0: 80'e kadar.
1: Mahmut abi, siz de zaman zaman köşenizde yazıyorsunuz. Bilgiler, belgeler, ses kayıtları, yani yarınki o halka seslenişte bunlara dair anladığım kadarıyla bazı ipuçları ya da ifadeler ya da doğrudan açıklamalar olabilir. Siz yarına dair ne bekliyorsunuz? Çok kısa alayım, İlter hazır. Sonrasında bir hemen genel merkeze gidelim.
2: Benzer tabii, bu beklentiyi de biraz çok yükselttiler ama benzer şeyler söyleyecek büyük ihtimalle. Tabii birebir tanıklık ettiği, çünkü bütün bu siyasi aktörlerin CHP'li olmasında Kemal Bey'in katkısı var. Kemal Bey partiyi açmaya çalıştı. Bugün yolsuzlukla suçlanan bütün aktörler Kemal Bey döneminde ya da Kemal Bey'in getirdiği aktörler tarafından getirdi. Bilmiyor olması mümkün değil. Ama bu yani dosyalardan daha farklı, dosyalarda ortaya serilen belgelerden, bilgilerden daha farklı ne söyleyecek? Hakikaten hepimiz merakla bekliyoruz. Büyük ihtimalle birebir yaşadığı ilişkiler üzerinden bir tarif yapacaktır. Ama bence, belki de biraz sonra konuşacağız, bütün bu yolsuzlukları bir CHP'linin, CHP Genel Başkanlığı yapmış Kemal Kılıçdaroğlu ağzından duymak zaten başlı başına bir olaydır. Çünkü bugüne kadar CHP'lilerin hiçbirisi tam anlamıyla bu yolsuzluklar meselesini ele alıp ona yönelik partiden gelen bir partide yapılması gerekenleri anlatmadı. İlk defa bu şeyle karşılaşacağız. Yani Gürsel Tekin bir şeyler söyledi. Barış arkadaş, eski bir CHP milletvekili, bir şeyler söyledi. Ama partiyi yöneten Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 13 yıl damgası Burak Kılıçdaroğlu'nun kendi partisindeki, kendi getirdiği siyasi aktörlerin ya bir biçimde büyük veya küçük boyutlu yolsuzluk meselesine karışıyor olmasını topluma anlatması zaten büyük bir olay.
1: Birincisi bu, ikincisi de siz de çok haklısınız burada. Burada bir öz eleştiri duyacak mıyız örneğin? Çünkü A'dan Z'ye, siz de bahsettiniz, çok azı dışında büyük çoğunluğu Kemal Kılıçdaroğlu döneminde. Çünkü bir ifadesi vardı galiba Ekrem İmamoğlu ile ilgili, ne dediniz de olmadı. Yani sanırım kurultaydaki konuşmasında şöyle diyordu. Bu yayına hazırlanırken ona da bakmıştım. Ya belediye başkanı olmak istiyorum dedi. Evet dedik.
2: Evet.
1: Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Evet dedik. Yani hepsiyle ilgili evet dedik. Siz beni arkamdan hançerlediniz diyordu. Burada bir öz eleştiri duyacak mıyız?
2: Ya bence belki de yarınki şeyin bir hani manifesto gibi olması isteniyorsa, ki CHP'ler öyle istiyor, Türk siyaseti açısından da bence çok anlamlı bir şeydir. Çünkü CHP gibi Cumhuriyet'le yaşıt bir partinin geldiği nokta, savrulduğu yer hakikaten yani taşınabilir bir yer değil. O yüzden Kemal Bey'in eğer bir yürüyüş başlatacaksa, beyaz bir sayfa açacaksa partisi açısından, ki çok zor koşullarda geldi. Sosyoloji öteki tarafta bir şartlanmış nefret ve öfke üzerinden bir araya getirmeye çalışan bir Özgür Özel İmamoğlu ekibi var. Onlara karşı güçlü olacağı tek nokta var. Ahlaki üstünlük. O ahlaki üstünlüğü ve kendi tecrübelerini, kendisinin de içinde hata yaptığını kabul ederek, çünkü bunları getiren söylerse, bence yeni bir sayfa açar.
1: Peki.
2: De açması gerekir.
1: Yarına dair hazırlıklar vardı. Siz de buna dair bazı bilgilere sahipsinizdir eminim, ama İlter Yeşiltaş CHP Genel Merkezi'nde süreci ilk anından bu yana takip ediyor. Eğer hazırsa hemen İlter'e giderim. Hemen arkasında zaten o hazırlıkları görmeye devam ediyoruz. İlter, kolaylıklar dileyelim. Çok uzun bir gün. Yarın da aslında çok uzun bir gün olacak. Biz cumartesi düellosu dedik. Bilmiyorum Ankara'da başka ifadeler kullanılıyor mu? Aynı saatte iki farklı noktada CHP'nin bir bayramlaşması olacak. Genel merkezdeki hazırlıklar hangi yönde? Bazı afişlerin, pankartların hazırlandığı, el broşürlerin hazırlandığını biliyoruz. Örneğin arkanda hemen bir sahne mi kuruluyor? Ne yapılıyor? Bize biraz anlatsana atmosferi, havayı. Arkanda bir iskele kuruluyor görebildiğim kadarıyla. Onun için de sözü hemen sana bırakayım.
3: Haktan Uysal, büyük bir hareketlik var Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. 2,5 yıl aranın ardından Kemal Kılıçdaroğlu yeniden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gelecek ve Kemal Kılıçdaroğlu gelmeden önce de tabii ki Genel Merkez'de hazırlıklar devam ediyor. Hikmet Aydın ekranlara getiriyor. Görmüş olduğunuz gibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi yaklaşık 1,5-2 saattir CHP bayraklarıyla donatılıyor buradaki görevliler tarafından. En dikkat çeken şeyse, şimdi şöyle ilerleyeceğiz Hikmet Aydın'la. Bakın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı asıldı. Hemen altında "şimdi arınma zamanı" diye ifade. Kemal Kılıçdaroğlu malum iki kez arınma çağrısı yapmıştı. İşte bu mottoyla aslında Kemal Kılıçdaroğlu hareket ediyor. Yarın ne mesaj verecek? İşte hangi mesajları verecek? Buna dair en net ifade bu. "Şimdi arınma zamanı" Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Aydın'da.

ekranlara getiriyor. Az önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı bu afişte buraya Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine asıldı. Yarın Kemal Kılıçdaroğlu hemen şurada Hikmet Aydın'ı ekranlara getirelim. Hatta oraya doğru da ilerleyelim. Yaklaşık 1,5-2 saat önce burada hazırlıklar başladı. Kemal Kılıçdaroğlu önemli mesajlar verecek Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. 2,5 yıl aranın ardından yeniden buraya gelecek. Merdivenlerden çıkacak. Asansörle 12. kata, yani makam katına çıkacak Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii burada vereceği mesajlar önemli demiştik. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi bir platform hazırlanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu bu platforma çıkacak ve burada açıklamalarda bulunacak. Tabii arınma çağrısı yaptı demiştik. Ve pankartta da yine o ifade özellikle yer alıyor. İşte buna dair, arınma çağrısına dair Kemal Kılıçdaroğlu'nun önemli açıklamalar yapması bekleniyor. Hikmet Aydın bir yandan buradaki hazırlıklar ekranlara getirirken yarın ne olacak sorusunun yanıtını da şimdiden verebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu Nazım Hikmet'in Yürümek şiiri eşliğinde kürsüye çıkacak. Bunu paylaşalım. Konuşmasını tamamladıktan sonra da beyaz güvercin uçuracak. Beyaz güvercin, barış güvercini olarak da nitelendirebiliriz. Tabii ki burada parti tabanına birlik ve beraberlik çağrısı yapacak Kemal Kılıçdaroğlu. Ve aynı zamanda genel merkezin etrafı da yine CHP bayraklarıyla donatılıyor. Yoğun bir çalışma var şu anda da. Dediğimiz gibi her katta yoğun bir hareketlilik var. Şimdi genel merkezin bulvarı gören tarafına doğru ilerliyoruz. Oraya da bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir ifadesi yazıldı. Onu da ekranlara getireceğiz. Genel merkezin çevresinde adalet ve liyakat yazılı pankartlar asılırken şimdi Hikmet Aydın ekranlara getiriyor. Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun güneşin doğuşu engellenemez. CHP Maltepe ve Kuşadası örgütleri tarafından asılmış anlaşılan bu pankartta. Hemen burada da şimdi başka bir görüntüyü ekranlara getirecek Hikmet Aydın. Bakın burası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin bulvarı gören taraf. Türkiye için tertemiz bir başlangıç ifadesi yer alıyor. Hemen sağ alt köşede de Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi yazıyor. CHP logosu ve yukarıda görmüş olduğunuz gibi şöyle Hikmet Aydın biraz daha geriye gelebilirsek daha net gösterebiliriz. Bakın Türkiye için tertemiz bir başlangıç. Kemal Kılıçdaroğlu yeni başlangıcı işte bu şekilde ifade ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bu hazırlıkları organize eden isim de başından beri Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte yol yürüyen Ankara Milletvekili Deniz Demir. Sabahın erken saatlerinden itibaren burada hazırlıklar başladı ve bu hazırlıklar da şu saat itibariyle devam ediyor. Basın mensupları için de tabii platformlar hazırlanıyor. Burada özellikle sokağın İki başında da polis, emniyet güçleri de teyakkuzda, güvenlik önlemleri de üst seviyeye çıkarılmış durumda. Dediğimiz gibi Kemal Kılıçdaroğlu Yürümek, Nazım Hikmet'in Yürümek adlı şiiriyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde konuşma yapmak için kürsüye çıkacak. Tabii yapmış olduğu çağrılar önemli. Arınma çağrısı yaptı. İki kez arınma çağrısı yaptı. Bu arınma çağrılarını neden yaptı? İşte bu sorunun yanıtını aslında Kemal Kılıçdaroğlu verecek. Buna dair de hazırlık yaptığını yine biliyoruz. Kulislere yansıyan edindiğimiz bilgiler de bu yönde. Yine gün içinde Kemal Kılıçdaroğlu konuşma metni üzerinde çalışmalar gerçekleştirdi. Edindiğimiz bilgi yine bu şekilde. Ve şu anda da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeki hazırlıklarda böyle. Gün içinde yoğun bir hareketlilik vardı. Şimdi de hemen o hazırlıkları ekranlara getiriyoruz. Bir de şu iddia vardı, hemen onu da açıklayalım. Dün iddia edilmişti işte Gül ki Güller Açsın şarkısı kullanacağı iddiası. Bunun doğru olmadığını ifade ediyor Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar. Ve tabii ki Yürümek şiiri de aslında bazı mesajlar da içeriyor. Kemal Kılıçdaroğlu bilmiyorum bunu özellikle mi seçildi? Mesela Yürümek şiirinde Nazım Hikmet'in yürümek yolunda pusuya yattıklarını, arkadan çelme attıklarını bilerek yürümek, yürümek yürekten, gülerekten yürümek
mısraları yer alıyor Nazım Hikmet'in bu şiirinde. Yine bu adalet yürüyüşünde de Kemal Kılıçdaroğlu

0: Kılıçdaroğlu Maltepe mitinginde bu şiirle kürsüye çıkmıştı. Ve yine aynı şekilde 2,5 yıl aranın ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldiğinde kürsüye yine bu şiirle çıkmış olacak. Dediğimiz gibi konuşmasını tamamladıktan sonra da beyaz güvercinler burada tam da işte bulunduğumuz bu noktada uçurulacak.
1: İlter çok teşekkür ederiz. Eğer sen de o noktada kalmayı sürdürürsen, yeni gelişmeler oldukça bizlerle paylaşırsan ya da yayınımıza katkı verirsen seviniriz. Yürümek şiirinden söz etti İlter, benim de sevdiğim şiirlerden biri. Maltepe'de kürsüye çıktığında bunu iktidara karşı söylüyordu ama bugün partinin içindekilere karşı söylüyor. Hatta şöyle bir ifadesi de vardı o şiirin içinde: dost omuz başlarını omuzlarının yanında duyup kelleni orta yere, yüreğini yumrukların içine koyup yürümek diye devam ediyor. Çok gerçekten manidar. Bütün şiiri baştan sona okuduğunuzda da bunu muhalif partinin içindeki o muhaliflere söylediğini anlıyoruz. Mahmut Öğür, ya ne bekliyorsunuz? Sadece bu anlamda değil. Mesela kaç milletvekili geleceği çok konuşuluyor. Bunlar önemli mi mesela? Kalabalıkları toplamaları açısından da.
2: Ben şöyle.
1: Ne dersiniz, buyurun?
2: Evet, şöyle düşünüyorum. Bir defa Kemal Bey'in bu çıkışı, cumartesi günü toplantı bir araya gelişi biliniyordu. Bir de orada Özgür Özel'in tavrı bir siyasi ergenlik tavrıdır. Yani hemen karşısına bir şey koyup böyle bir karşıtlık yaratmak gibi, zaten hep kutuplaşmadan, kaostan, kargaşadan beslenen bir siyasal aklı var. Kemal Bey bence zamanlaması açısından doğru bir çıkış yaptı. Çünkü Türkiye'nin CHP'ye ihtiyacı var bence. Ben son 2-2,5 yıllık Kemal Bey'in yürüyüşüne bakınca şunu görüyorum. Yazdığı yazıları falan iyi okuyunca yepyeni bir yaklaşım sergileyeceğini görüyorum. Belki biraz sonra ayrıntısını konuşuruz. Yani o yaklaşımı burada satır başlarıyla duyuracağını söylüyorum. Tabii bu toplantının en önemli nedeni kaç kişi katılacak, katılmayacak hikayesinden çok. Elbette ona bakacaklar. Onun üzerinden spekülasyon yapılacak, siyaset yapılacak ama ne mesaj vereceği, Türkiye'nin geneline ne mesaj vereceği, CHP'nin hangi pozisyonda olacağı, o milli çizgide bir pozisyonu alıp almayacağı bence çok daha önemli, önem kazanacak.
1: Peki, Coşkun Baş, bu ne dersiniz? Arınma çok önemli anladığımız kadarıyla.
3: Ana tema.
1: Kılıçdaroğlu ekibi için. Bütün sloganların içinde o olacak, gördüğümüz o. Birincisi yarınla ilgili sorumu size de yönelteceğim. İkincisi de milletvekilleriyle ilgili sayılar paylaşılıyor. Özellikle salı gününü soracağım. Grup toplantısı da ne olacak? Örneğin parti meclisi toplantısı, yine hukuki görüşünüzü alacağım. Nasıl toplanır, toplanır mı, toplanmaz mı grup başkanlığı, ama önce yarını bir konuşalım istiyorum. Yarına dair görüşleriniz, Kılıçdaroğlu ne açıklayacak, ne konuşacak, nasıl bir tablo bekliyorsunuz yarın?
4: Hatta şöyle, çok yüksek açtı çıtayı Kılıçdaroğlu. Bilmediğiniz şeyler var, anlatacağım dedi. Şimdi genel kanaat şuydu.
1: Selçuk'un ses kayıtlarından bahsettiği.
4: Şimdi az önce o önemliydi var. O dedi. Burada şu var. Genel kanaat şuydu, bu ilk çıkış yapıldığında işte yolsuzluklarla ilgili bir takım işte açıklamalar yapacak. Şimdi burada herkesin bildiği şeyleri söylerse Kılıçdaroğlu kendi tabutuna çiviyi eliyle çakar. Burada beklenti yükseltildiği için kimsenin bilmediği ekstra şeyler söylemesi gerekir. Şimdi ne var Cumhuriyet Halk Partisi'ne söylenebilecek? Bir, gayri ahlaki ilişkiler. İşte Uşak Belediyesi ve sonrası yaşananlar. Öncesinde farklı gene olaylarda aynı şekilde konuşmuş idik. İki, yolsuzluklar, usulsüzlükler. Bu iki başlık zaten ana konu. Yani bunları konuşur deniyor. Ama ben gayri ahlaki ilişkilere girip çıtayı düşeceğini pek tahmin etmiyorum. Ona hiç değinmeyecek. Ama yolsuzluk konusunda bir takım bilinmeyen, mesela bak ilginç bir söylemi var, dedi ki ben dedi Beşiktaş Belediye Başkanı örnek göstererek bazı kişiler üzerinden ikaz ettim dedi, Uşak Belediye de dahil. Dinlemediler, dinlemedikleri gibi çok daha iyi yerlere getirdiler dedi. Bunlarla ilgili kamuoyunun bilmediği, Mahmut abinin dediği gibi birebir böyle temasla yaşadığı anekdotları aktarır diye düşünüyorum. Ama ben ondan da öte esas ana konunun şu olacağı kanaatindeyim. Yürüyüş şiirinde var ya, o arkadan işte şöyle takanlar. Şimdi burada bana göre İmamoğlu ve Özgür Özel'le ilgili çok önemli, kendisine nasıl arkadan hançerlendiğine dair anekdotları Kılıçdaroğlu paylaşacak. Çünkü bana göre ana gündem bu olacak.
1: Coşkun Baş, bu kürsüde, kurultayda kürsüde beni arkamdan hançerlediğiniz ifadesini çok net bir şekilde kullanmıştı. Hatta Özgür Özel konuşmasından sonra inince eşi Kılıçdaroğlu'nun eşinin yanına gittiğinde o konuşmasına dair, eşi

0: Kendinin bile bir serzenişi olmuştu. Sonra konuşmadı bir daha.
1: Şimdi bak burada yani... burada mesela aldığım kulis bilgileriydi ama birçok yerden teyit ettim.
0: Buyur.
1: Şimdi kurultay esnasında Kılıçdaroğlu özür diliyorum eve gidiyor. Salonda kim? Divan Başkanı İmamoğlu. Ve Kılıçdaroğlu eve niye gidiyor? Bir hatırladığım 3 saatlik bir yasal boşluk var.
2: İstanbul'a geliyor ya.
1: Hayır, tekrar salona dönecek. 3 saatlik yasal boşluk var. O boşluğu daha tamamlamadan anons. Kılıçdaroğlu adaylıktan çekildi. Salonda bulunanlar Kılıçdaroğlu'nu arıyor. Ya diyorlar, anons yapılıyor. Çekilmişsiniz adaylıktan. Nereden çıktı? Apar topar geri şeye geliyor. Kurultay salonuna geliyor. İmamoğlu iddia o ki odaya giriyor. Adaylıktan çekildiğini sen mi açıklarsın, ben mi açıklayayım diyor. Yani tehdit içeren böyle arada diyaloglar var.
0: Ya şimdi bunlar evet kulislerde ben de duyuyorum ama ya organize eden Kılıçdaroğlu ekibi zaten yani lideri o.
1: İşte
0: yani
1: şöyle diyecek.
0: Artık burada da onu açıklaması gerekiyor ya da onu karşı bazı görüntüler de vardı hatırlarsınız Mahmut abi. İkinci tura çıkmamayı düşünüyor Kılıçdaroğlu ama birileri giriyor odaya. Onun görüntüleri de sonra paylaşılmıştı. Çıkması için baskı yapıyor. Ya Kılıçdaroğlu'nun orada böyle bir şeyi kaybettiğini yani öyle bir sonuç beklemediği için oradaki o süreci yönetemediğini de o akşam görmüştük.
1: Şimdi bak,
2: o kadar ayrıntıya girer mi Coşkun bilmiyorum. Yani
1: şöyle
2: hançer konusunda tabii, siyasi isimler belki sayacak. Yani
1: benim tahminim
2: arkadaşları ben getirdim şöyle oldu böyle oldu öyle diyebilir.
1: Yani benim tahminim bu bir kere Özgür Özel ile ilgili artık köprüler atıldı yani.
2: Evet.
1: Kıyasıya bir savaş şu an yaşanıyor. Bu savaşta yalnız kalmak istiyorsa benim en güvendiğim divanı hediye ettiğim veya divanı bağışladığım İmamoğlu arkamdan bunları yaptı diye net bir kamuoyuna, kendi seçmen tabanına yaşananla ilgili bilgi aktarır diye düşünüyorum. Benim şahsi de beklentim o. Bunları çünkü yaptığı an hani karşı tarafta ne açıklayacağını göreceğiz. Benim mesela bildiğim bir tanesi buydu.
0: Veya şimdi bu, devam bunu, edelim. Bu konu önemli ama ekranlarda gördüğünüz görüntüde İstanbul'un fethinin yıl dönümüne dair kutlamada o görsel şölen başladı. Bugünkü planlama içerisinde sürpriz bazı noktalar da var. O sürprizi bozmayalım. Birazdan ekranlara canlı olarak getireceğiz ama önce havai fişek gösterisiyle başlandı. İstanbul'un fethinin yıl dönümündeyiz. Teknolojik süreçlerden de yararlanılacak. Bugün o gösteride geride bıraktığımız yıllarda da çok güzel gösteriler yapılmıştı. Bir Başkadır Benim Memleketim şarkısıyla birlikte İstanbul'da da güneşin batışı bir tablo gibi değil mi şu andaki görüntü? Yani mavi, mavinin tonları, kırmızının tonları bu kutlamalar İstanbul'a çok yakışıyor. 573 bildiğim kadarıyla. 573. yıl dönümü İstanbul'un fethinin elbette o büyük komutanı Fatih Sultan Mehmet'i de anmadan olmaz. O
1: yıllar
0: büyük
1: içinde
0: komutan
1: yazsınlar.
0: Bir çağ kapatmıştı ve İstanbul'u bize armağan etti. 573 yıldır da
1: Fatih'im, Kanuni'm.
0: Bu topraklarda hüküm sürüyoruz. Devam edeceğiz mi bu görüntülerle? Başlayacak mı yoksa biz biraz daha CHP'yi konuşup dönelim mi? Derya olur gidersin. Evet, görüntüler çok güzel. Birazdan görüntülerle ilgili o görsel şölen başlayacakmış. Dönmeyelim. Belki birkaç cümleyle yorumlarınızı almak isterim. Hocam size söz vermemiştim. İstanbul'la ilgili söz vereyim. Sonra CHP'ye döneceğim. Ne dersiniz? Kutlu Fethin 573. yıl dönümü.
3: Yani her İstanbul'a geldiğinde biliyorsunuz ki ben Adana'da yaşıyorum.
0: Doğru.
3: Uçaklar İstanbul'a geldiğinde diyorum ki gerçekten canların çarpıştığı yer İstanbul, işte böyle bir yer. O yüzden başta bize bu vatanı teslim eden, işte İstanbul'un fethinde de yine Fatih Sultan Mehmet başta olmak üzere gerçekten bütün nur içinde yatsın herkes, bütün padişahlar aynı şekilde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında da aynı şekilde başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimiz nur içinde yatsınlar. Dolayısıyla baktığınızda bu görüntüler insanı çok çok mutlu ediyor Haktan Bey. Dileriz ki bütün bu coğrafyamızda huzurla, güvenle yaşayabildiğimiz nice yıllarımız hep beraber olsun.
0: Teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz. Şükrü Aksu, hemen bu başlıkla ilgili söz vereyim. Sonra CHP'ye yine konuşacağız. Hukuki görüşünüzü alacağız. Napolyon'a atfedilir galiba o söz. Dünya tek bir ülke olsaydı başkenti neresi olurdu sorusuna İstanbul diye yanıt verirdim diyor. O derece güzel bir şehir ama biz içinde yaşayanlar olarak Coşkun abi İzmir'de.

0: Fatma Hoca Adana'dan geliyor. Onlar burada daha az süre kaldıkları için evet. Anladığım kadarıyla çok hoşlarına gidiyor. Bazı trafikle ilgili sorunlarımız var ama onun güzelliğini etkileyecek durumlarda değil. Ne dersiniz Fethi ile ilgili?
1: Tabii bu görüntüler aslında Fethi'nin sadece surları aşmak olmadığını, evet. Zamanı, ilmi, medeniyeti, geleceği taşımak olduğunu, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiğinde İstanbul'daki kişi sayısı 30 bin civarında ve Haçlı seferleri sebebiyle çok harap olmuş bir şehirken
2: Haçlı saldırıları.
1: Evet. Haçlı saldırıları sebebiyle sonrasında görüyorsunuz ki sadece surları aşmamış, burada yaşayan halkın da gönlünde taht kurmuş bir lider ve lider olarak da neredeyse 7 tane dil bilen, kainata belki yol göstericilik sıfatını Peygamber Efendimizin sözüyle de sahip olmuş ve taşımış bir liderden bahsediyoruz. Bugün bu görüntüleri gördüğümüzde de bugünün kıymetini bilebilmek, bunun için adım atmak, bu görüntüleri şu an ekranlara yansıtıyor olmak, işte o medeniyeti, zamanı, ilmi, geleceğe taşımış neferler olduğumuzu da bize bir kez daha gösteriyor. O yüzden bir insan anlatılırken doğduğu toprak, yaşadığı toprak insan için çok önemlidir. Teğmen Durul Hoca'nın bir sözü vardır. İnsan et ve kemikten ibaret değildir. İnsanın özelliği mana ile kurmuş olduğu bağ ile ortaya çıkar. İşte bu da mana ile, yaşamla, hayatla, geçmişle kurduğumuz bağı bugünlere taşımış olduğumuzu bize gösteriyor. O yüzden Türk olmaktan, bu coğrafyada yaşamaktan, İstanbul'da yaşamaktan, böyle kutlu bir şehirde yaşamaktan, buranın da bir nebze de olsa kıymetini biliyor olmaktan bir Türk vatandaşı olarak gurur duyuyorum. İyi ki Türk'üm, iyi ki bu ülkede yaşıyorum. İyi ki Fatih'in torunlarıyız hep beraber. Ve bu güzel anı güzelce sizlerle birlikte anabiliyoruz.
0: Peki, teşekkür ederiz. Coşkun Baş, bu sözü size bırakacağım ama son dönemde tarihçiler içerisinde benim de takip ettiğim bir tartışım var. Çünkü Osmanlı başkentlerini değiştiren bir medeniyet. Söğüt'le başlıyor, Bilecik oluyor, Bursa oluyor, Edirne oluyor. Yani fethettikçe batıya doğru başkentler kayıyor. İstanbul'a geldikten sonra başkenti taşımıyorlar artık. Şöyle iddia var. Eğer başkenti taşımaya devam etselerdi, örneğin Budapeşte'ye taşımış olsaydı Viyana'yı alabilirdi. Ama şöyle de bir başka tartışma var. İstanbul o kadar güzeldi, o kadar yakışıyordu ki başkentte, bir daha batıya doğru taşıma ihtiyacı hissetmedi Osmanlı diye. Bu bir anlamda dezavantaj oldu, bir anlamda avantaj oldu. Tartışmaları da var. İstanbul'un güzelliğini anlatmak için de kullanılıyor. Ne dersiniz?
2: İkinci görüşe daha çok katılırım. O kadar güzel ki, artı o kadar merkezi bir yer ki, kıtaları birbirine bağlayan bir şehri konuşuyoruz. Dünyada kaç tane var böyle ve kime nasip olur? Allah aşkına bize nasip oldu. O fethi, yani ta peygamberimizin de müjdelediği bir fethi. Dolayısıyla hani 573 yıl, bunu daha biz yıllarca kutlayacağız. Bir adam el değiştirmez evvelallah. Hani hayal olanlar var biliyorsun. Onlara da buradan mesajı vermiş olalım. Bu artık bizde mal olmuş, bizde özdeşleşmiş bir başkent Osmanlı. Ve baktığında gerçekten sadece şey anlamda söylemiyorum. Fiziki güzellik, stratejik konumu, işte barındırdığı insan yapısı, artı o güzellikleriyle dünyada bir inci. Ve bunu sadece gören biz değiliz haktan. Bütün dünya farkında. O nedenle mesela bak, sana iki tane anekdot aktaracağım. Buyurun. Birincisi Vatikan. Vatikan diyor ki, yani misyonerlikle ilgili strateji belirlerken, birinci bin yılda diyor Avrupa'yı Hristiyanlaştırdık. İkinci bin yılda diyor Afrika'yı Hristiyanlaştırdık. Üçüncü bin yılda Asya'yı Hristiyanlaştıracağız diyor. Asya'yı diyor ele geçirmek için diyor, Asya'nın anahtarı diyor Anadolu'dur, Türkiye'dir. Anadolu'nun anahtarı İstanbul'dur. Mutlaka ele geçmeli diyor. Bu fantezi hep var. Şimdi bir diğer konu, az önce güzel bir yere getirdin. Hani dünyanın, Napolyon'un sözünü.
0: Dünya tek bir ülke olsaydı herhalde başkenti İstanbul olurdu diyor. Şimdi, şu anda da görebildiğim kadarıyla bu Rumeli Hisarı galiba, eğer yanılmıyorsam. Rumeli Hisarı'nın duvarına İstanbul'un fethine dair görseller yansıtılıyor. Daha önce İstanbul surlarına yansıtılmıştı. Bu sene Boğaz'ın incisi elbette Rumeli Hisarı. Hikayesini herkes bildiği için anlatmaya gerek yok Anadolu Hisarı'nın, Rumeli Hisarı'nı, ama bir video, özel bir yöntemle birlikte İstanbul'un fethin anları paylaşılıyor. Ayasofya'yı, Ayasofya Kebir Camii'ni görüyorum galiba. Evet. orada şu anda. Bir görsel şölen var. Buyurun araya girdim. Görüntü çok güzel olunca

0: ben de heyecana kapıldım.
1: Yok, keyifle seyrettik. Gurur vesikası bunlar da. Şimdi o dünyanın başkenti konusunda bir şöyle açıklık getireyim. Biz burada Napolyon'dan sonra o emperyal mantık hep diri kaldığı için bu 91'de Rusya çöktü. Amerika buraların fethi, Fatih benim diyerek ortalığa döküldü. Orada bak küresel çete, Siyonist cephe şunu tartıştı. Tek dünya devletine gidiyor ya iş. Artık onu tamam gördüler. İşte 24 ülkenin, 23 ülkenin sınırları değişecek. Artık burada yeni bir yapılanmaya gidilecek. Bunun mimarı biziz. Bunu konuşur tartışırken halktan şu konu gündeme geldi. Dünyanın başkenti eğer tek devlet olacaksa, ki oraya doğru bir hedef koymuşlar. Başkent Tel Aviv mi olsun, İstanbul mu olsun? Bunu tartıştılar aylarca. Sonunda neye karar kıldılar biliyor musun? İstanbul'a karar kıldılar. Hatırlar izleyenler. Oğul Bush bir anda İstanbul'a geldi, arkaya köprüyü aldı, bir kare fotoğraf verdi dünyaya. Hatırlarsın, kürsüde konuşma yaptı. O geliş, o ziyaret, artı o kare tesadüf değildi. Orada şu mesaj veriliyor, işte dünyanın başkenti İstanbul. Ve bunu en çok kim işledi biliyor musun? Bu başlığı, bu mottoyu. Fethullah Gülen denilen gizli papaz, soysuz işledi. Dergilerine kapak yaptı, dünyanın başkenti İstanbul. Okullarda bu öğretiyi dillendirdiler. Orada bu görüş birliği nasıl oluştu onu izleyenlerin takdine bırakalım. Zaten maske düştük. Burada çok net neyin olduğu görüldü. Dolayısıyla burada hani Fethi Sayın Erdoğan çok üstte durduğu bir konu, bunun kutlamaları. İlk defa bunları böyle hani çok net şova denilecek şekilde kutlar vaziyetledik. Birileri bir zamanlar bunu unutalım diye çok uğraştı. Ama Allah aşkına artık bu gelenek haline geldi. Her yıl kutlanıyor ve her yıl dikkat et birbirinden daha coşkulu. Daha böyle görsel şölenin zirve yaptığı gösterilere şahitlik ediyoruz.
0: Doğru. Biz ya de burada gururla seyrediyoruz. Resmi bir tatil değil. O resmi tatil program içinde olmamasına rağmen her seferinde daha büyük bir coşkuyla kutlanması. Üstelik de İstanbul sadece İstanbul'da yaşananlar tarafından görülen kutlamalara sahne oluyor ama tüm Türkiye'nin de o kutlamaları keyifle izlemesi. Arkadaşlarımız az önce bir altta yazı biz KJ diyoruz. Onu attılar, o galiba Fetih Marşı'nın bir cümlesiydi. Ha evet, elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın, Fatih'in İstanbul'u fethettiğin yaştasın. Fetih Marşı galiba. Arif Nihat Asya şiirinin sözleri. Bir kez daha saygıyla analım. Bu marş da dillere dolanmıştı. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. O yaş 21. Onu da söyleyelim. Bir Cihan komutanından söz ediyoruz. Tarihin en büyük komutanlarından biri, gelmiş geçmiş. Yıllar 21 yaşında İstanbul'u fethetme vizyonunu ortaya koymuş. Sonrasında durmamış. İlerlemeye devam etmiş. Kütüphaneleriyle, bildiği dil sayısıyla, dünyaya hakimiyetiyle, dünyayı anlayışıyla çok büyük bir sultan yetiştirdi bu topraklar. Ne dersiniz?
2: O yüzden zaten çağ açmak geliyor.
0: Evet, çağ açıp çağ kapatma meselesi.
2: Yani fetih zaten aşmak geliyor. Karanlığı aşmak anlamına geliyor zaten. O açıdan Fatih Sultan Mehmet'in ve İstanbul'un fethinin aslında bilim nesli, gençliğe, gelecek nesillere ya da Türkiye'nin son 100 yıllık tarihine baktığın zaman burada ciddi bir kopuş yaşandı. Yani Fatih'in nasıl bir çağ değiştirdiğini, neyle değiştirdiğini, nasıl modern silahlar kullandığını, teknoloji kullandığını, tekniği kullandığını, tüm bunların hepsinin biliniyor olması gerekirdi. Yani sadece bir şehrin fethedilmesi değil, bir medeniyet açılıyor. Batı için de böyleydi. İlginç bir tesadüf, o dönemde de şu tartışılıyordu. Batı'nın egemenliği vardı daha güçlü bir şekilde. Onu tersine çeviren, dünyanın dönüşümünü, merkezinin doğuya kaymasını gösteren de bir eylemdi. Sonrasında Batı da bunun üzerine Rönesans kurdu. Yani Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul alışı, yeni bir yaklaşım getirmesi, insan ilişkileri inanılmazdı daha öncesinde, karanlık bir dünya vardı. Onu değiştiren bir padişahtı, bir liderdi, bir askerdi. O yüzden yani sadece İstanbul'u fethetmekle kalmadı, aynı da dünyanın seyresini de değiştiren bir lider oldu. Burada bir şey daha söyleyeyim.
0: Buyurun.
2: Mesela İstanbul'un fethi kutlamaları, ben soldan geldiğim için biliyorum, solun hep ilgi göstermediği bir alandı. Tarihle bağın kopmasının nedenlerinden biri buydu. Oysa bu bütün kuşakları kuşatması gereken bir eylemdi. Sadece bizim gençliğin solu sağı değil. Şimdi Türkiye'de AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte daha ortaklaşa bir kutlamaya döndü. Bütün toplumun katıldığı, sahip çıktığı, ve o bağ koparmak

0: Sorun şu, elbette o büyük topları Osmanlı bulmadı, daha önce bulunmuştu ama o vizyonu getirdi. Yani o Macar Urban'ı bulup getirip onunla birlikte bu surların aşılabileceği vizyonunu 21 yaşında düşünmek, o surları yıktıktan sonra, o surlardan sonra ortaya çıkan tabloyu Avrupa'da görmek, çünkü o surların yıkılışı kalelerin yıkılacağı anlamına geliyor ve feodalizm yavaş yavaş çökmeye başlıyor Avrupa'da da bu süreçle birlikte. Bunları düşünebilmek ve bu vizyonu ortaya koyabilmek çok çarpıcı. Yoksa elbette yani o top teknolojisini bulan Osmanlı değildi. Bulunmuş bir teknolojiyi getirip geliştirmek ve ilk olarak da böyle büyük surlarda kullanmak tarihi olarak da çok önemliydi. O çağ açıp kapama noktasında Şükrü Akçı, sizin de görüşlerinizi alayım, buyurun.
1: Şunu söylemek lazım. İstanbul'un fethedildiği dönemde Avrupa, bugün kendisine medeni olduğunu söyleyen Avrupa, Engizisyon mahkemeleriyle anılan, insanlara zulmüyle anılan bir Avrupa iken Fatih Sultan Mehmet'in sadece surları fethetmeyip gönülleri fethetmiş olması, adaletle, merhametle, ilimle, nezaketle insanlığa ortak bir gelecek inşa edebilmesi, birlikte yaşamanın mümkün olduğunu, paylaşabilmenin mümkün olduğunu insanlara anlatabilmesi çok kıymetlidir. Bugün dünyadaki birçok ülkenin birbirini çekemediği bir dönem içerisinde, sınırların ortadan kalktığı, halklara zulmün yapıldığı bir dönem içerisinde, fethettiği bir topraklarda binlerce can vermiş olmasına rağmen o insanları kendi vatandaşı gibi görüp, kendi evladı gibi görüp onlara hizmet etmeyi şiar edilen bir liderden bahsediyoruz. Tabii bu liderden bahsederken de o lidere öncülük etmiş olan Akşemseddin'den bahsetmemek olmaz. Manevi önderler çok kıymetlidir. Hani şu diyor ya Yahya Kemal, şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rab diye, senin uğruna ölen ordu Türk ordusudur diye, bir ülkü var, bir ideal var, bir medeniyet düşüncesi var, bir bu ideal uğruna hayatından vazgeçebilmek var. Bugün az önce görüntülerde Ayasofya Camii'ni gördük. Ayasofya Camii'nin tekrar cami olarak açılmış olması bu ülkeden, bu topraklardan Türk'ün ideallerinin, Türk'ün gururunun silinmeyeceğinin bir göstergesidir. Ve biz bütün insanlar şu medeniyeti söylüyoruz. Biz sizlere göz hizasından bakabilen, kazan kazan modelini sizlere anlatan, insan olmak için merhameti, kardeşliği, rızkımızı paylaşabilecek zihniyeti ve düşüncedeyiz. O nedenle başta Fatih Sultan Mehmet, ancak onunla birlikte Akşemseddin dahil olmak üzere bütün şehitlerimize ben Allah'tan rahmet diliyorum. Bir kez de mekanları cennet olsun.
0: Peki, bir vizyon. Fatma Hocam, siyaset bilimci olarak size soracağım. Çünkü öyle bir fetih ki, evet. Şimdi yine yaptığımız okumalarda yıllar içerisinde Yüzyıl Savaşları da tam 1453'te bitiyor. Yani evet. Yüzyıl Savaşları sanırım 116 yıl sürüyor. İngiltere ile Fransa arasındaki o düşmanlığın da, tarihi düşmanlığın da 1453'te İstanbul'un fethiyle birlikte durduğunu görüyoruz. Yani o düşmanların medeniyete karşı, Osmanlı medeniyeti, yükselen medeniyete karşı bir araya geldiğini, sonrasında Haçlı seferleri var ama, Haçlı saldırıları var ama o Haçlı barbarlığının sonrasında devam ettiğini görüyoruz. Böyle bir batıyı da bir araya getiren, o düşman kardeşleri de yan yana getiren bir önemli fethi olarak da görürüz. Tabii. Siyaset bilimi açısından nasıl yorumlarsınız? Belki yani bu açıdan birkaç cümle alayım.
2: Tabii ki Haktan Bey, az önce de konuştuk. Sayın yani Fatih Sultan Mehmet Han'ın özellikle vizyonunu ve öngörüsünü burada konuşmamız gerekiyor. Çünkü burada sadece az önce bahsettiğiniz gibi o surları şahit toplarıyla yıkmak veya karadan gemileri yürütmekle ilgili sadece askeri bir lojistikten bahsetmiyoruz. Çok büyük bir dehadan ve zekadan bahsediyoruz burada. Çünkü onun büyüklüğüne baktığınızda o 21 yaşında ya İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır anlayışıyla bu yola çıktığını ve bu amaçla aslında medeniyeti geliştirmeye çalıştığını, ilerletmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. O yüzden o Bizans'ın aşılmaz denilen surlarını dahi belirli bir lojistikle, belirli bir planlamayla bu hesapları yapacak kadar entelektüel bir zekadan bahsediyoruz. Dolayısıyla işte az önce Rumeli Hisarı'nı konuştuk. Onu zaten hani tarihini hepimiz biliyoruz. O Bizans'a giden yardımları kesmek maksadıyla 4 ay gibi kısa bir sürede gerçekleştirilmiş ilk adımdan bahsediyoruz. Akabinde karadan gemilerin yürütülmesi, yağlanarak işte 72 geminin aynı eş zamanlı olarak yürütülmesi, bunlar bakın çok önemli adımlar ve yine Ayasofya'yı da burada değinmemiz gerekiyor. Özellikle Fatih Sultan Mehmet hiçbir şekilde yıkıcı bir anlayış anlayışla İstanbul'a gelmedi. Daha çok orada yapıcı bir anlayışla, Ayasofya'ya sığınanlara da hoşgörüyle yaklaşarak, hizmet anlayışıyla geldi. Doğal olarak aslında Türk'ün, Türk kimliğinin tam anlamıyla ne olduğunu da anlamış olan bir Batı vardı o dönemde. O insan hakları, hoşgörü dersini çok güzel Batı'ya vermişti. Hani hep diyoruz ya, medeniyet dediğin tek dişi görmüş canavar Batı.

0: yaptığı için işte temelleri aslında buradan geliyor bize. Yani bugün İstanbul'un aslında her sokağında, her minaresinde bu aziz şehrin ruhunda Fatih Sultan Mehmet'in vizyonunun, askeri duruşunun, deasının izlerini biz görüyoruz ve yaşıyoruz. Dediğimiz gibi dileriz ki çok uzun süre daha bunları sevinçle ve coşkuyla kutlayabileceğimiz ve gerçekten bu kadar küresel sistemde belirsizliğin olduğu, çatışmaların çok yoğun olduğu ve bu vatan topraklarına gözünü diken o kadar düşman ve hain göz önünde bulundurulduğunda vatanımıza sıkı sıkı sarılmak ve bir olmak, birlik olmak çok çok önemli. Atalarımızın bize emanet ettiği, bahşettiği bu toprakları bizim de sahip çıkmamız çok önemli.
1: Peki bir olma noktası önemli. Fatma Hoca altını çizdi. Size sözü vereceğim Coşkun Başbuğ. Batı medeniyeti, o günkü Batı medeniyeti, bugün de öyle. Bir, belli koşullarda risk altına girince bir araya geldiğini görüyoruz. Geldiğimiz noktada bizim de benzer medeni kodlarımızı sahip olduğumuz coğrafyalar var. Onlarla bir olma ufku bu anlamda önemli. Azerbaycan'dan paylaşımları görüyorum. Onlar da mutlulukla karşılıyorlar,
0: Türk dünyası,
1: kutluyorlar.
0: Türk coğrafyası.
1: Evet, İstanbul'un fethini, yani ne kadar farklı bir coğrafya olsa da onlar da bundan mutluluk duyuyor. Türklerin her yerde, her yaşadığı noktada onlar da bunu bir şekilde kabullenip kendi içlerinde mutluluk vesilesi olarak görüyorlar. Ne dersiniz Coşkun Başkan?
2: Şimdi az önce önemli bir yere getirdin. Orayı bir başlık açayım, ondan sonra soruna geleyim. Dedin ki Fransa İngiltere arasında 100 yıl savaşları
1: 1453'te bitti.
2: Fethiyle birlikte bitti. Sonra. Niye? Çünkü biz askerler ona şöyle diyoruz. Huzur 1453'te başladı. Şimdi 1453'ten sonra dünya, bölge, coğrafya nefes aldı. Çünkü biz hep şer cephenin karşısında, mazlum da yanında yer aldık. Bugün Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı, hani Ortodoks hesabine, al kardeşim özgürce dinini niye böyle saklı gizli kapılar ardına yapıyorsunuz? Biz kimseye dokunmayız dediği anlayış hala var ülkemizde. Geçtiğimiz günlerde ben bir ilimize gitmiştim. Orada yan yana kilise ile camiyi gördüm. Bak, yan yana kilise ve cami. Duvar duvara. Ha, demek ki insanlar orada hiç böyle bir baskıya, şiddete maruz kalmadan ibadeti yapabilmişler. Dolayısıyla huzur 1453'te başladı. Giderek de yayıldı. Ama tabi bu birilerinin işine gelmedi. O birileri ısrarla bu bizim önümüzdeki en büyük tehdit, mutlaka yıkılmalı diyerek el birliğiyle, dediğin gibi hemen kendi aralarında kümelenerek, yapılanarak bize karşı bir cephe oluşturmaya kalktı ve maalesef sonunda başardılar. Şimdi buradaki o huzur ve barış sadece bize mi hastı? Yok. Koca bir Türk coğrafyası var. Senin az önce açtığın başlık. İçinde Azerbaycan'ımızın da olduğu.
1: Evet.
2: Ve ben hep söylerim, Macaristan, hani yıllarca biz anlatamadık insanlara. Ya bura Türktür dediğimizde ne alakası var diye karşımıza dikilenler vardı. Ona da ben hep şöyle örnek verirdim. Ya adam koymuş adını Hungari diye, Hun Türk'ü. Daha buradan da mı anlamıyorsun?
1: Kendileri kabul etmiyorlar ama onları.
2: Yani bunu Avrupalı kabul etmiş, bizim içimizdeki bazı aklıları da kabul ettiremedik. En sonunda Urban çıktı. Sağ olsun biz Türk'üz dedi ya. Şimdi Macaristan'dan Binat'a, Çin'e, Uygurlara kadar Türkçe konuşarak gidersin. İran, Türkiye, dümdüz devam et. Böyle bir geniş coğrafya var. Bu coğrafya da insanlığın çıkış umudu. Yani Türk birliği olduğu an, bak dünyanın, ki oraya doğru hızla gidiyoruz, dünyanın ne hale geldiğini hep birlikte göreceğiz. Bugün Azerbaycan, bugün Özbekistan, Kazakistan, Türkistan, bunlar işte Kuzey Kıbrıs, aslında Kuzey de demiyorum artık, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan, buralarda o Türk izlerine şöyle baktığında 300 milyona yakın bir nüfus, yani bir kıvılcım bekliyordu. Allah'a şükür Sayın Erdoğan o kıvılcımı yaktı. Bugün Turan ordusunu konuşur olduk ki bundan 10 sene önce ben bunları konuşuyor olsaydım birileri tarafından farklı gözle itham edilir hale gelirdim. Biz bunları da gördük, onları da yaşadım ben. Ama şükür bugün artık bunların konuşulduğu, bunların ete kemiğe büründüğü, dillendirildiği, hatta belli bir mesafenin de kat edildiği bir dönemin içindeyiz. Şimdi Azerbaycan oranın mutluluğu nasıl beni mutlu ediyorsa, huzuru, aynı şekilde İstanbul'un fethi de aynı Azerbaycanlı kardeşlerimizin bizi mutlu ettiği gibi mutlu ettiğine yürekten inanıyorum. O nedenle sürekli böyle kutlamalar, bugünle ilgili mesajlar Azerbaycan'dan çokça.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir paylaşımı var. Belki arkadaşlar.

0: Arkadaşlarımız da ekranlara getireceklerdir. Şöyle diyor, onu seslendireyim. Bu topraklarda Malazgirt'te başlayan fetihler silsilemizin en parlak halkası olan İstanbul'un fethinin 573. yılında Peygamber Efendimiz'in müjdesine nail olan Sultan Fatih'i, o büyük kumandanın kahraman ordusunun tüm neferlerini rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Fethin 573. yılı kutlu olsun, mübarek olsun açıklamasında bulundu Başkan Erdoğan. Bir de o meşhur Fatih Sultan Mehmet'in beyaz atıyla İstanbul'a girdiği, o yanında az önce yine konuklarımızdan Şükrü Aksu da belirtmişti, Akşemseddin'le birlikte girdiği o fotoğrafı da buradan görebildiğim kadarıyla paylaşmış. Büyük bir fetih, bu fethin bu döneme yansımalarını da konuşacağız. Mahmut abi, önemli bir noktanın altını çizdi Coşkun Başbuğ. Yeni bir dönem aranıyor dünyada. Birazdan Fatma Hocam'a da soracağım onu. O yeni dönem içinde Türkiye'nin bulunduğu nokta, varlığı çok daha önemli, çok daha aktif olarak paylaşılıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da bunu gördük. Bir cümleyle yorumunuzu alayım, ardından da bir araya gidelim.
1: Şimdi bakın, aslında 1453'te de dünya bir arayış içindeydi. Tamam, yani hocam, batıdaki o despotik yapı, işte karanlık bir dünya.
0: 100 yıl süren savaşlar, herkesin birbirini
1: savaşlar, hep
0: öldürdüğü süreç.
1: Şimdi pardon, Doğu Roma diyoruz. Yani Roma'nın etkinliği vardı dünyada. Fatih onun önünü açtı. Ama sadece tabii bir din savaşı değildi ya da bir toprak alma değildi. Bir uygarlık değişimi aslında. Bütün insanları kucaklayan, hatta o dönemin kayıtlarına baktığınızda İstanbul'un içindeki Musevi vatandaşlar, Hristiyan vatandaşlar inanılmaz bir şeyle, sevgiyle karşıladı bu alınmayı. Şimdi oradan bugüne gelirsek, yani bugün de hakikaten bakıyorsun, batıda bir çöküş, batıda bir düşüş var, irtifa kaybı var, öyle söyleyeyim. Yani küresel alt üst oluş, tabii arayış var. Niye? Batı kendi ürettiği değerlerle, değerleri hayata geçirmekte zorlanıyor. Şimdi işin doğuya kaydığı bir süreç yaşanıyor. İşte burada kilit ülkelerden birisi Türkiye. Türkiye'nin bugün son 20 yılda yaptığı hamleler, hem siyasi bakış açısından dünya 5'ten büyüktür yaklaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hem de Türkiye'nin Afrika'dan Asya'ya kadar uzanan, hatta Balkanlara kadar uzanan hatta bir insani ilişki var. Devletler arası ilişkilerde farklı bir merhamet eksenli, adalet eksenli bir yaklaşımı var. Onu bugün de görüyoruz. Yani bu sadece, tabii ki Türklerin burada çok büyük rolü var, bu kesin, bu tartışmasız, ama tek bir eksende yürümeyen, aynı zamanda Müslüman coğrafyanın bir parçası olarak da yürüyen bir Türkiye var. Aynı o geçmişte de böyleydi, bugün de böyle. O çok çeşitliliği bir arada tutan bir Türkiye. Önümüzdeki sürecin de en etkili ülkelerinden biri olacak, bu tartışma yok.
0: Peki arkadaşlarımız Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o paylaşımını da ekranlara getirdiler. Bir anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o paylaşımı hemen yanda. İstanbul'un fethinin kutlamaları, çocuklar en önde gördüğümüz kadarıyla. Bir yandan da gözler CHP'de yarın neler yaşanacağı noktasında. Konuya girizgah yapmıştık. Mahmut Övür görüşlerini paylaşmıştı. Coşkun Baş bu açıklamalarda bulunurken bir virgül koymuştuk. O virgülü kaldırayım. Fetih coşkusuna gitmiştik. Yarın CHP'de ne yaşanacak? Özellikle iki noktada olacak gözler. Rakamlar değerli olur mu? Kılıçdaroğlu'nun mesajları ne yönde olacak? Özgür Özel cephesi buna hangi karşılıkları verecek? Nasıl bir tablo bekliyorsunuz yarın ve sonrasındaki sürece dair? Hukuki değerlendirmeyi, çok sorumuz var hukuki süreçle ilgili. Evet. Birazdan Şükrü Aksu'ya yönelteceğim. Merak da ediyorum açıkçası, ama siyasi değerlendirme olarak almak isterim.
2: Hakikaten eğer Kılıçdaroğlu fırsatı iyi değerlendirirse yarın bana göre CHP için milat, onu söyleyeyim. Yani CHP hiç olmadığı kadar böyle yolsuzluklanılan, birçok şaibenin, birçok böyle gerçekten gayri ahlaki işlerin döndüğü bir yapıya dönüştü. Kılıçdaroğlu'nun da isyanı bunaydı. Ne diyor? Günlerdir söylüyor. Partinin gittiği yol yol değil. İş bu kadar böyle akçeli işlerle anılmadı. Hatta bak, iş öyle bir boyuta geldi ki Kılıçdaroğlu, bak yerden yere vurdum ben uyguladığı siyaseti. Hatırlarsın, çok yayın yaptık. Aynı aklı da gittiği takdirde gene yerden yere vururum. Bu Kılıçdaroğlu'nu savunuyor konusu farklı yerlere çekilmesin. Ama şu anki pozisyonda Kılıçdaroğlu söylediğiyle de eylemiyle de doğruyu yapıyor. Diyor ki Halk Parti hiç bu hale gelmemişti. Arınmamız lazım, düzelmemiz lazım. Bunun içinde yapılması gerekenler lazım. Doğru. Şimdi bu arınma şu ana kadar partide yapıldı mı, yapılmadı. Şimdi Kılıçdaroğlu bunu dillendirdiği an ya ne hainliği kaldı, ne yüzüne tükürülmediği kaldı, ne işte sokağa çıkamaz hale

0: Yani Allah belanı versin dedi ya. İki gün önce, hatta dün Halim Ahir Başarır. Yani
1: bir genel fantazi, merkezdeki o süreçte
0: bir fantazi yarattı kendince. Allah belanı versin dedi. Kime? Genel başkana. Şimdi bu Türk siyasetinin hiç görülmemiş hadiseler. Yani
2: Özgür Özel'in bir ifadesi vardı çok tartışılan. Toprak ol, üstünde çiçekler açsın. Ha,
0: yani dedi. Kılıçlar öyle bir çekildi ki geri dönüş yok. Burada şimdi Mahmut abi dedi ya, bu kadar Özel'e iner mi diye. İş bu kadar Özel'e indiği için, yani saldırı, ben Kılıçdaroğlu'nun da söyleminde, ben kardeşim bunlara evlat muamelesi yaptım, divanı verdim. Divandayken arkamı...
2: Evlat diye ifade etti. Ekrem İmamoğlu'ydu.
0: Ve Özgür Özel.
2: Evladım diyordu. İhraçlar mı beklersiniz o zaman?
0: Bu eğer Kılıçdaroğlu lafın altında kalmayacaksa arınma neyle olur? Ve hatta şöyle bir cümlesi var. Çok ilginç ve doğru olan bir cümle. Onu da söyleyeyim. Diyor ki Halk Partisi içerisinde diyor, hani gelirsek diyor bunları yapacağız demeye getirdi. Adı yolsuzluğa karışmış. Dava konusu olmuş. Hakkında şahibi olan kim varsa dedi, partiden uzaklaştıracağız dedi. Zaten doğru olan bu. Yani bugüne kadar siyasette hep bunlar uygulandı. Devraldığı rahmetli Baykal da aynısını yaptı. Adı geçti hemen atıyorlar. Git diyor, aklan gel. Niye? Ya, partiyi de batırıyorsun diyor.
2: Bu çelme konusu az önce Nazım'ın Yürüyelim şiiriyle ilgili konuşulmuştu, Nazım Hikmet'in. Baykal demişken, Baykal'ın da bir sesi vardı. O çelme takmama ile ilgili. Eğer hazırsa yönetmenimden de rica edeyim. Çok kısa, onu hemen ekranlara getirelim. Deniz Baykal'ın o ifadesi bu şiirle de atıfta bulunuyor. Ekranlara gelsin.
3: Siyaset yaparken sapmayacağız. Korkmayacağız, sapmayacağız. Çizgimizi saçmayacağız. Çizimimizi saçmayacağız. Kimseye yaranmaya çalışmayacağız. Birbirinize çelme atmayacaksınız. Birbirinize ihanet etmeyeceksiniz. Siyasette ihanet olur ama ölçüsünde tutulmasını sağlayacaksınız. Eğer artma ve aşma tehlikesi ortaya çıkarsa hemen konuya koyacaksınız. Uzun süreler beraber siyaset yaptığınız bir abinizin tavsiyeleri olarak alın bir kenara koyun, günü gelirse de kullanırsınız. Gelmezse de cebinizde dursun. Her ihtimale karşı hazır, elinizin altında olsun.
0: Günü geldi, kullanalım.
2: CHP için günü geldi. O günü çelme geldi, meselesiyle ilgili Baykal'ın sesi var.
0: Şimdi bakın, sapmayacaksın, çarpmayacaksın, işte çelme takmayacaksın. Bunlar Kılıçdaroğlu'nun başına gelenler. Bak, az önce saydım, sıraladım ve örnek verdim kurultayda yaşananları. Orada muhtemelen şunu söyleyecek Kılıçdaroğlu. Ben diyecek, divanı başkanlığını getirdim, o kadar güveniyorum. Ama o getirdiğim adam diyecek, bana bu sözleri söyledi. Bunları Kılıçdaroğlu söylemesi lazım. Ne diyor? Dava konusu olmadığı için diyor, sus söylemedim. Ama dava açıldığı için artık söylemek durumundayım ve söylüyor. Şimdi geç bile kalındı ama... Hadi tamam, bunu fırsat bil, çünkü o dönemde ben ruh halini anlayabiliyorum. Milli iç kampanyası var. Düşünsene, kurultay salonuna gelmen engellenmeye çalışılıyor. Adaylıktan çekil deniyor. Tehdit ediliyorsun. Yani o baskı ortamında çıkıp da kardeşim bunlar bana hainlik yapıyor, böyle böyle kuyumu kazıyorlar deme şansı, lüksü yoktu. Ben Kılıçdaroğlu'na böyle genel bir kampanyaya dönüştü o iş. Ama şu an doğru zaman diye düşünüyor ki haklı. Bu doğru zamanda dava kanısı olduğu için diyor, artık her şeyi anlatacağım diyor. Peki. Muhtemelen bunları anlatacak. Şimdi işin geldiği boyut, Özgür Özel, Mahmut abi çok güzel söyledi, ergen siyasetçi gibi diye dedi. Hakikaten var ya, saat 2'de bir toplantı var Kılıçdaroğlu'nun, ki kanunun verdiği yetkiyi kullanıyor. Sen şimdi onun yanına getir, bu toplantıyı planla, sonra işte birlik beraberlikten, CHP'den bahset. Şimdi az önce ben posterleri dikkatle takip ettim, afişleri. Baştan sona bir tiyatro izledik. Evrak yırtışından, polisin oraya gelişinden, Toma, işte yağmurda ıslanarak yürüme. Ya ne gerek var bu kadar tiyatroya?
1: Hepsi Mahmut, bilinçli Sayın Başbuğ.
0: Mahmut Tanal eline hortumu almış. Rica et, oradan bir kare poz ver, geç işte. Niye milleti döktün yollara? Şimdi bunların hepsi o bahsettiğin kurgunun parçaları, bir oyun. İşte oyuna da karşı bir karşı atak geliştiren Kılıçdaroğlu... Buradan hemen yeri gelmişken bak, şu ikazı yapalım, atlarız onu unuturuz diye şey yapıyorum. Şimdi Özgür de ilk şoku şurada yaşadı. Zannetti ki karar açıklandığı an meydanlar dolacak. İnsanlar Özgür Özel genel başkanımız diyecek. Ve meydanlarda destek verecekler. Oradan da ben yürüyüp gideceğim. Bak, İmamoğlu kulis bilgisi,

0: yerden yere vurmuş Özgür Özel'i. En az 100 bin kişi toplamanız lazımdı. 1000 kişiyle orada gösteri yaptınız diye çok ağır eleştirilerde bulunmuş. Şimdi orada kimler var? Bütün marjinal gruplar orada. İki şey yok ha. Bak bu mitingde iki şey yok. İzmir dahil. Türk bayrağı yok, CHP bayrağı yok. Onun haricinde ararsan var. Şimdi sen böyle bir yapıyı tutup Güven Park'a getirdiğinde hemen yanı başında da 3-4 kilometre arası Kılıçdaroğlu'nun ekibi, ya Allah korusun bu kumarı niye oynarsınız ya? Zaten pusuda bekleyen, az önce bahsettiğimiz birlik beraberliğe kastı olan bir akıl ruh hep var. Böyle bir riskli ortamı niye tercih edersin? Üstelik genel başkansın. O nedenle buradan ikaz edelim. Hani Allah korusun en korktuğum olay o. Çok uyanık olmak lazım.
1: Peki.
0: Bak marjinal yapılar sahada, Allah korusun daha önce düştüğümüz tuzağa düşmemek için ben yeniden ikaz etmeyi, hatta bir uyarıda bulunmayı, vatandaşlık borcu biliyorum. Çok dikkat etmek lazım. Burada en ufak bir Allah korusun olay bir anda kardeşi kardeşi düşürür. Hatta şu tartışılıyor. CHP'linin CHP'liye savaşı ve çatışması diye o genel merkezde yaşananlar adlandırıldı, okundu. Hani baktığında da doğru. Ama tabii oradakiler gerçek CHP'li mi, o ayrı bir tartışma konusu.
2: Onları da konuşacağız.
0: Kılıçdaroğlu da onların olmadığına yönelik bir
2: vurgusunu dillendirdi. Adnan Bekir'le ilgili iddiaları vardı Kılıçdaroğlu'nun. Fatma Hoca ne dersiniz? Yarın şimdi, ne olacak? Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları bir öz eleştiriyle mi başlar? Tabanda da gözlemleyebildiğimiz kadarıyla henüz o desteği almış görünmüyor Kılıçdaroğlu. Tabanda o desteği almadan devam edebilir mi? Böyle devam ederse özellikle partinin içinde bir arınma süreci başlayacak, ama bunu tabana da anlatması gerekecek anladığım kadarıyla. Az önce evet. Mahmut Öğür şöyle bir ifade kullanmıştı. Ahlaki üstünlüğü alması gerekiyor şu anda. Çünkü yoğunlukla tabanda bir görebildiğimiz kadarıyla, elbette etrafımızda sezebildiğimiz kadarıyla Kılıçdaroğlu'nda bir tepki var. Ne dersiniz? Nasıl bir
3: şimdi yarım saat önce paylaşılan bir bilgiyi ifade edeyim. Öyle sorunuzu dilerseniz yanıtlayayım Aktan Bey. Özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun yarın Sayın Özel'in yapacağı mitinge dair Ankara Valiliğine bir yazı gönderdiği ifade ediliyor ki Ankara Valiliğinde mitingin olmayacağı, bayramlaşmanı olabileceğini ama mitingin olmayacağı yönünde bir açıklama yapıldığı iddialar arasında. Şimdi baktığınızda eğer bu yarınki Sayın Özel'in miting adı altında herhangi bir gösteri olacaksa, ben şöyle derdim, iki tarafında bir güç gösterisi ve şovun yapacağı bir alan olacak.
2: Çünkü şöyleydi, ben yayına girmeden önce ben de teyit ettirmeye çalıştım. Biz bir yazı yazdık Ankara Valiliğine, henüz bir dönüş yapılmadı ama orası bizim il başkanlığımızın önü
1: diye
2: ifadesi kullanılmıştı. Bir kalabalık toplanabilecek mi, orada ne olacak, sizin söylediğiniz önemli. İlter Yeşiltaş bu konuyu da araştırdı. Hazır bununla başlamışken hocam bir bilgi koyalım dersiniz. Bir İlter'e gidelim. İlter, sendeki yeni bilgi ne? Yayından önce CHP'lerin şöyle bir ifadesi vardı. Biz bir izin yazısı yazdık, valiliğe bir cevap gelmedi demişlerdi. Bir cevap geldi mi Ankara İl Başkanlığı'nın önünde? Hatırladığım kadarıyla az önce Mahmut abiyle de konuştuk. Orası Güven Park'a yakın, hemen Güven Park'ın arkasıydı. Hala orası mı bilmiyorum.
1: Doğru,
2: ama.
1: Doğru, Güven Park'ın evet
2: orasıysa orada doğru. Bir toplanmaya izin verilecek mi? Ne dersin, ne diyorlar? Ankara Valiliğinden açıklama var mı?
1: Şöyle bir iddia vardı Haktan Uysal. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin, yani Kemal Kılıçdaroğlu yönetimin Özgür Özel'in mitinginin iptali için bir başvuru yaptığı yönünde bazı iddialar gündeme gelmişti. Bu iddiayı doğrudan Celal Çelik'e sordum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'e sordum. Özgür Özel'in yarınki mitinginin iptali için emniyete işte veya valiliğe bir başvuru yaptınız mı? Bu yönde iddialar işte sosyal medyada dolaşıyor şeklinde. O da kesin bir dille bu iddiayı yalanladı. Böyle bir başvuruların olmadığını dile getirdi. Geride bıraktığımız dakikalarda da yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez kaynaklarından bir bilgilendirme geldi. CHP yönetiminin yarın Güven Park'ta yapılacak mitingin yasaklanması için Ankara Valiliğine başvurusu yoktur deniyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu tarafı asla ve kata böyle bir başvurumuz yok diyor. Bunu da ilk ağızdan Celal Çelik'e sormuştum. Yine genel merkez kaynaklarından da benzer bir açıklama geldi. Celal Çelik de asla bizim bu yönde bir başvurumuz yoktur diyor.
2: Teşekkür ederiz. İlter aydınlattı. Fatma Hocam,
3: ben de şimdi az önce
2: algı olarak herhalde ortaya çıkıyor. Aslında yarın eğer bununla ilgili bir önlem alırsa valilik, şöyle diyeceklerdi. Siz yasaklattınız. Siz bunu yaptırmadınız diyeceklerdi. Ona dair bir yalanlama gelmiş. Buyurun.
3: Fatih Atik'in paylaşımında aslında ifade ediyor. Ankara Valiliğinde miting değil, bayramlaşma olabileceği yönünde bir bilgi ifade etmiş kendisi de, ona dayanarak aslında.

0: Kaynak olarak onu gösterebilirim. Şimdi baktığınızda evet, en başa dönecek olursak Sayın Kılıçdaroğlu iki kez arınma çağrısında bulunmuştu ve bazı milletvekilleri kendisine destek verirken bazıları sessizliğini korumuştu. Özellikle İBB ile başlayan bu yolsuzluk davalarıyla beraber kendisinin birçok kez işte bu bir an önce artık gerçekleri halkla paylaşın, kanıtlar varsa aklanın, temizlenin ve öyle yola devam edin çağrılarında hatırlarsanız mutlak mutlan şeyiyle beraber, davasıyla beraber halk çok üzerine geldi. Aynı şekilde sokağa çıkamazsın, yüzüne tükürürler, sakın kabul etme derken çok büyük bir baskı içerisindeydi. Şimdi kurultay günü farkındaysanız Sayın Kılıçdaroğlu'nun büyük bir sessizliği vardı. O kadar kalabalık içerisinde yani iddiaları konuşuyoruz. İradesi bu kadar satın alınmış kişiler arasında bir yanıt verebilmek, bir tepki verebilmek belki psikolojik olarak da çok iyi bir durum olmayabilir o an için. Ama bu kadar süre zarfında, yani 2023 yılından beri yaklaşık 2,5 senedir biz hem bu mutlak butlan davasını konuşuyoruz, hem de aynı şekilde belediyelerdeki yolsuzluk ve irtikap dosyalarını konuşuyoruz. Bu süre zarfında ben Sayın Kılıçdaroğlu'ndan kamuoyu aydınlatmak ve suçu bildirmek maksadıyla elindeki bilgi ve belgeleri yargıyla paylaşmasını beklerdim. Ama bunu yapması da şu takdirde işte Kılıçdaroğlu da bize operasyon geç çekiyor. Olacak?
1: Mesela yarın çıktı.
0: Tabii ki geç olmayacak.
1: Geç mi olur diyorsunuz?
0: Tabii ki geç olmayacak ama davaların gidişatı noktasında çok daha erken yargılanmaya yardımcı olabileceği kanaatindeyim. O anlamda söylüyorum. Peki. Ama tabii ki gerçeklerin ve hakikatin ortaya çıkması maksadıyla kendisinin elinde bilgi ve belge varsa ve bunları paylaşacaksa, halkın ve kimsenin bilmediği hususları açık bir şekilde ifade edeceğini söylüyorsa, tabii ki bunları çok pür dikkatle incelemek, dikkatle dinlemek burada önem arz ediyor. Ama baktığınızda Sayın Özel yönetimi göreve gelir gelmez biz helalleşeceğiz, kucaklaşacağız diyordu Aktan Bey. Şimdi görüyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Özel yönetimiyle birlikte ne kendi içerisinde helalleşemedi ne de CHP seçmeniyle helalleşemedi. CHP seçmeninde çok büyük bir küskünlük ve bir tavır var şu aşamada. Hem Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyen hem de Sayın Özel'i desteklemeyen çok büyük bir CHP seçmeni kitlesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla yarın gerçekleştirilecek bu etkinlikler aslında iki tarafında birbirlerine karşı o güç ve şov gösterisini ve güç mücadelesini birbirlerine kanıtlamak maksadıyla yapılacak. Şimdi afişi ben özellikle dikkat ettiğimde normalde grup başkanı ifadesini kullanması gerekirken yine genel başkan ifadesini kullanıyor.
1: Yani şöyle, hatta teşkilatların mesajlarına bakıyorum ben. O teşkilat mesajlarında da henüz o teşkilatın bazı sitelerle ilgili talepte bulundu CHP. Sanırım Facebook buna olumlu yanıt verdi. O geçti genel merkeze ama X'ten sanırım daha tam yanıt gelmedi. Bazı kurumsal hesaplar henüz Özgür Özel'e yakın insanların, onlar diyor ki hala oradan genel başkanımız Özgür Özel, yani bunu kullanmaya devam ediyorlar. Seçilmiş, evet, genel başkan.
0: Seçilmiş genel başkan ama farkındaysanız birkaç gün sonra
2: ve
0: genel merkezi
2: lider olarak ifade ediliyor.
0: Evet, genel merkezi terk ettikten sonra CHP lideri olarak ifade ettiler kendilerini ama tekrardan afişe muhtemelen bu söylemin de çok fazla algı olarak yer edinmemesi maksadıyla biz zaten seçilmişiz, bizim zaten olmamız gerekiyor mantığıyla beraber tekrardan genel başkan sıfatını ya da unvanını kullandığını görebiliyorsunuz. O yüzden
1: şunu soruyorum aslında, yarın mesela Kılıçdaroğlu ne açıklarsa, şimdi CHP'lilerin siz de söylediniz, ben ona çok katılmıyorum. Ben daha ziyade Özgür Özel tarafında yoğunlaştığını görüyorum şu anda CHP tabanının. Nasıl ikna olabilirler? Birçok kişinin de kafasında soru işareti. Kılıçdaroğlu nasıl bir yol izlemeli ki o CHP tabanını ikna edecek bir süreç ortaya çıksın?
0: Şimdi baktığınızda Sayın Özel ve yönetimi Sayın Kılıçdaroğlu'nu darbe ile suçladığı için, aynı şekilde göreve gelmesinin darbe yoluyla geldiği iddialarında bulunduğu için Sayın Kılıçdaroğlu ne söylerse söylesin eğer CHP seçmeni bu kadar
1: hep kalacak.
0: Evet, bu kadar Sayın Özel yönetimine sizin dediğiniz gibi kitlenmiş bir durumdaysa ne söylerse söylesin çok da vücut bulmayacak. Şimdi bu davaları hatırlayalım Aktan Bey. O kadar veriler, o kadar raporlar, o kadar tanık beyanlarının ötesinde HTS kayıtları, işte para trafiği hepsi ortaya çıktı ama yine çoğu CHP seçmeni bunların gerçek olmadığını, yapılmadığını ya da gerçekten uzak asılsız iddialar ve tanık beyanına dayalı olduğunu ifade ettiler. Çünkü yaratılan algı oydu. Sayın Özel ve yönetim hiçbir zaman bu belediyelerdeki yolsuzluk başta olmak üzere mutlak mutlan davasında da hiçbir kanıtlayıcı belge sunmadı. Doğal olarak halkın tepkisi, evet, küskün seçmen dediğim bir taraf var ama teşkilat bazında bakacaksanız şu anda teşkilatın iradesi satın alınmış bir teşkilattan bahsediyorsak maalesef Sayın Özel yönetimin daha yakın olacağı
1: şimdi
0: ortada.
1: Şimdi sizi siyaset bilimci görüşünüzü alacağım elbette ama hukuki olarak öyle sorular birikti ki hazır yere gelmişken yavaş yavaş o hukuki görüşleri almaya başlayalım. Şükrü Aksu'ya dönelim. Bir kez daha hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi CHP süreciyle birlikte biz CHP'nin tüzüğünü, siyasi partiler kanununu, anayasanın ilgili maddelerini öğrenmiş olduk bu süreçte. Çok teknik konular tartışılıyor aslında. Evet. Mümkün olduğu kadar izleyicilerimizin anlayabileceği kadar, elbette hukuki olarak terimler kullanacaksınız ama mümkün olduğu kadar daha anlaşılır anlatırsanız çok sevinirim. İlk olarak şununla başlayalım. Parti meclisi toplantısı pazartesi gerçekleşecekti. O ertelendi. Erteleme olarak da tebligatın ulaşmaması gösterildi. Bu zorunlu mudur? Eğer parti meclisi toplanamazsa bir MYK seçimi yaşanacak. O MYK seçimi parti meclisinin onayına sunulması gerekiyor gibi bir tüzükte madde olduğu söyleniyor. Buna gerek var mı? Yani parti meclisi toplanmadan bir MYK sürecini işletebilir mi? Hemen böyle teknik sorulara girdim ama yorumunuz olursa lütfen onları da paylaşın. Tamam. Ne dersiniz?
2: Öncelikle tabii Türk siyasi tarihinde ilk defa yaşanılan bir olay olduğu için hukukçuların da görüş ayrılığına çok fazla düşmüş olduğu bir nokta ama şunu söylemek lazım. Bakın, siyasi partiler kanunun 3. maddesi gelince siyasi partiler bir tüzel kişiliktir. Tüzel kişilik hakkında verilen mutlak butlan hükmü Hukuk Sulh Mahkemeleri Kanunu 367. maddesinin 2. fıkrası gelince kesinleşmeden uygulanamaz. Bu noktada hali hazırda Sayın Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'dır. Parti meclisi devam etmektedir. Yüksek İstihbarat Kurulu görevine devam etmektedir. Ancak ihtiyat tedbir kararı verildiği için göreve dair yetkilerini kullanamayacak bir pozisyondadır. Bir
1: kere... O zaman çok güzel yerden başladınız. Evet. Hemen ben bir sonraki soru olarak yöneltecektim. İhtiyati tedbir kararı kalkmadan kurultaya gitmek mümkün müdür?
2: Evet. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi, şu an mevcut görevi, Türk Medeni Kanunu 420. maddesi kapsamında bir yönetim kayyımlığı, geçici idare heyeti başkanı olarak bulunmaktadır. Bu noktada Medeni Kanunu 460. maddesi girince ancak olağan yönetim işlerini yapar. Yani partinin ayakta kalabilmesi için mali ve idari işlemleri yürütmekte görevlidir. Siyasi irade kurucu nitelikte bir işlemi yapamaz. Dolayısıyla ihtiyat tedbir kararı sadece ihtiyat tedbir kararı değil aslında. Bu karar kesinleşmeden, yani mutlak butlan hükmü kesinleşmeden ya da davadan feragat edilip dava bu şekilde bitmeden herhangi bir şekilde olağan kurultaya ya da olağanüstü kurultaya gidilmesi hukuken mümkün değildir.
1: O zaman şu yollar kapalı mı? Örneğin CHP delegelerinin 1/5'inin imzasını toplamak, parti meclisi üyelerinin yarısından fazlasının ayrılması gibi, evet, CHP'yi kurultaya götürecek, olağanüstü kurultaya götürecek adımlar bu süreçte ihtiyati tedbir kararı olduğu için işe yaramaz mı?
2: Bu talepler normal şartlarda tüzükte var olan maddeler olmakla birlikte bu karar gereğince hukuken bunların hiçbirine evet cevabını veremeyiz. Şöyle anlatayım basit yöntemle. Hakkınızda bir boşanma kararı verildi eşinizle, İslah Mahkemesi tarafından ve Yargıtay'a başvurdunuz. Yani karar kesinleşmedi. Dolayısıyla siz mahkeme benim hakkımda boşanma kararı verdi deyip gidip evlenemezsiniz. Çünkü daha kararınız kesinleşmedi. Kişiler hukukuna ilişkin kararlar kesinleşmeden uygulanamayacağı için ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi yönetim kayyımlığı pozisyonda olan bir görev söz konusu olduğu için herhangi bir şekilde olağan ya da olağanüstü kurultaya gitme kararını delegelerden bir talep dahi gelse yapamaz. Yaptığı takdirde, size örnek vereyim. Diyelim ki bir kurultay yaptı ve sizi genel başkan seçtirdi. Peki yarın Yargıtay bu kararı bozarsa ve bu dava haksız bir dava derse Özgür Özel görevine dönmüş olacak. Sizin yapmış olduğunuz seçim kadük kalacak. Dolayısıyla şu anda mevcut koşullarda bunun yapılabilme ihtimali mümkün değildir.
1: Peki bir soru daha. Bu konuyla ilgili bir Yargıtay'a temyiz başvurusu var.
2: Evet.
1: Bundan feragat edilirse ki bu temyiz başvurusunu kim yaptı onu da çok bilmiyoruz. Çünkü Özgür Özel cephesi yaptıysa onun avukatları azledilmişti. Öyle bir durumda Özgür Özel cephesinden değil.
0: Bir de dava tüzel kişilikle devam ediyor.
1: Evet, yani CHP'nin bu mevcut durumunda Kılıçdaroğlu derse ki ben bu davanın temizinden feragat ediyorum ve geri çekiyorum. Ancak o şartta mı karar onaylanır ve kurultay toplanabilir?
2: Şimdi aslında şunu söylemek lazım.
1: Bakın, ya şey nasıl çekilir geri onu öğrenmeye, temiz nasıl çekilir?
2: Bu temizden feragat olayını ilk defa dile getiren hukukçulardan bir tanesi de benim. Şunu söyleyeyim. Bir davada davayı temiz edebilecek olan merciler davacı ve davalı taraftır. Bu davada biliyorsunuz feri müdahiller de vardı içeride. Onlar davayı temiz edemezler. Bu nedenle davacılar şu an mevcut konumda davalı tarafından bir temiz işlemi gerçekleştirilmiş.
3: Kim davalı davacı?
2: Davalı davacı burada başta Lütfü Savaş gibi CHP'li üyeler
3: 5 kişi.

0: üye biliyorum ben. 5 ya da 6 galiba.
1: Orada 5 ayrı 4 ayrı dava var.
2: Delege evet. Bir tane evet, belediye başkanı.
1: Ki burada üye olmayan bir kişinin dava açma hakkı yoktur. Tasarruf ilkesi gereğince. Davalı ise Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezdir. Az önce söyledim ya tüzel kişilik diye. Sadece tüzel kişilik yetkisinin bu konuları. Bu ne demek biliyor musunuz? CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı gidip bir işçiyle sözleşme imzalayamaz demek. Sadece genel başkanlık bu işlemleri yapabilir demek.
2: Davalı kim hocam?
1: Davalı Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi.
2: Yani
3: Özgür Özel'in kendi mi?
1: Özgür Özel'in kendisi değil. Özgür Özel'in temiz etme hakkı yoktur. Yok,
3: yok. Lütfi Savaş'ın mı bu anlamda?
1: İki tarafın var.
3: Genel merkez ya Lütfi Savaş tarafı.
1: Şöyle söyleyeyim. Lütfi Savaş gibi davacı olanlar, bir de davalı pozisyonda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi. İşte burada
2: genel merkezde kaç kişi?
1: Genel merkezin tüzel kişiliği.
3: Tüzel kişiliği.
1: Yani genel burada yetki kimde? Parti meclisi ve genel meclis şeyde genel başkanda. Onlar bu kararı verirler.
4: Kemal Bey temsil ediyor. Evet. Kemal Bey dışında kimse bir şey yapamaz ya.
1: Şöyle anlatayım orayı da. Şimdi burada dedik ya davacı ve davalar. Yani davayı açan kişilerle davalı tüzel kişi olan CHP genel merkezi. Genel merkezdeki karar merci neresidir? Parti meclisi ve genel başkandır bu noktada. Kurultaydan sonra en yetkili makam parti meclisidir. Siz burada bir karar alıp bu davadan temizinden feragat ediyor olmanız lazım. Ancak uygulamada şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Özgür Özel'in o dönemki avukatlı olan 3 tane avukat azledildi ya. Evet. Bence stratejik bir hata yaptılar. Kararı hemen temiz ederek kendilerinin istemediği bir sonuçla karşı karşıya kaldılar. Halbuki
3: Özgür Özel cephesi değil
1: evet,
3: mi?
1: Evet, akılcı hareket etselerdi, bu davayı temiz etmeselerdi karar kesinleşeceği için Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da otomatik olarak önceki genel başkan olarak tamamıyla görevine gelmiş olacağı için 45 gün içerisinde olağan kurultaya gitmek zorunda kalacaktı. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin iş tüzüğü diyor ki 2+1 yıl içerisinde mutlaka seçim yapılmalı. En son 2020'de yapıldı. Orada. Dolayısıyla kesinleşmenin itibaren 45 gün içerisinde gidilecekti. Şu an itibariyle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve parti meclisine Sayın Özgür Özel önceki parti meclisi Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılması gereken yöntemi söylüyorum. Bir dilekçeyle biz bu davada her ne kadar mutlak butlan hükmüyle ilgili bizim hakkımıza böyle bir karar verilmiş ise de her ne kadar davayı temiz de etmiş olsak biz bu dava ile ilgili temizden feragat dilekçesinin sunulmasını talep ediyoruz diye yönetim kayyum postundaki Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na dilekçe vermeleri gerekir.
3: Tamam, o verdi diyelim. Evet. Ama Lütfü Savaş ve o diğer kişiler vermiyor.
2: Hak'tan bir soru
3: biz devam ediyoruz.
5: Evet, feragat etselerde
3: ne olur?
1: Şimdi evet.
3: İki taraf birlikte mi vermeli? Bir taraf verse bir taraf vermese olmuyor mu?
1: Şöyle söyleyeyim. Davacıların da temiz hakkı var. Şu an temiz etmediklerini bilmiyoruz. Onlar temiz ederlerse tabii ki karar kesinleşmez. Hı. Ama Lütfü Savaş yönünden söyleyeyim. Lütfü Savaş'ın davası reddedildi. Niye? Çünkü davayı açtığı tarihte o dönemde üye değil. Dolayısıyla hani burada hep şu konuşuluyor ya. Burada siyasi olarak sanki başka partiler ya da yargının müdahalesi var gibi bir düşünce var ya. Hukuken HMK 24 ve devamındaki maddeler gereğince siz üye olmadığınız bir dernekte, üye olmadığınız bir kongrede, bir genel kurulda hiçbir şekilde dava açamazsınız. Peki. Ve talep etmediğiniz bir şeyde karar verilmez. Taleple bağlılık kuralı vardır. Dolayısıyla burada ihtiyat edilir, talep edildiği için mahkeme bir karar verdi. Burada Özgür Özel'in yapabileceği tek şey ihtiyat edilir, kararına Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz etmektir. Onun dışında yapacağı bir şey yok.
3: Şunu merak ediyorum. Coşkun abi sizin...
2: Ya ben şeyi soracaktım. Tamam. Temiz hata dedi ya.
3: Evet.
2: Velakin mahkeme karar aldı ve kararı kesinleştirdi. Sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu 45 gün içinde gitmek zorunda mı?
1: Evet. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi iş tüzüğü diyor ki Coşkun Bey, seçim 2+1 yılda yapılmak zorunda. En son 2020 yılda yapılmış olduğu için, 2023 mutlak buttan da ortadan kaldırıldığı için karar kesinleşti. Andan itibaren 45 gün içinde yapması lazım. Zaten Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? Bu karar olmasaydı ben zaten kurultaya gidecektim. Ama bu karar var.
3: Şimdi bir konu daha o da konuşuluyor. Siyasi partiler kanununda bir parti iki kurultay döneminde üst üste kurultay yapamazsa seçime giremiyor diye. Şimdi 2020'ye gittik. 2023'teki seçim geçersiz sayıldığı için biz 2020'ye gittik. CHP 2020'den bu yana bir kurultay toplamadı. Bu da iki dönem oluyor. İddia şu ki Temmuz 2026'ya kadar CHP eğer kurultay toplamazsa iki dönem üst üste yapmamış olduğu için seçimlere girme hakkını kaybedebilir diye. Buna dair de tartışmalar var. İlgimi çekti. Sormak isterim hukuki görüşünüz.
1: Şimdi tabii şunu söylemek.
3: Siyasi partiler kanununda böyle bir madde var mı?
1: Evet. Siyasi partiler kanununda böyle bir madde var ama bu maddenin içeriğindeki husus şu. Siz bakın siyasi partiler hem anayasanın 68-69. Maddeleri giren hem de siyasi partiler kanunun 4 ve 8. maddeleri girince demokratik hukuk düzeninin temsilcisi olarak halkın iradesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yansıtabilmek için kurulmuş olan bir tüzel kişiliktir. Tüzel kişilik bu emre uygun olarak en az 30 kişiyle birlikte kurulabilir ve

0: Bir seçime girebilmesi için seçim tarihinden en az 6 ay önce 81 ilin yarısında teşkilatlanmış olması lazım. Teşkilatlanmadan kasıt da şudur. Bu yarı ilde yani 41 ilin merkez ilçe dahil tüm ilçelerin 1/3'ünde teşkilatmayı yapmış olması lazım ve büyük kongreyi yapmış olması lazım. Bunu yaptığın zaman seçime girebiliyorsun. Sonrasında kurultay, büyük kongrelerin, kurultayların yapılması demek, yani siz hala halkın iradesini, delegelerin iradesini yansıtan bir kurum musunuz, değil misiniz? Bunu ortaya çıkarılmasıdır. İşte bu noktada kurultayın yapılmadığını söylemek bu manada doğru değil. Çünkü kurultay yapıldı ama mahkeme dedi ki burada bir mutlak butlan hükmüyle ben bu kurultayı geçersiz yani kılıyorum.
1: YSK
0: dedi.
1: Böyle bir karar veremez. Böyle
0: veremez.
1: Bir. Peki evet. Tamam. Bir de şu şeyi soracağım. Grup başkanlığı tartışmasını. Evet. Şimdi grup başkanlığı tartışmasında iki tarafta ben hangisini dinlesem haklı diyorum. Yani Özgür Özel şu tarafı şöyle diyor. Kılıçdaroğlu milletvekili değil, hı hı. Grubun içinde değil, CHP tüzüğünde böyle bir madde var. Biz çoğunluğu topladık, ben 96 milletvekili katıldı, 95'inde oyunu aldım ve grup başkanıyım diyor. Hı hı. Özgür şey de diyor ki Kılıçdaroğlu'da...
2: Ne der bilmiyorum, orada oyun toplama yetkisi yok ki.
1: Ha, Kılıçdaroğlu da diyor ki ben toplama yetkisine sahibim, Özgür Özel de diyor ki sen grup başkanlığının içinde değilsin ki. Bir heyet var orada, sen milletvekili olmadığın için hı hı. senin değil benim söyle. İki tarafı da böyle dinleyici teknik ayrıntılar olduğu için anlamıyoruz. Ama... Hatta meclisin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Özgür Özel bu anlamda evet sen grup başkanısın dediği ve bunu kayıtlara aldığını iddia ediyor hı. Özgür Özel. Cumartesi konuşuyoruz ama salıya geçtim ben. Şimdi salı günü grup toplantısında konuşabilir mi Özgür Özel?
3: Buyurun. Bak şu soruyu da ekleyeyim. Bir garabet daha var. Şimdi Özgür Özel grup başkanı seçtirdi. Kılıçdaroğlu hayırlı olsun dedi.
1: Evet.
3: Sonrasında dilekçeyle de başvurdu. Dedi ki bu kararı yok sayın. Doğru değil dedi. Hı
1: hı. Ben onaylamadım. PM'den geçmediği gibi. Velekin, tüzükte böyle dedi.
3: Velekin mecliste
4: usulsüz yapıldığı iddia ediliyor.
1: Usulsüz yapıldığını iddia etti. İlter de katıldı. Teşekkür ederim İlter.
3: İşin tuhaf tarafı
4: daha
3: şu.
4: Daha önceden 3 gün önceden milletvekillerine bilgi verilmesi gerekiyordu. Milletvekillerin bu grup toplantısının içeriğinden haberin olmadığı gerekçesiyle bu usulsüzlükler olduğu gerekçesiyle grup başkanlığı iptali için başvuru yapıldı.
1: Size soruyu ben. Açıklayın şimdi... ama İlter hazır araya girmiş ki İlter hemen şunu sorayım. İlter Özgür Özel diyor ki meclis başkanlığı bunu onayladı ve kabul etti. Bizim meclis başkanlığı ile ilgili bir problemimiz yok. Hı hı. Böyle bir şey var mı gerçekten? Mesela salı günü Özgür Özel Park mecliste grubu toplayıp konuşacak mı? Bu hukuki bir durum mu? Meclis başkanlığı buna ne diyor? Sen baktın mı hiç bu konunun detayına?
4: Şöyle grup başkanlığının iptali için dilekçe verdi önceki gün Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları. Şimdi aslında o dilekçenin sonucunu da herhalde beklemek gerekiyor. Hani hukuki olarak bunun karşılığı nedir açıkçası tam olarak bilemiyorum. Çünkü ilk kez böyle bir durumla siyaset tarihinde böyle bir durumla karşı karşıyayız. En azından şunu biliyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu cephesi burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yapılan grup başkanlığı seçiminin usulsüz olduğunu ifade ediyor. Bu gerekçeyle zaten dilekçe verdiler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve aynı zamanda milletvekillerinin bu grup toplantısının içeriğinden bir haberlerin olmadığı şeklinde bir durum da ortaya çıktığını ifade ediyor. Bu nedenle de bu grup başkanlığı seçimi ve nihayetinde sonucu geçersizdir. Bu şekilde bir tez ortaya koyuyorlar. Bu şekilde bir değerlendirme şimdi, yapıyorlar. Ve bu nedenle de dediğimiz gibi artık meclise bir itirazda bulunulmuş durumda. Haktan, dilekçe haktan, verildi. Şimdi bir şey nasıl bir karar çıkacak buna bakmak lazım.
1: Peki İlter teşekkür ederiz.
2: Ben tabii hukuken parti tüzüğünde mutlaka bunların ayrıntıları var. Doğru. Ama yani en azından sıradan bakınca genel grup başkanı kimdir? Genel başkanı temsil eden kişidir. Yani mecliste grup başkanı genel başkanı temsil ediyor. Genel başkanın inisiyatifi dışında kendi kendine böyle bir yapı oluşturması hakikaten doğru değil.
1: Şimdi, buyurun sorayım sonra sorayım.
3: Soruyu tamamlayamadım. Şimdi soruyu sorduğumda daha başka bir garabetle karşılaşacağız.
1: Buyurun.
3: Meclise dilekçeyi verdi. Kim? Kılıçdaroğlu. Dedi ki iptal edin bu doğru değil. Meclis de başkanlık olarak ben dedim ki Kılıçdaroğlu'nun başvurusu yerindedir. İptal ediyorum. Kim olacak grup başkanı?
1: Gene Özgür Özel olacak. Birazdan bakacağız. Bak, gene Özgür Özel olacak. Olabilir diyor ama şimdi gene, bak, milletvekili gene, dağılımlarını da konuşacağız birazdan. Mahmut abiye soracağım o hayır, dağılımlar bak. Nasıl olur? Anladığım kadarıyla 95 milletvekili Özgür Özel 110 diyor. Ama oy vermiş olduğu için 95 milletvekili Özgür Özel'in yanında. 138 rakamını biliyoruz biz. CHP'nin milletvekili sayısı.
3: Kaçırdığımız taraf şu.

0: Özgür zaten mutlak mutlak kararı genel başkan, şey grup başkanı. Şimdi ikinci defa seçtirdi kendini. O karar son seçilen iptal edilirse gene Özgür Özel olacak.
1: Evet. Ne diyorsunuz?
2: Şimdi buyurun. Ben yine yanlış olan bir bilgiyi düzeltmek buyurun, istiyorum buyurun. Aslında. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünün 59. maddesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP İş Grup Yönetmeliği'nin 6. 14. 24. ve 25. maddelerine baktığınızda ve Siyasi Partiler Kanunu 22 ve devamındaki maddelere baktığınızda çıkan tablo şudur. Bir genel başkan milletvekili ise aynı zamanda grup başkanıdır.
3: Grup başkanı, evet.
2: Sayın Özgür Özel'in şu an hakkı bu kurultayla ilgili hakkında verilen karar kesinleşmediği için hala genel başkanlık sıfatı devam etmektedir. Bu noktada milletvekili de olduğu için zaten doğal olarak grup başkanıdır. Diyelim ki bu alternatifi kabul etmediniz. Şimdi ikinci alternatife geçiyoruz. Diyor ki iç yönetmelikte grup üyeleri kimlerdir? Grup üyeleri milletvekilleridir.
1: Doğru.
2: Grup genel kurulu grup üyelerinden oluşur ve bunlar haftada bir kez toplanırlar. Toplanma şekilleri şöyle anlatılmış. Olağan toplantılar, olağanüstü toplantılar. Olağan toplantılar demek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmaları devam ederken yapılan toplantılar, bir de yasama dönemi başında yapılan toplantı olarak tanımlanmış. Ve bu toplantılar için, sadece bir gün öncesinden, bildirim yapılma zorunluluğu getirmiş gündemle ilgili. Üç gün olayı yok. Peki hızlı gelişen olaylarla ilgili ve bir TBMM'nin toplantısının yapıldığı günlerde aynı gün içerisinde yapılması gereken toplantılarla ilgili bildirim zorunluluğu yok. Bir şekilde içerik bildirilir diyor. Ve haftada bir kez en az toplanacak ya, bu da bir kural halindeyse, bu iki şekliyle toplantıyı yaptılarsa herhangi bir şekilde...
1: Yani biz salı günü Özgür Özel'i grup kürsüsüne görebiliriz.
2: Evet. Şunu söyleyelim size. Olağanüstü toplantı olan 3 günlüğün söz konusu olacağı yer ise bazı kişilerin grubu toplama yetkisi var. Kim bunlar biliyor musunuz? Grup başkanı, grup yönetim kurulu, grup üyelerinin 1/5'i. Yani milletvekillerinin 1/5'i. Bunlar topladığında ve TBMM çalışması yapılmazken topladığında olağanüstü toplantı oluyor. Bu 3 günlük bildirim yapılma zorunluluğu bu zaman. Şimdi genel başkan, onu anlatayım. Genel başkanın bu toplantılara katılma hakkı var, söz alma hakkı var, ancak oylamalara katılma hakkı yok. Dolayısıyla genel başkanın herhangi bir şekilde ben bu toplantıyı bilmiyordum, iznim olmadan yapıldı demiş olmasının hukuki olarak bir karşılığı olmadığı gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu toplantıyla ilgili karar verme yetkisine haiz değil. Neden? Bu toplantı şöyle yapılır diyor Haktan Bey. Grup genel kurulunun içerisinde en yaşlı üye başkan, en genç iki üye yazma olarak görevlendirilir. Grup divan kurulunu oluşturur. Bu toplantıda alınan kararlara itiraz bu kurula yapılır. Divan kurulu itirazları karara bağlar. Bunun kararına itiraz olursa grup genel kurulu karar verir ve grup genel kurulunun verdiği kararlar kesindir diyor.
1: Şimdi dolayısıyla çok teknik konulara girdik ama özetle yani meclisten bir karşılık bu konuyla ilgili itiraza dair Kılıçdaroğlu gelmeyebilir. Salı günü de Kılıçdaroğlu itiraz etse de Özgür Özel grup toplantısında açıklamalarda
2: bulunur. Ama burada can alıcı bir ayrıntı var, onu söylemem lazım.
1: Çok teknik değilse.
2: Değil.
1: Buyurun.
2: Sayın Özgür Özel bu toplantıyı grup başkanlığı ve grup genel kurulu yapabilir. Ancak gruptaki grup başkanı ve grup üyeleri parti iş tüzüğü gereğince genel başkanın emir ve talimatlarına uygun davranmak zorunda olduğu için, programlara, tüzüklere uygun davranmak zorunda olduğu için, bu yazıya rağmen, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yazısına rağmen toplanırlarsa partinin iş tüzüğünün 68. maddesi gireyince kesin ihraç sebebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilirler. O yüzden bu dilekçe yazılmıştır.
1: Peki yani grup toplantısı yapılmasın diye değil, bundan sonraki süreçte İlter bir şey mi söyleyeceksin? İhraç edilebilmesi.
4: İhracın yolunu açmak için.
3: Şöyle Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, hukukçu kurmayları Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i grup başkanlığından azledebileceğini ifade ediyor. Bu yetkisinin olduğunu ifade etmişlerdi geçen gün sorduğumuzda. Hukuken bunun karşılığı var mı, azledebilir mi acaba?
2: Şimdi iş tüzüğün yanılmıyorsam 24 ya da 26. maddesinde görevden alma ile ilgili bir düzenleme yapılmış.
1: PM'yi mi atıyor orada da?
2: Hem burada parti meclisi, merkez yönetim kurulu ve genel başkan bu talimatlara aykırılık durumu söz konusu olduğunda merkez yönetim kurulunun 2/3'ünün oyuyla görevden alabiliyor. Sonra

0: sonrasında da parti meclisinin sevkiyle birlikte Yüksek İstim Kurulu'na sevkini Kesinir için yapabiliyor. Burada aslında bu grup başkanı seçilmesinin istemindeki altına yatan sebep ne biliyor musunuz? Çünkü grup başkanı ve grup başkan vekilleri Merkez Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi. Yani partinin siyasi düşüncesini belirleyecek olan kurul.
1: İlk sorum oydu. Şimdi PM de çok tartışılıyor.
0: Evet.
1: Şimdi görselimiz vardı, arkadaşlarımdan rica edeyim onu da. Parti meclisindeki Mahmut abi, bakabildiniz mi parti meclisinin 2023 listesine? Şimdi 2023 listesine baktığımızda da işte pazartesi günkü o toplanıp toplanmayacağına dair ilki Kılıçdaroğlu'nun imzası olmadan yayınlanmıştı. Çok eleştirildi, imza ile geldi. Şimdi listeye baktığımızda ben en azından tanıdığım kadarıyla baktığımda 57 kişi şu anda ayrılanlarla birlikte, yedeklerin gelmesiyle birlikte 57 kişilik bir
0: 60 olması lazım.
1: 60 olması lazım ama 57 kişilik bir liste var şu anda. Benim görebildiğim açıklanan ifadelerle 27 kişi PM'de doğrudan Özgür Özel'e destek veriyor. Bazıları son dönemde o Ali Öztunçlar falan da o partideki bu duruma bakıldığında ben de destek vereceğim dedi. Yani çok bıçak sırtı ya, 30-27 eğer üstüne koyarsak işte 31 gibi böyle değişen dengeler var. Siz nasıl görüyorsunuz PM'deki durumu? İşte listede geldi, işte bu PM'den olacak 57 kişilik liste.
2: Ya bu listede yani çıkan rakamlara göre ya da işte Kemal Bey'in çevresiyle konuştuğunda 34'e yakın destek var deniyor.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun.
2: Evet yani var, orada biraz daha elleri güçlü görünüyor. Ama şöyle de bir şey var şimdi Aklan, bu süreç niye başladı? Değil mi? Bu asıl problem orada. Yani bir mutlak mutlan denilen bir iddia var. Yarınki konuşmada da bu geniş şekilde ele alınacak. Sürecin gidişatını Kemal Bey yönetim biçimi belirleyecek. Nasıl yöneteceği belirleyecek. Onun için siyaseten şu anda parti meclisinde ya da grupta Özgür Özel güçlü görünüyor. Doğru. Ama dediğim gibi o güçlü görünmesi süreç içerisinde değişebilir.
1: Şimdi şöyle bir iddia var. İlter de takip etmiştir eminim. Bayramda 80 ya da 90 milletvekilinin Kılıçdaroğlu'nu aradığı bayramlaşmak için iddialar da var. Yani o rakamlar değişebilir. Siyasette de değişebilir. Siyasette Demirel'in o meşhur sözü 24 saat. Evet. Şimdi PM toplantısından önce de ihraçların olabileceği iddiaları var. Kılıçdaroğlu'nun bir ihraç listesi çok dolaşılıyor, konuşuyor. Ne dersiniz, böyle ılımlı bir tavır mı? Yoksa o arabaların konmasıyla birlikte sanki daha sert bir tavır alacak. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bu isimleri, özellikle Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba çok ön plana çıkıyor. Bu iki ismi ihraç edeceği, ihraç etmek istediği konuşuluyor ama kulislerde konuşulanların hepsini koydu arkadaşlarımız. Adnan Bekir'in ismini telaffuz etti. Onun orada ne işi vardı dedi. Özgür Özel, Umut Akdoğan, Gökhan Zeybek, Cemal Enginyurt, Özgür Karabat gibi isimler de konuşulduğu için söylüyorum. Ne dersiniz? Bir şimdi önce ihraçla başlar mı?
2: Hakikaten ihraç ne kadar olur bilmiyorum ama tabii bazı isimler var. Mesela Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat. Bunlar soruşturmada da adı geçen isimler. Bir de diyelim ki işte Ali Mahir Başarır gibi isimler. Çok çok sert siyaset dili kullananlar. Partide bir biçimde nefret objesi üzerinden suçlamalar yapanlar. Bütün bunlara karşı belki de ilk birkaç adım atılabilir. Ama çok temkinli gideceğini düşünüyorum Kemal Bey'in ben.
1: Yani önce ihraçla başlamayabilir mi?
2: O yarınki konuşmanın gidişatı, konuşmanın içeriği, nasıl mesaj vereceğine bağlıdır. Tabii ki belli önlemler alacaklardır. Yani partideki yönetimi ya etkilemek için ya da söylediklerini hayata geçirmek açısından bir önlem alacaktır ama çok geniş kapsamlı bir ihraç süreci.
1: Çünkü o bayramda o bankta otururken şunu söyledi Kılıçdaroğlu, öyle ihraç falan diyor, konuşuluyor. O kadar da değil yani, o ihraçlar öyle olmayacak gibi. Olmaz, bir ılımlı bir mesaj olarak algıladım ben.
2: Süreci daha temkinli götürmeye çalışacak, bu çok açıktır. Yani bir taraftan partinin sosyal kesiminde, seçmen kesiminde bu yeni nesil siyasetçilerin etkin olduğunu biliyor. Oraya yönelik de mesajlar verecektir. Yani birden topyekun partiyi 5-6-10 kişiyle, 20 kişiyle bir de ihraç kampanyası başlatmak gibi bir süreç olmaz diye düşünüyorum. Ama kademeli bir geçiş süreci olacak diye bekliyorum.
1: Onu tahmin ediyoruz. Şimdi A takım kim olacak, yol haritası ne olacak onu biliyoruz ama şimdi zaman çok geçti üstünden. Hı hı. 2023 3 Kasım'ına, mutlak buttan demek o değil mi? 2023 3 Kasım'ına döndük şu anda. 4-5 evet. Kasım'da kurultay yapılmıştı. Yapılmamış sayılıyor 3 Kasım. Peki oraya nasıl gelinmişti? Arkadaşlarımız güzel bir zaman çizelgesi hazırladı. Hem birlikte seslerimiz açık olacak. Hem birlikte izleyelim. Yorum yapmamız gereken yerlerde durup yorum da yapabiliriz. Şimdi en başa dönelim. Çünkü en başta şöyle bir durumla ortaya çıkmış ve başlamıştı. Az önce Coşkun Başbuğ da söyledi. Evladım demişti Ekrem İmamoğlu'na. Özgür Özel gözyaşları için.

0: de Cumhurbaşkanlığı uğurlamıştı onu. O çünkü partide özellikle grup toplantılarında Özgür Özel grup kürsüsünde divanın başındaydı. Şimdi oradan başlayalım. Süreç nasıl başlamıştı? Buraya nasıl gelindi çok kısa süre içerisinde? Belki izleyicilerimiz hafızalarında tam olarak bunu yer etmemiş ya da oturtmamış olabilirler. Biz ekranlara getirelim. Seslerimiz de açık olacak. Yorum yapmak istediğiniz noktada araya da girebiliriz. Ekranlara getirelim. Süreç nasıl başlamıştı? Onu bir hatırlayalım.
1: Türkiye'yi tek adam rejiminden kurtaracak olan ilk toplantının yapılmasından bu yana siyasi partilerin, siyasi rakiplerimizin anlaşamazlar, dağılırlar iddia ve umutlarına karşın 6 siyasi partiyi ortak bir hedefte bir araya getirerek 2300 maddeyi aşan ortak politikalar metnini tüm kamuoyuna ilan eden, kamuda israfa son verecek, kamuda liyakati tesis edecek, torpile son verecek, Türkiye'mizi yeniden bir huzur, refah toplumuna dönüştürecek olan Millet İttifakı'nın fikir babası, hepimizin değerli yol arkadaşı, adalet yürüyüşçüsü Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım.
2: Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak. Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar. Ben Kemal, geliyorum.
1: Çok geniş listelerimiz var.
3: Bu listelerde mutabakat var mı?
1: Mutabakat konusu da şöyle. Bir mutabakata varılma konusunda mutabakat var.
4: Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tıkır tıkır çalışıyor. Onlar çalışacak ve bütün Türkiye görecek.
5: Geç abi, geç. Geç.
6: Çankaya bizi bekliyor. Çankaya sizi bekliyor Sayın Genel Başkanım.
4: Sayın Jeremy Rifkin ile tanışacaksınız.
7: Türkiye 3 kıtanın ortasında bir merkez.
0: Delmeye devam edelim ama ya o dönemde Recep Tayyip hiç bu altılı masa sürecine dair eleştirileri yoktu. Bugün ne en net eleştirisi, öyle değil mi Fatma Hocam? Yani o altılı masa sürecine yönelik. Ya o gün Özgür Özel'in girizgahını duyduk. Öyle uzun bir girizgahla anlatıyor ki altılı masanın mimarı diyor. Şimdi o altılı masa yüzünden hem Ekrem İmamoğlu hem Özgür Özel eleştiriyor, öyle değil mi yani? Tarihi hatırlamakta fayda var.
8: 13 sene boyunca Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kaybetmesinde sadece Sayın Kılıçdaroğlu mu etkili bir faktördü?
0: Şimdi öyle görünmüyor beraber mu? Yani bütün yük onun üstüne miydi? Yıkılmış gibi görünüyor o süreçte.
9: Onu iyi oynadılar, yani iyi yönettiler o.
8: O dönem iyi oluşturdu. Hatırlarsanız Sayın Akşener masadan kalktığında o kadar hakaretler, işte söylemler yapıldığında şimdi aynısı Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılıyor.
0: Devam edelim, hatırladıkça üzerinde konuşmayı sürdürelim. Bu da CHP'nin o seçim öncesinde toplantısının...
9: Ama asıl sahne şey tabii. İki belediye başkanı ve Kemal Bey'in oturduğu gelecek. Bir sahne var ki.
0: O gelecek evladım diye. Devam edelim. Devam şey edelim.
4: Jeremy Rifkin ile tanışacaksınız.
7: Türkiye 3 kıtanın ortasında bir merkez.
1: Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır. Hesap verecektir. Andolsun, andolsun.
10: CHP'nin ev sahipliğinde 7. kez buluştu. Altılı Masa 8. toplantısını Deva Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Altılı Masa'da trafik hızlandı. Genel başkanlar 8. toplantıdan
0: bir kere bile tepki gösterilmedi. 9. kez seçim kaybedilince bütün yük Kılıçdaroğlu'na çıktı.
8: Pirom önde derken bu cümlelerle destek verilirken sonra şimdi yüzüne tükürürler.
0: %60 alamazsa meslek hayatımı bitiririm diyen leri gördük. Yani Kılıçdaroğlu izleyicilerimiz bakabilir sosyal medyalarından.
5: Bitirdi mi?
0: Meslek hayatı neydi onu anlamadım yani. Siyaset de vardı, gazetecilik de vardı ama hangisini bitirdi bilmiyorum. Devam edebiliriz.
10: Mutabık kazanılı masa 12. kez aday gündemiyle Saadet Partisi'nde toplandı.
11: Her Cumhuriyet Halk Partili'nin adayı genel başkanıdır. Benim de adayım genel başkandır.
12: Genel başkanımız aday olursa arkasındayız.
4: Biz her şekilde Erdoğan'ı da, Erdoğan'ın propaganda makinesini de yeneriz, yeneceğiz. Emir olur, yeneceğiz.
1: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim Cumhurbaşkanı adayımız.
9: Var ya, bu tam bir milat.
0: Bu da tarihi bir saadet.
8: Sayın Akşener'in sırat ifadesi zaten.
0: Orada izleyicilerimiz hatırlayacak.

0: bu tabloya dair en küçük bir eleştiri getirildiğinde korkunç bir tepki gösterenler, şimdi Kılıçdaroğlu'na yönelik öyle şeyler, ya 3 sene oldu bu olay olalı, 3 sene oldu, 4 sene oldu, ya buradan buraya ondan
1: tam
0: sonra
1: iki,
0: da kendi
1: sene oldu Aktan Hüseyin.
0: Tabii kendi bulundukları yeri bağımsız tarafsız gazetecilik olarak alıyorlar. Siz mesela bundan 4 sene önce de çok benzer şeyi söylüyorsunuzdur.
2: Benzer şeyi söylüyorum.
0: Bugün de aynısını söylüyorsunuz Aktan. Ama size farklı bir sıfat yakıştırıyorlar. Ya bunu anlamak da hakikaten bazen çok zorluk çekiyorum.
2: Bak mesela ben deseydim ki sana bir yayında Kemal Kılıçdaroğlu gelecek adaylığını Saadet Partisi'nin genel merkezinde açacak dese beni bir daha yayına konuk olarak almazdı.
0: Devam edelim o zaman. İlerleyen dakikalarda üstüne konuşmayı sürdürelim.
2: Hem de AK Parti'ye karşı.
0: Bu en çarpıcı anlardan biri de bu. Evladım Ekrem İmamoğlu.
3: Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
0: Burasıydı galiba. Burada duralım. Eda, Mahmut abi sizin söylediğiniz nokta burasıydı. Evet, evet. Evladım İmamoğlu diyor. O da teşekkür ederim Genel Başkanım diyor. Bu tablodan geldiğimiz nokta.
4: Ve sonuçta bakıyorsun bu sürecin iki belediye başkanı sanki hiç o sürece katılmamışlar gibi bambaşka bir şey söylüyorlar. Halbuki birlikte yaptınız bütün bunları.
0: Tam o noktanın altını çizecektim. Yani o tüm 13 yıl boyunca hocam da söyledi yaşananlar, seçim kaybedilişler, özellikle bu seçimin kaybedilişi sadece Kılıçdaroğlu'nun politikasıymış gibi. Yani yanındaydınız, beyaz gömlekler beraberdi.
5: Masalarda oturdunuz, yediniz, evet, içtiniz,
0: hatta,
5: hesabı kim ödedi? Tek kişi.
0: Siz, size aday göstermediği için tepki gösterdiği konuşulan Meral Akşener, hakaretlerin boyutu artık tahmin edilemez noktalara geldi. Ona rağmen ona sahip çıkılmadı. Ardından da her şey Kılıçdaroğlu'nun üstüne kaldı. Tabii CHP'nin iç meselesi diyoruz, tartışıyoruz ama bazen de eleştiri oluyor. Öyle görünmüyor mu?
5: Hatırlayın yani, özür dilerim. Bu dönem oyları bölmeyin diye Sayın Akşener eleştirirken oylar bölünüyor yapmayın deyip üzerine gittiklerinde.
0: Işte o gazeteciler bağımsız tarafsız gazeteci oluyor. O adamlar bugün aynı şekilde Kılıçdaroğlu'na başka hakaretlerde bulunuyor. O dönemde Kılıçdaroğlu'na karşı çıkanlara hakaretlerde bulunanlar.
5: Sosyal medyada bir troll hesapları vardı hatırlarsanız Aktan Bey, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde.
0: Tabii hayır onu söyle, bu duruyorlar. 3 sene önce ne dediklerini hepimiz hatırlıyoruz. Neler yazdıklarını hatırlıyoruz. Bugün neler yazdıklarını. Ondan sonra işte örneğin isim de vereyim hadi, Mahmut abiye şey yazabiliyorlar ya. Yani bir kendini bu konunun önemli bir insanı gibi konumlandırıp dağıtabiliyorlar ya. Onlar bu tarafta, onlar bu tarafta diye. Akıl almak akıl çok zor. Burada akıl yok.
2: Şimdi az önce bir konuşma arasında dedim ya, Kemal Kılıçdaroğlu savunmamız yanlış anlaşılmasın diye. Şimdi bu tablo şu çok güzel bir özet olmuş. Bu özetten anladığımız husus şu: Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu genel başkan değil. Eksen kayması.
0: Daha bitmedi. Şöyle yapalım. Ben bir virgül koyayım buraya. Asıl bir nokta var, orada durayım. Siz yorumlayın. Devam edelim. Böyle yan yana beyaz gömleklerle herkes birbirine teşekkür etmişti.
6: Hadi başkanlarım. Bismillah diyoruz.
3: Sağ olun. Teşekkür ederiz.
0: Hocam da söyledi.
7: Bu yıl içerisinde inşallah açılışında hep birlikte yaparız. Temennimiz Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz.
8: O zaman kriz çıkardı. Doğru. Yanlış mı?
9: Ya hani anketler diyor ya %40, %45, %39 falan. Yani %20'lerde bir AK Parti görürsek şaşmayalım. Ya atıyorsun be, olur mu ya? Hayır, atmıyorum.
10: Göreceksiniz, 10 milyonlarca fark yiyecektir. O kadar söyleyeyim size.
11: Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim.
0: Bu da seçim gecesi ortaya çıkan tablo.
5: Keşke kurultaydaki o zıplama görüntüleri sarılmasını.
0: O kavgadan sonra, seçim kaybedildikten sonra bütün suç Kemal Kılıçdaroğlu'na yıkıldı ve ardından kurultaya gidildi. Böyle gidildi kurultaya. İzleyicilerimiz hatırlasın. İşte o kurultay.
1: Bir milletvekili şöyle bir yorumu olmuştu.
12: Tek şey değişimdir.
13: 100 üzerinden 48 aldık biz. Böyle okumak lazım. Parti içinde Kemal
0: İlter, seni duyamamıştım, kusura bakma. Bir şey söyledin herhalde.
1: Şöyle Aktan Uysal, bu konuyla ilgili bir milletvekilinin, CHP'li bir milletvekilinin şöyle bir değerlendirmesi olmuştu. İşte biz yemeği birlikte yedik ama faturayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ödetmeye çalışıyorlar diye tam da üzerine denk geldi. Bu görüntüleri de izledikten sonra.
0: Evet yani

0: şekilde
1: Sen tabii o tarihi çok yakından takip ettin, gözlemledin. Yedik. Bir faturayı seçim Kemal kaybedildi. Ertesi gün bu açıklama herhalde ya bir gün sonra ya birkaç gün sonraydı. O ana kadar hiç olmayan bir şey, değişmeyen tek şey değişimdir dedi. Bayrağı açtı Ekrem İmamoğlu.
2: Şimdi orada aslında CHP içerisinde 2020'den itibaren farklı bir paralel yapı oluştuğunu yazdım, ben yazdım. Doğru. Sadece bırak, bir sürü insan, başka arkadaşlar da
3: az önce bahsettiğim olay o.
2: Yani İmamoğlu İstanbul Planlama Ajansı üzerinden bir paralel yapı oluşturdu zaten. Bu siyasete giden yolu açtı. Şimdi bütün o süreçte de Akşener'le bir başka iş pişirmeye çalıştı. Saraçhane'deki şakak hayat ne hatırlayın. Şimdi bütün bu süreçlerin içerisinde
1: ya onu hatırlatayım varla, araya gireceğim ama İstanbul'un fethinin de yıl dönümü İmamoğlu Akşener'in ifadesiydi galiba değil mi? Fatih Sultan Mehmet'ten sonraki en önemli
3: Fatihan
1: gibi isimler. Şimdi
2: neler söylenmedi? Şimdi bütün o süreçlerde tabii ki şöyle bir şey var siyasette, yani lider bedel öder. Yani partinin başındaki insan bedel öder. Ama bu kadar işte silip süpürecekler diyen bir aktör dönüp partiyi tekrar ben iktidar yapacağım diyemez, dememez.
1: Arkadaşlarım yani. Baksınlar.
4: Şunu sormamız gerekiyor.
1: Bu açıklama sanırım 3-4 gün sonraydı. Belki İlter hatırlar, bu değişmeyen tek şey değişimdir açıklaması.
2: Ya bir gün sonra.
1: 29 Mayıs bir gün sonraymış. Bir gün sonra, evet. Ya bir gün önce tam yıl dönümündeyiz evet, bu arada 29 Mayıs'ın. Ya tam bir gün önce siz söylediniz 10 milyonlarca fark atacağız. Türkiye'de seçmen sayısını da herhalde o anda o heyecanla tam düşünememişti. 10 milyonlarca fark atacağız lan. Bir gün sonra değişmeyen tek şey değişimdir açıklaması. Gerçekten siyasi tarih için önemli bir noktaydı. İzleyelim, kurultay sürecini de görelim, sonra yorumlamaya devam edelim.
5: Değişimdir. 100 üzerinden 48 aldık biz. Böyle okumak lazım. Parti içinde Kemal Kılıçdaroğlu istifa etsin diyen yok ama Twitter'da, sosyal medyada var. Bunun şunun için söylüyorum. Alınan sonuç genel başkanımızı rencide edecek, genel başkanımızı böyle işte istifa çağrıları yapılacak bir sonuç değil.
6: Bir giriş yapalım mı? Yavaş yavaş başlayalım.
2: Bu konuşma yaparken değişim arka tarafta daha önce zama satılmış.
7: Onları değiştirme. Bu kurultay sadece Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı değil, Türkiye muhalefetinin toptan şekilleneceği bir kurultaydır.
8: Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan Bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin.
9: Hiç üstüme almadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hançer yok, hançerleyecek de kimse yok.
10: Yüzüme karşı söyleseydin.
9: Bizim partide hançer olmaz. Atadığınız danışmanlar şöyle paylaşmış. Kılıçlar çekildi. Kılıç çekecek olanın alnını karışlarım, alnını karışlarım.
11: 39 milletvekili verilirken biz yoktuk.
9: Oğuz Kağan Salıcı vardı. Gizli protokol yapılırken vallahi biz yoktuk. Danışmanınız vardı.
12: Oraya bir soru işareti koymak zorundayım.
13: Keşke burada anlattıklarını uzun süredir beraber çalışıyor yüzüme karşı söyleseydi. Belediye başkanı adayı olacağım dedi, belediye başkanı adayı oldu. Milletvekili olacağım dedi, milletvekili adayı oldu. Orada evet diyeceksin, buraya gelince hayır diyeceksin.
1: Burada herhalde Mahmut abi yaşananlara dair Kılıçdaroğlu süreci görüyor.
2: Görüyor evet.
1: Ama şimdi burada da eleştirilecek geç noktalardan kalıyor. Biri Kılıçdaroğlu'na yönelik. Bu kadar uzun süre partinin başında siyasetin içindeyken tüm bunları o süreçte görememek, okuyamamak da herhalde bir öz eleştiri gerektirecek.
2: Bunun da bir bedeli var demek ki. Onun da sonunda bedeli çıkıyor. Çünkü bir rakibin olduğunu biliyorsun. Hazırlık yaptığını biliyorsun. İstanbul'da nasıl medyayı ele geçirdiğini, siyasetin o makamı istemek uğruna her şeyi yaptığını görüyorsun. Ve getirip en büyük rakibini divan başkanı yaptı. Ya bu böyle bir siyaset tarzı olamaz. Bu yüzden de aldı cevabını.
1: Yani. Siyaset bilimci olarak hocam yani bir rakibini düşman demeyeyim elbette ama rakibini yakında tut. Öyle bir söz var ya.
4: Dostunu
1: yani,
4: yakın tut düşmanı, yani
1: düşmanı daha,
4: daha
1: yakın ama evet. Burada düşman demeyeyim ama yani daha mı yakında yakın tutmak için yaptı?
2: Daha yok,
4: tam tersi. Evet.
1: Daha mı yakında tutmak istedi?
14: Bir yani, de Kemal Kılıçdaroğlu kesin kazanacağını düşünüyordu aslında evet. Aktan Uysal.
1: Evet. Yani bir de böyle bir durum var.
4: Bir de hiçbir şekilde gerçekten yani kesin böyle bir tepki
14: kazanırım
4: alacağını
14: kazanırım diyordu. Bedelim. Hatta şöyle bir rehavet de oluşmuştu.
1: Buyurun buyurun.
14: Hani Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler o dönem konuştuğumuzda şöyle bir rehavetin oluştuğunu da anlıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'na işte delegelerle bizzat siz iletişim sağlasanız daha iyi olmaz mı şeklinde bazı teklifler götürülüyor. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu bunu reddediyor. Delegelerle ben konuşmam şeklinde bir değerlendirme, bir yaklaşımı oluyor. Ancak orada hani bu durum da ortaya çıkınca Kemal Kılıçdaroğlu ben zaten kazanıyorum.

0: diye düşünüyor ve herhangi bir şekilde bizzat kendisi delegelerle bir iletişimi olmuyor. Yani en azından edindiğimiz bilgi bu şekildeydi. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerde böyle bir değerlendirme yapmışlardı. Bir de son olarak şunu söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerde, Ekrem İmamoğlu'nun yanındaki isimlerde, kurmayları da Ekrem İmamoğlu'nun aslında Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olması gerektiğini ifade ediyorlardı. Hatta Ekrem İmamoğlu'na bu yönde baskı yaptıkları da yine o dönem konuşuluyordu. Bu bilgiyi de aktarmış olayım.
1: Peki, hatırlatalım.
2: Fatma Hocam, bir soru da ben sorayım mı?
1: Buyurun. Yani
2: birlikte cevaplasın.
1: Buyurun.
2: Şimdi siyaset tarihine baktığınızda 2009 biri, yani Özgür Özel, 2008'de de herhalde İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katılıyor.
3: Evet, 2009 İmamoğlu.
2: Şimdi 2010 diyelim. Neticede 15 yıl.
4: Evet.
2: 15 yılda bütün duayen isimleri ekarte edip biri bir numaraya, biri iki numaraya oynaması tesadüf müdür? Bu sadece Kılıçdaroğlu'nun işte bir gafleti, geleceği görmemesiyle izah edilebilir mi? Bu başarıyı neye yorumluyor? Hocama sormak isterim. Siyaset.
4: Tabii. Şimdi baktığınız
2: Zaten olarak.
4: Baktığınızda siyasete Sayın Ali Mahir Başarır'ı yetiştirmişsiniz, entegre etmişsiniz. Sayın Özel'i yetiştirmişsiniz, entegre etmişsiniz. Çalışırken hiçbir eleştiri gelmemiş onlardan. Aksine ağlayarak alkışlanmışsınız, hep destek olunmuş. Doğal olarak böyle bir kurultayda arkasından hançerleneceğini veya bu tarz kişilerin arka planda bu kadar gizli bir örgütlenmeyle beraber kendisine karşı büyük bir planlama içerisinde olacağını çok da tahmin edemedi. Bence. Bir yandan şimdi Sayın İmamoğlu örneğini veriyoruz. İşte Sayın Başbuğ sordu. Şimdi 2019'da bir risk alıp hem Yavaş'ı hem de aynı zamanda İmamoğlu'nu siyasete farklı işte bir başarı gösterir şekilde tanıtıp yerel pazarlarda gezdirip bu kişileri biraz daha parlatıp
1: daha geriye gidelim. Başkanı. Beylikdüzü'nde bulup evet. Aday yapan benim
4: evet diye, yani
1: siyasete kazandıran da aslında
4: evladım deyip onları siyasete kazandıran bir baba figürü anlayışı içerisinde olduğu vakit böyle bir kurultayda zaten aslında cümlesinden de anlaşılıyor. Keşke yüzüme söyleseydin. Keşke bu kadar yan yana çalışıyoruz. Burada konuşacağına benim yüzüme konuşsaydın. O yüzden çok fazla bu kadar büyük bir beklentisi içerisinde değildi. Ha şu. Evet, divan başkanı yaptığı konusu veya bir rakibin hazırlandığı konusu belki de bu kadar Özgür Özel'in çok fazla güçleneceği ya da İmamoğlu'nun çok fazla güçleneceğini büyük bir ihtimal
1: ama
4: vermedi.
1: Ama yani partiyi 13 yıl yönettiğin takdirde bir de nasıl geldiğini de hatırlayalım. Kılıçdaroğlu'nun, ben de o dönem Ankara'daydım. İlter de hatırlar. Muhabir olarak görev yapıyordum. Baykal sürecinde Kılıçdaroğlu'nun da son ana kadar aday olmayacağım deyip o Önder Sav'la birlikte süreci aslında onun da tahmin etmeyin. CHP Hizipler Partisi hep Mahmut abi tarihten süreçleri yazar çizer okuruz biz de. Tahmin etmemesi de
4: bir de ama yani, irade yani delegelerin iradesinden söz etmemiz gerekiyor. Belki gerçekten de bu delegelerin iradesinde fesat karıştırılmasaydı Sayın Kılıçdaroğlu bu kurultayı kazanacağına inancı zaten yüksekti.
1: Kaç fark vardı?
0: 18.
4: 18. Çok herhalde
0: de bu uygulanıyor bu arada.
1: 18 var, evet, doğru.
4: Çok baktığınızda şimdi böyle bir şaibeli kurultayda
3: şey şu, bu sadece kendi iradesiyle mi parti bu noktaya geldi yoksa başka güçler var mı devrede?
1: Bravo.
3: Onu merak ediyor. Daha doğrusu bir fikri var zaten.
1: Derdime
3: ilerliyor. Var, onu bize söyletmeye çalışıyor.
1: Buyurun. Şimdi bir son dakika gelişmesi vereyim. Konu. Üstüne konuşalım mı? Evet. Özgür Özel Silivri'deki Marmara Cezaevinde Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 19 kişiyi ziyaret etti. Son dakika gelişmesi. Mutlak butlan kararının ardından ilk görüşme bu İmamoğlu'yla yüz yüze. Ziyaretlerin toplamı yaklaşık 7 saat sürdü. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bu çok özel bir çalışmaydı. Arkadaşlarım da çok özenerek hazırladılar. Çok az kaldı. Bunu tamamlayalım. Buradan devam edelim dilerseniz. Ekleyeceğiniz varsa.
2: Şahane bir çalışma.
1: Devam edelim. Ben tam kurultay sürecinde de bunlar yaşandı. Hemen sonrası da var. İzleyelim.
5: Milletvekili adayı oldu. Orada evet diyeceksin. Buraya gelince hayır diyeceksin. Günü gelecek. Güçlü bir sosyal demokrat arkadaşımıza devredeceğim görevi. Vay efendim, bunlar nerede saklanıyor? Bunun sağla solla ne ilgisi var? Genel başkan olacak kişinin olayları çarpıtmadan sizin önünüze sağduyuyla çıkmalı.
1: Ve seçim sonuçlanıyor. Özgür Özel genel başkan seçiliyor.
4: Sayın Başarır'ın söylemi var. 8 saat gözüm uyku gelmedi.
5: Genel başkanı Sayın Özgür Özel olmuştur. Yolumuz açık olsun. Yolunuz açık olsun.
6: Maratonda değiliz. Aslında maratonun kıyısı.

0: şaibeli kurultay. Nedir bu şaibeli kurultay? Çıkıp hayır yoktur demesi lazım.
1: Anamızın ak sütü gibi kazandığımız bu kurultay şaibeli, öyle mi?
0: Rüşvetlerin paraları alıp verildiği yer mi sanıyorsun?
1: Bu parti seni o koltukta oturmayı bırak, tükürükle boğar, tükürükle boğar.
0: Bazı belediye başkanlarımız da kirliye bulaştığında onları hemen partinin dışına çıkardık. Kabul etmeyiz biz.
1: Hepinize söylüyorum. İstiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almayı. Bırak saraylara mermer olmayı. Toprak ol bağrında güller yetişsin. Toprak ol bağrında güller yetişsin. Sarayın mermerlerinde oturanlara söylüyorum.
2: Bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar. Namuslu, dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez.
3: Arkadaşlara teşekkür edelim. Yaklaşık 7-8 dakikalık bir süreç özetiydi. Bunlar yaşandı. Gerçekten siyasi tarihte nereden nereye gelindiğini gösteren çok çarpıcı görüntüler. Herhalde derste okutsanız bunu, bravo, öğrenciler çok faydalanır. Siyaset nasıl bir şeydir deseniz. Çok meşhur bir laf var ya, sosisle siyasetin nasıl yapıldığını görmememiz lazım. Yoksa yapmazsınız diye. Nereden nereye hızlıca
4: bunlar
3: gelinmiş.
4: Siyasetten çok çok öte şeyler,
3: öte
4: yani
3: şeyler diyorsunuz.
4: Böyle bir siyasetin süreç, ahlakı da vardır ama biz burada siyasetin ahlakını da göremiyoruz maalesef.
5: Buyurun. Siyasi partiler tarihinde tabii ki şeyler, tartışmalar oluyor. Seçimlerde rakipler çıkıyor, hizipler çıkıyor. CHP bu açıdan zengin bir parti. Yani Ecevit'e karşı Deniz Baykal'ın çıkışı, İsmet Paşa'ya karşı Ecevit'in çıkışı. Tüm bunlar yaşanıyor. Fakat özellikle 2019 sonrası CHP'de bambaşka bir şey yaptı. Aslında 2010 sonrası yaşandı CHP'de. Evet. Kemal Bey dönemi de çok şeffaf bir dönem değildir. Yani o tarafta da tartışmalı konular. Ama sözü eğer bugünkü Kemal Kılıçdaroğlu'na getirirsek bence çok derin bir şey süreci geçirdi. Gerçeği görme süreci yaşadı diye düşünüyorum. Çünkü yazılarından çıkıyor bu. Fakat özel İmamoğlu ikilisinin, daha doğrusu İmamoğlu'nun partiye getirdiği o parasal ilişkiler CHP'yi bambaşka bir yere savurdu. Geçmişte de buna benzer ufak tefek şeyler vardı. Oldu bunlar benzerce.
3: Belki de biz şimdi zaman zaman tarihsel bakıyoruz. İSKİ skandalı.
5: Ya bari işte o bunun
3: işte CHP'yi bunun, hatta İstanbul'da götüren
5: bunun,
3: noktalardan biri.
5: Bunun onda biri değil, yüzde biri bile değil.
3: Yok, şey anlamında biz, CHP'de zaman zaman olurdu böyle oluyor, küçük evet, tartışmalar yani,
5: ama şimdi para siyaset için kullanılan bir noktaya getirdi. Siyaseti dizayn etmek üzerine kurulu bir noktaya getirdi. Bence bu dönem o açıdan tarihe farklı bir şekilde yerleşecek diye düşünüyorum.
3: Peki bu 7 saatlik görüşmeye dair yorumlarınızı alacağım. Ne anlama geliyor ama şimdi arkadaşlarımdan da rica edeceğim. Özel'in ya da İmamoğlu'nun yol haritası ne olabilir? Şimdi yeni partiyi soracağım. Bir yeni parti sürecine girilir mi ya da ne zaman girilir? Bir zamanlaması olacak mı? Ayrılmayacağız diyorlar partiden ama ihraç konusunu soracağım. Coşkun Başbuğ, alayım sizin yorumlarınızı. Hemen getirdi arkadaşlarım ekranları. Özgür Özel ve ekibi ne yapabilir? Kulislerde konuşulan 3 senaryo var. CHP içinde mücadele edilmesi. Bu ne kadar devam edebilir? Eğer ihraç yaşanırsa nasıl bir ihraç süreci olur? Olur mu ya da ihraç? Hı hı. Eğer öyle bir şey olursa, bugün Murat Karayalçın'ın bir ifadesi vardı. Eğer kanallar kapanırsa çok da zorlamamak lazım. Onu SHP'den hatırlıyoruz. Yeni bir parti olabilir diyor Murat Karayalçın. Bir yeni parti kurulması olabilir mi? Seçime girebilecek başka bir partiye katılım. Bu da konuşuluyor. İyi Parti ifade ediliyor. Bir Ekim Partisi söylemi çok fazla. Var yeni ya da var olan partilerden Demokrat Parti çok konuşuluyor, oraya eklemlenip girilmesiyle ilgili bu senaryo. Şimdi bir de kurultay hesaplarına bakalım, onunla ilgili de bir görselimiz var, ekranlara getirelim, ona da bir bakalım. Şimdi parti meclisinde böyle bir tavır var, kurultay isteyenler istemeyenler, rakamlar, milletvekilleri arasında da tartışma var. 110 milletvekili ifadesi var Özgür Özel'in. Böyle midir? Ona bakacağız. Bu görsellerimizi de ekranlara getirdik. Coşkun Başbuğ, buyurun, bir şey söyleyecektiniz herhalde. Şimdi geçti, yoksa bu ihraç meselesini soracağım.
6: Geçti konu da. Mahmut abinin attığı bir pas vardı. Ha, o buyurun, kaldı ortada top. Konu döndü artık. En son
3: o zaman şunu sorayım. Bu 7 saatte bir yol haritası belirlenmiş olabilir mi? Partide kalma yönünde bir tavır mı gösterir Özgür Özel ve ekibi? İmamoğlu şöyle bir ifade var. Eğer İmamoğlu devreye girmemiş olsaydı Özgür Özel genel merkezden çıkacaktı. Evet. Ama İmamoğlu, böyle bir kulis bilgisi var, kalın direnin, polis de o karşılıklı görüntü verilsin dediği söyleniyor. Böyle bir tavır, İmamoğlu şimdi Partiden ayrılın yönünde bir görüş mü bildirir? Kalınması yönünde mi bir görüş
5: mü? Öyle bir şey var. Ben söyleyeyim, Coşkun devam etsin. Buyurun. Şimdi İstanbul'da İmamoğlu'nun bu siyasi yolculuğuna katkı veren iş adamından siyasetçiye kadar hepsi, şimdi değil, son bir ay, iki ay içerisinde ayrı partiyi hep tartıştılar. Hı. Bir an önce ayrı parti kurup gidelim, giderek yıpranacaklar. Niye? Şu korkuyu yaşıyorlar. Davalar açıldıkça, operasyonlar sürdükçe o kirlilik haritası daha da büyüyor. Bu ne yapıyor? O yeni parti kurduklarında o partinin bagajı dolu olacak. Neyle? Yolsuzlukla, rüşvetle, farklı farklı yaşam biçimleriyle. Onun için parti kurmaya çok yoğun bir şekilde baskı yapıyorlar. Ama özelin tarafı, özel taraftarları buna yanaşmıyor. Tartışma bu.
3: Hmm. Evet. Buyurun, buyurun.
7: Bir şey açıklayayım. Az önce bu parti meclisinin toplanamamasıyla ilgili bir soru sormuştunuz ya.
3: O kalmıştı. Evet, kusuruma bakmayın.
7: Bu konu çok önemli. İşte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında hukuken yönetim kayyımı, geçici idare heyeti başkanı olduğunun bir göstergesi de, yani gerçekten bir genel başkan sıfatını şu anda haiz olamayacağın bir göstergesi de, parti meclisini toplayabilmek için öncelikle bu kararı uygulayacak olan mercinin icra memurluğu olduğuna dair buraya yazılı başvuruda bulunmasıydı. Çünkü parti meclisindeki görevlilere, geçmiş partimizin görevlilere bu tebligatın yapılması icra memurluğunun görevinde olan bir husus. Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gelin toplantı yapıyoruz hukuken diyemez. Kim diyebilir? Önce bu görevin kendilerine tebliğ edilmesi lazım. Bu kişilerin bu görevi kabul ediyor olması lazım. Ondan sonra bu yapılabilir. Peki Cumhuriyet Halk Partisi iş tüzüğünün 20 ve 21. maddeleri bize neyi söylüyor? Parti meclisi kurultaydan sonra en yetkili makamdır. Genel başkan ve kurultayda seçilen 62 tane üyeden oluşur. 2/3'ünden aşağı düşerse yeni kurultay yaparak sadece parti meclisini yeniden toplamak için kurultay yaparsınız. 2 ayda bir toplanabilir. Peki parti meclisinin elindeki en büyük yetki ne biliyor musunuz? Ki yarın bence onu açıklayacaktı. Yapabilseydi toplantı, yarın yine de açıklayacak. Parti meclisi daha önce hakkında disiplin cezası verilen herkesi affedebilir. Yarın büyük ihtimal Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugüne kadar haksız ve hukuka aykırı olarak, parti tüzüğüne aykırı olarak sadece görüş ve düşüncelerini dile getirdiği için partiden ihraç edilen kişilerle ilgili barışıyoruz, tekrar bir araya geliyoruz düşüncesiyle parti meclisinin bu yetkisini kullanacağını ve böylelikle bir af sürecine girileceğini kuvvetle muhtemel söyleyecek.
3: Şöyle bir teknik detayı soracağım. Onunla ilgili görüştüğüm kaynaklardan aldığım bilgi var, ardından onu size yorumlatmanız için sözü bırakayım. Bununla ilgili tebligatın eline ulaşması mı gerekiyor PM üyelerinin, gidip almaları mı gerekiyor? Çünkü ellerine ulaşması değil, bir teknik ayrıntıdan ötürü gidip almaları gerekiyor diyenler de var. Böyle bir konu var mı, yoksa evlerine mi bekleyecekler? Yoksa zaten gidip almaları gereken bir tebligat mı bu?
7: Bizim hukukumuzda bir kişiye mahkeme tarafından böyle bir kamusal görev verildiyse, bunun adı bir kere kamusal bir görevdir.
3: PM'dekiler de mi kamusal görev yapıyorlar?
7: Şu an çünkü siz bir tüzel kişilikten bahsediyorsunuz. Her tüzel kişinin kendi içinde organları ayrıdır. Bir ticaret şirketi olduğunda
3: onlara da tebligat yapılması gerekiyor.
7: Bunların tebligat yapılması lazım, ya da siz bu tebligatı gidip kendiniz bir zat icra dairesine teslim alabilirsiniz.

Günaydın değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Ajans Yeni Güne hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Bültenimize bir deprem haberiyle başlayacağız. Balıkesir 15 dakika önce sallandı. Açıklama AFAD'dan geldi. Saat 04.44'te Balıkesir'in Sındırga ilçesinde 3,5 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Depremin derinliği 10,17 kilometre olarak ölçüldü. Şimdilik herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Tatilciler dönüşe geçti. Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde akıcı yoğunluk yaşanmaya başladı. Bayram tatilinden dönüşler nedeniyle otoyolun viyadük ve tüneller bölgesi olarak bilinen Gültepe ve Korutepe mevkiiyle Bekirdere rampası İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk yaşanıyor. Yolun iki şeridi düştüğü bölgede trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor. Trafik özellikle Anadolu Otoyolu'nun Gebze ve Çayırova kesiminde de zaman zaman yavaşlayarak yoğunluğa neden oluyor. Otoyol

0: Jandarma ekipleri sürücülere hız limitlerine uymaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarılarda bulunuyor. Öte yandan Kuzey Marmara Otoyolu'yla D100 Karayolu'nun Kocaeli kesiminde ise ulaşım normal akışında ilerliyor. Kurban Bayramı tatili dönüş yolunda kaza haberleri de peş peşe geldi. Farklı illerde yaşanan kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti.
1: Kurban Bayramı tatilinin son günlerinde yaşanan trafik kazaları yasa boğdu. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Çelikköy mevkiinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada aynı araçta bulunan Aysel Coşkun, 14 yaşındaki Muhammed Burak Coşkun ve 1 yaşındaki Deniz Aren Coşkun kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. 4 kişi de yaralandı. Bir kaza haberi de Isparta merkeze bağlı Büyükacılar köyünden geldi. Bayram ziyaretinden dönen içerisinde 4 arkadaşın olduğu hafif ticari araç kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde sürücü Hasan Karabulut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan İsmail Aktaş da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil 1915 Çanakkale Otoyolu gişelerinde bulunan beton bariyerlere çarptı. Araçtaki yaralı çift sıkıştıkları yerden kurtarıldı ancak 62 yaşındaki Sevim Şenol kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 63 yaşındaki eşi sürücü Mustafa Şenol'un tedavisi sürüyor. Çifti ayıran kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Osmaniye'de ise zincirleme kaza yaşandı. Kavşakta çarpışarak savrulan araçlara seyir halindeki hafif ticari araç çarptı. Araçlarda sıkışan 7 yaralı itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı. 27 yaşındaki Hasan Tülü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir zincirleme kaza haberi de Mersin'den geldi. Mut-Silifke otoyolunda tırla karşı yönden gelen otomobil ciple çarpıştı. 33 yaşındaki cip sürücüsü Burak Yaylamaz olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer araçlarda bulunan ikisi çocuk 5 kişi de yaralandı.
0: Şanlıurfa'daki Balıklı Gölü'yle Nevşehir'deki Derin Kuyu'da Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi yoğunluğu vardı. Malatya'da ise vatandaşlar genellikle yeşil alanları tercih etti. Kurban Bayramı tatiline dair ekiplerimizin izlenimleri var sırada.
2: Dünyaca ünlü tarihi mekanlar Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı. Şanlıurfa'daki Balıklı Göl yerli ve yabancı turistleri ağırladı.
3: Kurban Bayramı tatili 9 gün olunca Şanlıurfa'da da ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Şanlıurfa'nın tüm tarihi mekanlarında bu yoğunluğu görmek mümkün. Ancak ziyaretçilerin ilk uğrak noktası Balıklı Göl oluyor. Deyim yerindeyse iğne atsak yere düşmüyor.
2: Nevşehir'deki Derinkuyu yeraltı şehri de bayramda ziyaretçilerini ağırladı.
4: Bayram tatilini fırsata çeviren ziyaretçilerse rotasını Derinkuyu yeraltı şehrine çevirdi. Aslında Türkiye'nin ve dünyanın en dikkat çeken yeraltı şehirlerinden birisi ise burası. Tabii hem yerli hem de yabancı turistler ise bu noktada bu yapının, eşsiz yapının içerisine girip işte bu eşsiz yapıyı görme fırsatı da buluyorlar.
5: Biz Mardin'den geliyoruz. Mardin'den sonraki güzel şehirlerden birisi, gezilecek yer, herkesin görmesi gereken bir yer.
2: Malatya'da genellikle yeşil alanlar tercih edildi.
6: Kurban Bayramı'nın 3. gününde Malatyalılar parklara ve mesire alanlarına akın ettiler. Malatya'nın en meşhur mesire alanı Pınarbaşı bayramın 3. günü en yoğun günlerinden birini yaşıyor.
7: Pınarbaşı'na geldik. Güzel bir piknik alanımız var. Ailemizle birlikte geldik. Güzel bir piknik alanındayız şu anda. Bayram güzel geçiyor abi. Şu anda hava serin.

0: Kurbanlık hayvanları daha ucuza almak isteyenler %40'a kadar düşmüş fiyatlarla karşılaştılar. İşte bayramın 3. gününde yaşanan pazarlıklar.
1: Tane bize 25 liraya aldı.
2: Abi sana en son para 2 lira almayacağım. 28 ayırır gör. 28 ayırır gör. 28.
1: Abi
3: bir dakika ben giriyorum araya. 28 değil. Ne senin dediğin olur ne onun dediği. 26 bin lira
2: hayırır gör.
3: Allah kabul etsin.
1: Verir,
3: hadi
1: verir.
3: Ver.
4: Son güne bırakanlar ucuz hayvan bulma peşindeler. Pazarlıklar uzun sürüyor.
5: Bayramın bitmesine sayılı saatler kaldı. Hayvan pazarları boşaldı. Bayramın 3. gününde kurbanlık fiyatları %40 düştü.
6: Çok iyiydi. 4 tane hayvanım kaldı. 300 tane getirdik. 4 tane hayvanım kaldı. Yarım saat, 1 saat sonra biter onlar da.
7: Kurban bayramı biterken hayvan pazarlarındaki yoğunluk da azaldı. Kurbanlık fiyatları geriledi. Satışını yapanlar memleketlerine dönmeye hazırlanırken hala alıcılar için satış yapmaya çalışanlarsa sıkı pazarlıklara devam etti.
6: Hemen hemen bir 130-140 bin indirim oldu.
8: Biz de son güne bıraktık biraz uygun alalım diye.
9: O 16 dedi benim bütçem 10. Şimdi gel işin içinden çık.
7: 16'dan en fazla nereye geriliriz?
10: En fazla gelse 15'e geliriz.
7: 14 de olmaz.
10: 14,5 olur. Sizin hatırınız için o da.
3: Son günü zaten yani çok dip fiyatlara geliyor. Hiç para veren yok yani. 20 milyarlık bala 10 lira para veriyorlar.
11: 15 gün önce alanlar iyi hayvanları, daha büyük hayvanları alıyorlar. Sanıyorlar ki pahalı aldılar.
12: Bayrama 3 gün kala falan almıştık, 3-4 gün kala.
7: Kestiniz sonra?
12: Tabii kestik, bayramda dağıttık hepsini. Kendimiz için de geldik, bir hayvan bakmaya geldik.
7: İkinci kez alacaksınız.
12: İkinci kez alacağız.
7: Kurban Bayramı sebebiyle hayvan pazarlarına getirilen ancak satışı yapılamayan kurbanlıklarsa et ve süt kurumu tarafından 1-7 Haziran tarihlerinde satın alınacak.
5: Hayvanlarını et ve süt kurumuna satmak isteyenler sevk raporları, kurban pazarı bilgileri ve nakliye faturalarıyla başvuru yapabilecekler.
0: Ve sırada dünyadan haber turu var.
5: Türk gemisi ölüme sürüklenen 142 göçmene kucak açtı. 4 şişme botta aralarında kadın ve çocukların da olduğu 142 göçmen vardı. Kaptan Yakup Aslan susuz ve bitkin durumdaki kaçak göçmenlerin önce ihtiyaçlarını giderdi, sonra da Yunan makamlarına teslim etti. Ukrayna Savaşı bir kez daha NATO üyesi bir ülkeye sıçradı. Rus İHA'sı Romanya'da bir apartmana isabet etti. 2 kişi yaralı ancak ülkede büyük tedirginlik var. Amerikan şirketi Blue Origin'in roketi rampadaki test sırasında patladığı ortalık yangın yerine döndü. Jeff Bezos'un SpaceX'e rakip geliştirme hayalleri kül oldu. Gerçi bu patlamalar sektörün normali sayılır. İyi haber 98 metrelik roketin testinde çalışan herkesin güvende olması. Dallas'ta bir apartman kompleksinde çıkan dev yangın bölgenin kabusuna dönüştü. Biri çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti. Ekipler alevleri kontrol altına almak için canını dişine taktı. Romanya'da bir Bulgar turistin ayı besleme girişimi az kalsın ölümle sonuçlanıyordu. Anne ayı bebeğiyle birlikteydi, ikramı beğenmedi ve çekim yapan turiste doğru aniden saldırıya geçti. Ayı deyip geçmeyin, zira kolunu ısırdığı turist ameliyata alındı. Serinlemek için girdikleri yapay su birikintisi ekibe dehşeti yaşattı. Duvar çöktü, akıntı bazılarını aldı götürdü. Kıyıya çıkabildikleri için hepsi çok şanslıydı. Roma'yı ziyaret eden turistlerse şanssız. Aşırı sıcaklar onlara da kent sakinlerine de nefes aldırmıyor. 40 derece sıcaktan korunmanın yolu şemsiye ve şapkadan ibaret. Amerika'da da muhtemelen serinlemek için göle giren köpek çıkış yolunu bulamadı.

0: Neyse ki yardımına polis koştu.
1: Oh, good, hey.
0: Yapay zeka ile eş zamanlı olarak işsiz kalma paranoyalarını tetikleyen robotların son marifeti mankenlik. Bir defilede insan mankenlerle birlikte sahneye çıktılar. Ürkütücü olsa da ileride mankenleri de işsiz bırakabilirler. Amerika'da adrenalin bağımlıları korkudan gerçek adrenalinle tanıştı. Dikey platformda mahsur kalan misafirler önce saatlerce kurtarılmayı bekledi, sonra itfaiyenin dik merdiveninden indi. Turu mutlu olmayı en çok hak edenlerle, Gazze'li çocuklarla bitirelim. Soykırım mağdurları Kurban Bayramı vesilesiyle kısa bir süreliğine de olsa içinde bulundukları zorlukları unuttu. Hayat gören herkese bayram oldu.
2: Her 29 Mayıs'ta olduğu gibi mega kentte yine fetih coşkusu vardı. Kutlamalar günün erken saatlerinde başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Haliç Kongre Merkezi'ndeki kutlama programındaydı. Dikkat çeken mesajlar verdi. İstanbul için göz bebeğimiz ifadelerinde kullandığı fethin Türk milletinin kızıl elması olduğunu hatırlattı. 573 yıldır hala bunu hazmedemeyenler olduğunu da söyledi. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satır başları.

0: İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen azımsızlar var. 573 yıllık öfkenin pençesinden bir türlü kurtulamayanlar var.
1: Dikkat çeken mesajlarını Haliç Kongre Merkezi'nden verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine programında konuştu.
0: Her kim zulüm 1453'te başladı diyorsa maskesini indirin, altından 1453'te mücadele ettiğimiz karanlık yüzler çıkacaktır. Her kim İstanbul'un statüsü değişsin diyorsa bunlar Topkapı'da okunan Kur'an'ı, Ayasofya'da okunan ezanı içlerine sindiremeyenlerdir.
1: İstanbul bizim göz bebeğimiz dedi, mesajları netti.
0: Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün de yarın da fırsat vermeyeceğiz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın bize emaneti olan bu aziz şehre gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz.
1: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünün önemine vurgu yaparak devam etti.
0: İstanbul'un fethi kıyamete kadar sönmeyecek hak ve hakkaniyet ocağının yakılmasıdır. İstanbul'un fethi milletimizin mefkûresi, ülküsü, kızıl elması uğruna neleri başarabileceğinin numunesidir.
1: Erdoğan dünyada yaşanan gelişmeler için de ayrı bir parantez açtı.
0: Coğrafyamızda sınırlar yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek isteniyor. Gazze'den Sudan'a, Yemen'den Lübnan'a yönümüzü nereye çevirirsek çevirelim, aynı kirli oyunun farklı sahnelerine tanık oluyoruz. Bunun için de Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini daim eylesin.
1: Konuşmasının hemen başında ise kürsüye sürpriz bir misafir geldi. Erdoğan küçük kızı görür görmez konuşmasını yarıda kesti, cebinden harçlık çıkarıp verdi. Küçük kız Erdoğan'ın hayranıydı. Onu öptü, boynuna sarıldı, bırakmadı. Küçük kız Erdoğan'dan bir talepte bulundu. Erdoğan tamam dedi ama... Zor da olsa küçük kız sonunda kürsüden inmeye ikna oldu.
2: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde gün boyunca

0: Kutlamalar yapıldı. Saraybunlu'ndan açılan tekneler boğazda tur attı. İstanbul Boğazı'nın turkuaz rengi Türk bayraklarıyla şenlendi. Başkan Erdoğan da bu anlamlı günde cuma namazı için Ayasofya Camii'ne gitti. Erdoğan 29 Mayıs'ta Ayasofya'da olmak ayrı bir güzellik dedi.
1: Hamdolsun Fatih'ten Ayasofya'ya bugün bir yürüyüş yapıldı ve İstanbullu burada Cuma'yı kıldı. Bu da ayrı bir güzellik.
2: Ayasofya'da Cuma, Haliç'te kutlama, Boğaz'da kortej. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kentin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kutlamalara katıldı. Erdoğan'ın ilk durağı Cuma namazı için Ayasofya Camii oldu.
3: Rabbim bizlere bu kurban bayramlarının tekrarını lütfetsin. Amin. Lillahi Teala'l Fatiha.
1: Bugün 29 Mayıs Cuma tevafuk olarak Ayasofya'da kılma imkanımız oldu ve Ayasofya'da da katılım gayet güzeldi, muhteşemdi ve İstanbullu burada Cuma'yı kıldı. Bu da ayrı bir güzellik.
2: Erdoğan hem Haliç'teki hem de akşam yapılacak fetih kutlamalarına değindi.
1: Akşam İstanbul bir başka güzel olacak ve yıldızlar inşallah bir gösteri yapacak İstanbul'da. Hep birlikte bunu kutlayacağız.
2: Erdoğan açıklamalarının ardından basın mensuplarına lokum ikram etti.
1: Ben şimdiden sizlerin bu gayretine teşekkür ediyorum. Ağızlarınızda tatlandırma istiyorum.
4: Efendim teşekkür ediyoruz. Devam edelim. He?
1: Ben yemiyorum. Dikkat ediyorum. Nice bayramlara inşallah.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde de coşkuyla karşılandı.
5: Tarihi yeniden yazan mazlumların umudu geliyor. Halkıyla bir kahraman.
2: İyi ki varsın Erdoğan. Kutlu Fetih'in 573. yıl dönümü nedeniyle İstanbul'da gün boyu pek çok etkinlik düzenlendi. Saraybosna Limanı'ndan açılan gemiler Boğaz'da tur attı. Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesi de ziyaretçi akınına uğradı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi bayramın dördüncü günündeki büyük töreni hazırlanıyor. 2,5 yıl önce şimdilik hoşça kalın diyerek genel merkeze veda eden Kemal Kılıçdaroğlu yeniden o kapıdan girecek. Haliyle CHP genel merkezinde hummalı bir çalışma var. Partililer binayı ve çevresini Kahraman Kemal afişleriyle süsledi. Gözler bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajlarda olacak.
6: Hepinize şimdilik hoşça kalın diyorum.
2: Tarihler 8 Kasım 2023'ü gösteriyordu. CHP Genel Merkezi'nde bir dönem kapanmış partililere bu sözlerle veda etmişti. Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aranın ardından hoşça kalın diyerek çıktı. Kapıdan yeniden girmeye hazırlanıyor.
7: Kemal Kılıçdaroğlu cumartesi günü genel merkezde partililerle bayramlaşacak. Büyük buluşmaya 24 saatten az bir zaman kala genel merkezde hazırlıklar devam ediyor.
8: Bakın şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin kasasından Kemal Kılıçdaroğlu devraldığından beri 1 TL bile harcanmıyor. Bu afişlerin tamamı kişilerin kendi ceplerinden ödedikleri paralarla yapılıyor.
7: Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönüşü öncesi partilerin kendi imkanlarıyla hazırlattığı Kahraman Kemal yazılı afişler de genel merkez binasına asılacak.
2: Gözlerse Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajlarda.
7: Kemal Kılıçdaroğlu bugün de konutundan çıkmadı, genel merkezde yapacağı konuşmaya hazırlanıyor. O konuşmanın ipuçlarını da kendisi vermişti.
6: Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım.
9: Herkes gerçekleri görmek zorundadır.
2: Katıldığı canlı yayında konuşan Gürsel Tekin ise yeni parti yönetimine dair dikkat çeken ipuçları verdi.
10: Saat 2'de de Sayın Genel Başkanımız partili arkadaşlarımızla bayramlaşıp cumartesi günü bir aksilik olmasa çalışma arkadaşlarını kamuoyuna paylaşmış olacak.
2: Özel yönetiminin 1 Haziran'da yapılacak parti meclisi toplantısını üyelere tebliğ

0: Bir sürecinin tamamlanmadığını gerekçe göstererek iptal etmesinin ardından Kılıçdaroğlu'ndan da yeni hamle geldi. Kılıçdaroğlu milletvekillerine mesaj göndererek kendisi yeni bir tarih açıklayana kadar mecliste grup toplantısı yapılmayacağını duyurdu. Kılıçdaroğlu yönetimi özel ve ekibinin devretmediği partinin resmi sosyal medya hesapları içinde harekete geçti. Hesapların devri için X'e ve Facebook'la Instagram'ın sahibi olan Meta şirketine başvuru yapıldı. Meta, Facebook hesaplarının Kılıçdaroğlu yönetimine devredilmesini kabul etti.
1: Mutlak mutlağın kararına kadar kapalı kapılar ardından yürütülen savaş artık açık olarak yapılıyor. CHP, Kılıçdaroğlu cephesi ve özelciler olarak ikiye ayrılmış durumda. Hemen her gün tarafların birbirlerine attığı salvolar gündeme geliyor. Son haberse çok çarpıcı. Özgür Özel ve İmamoğlu'nu destekleyen grubun otoritelerini korumak amacıyla tarafsız olan il ve ilçe başkanları, parti meclisi üyelerini telefonla arayarak yakın markacı aldıkları ileri sürüldü. Hatta bazı isimlere tehdit ve şantaj yapıldığı iddiaları var.
2: Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.
3: Güvenli limanlar, kaptanlar, metaforlar uçuşuyor gidiyor. Ya ne metaforu?
0: Ve Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla yeniden partinin başına geçti. CHP tabanı hiç olmadığı kadar gerildi. Öyle ki son iddia Özel ve İmamoğlu ekibinin şantaj yaptığı yönünde.
4: İki CHP var. Bir tanesi atanmış CHP, bir tanesi seçilmiş CHP. Ben seçilmiş CHP genel başkanıyım. Kemal Bey yeniden aday olursa, yarışırsa, kazanırsa genel başkan olur. Ama atanmış olarak bu göreve devam etmesi partimiz için bir felaket olur.
0: Mutlak mutlan kararıyla başlayan krizde Özel cephesi geri adım atmıyor. Gözler bu kez parti yönetiminde. İhraç kararlarında kilit rol oynayan Yüksek Disiplin Kurulu'nda çoğunluk Kılıçdaroğlu taraftarlarında.
5: Parti içi kavgaya asla izin vermeyeceğim. Kavga edenleri gerekirse kapının önüne koyacağım.
0: Hukuki üstünlükte Kılıçdaroğlu'nda olunca iddiaya göre Özel cephesi de düğmeye bastı. İddiaya göre parti içi üstünlüğünü korumak isterken iş şantaja kadar vardı. Kulislerde Özel cephesinin tarafsız olan il ve ilçe yöneticilerini ve mevcut parti meclisi üyelerini yakın marka aldığı, sonraki süreç için mevki ve makam dağıttığı konuşuluyor. Hatta Kemal Bey'e destek verirseniz geçmiş dönemdeki açıklarınızı basına sızdırırız diye tehdit ettikleri de.
3: Aha böyle iki elimle iki yakalarından tutup da bunların hesabını sormazsam namerdim.
0: İkili arasındaki gerilim teşkilata kadar sıçradı. CHP Karabük İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayram programına Özel taraftarlarıyla Kılıçdaroğlu taraftarlarının yaşadığı gerilim damgasını vurdu.
6: Cumhuriyet Halk Partililere küfretti. Milletvekili olarak bir cevabın yok mu? Gayırta gayırta küfür etti. Daha ne diyecektin? Hayır ben otur diye bir şey yok.
7: Siz bizim vekilimizsiniz.
8: Ama ben ne söyledim?
7: Ben bir şey söylemedim. Hiç bir şey anlayamadım.
8: Her iki genel başkanlığı da çalıştım. Yapılanları ben tasvip etmiyorum. Ve en kısa sürede kurultay istiyorum.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump, İran hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. İran'da olası bir ateşkes için Beyaz Saray'da toplantı yaptığını söyleyen Trump, Hürmüz Boğazı, mayın temizliği ve zenginleştirilmiş uranyumun imhasından bahsetti. İran'dan da Trump'ın bu açıklamalarına bazı yalanlamalar geldi. Detaylara bakalım.
9: İran krizine dair son kapılar aralanıyor. ABD Başkanı Donald Trump olası bir anlaşmaya ilişkin kararını vermek üzere Beyaz Saray'da danışmanlarıyla görüştüğünü açıkladı. Trump açıklamaları sosyal medya hesabından yaptı. Gündeminde Hürmüz Boğazı'ndan ateşkes ve mayın temizliğine kadar birçok konu vardı.
10: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etmelidir. Hürmüz Boğazı derhal açılmalı, her iki yönde de sınırsız deniz taşımacılığı için hiçbir geçiş ücreti alınmamalıdır. Tüm deniz mayınları etkisiz hale getirilecektir. Şu anda kaldırılacak olan muazzam ve benzeri görünmemiş deniz ablukamız nedeniyle boğazda mahsur kalan gemiler artık evlerine dönme sürecine başlayabilir. Bazen nükleer toz olarak adlandırılan 11 ay önce gerçekleştirdiğimiz güçlü B-2 bombardıman uçağı saldırısının neden olduğu neredeyse çökmüş dağların altına gömülü zenginleştirilmiş materyal ABD tarafından ve Çin'le birlikte gün yüzüne çıkarılacak ve yok edilecektir. Yeni bir duyuruya kadar hiçbir para transferi yapılmayacaktır. Daha az önemli olan diğer maddeler üzerine de anlaşmaya varılmıştır. Şimdi nihai karar vermek üzere durum odasında toplantıya gidiyorum.
9: Ancak İranlı yetkililer Trump'ın açıklamasını gerçekler ve yalanların bir karışımı olarak nitelendirdi. Adı açıklanmayan bir kaynak, ABD Başkanı'nın söz konusu açıklamasında sahte bir zafer algısı oluşturmak amacıyla taslak anlaşmanın bazı kritik unsurlarını çarpıttığını öne sürdü. Kaynaklar özellikle Trump'ın İran'ın zenginleştirilmiş nükleer materyalinin imha edileceği yönündeki iddiasının temelsiz olduğunu savundu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı herhangi bir ücret talep etmeden açması gerektiğine ilişkin açıklamasının da taslak anlaşmada yer almadığını kaydetti.
1: ABD-İran hattında kritik eşik aşılmak üzere Trump anlaşma için şartlar masada ama karar verilmedi. Hürmüz Boğazı ve nükleer program merkezde gerilim sürüyor. Detayları haber muhabiri İrfan Sapmaz'dan alacağız.
11: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la olası barış anlaşması için kritik eşiğe gelindiğini duyurdu. Trump, Truth Social hesabından yaptığı son açıklamada İran'ın hiçbir zaman nükleer silah sahip olamayacağını kabul etmesi, Hürmüz Boğazı'nın sınırsız ve ücretsiz gemi geçişinin açılması ve bölgede kalan deniz mayınlarının temizlenmesi gerektiğini belirtti. Trump açıklamasında ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılacağını, Hürmüz'de mahsur kalan gemilerin evlerine dönüş sürecine başlayabileceğini söyledi. Ancak Washington'ın bu aşamada İran'a herhangi bir para transferi yapmayacağını vurguladı. Başkan Trump'ın en dikkat çekici mesajı ise İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokuna ilişkin oldu. Trump nükleer toz diye nitelendirdiği materyalin ABD, İran, Çin ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı koordinasyonunda çıkarılıp imha edileceğini söyledi. ABD ana akım medyasında haberin ortak yorumu şu: anlaşma hiç olmadığı kadar yakın ancak henüz kesinleşmiş değil. Reuters Trump'ın Beyaz Saray durum odasında nihai karar için toplantı yapacağını bildirdi. Ancak şu ana kadar toplantıdan herhangi bir sonuç alınamadı. Associated Press'e ABD ve İran'ın müzakerecilerin 60 günlük ateşkes uzatımı ve yeni nükleer görüşmeler için geçici mutabakata vardığını fakat son imzanın Trump'ın onayına bağlı olduğunu yazdı. Fox News'e göre Washington'da anlaşmanın İran'ın nükleer kapasitesini gerçekten durdurup durdurmayacağı tartışılıyor. Washington Post'a barış anlaşmasının önündeki en büyük engelin hala İran'ın nükleer programı ve Tahran'ın güvenilirliği olduğunu vurguluyor. İran cephesinde ise temkinli bir mesaj var. Reuters'a konuşan İranlı yetkililer Tahran'ın söz değil somut adım beklediğini aktardı. Bu da anlaşma masasının açık olduğunu ancak İran'ın yaptırımlar, bloke edilen varlıklar ve askeri baskının azaltılması konusunda güvence istediğini gösteriyor. Sonuç olarak Washington'da hava önceki günlere göre daha iyimser ancak tablo hala kırılgan. Trump onay verirse ateşkesin uzatılması, Hürmüz'ün açılması ve nükleer görüşmelerin başlaması bekleniyor ama İran'ın son anda geri adım atması ya da Washington'ın şartları yeterli bulmaması halinde kriz yeniden askeri tırmanmaya dönebilir.
1: ABD'nin Brezilya'daki iki suç örgütünü terör listesine alma kararı Brezilya ile arasındaki krizin derinleşmesine neden oldu. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Washington'ın adımını egemenlik ihlali olarak nitelendirerek sert tepki gösterdi.
12: Ulusal egemenlik müzakereye açık değildir. Brezilya iç işlerine yönelik her türlü müdahale biçimini reddediyor.
13: Brezilya ABD hattında kriz derinleşiyor. Suç örgütleri kararı siyasi fırtınaya yol açtı. ABD Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika'daki suç yapılanmalarına yönelik en sert sınıflandırmalardan birine imza attı. ABD'nin Brezilya'nın en büyük iki suç örgütü Primeiro Comando da Capital ve Comando Vermelho'yu 5 Haziran itibariyle yabancı terör örgütü listesine alması Brezilya'da yüksek gerilim doğurdu. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ABD yönetimine sert sözlerle yüklendi. Ulusal egemenlik müzakereye açık değildir dedi.
12: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı buradaki suçlularımızı terörist olarak tanımladığını söylüyor. Bu bizi çok üzdü. Çocuk gibi muamele görmeyi kabul etmeyeceğiz. Muz cumhuriyetiymişiz gibi muamele görmeyi kabul etmeyeceğiz.
13: Lula, ülke içinde organize suçla mücadelenin zaten sürdüğünü belirterek PCC ve CV içinde sert tanımlama kullandı.
12: Bu yapılar büyük şehirlerin

0: Varoşlarında yaşayan insanlar için zaten birer terör örgütüdür. İnsanları soyuyorlar ve şiddetle baskı altında tutuyorlar.
1: Uzmanlar PCC ve CV'nin 50 bini aşan üye ağıyla sadece Brezilya içinde değil Latin Amerika genelinde etkili olduğuna dikkati çekiyor. PCC'nin merkezi São Paulo, CV'nin ise Rio de Janeiro olarak biliniyor. Washington, Brezilya hattındaki krizin seyrinde gözler şimdi Brezilya'nın karşı hamlesinde.
0: Asırlarca Afrika ülkelerini sömüren Fransa 341 yıl sonra tarihindeki lekeden kurtulmak için bir karar aldı. Köleliği hukuki zemine oturtan Kara Kanun Fransız Ulusal Meclisi'nde yapılan oylamayla yürürlükten kaldırıldı.
2: Fransa, yüzyıllar sonra tarihinin en karanlık sayfalarından birini resmen kapattı. Afrika kıtasındaki sömürgecilik geçmişini resmi olarak temize çekme kararı aldı. Fransız Ulusal Meclisi, Kara Kanun olarak bilinen kölelik düzenlemesini 341 yıl sonra oy birliğiyle resmen kaldırdı. Kararı meclis başkanı sosyal medya üzerinden duyurdu. Böylelikle yüzyıllar boyunca sömürge ülkelerinde insanları mülk statüsüne indirgeyen Kara Kanun tarihe gömülmüş oldu. Bazı Afrika kökenli Fransız milletvekilleri meclisi karar için geç kalmakla eleştirdi.
3: Ulusumun geç de olsa bu rezil metni nihayet yürürlükten kaldırmasından gurur duyuyorum. Biz kölelerin torunları değiliz. Özgür doğmuş ve sonra köleleştirilmiş insanların torunlarıyız.
2: Köleleri taşınabilir mal sayan Kara Kanun 1685'te 14. Louis döneminde yürürlüğe girmiş ve sömürgeciliğin hukuki kılıfı haline gelmişti. Her ne kadar kölelik 1848'de kaldırılsa da kanunun hukuk sistemindeki gölgesi tam 341 yıl boyunca varlığını sürdürdü.
0: Ukrayna ile Rusya arasında süren savaşta Karadeniz'deki ticari gemilerde hedefte. Ukrayna ordusu Odessa'dan Türkiye'ye doğru seyreden bir kuru yük gemisinin Rusya tarafından vurulduğunu duyurdu. Saldırıda iki kişi yaralandı. Ankara'dan saldırıya sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı sivil gemilerin güvenliğine dikkati çekerek bölgede artan savaş tırmanmasının ciddi risk oluşturduğunu vurguladı.
2: Karadeniz'de bir Türk gemisi daha insansız hava araçlarının hedefi oldu. Ukrayna ile Rusya arasında 4 yılı aşkın süredir devam eden savaş Karadeniz'deki ticareti sekteye uğratıyor. Son olarak Ukrayna ordusu bir Türk gemisinin daha insansız hava aracıyla vurulduğunu duyurdu. Suçu Rusya'ya attı. Kiev yönetimi açıklamasında Vanuatu bayraklı Türk kuru yük gemisinin Odessa'dan Türkiye'ye doğru seyir halinde olduğunu belirtti. Olay yerinden ilk görüntülerde geminin hasar aldığı, itfaiye ekiplerinin gemide soğutma çalışması gerçekleştirdiği görüldü. Saldırıda yaralanan iki Türk denizci de hastanede tedavi altına alındı. Türk Dışişleri Bakanlığı saldırıya sert tepki gösterdi. Açıklamada savaşın taraflarına Karadeniz'deki seyri sefer emniyetine vurgu yapıldı. Yaralı denizcilerin durumunun yakından takip edildiği belirtildi. Bakanlık sivil gemilerin güvenliğine dikkat çekerek bölgede artan savaşın tırmanmasının ciddi risk oluşturduğunu vurguladı. Son olarak geçen Mart ayında bir Türk tankeri insansız deniz aracıyla vurulmuştu.
0: Almanya'nın Solingen kentinde genç ailesinden 5 Türk'ü hayattan koparan ırkçı saldırı aradan geçen 33 yıla rağmen hafızalardaki tazeliğini koruyor. Kaybedilen canlar düzenlenen törenle bir kez daha anıldı. Törende ırkçılığa karşı ortak mücadele çağrısı yapıldı. Katliamın faillerinin bugün özgür olması ise ölenlerin yakınlarının yüreğindeki yarayı daha da derinleştiriyor.
4: Her yangın duyduğumda o geceki kendi yangınımız. Ben devamlı beynimde o geçmişi hatırlıyorum.
1: Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 gecesi yaşanan ırkçı vahşetin üzerinden 33 yıl geçti. Ancak Türk toplumunun hafızasına kazınan acı ilk günkü gibi tazeliğini koruyor. Dört Alman etçi tarafından kundaklanan evde Gürsün İnce, Gülistan Öztürk, Hülya Genç, Saime Genç ve Hatice Genç alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan bu katliam

0: Ve Alman katıldı.
1: Gerçekleşmiş olan bu saldırıya karşı duruşumuzu ifade etmek, anlayışımızı, bakışımızı ifade etmek üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlandırılması çerçevesi içerisinde bugün buradaydık. Hem varlığımızla hem konuşmamızla birlikte bu anlayışa karşı mücadelenin mütemadiyen devam etmesi gerektiği konusundaki hassasiyetimizi vurguladık.
0: Konuşmalarda ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve aşırı sağ tehdidine karşı ortak mücadele çağrısı yapıldı.
2: Kimsenin başına Allah vermesin, bu acı çok acı. Yani yükü kaldıracak durumda değiliz ama yapacak bir şey yok, hayat devam ediyor.
0: En büyük tartışma ise saldırıyı düzenleyen 4 failin durumu. Katliamdan sorumlu tutulan saldırganlar aldıkları hapis cezalarını tamamladıktan sonra serbest kaldı. Bugün farklı isimler ve kimliklerle toplumun içinde yaşamlarını sürdürmeleri genç ailesinin yakınlarının acısını daha da derinleştiriyor.
3: Hepimiz işimizi icra ederken hata yapabiliriz. Amerikan polisinin son yaptığı da ilk bakışta bir hataydı. Ancak polis memuru hatasında ısrar edince tüm dünyada manşet oldu.
4: Yanımdan geçerken sağ elinizde telefon vardı.
5: Suçlamasını bitiremeden gerçekle yüzleşti. Amerikan polisi yine akıllara durgunluk veren bir eylemiyle gündemde.
4: Günaydın hanımefendi. Dikkatsiz sürücülere yönelik bir uygulama yapıyoruz. Yanımdan geçerken sağ elinizde telefon vardı.
5: İddiası bitmeden sürücü kolunu kaldırdı. Telefon tuttuğunu iddia ettiği eli yoktu. Aslında tam bu noktada hatasını anlayıp işine devam edebilirdi ama polis ısrarı seçti.
6: Bugünlük bu kadar yeter mi demek istersin yoksa?
4: Konuyu kapatmak istemiyorum. Elinizde telefonla uğraşıyordunuz.
6: Az önce sağ eliniz dediniz ama.
4: Sağ eliniz olduğunu sanmıştım.
5: Katie Thomas $116 cezaya itiraz etti ve mahkeme suçsuz olduğuna hükmetti.
4: Elinde telefon olmadığına yemin eder misin?
6: Yemin ederim.
4: Diğer elini kaldır.
6: Yemin ederim.
3: Muğla'da turistik gezi teknesi battı. Büyük korku ve panik yaşayan 110 kişi güvenli şekilde tahliye edildi.
7: Tur teknesi yan yattı, denizde can pazarı yaşandı. Görüntüler Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaydedildi. İçinde 110 kişinin bulunduğu tekne henüz belirlenemeyen nedenle su almaya başladı. Kaptan tekneyi kıyıya doğru sürdü. Tekne yan yatarken durum kıyı emniyeti müdürlüğüne bildirildi. Bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ekibi sevk edildi. Turistlerden bazılarının suya atlayarak kıyıya doğru yüzdüğü görüldü. Teknede bulunanlar botlarla tahliye edildi. Tekne tamamen batarken 110 kişinin güvenli şekilde kıyıya çıkarıldığı öğrenildi.
3: Yurtta sağanak sonrası sel meydana geldi. Çok sayıda ev ve tarım arazilerini su bastı. Selde mahsur kalan ekipler tarafından kurtarıldı.

0: Dereler taştı, evleri su bastı. Şiddetli yağış sel ve taşkına neden oldu. Caddeler göle döndü, tarım arazileri su altında kaldı. Yurdun farklı illerinde yağış etkili oldu. Görüntüler Hatay'da kayda geçti. Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu kentte sağanak sonrası taşan dere evleri su altında bıraktı. Dörtyolu ilçesi, Çaylı Mahallesi ve Yeşilköy Mahallesi'ni birbirine bağlayan köprü, derenin debisinin artmasıyla ulaşıma kapatıldı. Osmaniye'nin Düzce ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle 100. Yıl Mahallesi'nde su baskınları meydana geldi.
1: Uyuyorduk, uykuduyorduk. Birden hava yağmur yağdı, şimşek koptu, birden su aldı evleri, su bastı.
2: Etkili olan sağanak yağış sonrasında ilçede bulunan bazı dereler ve su yatakları taştı. Ardından da 4 ayrı mahallede işte yaşanan taşkından dolayı ev ve iş yerlerini su bastı.

0: şiddetli yağmur yağdı. Çok böyle çok şiddetli.
1: Kaç saat sürdü?
0: Gece saat 2 sularında başladı. Sabah 8'e kadar devam etti. Dışarı çıkamadık, hiçbir şey kurtaramadık. Yani yağmurdan zaten dışarı çıkılacak gibi değildi.
2: Selde mahsur kalan 80 yaşındaki Emine Can'ın imdadına itfaiye ekibi koştu. Bursa'nın Keles ilçesinde sağanak sele dönüşürken bazı evleri su bastı. Depolama alanı olarak kullanılan yapının çatısının bir bölümü çöktü. Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Tunceli Pürümür çayından yüzerek karşı kıyıya geçen bir kişi geri dönmeye çalıştığı sırada akıntıya kapıldı. Çayın ortasında bulunan bir ağaca tutunarak hayatta kaldı. Mahsur kalan kişi jandarma komutanlığı timi ve itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı. Sivas'ta da fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Ağaçlar çiçek döktü.
3: Tokat'ta 4 kuzenin elektrikli bisikletle bayram gezintisi faciayla son buldu. Kuzenler Kelkit Çayı kenarında fotoğraf çekilirken elektrikli bisikletle birlikte suya düştü. Akıntıya kapılan gençlerden ikisi bir adacığa yüzerek canlarını kurtardı ama iki kuzenleri suda kayboldu. Arama çalışmaları aralıksız sürerken yakınları sağ salim bulunmalarını umut ediyor.
4: Ekipleri kalan arkadaşları almaya gidiyor.
2: Onlar şanslıydı. Son anda canlarını kurtarmayı başardılar. Kuzenleri ise Kelkit çayında kayboldu. Tokat Erbağ'da Kurban Bayramı için bir araya gelen kuzenler 3 tekerlekli elektrikli bisikletle Kelkit Çayı kenarında gezintiye çıktı. Bu fotoğrafı çektikten hemen sonra araç suya düştü. Gençler de akıntıya kapıldı. Atakan ve Furkan Kale yüzerek bir adacığa sığındı. Onlar botla kurtarılırken akıntıya kapılan kuzenleri İlker Parlak'la Oğuz Kale için arama çalışması başlatıldı. Dronlar kaldırıldı. Çevre illerden gelen takviye ekiplerle birlikte Kelkit Çayı ve kenarı titizlikle arandı.
5: Kelkit Çayı'nın üzerinde botlarla AFAD'a bağlı ekipler suyun üzerinde ve kıyı kenarında arama faaliyetlerini sürdürüyor. 22 yaşındaki İlker Parlak ve 27 yaşındaki Oğuz Kale'nin aileleri de şu an itibariyle Yeşilırmak'ın üzerindeki köprünün olduğu alana gelmiş durumda. Onlar da yakınlarından gelecek iyi bir haberi umutla bekliyor.
2: Bölgede etkili olan yağış çayın debisini an be an yükseltse de kurtarma görevlileri aralıksız çalıştı ancak iki kuzenden iz bulunamadı.
3: Üç yaşındaki Aybüke bayram ziyaretine gittiği dedesinin evinin önünde oynarken kayboldu. Ailesi, köylüler, arama kurtarma ekipleri herkes onu bulmak için seferber oldu. Çalışmalar gece boyunca aralıksız sürdü ve nihayet Aybüke gün aydınlandığında 2 kilometre uzakta yaylada uyurken bulundu.
2: Endişeli bekleyiş 12 saat sürdü. Kayıp olarak aranan Aybüke yaylada uyurken bulundu.
6: Ne yaptın sen?
7: Durmam onu
6: arkadaşlar. Annesi gelsin, annesi geliyor.
2: Burası Yozgat Çayıralan. Söbeçimen köyünde yaşayan İnce ailesinin 3 yaşındaki kızları Aybüke saat 18 sıralarında bayram ziyaretine gittiği dedesinin evinin önünde oynarken kayboldu. Anne babası, akrabaları, köylüler çevreyi didik didik aradı ama kız çocuğundan bir iz yoktu.
8: Kesintisiz aramaya devam edeceğiz. Elimizin erdiği, gücümüzün yetti.
2: Ailesinin yaptığı kayıp ihbarı arama kurtarma ekiplerine alarma geçirdi. Çalışmalara gönüllüler de katıldı. Güzel haber, arama çalışmalarının 12. saatinde geldi. Aybüke 2 kilometre uzakta yaylada uyurken bulundu.
9: Tamam, çok iyi. Sağ olun, çok iyi bir şey var.
10: Ekipler tarafından sabaha kadar arandı ve sabah 6 sularında bulundu.

0: Elhamdülillah sağlık durumu gayet iyi.
1: Maşallah.
2: 3 yaşındaki Aybüke İnce hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi.
3: İstanbul'da bir motosiklet sürücüsü seyir halindeyken tartıştığı İETT şoförüne elindeki cismi fırlattı. Camı kırılan otobüsteki yolcuların yaşadığı panik anları cep telefonu kamerasına bakın nasıl yansıdı.
4: Tartıştığı İETT şoförüne sinirlendi, içi yolcu dolu otobüsün camını kırdı. İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir motosiklet sürücüsüyle İETT otobüsü şoförü arasında seyir halindeyken tartışma çıktı. Tartışma sırasında elindeki cismi otobüse fırlatan motosiklet sürücüsü hızla uzaklaştı. Camı kırılan otobüsteki yolcuların yaşadığı korku ve panik cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
3: Şile'de denizde akıntıya kapılarak açığa sürüklenen iki kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
5: Şu an arama mı yapıyor?
4: Akıntıya kapılan iki kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı. Görüntüler Şine'ye bağlı Kabakos sahilinden. Sıcak havayı ve tatili fırsat bilen iki kişi denize girdi. Ancak bir süre sonra rip akıntısına kapılarak sürüklendiler. Çevredekiler iki kişiyi halat atarak kurtarmaya çalışsa da yeterli olmadı. Bölgeye sevk edilen sahil güvenlik komutanlığı ekipleri boğulma tehlikesi geçiren iki kişiyi denizden çıkardı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
3: Vedat Işıkan, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yılın ilk 4 ayında anne ve ailelere yönelik yapılan ödemelerin bilançosunu açıkladı.
2: Sosyal Güvenlik Kurumu ailelere yönelik destek ödemelerine devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, sosyal güvenlik sistemi kapsamında annelere yapılan ödemelere ilişkin verileri paylaştı. Buna göre 2026 yılının ilk 4 ayında annelere toplam 5,2 milyar liralık analık ödeneği, 191,5 milyon lira emzirme ödeneği verildi. Bakan Işıkan, ailelerin sosyal güvenlik şemsiyesi altında desteklenmeye devam edeceğini belirtti.
6: Sosyal Güvenlik Kurumumuzun sağladığı analık ödeneği ve emzirme ödeneği ile ailelerimizin yanındayız. Bu yılın ilk 4 ayında 5,2 milyar lira analık ödeneği, 191,5 milyon lira emzirme ödeneği sağladık. Ailelerimize destek olmaya devam edeceğiz.
3: Kars Türk Çoban Köpeği adıyla coğrafi işaretle tescillenen ırk koruma altında. Peki bu köpeklerin özellikleri neler? Ekrana getireceğiz ve bülteni noktalayacağız.

0: Ekranlarımızda farklılık gösteren ve en ünlü ırkları ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Bugün itibariyle Kars'tayız ve Kars denince tabii ki akıllara Kars Türk Çoban Köpeği geliyor ve aynı zamanda Kars Kazları geliyor. Tabii Kars Kazları'nın sürü bekçiliğini ise görmüş olduğunuz işte bu Sadık Dost Kars Türk Çoban Köpeği yapıyor. Peki özellikleri neler? Irkının diğerlerinden ayıran farklılıkları neler? Yine yetiştirici Gökhan Gündüzalp'te konuşacağız.
1: Köpeklerimiz zaten yüzyıllar boyu bu coğrafyada yetişen güzel asil ırklar. Yani dikkat ettiğiniz gibi insanlarla

iç içe, sakin, tüyleri uzun, böyle aslanvari yeleleri olan, küt burunlu, sakin, iri yapılı, kemikli köpeklerimiz. Bunların erkekleri yaklaşık 75-80 santime kadar çıkıyor ve bu köpeğimiz gerçekten sürü içerisinden geldi şu anda. Biraz da yorgun. 80 kiloluk bir örnek diyebiliriz aslında. Kendi emsalleri içerisinde aynı zamanda kazlarımıza bekçilik yaparlar.

0: 2002 yılında coğrafi işaret tesil belgesi alan Kars çoban köpeği sık ve uzun tüyleriyle birlikte aslında bölgenin zorlu iklim şartlarına da uyum sağlayabiliyor. Zemheri dediğimiz o dondurucu soğuk havalarda görevini en iyi şekilde yerine getiriyor. Çoban köpeği denince akla ya büyükbaş ya küçükbaş hayvanlar gelirdi. Ancak Kars'ta tabii ki Kars sürülerine de yine bekçilik yapıyorlar.
1: Tabii ki Kars denince zaten ilk akla gelen şeylerden biri Kaz'dır son zamanlarda. Ve Kaz sürülerimizi de bu canlar sayesinde dışarıdan gelen yaban hayvanlarından da korumuş oluyoruz. Serbest bıraktığımızda Kaz'ın içerisinde onları bir canı gönülden bir can hıraş bir şekilde korumayı görev edinmiş gayet güzel sakin canlılardır.
0: Kars çoban köpeğinin yapı özelliklerine baktığımız zaman sık ve uzun tüyleri ön plana çıkıyor. Özellikle de zorlu iklim şartlarında, zemheri aylarında yine bu sık ve kalın tüyleriyle birlikte ona aslında koruma sağlıyor. Aynı zamanda küt burunlu ve hafif yanaklı olması da yine diğer ırklardan kendisine ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi. Kazmana ısmarladım nar gele nar gele gümüş kemer. En belirgin özelliklerini sayacak olursak bir tüylerinin çok olması.
1: Tüylerinin sık ve uzun olması. Yani buradaki sert hava koşullarına bakın, şu anda Mayıs ayındayız ve hepimiz kalın giymek zorundayız. Çünkü bir yayladayız biz. Bu tüylerimiz bu canlarımızı yağmurdan, çamurdan, soğuk havalardan, kardan, zemheri dediğimiz o soğuklardan koruyan sık tüylü ve uzun. Böyle vücudu komple kaplayan ilk özelliğimiz bu. İkincisi sakin ve korumacı.
0: İtibariyle de zaten geldiğimizden beri o sakin tavrı. Evet.
1: Sakin tavrı hepimize zaten güven veriyor. Çocuklarla iyi anlaşan, insanlarla iyi anlaşan özellikle. Sakin, güzel yüzü de canlılar. En güzel, en sevdiğim özelliklerinden biri de dışarıdan bir yaban hayvanı geldiğinde canını hiçe sayarak kendi sürüsünü, kendi evini, kendi yaşam alanını onlardan koruması.

0: bir diğer özelliği de yüzünden bahsettiniz biraz önce. Burun yapısı sanırım.
1: Burun yapısı küt, hafif dudaklı deriz biz. Küt, hafif dişleri yine gördüğünüz gibi bu 6 yaşında bir köpek olduğu için biraz körelmiş ama bakın şurada kurt neredeyse bir kurt dişi kadar dişleri var. Yani onlarla kurtlarla mücadele edebilecek hayvanlar bunlar. Sürü halinde olduğunda kurtları sizden uzaklaştıran, size zarar vermesini engelleyen çok güzide canlılarımız.
0: Peki renk olarak sadece şu anda gördüğümüz gibi altın sarısı renginde mi yoksa farklı renkleri de mevcut?
1: Farklı renkleri var. Sadece siyahlar var, siyah griler var, siyah ayakları beyaz olanlar var, göğsü beyaz olanlar var. Bu erkek köpeğimizde de örnek olduğu gibi. Genelde koyu renkler. Zaten kışın nasıl söyleyeyim, bu coğrafyada ayakta durmak istiyorsanız biraz koyu renkli olup güneş ısısını çekmeniz lazım.

0: bölgede hayvancılık, özellikle de kaz yetiştiriciliği oldukça yaygın. Ve bu Kars çoban köpekleri de en büyük destekçiler oluyor. Sürüye çıkıldığı zaman ne gibi bir karakteristik özellik gösteriyor sürüyü yönetim konusunda?
1: Sürü yönetim konusunda şöyle, mesela siz dışarıdan geldiniz. Dışarıdan gelen insanlara gayet mütevaziler, sakinler. Ama kendi sürüsünü, kendi içinde bulunduğu sürü,

korumak için sert bir karaktere bürünüyorlar o an. Kuyruklar dikelir herhangi bir tehdit anında. Tüyler böyle hafif kabarır, o aslan yelelerimi kabartma derler ya. Bu aslan yeleleri kabarır böyle, biraz daha büyür hayvan karşısındakinin karşısında. Ve grup halinde kendi canını hiçe sayarak gelen dışarıdan tehlikeyi hemen bertaraf eder ve uzaklaştırır sürünüzden. Yani buradaki sakin ve mütevazı hali hiç bir kimseyi şey yapmasın, hani böyle sakindir bir şey yapmaz diye. Köpeklerimiz genelde dışarıdaki yaban hayatına, özellikle kurt, ayılar, bu tür canlılara, domuzlar yine eklemek istiyorum. Bu tür canlılara sert ve hırçınlar, yani kesinlikle bir iltimas söz konusu değil.

0: tabii ki akıllara kaz eti de geliyor. Kaz yetiştiriciliğinde de yine kar çoban köpekleri başrol oynuyor diyebiliriz. Sürü yetiştiriciliğinde yine sürünün en önemli yardımcısı ve sürünün en önemli bekçisi de yine kar çoban köpekleri olabiliyor. Kar çoban köpekleri iyi bakıldığı, iyi beslenildiği takdirde yaklaşık 15 yıl yine görev yapabiliyor.
1: Kaç yıl yaşıyorlar genellikle?
2: Köpekler ortalama en iyi şartlarda 13-14 yıl yaşıyorlar. Kafkas çoban köpekler de yine bunun içerisinde aynı. Sağlıklı, güzel, böyle iyi koşullar altında beslediğinizde, bakımını yaptığınızda size en uzun, en maksimum 15 yıl hizmet ederler. En kötü ihtimallerde de 13-12 yıl arasında hizmet ediyorlar.
1: Ne kadar yiyecek yiyor, kaç kilo ya da ne yerler, ne içerler?
2: Biz genelde et tükettiriyoruz hayvanlarımıza. Tavuk eti haşlanmış. Bu yakışıklı günde yaklaşık 8 kilogram tavuk eti yiyor ve bu formunu da korumuş oluyor. Aynı zamanda beslenmesi şart ki o güç de bünyesinde barınsın.

0: Aksaray Malatlısı ve Sivas Kangalı'ndan ayıran en önemli özellikler?
1: Bak, bu çok güzel bir soru oldu. Tüyü arka planda bırakırsak eğer, zaten Malaklılardaki en güzel, en önde olan özellik küt burun yapısı ve dudaktır. Yani Malaklıların isminin temeli Malak'tan, yani dudaktan gelir. Bizim köpeklerimizde dudak yoktur. Küt burunludurlar. Mesela Kangal'dan ayıran bir özellik, Kangal'da alın stopu yoktur. Alnı düzdür. Elinizi böyle koyduğunuzda aşağıda herhangi bir boşluk kalmaz elinizde. Ama mesela Kars, Kafkas köpeğinde elinizi koyduğunuzda burada bir alın stopu var. Burada bir boşluk var. Yine temel özellikleri budur. Kemik yapısı olsun, kemik irilikleri olsun. Az önce de bahsetmiştik. Bu temel özelliklerin hepsi diğer ırklarda zaten Kars, Kafkas çoban köpeğinin ayrılmasını sağlıyor.

0: Ajans hafta sonundan merhaba efendim. Günaydın, hoş geldiniz. Ben Esra Akürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den son gelişmelerle yaklaşık 4 saat boyunca birlikte olacağız bugün 30 Mayıs. Ama bir düne dönelim. Her 29 Mayıs'ta olduğu gibi İstanbul yine fetih coşkusunu yaşadı. Başkan Erdoğan da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul'un fethinden Gönüllerin Fethine programına katıldı. Fethin sadece bir zafer değil, bir şehrin imarı ve ihyası olduğunu söyledi. Erdoğan İstanbul'un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var ifadelerini de kullandı.
1: Fethin 573. yıl dönümünde İstanbul daha bir güzel. Bu mübarek bayram gününde sizler daha bir güzelsiniz.
2: Hem bayram hem fetih sevinci yaşıyoruz dedi. 573. yılında kutlu fethin önemine değindi.
1: İstanbul'un fethi sadece bir büyük zafer, sadece çağ açıp çağ kapayan bir olay değil. Dünyanın göz bebeği bir şehirde karanlığın aydınlığa tebdilidir.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul'un fethinden

0: Ünlülerin fethine programında önemli açıklamalarda bulundu.
1: İstanbul'un fethi, Ayasofya dahil, mabetleri soyulan, tahrip edilen, semtleri bataklığa dönüşen bir şehrin imarıdır, ihyasıdır, hayat bulmasıdır.
0: Malazgirt'ten bugüne Türk varlığına vurgu yapan Başkan Erdoğan, fetihten rahatsız olanlar var dedi.
1: Bu topraklar 1071'den bu yana bizim vatanımız İstanbul ise 1453'ten bu yana Türk İstanbul olarak milletimizin göz bebeği, iftihar tablosudur. Ama biliyoruz ki bunu halen kabullenemeyenler var. İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen azımsızlar var. Her kim zulüm 1453'te başladı diyorsa maskesini indirin, altından 1453'te mücadele ettiğimiz karanlık yüzler çıkacaktır.
0: İstanbul'un statüsünü tartışma konusu yapanlara da sert çıktı Başkan Erdoğan.
1: Her kim İstanbul'un statüsü değişsin diyorsa bunlar Topkapı'da okunan Kur'an'ı, Ayasofya'da okunan ezanı içlerine sindiremeyenlerdir. Pelerinini kaldırın, göğsüne kazınmış Bizans dövmesiyle karşılaşırsınız. Bunların kim olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün de, yarın da fırsat vermeyeceğiz.
0: Erdoğan konuşmasının sonunda birlik mesajı verdi.
1: İstanbul'un fethi bizlere şunu öğretmiş, şunu hatırlatmıştır. Eğer gerçekten inanır, çalışır, zorluklar karşısında sebat edersek, milletçe başaramayacağımız iş, ulaşamayacağımız hedef, yeter ki Sultan Fatih gibi, ya İstanbul beni alacak ya da ben İstanbul'u alacağım diyerek kararlılığı göstermiştir. Yeter ki zafere inanalım, gücümüzün idrakinde olalım.
2: İstanbul'un fethinin Haliç Kongre Merkezi'ndeki kutlamalarında gülümseten anlar da yaşandı. Down sendromlu küçük bir kız sahneye çıkarak konuşmasını böldüğü Erdoğan'a sarıldı. Başkan Erdoğan da küçük hayranına hem bayram harçlığı verdi hem de oyuncak bebek hediye etti.
0: Konuşma yaparken Başkan Erdoğan'ın yanına bir anda geldi. Yanağını okşadı ve sımsıkı sarıldı. Fetih kutlamalarında duygu dolu anlar yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı.
1: Muhabbetle selamlıyorum.
0: Başkan Erdoğan, konuşma yaptığı sırada Down sendromlu küçük bir kız sahneye çıkarak Erdoğan'a sarıldı ve yanaklarından öptü. Konuşmasına kısa bir ara veren Erdoğan, küçük kızla bir süre yakından ilgilendi. O samimi anlar alandaki binlerce vatandaş tarafından da büyük alkış aldı. Törende Kazakistan kökenli Alatau grubu ve Azerbaycan devlet sanatçısı Azer'in sahne alarak katılımcılara müzik ziyafeti sundu. Etkinlik Fetih yıl dönümünü özel görsel bir gösteriyle sona erdi.
2: Efendim, dün tarihin akışının değiştiği, bir çağın kapanıp yeni bir çağın açılışının yapıldığı İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümüydü. Fetih coşkusu düzenlenen çeşitli etkinliklerle gün boyu devam etti. İstanbul'da yer, gök ve deniz ecdadın yazdığı o zaferle süslendi.

0: Şahi toplarıyla Bizans'ın surlarını yerle bir etti. 53 günlük kuşatmanın sonunda Konstantinye'yi İstanbul yaptı. Fatih Sultan Mehmet 573 yıl önce bir çağ kapatıp yeni bir çağ açtı. Zaferin yıl dönümü İstanbul'da coşkuyla kutlandı. AK Parti'nin düzenlediği etkinlik kapsamında Rumeli Hisarı Kalesi Fetih Mescidi'nde fetih duası okundu.
1: Fethin 573. yıl dönümünü yine fethin başladığı noktada birlikte kutluyoruz. Ayrıca Cuma gününe denk gelmesine ayrıca bir güzellik.
0: İstanbul Valiliği Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde anma töreni düzenledi. Programda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle dualar edildi.
2: Fetihle birlikte bu toprakların sonsuza kadar Müslüman Türk yurdu olmasının nişanesi olarak da Sultanahmet Camii'miz, Süleymaniye ve buna benzer eserlerimiz bugüne kadar geldi.
3: Mehter takımı eşliğinde Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Camii'ye yürüyüş gerçekleştiriliyor.
4: Böyle bir atmosferde olmak çok güzel, heyecan verici.
5: Ecdadımızın 573 yıl önce fethettiği topraklarda bulunmak gerçekten mutluluk ve gurur verici.
6: Kutlu fetih sonrası ilk cuma namazı bizim bulunduğumuz yerde Ayasofya Camii'nde kılındı. İşte fethin 573 yıl sonrasına gelen cumayı da Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii'nde eda etti.
0: Başkan Erdoğan namazın ardından Kur'an-ı Kerim okudu.

0: 29 Mayıs Cuma tevafuk olarak Ayasofya'da kılma imkanımız oldu. Ve Ayasofya'da da katılım gayet güzeldi, muhteşemdi. Ve hamdolsun Fatih'ten Ayasofya'ya bugün bir yürüyüş yapıldı. Ve İstanbullu burada Cuma'yı kıldı. Bu da ayrı bir güzellik.
1: Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda fethi kutladı.
2: Bundan tam 573 yıl önce bulunduğumuz saray burnuna zincirler çekilmişti. Fatih Sultan Mehmet Han'sa İstanbul'u fethetmeyi kafasına koymuş, gemileri karadan yürütecek kadar birçoklarına göre çıldırmıştı. Ancak o çıldırmanın eseri olarak İstanbul Osmanlı'nın, Türklerin oldu ve üzerinden geçen 573 yılın ardından burada İstanbul'da saray burnu açıklarında görkemli bir kortej düzenlendi.

0: Saraybunlu Limanı'nda TCG Fatih Fırkateyni gün boyu ziyaretçilerini ağırladı.
1: Evet, çok güzeldi, ziyarete geldik.
2: Harika bir eser, gerçekten insan şaşırıyor yani.
3: Çok sevindik ya, gerçekten İstanbul'un fethi zamanında çok güzel bir şey.
0: Gösteriler akşam saatlerinde de devam etti. Üsküdar sahilinde düzenlenen havai fişek gösterisi drone'da havadan görüntülendi. Boğaz üzerinde oluşan renkli görüntüler izleyenlere görsel şölen sundu.
4: Bir başkadır benim memleketim.
0: 1. Ordu Komutanlığı Bandosu tarafından düzenlenen konserde marşlar ve çeşitli eserler seslendirildi. Kentin farklı noktalarındaki simge tarihi yapılar üzerine lazerle yansıtılan, İstanbul'un fethini anlatan ışıklı haritalama gösterisi yoğun ilgi gördü.
5: O büyük zaferin üzerinden 573 yıl geçti. Fatih Sultan Mehmet Han ve ordusunun anısına Boğaz'da çeşitli etkinlikler yapıldı.
6: Fatih Sultan'ın açmış olduğu bu yol daha sonra diğer büyükler, devlet büyüklerimizle devam ederek bugün de Cumhurbaşkanımızın Türkiye yüzyılı hedefiyle devam eden bir meşale. Bu meşale Türkiye'nin daha güçlü, daha müreffeh, daha özgür bir ülke olarak dünyada

0: kendi varlığını gösterebilmesi çerçevesinde bir yürüyüştür.
1: Galata Kulesi'nde de ışık gösterisi düzenlendi.
2: Ya harikaydı, çok görkemli bir kutlamaydı. Galata Kulemizi de görüyorsunuz zaten, harikaydı her şey.
1: Kule üzerine İstanbul'un fethinin 573. yılı kutlu olsun 1453 yazısı ve Fatih Sultan Mehmet'in atı üzerinde resmedildiği tablo yansıtıldı.
3: Efendim, AK Parti İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümüne ilişkin bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda 573 yılı önce İstanbul'un fethiyle çağ açıp çağ kapatan medeniyet, tarihine yön veren büyük bir destan yazıldı. Bu kutlu fethin mimarı Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz ifadeleri kullanıldı.

0: Efendim şimdi gazetelere bakalım. Bakalım manşetlerde bugün hangi haberler yansımış gazetelerde. Sabah gazetesiyle başlayalım dilerseniz. Sabah gazetesinde sür manşetlerde öncelikle harçlıklar bile dijitalleşti diyor. Biliyorsunuz artık bayramla birlikte çocukların el öpüp bayram harçlığı aldığı günlerin yerini IBAN'a atılan paralar aldı diyor. Uzmanlara göre sanal harçlık çocuğun para yönetimini öğrenmesini zorlaştırıyormuş efendim. Yeni nesilde harçlıklar bile dijitalleşti diyor Sabah gazetesi sür manşetlerde. Manşette ise Fetih İstanbul'un hayat bulmasıdır başlığı var. İstanbul'un fethinin yıl dönümü programında konuşan Başkan Erdoğan tarihi mesajlar verdi. Fatih'in emanetine gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz. Fethi içine sindiremeyenler ve 573 yıllık öfkenin pençesinden kurtulamayanlar var ifadesini kullandı. Kurban Bayramı'nın sevincini yaşarken diğer taraftan da İstanbul'un fethinin 573. yılına kavuşmanın heyecanı içerisindeyiz. İstanbul'un bugün daha güzel bu zafer Malazgirt'te başlayan fetihler silsilesinin en parlak halkasıdır. Fetih milletimizin kızıl elması uğruna neleri başaracağının numunesidir şeklinde Başkan Erdoğan'ın açıklamaları Sabah gazetesi manşetlerini süslemiş efendim. Hemen yanındaysa kopyala yapıştır güzellik üzüyor diyor ilginç başlıklardan bir tanesi. Estetik ameliyat olmak isteyenler artık yapay zekayla yeni yüzlerini tasarlıyor. Ancak dokusal gerçeklikleri unutan hastalar mükemmel görüntüye ulaşamayınca ise psikolojik sorunlar yaşıyormuş. Yeni neslin özellikle yaşadığı en büyük sorunlardan bir tanesi belki de bu konu Sabah gazetesinde yer almış. Ve şimdi devam edelim. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet gazetesinde sür manşetlerde bir konser haberi var. Dünyanın gözü bu akşam ünlü rap yıldızı Kanye West'in İstanbul Olimpiyat Stadı'nda vereceği o konserde olacak diyor. Dev organizasyona 120 bin kişinin katılması bekleniyor. Konser biletleri satışa çıkar çıkmaz özellikle 35 bin TL'lik elmas kategorisinde olanlar saniyeler içerisinde tükendi. Konser için Rusya'dan ABD'ye, Almanya'dan Polonya'ya çok sayıda ülkeden binlerce kişi İstanbul'a geliyormuş. Bu akşam İstanbul büyük bir konsere sahne olacak. Manşette ise Hürriyet gazetesinde Schengen'de bot oyunu diyor. TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya tatil dolayısıyla bir kez daha gündeme gelen Schengen'deki sıkıntıların nedenini anlattı. Randevular çok az ve uygun olmayan zamanlarda açılıyor. Bot yani sahte hesaplar tarafından bloke edilip kara borsada satılıyor diyor. Çözüm yollarını yine anlatmış Bağlıkaya. Başvurular düştü diyor. Bu durum bazı ülkelerin yetkilendirdiği vize aracı kuruluşlarının haksız uygulamalarından kaynaklanıyor. Bu kuruluşlara karşı hukuki süreç başlatılacağını da açıklamış. Özellikle gece yarısı açılan vize başvurularının da buna sebebiyet verdiğinden bahsetmiş TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya. ABD ile İran'ın kafası karışık diyor hemen bu haberin altında. Trump'ın İran'la anlaşmasının çok yakın olduğunu söylemesine rağmen henüz ortada tarafların uzlaştığı bir metin bulunmadığı öne sürülmüş. New York Times'ın haberine göre Amerika ile İran'ın mütabakat metni üzerinde çalışıp çalışmadığını bile net değil şeklinde bir haber yayınlamış. Tasnim Haber Ajansı ise taslak metnin değiştiğini iddia ediyor. ABD ile İran'dan gelen talepler birbirini tutmuyor diyor. ABD ve İran'ın kafası karışık başlığıyla Hürriyet gazetesi paylaşmış. Ve sırada Akşam gazetesi var. Hemen Akşam gazetesine bakalım. Akşam gazetesi tüm manşetlerde kamyonlara bayram kısıtı diyor. Yavaş yavaş artık bugün dönüş yolculukları da başlayacak. Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'de kamyon çekici ve tankerlerin pazartesi saat 01.00'a kadar şehirler arası trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecekmiş. Bayram dönüşü yoğunlukların azaltılması adıyla azaltılması için atılmış adımlardan bir tanesi. Manşette ise sosyalist ikiyüzlülük başlığı var Akşam gazetesinde. İspanya ve Portekiz'de Sosyalist Parti yolsuzluklarına sessiz kalan sosyalist entemasyonal CHP'lilere karşı kazandığı davaya iktidar baskısı dedi diyor. Mutlak butlan kararının gerekçelerini görmezden geldi. Dayanaksız darbe, küstahça gibi hadsiz ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu'na da kimseye disipline gönderme talimatı verdi diyor. Bir de altında helikopter skandalı başlığı var. Mutlak kararıyla konuştuğu koltuğu kaybeden Özgür Özel ve yolsuzluktan tutuklanan CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım arasında genel merkeze helikopter alımı için görüşmeler yapıldığı ortaya çıktı diyor. VIP araçtan sonra VIP helikopter başlığı akşam gazetesinde manşetleri süslemiş efendim. Ve sırada Yeni Şafak gazetesi var. Hemen bir de Yeni Şafak gazetesine göz gezdirelim. Yeni zaferlere imza atacağız başlığı Yeni Şafak'ta manşetleri bugün süsleyen haber olmuş. Başkan Erdoğan'ın 86 yıllık hicranın ardından nasıl Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri parçaladıysak Kutlu Fetih'ten ilham alarak yeni zaferlere imza atacağız sözü manşetlerde yer alıyor Yeni Şafak gazetesinin. Efendim CHP'de bugün Ankara'da iki ayrı bayramlaşma programı var. Ve mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu saatler 14'te CHP Genel Merkezi'nde, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yine aynı saatte Ankara İl Başkanlığı önünde partililerle bir araya gelip bayramlaşacaklar.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ankara'da iki ayrı bayramlaşma programı olacak. CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez CHP Genel Merkezi'ne gelerek vatandaşlarla bayramlaşacak.
2: Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bahçesinden vatandaşlara hitap edecek. Hemen arkamda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi yazısının arkasındaki merdivenlerde de konuşmasını gerçekleştirecek.
1: Saat 14'teki program için birçok ilden sosyal medya kanalıyla Ankara'ya ücretsiz ulaşım çağrıları paylaşıldı.
3: Dostlarımızın, arkadaşlarımızın imkanlarını kullanarak yarın Baba Ocağı'nda bayramlaşmaya gidiyoruz. Olanakları, imkanları olan, araçları olan komşunu da al ve bayramlaşmaya gel.
1: Kılıçdaroğlu'nun halk buluşması şeklinde gerçekleşecek bayramlaşma programına ilişkin afişlerin basın görüntüleri sosyal medyada yayılırken Kılıçdaroğlu'nun "Gül ki güller açsın" şarkısıyla karşılanacağı ifade ediliyor.
4: Gül ki
1: aynı saatte bir diğer bayramlaşma programı ise CHP Grup Başkanı Özgür Özel tarafından gerçekleştirilecek. Güven Park'taki CHP Ankara İl Başkanlığı önünde yapılacak olan buluşmada Özel otobüsün üstünden partililere hitap edecek.
5: Bunun altını özellikle çizmek lazım.
0: Efendim Kemal Kılıçdaroğlu cumartesi

0: Günü genel merkezde önemli açıklamalarda bulunacağını söylemişti. Peki bu açıklamalar neler olabilir? Hemen bir göz gezdirelim. Kemal Kılıçdaroğlu ne açıklayacak? Şimdi kirli paranın CHP'ye yön verme girişimleri özellikle son dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'nun değindiği konulardan bir tanesiydi. Tespit edilen usulsüz harcamalar, kurultayda delegelere oy karşılığı para dağıtıldığı iddialarının arka planı, önce arınma sonra iktidara yürüyüş şeklinde bir yol haritası. Kemal Kılıçdaroğlu cumartesi günü genel merkezde önemli açıklamalar yapacak ama elbette hangi konular üzerine değineceği en önemli konulardan bir tanesi ki temizlik açıklamaları da özellikle parti içerisindeki son dönemde meydana gelen yolsuzluk operasyonlarıyla birlikte Kılıçdaroğlu'nun bir temizliğe girişebileceği iddia ediliyor. Önümüzdeki süreçte yapacağı açıklamalarla bu da belli olacak. Peki bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün A takımını da açıklaması bekleniyor efendim. Muhtemel isimlere bakalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımında kimler olabilir? Bir de ona göz gezdirelim. Örgüt yönetimini Müslüm Saran'ın yapması bekleniyor. Parti sözcülüğü Berhan Şimşek, yerel yönetimler Orhan Sarıbal, genel saymanlık Bülent Kuşoğlu, basınla ilişkiler ve kurumsal iletişim Deniz Demir ismi öne çıkıyor. İdari ve mali işlerde Faik Öztrak, bilgi ve iletişim teknolojileri Devrim Barış Çelik, sosyal politikalar Neslihan Hancıoğlu, yolsuzlukla mücadele komisyonu Mehmet Akif, Hamza Çebi öne çıkan isimler olarak karşımıza çıkıyor. Elbette bunlar muhtemel isimler. Bugün yapacağı açıklamayla birlikte bu isimler de netleşiyor olacak haberlerle. Belli oldukça bizler de bildirmeye devam edeceğiz. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımını açıklaması bekleniyor dedik. Bir de şuna bakalım. AK Parti Türkiye Yüzyılı vizyonunun önemli başlıklarından biri olan yeni anayasa çalışmasını yeni yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine taşımayı planlıyor efendim. AK Parti muhalefete gelin birlikte yapalım çağrısında da bulunacak.
1: Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur.
2: AK Parti Haziran'dan itibaren yeni anayasa tartışmalarını yeniden siyasi gündeme taşıyacak. Başkan Erdoğan başta olmak üzere hükümet temsilcileri ve parti kurmayları kamuoyuna açık programlarda sivil anayasa vurgusunu daha sık dile getirecek. AK Parti'nin hedefi ise bu yasama yılının sonuna kadar muhalefet partileriyle bir araya gelerek önümüzdeki yasama yılında yeni anayasa çalışmalarına başlamak.
1: Yeni kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin imkanıyla önümüzde duruyor.
2: AK Parti bünyesinde hazırlıklarını sürdüren Anayasa Komisyonu, Haziran'dan itibaren siyasi partilerle temas kuracak. AK Parti kaynakları sürecin hazır bir metne destek arama anlayışıyla değil, ortak uzlaşı temelinde yürütülmesinin hedeflendiğini belirtiyor. Bu kapsamda muhalefet partilerine gelin birlikte yapalım mesajı verilecek.
3: Tabir caizse anayasa yapımının yol haritası olarak niteleyebileceğimiz bir seri çalıştaylar düzenlemiş bulunuyoruz.
2: AK Parti'nin yeni anayasa için kamuoyuna siyaset belgesi adıyla sunmayı planladığı çalışmada neden yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyaç var, toplumun beklentileri nelerdir sorularına yanıt aranıyor. Belgede seçim sistemleri, yargı etkileri, denge denetleme mekanizmaları ve dünya anayasa tarihinden örnekler de yer alacak.
0: Şimdi sıradaki gazetelerimize devam edelim. Sırada Türkiye Gazetesi var efendim. Türkiye Gazetesi'ne hemen bakalım. Sürmanşetlerde otizmden serebral palsiye özel çocuklarla adlı terapi sayesinde hem fiziksel hem de ruhsal olarak güç topluyor başlığı çıkıyor. Onlar özel çocuklar, at sırtında hayata tutunuyorlar diyor sürmanşetlerde. Türkiye Gazetesi manşette ise yeni zaferlere imza atacağız başlığı var. Başkan Erdoğan'ın Fethin 573. 40. yıl dönümünde Türkiye ve dünyaya önemli mesajlar verdi diyor. İstanbul'un fethi gibi tarihi bir günde vatandaşlarla buluşan Erdoğan, dünyamız ve bölgemiz çok ciddi kırılmalar yaşıyor. Sınırlar kara çizilmek isteniyor. Gazze'den Sudan'a, Yemen'den Lübnan'a aynı

kirli oyunun farklı sahnelerine tanık oluyoruz. Biz 86 yıl sonra nasıl Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri parçaladıysak, Kutlu Fetih'ten ilham alarak yeni zaferlere imza atacağız dedi ve bu açıklaması da Türkiye Gazetesi manşetlerini süsledi pek çok diğer gazete gibi. Hemen yanında Kalkınma Yolu 2028'de hazırlıyor. Hürmüz'deki gerilimin ardından önemi daha da artan projenin ticari faaliyete başlayacağı tarih belli oldu. Kerkük Valisi Mehmet Semenağoğlu Kalkınma Yolu'ndan ilk ticari sevkiyatın Ocak 2028'de yapılacağını söyledi. Basra'dan Türkiye'ye uzanacak koridor Asya, Avrupa, Orta Doğu ticaretini yeniden şekillendirecek. Türkiye'ye lojistik üs olacak. Yolda milyarlarca dolarlık gelir elde edilecek diyor. Son dönemde İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan o savaşın ardından Hürmüz Boğazı'nın ne kadar önemli olduğu ve alternatif rotaların ne kadar önemli olduğu anlaşılmıştı. Kalkınma Yolu içinde 2028'de hazır başlığını atmış Türkiye Gazetesi. Ve altındaysa Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir açıklama var. Akın Gürlek'in talimatıyla 638 faili meçhul dosya açıldı diyor. Bayram sonrası 81 şehirde binden fazla dosya daha raftan indirilecek. Faili meçhul 1000 dosya raftan indiriliyor başlığıyla Türkiye Gazetesi'nde bu haber yer almış. Şimdi devam edelim. Sırada Türk Gün Gazetesi var. Hemen Türk Gün Gazetesi'ne bir göz gezdirelim. THY'den bir haber var. Yolcu rekoru diyor Türk Gün Gazetesi. Türk Hava Yolları 31 Mayıs'ta icra edilmesi planlanan 1867 seferle 305 binden fazla yolcuya hizmet verecek. Şirket tarihindeki en yüksek rezervasyonları yolcu sayısına ulaşmış olacak diyor Türk Hava Yolları'ndan yolcu rekoru başlığı sürmanşetleri süslemiş. Manşette Fethi Milletin Kızıl Elması diyor. Başkan Erdoğan'ın Fethi'nin yıl dönümünde yapmış olduğu konuşması Türk Gün Gazetesi'nde de manşetleri süslemiş. Hemen yanında ise CHP'de koltuk için güç savaşı sürüyor demiş. Mutlak butlan kararıyla bölünmenin eşiğine gelen CHP'de bugün Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Ankara'da iki ayrı programda partililerin karşısına çıkacak diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritasını açıklaması bekleniyor ve açıklamaları da burada yer almış. Genel merkezde partililerle ilk kez bir araya gelecek olan Kılıçdaroğlu kendisini destekleyenlere bayramlaşma çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararı ve bundan sonra izleyeceği yola ilişkin bir açıklama yapması da bekleniyor bu görüşmeyle birlikte. Hemen altta İsrail'e tehdit başlığı göze çarpıyor. İran'ın başkenti Tahran'daki Filistin meydanında İsrail karşıtı dev afiş asıldı. Asılan afişte kum saati fotoğrafıyla Farsça ve İbranice İsrail önümüzdeki 15 yılı göremeyecek yazıları yer aldı İsrail'e tehdit başlığıyla bu haberde paylaşılmış. Ve devam edelim sırada. Takvim Gazetesi var efendim. Bir de Takvim Gazetesi'ne göz gezdirelim. Takvim'de sürmanşetlerde spor haberleri yer alırken manşette ise Topkapı Sarayı'nda Kur'an, Ayasofya'da ezan, Fatih Sultan Mehmet'in emanetine sahip çıkacağız. Fetih Bayramı başlığı atılmış. Başkan Erdoğan'ın fetih kapsamında yapmış olduğu programlardaki söylediği kesitlerde yer verilmiş. Hemen yanında Türk gururu başlığı öne çıkmış. Türk öğrenciler dünyanın en prestijli bilim ve mühendislik yarışmalarından biri olan 2026 Uluslararası Federation İSEF'te büyük bir başarıya imza attı. 80 ülkeden 1800 öğrencinin katıldığı yarışmada 27 Türk öğrencisi 9 ayrı projeyle ödül kazandı. Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır öğrencilerinin başarısını gurur verici olarak nitelendirdi diyor Türk gururu ve bu Türk gençler Ay Yıldızı bayrak önündeki başarı pozuyla Takvim Gazetesi'nde yer almışlar. Altındaysa gençleşiyoruz

0: diyor. ABD medyası Rusya lideri Putin'in yaşlanmayı önlemek için 26 milyar dolarlık bir program başlattığını iddia etti. Ve burada bu programda insan organı üretilerek 2030'da tamamen gençleşmenin hedeflendiği öne sürülmüş. Bu da gençleşiyoruz başlığıyla yer almış. Hatay'dan bir haber var. Doktora şiddet haberine yazık ki. Burada doktor Furkan ve hastası Mustafa Kuşkonmaz'a yumruk atmış. Hakkındaysa 2,5 yıla kadar hapis istenmiş efendim. Hemen altında Bursa'dan bir başka haber var. Bir işçi sendika başkanına patronun kölesi deyince tazminatsız işten çıkarıldı. Yargıtaysa tazminat ödenmesine karar vermiş sonraki süreçte. Ve son olarak sırada Yeni Asır gazetesi var. Hemen bir de Yeni Asır gazetesine göz gezdirelim. Manşette CHP'de arınma Ege'den başlıyor başlığı öne çıkmış. Mutlak butman kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kılıçdaroğlu daha önce parti için yaptığı arınma çağrılarını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Adı yolsuzluk ve rüşvetle anılan partiden temizleyeceği öğrenilen Kılıçdaroğlu'nun kuracağı 5 kişilik denetim komisyonunun çalışmalara İzmir'den başlayacağı iddia ediliyor diyor. 3 büyük şehirde öncelikli olacakmış. İl başkanları ve belediye mensuplarının incelenmesi için verdiği talimat kurultayı için bir pusula görevi görecek diyor Yeni Asır gazetesi manşetlerinde. ABD Başkanı Donald Trump İran hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. İran'da olası bir ateşkes için Beyaz Saray'da toplantı yapıldığını söyleyen Trump, Hürmüz Boğazı mayın temizliği ve zenginleştirilmiş uranyumun imhasından bahsetti. İran'da da Trump'ın bu açıklamalarına bazı yalanlamalar geldi. Şimdi detaylara bakalım efendim.
1: İran krizine dair son kapılar aralanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, olası bir anlaşmaya ilişkin kararını vermek üzere Beyaz Saray'da danışmanlarıyla görüştüğünü açıkladı. Trump açıklamaları sosyal medya hesabından yaptı. Gündeminde Hürmüz Boğazı'ndan ateşkes ve mayın temizliğine kadar birçok konu vardı.
2: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etmelidir. Hürmüz Boğazı derhal açılmalı, her iki yönde de sınırsız deniz taşımacılığı için hiçbir geçiş ücreti alınmamalıdır. Tüm deniz mayınları etkisiz hale getirilecektir. Şu anda kaldırılacak olan muazzam ve benzeri görülmemiş deniz ablukamız nedeniyle boğazda mahsur kalan gemiler artık evlerine dönme sürecine başlayabilir. Bazen nükleer toz olarak adlandırılan 11 ay önce gerçekleştirdiğimiz güçlü B-2 bombardıman uçağı saldırısının neden olduğu neredeyse çökmüş dağların altına gömülü zenginleştirilmiş materyal ABD tarafından ve Çin'le birlikte gün yüzüne çıkarılacak ve yok edilecektir. Yeni bir duyuruya kadar hiçbir para transferi yapılmayacaktır. Daha az önemli olan diğer maddeler üzerinde de anlaşmaya varılmıştır. Şimdi nihai karar vermek üzere durum odasında toplantıya gidiyorum.
1: Ancak İranlı yetkililer Trump'ın açıklamasını gerçekler ve yalanların bir karışımı olarak nitelendirdi. Adı açıklanmayan bir kaynak, ABD Başkanı'nın söz konusu açıklamasında sahte bir zafer algısı oluşturmak amacıyla taslak anlaşmanın bazı kritik unsurlarını çarpıttığını öne sürdü. Kaynaklar özellikle Trump'ın İran'ın zenginleştirilmiş nükleer materyalinin imha edileceği yönündeki iddiasının temelsiz olduğunu savundu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı herhangi bir ücret talep etmeden açması gerektiğine ilişkin açıklamasının da taslak anlaşmada yer almadığını kaydetti.
0: Batı Şeria'da Filistinlilere ait tarım arazileri bir kez daha saldırıların hedefi oldu. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Fukaysis ve Abu Felah köylerine baskın düzenleyen silahlı İsrailli gaspçılar, Filistinli çiftçilerin hasat dönemindeki buğday tarlalarını ve tarım arazilerini ateşe vererek dönümlerce ekili alanı küle çevirdi.
3: İşgal altındaki Batı Şeria'da bir kez daha alevler yükseldi. İsrailli yerleşimciler Filistinli çiftçilerin ekmeğini, toprağını ve geleceğini hedef aldı. Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Fukaykis köyüne Ramallah yakınlarındaki Abu Felah köyü gaspçı İsraillilerin hedefi oldu. Görgü tanıklarına göre silahlı yerleşimciler buğday tarlalarını ve tarım arazilerini ateşe verdi. Alevler kısa sürede yayıldı, dönümler

0: Birleşmiş Milletler verileri Batı Şeria'da yerleşimci şiddetinin son aylarda daha da tırmandığını ortaya koyuyor. Birleşmiş Milletler'e göre sadece bu yıl Filistinlilere ait can ve mal varlığını hedef alan yüzlerce saldırı kayda geçti.
1: İsrail tarafından hukuksuzca alıkonularak işkenceye maruz bırakılan küresel somut filosu üyesi Fransız aktivistler kendilerini kurtaran Türkiye'ye teşekkür etti. Kendi ülkelerinden bekledikleri hızlı adımı göremeyen aktivistler Türkiye'nin tüm imkanlarını seferber ettiğini ve tedavi için koca bir hastaneyi doktor ve hemşireleriyle birlikte tamamen hizmetlerini açtığını hatırlattı.
2: Türk hükümetine bizim için yaptıkları için teşekkür etmek istiyorum.
0: İsrail'in alıkoyup işkence yaptığı küresel Sumut filosu üyesi aktivistler kendilerini tahliye eden Türkiye'ye teşekkür etti. İnsanlık ve diplomasi dersi bu kez Fransa Ulusal Meclisi'nin çatısı altında yankılandı.
2: Türkler bizi karşıladılar ve bundan ötürü o kadar duygulandım ki uçaktan inince bize yönelik tüm hoşgörü görünce ağladım. Dünyayı terk edip başka bir dünyaya gelmiş gibi hissettim. Duygular çok yoğundu. Türk hükümetine bizim için yaptıkları için teşekkür etmek istiyorum.
0: Aktivistler İsrail'in uyguladığı şiddetin ardından yaşadıkları çaresizliği ve sonrasındaki büyük kurtarma operasyonunu anlattılar. Bekledikleri hızlı adımın ülkelerinden değil de Türkiye'den geldiğinin altını çizdiler.
2: Bizlerle ilgilenmesi için doktor ve hemşirelerin olduğu bir hastanenin tamamını hepimizin kullanımına açtı.
1: Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Semanaoğlu 102 yıl sonra Kerkük'e bir Türk'ün vali olarak atanmasının Türkiye sayesinde olduğunu söyledi. Ağoğlu, Türkiye ne kadar güçlüyse dış Türkler de o kadar güçlüdür dedi.
3: Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü dış politikası olmasaydı son yıllarda ve açıkçası Türk kurumlarının da desteği olmasaydı orada bunu başaramazdık.
4: Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu Türkiye'nin dış politikalarına dikkat çekti. Ankara ile birlikte güçlüyüz mesajı verdi.
3: Bunu başaramazdık. Bugün Türkiye ne kadar güçlüyse dış Türkler o kadar güçlüdür.
4: Seman Ağaoğlu 102 yıl sonra Kerkük'e atanan ilk Türk vali olmuştu. Ağaoğlu bölgede daha önce yaşanan zorluklara dikkat çekti.
3: Zaman bütün mütakip hükümetlerde asimile politikasına karşı karşıya kaldık. Ve hiçbir zaman yüksek makam, yüksek mevki, yüksek görevlerde yer almadık. Bu da tabii ki biraz emperyalist güçlerin de etkisi vardı. Her zaman bir Türk korkusu vardı açıkçası. Biz o topraklarda 100 yıldan beri mücadele ediyoruz. Katliamlara maruz kaldık, zorluklara maruz kaldık, kimliğimizi yitirmedik.
4: Ağaoğlu, Türklerin yönetiminde Kerkük'te adalet olacağını vurguladı.
3: Oyunun bir parçası değil, biz oyun kurmaya başladık. Şii, Sünni, Kürt demeden herkesle görüşmelere başladık. Siyasi kitle başkanlarıyla görüştük. Devlet İttifak Koalisyonu toplantılarına katıldım ben, Türkmenleri temsilen. Ve biz orada bir mesajımız vardı. Biz denge siyasetinden bahsettik. Adaletin olması gerektiğini ve eşitlik olması gerektiğini, Kürt, Arap, Türkmen, Sünni, Şii, Hristiyan demeden...
4: Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağaoğlu tüm bu gelişmelerin güçlü bir Türkiye sayesinde olduğunun da altını çizdi.
3: 2026'da Allah'ın izniyle Türk yılı olacaktır ve Türkmenlerin yılı olacaktır Irak'ta.

0: Efendim, Avrupa henüz yaz ayının başlarında kıtada etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle ard arda rekor kırıyor. Fransa'da aşırı sıcaklar sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti. Portekiz'de ise termometreler 40 derecenin üzerine çıktı. İspanya'da da sıcaklıkların 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Uzmanlardansa uyarılar var.
1: Kimi yelpazesini elinden bırakmadı, kimi şemsiyesiyle gezdi. Bazıları da serinliği dondurmada buldu. Avrupa kıtayı etkisi altına alan sıcaklıklarla mücadele ediyor. Birçok ülke rekor kırarak tarihin en sıcak Mayıs ayını yaşadı. Günlük yaşam durma noktasına geldi. Peş peşe kırmızı alarm ilan edildi.
2: Eskiden yaz, kış, ilkbahar ve sonbahar mevsimleri vardı. Artık yok. 15 gün önce ceket giyiyorduk. Şimdi ise sıcaktan giyemiyoruz. Bu aslında korkutucu bir durum.

0: Portekiz'in Mora kasabasında termometreler 40,3 dereceyi gösterdi. Bu ülke tarihinde Mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık oldu. Birçok bölgede orman yangını da meydana geldi. Fransa'da ise aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenler oldu. 2 kişi spor yaparken 5 kişi ise serinlemek için girdiği suda boğularak hayatını kaybetti. Eğitim sisteminde de ciddi aksamalar yaşanıyor. Bazı okullarda sınıf içi sıcaklık 53 dereceye ulaşırken Paris dahil 17 bölgede turuncu alarm verildi.
1: Sıcaklıklar yükselince konuşuyoruz ancak yaz mevsimi geçince unutuyoruz. Bence şu an yaşanan durumun ciddiyetinin farkında değiliz. Özellikle de hükümetler çabuk unutuyor.
0: İspanya'nın kuzeyi de mevsim normalleri üzerinde bir sıcaklıkla karşı karşıya. Birçok yerde termometreler 38 derecenin üzerine çıkıyor. Yetkililer sıcaklığın 40 dereceye kadar yükselebileceği uyarısında bulunuyor. İtalya'da ise açık alanlarda çalışanlar için yeni tedbirler alındı. Çiftlik, inşaat ve teslimat sektörlerinde çalışanların 12.30 ila 18 saatleri arasında güneş altında çalışmasına izin verilmiyor. İngiltere'de ise sıcaklık 35 dereceye ulaşarak ülkede Mayıs ayında kayıtlara geçen en sıcak gün yaşandı. Ülkenin güneydoğusunda artan su tüketimi nedeniyle yüzlerce ev geçici olarak susuz kaldı. Uzmanlara göre iklim değişikliğinin etkisiyle Avrupa'da bu tür sıcak hava dalgaları artık daha erken başlayacak, daha uzun sürecek ve daha şiddetli hissedilecek.
2: Efendim, İstanbul'da da bahar yağmurları barajlara yaradı. Megakent'te barajlardaki doluluk seviyesi %70'in üzerinde seyrediyor.

0: Bahar yağmurları İstanbul barajlarına adeta nefes oldu. Ocak ayında barajlardaki doluluk oranı %17 seviyelerine kadar gerilemişti. Ancak baharla birlikte gelen yağmurlar barajlara can suyu oldu. Kente su sağlayan 10 barajdan 3'ünde doluluk oranı %90'ın üzerine çıktı. İstanbul'un en dolu barajı %96 oranla Ömerli oldu. En düşük su seviyesi ise %32 ile Israncalar Barajı'nda ölçüldü. İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranları ise şöyle. Ömerli %96,33, Elmalı %95,62, Darlık %91,65, Ali Bey %65,89, Terkos %59,61, Kazandere %57,55, Pabuçdere %55,75, Büyükçekmece %54,66, Sazlıdere %43,88, Israncalar %32,51. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı %71,63 olarak ölçüldü.
1: Efendim, yazın en sevilen meyvelerinden biri de kiraz. Malum geçen sene zirai don yüzünden çok düşük bir rekorteyle piyasaya çıkmıştı. Bu sene özlediğimiz o bolluğu göreceğiz gibi duruyor. Üretici bu sezon verimden de kaliteden de memnun.
2: Bu bölgede Kuzey Yarımküre'nin ilk hasat yapılan bölgelerinden birisi.
3: Rekolte oldukça yüksek.
4: Yüksek, bu sene verim bayağı güzel.
5: Erkenci kiraz hasadı üreticinin yüzünü güldürdü. Hemen her bahçede hummalı bir mesai var.
6: Biz ziraat mühendislerimizin yardımıyla bu seneki rekoltemiz geçen seneye rağmen çok çok yüksek.
3: İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Kuzey Yarımküre'nin ilk erkenci kirazlarının hasadı başladı. Ardından da ziraat 900 kirazın hasatına başlanacak ve Haziran ayının 15'ine kadar kiraz hasadı devam edecek.
2: Geçen yıla nazaran rekolte olarak bayağı iyi seviyede. Bölgede yaklaşık 60-70 bin ton civarı bir rekolte beklentimiz söz konusu. Umarım fiyatlar iyi gider. Üretici mutlu olur.
5: Kirazın bahçeden çıkış fiyatı 150 ila 200 lira arasında değişiyor.
4: İyi geçen bir yıl oldu. İnşallah bir terslik olmaz. İyi oluruz inşallah.
2: İç pazar için genelde bu an hasatlar devam ediyor.
5: Türkiye genelinde bu yıl kiraz üretiminde rekolte beklentisi 800 bin ton. Bunun 70 bin tonu Kemalpaşa'da toplanıyor.
3: Kemalpaşa'da yetiştirilen erkenci kirazların hasadı sabah erken

0: saatlerde başlanıyor. Ağaçlardan toplanan kirazlar boylama bölümünde defolu olanlarından ayrıldıktan sonra kasalara konularak Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor.
1: Malımız güzel, yani çatla ağız.
2: Efendim, İstanbul'da özellikle İstanbul'a yakın yerlerdeki at çiftlikleri oldukça popüler. Şimdi Çekmeköy'e gideceğiz. Çekmeköy'deki bir at çiftliğine arkadaşlarımız konuk oldu. İzleyelim.
3: Ata binmeyi sevdin mi?
4: Evet.
3: Peki binici olacak mısın büyüyünce?
4: Tabii ki de.
5: Doğayla iç içe, kuş sesleri eşliğinde ata binebildiğiniz çok güzel bir yer.
6: Ata binince insan yani kendini özgür hissediyor.
7: Eğer şehrin stresinden kaçmak istiyorsanız işte size bizden bir öneri. Burası Çekmeköy'de bir at çiftliği. Burada doğanın içinde hem ailenizle keyifli anlar yaşayabilirsiniz hem de biniciliğin keyfine varabilirsiniz.
8: Buğra şu an midillere biniyor ama ileride poniye binecek.
9: Yüzmeye gidiyorum, o rahatlatıcı. Tenise gidiyorum, o heyecanlı. Ama burada canlı bir şeye biniyorsun.
7: Sofrada yok yok. İşte çiftlikte gün böylesine lezzet dolu bir serpme kahvaltıyla başlıyor.
10: Huzurlu bir şekilde kahvaltımızı yaparken, atları izlerken güzel, keyifli bir gün geçiriyoruz.
11: Ata binmek çok eğlenceli. Engel atlarken uçuyor gibi hissediyorum.
12: Buraya gelen çocuklar, evet, yani atlarla beraber çok güzel bir empati duygusu kazanıp başka aktivitelerinde bile at binmeyi tercih ediyorlar.
7: Buraya kadar gelmişken ortamın tadını çıkarmasak olmazdı. Hemen giyindik, kuşandık. İşte şimdi at sırtındayız. Siz bir de şimdi bizi böyle izleyin. Kaç yıldır ata biniyorsun?
13: Benim galiba 3,5 ya da 4 olacak.
7: Yaş kaç?
13: 10 yaşındayım. Engel atlayabiliyorum. Atımı 4 nalda tutabiliyorum.
14: Ata binerken bir hayvanla bağ da kuruyoruz. Onunla dostluk kuruyoruz.
15: Kızım 10 yaşında. Şimdi önümüzdeki hafta final yarışı var. Türkiye finali. Bakalım orada da inşallah iyi bir derece elde edeceğiz.
7: Sıradan bir at çiftliğinden bahsetmiyoruz. Bu menajde çocuk dalında birçok binici şampiyon var. İşte onlardan bir tanesi. Ata binmek senin için ne ifade ediyor?
13: Yani kendimi daha çok özgür hissediyorum.
16: Türkiye'de gelişim liginde yarışımız var Bursa'da. Onun finalinde de olan 4 tane öğrencimiz var.
7: Var mı ödüller?
13: Birincilik var, ikincilik var, üçüncülük var. Bazen derece yok, bazen elenmeler var. Ben kendimle gurur duyuyorum.
17: Bincilik sporunun çocuklara iki türlü kazanımı vardır. Zihinsel olarak çocuklar liderlik duygusu, sorumluluk, disiplin gibi duyguları kendilerinde pekiştirirler. Bedensel olarak da denge, koordinasyon gibi becerilerini geliştirirler.
7: Ata binmek sana neler kazandırdı?
13: Cesaretimi daha da yükseltti ve hayvanlar arasındaki ilişkimi daha da çoğalttı.
2: İzmir'in kalbinde Balkan ezgilerinin sokaklardan yükseldiği bir semt, Çamdibi. Burada gelin alma töreni alışıldık oyun havalarıyla değil, bando ekibinin sazlarından yükselen Balkan müzikleriyle başlıyor. Başrolde ise 68 yıllık tarihe sahip Çamdibi bandosu var. Şimdi o renkli ve coşkulu görüntüleri izliyoruz efendim.
18: Onlar semtin neşesi, düğünlerin vazgeçilmezi. Burası İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Çamdibi mahallesi. Semt sakinlerinin büyük bölümü ise 1950'lerde Balkanlardan göç ederek buraya yerleşmiş ailelerden oluşuyor. Hal böyle olunca geleneklerde ilk günkü gibi yaşatılıyor. Düğünler ise salonda değil, sokakta başlıyor. Genç çiftleri en mutlu günlerinde Balkan müzikleriyle şenlendiren Çamdibi bandosunun kuruluşu da işte bu göç yıllarına dayanıyor.
0: Çamdibi bandosu işte gelin alma törenine geldiler ve şimdi damat arabadan indi ve işte Balkan müzikleriyle burada gelin alma öncesinde işte halay çekip ellerinde işte o Balkan coğrafyasına ait simli örtülerle burada bir taraftan eğleniyorlar. Tabii birazdan da gelin alınacak.

0: Bizim ailelerimiz, atalarımız 1950'lerden önce, 50'ler sonrasında buraya gelmeye başlamışlar. Aslında burası böyle bir göçmenlerin köyü gibi bir yerleşke olmuş. Ve burada müzikle uğraşan aileler, arkadaşlar yavaş yavaş oluşumlar oluşturmaya başlamış. Ve Çamlıbi Bandosu 1958'li 50'li yıllarda doğmaya başlamış.
1: Ben 91-92 senesinde ben başladım. 2000'de arkadaş başladı. 2005'te Bülent abi başladı. 2000'den sonra arkadaşlarımız başladı. Böyle böyle gidiyor.
2: Takvimler 1958 yılını gösterdiğinde Makedonya'dan göç eden müzisyenler tarafından kuruldu bu bando. Dile kolay, tam 68 yıl geçti. Aralarından ayrılanlar oldu. Yerleri doldu ama yaptıkları müziğin ruhu hiç değişmedi.
3: Bizimkiler öyle bir yapmışlar ki böyle sevdirmişler buraya çalgıyı. Çaldığı için. Ondan sonra babalar geliyor. Babalardan sonra çocuklara gelmeye başladı. Çocuklardan sonra torunlara gelmeye başladı.
4: Siz üçüncü kuşak şu anda değil mi?
3: Şimdi biz üçüncü kuşaktayız.
2: Çamlıbi Bandosu'nun ünü artık sadece İzmir'le sınırlı değil. Türkiye'nin dört bir yanından, hatta Avrupa'dan bile konser için teklif alıyorlar.
5: Biz oraya gittiğimizde onlar bizi gördüğünde bildiğin Türkiye havası geliyor onlar o an. Onlar kendilerini orada Berlin'de, Frankfurt'ta, Düsseldorf'ta bir sokakta bir çalmaya başladığımız zaman onlar kendini Çamlıbi'nde, ne bileyim Çiğli'de, Demirköprü'de, oralarda hissediyorlar o an.

0: A Milli Takım Teknik Direktörü Montella Aspor'a özel açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı Türkiye'yi temsil ettiği için gururlu olduğunu söyledi. Bununla birlikte Şampiyonlar Ligi finalinde Budapeşte de Paris Saint Germain'le Arsenal karşılaşacak ve milli tenisçi Zeynep Sönmez Fransa Açık'ta sakatlanarak çiftler maçından çekildi. Sönmez teklerde ilk turda Avustralyalı Daria'yı yenerek elenmişti. Sırada spor haberlerimiz var efendim, izleyelim.
1: L'obiettivo è quello di superare i gironi.
2: Öncelikle her zaman yaptığımız gibi adım adım ilerleyebilmek ve gruptan başarılı bir şekilde çıkabilmek. Yani Abdullah hocamız da zaten deneyimli o konuda. Ne kadar zorlu bir turnuva olduğunu hepimiz biliyoruz ve gruptan başarılı bir şekilde çıktıktan sonra maçlar artık teke düşüyor ve oradan da hani dediğim gibi adım adım ilerlemek ve sonrasında en iyi şekilde ülkemizi tabii ki de temsil edebilmek. Yani aslında öngörülemez bir gruba sahibiz baktığınızda, dediğiniz gibi. Ama tabii ki de biz maksimumu elde etmeye çalışacağız. Ne olursa olsun her zaman sahaya çıktığımızda biz her zaman en iyisini hedeflememiz gerekiyor. Birlik beraberlik içerisinde hareket etmemiz gerekiyor. Yani bazen maç esnasında beraber defans yapmamız gereken aksiyonlar da olacak. Bazen hep beraber saldırmamız gereken aksiyonlar da olacak. Ve biz tabii ki de ilk maç olarak ona full konsantre olduk. Yani aslında Avustralya'ya karşı oynayacağımız maça. Çünkü bizim için de biraz benzer geçmişte oynadığımız maçlara da benziyor. Yani Kosova maçı en son örnek gösterebilirim. Ona benzer bir maç olacak. O yüzden çok sabırlı olmamız gerekiyor. Acele etmeden oynamamız gerekiyor ve beraber hareket ederek zihinsel olarak da bu bilinçte beraber bir fedakarlık vermemiz gerekecek bir maç olacak her zamanki gibi. O yüzden bunları da tabii ki de hazırlamak benim elimde. Futbolcularımızı maça yaklaştıkça verilerle, videolarla, analizlerle hazırlamak benim elimde. O yüzden elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yani aslında duygusal anlamda bana çok şey kattığını söyleyebilirim. Çünkü ben her maçı final gibi görüyorum. Yani tarihi bu kadar büyük, kültürel açıdan da çok zengin bir ülkeyi temsil ettiğimiz için inanılmaz gururluyum. O yüzden çok mutlu ve gururluyum. Hayallerimiz tabii ki de çok büyük olması gerekiyor. Duygusal anlamda oraya gittiğimizde en iyi şekilde yönetmemiz gerekiyor kendimizi. Sakin kalmamız gerekiyor ki en iyi şekilde performansları sahaya çıktığımızda verebilirim. Görevim adına hani şunu da söyleyebilirim. Yani bizler futbolcularımız her zaman sahada yüreğimizle olacağız. Çünkü biz sadece kendi ailelerimizi değil ülkemizi temsil ediyoruz. Ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek için elimizden gelen her şeyin en iyisini yapacağız.

Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor. Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'le Arsenal karşı karşıya gelecek. Son şampiyon PSG üst üste ikinci şampiyonluğunu kovalıyor. Tarihinde üçüncü kez finalde mücadele eden Fransız ekibi 2020'de Bayern Münih'e 1-0 yenilerek kupayı rakibine kaptırmıştı. PSG geçen sezonsa Inter'i 5-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Luis Enrique yönetiminde Fransa Ligi'ni de kazanan Paris ekibi Kupa 1'in lig etabında dalgalı performans sergiledi. 14 puanla 11. sırada yer alarak playoff oynamak zorunda kalan PSG, Monaco, Chelsea, Liverpool ve Bayern Münih'i eleyerek adını finale yazdırdı.

0: Premier Lig'de 22 yıllık hasrete son veren Arsenal ise ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu almak için mücadele edecek. Devler Ligi'nde ilk finalini 2006'da oynayan İngiliz ekibi Barcelona'ya 2-1 yenilerek kupayı kaptırmıştı. Mikel Arteta yönetiminde rüya gibi bir sezon geçiren Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde ilk etabı 8'de 8 yaparak lider bitirdi. Topçular eleme turlarındaysa Bayer Leverkusen, Sporting ve Atletico Madrid'i geçerek finale kaldı. Şampiyonlar Ligi finali dünyanın en değerli 3 ve 4 takımının rekabetine sahne olacak. Arsenal 1 milyar 230 milyon euro değere sahipken, PSG ise 1 milyar 210 milyon euroluk kadrosuyla mücadele ediyor. Finalde forma giyecek oyuncuların arasında en yüksek piyasa değeri olan iki isim de Arsenal'dan. Declan Rice ve Bukayo Saka'nın değeri 120'şer milyon euro olarak gösteriliyor. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Puşkaş Arena'da oynanacak PSG Arsenal finali saat 19'da başlayacak. Karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.
1: Milli tenisçi Zeynep Sönmez sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açığa çiftler kategorisinde veda etti. Başkent Paris'te düzenlenen organizasyonda Zeynep Sönmez de Alman Tatiana Maria ikinci turda Ukraynalı Angelina Kalinina Diana Yastremskaya çiftiyle karşılaştı. Milli tenisçi Zeynep 2-0 geride oldukları ilk sette topa yetişmek için koştuğu sırada reklam tabelasına takılarak düştü. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Zeynep yaşadığı sakatlık sonrası maçtan çekilmek zorunda kaldı. Zeynep Sönmez teklerde ilk turda Avustralyalı Darya Kasatkina'ya yenilerek elenmişti.
2: Efendim Ajans hafta sonuna devam ediyoruz. Saatlerimiz 7'ye geliyor. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla bu saatimizde de birlikte olmayı sürdüreceğiz. Bugün önemli bir buluşma var efendim. Cumhuriyet Halk Partisi bugünkü büyük buluşmaya hazırlanıyor. 2,5 yıl önce şimdilik hoşça kalın diyerek genel merkeze veda eden Kemal Kılıçdaroğlu yeniden o kapıdan girecek. Haliyle CHP genel merkezinde hummalı bir çalışma var. Bina ve çevresi Kahraman Kemal afişleriyle süslendi. Gözler bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajlarda olacak.
3: Hepinize şimdilik hoşça kalın diyorum.
4: Tarihler 8 Kasım 2023'ü gösteriyordu. CHP Genel Merkezi'nde bir dönem kapanmış partililere bu sözlerle veda etmişti. Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aranın ardından hoşça kalın diyerek çıktı. Kapıdan yeniden girmeye hazırlanıyor.
5: Kemal Kılıçdaroğlu cumartesi günü genel merkezde partililerle bayramlaşacak. Büyük buluşmaya 24 saatten az bir zaman kala genel merkezde hazırlıklar devam ediyor.
6: Bakın şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin kasasından Kemal Kılıçdaroğlu devraldığından beri 1 TL bile harcanmıyor. Bu afişlerin tamamı kişilerin kendi ceplerinden ödedikleri paralarla yapılıyor.
5: Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönüşü öncesi partilerin kendi imkanlarıyla hazırlattığı Kahraman Kemal yazılı afişler de genel merkez binasına asılacak.
4: Gözlerse Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajlarda.
5: Kemal Kılıçdaroğlu bugün de konutundan çıkmadı, genel merkezde yapacağı konuşmaya hazırlanıyor. O konuşmanın ipuçlarını da kendisi vermişti.
3: Sizin henüz daha bilmediğiniz pek

0: birçok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Herkes gerçekleri görmek zorundadır.
1: Katıldığı canlı yayında konuşan Gürsel Tekin ise yeni parti yönetimine dair dikkat çeken ipuçları verdi.
2: Saat 2'de de Sayın Genel Başkanımız partili arkadaşlarımızla bayramlaşıp cumartesi günü bir aksilik olmasa çalışma arkadaşlarını kamuoyuna paylaşmış olacak.
1: Özel yönetiminin 1 Haziran'da yapılacak parti meclisi toplantısını üyelere tebliğ sürecinin tamamlanmadığını gerekçe göstererek iptal etmesinin ardından Kılıçdaroğlu'ndan da yeni hamle geldi. Kılıçdaroğlu milletvekillerine mesaj göndererek kendisi yeni bir tarih açıklayana kadar mecliste grup toplantısı yapılmayacağını duyurdu. Kılıçdaroğlu yönetimi özel ve ekibinin devretmediği partinin resmi sosyal medya hesapları içinde harekete geçti. Hesapların devri için X'e ve Facebook'la Instagram'ın sahibi olan Meta şirketine başvuru yapıldı. Meta, Facebook hesaplarının Kılıçdaroğlu yönetimine devredilmesini kabul etti.
3: Efendim dedik ya, CHP bugün iki noktada düzenlenecek, o bayramlaşmaya sahne olacak. Kılıçdaroğlu genel merkezde, Özgür Özel ise Ankara İl Başkanlığı'nda partilerle bayramlaşacak. Şimdi hem Kılıçdaroğlu hem de Özel için hazırlanan o afişlere bir göz atalım. Hangi mesajlar verilmiş bir bakalım. Özgür Özel'in afişinde genel başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde bayramlaşıyoruz ifadesi oldukça dikkat çekici. Birliğimizi, dayanışmamızı ve mücadelemizi büyütmek için bayramın 4. gününde Ankara İl Başkanlığımızdayız demiş. 30 Mayıs Cumartesi saatler 14.00'da ve hemen altında da Baba Hoca Ankara İl Başkanlığı binası Güven Park ifadesi yer alıyor. Afişin fotoğrafına ise Özgür Özel'in o yağmur altındaki yürüyüşünden çekilmiş bir kare paylaşılmış. Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişine baktığımızda ise bayramlaşıyoruz diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dayanışmanın, kardeşliğin ve birlik ruhunun bayram coşkusunu hep birlikte yaşayacağız ifadesine yer verilmiş ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu başlatılmış. 30 Mayıs 2026 Cumartesi saatler 14.00'da CHP Genel Merkezi'nde olacak diyor. Tüm yol arkadaşlarımızı, örgüt emekçilerimizi ve yoldaşlarımızı buluşmaya davet ediyoruz. Birlikteyiz, omuz omuzayız, yoldaşız demiş. Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafıyla birlikte de altta Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Merkezi'nin fotoğrafı paylaşılmış. Cumartesi düellosu bakalım neler olacak. Bu da oldukça önemli. Elbette hangi mesajların paylaşılacağı da burada öne çıkan konulardan bir tanesi oluyor. Şimdi mutlak mutlak kararına kadar kapalı kapılar ardından yürütülen savaş artık açık olarak yapılmaya başlandı. CHP, Kılıçdaroğlu cephesi ve Özelciler olarak ikiye ayrılmış durumda. Hemen her gün tarafların birbirlerine attığı o salvolar gündeme geliyor. Son haberse çok çarpıcı. Özgür Özel ve İmamoğlu'nu destekleyen grubun otoritelerini korumak amacıyla tarafsız olan il ve ilçe başkanları parti meclis üyelerini telefonla arayarak yakın markacı aldıkları ileri sürüldü. Hatta bazı isimlere tehdit ve şantaj yapıldı iddiaları da var.
4: Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.
5: Güvenli limanlar, kaptanlar, metaforlar uçuşuyor gidiyor. Ya ne metaforu?
1: Ve Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla yeniden partinin başına geçti. CHP tabanı hiç olmadığı kadar gerildi. Öyle ki son iddia Özel ve İmamoğlu ekibinin şantaj yaptığı yönünde.
6: İki CHP var. Bir tanesi atanmış CHP, bir tanesi seçilmiş CHP. Ben seçilmiş CHP genel başkanıyım. Kemal Bey yeniden aday olursa, yarışırsa, kazanırsa genel başkan olur. Ama atanmış olarak bu göreve devam etmesi partimiz için bir felaket olur.
1: Mutlak mutlan kararıyla başlayan krizde Özel cephesi geri adım atmıyor. Gözler bu kez parti yönetiminde. İhraç kararlarında kilit rol oynayan Yüksek Disiplin Kurulu'nda çoğunluk Kılıçdaroğlu taraftarlarında.
7: Parti içi kavgaya asla izin vermeyeceğim. Kavga edenleri gerekirse kapatacağım.

0: hepsini örnek koyacağız.
1: Hukuki üstünlükte Kılıçdaroğlu'nda olunca iddiaya göre özel cephesi de düğmeye bastı. İddiaya göre parti içi üstünlüğünü korumak isterken iş şantaja kadar vardı. Kulislerde özel cephesinin tarafsız olan il ve ilçe yöneticilerini ve mevcut parti meclisi üyelerini yakın markajı aldığı, sonraki süreç için mevki ve makam dağıttığı konuşuluyor. Hatta Kemal Bey'e destek verirseniz geçmiş dönemdeki açıklarınızı basına sızdırırız diye tehdit ettikleri de.
2: Aha böyle iki elimle iki yakalarından tutup da bunların hesabını sormazsam namerdim.
1: İkili arasındaki gerilim teşkilata kadar sıçradı. CHP Karabük İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayram programına özel taraftarlarıyla Kılıçdaroğlu taraftarlarının yaşadığı gerilim damgasını vurdu.
3: Cumhuriyet Halk Partililere küfretti. Milletvekili olarak bir cevabını yok mu? Gayırta gayırta küfür etti. Daha ne diyecektin? Hayır ben size oturduğum şey yok.
4: Siz bizim vekilimizsiniz.
5: Tamam ben ne söyledim?
4: Bir şey anlayamadım.
5: Her iki genel başkanlığı da çalıştım. Yapılanları ben tasvip etmiyorum. Ve en kısa sürede kurultay istiyorum.
6: Efendim her 29 Mayıs'ta olduğu gibi mega kentte yine fetih coşkusu vardı. Kutlamalar günün erken saatlerinde başladı. Başkan Erdoğan da Haliç Kongre Merkezi'ndeki kutlama programındaydı. Dikkat çeken mesajlar verdi. İstanbul için göz bebeğimiz ifadelerini kullandı. Fethin Türk milletinin kızıl elması olduğunu hatırlattı. 573 yıldır hala bunu hazmedemeyenler olduğunu da söyledi. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satır başları.

0: dön Erdoğan.
1: İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen azımsızlar var. 573 yıllık efkenin pençesinden bir türlü kurtulamayanlar var.
2: Dikkat çeken mesajlarını Haliç Kongre Merkezi'nden verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine programında konuştu.
1: Her kim zulüm 1453'te başladı diyorsa maskesini indirin, altından 1453'te mücadele ettiğimiz karanlık yüzler çıkacaktır. Her kim İstanbul'un statüsü değişsin diyorsa bunlar Topkapı'da okunan Kur'an'ı, Ayasofya'da okunan ezanı içlerine sindiremeyenlerdir.
2: İstanbul bizim göz bebeğimiz dedi, mesajları netti.
1: Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün de yarın da fırsat vermeyeceğiz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın bize emaneti olan bu aziz şehre gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz.
2: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünün önemine vurgu yaparak devam etti.
1: İstanbul'un fethi kıyamete kadar sönmeyecek hak ve hakkaniyet ocağının yakılmasıdır. İstanbul'un fethi milletimizin mefkûresi, ülküsü, kızıl elması uğruna neleri başarabileceğinin numunesidir.
2: Erdoğan dünyada yaşanan gelişmeler için de ayrı bir parantez açtı.
1: Coğrafyamızda sınırlar yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek isteniyor. Gazze'den Sudan'a, Yemen'den Lübnan'a yönümüzü nereye çevirirsek çevirelim, aynı kirli oyunun farklı sahnelerine tanık oluyoruz. Bunun için de Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini daim eylesin.
2: Konuşmasının hemen başında ise kürsüye sürpriz bir misafir geldi. Erdoğan küçük kızı görür görmez konuşmasını yarıda kesti, cebinden harçlık çıkarıp verdi.
3: Bayramı var.
2: Küçük kız Erdoğan'ın hayranıydı. Onu öptü, boynuna sarıldı, bırakmadı. Küçük kız Erdoğan'dan bir talepte bulundu. Erdoğan tamam dedi ama... Zor da olsa küçük kız sonunda kürsüden inmeye ikna oldu.

Efendim Hürriyet gazetesine bir bakalım. Günün hangi başlıkları gazetede yer almış? Şimdi sürmanşetlere bir baktığımızda işkembeyi komşuya yedirtmeyiz başlığı dikkat çekici. Yunanistan'da bir girişimci işkembe çorbasını Patsa adıyla kültürel miras listesine sokmak için UNESCO'ya başvurma hazırlığı yapıyor. Buna her kesimden büyük tepki var. Somer Sivrioğlu işkembe çorbasının çalınmaması için yapılması gerekenleri yazmış efendim. Yunanistan'da sık sık bazı özellikle yemek konularında ki o çekişmelerde haberlere konu oluyor. Manşette ise Schengen'de bot oyunu diyor. TÜRSAP Başkanı'nın açıklamaları var. Tatil dolayısıyla bir kez daha gündeme gelen Schengen'deki sıkıntının nedenlerini anlattı. Randevular çok az ve uygun olmayan zamanlarda açılıyor. Bot sahte hesaplar tarafından bloke edilip kara borsada satılıyor demiş. Özellikle Schengen sıkıntısının nedenlerini ve çözüm yollarından bahsetmiş. Türkler Schengen için randevu alamıyor. Bu yüzden başvurular düştü. Bu durum bazı ülkelerin yetkilendirdiği vize aracı kuruluşlarının haksız uygulamalarından kaynaklanıyor. Bu kuruluşlara karşı hukuki süreç başlatacağız demiş. Konsolosluklar bu hafta 50-100 randevu alacağım, bunu düzenleyin diyor. Aracı kuruluş da o randevuları kendi sisteminde açıyor. Ancak sınırlı sayıda ve gece yarısı, bayram sabahı, pazar günü randevular açılıyor. Bunlar da botlar aracılığıyla bloke ediliyor. Sonrasında 300-500 hatta acil durumlarda 1000 euroya kadar çıkan fiyatlarla satılıyor şeklindeki açıklamaları Hürriyet gazetesinde manşetlerde yer almış. Altında ise ABD ile İran'ın kafası karışık diyor. New York Times'ın bir haberine yer vermiş. ABD ile İran'ın aynı mütabakat metni üzerinde çalışıp çalışmadığı bile net değil derken Tasnim Haber Ajansı taslak metnin değiştiğini iddia ediyor. ABD ile İran'dan gelen talepler birbirini tutmuyor. Hürmüz Boğazı dahil. Taraflar birbirinden farklı talepler öne sürüyor. Bu nedenle henüz ortada uzlaşılmış bir metin bulunmuyor demiş Hürriyet gazetesi haberinde. Gizli abone olabilirsiniz başlığı da dikkat çekici. Ekstrenizi kontrol edin demiş. İnternette dolaşırken farkına varmadan bazı sitelere abone oluyoruz. Bunun yanı sıra unutulmuş birçok abonelik otomatik olarak yenilenebiliyor veya ücretsiz abonelikler süre sonunda ücretliye dönüşebiliyor. Kredi kartı ekstrenizi kontrol edin. Abonelikler için ayrı bir sanal kart oluşturun ve abone listesini gözden geçirin şeklindeki uyarılarda Hürriyet gazetesinde yer almış efendim. Başkan Erdoğan'ın enerjide tam bağımsızlık hedefiyle keşfine öncülük ettiği Karadeniz'deki doğalgaz ve Gabar'daki petrol enerjide yeni bir döneminde kapılarını araladı. Karadeniz gazının çıkarılmaya başlanmasından bu yana geçen sürede yaklaşık 2 milyar dolarlık üretim oldu. Gabar'daki petrol üretimi ise rekor seviyelere ulaştı.

0: Karadeniz gazı ve Gabar petrolü. Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık vizyonunda stratejik eşikler.
1: Enerji arz güvenliğinin sağlanması hemen her devlet için bir beka meselesi haline dönüşmüştür.
0: Karadeniz'den çıkarılan doğalgazla 2 milyar dolarlık ekonomik değer sağlandı. Gabar'da rekor seviyelere çıkan petrol üretimi enerji arz güvenliğine güçlü katkı sağladı.
2: 2020'li yılların Türkiye'sinde inşallah Türkiye özellikle enerji aramacılığında petrol, doğalgaz, onshore offshore, denizde ve kara sevinçli ve mutlu haberler duyacak. Bundan en ufak bir şey şüphem yok.
0: Karadeniz gazı ilk kez Eylül 2023'te sisteme verilmeye başlandı. 2023 sonuna kadar 337 milyon metreküp, 2024'te 1 milyar 660 milyon metreküp, 2025'te ise 3 milyar metreküp gaz üretilirken Mayıs 2026 itibarıyla da bu yıl üretilen miktar 1 milyar metreküpe ulaştı. Böylece bugüne kadar toplamda 2 milyar dolar değerinde 6 milyar metreküp doğal gaz üretilmiş oldu. Gaz üretiminde birinci faz tamamlandı. Günlük 9,5 milyon metreküp doğalgaz üretiliyor. Böylece 4 milyon evin doğalgaz ihtiyacı şu an Karadeniz sahasından karşılanıyor. Faz 2 kapsamında ise 2026 ortasında Osman Gazi Yüzel Üretim Ünitesi devreye alınacak. Böylece günlük üretim 20 milyon metreküpe ulaşacak ve 8 milyon hanenin ihtiyacı yerli kaynaklarla karşılanacak.

0: olacak. Faz 3 çalışmaları kapsamında üretilecek gazın da 2028'de devreye alınması beklenen ikinci yüzer üretim platformu tarafından işlenmesi planlanıyor. Yeni platformun devreye alınmasıyla Sakarya gaz sahasındaki üretim kapasitesi günlük 40 milyon metreküp'e çıkarılacak. Böylece 17 milyon haneye yerli gaz ulaşmış olacak. Türkiye'de şu anda 22 milyon hane doğalgaz kullanırken faz 3 ile birlikte hanelerin %80'i yerli gaz kullanımına geçmiş olacak. Kabardaysa günlük üretim 80 bin varil seviyesine ulaşırken yıl sonu hedefi ise 100 bin varil olarak belirlendi. Türkiye'nin ham petrol ihtiyacının yaklaşık %15'i yerli üretimle karşılanırken geri kalan kısmı ithal ediliyor.
1: Efendim, maden sahalarında da denetimler arttı. Öyle ki geçen yıl denetlenen saha sayısı bir önceki yıla göre %18 artarak 10.944'e çıktı. Artan denetim kapasitesi ve dijital takip sistemleri sayesinde ruhsatsız faaliyetler ve mevzuata aykırı üretimler daha kısa sürede tespit ediliyor.
0: Enerji ve madencilikte üretim kadar denetim faaliyetleri de hız kesmeden sürüyor. Türkiye genelinde maden sahalarında yürütülen denetimler yeni teknolojilerle güçlendirilirken saha kontrollerinde rekor seviyeye ulaşıldı. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre 2025 yılında denetlenen saha sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık %18 artarak 10.944'e çıktı. Son 7 yılda ise toplam 67.648 saha kontrol edildi. Denetim süreçlerinde mobil sistemler devreye alınırken arazi şartlarına uygun tabletlerle sahada anlık veri girişi yapılıyor. Denetim ekipleri tutanak, fotoğraf ve ölçüm verilerini eş zamanlı olarak sisteme aktarabiliyor. Bu sayede işlem süreleri kısalırken denetimlerde gecikme riski ortadan kalkıyor. Maden sahaları insansız hava araçlarıyla yüksek hassasiyetle izleniyor. Drone destekli ölçümlerde sahalardaki değişimler dijital ortamda takip ediliyor. Bu yöntem özellikle geniş ve erişimi zor sahalarda denetim kapasitesini belirgin şekilde arttırıyor. Ruhsat sahalarına ilişkin haritalar coğrafi bilgi sistemleri üzerinden sayısallaştırılarak merkezi sisteme aktarıldı. Artan denetimlerle birlikte ruhsatsız faaliyetler ve mevzuata aykırı üretimler daha hızlı tespit ediliyor.
1: TürkSat'la Roketsan uydu ve uzay projeleri için ortak çalışma protokolü imzaladı. 2025 faaliyet raporuyla ortaya çıkan tarihi adımda Leo ve MEO uyduları için ilk resmi başvurular yapıldı. İşte Türkiye'nin yeni uzay hamlesinin detayları.
0: TürkSat ve Roketsan uydu projelerinde güç birliği yapacak. Bu kapsamda iki kurum arasında işbirliği protokolü imzalandı. TürkSat 2025 yılı faaliyet raporuna göre taraflar uydu ve uzay programlarında tasarım, üretim ve teknoloji geliştirme süreçlerinde birlikte hareket edecek. Protokol kapsamında geliştirilen ürünlerin hem yurt içindeki hem de uluslararası projelerde değerlendirilmesi hedefleniyor. İşbirliği protokolüyle birlikte iki kurumun teknik bilgi birikimini paylaşması ve uygulanabilir teknolojilerin savunma sanayine kazandırılması amaçlanıyor. Gerektiğinde ortak proje geliştirme ve uygulama süreçlerinin birlikte yürütülmesi de planlanan başlıklar arasında yer alıyor. Ayrıca Türkiye adına ilk kez yakın yörünge Leo ve orta yörünge MEO takım uydu sistemleri için Uluslararası Telekomünikasyon Birliği nezdinde resmi başvurular yapıldı. Başvuruların CEO dışı yörünge sistemleri alanında Türkiye adına atılan ilk somut adımlardan biri olduğu ifade edildi. Bu girişimle birlikte TürkSat'ın yürüttüğü Leo ve MEO takım uydu projeleri için yörünge ve spektrum haklarının güvence altına alınması amaçlanıyor.
1: Adalet Bakanlığı yargılama süreçlerini hızlandıracak e-duruşma sisteminin kapsamının genişletileceğini açıkladı. Yeni düzenlemeyle avukatların yanı sıra davalı, davacı, tanık, bilirkişi ve uzmanlar da e-duruşma yoluyla mahkeme heyeti tarafından dinlenebilecek.
2: Bağlantı sağlandı.
3: Adalet Bakanlığı yargı sürecini hızlandıracak dev bir adım atıyor. Mahkemelerde zaman ve maliyet kaybını önleyen e-duruşma sisteminin kapsamı baştan aşağı genişletiliyor.
2: Özellikle geciken yargı süreçlerinin daha kısa süre sonuçlanması için katkı sağlayacak.

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, avukatların iş yükünü azaltacak ve davaları hızlandıracak yeni çalışmanın düğmesine bastı. Yeni düzenleme ile birlikte uzaktan duruşma sistemi artık sadece ilk derece mahkemeleriyle sınırlı kalmayacak. Bölge adliye mahkemeleri yani istinaf aşaması da dijital sisteme dahil edilecek. Üstelik sisteme sadece avukatlar değil, davacı, davalı, tanık, bilirkişi ve uzmanlar da oturdukları yerden katılabilecek. Ön inceleme, yemin ve tanık dinleme gibi kritik usul işlemleri artık ekran başından yapılabilecek. Hakimler gerekli gördükleri davalarda e-duruşma yapılmasına doğrudan karar verebilecek. Hedef, adalet hizmetlerinde hız, kolaylık ve etkinliği en üst seviyeye çıkarmak. Öte yandan kamulaştırma davalarında vatandaşları mağdur eden karmaşık sürece Adalet Bakanlığı son noktayı koydu. Artık mahkemelerce belirlenen kamulaştırma bedelleri ülke genelinde farklı hesaplarda değil merkezi bir sistemde toplanacak. Yeni uygulamayla vatandaşların alacaklarına daha hızlı, kolay ve masrafsız şekilde ulaşabilmesi hedefleniyor.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yılın ilk 4 ayında anne ve ailelere yönelik yapılan ödemelerin bilançosunu açıkladı. Işıkhan toplamda 5,2 milyar lira analık, 191,5 milyon lirada emzirme ödeneği yapıldığını duyurdu.
2: Sosyal Güvenlik Kurumu ailelere yönelik destek ödemelerine devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal güvenlik sistemi kapsamında annelere yapılan ödemelere ilişkin verileri paylaştı. Buna göre 2026 yılının ilk 4 ayında annelere toplam 5,2 milyar liralık analık ödeneği, 191,5 milyon lira emzirme ödeneği verildi. Bakan Işıkhan, ailelerin sosyal güvenlik şemsiyesi altında desteklenmeye devam edeceğini belirtti.
0: Sosyal Güvenlik Kurumumuzun sağladığı analık ödeneği ve emzirme ödeneği ile ailelerimizin yanındayız. Bu yılın ilk 4 ayında 5,2 milyar lira analık ödeneği, 191,5 milyon lira emzirme ödeneği sağladık. Ailelerimize destek olmaya devam edeceğiz.
1: Milyonlarca öğrencinin kaderini belirleyecek YKS ve LGS için artık geri sayım başladı. Uzmanlar öğrencilere çözdükleri deneme sorularında hata yaptıkları noktaları analiz ederek eksik oldukları konulara odaklanmalarını tavsiye etti.
0: Sınav yaklaştı. Heyecan dorukta.
3: Artık yeterince çalıştılar, hazırlandılar.
0: YKS ve LGS'ye hazırlanan adaylar için artık son dönemeç geçiliyor. Peki kalan bu kısıtlı sürede netleri artırmanın formülü ne? Uzmanlara göre anahtar kelime ise yanlış analizi.
3: Bundan sonra baştan sona bildikleri konulara değil de daha çok eksik kalan yerleri, ne bileyim yeterince emin olamadıkları bölümlere, tam hakim olamadıkları konulara ve derslere odaklanmalarını öneririm. O yüzden de bir yanlış analizi çok önemli.
0: Uzmanlar öğrencilerin sürekli bildikleri konuları tekrar ederek vakit kaybetmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Deneme sınavlarında yapılan her yanlış aslında eksikleri kapatmak için birer fırsat.
4: Yapamadıkları soruları, boş bıraktıkları soruları veya yanlış yaptıkları soruları inceleyerek hatalarını tespit etmeleri ve o hatalara özgü olarak spesifik çözümler üretmeleri önemlidir. Çıkmış olan soruları mutlaka incelesinler, gözden geçirsinler öğrencilerimiz. Daha önce sorulan sorular, çıkmış olan sorular mutlaka bir fikir verecektir öğrencilerimize.
0: Kalan günlerde her deneme sonrasında yanlış ve boş soruların listesini çıkarmak, adayı gerçek sınavda başarıya bir adım daha yaklaştıracak.
1: Efendim akşam gazetesine bakalım şimdi. Hangi başlıklar, hangi manşetler var? Akşam gazetesinde sosyalist iki yüzlük manşeti yer alıyor akşamda. Mutlak kararının gerekçelerini görmezden geldi diyor. Dayanıksız, darbe, küstahça gibi ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu'na da kimseyi disipline gönderme talimatı verdi. SE aynı günlerde İspanya Portekiz'deki Sosyalist Parti Genel Merkezi'ne yönelik yolsuzluk baskınlarına ise sessiz kaldı. SE daha önce AP'de yolsuzluk yapan Sosyalist Yunan vekili ihraç etmişti diyor. İspanya ve Portekiz'deki Sosyalist Parti yolsuzluklarına sessiz kalan Sosyalist Internasyonel CHP'li CHP'lilerin CHP'lilere karşı kazandığı davaya iktidar baskısı dedi şeklinde manşetlerde bu habere yer vermiş.

0: aynı zamanda hemen altında CHP'de helikopter skandalı da yer alıyor. Mutlak butlan kararıyla koltuğunu kaybeden Özgür Özel, yolsuzluktan tutuklanan CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım arasında genel merkeze helikopter alımı için görüşmeler yapıldığı ortaya çıktı. O dönem CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel'e alınacak Sikorsky tipi helikopter için pist olarak ahlatlı bel tesislerini uygun görüldü. Çift motorlu helikopterle ilgili Özel'e sunum hazırlandığı öğrenildi diyor VIP araçtan sonra VIP helikopter başlığıyla Akşam Gazetesi bu habere manşetlerde yer vermiş. Altında ise turiste külahı ters giydirdiler diyor. Dondurma fiyatlarına boş külah satıyorlar. Külahı 60, bir top dondurma ise 180 TL. Fethiye'de bir top dondurmaya 190, külahına ise 60 TL ödeyen Alman turist fahiş fiyata isyan etti. Bir top dondurma için toplam 250 TL ödeyen turist bu normal mi diye sordu. Video sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Milyonlarca defa izlendi, on binlerce yorum aldı. Ancak durumun sadece Fethiye ile sınırlı olmadığı ortaya çıktı diyor. İstanbul'da Akşam Gazetesi dondurmacıları gezdi. Boş külahların 15-20 TL'den, süslü külahların 75, çikolatalı külahların ise 80 TL'den satıldığını gördü. Külahı süsleyip satan dondurmacı bir top dondurma içinse 170 TL istiyor demiş. Külahı 60 TL ödeyen turist ise büyük şaşkınlık yaşadı şeklinde bir haber Akşam Gazetesi'nde yer almış. Hemen yanında yaylada uyurken bulundu. Yozgat'ta kayıp ihbarı yapılan 3 yaşındaki Aybüke İnce evine 2 kilometre uzaklıktaki yaylada uyurken bulunmuş. Sağ salim bulunması hepimizi çok sevindirdi. Bir yanında ise Çamlıca'ya 2,8 milyon ziyaretçi, Çamlıca Kulesi 360 derece panoramik manzarası ve sunduğu içeriklerle İstanbul'un cazibe merkezlerinden biri haline geldi. Deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğiyle şehrin en tepe noktası olan kuleyi 5 yılda 2,8 milyon kişi ziyaret etti diyor. Kulenin seyir terasında tarihi yarımadanın silüeti, boğazın eşsiz manzarası ve doğal güzellikler bir çerçevede buluşuyor demiş. ABD Başkanı Donald Trump İran hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. İran'da olası bir ateşkes için Beyaz Saray'da toplantı yaptığını söyleyen Trump, Hürmüz Boğazı mayın temizliği ve zenginleştirilmiş uranyum imhasından bahsetti. İran'dan da Trump'ın bu açıklamalarına bazı yalanlamalar geldi. Şimdi detayları haberimizde bakalım.
1: İran krizine dair son kapılar aralanıyor. ABD Başkanı Donald Trump olası bir anlaşmaya ilişkin kararını vermek üzere Beyaz Saray'da danışmanlarıyla görüştüğünü açıkladı. Trump açıklamaları sosyal medya hesabından yaptı. Gündeminde Hürmüz Boğazı'ndan ateşkes ve mayın temizliğine kadar birçok konu vardı.
2: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etmelidir. Hürmüz Boğazı derhal açılmalı, her iki yönde de sınırsız deniz taşımacılığı için hiçbir geçiş ücreti alınmamalıdır. Tüm deniz mayınları etkisiz hale getirilecektir. Şu anda kaldırılacak olan muazzam ve benzeri görünmemiş deniz ablukamız nedeniyle boğaza mahsur kalan gemiler artık evlerine dönme sürecine başlayabilir. Bazen nükleer toz olarak adlandırılan 11 ay önce gerçekleştirdiğimiz güçlü B-2 bombardıman uçağı saldırısının neden olduğu neredeyse çökmüş dağların altına gömülü zenginleştirilmiş materyal ABD tarafından ve Çin'le birlikte gün yüzüne çıkarılacak ve yok edilecektir. Yeni bir duyuruya kadar hiçbir para transferi yapılmayacaktır. Daha az önemli olan diğer maddeler üzerine de anlaşmaya varılmıştır. Şimdi nihai karar vermek üzere durum odasında toplantıya gidiyorum.
1: Ancak İranlı yetkililer Trump'ın açıklamasını gerçekler ve yalanların bir karışımı olarak nitelendirdi. Adı açıklanmayan bir kaynak, ABD Başkanı'nın söz konusu açıklamasında sahte bir zafer algısı oluşturmak amacıyla taslak anlaşmanın bazı kritik unsurlarını çarpıttığını öne sürdü. Kaynaklar özellikle Trump'ın İran'ın zenginleştirilmiş nükleer materyalinin imha edileceği yönündeki iddiasının temelsiz olduğunu savundu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı herhangi bir ücret talep etmeden açması gerektiğine ilişkin açıklamasının da taslak anlaşmada yer almadığını kaydetti.
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu orduya Gazze'deki işgalin genişletilmesi emrini verdi. İsrail ordusunun sarı hattın ötesine geçeceğini vurguladı.

0: Beyan Netanyahu, işgali Gazze'nin %70'ine yayacak.
1: Benim talimatım şu: adım adım ilerleyelim. Her şeyden önce %70.
2: Gazze'nin tamamını işgal edeceğini söyledi. İlk hedef olarak bölgenin %70'ini işaret etti. İsrail Başbakanı Netanyahu işgali genişletme emri verdi.
1: Şu anda Hamas'ı sıkıştırıyoruz. Gazze topraklarının %60'ını kontrol ediyoruz.
2: Sarı hatla ayırdığı Gazze'ye hendekler ve kontrol noktaları kuran İsrail, işgali genişletmek için harekete geçti. Açıklamayı katil İsrail Başbakanı Netanyahu yaptı.
1: %50'deydik, %60'a çıktık. Benim talimatım şu: adım adım ilerleyelim. Her şeyden önce %70.
2: Dahası işgalin tüm Gazze'yi kapsayacak şekilde kalıcı olacağı sinyalini verdi.
1: Bununla başlayalım. Onlara her yönden baskı yapıyoruz. Kalanlarla da ilgileneceğiz.
2: İşgalin genişlemesi Gazze'de yaşamaya çalışan Filistinliler için açık hava hapishanesinin daha da daralması anlamına geliyor.
1: Netanyahu'nun Gazze şeridinin %70'ini almak istediğini duydum. Gazze'de alabileceği bir şey kaldı mı? Ateşkes diyorlar ama biz hiçbir ateşkes ya da benzeri bir şey görmüyoruz.
2: Yaşam alanları giderek daralan Gazze'liler çaresiz.
1: %70'ini işgal ettiğinde nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Suya mı? Denize mi? Yer yok. Nereye gideceğiz? Dürüst olmak gerekirse ölmek daha iyi. Her gün olanlardan daha iyi.
2: İsrail işgali mevcut sarı hattın ilerisine taşıyarak yeni bir sözde turuncu hatta taşıyor. Bu da Gazze'nin %11'inin daha işgali anlamına geliyor.
0: Ukrayna ile Rusya arasında süren savaşta Karadeniz'deki ticari gemiler de hedefte. Ukrayna ordusu Odessa'dan Türkiye'ye doğru seyreden bir kuru yük gemisinin Rusya tarafından vurulduğunu duyurdu. Saldırıda 2 kişi yaralandı. Ankara'dan saldırıya sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı sivil gemilerin güvenliğine dikkati çekerek bölgede artan savaş tırmanmasının ciddi risk oluşturduğunu vurguladı.
2: Karadeniz'de bir Türk gemisi daha insansız hava araçlarının hedefi oldu. Ukrayna ile Rusya arasında 4 yılı aşkın süredir devam eden savaş Karadeniz'deki ticareti sekteye uğratıyor. Son olarak Ukrayna ordusu bir Türk gemisinin daha insansız hava aracıyla vurulduğunu duyurdu. Suçu Rusya'ya attı. Kiev yönetimi açıklamasında Vanuatu bayraklı Türk kuru yük gemisinin Odessa'dan Türkiye'ye doğru seyir halinde olduğunu belirtti. Olay yerinden ilk görüntülerde geminin hasar aldığı, itfaiye ekiplerinin gemide soğutma çalışması gerçekleştirdiği görüldü. Saldırıda yaralanan 2 Türk denizci de hastanede tedavi altına alındı. Türk Dışişleri Bakanlığı saldırıya sert tepki gösterdi. Açıklamada savaşın taraflarına Karadeniz'deki seyri sefer emniyetine vurgu yapıldı. Yaralı denizcilerin durumunun yakından takip edildiği belirtildi. Bakanlık sivil gemilerin güvenliğine dikkat çekerek bölgede artan savaşın tırmanmasının ciddi risk oluşturduğunu vurguladı. Son olarak geçen Mart ayında bir Türk tankeri insansız deniz aracıyla vurulmuştu.
0: Bir Rus insansız hava aracı Romanya'nın güneydoğusundaki Galati kentinde 10 katlı bir apartmanın çatısına isabet etti. Apartmanda yangın çıktı, 2 kişi yaralandı. Rusya'ya sert tepki gösteren Romanya, F-16 savaş uçaklarını havalandırdı. NATO'dan koruma istedi. Avrupa ülkelerinden ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den de ard arda tepkiler geldi.
3: Rus İHA'sı Romanya'yı vurdu, Romanya F-16'ları havalandırdı. Avrupa'dan tepkiler ard arda geldi. Rusya-Ukrayna savaşında 4 yıl geride kaldı. Savaş tüm şiddetiyle sürüyor. Avrupa ise her zamankinden daha endişeli. Zira Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya hava sahasına girdi. Ülkenin güneydoğusundaki Galati kentinde bir apartmanın çatısına isabet etti. Apartmanda yangın çıktı, 2 kişi yaralandı. Romanya yaşanan olay için uluslararası hukukun ciddi ihlali dedi. Rus Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını açıkladı.
4: Durumun kontrol altında olduğunu çok açık bir şekilde söylemek istiyorum. Romanya'ya yönelik bir saldırıyla karşı karşıya değiliz.
5: sınırımızın hemen yanında gerçekleşen bir çatışmanın etkilerini

0: Kaldırıyla bir sınırı daha aştı diyen von der Leyen, Romanya ve halkıyla tam dayanışma içindeyiz ifadesini kullandı. Fransa, Rusya'nın Avrupa Birliği'ne bir tehdit olduğunu söylerken, Polonya'dan da Rusya bir tehdit olmaya devam ediyor açıklaması geldi. Macaristan Başbakanı Peter Magyarsa, egemen bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi devletine yapılan saldırıyı kınıyorum ifadesini kullandı. Romanya şimdi NATO'dan hava savunma kapasitesinin güçlendirilmesini ve ittifakın doğu kanadındaki askeri varlığını artırmasını talep ediyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Brezilya'daki iki suç örgütünü terör listesine alma kararı Brezilya ile arasındaki krizin derinleşmesine neden oldu. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Washington'ın adımını egemenlik ihlali olarak nitelendirerek sert tepki gösterdi.
2: Ulusal egemenlik müzakereye açık değildir. Brezilya iç işlerine yönelik her türlü müdahale biçimini reddediyor.
3: Brezilya ABD hattında kriz derinleşiyor. Suç örgütleri kararı siyasi fırtınaya yol açtı. ABD Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika'daki suç yapılanmalarına yönelik en sert sınıflandırmalardan birine imza attı. ABD'nin Brezilya'nın en büyük iki suç örgütü Primeiro Comando da Capital ve Comando Vermelho'yu 5 Haziran itibariyle yabancı terör örgütü listesine alması Brezilya'da yüksek gerilim doğurdu. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, ABD yönetimine sert sözlerle yüklendi. Ulusal egemenlik müzakereye açık değildir dedi.
2: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı buradaki suçlularımızı terörist olarak tanımladığını söylüyor. Bu bizi çok üzdü. Çocuk gibi muamele görmeyi kabul etmeyeceğiz. Muz Cumhuriyeti'ymişiz gibi muamele görmeyi kabul etmeyeceğiz.
3: Lula, ülke içinde organize suçla mücadelenin zaten sürdüğünü belirterek PCC ve CV içinde sert tanımlama kullandı.
2: Bu yapılar büyük şehirlerin varoşlarında yaşayan insanlar için zaten birer terör örgütüdür. İnsanları soyuyorlar ve şiddetle baskı altında tutuyorlar.
3: Uzmanlar PCC ve CV'nin 50 bini aşan üye aile sadece Brezilya içinde değil Latin Amerika genelinde etkili olduğuna dikkati çekiyor. PCC'nin merkezi São Paulo, CV'nin ise Rio de Janeiro olarak biliniyor. Washington, Brezilya hattındaki krizin seyrinde, gözler şimdi Brezilya'nın karşı hamlesinde.
1: Almanya'nın Solingen kentinde genç ailesinden 5 Türk'ü hayattan koparan ırkçı saldırı aradan geçen 33 yıla rağmen hafızalardaki tazeliğini koruyor. Kaybedilen canlar düzenlenen törenle bir kez daha anıldı. Törende ırkçılığa karşı ortak mücadele çağrısı yapıldı. Katliamın faillerinin bugün özgür olması ise ölenlerin yakınlarının yüreğindeki yarayı daha da derinleştiriyor.
4: Duyduğumda o geceki kendi yangınımız. Ben devamlı beynimde o geçmişi hatırlıyorum.
3: Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 gecesi yaşanan ırkçı vahşetin üzerinden 33 yıl geçti. Ancak Türk toplumunun hafızasına kazınan acı ilk günkü gibi tazeliğini koruyor. 4 Alman ırkçı tarafından kundaklanan evde Gürsün İnce, Gülistan Öztürk, Hülya Genç, Saime Genç ve Hatice Genç alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan bu katliam Almanya tarihinin en karanlık ırkçı saldırılarından biri olarak kayıtlara geçti.
5: 33 yıl geçmiş olan süre içerisinde maalesef ırkçı terörün dışlamaya yönelik, ayrımcılığa yönelik, İslam düşmanlığına yönelik bu anlayışın halen çok geniş anlamda varlığını sürdürdüğüne şahit oluyoruz.
3: Solingen'de düzenlenen 33. yıl anma töreninde unutmadık, unutturmayacağız mesajı verildi. Törene AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sarıkaya, Kuzey Ren-Vestfalia Eyaleti Aile ve Gençlik Bakanı Verena Schaefer, Solingen Belediye Başkanı Daniel Flem, genç ailesinin yakınları, sivil toplum kuruluşları ve yüzlerce Türk ve Alman katıldı.
5: Gerçekleşmiş olan bu saldırıya karşı duruşumuzu ifade etmek, anlayışımızı, bakışımızı ifade etmek üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlandırılması çerçevesi içerisinde bugün buradaydık. Hem varlığımızla hem konuşmamızla birlikte bu anlayışa karşı mücadelenin mütemadiyen devam etmesi gerektiği konusundaki hassasiyetimizi vurguladık.
3: Konuşmalarda ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve aşırı sağ tehdidine karşı ortak mücadele çağrıldı.

0: çağrısı yapıldı.
1: Kimsenin başına Allah vermesin, bu acı çok acı. Yani yükü kaldıracak durumda değiliz ama yapacak bir şey yok, hayat devam ediyor.
0: En büyük tartışma ise saldırıyı düzenleyen 4 failin durumu. Katliamdan sorumlu tutulan saldırganlar aldıkları hapis cezalarını tamamladıktan sonra serbest kaldı. Bugün farklı isimler ve kimliklerle toplumun içinde yaşamlarını sürdürmeleri genç ailesinin yakınlarının acısını daha da derinleştiriyor.
2: ABD'li milyarder Jeff Bezos'un sahibi olduğu uzay şirketi Blue Origin tarihi bir felaketle sarsıldı. Şirkete ait roket tam fırlatılmak üzereyken infilak etti.
3: Geri sayım başladı. Devasa motorlar çalıştı. Ancak insanlığı uzaya taşıyacak roket fırlatma denemesi büyük bir patlamayla yarıda kaldı. ABD'li milyarder Jeff Bezos'un sahibi olduğu uzay ve havacılık şirketi Blue Origin büyük bir krizle sarsıldı. New Glenn roketi uzay yarışında SpaceX'in Starship projesine en güçlü rakip olarak gösteriliyordu. Florida'daki Cape Canaveral fırlatma rampasında test edilecekti. Ateşlemenin başlamasından saniyeler sonra roketin motor bölümünde başlayan ani parlamayla birlikte zincirleme patlamalar yaşandı. Uzay aracının henüz belirlenemeyen bir nedenle infilak etmesinin ardından alanı devasa bir ateş topu kapladı ve roket yok oldu. Uzay sektöründe taşları yerinden oynatan o dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı. Patlamadan kaynaklanan şok dalgaları eyaletin sahil şeridi boyunca kilometrelerce uzaktan hissedildi. ABD'li iş insanı Jeff Bezos da olaya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Şirket çalışanlarının güvende olduğunu belirtti.
2: Efendim sırada Yeni Şafak gazetesi var. Bir bakalım Yeni Şafak gazetesine yeni zaferlere imza atacağız başlığı manşeti süslüyor. Başkan Erdoğan 86 yıllık hicranın ardından nasıl Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri parçaladıysak Kutlu Fetih'ten ilham alarak yeni zaferlere imza atacağız dedi. Fethin 573. yıl dönümünde konuşan Erdoğan İstanbul'un fethinin bizlere şunu öğretti. Şunu hatırlatmıştır. Eğer gerçekten inanır, çalışır, zorluklar karşısında sebat edersek milletçe başaramayacağımız iş, ulaşamayacağımız hedef yoktur. Yeter ki Sultan Fatih gibi ya İstanbul beni alacak ya da ben İstanbul'u alacağım diyerek kararlarımızı gösterelim ifadelerini kullandı. Bununla birlikte Başkan Erdoğan'ın Gazze Vakfesi çağrısında STK'lar ve İslam alimlerinden büyük destek gördü diyor Yeni Şafak gazetesi. İsrail artık istenmeyen ülke şeklinde bir haber başlığı var. Terörist devlet İsrail tüm dünyada giderek yalnızlaşıyor. Bunun son örneği İsrail'e Eurovision boykotu oldu. Pew Araştırma Merkezi'ne göre ABD'lilerin %60'ı İsrail'e olumsuz bakıyor. Bu oran 2022'de %42 idi. Pew'in bir diğer araştırmasında da Avustralya, Endonezya, Japonya, Hollanda, İspanya ve İsveç ve Türkiye'de de halkın büyük çoğunluğu İsrail'e tepkili diyor yapılan araştırmalara göre. Onun altında ise butlan yetmez şeklinde bir başlık var. 2019'da kimsenin aklında yokken kimin telkiniyle Kemal Bey İmamoğlu'nu İBB'ye aday gösterdi. İmamoğlu hangi kıraçın zehirli meyvesidir? Bu açığa çıkmadan demokrasiye yönelik tehlikenin bertaraf edilmesi mümkün değildir şeklinde bir yazı var sayfa 9'da. Bulabilirsiniz efendim. Kriz meydana iniyor başlığı var son haber olarak. Ankara'da aynı saatte iki ayrı miting. Ankara bugün CHP'nin iki ayrı mitingine ev sahipliği yapacak. Saatler 14.00'da Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özgür Özel ise Ankara İl Başkanlığı'nda partililere seslenecek. Şaibeli Kurultay'a değinecek. Bazı isimlere de özel paragraf açacak diyor. Butlan kararı sonrasında yaşanan olaylı tahliye görüntülerine ilişkin bilinmeyenleri de paylaşacağı şeklinde açıklama Yeni Şafak'ta yer almış. Efendim 3 yaşındaki Aybüke bayram ziyaretine gittiği dedesinin evinin önünde oynarken kayboldu. Ailesi, köylüler, arama kurtarma ekipleri, herkes onu bulmak için adeta seferber oldu. Çalışmalar gece boyunca aralıksız devam etti ve nihayet Aybüke gün aydınlandığında 2 kilometre uzakta yaylada uyurken bulundu.

0: endişeli bekleyiş 12 saat sürdü. Kayıp olarak aranan Aybüke yaylada uyurken bulundu.
1: Ne yaptın sen?
2: Annesi geliyor.
0: Burası Yozgat Çayıralan. Söbeçimen köyünde yaşayan İnce ailesinin 3 yaşındaki kızları Aybüke saat 18 sıralarında bayram ziyaretine gittiği dedesinin evinin önünde oynarken kayboldu. Anne babası, akrabaları, köylüler çevreyi didik didik aradı ama kız çocuğundan bir iz yoktu.
3: Kesintisiz aramaya devam edeceğiz. Elimizin erdiği, gücümüzün yetti.
0: Ailesinin yaptığı kayıp ihbarı arama kurtarma ekiplerini alarma geçirdi. Çalışmalara gönüllüler de katıldı. Güzel haber, arama çalışmalarının 12. saatinde geldi. Aybüke 2 kilometre uzakta yaylada uyurken bulundu.
4: Tamam, çok iyi. Sağlığı çok iyi bir şey var.
5: Ekipler tarafından sabaha kadar arandı ve sabah 6 sularında bulundu. Elhamdülillah sağlık durumu gayet iyi.
0: Maşallah. 3 yaşındaki Aybüke İnce hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi.
6: Efendim, Tokat'ta 4 kuzenin elektrikli bisikletle bayram gezintisi faciayla son buldu. Kuzenler Kelkit Çayı kenarında fotoğraf çekilirken elektrikli bisikletle birlikte suya düştü. Akıntıya kapılan gençlerden ikisi bir adacığa yüzerek canlarını kurtardı ama iki kuzenleri suda kayboldu. Arama çalışmaları aralıksız sürerken yakınları sağ salim bulunmalarını ümit ediyor.
7: Ekipleri kalan arkadaşları almaya gidiyor.
0: Onlar şanslıydı. Son anda canlarını kurtarmayı başardılar. Kuzenleri ise Kelkit Çayı'nda kayboldu. Tokat Erbağ'da Kurban Bayramı için bir araya gelen kuzenler 3 tekerlekli elektrikli bisikletle Kelkit Çayı kenarında gezintiye çıktı. Bu fotoğrafı çektikten hemen sonra araç suya düştü. Gençler de akıntıya kapıldı. Atakan ve Furkan Kale yüzerek bir adacığa sığındı. Onlar botla kurtarılırken akıntıya kapılan kuzenleri İlker Parlak'la Oğuz Kale için arama çalışması başlatıldı. Dronlar kaldırıldı. Çevre illerden gelen takviye ekiplerle birlikte Kelkit Çayı ve kenarı titizlikle arandı.
8: Kelkit Çayı'nın üzerinde botlarla AFAD'a bağlı ekipler suyun üzerinde ve kıyı kenarında arama faaliyetlerini sürdürüyor. 22 yaşındaki İlker Parlak ve 27 yaşındaki Oğuz Kale'nin aileleri de şu an itibariyle Yeşilırmak'ın üzerindeki köprünün olduğu alana gelmiş durumda. Onlar da yakınlarından gelecek iyi bir haberi umutla bekliyor.
0: Bölgede etkili olan yağış çayın debisini an be an yükseltse de kurtarma görevlileri aralıksız çalıştı ancak iki kuzenden iz bulunamadı.
6: Efendim, maalesef bu bayramda bazı evlerde hüzün ve sessizlik vardı. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında evlatlarını kaybedenlerden bahsediyoruz. Arkadaşlarımız, hepimizin ciğerini yakan o saldırıda hayatını kaybeden dünyalar güzeli Amine Ağaoğlu ve Bayram Nabi Şişli'nin evlerini ziyaret etti. Ateşin düştüğü o evlerde ne bayram eski bayram ne de hayat eski hayat.

0: iki eliyle yüzümü tuttu. Sen çok güçlü bir annesin, ben de senin gibi güçlüyüm dedi bana. Resmen hani güçlü olmamı bana mesajını bırakmış. Okula gönderdim o gün öyle.
1: Her şey duruyor böyle. Aynı şey dokunmadı, kendisinin bıraktığı gibi.
2: Almine Ağoğlu, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralanıp günler sonra yitirdiğimiz pırıl pırıl çocuklarımızdan sadece biriydi. Yüreği evlat acısıyla yanan acılı aile onsuz geçen bu bayramda ATV Haber'e

0: evini ve ilk kez biricik kızı Almila'nın odasını açtı.
1: Kendisinin bıraktığı gibi, pijaması falan kendisinin bıraktığı gibi.
2: Almila en son 13 Nisan sabahı bu odadan çıktı. Ardından da sonrasında o hain saldırı gerçekleşti. Günler süren mücadele vardı. O mücadeleyi maalesef Almila kaybetti. Ve odasına girdiğimizde her şey tıpkı Almila'nın son kez odadan çıktığı haliyle burada duruyor.
1: 'Da güzel bir avukat olacağından da emindim kızımın. Lisans yüzücüydü, voleybolcuydu.
0: Dünyalar güzeli Almila evin en küçüğü, ailesinin de göz bebeğiydi. Çevresinde çok sevilen pozitif bir çocuktu. Farklıydı. Annesi kızının son dönemde sık sık ölümden bahsettiğini derin bir acıyla anlattı. Sanki içine doğdu dedi.
1: Üzgün üzgün anne, biliyor musun? Bütün Türkiye, ne Türkiye'si, bütün dünya Almila Ağoğlu diye beni tanıyacaklar dedi. Ve benim içim, kalbim oyuldu o an.
0: Kahramanmaraş'taki okul saldırısında aile öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmişti. Yürekleri yanan ailelerin bir isteği var.
1: Fedakar öğretmenimiz, aile öğretmenimizin de yavrularımızın da hepsini şehitlik almalarını istiyoruz. Mezar taşına şehit Almila Ağoğlu olarak yazdırmak istiyoruz.
0: Hain saldırıda ateş düşen ocaklardan biri de Bayram Nabi Şişi'nin eviydi. Orada da zaman durmuş, bayram sevinci yerini gözyaşı ve büyük bir üzüntüye bırakmıştı.
3: Yani değişik bir çocuktu. Yani ekonomiyi takip eder, haberleri takip eder.
1: Şehitler Ölmez şarkısını dinledi. Yani bunları birleştirince ben teslim olmaktan başka hiçbir şey yapamıyorum. O olgunluğu, o hissiyat ona girmişti zaten. Rabbim vermiş. Bizim canımız yandı, ciğerimiz yandı. Başka aileler, hiç kimsenin canı yanmasın.
4: Efendim, İzmir'de bir lunaparkta faciadan dönüldü. Arızalanan oyuncaklar yüzünden onlarca kişi metrelerce yüksekte hem de baş aşağı mahsur kaldı. Neyse ki kimse yaralanmadı ama yaşanan olay akıllarda yine lunaparklardaki güvenlik açıklarına getirdi.
5: Bunlar baş aşağı 5 dakikadır falan bekliyorlar. Facia yaratıyor şu an.
6: Bayram eğlencesi kabusa döndü. Hızlı trenin rayları kilitlendi. Kamikaze tepede kaldı. Onlarca kişi dakikalarca baş aşağı mahsur kaldı. İzmir Buca'da lunaparka gidenler perişan oldu. Adrenalin tutkunlarının en çok tercih ettiği kamikaze bozuldu.
7: Çekiç oyuncağının havada asılı kaldığı gibi hızlı tren de olduğu yerde bir anda bozuldu. Vatandaşlar dakikalarca rayın üstünde kaldı.
6: Kilitlenen hızlı treni tekrar hareket ettirmek için yetkililer raylara çıkmak zorunda kaldı. Buca'daki Luna Park sabıkalıydı. Aynı yerde 3 yıl önce salıncakta mahsur kalan 6 kişi oyuncağın ağaç dallarına çarpması sonucu yaralanmıştı. Yaşanan kazaların ardından her Luna Park'ta bir makine mühendisi çalıştırılması zorunlu olmuştu. Ancak bu da teknik arıza ve kazaların önüne geçmedi. Peki Luna Park'lardaki arızaların sebebi bakımsızlık mı yoksa güvenlik açığı mı?
8: Hafta içi sürekli hepsinin tekrar bakımda gözden geçiriyoruz bunları. Arıza vermesin diye sürekli gidip bakıyoruz.
9: Asılı kalmasının sebebi büyük ihtimal makineden dolayıdır. Ya bakımı yapılmamıştır ya da herhangi bir başka sıkıntısı vardır.
8: Yukarı çıkarken motorlar çıkartıyor. İnerken kendi ağırlığından iniyor. Redektörün içinde parça kırıp dişliğe sıkışmışsa kalırdır. Ya da yukarıdaki teker kopup lastik demire sıkışıp da kalmış olabilir.
7: Oyuncakların bakımı yapılırken dikkat edilmesi gereken şeyler var elbette. Ancak misafirler de eğlenmeden önce güvenlik önlemlerine dikkat etmeli. Özellikle tehlikeli oyuncaklarda birden fazla kilit sistemi olmalı. Örneğin şu anda bindiğimiz oyuncakta gördüğünüz gibi hem üstünde takılı olan iki kilit var hem de dışarıda takılı olan bir kafes sistemi var.
10: Fazla dikkat etmiyoruz ama yine de bakıyoruz yani sağlam mı diye falan.
11: Korkum var.
7: Güvenemediniz.
11: Güvenemiyorum, evet.
12: Kemer şeyine çok dikkat ediyoruz.
13: Hafta sonları öncesi ustalar gelip makinaları tek tek kontrol ediyor.
7: Bindiğiniz oyuncak çarpışan araba bile olsa riske girmemek adına kurallara uymanız gerekiyor.

0: Hemen girişte yazılı olan işte bu maddeler oldukça önemli. Oyuncaklarda kilitlerle oynamamak, açmaya çalışmamak ya da ayağa kalkmamak gerekiyor.
1: Olası kazalara karşı denetimlerin artırılması ve oyuncakların düzenli kontrolden geçmesi şart.
2: Genellikle dikkat etmeye çalışıyorum, hatta bazen kontrol de ediyorum.
3: Efendim, bir benzer Luna Park kazası da Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde yaşandı. İçinde 8 öğrencinin bulunduğu hız treni arızalanarak havada mahsur kaldı. Öğrenciler 4 saatlik çalışmayla yara almadan kurtarıldı, ancak o anlar yürekleri ağza getirdi.
4: 30 metre yüksekte 3 saatten fazla asılı kaldılar. Hız treni eğlencesi korku dolu anlara dönüştü. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyindeki Texas eyaletinden. ABD'li lise öğrencileri okul gezisi kapsamında bir eğlence merkezine gitti. Adrenalin tutkunu 8 öğrenci, Luna Park'ın en hızlı treni olan Iron Shark adlı alette eğlenmek istedi. Ancak trenin rayların en yüksek noktasında arızalanmasıyla öğrencileri taşıyan vagon havada asılı kaldı. Olayın itfaiyeye bildirilmesiyle mahsur kalan öğrencileri kurtarmak için alarma geçildi. Öğrenciler 3,5 saat başları aşağıda kurtarılmayı bekledi. İtfaiye görevlileri bir vinç yardımıyla yolculara ulaştı. Ardından öğrenciler tek tek aletten aşağıya indirildi. Kurtarma anları kameralara yansıdı.
5: Herkes tabii ki o merdiveni inip sıcak güneşin altında kaldıkları için biraz sarsılmış durumda. Dehidrasyon açısından kontrol edildiler. Ancak herkesin durumu gayet iyi görünüyor.
4: Trenin neden arızalandıysa henüz bilinmiyor.
3: İstanbul'un sembol yapılarından Çamlıca Kulesi 5 yaşında. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul'un en yüksek noktası olan Çamlıca Kulesi'nin 5 yılda yaklaşık 2,8 milyon ziyaretçiyi ağırladığını açıkladı.
6: 5 yılda yaklaşık 3 milyon kişi ziyaret etti. Eşsiz manzarasıyla İstanbul'u farklı bir açıdan yansıtıyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerin akınına uğruyor. İstanbul'un simgesi Çamlıca Kulesi 5 yaşında. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğdu, 29 Mayıs 2021'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alınan Çamlıca Kulesi'ne dair çarpıcı bilgiler verdi. Kule 5 yılda yaklaşık 2,8 milyon ziyaretçiyi ağırladı dedi. Çamlıca Kulesi'nin lale formunda inşa edildiğini ifade eden Bakan Uradoğdu, yapının teknoloji, mimari ve deneyimi bir araya getiren önemli eserlerden biri olduğunu söyledi. Kule yayıncılık için de önemli. Çamlıca Kulesi'nde dünyada ilk kez aynı anda 100 FM radyo yayınının tek bir haberleşme kulesinden gerçekleştirilebildiğini hatırlatan Uradoğdu, DAB artı teknolojisi sayesinde İstanbul'a 448 yeni radyo frekansı kazandırıldığını ifade etti.

0: Haber'de ajans hafta sonundayız. Artık saatlerimiz 8'e ulaştı. Türkiye'den ve dünyadan en sıcak başlıklarla bültenimize bu saatte de devam ediyoruz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bugünkü büyük buluşmaya hazırlanıyor. 2,5 yıl önce şimdilik hoşça kalın diyerek genel merkeze veda eden Kemal Kılıçdaroğlu yeniden o kapıdan girecek. Haliyle CHP genel merkezinde hummalı bir çalışma var. Bina ve çevresi Kahraman Kemal afişleriyle süslendi. Gözler bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajlara çevrildi.
1: Hepinize şimdilik hoşça kalın diyorum.
2: Tarihler 8 Kasım 2023'ü gösteriyordu. CHP Genel Merkezi'nde bir dönem kapanmış partililere bu sözlerle veda etmişti. Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aranın ardından hoşça kalın diyerek çıktığı kapıdan yeniden girmeye hazırlanıyor.
3: Kemal Kılıçdaroğlu cumartesi günü genel merkezde partililerle bayramlaşacak. Büyük buluşmaya 24 saatten az bir zaman kala genel merkezde hazırlıklar devam ediyor.
4: Bakın şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin kasasından Kemal Kılıçdaroğlu devraldığından beri 1 TL bile harcanmıyor. Bu afişlerin tamamı kişilerin kendi ceplerinden ödedikleri paralarla yapılıyor.
3: Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönüşü öncesi partilerin kendi imkanlarıyla hazırlattığı Kahraman Kemal yazılı afişler de genel merkez binasına asılacak.
2: Gözlerse Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajlarda.
3: Kemal Kılıçdaroğlu bugün de konutundan çıkmadı, genel merkeze yapacağı konuşmaya hazırlanıyor. O konuşmanın ipuçlarını da kendisi vermişti.
1: Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Herkes gerçekleri görmek zorundadır.
2: Katıldığı canlı yayında konuşan Gürsel Tekin ise yeni parti yönetimine dair dikkat çeken ipuçları verdi.
5: Saat 2'de de Sayın Genel Başkanımız partili arkadaşlarımızla bayramlaşıp cumartesi günü bir aksilik olmasa çalışma arkadaşlarını kamuoyuna paylaşmış olacak.
2: Özel yönetiminin 1 Haziran'da yapılacak parti meclisi toplantısını üyelere tebliğ sürecinin tamamlanmadığını gerekçe göstererek iptal etmesinin ardından Kılıçdaroğlu'ndan da yeni hamle geldi. Kılıçdaroğlu milletvekillerine mesaj göndererek kendisi yeni bir tarih açıklayana kadar mecliste grup toplantısı yapılmayacağını duyurdu. Kılıçdaroğlu yönetimi özel ve ekibinin devretmediği partinin resmi sosyal medya hesapları içinde harekete geçti. Hesapların devri için X'e ve Facebook'la Instagram'ın sahibi olan Meta şirketine başvuru yapıldı. Meta, Facebook hesaplarının Kılıçdaroğlu yönetimine devredilmesini kabul etti.
0: İşte bugün önemli günlerden bir tanesi, hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel saatler 14.00'ı gösterdiğinde bir toplantı yapacaklar. Kemal Kılıçdaroğlu cumartesi günü genel merkezde önemli açıklamalarda bulunacağını açıklamıştı. Peki bu açıklamalar neler olabilir? Şimdi bir bakalım. Kılıçdaroğlu ne açıklayacak? Kirli paranın CHP'ye yön verme girişimleri, tespit edilen usulsüz harcamalar, kurultayda delegelere oy karşılığı para dağıtıldı iddialarının arka planı, önce arınma sonra iktidara yürüyüş şeklinde bir yol haritası. Özellikle kirli paranın CHP yön verme girişimleri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklamalara baktığımızda son dönemde gerçekleşen operasyonlarla birlikte rüşvet, irtikap, dolandırıcılık suçlamalarıyla CHP yönetimlerine, yöneticilerine yöneltilmişti. Bununla birlikte işte tespit edilen o usulsüz harcamalar, kurultayda delegelere oy karşılığı para dağıtıldığı iddialarının arka planı, önce arınma sonra iktidara yürüyüş şeklinde bir yol haritası açıklaması muhtemel olabilir. Elbette ne açıklayacağını ilerleyen süreçte görüyor olacağız. Şimdi bir de Kılıçdaroğlu'nun bugün yine A takımında açıklaması bekleniyor. Peki muhtemel isimler kimler? Bir de ona bakalım efendim. Kılıçdaroğlu'nun A takımı, örgüt yönetimi Müslüm Sarı, parti sözcülüğü Berhan Şimşek, yerel yönetimler Orhan Sarıbal, genel saymanlık Bülent Kuşoğlu, basınla ilişkiler ve kurumsal iletişim Deniz Demir ismi görünüyor. İdari ve mali işler Faik Öztrak, sosyal politikalar Neslihan Hancıoğlu, bilgi ve iletişim teknolojileri Devrim Barış Çelik, yolsuzlukla mücadele komisyonu Mehmet Akif Hamza Çebi isimleri muhtemel isimler arasında yer alıyor. Yine A takımını da bugün açıklaması bekleniyor Kılıçdaroğlu'nun. Hem A takımını açıklaması hem de vereceği parti için mesajlar. Bakalım bugün neler olacak, o açıklamalar geldikçe bizler de aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdi her 29 Mayıs'ta olduğu gibi İstanbul'da yine fetih coşkusu vardı efendim. Başkan Erdoğan da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul'un fethinden Gönüllülerin Fethine programına katıldı ve fethin sadece bir zafer değil bir şehrin imarı ve ihyası olduğunu söyledi. Erdoğan, İstanbul'un fethini hala işlerine sindiremeyen hazımsızlar da var ifadesini kullandı.
6: Fethin 573. yıl dönümünde İstanbul daha bir güzel. Bu mübarek bayram gününde sizler daha bir güzelsiniz.
7: Hem bayram hem fetih sevinci yaşıyoruz dedi. 573. yılında kutlu fethin önemine değindi.
6: İstanbul'un fethi sadece bir büyük zafer, sadece çağ açıp çağ kapayan bir olay değil. Dünyanın göz bebeği bir şehirde karanlığın aydınlığa tebdilidir.
7: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul'un fethinden Gönüllerin Fethine programında önemli açıklamalarda bulundu.
6: İstanbul'un fethi Ayasofya dahil mabetleri soyulan, tahrip edilen, semtleri bataklığa dönüşen bir şehrin imarıdır, ihyasıdır, hayat bulmasıdır.
7: Malazgirt'ten bugüne Türk varlığına vurgu yapan Başkan Erdoğan, fetihten rahatsız olanlar var dedi.
6: Bu topraklar 1071'den bu yana bizim vatanımız İstanbul ise 1453'ten bu yana Türk İstanbul olarak milletimizin göz bebeği iftihar tablosudur. Ama biliyoruz ki bunu halen kabullenemeyenler var. İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen azımsızlar var. Her kim zulüm 1453'te başladı diyorsa maskesini indirin, altından 1453'te mücadele ettiğimiz karanlık yüzler çıkacaktır.
7: İstanbul'un statüsünü tartışma konusu yapanlara da sert çıktı Başkan Erdoğan.
6: Her kim İstanbul'un statüsü değişsin diyorsa bunlar Topkapı'da okunan Kur'an'ı, Ayasofya'da okunan ezanı içlerine sindiremeyenlerdir. Pelerinini kaldırın, göğsüne kazınmış Bizans dövmesiyle karşılaşırsınız. Bunların kim olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün de, yarın da fırsat vermeyeceğiz.
7: Erdoğan konuşmasının sonunda birlik mesajı verdi.
6: İstanbul'un fethi bizlere şunu öğretmiş, şunu hatırlatmıştır. Eğer gerçekten inanır, çalışır, zorluklar karşısında sebat edersek, milletçe başaramayacağımız iş, ulaşamayacağımız hedef yeter ki Sultan Fatih gibi ya İstanbul beni alacak ya da ben İstanbul'u alacağım diyerek kararlılığı göstermiştir. Yeter ki zafere inanalım, gücümüzün idrakinde olalım.
0: Efendim Sabah Gazetesi ile devam edelim. Bakalım Sabah Gazetesi'ndeki haberlere sürmanşetlerle başlayalım. Sürmanşetlerde harçlıklar bile dijitalleşti başlığı Sabah Gazetesi'nde dikkat çeken haberlerden bir tanesi bugün. Çocukların el öpüp bayram harçlığı aldığı günlerin yerini IBAN'a atılan paralar aldı. Uzmanlara göre sanal harçlık çocuğun para yönetimini öğrenmesini zorlaştırıyormuş. Yeni nesilde çocuklar artık bayram harçlıklarını IBAN'lar üzerinden dijital bir şekilde alıyorlarmış. Fethi İstanbul'un hayat bulmasıdır şeklinde başlıkla manşetleri süslemiş Sabah Gazetesi'nde İstanbul'da. İstanbul'un fethinin yıl dönümü programında konuşan Başkan Erdoğan tarihi mesajlar verdi diyor. Fatih'in emanetine gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz. Fethi içine sindiremeyenler ve 573 yıllık öfkenin pençesinden kurtulamayanlar var. İstanbul bugün daha bir güzel. Bu zafer Malazgirt'te başlayan fetihler silsilesinin en parlak halkasıdır. Fetih milletimizin kızıl elması uğruna neleri başaracağının numunesidir şeklinde açıklamalar yaptı. Ayasofya Camii'nde cuma namazını kılan Başkan Erdoğan Kur'an okudu. Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'ndeki konuşma sırasında engelli bir kızın sevgi gösterisine sarılarak karşılık verdi demiş manşetlerde. Bayram ziyareti acı bitti. Kocaeli'nden bir haber var. Annesiyle bayram ziyaretinden dönen Mustafa Yeni'nin kullandığı ATV yağışta çöken yoldan dereye uçtu. Anne oğul hayatını kaybetmişler. Ne yazık ki bayramda acı bir haber yansımış gazetelere. Türkan'ı ölüme böyle götürdü diyor. Ankara'da yaşayan Türkan Biçer 30 yaşında balkondan düşerek öldü. İntihar diyen nişanlısı FÖ'yü kameralar yakaladı. FÖ'nün genç kadının boğazını sıkarak asansöre bindirmesi cinayet şüphesini de arttırmış. Konuyla ilgili de soruşturma devam ediyor efendim.

0: Kurbanlık hayvanları daha ucuz almak isteyenler %40'a kadar düşmüş fiyatlarla karşılaştılar. İşte bayramın 3. gününde yaşanan o pazarlıklar.
1: Tane bize 25 lira verdi
2: abi. Abi sana en son para 2 lira almayacağım. 28 ayırır gör. 28 ayırır gör. 28.
1: Abi
3: bir dakika ben giriyorum araya. 28 değil. Ne senin dediğin olur ne onun dediği. 26 bin lira hayırır gör. Allah kabul etsin.
1: Verin,
3: hadi
1: verin.
3: Ver.
4: Son güne bırakanlar ucuz hayvan bulma peşindeler. Pazarlıklar uzun sürüyor.
5: Bayramın bitmesine sayılı saatler kaldı. Hayvan pazarları boşaldı. Bayramın 3. gününde kurbanlık fiyatları %40 düştü.
6: Çok iyiydi. 4 tane hayvanım kaldı. 300 tane getirdik. 4 tane hayvanım kaldı. Yarım saat, bir saat sonra biter onlardan.
7: Kurban bayramı biterken hayvan pazarlarındaki yoğunluk da azaldı. Kurbanlık fiyatları geriledi. Satışını yapanlar memleketlerine dönmeye hazırlanırken hala alıcılar için satış yapmaya çalışanlarsa sıkı pazarlıklara devam etti.
6: Hemen hemen bir 130-140 bin indirim oldu.
8: Biz de son güne bıraktık, biraz uygun alalım diye.
9: O 16 dedi, benim bütçem 10. Şimdi gel işin içinden çık.
7: 16'dan en fazla nereye geriliriz?
3: En fazla gelse 15'e geliriz.
7: 14 de olmaz.
3: 14,5 olur. Sizin hatırınız için o da. Son günü zaten yani çok dip fiyatlara geliyor. Hiç para veren yok yani. 20 milyarlık mala 10 lira para veriyorlar.
10: 15 gün önce alanlar iyi hayvanları, daha büyük hayvanları alıyorlar. Sanıyorlar ki pahalı aldılar.
11: Bayrama 3 gün kala falan almıştık, 3-4 gün kala.
7: Kestiniz sonra?
11: Tabii kestik, bayramda dağıttık hepsini. Kendimiz için de geldik, bir hayvan bakmaya geldik.
7: İkinci kez alacaksınız.
11: İkinci kez alacağız.
7: Kurban Bayramı sebebiyle hayvan pazarlarına getirilen ancak satışı yapılamayan kurbanlıklarsa Et ve Süt Kurumu tarafından 1-7 Haziran tarihlerinde satın alınacak.
5: Hayvanlarını Et ve Süt Kurumu'na satmak isteyenler sevk raporları, kurban pazarı bilgileri ve nakliye faturalarıyla başvuru yapabilecekler.
0: Efendim, milyonlarca Müslümanın kurban ibadeti artık tamamlanmak üzere. Şimdi sıra kurban etlerinin dağıtılması ve saklanmasına geldi. Etler ihtiyaç sahiplerine de ulaştırıldıktan sonra önümüzdeki aylarda tüketilmek için buzdolaplarına kaldırılacak. İşte bunun püf noktalarını sizler için kasaplara sorduk.
12: Kurban eti marketten veya kasaptan aldığınız etten farklıdır.
13: Bizim vatandaşlarımız kurban kesilir kesilmez ellerinin etlerini alıp sıcak bir şekilde kasaplara koşuyorlar. Çok bir lezzeti kalmıyor. Bütün suyunu kaçırıyor. Et bütün suyunu akıttığı için çok da sağlıklı bir şey olmuyor.
5: Kurbanlar kesildi. Bir kısmı kıyma, bir kısmı kuşbaşı yapıldı. Bir kısmı ise kemik olarak bırakıldı. Peki tüm bu parçalar nasıl saklanmalı?
7: Kurbanlar kesildi, şimdi sıra etin doğru şekilde muhafaza edilmesine geldi. Etin doğru şekilde muhafaza edilebilmesi için gerekli şartlardan biri, kurbanın kesildikten sonra gıdaya uygun poşetlerde taşınması ve porsiyonluk şekilde bölünerek dolaba kaldırılması.
12: Ağzı kapatılmamalı, mutlaka üzerine temiz bir beyaz tülbent örterek hem havalanması, hem beden ısısının düşürülmesi, hem de hijyenik bir şekilde taşınması önemli. Hem aldığımız torbalarda veya saklama kaplarında bir kadeh, bir çatal işaretini arayacağız. Bu gıda ile uygunluk işaretidir.
14: Et taşımak için, et muhafaza etmek için poşetlerimiz var. Bunları marketlerden, işte bu ürünlere yönelik satış yapan esnaf arkadaşlarımızdan temin ederler. Yani
7: dikkat edilmesi gerekenlerden biri de etin hava almasını sağlamak. Et eve geldikten sonra üst üste konulmamalı. Bir tezgahta yayılarak sıcak etin hava alması sağlanmalıdır.
15: Getir getirmez zaten büyük tepsi koyup onu iyice bir yaydık. Ondan sonra doğramaya başladık ince ince yemekliğe göre.
5: Kurban etinde önemli kurallardan biri de 24 saat bekletmek.
12: Hijyenik bir şekilde hazırlayıp buzdolabının 1-2 rafını boşaltarak etleri üst üste yığmadan orada 24 saat dinlendirmek gerekli. 24 saat dinlendirdikten sonra ertesi gün küçük parçalar halinde hazırlanabilir. Hijyenik bir şekilde hazırlanması etin raf ömrünü arttırır.

0: Bekledikten sonra biz işlemi yapıyoruz. Etin biraz kendine gelmesini bekliyoruz.
1: Ve 9 günlük Kurban Bayram tatili yarın sona eriyor. Bu 9 günü tatil beldelerinde ya da memleketlerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu da yavaş yavaş başladı. Haliyle İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu gözleniyor. Anadolu Otoyolu'nun Sapanca kesimi İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk yaşanıyor. Maddi hasarlı kazaların da meydana geldiği otoyolda trafik akışı zaman zaman durma noktasına gelebiliyor. Otoyol jandarma ekipleri sürücülere hız limitlerine uymaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarılarda bulunuyor. Otoyolun viyadük ve tüneller bölgesi olarak bilinen Gültepe ve Korutepe mevkiiyle Bekirtepe rampası İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk hakim. Anadolu Otoyolu'nun Gebze ve Çayırova kesiminde de trafik zaman zaman yavaşlayarak yoğunluğa sebep oluyor. Kuzey Marmara Otoyolu'yla D100 Karayolu'nun Sakarya kesiminde ise ulaşım normal seyrinde ilerliyor. Kurban Bayramı tatili dönüş yolunda kaza haberleri de ne yazık ki peş peşe geldi. Kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti.
2: Kurban Bayramı tatilinin son günlerinde yaşanan trafik kazaları yasa boğdu. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Çelikköy mevkiinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada aynı araçta bulunan Aysel Coşkun, 14 yaşındaki Muhammed Burak Coşkun ve 1 yaşındaki Deniz Aren Coşkun kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. 4 kişi de yaralandı. Bir kaza haberi de Isparta merkeze bağlı Büyükacılar köyünden geldi. Bayram ziyaretinden dönen içerisinde 4 arkadaşın olduğu hafif ticari araç kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde sürücü Hasan Karabulut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan İsmail Aktaş da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil 1915 Çanakkale Otoyolu gişelerinde bulunan beton bariyerlere çarptı. Araçtaki yaralı çift sıkıştıkları yerden kurtarıldı ancak 62 yaşındaki Sevim Şenol kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 63 yaşındaki eşi sürücü Mustafa Şenol'un tedavisi sürüyor. Çifti ayıran kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Osmaniye'de ise zincirleme kaza yaşandı. Kavşakta çarpışarak savrulan araçlara seyir halindeki hafif ticari araç çarptı. Araçlarda sıkışan 7 yaralı itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı. 27 yaşındaki Hasan Tülü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir zincirleme kaza haberi de Mersin'den geldi. Mut-Silifke otoyolunda tırla karşı yönden gelen otomobil ciple çarpıştı. 33 yaşındaki cip sürücüsü Burak Yaylamaz olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer araçlarda bulunan ikisi çocuk 5 kişi de yaralandı.
1: Tatil sona eriyor. Tatilcilerin de dönüş yolculuğu başladı dedik. Şimdi sizlere bu uzun soluklu yolculukta sürücüleri bekleyen bir tehlikeden bahsedeceğiz efendim. O tehlike yol hipnozu. Peki yol hipnozu nedir? Bilmeyenler için söyleyelim. Uzun yolculuklarda herhangi bir noktaya odaklanılması sonucu ortaya çıkan sürücünün zaman algısını kaybettiği, farkında olmadan trans benzeri bir duruma geçtiği zihinsel bir dalgınlığın adı yol hipnozu olarak geçiyor. Peki kendini nasıl gösteriyor? Kendimizi nasıl koruyacağız? A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır'la birlikte bu konuyu konuşacağız efendim. Henüz yola çıkmamış olanlar varsa bu yayınımızı izlemelerini tavsiye ediyoruz. Hoş geldiniz, günaydın. Yol hipnozundan bahsediyoruz. Aslında oldukça önemli bir konu. Son zamanlarda sıkça duyduğumuz konulardan bir tanesi. Yol hipnozu nedir ve nasıl ortaya çıkıyor?

0: Şimdi aslında son birkaç yıldır hayatımıza giren bir kavram yol hipnozu. Tabii ki çok süratli bir şekilde bir duvara, bariyerlere çarpma sonucu meydana gelen kazalarda son dönemlerde akla gelen ilk soru acaba yol hipnozundan mı kaynaklandı diye bir soru. Yani ilk şüpheli o görünen kazalarda ödeme geçiş noktaları ya da bir sert bir şekilde bariyerlere çarpma konusunda ya düz yolda nasıl böyle bir kaza oluyor şeklindeki o soruda acaba yol hipnozu mu sorusu akıllara geliyor. Şimdi yol hipnozu aslında senin açıkladın. Kısaca özetle gözler açık bir şekilde yoluna devam eden sürücünün aslında uyanık bir halde olduğunu görülse bile o komutların beyin tarafından algılanmama durumu. Yani bir uyuşukluk.
1: Gözler açık ama zihin uykuda.
0: Zihin uykuda diyebiliriz de bir algı dağınıklığı vesaire. Şimdi bununla ilgili olarak zaten burada güzel bir baruk hazırlatmışsın. Eline sağlık senin de. Özellikle şunu belirtelim. Bayram dönüşleri başlıyor. Yola erken çıkalım, trafiğe takılmayalım tarzında vatandaşlarımız erken dönüş yapabilir. Eğer sabah yola çıkılacaksa bu yol hipnozu ya da yorgunluk emarelerinden uzaklaşmak ve kaza riskini önlemek için sabah kahvaltısının hafif yapılmasını öneriyor uzmanlar. Yani tıka basa bir kahvaltı yerine hafif bir kahvaltı öğle saatlerinde ya da gün içerisinde bir yolculuğa çıkılacaksa da hafif yemeklerle malum Kurban Bayramı'nda yağlı ağır yemekler
1: çok
0: yemeklerini,
1: ağır yağlı yiyeceklerden evet,
0: bunun yerine hafif
1: gerekiyor.
0: Bir yemekle yola çıkılması tavsiye ediliyor. Şimdi yol hipnozu deyince neler buna sebep olabiliyor? Uzmanların dikkat çektiği noktalar var. Şimdi uzun bir yolculuk olacağı için ve araç hızı belli bir kilometrede hız sınırları içerisinde seyredilse bile
1: diğer barkoya geçebiliriz.
0: Sürücülerin
1: bunlar yazıyor.
0: Sürücülerin o yol halinde, seyir halinde kesinlikle sabit bir noktaya bakmamaları tavsiye ediliyor. Bu nedir? Sadece şeritlere odaklı bir yolculuk yapmayın deniliyor. Yani araçların ilerlediği o yol şerit değiştirmek için olan çizgilere sabit odaklanmamaları tavsiye ediliyor. Bunun yerine dikiz aynalarını kontrol ederek aracın sağından solundan gelebilecek araç var mı? Aynaları kontrol ederek o dikkatinizi toplamanız tavsiye ediliyor. Yol hipnozuna neden olan seslerden birisi buraya yazılmış. Monoton sesler, motor veya yol sesi. O yol sesi malum bazı araçların iç yalıtımı bazılarının birbirlerinden farklı. O tekerlek sesleri bile belli bir ritim tutturduktan sonra eğer beyin olarak oraya odaklanırsa sürücü tamamen yol algısını kaybedip hiç istemediği bir şekilde şerit değiştirerek kaza gerçekleşebiliyor. Başka hangi etkenler olabileceği söyleniyor? Yol boyunca devam eden sıra sıra dizilmiş ağaçlar. Yani gözünüzü o noktaya bile kaptırsanız orada da bir monoton tek düze bir görüntü algılama evet. sürecine girdiğinizde bu da aracın kontrolünü kaybetmenize neden olabiliyor. Bunun dışında yine yolun şeritlerin dışında da uzun bir yol temposunda gidiyorsanız yolun tam uç noktasına ya da düz bir şekilde odaklanmak yerine yine sağından soldan gelebilecek araçlara dikiz aynalarını kontrol etmeniz tavsiye ediliyor. Peki bununla ilgili olarak neler yapılabilir? Bazı tavsiyeler var. Eğer tek kişi halinde bir sürüş yapıyorsanız yanınızda kimse yoksa belli aralıklarla farklı ritimlerde müzikler açmanız öneriliyor. Yani çok kafanızı ağrıtacak yüksek tonda değil ama çok slow bir şekilde ya da ritmi
1: uykumuzu
0: çok...
1: Uykumuzu getirecek
0: evet,
1: müzikler değil de
0: getirecek,
1: daha hareketli, canlı.
0: Daha hareketli müzik açarak bununla yolculuğa ilerleyebilirsiniz deniliyor. En önemlisi de 2 saatte bir mola tavsiye ediliyor. 5 ya da 10 dakika kesinlikle dinlenilmesi tavsiye ediliyor. Araç içerisinde sayı olarak sürücüden fazla birilerde varsa sürücünün dikkatinin dağılmayacağı şekilde sohbet edilmesi tavsiye ediliyor. Hı hı. Şunu belirtmek gerekiyor. Bu yol hipnozu konusunda eğer bir dalgınlığa girdiyse sürücü zaten araç ayağı gazda olduğu zaman o gazın pedala basma şiddetini de zaten otomatik olarak beyin ayarlayamayacağı için çok şiddetli bir şekilde çarpmalara neden olabiliyor. Bunun dışında yine yol hipnozu denilen bu kavramından kurtulmak için kesinlikle ve kesinlikle araç içerisinde o diyalogların niye sürücünün dikkatini dağıtmadan devam etmesi en önemli tavsiyelerden birisi. Evet. Şunu da belirtmek gerekiyor Esra. Tabii ki güvenli bir yolculuk için molalar, hız sınır limitlerine uyulması, bunun dışında yine araç bakımlarının da çok önemli olduğunun altını çizelim. Malum İstanbul'da 4 milyondan fazla trafiğe kayıtlı araç var. Bu araçların evet. İstanbul'a dönüşü sırasında da yine sağlıklı bir yolculuk için kimsenin yol hakkını gasp etmeden trafik kurallarına uyarak bir yolculuk tavsiye ediliyor. Yol hipnozu konusuyla inşallah ilgili herhangi bir kaza haberi sunmayız.
1: Evet.
0: Bu hususlara dikkat etmeleri konusunda biz de bilgilendirmemizi yapmış olalım.
1: Yola çıkacak izleyicilerimiz için de şimdiden iyi yolculuklar dileyelim. Çok teşekkür ederim
0: ben
1: yayına
0: teşekkür
1: katkılarınızdan
0: ederim.
1: Dolayı efendim. Şimdi gazeteyle devam edeceğiz. Takvim gazetesine bakacağız. Bakalım Takvim gazetesinde bugün hangi başlıklar, hangi manşetler bizleri karşılıyor? Hemen Takvim gazetesiyle başlayalım efendim. Takvim gazetesinde sür manşetlerde spor haberleri yer alıyor. Manşette ise Başkan Erdoğan'ın yapmış olduğu Fetih Bayramı mesajları manşetleri süslemiş. Başkan Erdoğan İstanbul'un fethinin 573. yılı programında bir konuşma yaptı. Ayasofya'da okunan ezanı sindiremeyen hazımsızlar var. İstanbul'un geleceğini karartmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız dedi. Solo Türk'ün gösterisi ise alkış topladı. Ayasofya meydanına yürüyen mehter takımı ilgiyle izlendi. Boğaz'daki havai fişek gösterisi ise nefesleri kesti diyor. Ayasofya'da büyük gün. Başkan Erdoğan cuma namazını kıldı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti okudu. Ayasofya Camii'nde fetih ruhu yeniden yaşandı diyor. Bugün pek çok gazetenin manşetlerinde benzer bir haberle başlamışlar. Başkan Erdoğan vermiş olduğu bu mesajlar önemliydi. Pek çok gazetede manşetlerde Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına yer vermiş. Altta ise denizler kahramanı şeklinde bir başlık var. Göçmenler Türk gemisi sayesinde ölümden döndü diyor. Doğu Akdeniz'de 142 göçmenin bulunduğu 4 şişme bot sürüklenmeye başladı. Türk firması İnce Denizciliğe ait MV İnce İstanbul gemisi rotasını değiştirip hepsini kurtardı diyor. 142 göçmenin bulunduğu 4 şişme bot sürüklenmeye başlamış. Ancak bir Türk gemisi 142 göçmeni de rotasını değiştirip gemiye alarak kurtarmışlar. Bir haberde Kocaeli'den var. Sudan ölüm başlığıyla yer almış. Kocaeli Şevketiye Mahallesi'nde aşırı yağışlar nedeniyle yol çöktü. Emine Yeni ile oğlu ATV ile giderken ne yazık ki dereye düşmüş ve hayatlarını kaybetmişler. Ve bayramın birinci günü yaşanan bir vahşetten bahsedeceğiz şimdi sizlere. Hatay'da madde bağımlısı bir baba 3 yaşındaki oğlunu önce boğarak öldürdü. Sonra da cansız bedenini parçaladı. İddiaya göre bu katliamı boşanmak üzere olduğu eşinden intikam almak için yaptı. O cani baba yakalandı ve tutuklandı. Şimdi adalete hesap vereceği günü bekliyor. Minik Poyraz ise gözyaşları arasında toprağa verildi.
2: Eşine kızdı, 3 yaşındaki oğlunu katletti. Kan donduran vahşetin adresi Hatay'ın Yayladağ ilçesi. Madde bağımlısı Muhammed Emin Tortuk, boşanma aşamasındaki eşi Cansu Tortuk evi terk ettikten sonra 3 yaşındaki oğlu Poyraz Yetkin'le yaşamaya başladı. Tortuk Kurban Bayramı'nın birinci günü küçük Poyraz'ı önce boğarak öldürdü, ardından parçalara ayırdı. Sonra da babasının evine kaçtı. Oğlunun hareketlerinden şüphelenen büyük baba Tortuk polise haber verdi. Eve giden polis 3 yaşındaki Poyraz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Cani baba Muhammed Emin Tortuk saklandığı evde yakalandı. Sevk edildiği mahkemede tutuklanan Tortuk'un oğlunu eşinden intikam almak için öldürdüğü iddia edildi. Minik Poyraz'ın cenazesi kılınan namazının ardından toprağa verildi. Evladını kaybetmenin acısını yaşayan anne Cansu Tortuk gözyaşlarına boğuldu.
1: Adıyaman'da serinlemek için gölete giren iki çocuktan ne yazık ki acı haber geldi. 12 ve 14 yaşlarındaki çocukların cansız bedenine ulaşıldı.
2: Serinlemek isterken canlarından oldular. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sıcaktan bunalan Suriye uyruklu 12 yaşındaki Abdullah Elsaç da 14 yaşındaki Talal Elsincar Örenli köyü yakınlarındaki gölete girdi. bir süre suyun içinde vakit geçiren çocuklar daha sonra gözden kayboldu. Çevredeki yakınları çocukları su yüzeyinde göremeyince 112 acil yardım hattına haber verdi. Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri su yüzeyinde ve dipte yoğun bir çalışma yaptı. Saatler sonra acı haber geldi. Abdullah El Saç ve Talal El Sincar'ın cansız bedenleri bulundu.
1: Şile'de denizde akıntıya kapılarak açığa sürüklenen iki kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
2: Akıntıya kapılan iki kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı. Görüntüler Şile'ye bağlı Kabakos sahilinden. Sıcak havayı ve tatili fırsat bilen iki kişi denize girdi. Ancak bir süre sonra rip akıntısına kapılarak sürüklendiler. Çevredekiler iki kişiyi halat atarak kurtarmaya çalışsa da yeterli olmadı. Bölgeye sevk edilen sahil güvenlik komutanlığı ekipleri boğulma tehlikesi geçiren iki kişiyi denizden çıkardı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
1: Efendim, İstanbul'da bir motosiklet sürücüsü seyir halindeyken tartıştığı İETT şoförünün elindeki cismi fırlattı. Camı kırılan otobüsteki yolcuların yaşadığı panikse cep telefonu kameralarına yansıdı.
2: Tartıştığı İETT şoförüne sinirlendi, içi yolcu dolu otobüsün camını kırdı. İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir motosiklet sürücüsüyle İETT otobüsü şoförü arasında seyir halindeyken tartışma çıktı. Tartışma sırasında elindeki cismi otobüse fırlatan motosiklet sürücüsü hızla uzaklaştı. Camı kırılan otobüsteki yolcuların yaşadığı korku ve panik cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
1: Efendim, İstanbul Boğazı'nda denizin turkuaz renge bürünmesi hali merak uyandırdı. Bu merak uyandıran renk değişimi neyse uzmanlardan bilimsel bir açıklama geldi.
3: Turkuaz rengiyle görenleri büyüledi. Denizdeki renk değişimi sosyal medyada gündem oldu. İstanbul Boğazı her yılın belirli dönemlerinde yaşanan ancak bu yıl çok daha belirgin hissedilen bir doğa olayına ev sahipliği yapıyor. Boğazın rengi alışılagelmiş koyu mavi tonlarından Maldivleri andıran parlak bir turkuaz renge büründü. Boğazın gerdanlığı köprüler ve tarihi yalıların turkuaz sularla birleştiği manzaranın havadan çekilen görüntüleri hayranlık uyandırdı. Renk değişimi merak konusu olurken uzmanlar deniz yüzeyindeki doğal biyolojik hareketlilikten kaynaklandığını açıkladı. Ayrıca deniz suyundaki sıcaklık değişimi, güneş ışınlarının geliş açısı ve sudaki besin maddelerinin yoğunluğunun da renk değişimine neden olabileceği belirtildi.
1: Efendim, akşam saatlerinde İstanbul semalarında dolunay vardı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Süleymaniye Camii ile birlikte o dolunay görüntülendi. Şimdi sizleri o karelerle baş başa bırakıyoruz.

0: geldiniz habere.
1: Efendim sizler de hoş geldiniz. Ege'nin dağlarından, İzmir'in bağlarından muhteşem yemeklerimiz, muhteşem ürünlerimiz var. İzninizle önce başrolle başlayalım. Bir Ege sofrasından bahsediyorsak kahvaltıda olmazsa olmazımız zeytinyağı, kekik, pul biber ve limon ekşisi efendim.
0: Ege'nin gözleri.
1: Ege'nin tabii olmazsa olmazlarından neyle yenir efendim, bir de hemen göstereyim. Pekmezli Manisa pekmeziyle yaptığımız İzmir simidimiz. Yani biz bunu ne diyoruz? Gevrek. Gevreksiz olmaz.
0: Biz gevrek diyoruz.
1: Gevrek diyoruz. Efendim Torbalı'dan kuru domateslerimiz var. Torbalı'nın kuru domatesi gerçekten dünyaya ihraç ediliyor. Sofralara da bereket katıyor.
0: Torbalı'nın dediğim gibi bu sene de yapılıyor değil mi?
1: Tabii her sene düzenli bir şekilde mevsimi geldiğinde mevsimlik işçilerimizle beraber üretim alınır. Tarlalarda birebir yerinde gün kurusu olarak kurutulur. Hemen arkasında yeşile geçiyoruz efendim. Bunun içerisinde ısırgan, ebegümece, pırasa, ıspanağımız var.
0: Ege otları.
1: Ege otları evet. Yani Ege'de önemli olan şeylerden bir tanesi dediğiniz gibi otların olması, yeşilin olması efendim. Yeşil demişken mutlaka bir roka ya da eşlikçisi maydanoz, nane olmalı. Yine bu tarafa geçtiğimizde biberli lor kavurmamız var efendim. Zeytinyağlı biberli lor kavurmamız var.
0: Şimdi menemene gelmek istiyorum. Menemende yeni bir tat, lezzet yaptınız. Evet. Kaymaklı menemen. Evet, burada göz.
1: Uçuyor, kaçıyor biraz efendim. Özür dilerim, kusura bakmayın.
0: Çok
1: efendim
0: güzeldi.
1: bir daha şöyle yakın çekip. Allah Allah Allah Allah Allah. Evet. Uçan, kaçan, orta açan, evet. Takla atan menemen, İzmir usulü menemen. İzmir'i ünlü yapan menemen efendim.
0: Nasıl menemen?
1: Kaymaklı menemen.
0: Evet.
1: Türkiye'de tek süt kaymakla yaptığımız menemenimiz Ege sofralarının başlangıcı. Ege'de, İzmir'de menemen deyince kaymaklı menemen gelmektedir. Hemen yanında Aydın'a özgü çileklerden elde ettiğimiz, kendi yaptığımız pancar şekeriyle ürettiğimiz reçelimiz var efendim. Bu sıcakların yanına yakışacak diğer ürünlerimizden bir tanesi.
0: Yine dediğim gibi biraz önce söyledin ama sofrada o yeşillikler arasında otlar var, o rakıları falan, yani olmazsa olmazlardan değil mi?
1: Tabii kesinlikle dediğim gibi, yani yeşil olmazsa sofra olmuyor. Karbonhidrat olmaz da bizim sofralarımız olmuyor efendim.
0: Pişi.
1: Evet.
0: Gelelim pişiye. Pişi,
1: evet. İzmirliler gevreği, boyozu, pişiyi çok severler. Biz sodalı pişi yapıyoruz. Böyle o yüzden puf puf oluyor.
0: Sodalı.
1: Sırrı sodasında. Eğer evde yapmak isterse izleyicilerimiz sodayla yaparlarsa çok güzel kabaracaktır. İzmirli'nin bir diğer tutkusu da efendim, yani paylaşmakta fayda var. Yeşil biber. Yeşil bibersiz sofraya oturmuyorlar. Ege sofrası
0: Ege
1: için. Şart efendim.
0: Zeytinlerimiz zaten.
1: Evet.
0: Yöremizden.
1: Çok güzel gemlik zeytinlerimiz var. Rengarenk. Cuma Ovası'ndan, Menderes ilçesinin Cuma Ovası beldesinden salatalıklarımız var. Bölgemizin salatalığı gerçekten çok meşhur. Diyeceksiniz ki neden? Çok ince kalibrede olan bir salatalıktır. Neredeyse turşusu olacak bir salatalıktan bahsediyoruz burada sizlere. Hemen biraz ben proteinden bahsetmek istiyorum. Efendim Ödemiş'in salamurası. Salamura peynirimiz var burada.
0: Bu gevreklik
1: bir peynir. Evet, Ödemiş peyniri. Burada da İzmir tulumu.
0: Olmazsa olmaz.
1: Siz İzmir tulumu çok seviyorsunuz anladığım kadarıyla.
0: Ben oraya gelmek istiyordum.
1: Evet, İzmir tulumunu göstermek istiyorsunuz haklı olarak. Milas'tan güzel bir süzme balımız var. Yine Torbalı'dan süt kaymağımız var. Manisa'dan bahsettiğimiz pekmezimiz, üzüm pekmezi. Manisa'nın biliyorsunuz üzümüyle meşhur.
0: Üzüm başkenti.
1: Başkenti. Kalbimiz orada efendim. Kalbimiz, aşkımız orada. Evet. Yana tutuşuyoruz. Tire'den tahinimiz var. Güzel susamdan.
0: Tabii bu son noktayı da burada neyle koyalım?
1: Evet. Aşkla koyalım efendim. Aşkla, tabii. Sevgiyle, çayla.
0: Şu lezzetlere bu da çay
1: yakışır
0: diyelim. Evet. Afiyet Esra olsun. Görmüş olduğunuz gibi bu Ege sofrasını, Ege'den bir esinti yaptık. Burada konuğumuzla birlikte çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Burada görmüş olduğunuz gibi Ege'de kahvaltısında olabilecek tüm ürünleri size gösterdik. Egelilerde daha çok otlu ürünlerimiz ve kaymaklı menemenimiz. Burada şefimiz de dediği gibi ilk defa bir yeni bir lezzet kaymaklı menemen vardı. Ve tabii ki de son noktamız çay. Çayla da bu lezzetleri noktalıyoruz diyelim. Sözü tekrardan İzmir'den sana bırakalım.
2: Evet, Sefer Ağaç'ı aktardı. İzmir usulü menemende gerçekten nefis görünüyor. Şimdi onlara afiyet olsun diyelim ve biz devam edelim. Ankara'da bitkin halde bulunan bir leylek duyarlı tarım işçileri sayesinde hayata tutundu. Leyloş adı verilen o leylek göç mevsimi gelmeden yeniden gökyüzüyle buluşacak.
3: 2,5 kiloyuz. İlk geldiğinde 2 kiloydu.
4: Ankara'da tarım işçileri yerde hareketsiz yatan bir leylek fark etti.
5: Herhangi bir açık yaramız yoktu ama muhtemelen bir elektrik teline çarpmış diye düşündük.
4: Leyloş adı verilen leyleğin durumu ilk başta oldukça kritikti.
5: Leyleğimiz geçen hafta bize geldi. Bayağı bir parazit enflamasyonu vardı. Parazitler problemleri vardı. Eklemimizde çıkmıştı.

0: Var ama tabii kendi ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamadığı için bir dehidre durumumuz vardı ve yemek yemiyordu.
1: Veteriner hekimlerin gözetiminde adeta gözünü yeniden açan Leyloş, kısa sürede yaralarını sardı ve kilo almaya başladı.
0: Geldiğinde 2 kilo civarlarındaydı. Yaklaşık 2,5-3 kilolara yaklaşmaya başladı. 2,5 kiloyu geçtik hatta. Yaklaşık bu da bir haftalık bir tedavi sürecinde gerçekleşti. Şu an için gayet iyi gidiyoruz. Çok güzel ivme aldık tedavide.
1: Şimdi önünde kritik bir eklem operasyonu ve ardından rehabilitasyon süreci var. Amaç onu en büyük hakkı olan gökyüzüne tam zamanında uğurlayabilmek.
2: Leylekler ekolojik olarak çok büyük öneme sahipler ve tarım dostu canlılar aslında. Göç dönemleri Ağustos gibi başlıyor leyleklerin Türkiye için. Eğer kanadında herhangi bir operasyon sonrası bir komplikasyon vesaire yaşanmazsa ve rehabilitasyon süreci tamamen hayvanın da bünyesiyle alakalı olduğu için Ağustos sonuna doğru umuyoruz yetiştireceğiz.
1: Doğanın ve tarımın bu sadık dostu kanatlarını yeniden özgürce açıp göç konvoyuna katılacağı günü bekliyor.
3: Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi çevre düzenlemesi ve sosyal imkanlarıyla dikkati çekiyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Millet Bahçesi'nin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak başkentlileri bu yeni mekanla tanışmaya davet etti.
4: Belli bir yaşın üstündeyiz. Bizlere hitap ediyor. Aynı zamanda çocuk alanları da var. Onlara da hitap ediyor.
1: Burası Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi.
5: Burası tamamen dağların arasında ve doğal yani şey yok. Böyle nefes alabileceğim bir yer. Kesinlikle. Yani 10 numara. Ve tertemiz bir yer.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Millet Bahçesi, 196 bin metrekarelik alan üzerine kuruldu.
6: Doğayla iç içe olduğumu hissettim. Çok güzel, yemyeşil bir yer ve güzel vakit geçiriyorum.
7: Sürekli geliyoruz, top oynuyorum, bisiklete biniyorum.
1: Proje içerisinde 240 araç kapasiteli otopark, bisiklet yolları, çocuk parkları, seyir terasları, kafeteryalar, mescit, millet kıraathanesi, büfeler, elektronik oyun alanları ve fitness sahaları yer alıyor.
8: Çocuk akademisini en kısa sürede hizmete açıyoruz ve tüm çocuklarımıza farklı etkinliklerle hizmet sunmaya devam edeceğiz.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya üzerinden Millet Bahçesi'nin tanıtımını yaparak vatandaşlara bayramda dinlenmek için alternatif önerdi. Kurum, bayramda nefes almak isteyenlerin adresi belli. Millet Bahçelerimiz. Eğer henüz İmrahor Millet Bahçesi'ni görmediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz ifadelerini kullandı. Vatandaşlar da alanın genişliğinden ve olanaklarından bir hayli memnun.
9: Hijyenik, temiz, yani konforlu. Sıkıldığımız zaman çıkıp geliyoruz, nefes alıyoruz, geziyoruz, dolaşıp tekrar gidiyoruz.
10: Her şey bence çok güzel görünüyor. Çocuklarımın hani böyle doğal ortamlarda daha iyi vakit geçirebilmesi açısından Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza teşekkür ederim. Böyle güzel daha nice projeleri olsun inşallah.
3: Efendim Türkiye'de nektar üretiminin %45'i Mersin'de yapılıyor. Şimdi Mersin'e döneceğiz. Detaylara haber muhabiri Ali İbrahim Uğur ve konuğu bizlere aktaracak. Günaydın diyelim ve sözü sana bırakalım.
11: Günaydın. Bizler Türkiye'nin aslında nektarin ambarındayız. İşte bayramda ailece tüketilmesi için ya da gelen misafirlere ikram edilmesi için işte üretici şu anda boş durmuyor. Bayram mesaisinde nektarini yetiştirmiş olduğu nektarini hasat ediyor. İşte o üreticilerden bir tanesi de Mustafa Kemal Karaoğlu. Efendim iyi bayramlar.
12: İyi bayramlar efendim. Bütün Türk halkının bayramını canı gönlünden kutluyorum. Şimdi biz Tarsus Ulaş Köyü'nde üretim yapmaktayız. Tabii ki bizde
11: üretici çalışıyor. Çiftli durmuyor.
12: Evet, şu anda bayram da olsa, tatil de olsa üretici üretmek zorunda. Halkımızın gıda ihtiyacını karşılamak zorundayız. Bundan dolayı kış yaz demeden, bayram demeden biz üretiyoruz.
11: Elinize sağlık. Hemen yayın konuğuma da dönmek istiyorum. Ziraat mühendisi, aynı zamanda tarım danışmanı Deniz Gürbüz. Efendim, şu anda biz Mersin'deyiz ve nektarin başkentindeyiz. Ne kadar üretiyoruz ve kalitemiz nedir?
13: Evet efendim. Öncelikle herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Dünyada nektarına baktığımızda İspanya'dan sonra ikinci sırada yer almaktayız. Şöyle hem üretim olarak hem ihracat olarak bu bizim için stratejik olarak büyük bir öneme sahiptir. Toplamda Türkiye'de nektarin ve şeftali üretim olarak

0: Baktığımızda 450 bin ton nektarın üretimi vardır. Bunun Mersin üretimi olarak 150-170 bin ton. Yani bu yıllara göre, verime göre değişmektedir. Bu bizim için hem ihracat açısından hem istihdam açısından çok önemlidir. Evet, gördüğünüz gibi şu an hani bayram, tatil demeden bununla üretiliyor. Bizim sofralarımıza her şekilde ulaştırılabiliyor. Aynı şekilde ihracatta da hem döviz olarak ülkemize getirisi vardır hem de istihdamı artırmaktadır. Yine baktığımızda bölgemizde nektarın üretimleri yıllara göre artış göstermektedir. Yani daha önce de biliyorsunuz burası Narenciye'nin başkenti olarak bilinirken yavaş yavaş buralar artık nektarine dönüşmektedir. Çünkü getirisi bunun istihdamı bunu tetiklemektedir. Baktığımızda buradaki üretimler entegre dediğimiz yani kalıntısız üretimdir. Biliyorsunuz ihracatta en büyük problem kalıntı problemi. Ama biz de hiçbir şekilde bir problem yaşamıyoruz. Bu üretimi yapılan bahçemizde entegre dediğimiz her tür kurallara uyularak üretim yapılmaktadır. Soframıza sağlıkla bunları yiyebiliriz, tüketebiliriz.
1: Şimdi dalından kopartarak şöyle hem üreticimiz hem de ziraat danışmanımız Okan, lütfen bu tarafa doğru gelirsen dalından şöyle kopartalım. Bunlar toplanmış ama yine de kalanlardan, küçüklerden şöyle üzerinde kalıntı evet. olmadığını kanıtlamak için oradaki küçüklerden dilerseniz birer tane.
0: Gördüğünüz gibi hem kalite hem verim hem lezzet hem aroma mükemmel bir şekildedir. Çünkü Mersin'de üretim hiç durmuyor. Yani buradan serada başlayıp, şubatta başlayıp Eylül ayına kadar, Ekim ayına kadar üretim devam etmektedir. Burada gördüğünüz gibi çok sağlıklı yiyebiliyoruz.
1: Üzerinde kalıntı yok efendim. Değil mi?
2: Evet. Kesinlikle biz bu konuya çok dikkat ediyoruz. İlacın kullanılmayla hasat arasındaki süreye çok dikkat edip halkımızın gıda güvenliğini de sağlamış oluyoruz.
1: Tadından kopardık. Siz de lütfen tadına bakın.
2: Rahatça yiyebilirsiniz.
1: Afiyet olsun. Evet, şimdi hemen yan tarafta tarım işçilerinde farklı bir mesaisi var. Çünkü sadece dalından koparılmakla iş bitmiyor. Aynı zamanda toplanan bu nektarinlerin görmüş olduğunuz gibi yine nektarin bahçesinde ayıklanması, gruplara ayrılması gerekiyor. İşte şu anda hasat edilen o nektarinler yine bahçe içerisinde 3 ayrı gruba ayrılıyor ve ardından da işte buradan hemen kasalara da yerleştiriliyor. Kasalara konulan nektarinler ise hem dünya pazarına yani ihracata gönderiliyor hem de Türkiye iç piyasasına gönderiliyor ve şu anda işte bayram bayram yine burada tarım işçileri yine üretici çalışmaya, bayram mesaisini gerçekleştirmeye devam ediyor. Şu anda elimde görmüş olduğunuz nektarinin bahçedeki fiyatı 20-25 lira arasında değişiyor. Ancak üretici işte ucuza üretmiş olduğu bu ürünün tüketiciler tarafından da hızlı bir şekilde fazla miktarda tüketilmesi için ucuza pazarlarda, manavlarda yine marketlerde satılmasını istiyor. Ancak burada bahçede 20 lira olan nektarin maalesef şu anda marketlerde 150 lirayı bulabiliyor. İşte üretici de bu makas açıklığının giderilmesi noktasındaki o fırsatçılara da sesleniyor. Çünkü burada görmüş olduğunuz gibi tarım işçileri çalışıyor, mesai yapıyor. Yine üretici bayramda da burada çiftçi üretici yine bayramda da bahçesinde işinin başında ve buradaki işçiler de yine aynı şekilde mesailerini sürdürüyorlar. Sabahın erken saatlerinde işte Çukurova'nın bereketli topraklarında görmüş olduğunuz insanlar bahçeye erkenden girdiler. Gün ışımadan görmüş olduğunuz bu nektarinleri, meyveleri topladılar ki işte bayram ziyaretine gelen misafirlere bu bal gibi, şeker gibi görünüşte de iştah kabartan bu meyveleri ikram edebilsin diye aynı zamanda ailecek de tüketilebilmesi için yine tatil beldelerinde özellikle otellerde, restoranlarda da yoğunluk var şu anda. İşte oralarda da bu birinci sınıf kalitedeki nektarinin tüketilmesi için mesaiye burada üretici devam ediyor. Bizler şu anda Mersin'in Tarsus ilçesi Ulaşlı mahallesindeyiz ve çiftçinin mesaisini, tarım işçisinin mesaisine kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayalı ile birlikte ekranlara getirdiğimizi ifade edelim ve sözü tekrar size bırakalım Esra.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Üreticilerin elinde kalan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu

0: tarafından satın alınacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nda üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların 28 Mayıs'la 7 Haziran tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını bildirdi. Bakanlık ekiplerinin kurban satış ve kesim noktalarındaki denetimlerinin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Yumaklı, üreticiler tarafından kurban pazarlarına getirilen ancak satılamayan hayvanların önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını bildirdi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
0: Halkbank. Avrupa Birliği'nin 6 büyük ekonomisinden Sermaye Piyasaları Birliği için ortak hamle. Avrupa Birliği'nin en büyük 6 ekonomisinin sermaye piyasalarında entegrasyonu ve işbirliğini derinleştirmek amacıyla ortak tutum üzerinde anlaştığı bildirildi. Açıklamada, entegre sermaye piyasalarının Avrupa'nın büyüme potansiyelini harekete geçirmek için kritik önemde olduğu ve yenilikçi finansal teknolojilerin desteklenerek rekabet gücünün artırılacağı aktarıldı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
4: Halkbank. Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Şunları biz soğutma tesisatlarında kullanıyoruz. İşte elektrik kablolarını kullanıyoruz. Bunu buna kaynatırsam şu objeye benzer, işte minareye benzer, kubbeye benzer tarzında bir hayal ortamıyla oldu. Bunu daha önce yapıp da benim örnek aldığım bir kişi yok.
6: Klima ustası Ersoy Abut, o bakırın içine sabır, tarih ve sanat işliyor.
5: Kendi mesleğimde de bir şeyi yaparken çok zor beğenirim. Yani en güzel oluncaya kadar onu tekrar tekrar yaparım. Yani bir minare yapacaksam en güzel şekilde olması lazım. Orijinaline benzemesi lazım. Yani elimden geldiği kadar orijinaline benzeterek, ölçekli olarak, birebir ölçekli olarak yapmaya çalışıyorum. İlk yapmayı düşündüğüm ve yaptığım eser Edirne Selimiye Camii oldu. Halbuki o Mimar Sinan'ın ustalık eserim dedi diyerek en son yaptığı bir eserdi. Ama ben onu daha devamını getiririm de düşünmediğim için dedim ki oradan başlayayım, güzel bir eser ortaya çıksın diye. İlk yaptığım eser oydu. En son da Sultanahmet Camii maketimizi yaptım. Bu işe devam etmekteki en önemli şey birilerinin gelerek beğenmesi ve eline sağlık usta demesi.
6: Büyük emeklerle yapılan o ihtişamlı eserler gördüğünüz bu küçük atölyede yapılıyor.
5: Öncelikle ölçeklendirme yapıyorum. Yani gerçeğinin yanına gidip de resimlerini çekiyorum. Gerçek ölçülerini alıyorum. Diyelim ki camlarının gerçek ölçüsü, merdiven sayısı, işte kubbelerinin gerçek ölçüleri. Ve satış olarak ilk eserim Kastamonu Saat Kulesi'ydi. O dönemde başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan şu anda Cumhurbaşkanımıza verildi. Yani başka bir belediye başkanımız aldı ve kendisine hediye etti. Ben o zaman yani bunun devam etmeye değer bir şey olduğunu daha idrak ettim diyebilirim.
6: Yaptığı eserler yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası arenada da dikkat çekiyor. Umman'da gerçekleştirilen El Sanatları Festivali'nde 57 ülke ve 150 usta arasında birincilik aldı.

0: önceki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş Bey sağ olsun, hani bir sergide gördü ve dedi nereye gitmek istiyorsun? Dedim ki yurt dışında bir sergi var. Yani hemen yani Türkiye'yi temsilen 4 kişi gittik oraya biz. Umman'da bir heyet dolaşıyor tabii, bütün eserleri inceliyorlar. Orada ben zaten hemen bana geldi, yani o yarışmanın açıklanmasından önce bile benim birinci olacağım hemen şey yaptı, bana bilgisi geldi. Yani gurur duydum açıkçası, orada da röportaj oldu. Yani orada en gurur verici şey şuydu, gelen insanlar baktı, beğendi, mesela isme ve ülkeye bakıyorlar. Orada işte Ersoy'a bu Türkiye deyince oradan tabii sevindiğimiz, gurur duyduğumuz bir ortam oluşuyor. Şehirlerimizi simgeleyen çok güzel Osmanlı'dan kalan, Selçuklu'dan kalan çok güzel ve değerli yapılarımız var. Yani ömrümüz yeterse onları da yapabiliriz.
1: Ustamız büyük emekler verdiği eserlerinden Sultanahmet Camii'ni 5 yılda, Ayasofya'yı ise 7 yılda tamamladı.
0: Kendim bir galeri tarzında, bir sanat galeri tarzında bir ortamda bütün eserlerimi orada sergilemek, yani oranın ziyaretçileriyle geçinme tarzında olabilir. O tarzda bir galeri tarzında bir ortam kurma hayalim var. İnsanlar bu tür eserlere tamamen ticari gözle bakıyorlar. Halbuki bu iş yaparken ticari niyetle başlanamaz da yapılamaz da. Hani o tabii ziyaretçilere şöyle düşüneceksin, böyle söyleyeceksin denmez ama bu yalnızca benim sevdiğim, boş durmayı sevmediğim için, sanatla uğraşmayı sevdiğim için yaptığım bir iş. İnşallah yapmaya devam edeceğim. Bir tek şu var. Ziyaretçilerin, sergilere gelen ziyaretçilerin ya da arkadaşlarımızın destek vermesi, motive etmesi bu işe devam etmem bakımından çok iyi oluyor benim için.

Efendim ajans hafta sonundayız. Saatlerimizi artık 9 yaptık. Televizyonunu ve radyolarını yeni açan izleyicilerimiz için bir kez daha günaydın diyelim. Bugün bayramın son günü biliyorsunuz. Bayram için İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların bir kısmı artık dönüş yolculuğuna başladı. Birçok bölgede trafik yoğunluğu başlarken bazı yollarda da trafik adeta durma noktasına geldi. Anadolu Otoyolu'nun Sapanca kesimi İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk yaşanıyor. Maddi hasarlı kazaların da meydana geldiği otoyolda trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor. Otoyol jandarma ekibi sürücülere hız limitlerine uymaları ve takip mesafesini korumaları yönünde zaman zaman uyarılarda bulunuyor. Otoyolun viyadük ve tüneller bölgesi olarak bilinen Gültepe ve Korutepe mevkiiyle Bekirtepe rampası İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk hakim. Anadolu Otoyolu'nun Gebze ve Çayırova kesiminde de trafik zaman zaman yavaşlayarak yoğunluğa sebep oluyor. Kuzey Marmara Otoyolu'yla D100 Karayolu'nun Sakarya kesiminde ise ulaşım normal seyrinde şu an için devam ediyor efendim. Şimdi bununla birlikte Başkan Erdoğan'ın her 29 Mayıs'ta olduğu gibi mega kentte kutlanan o fetih coşkusuna ortak oldu. Kutlamalar günler erken saatinde başladı ve Başkan Erdoğan da Haliç Kongre Merkezi'ndeki o kutlama programındaydı. Dikkat çeken mesajlar verdi. İstanbul için göz bebeğimiz ifadelerini kullandı. Fethin Türk milletinin kızıl elması olduğunu hatırlattı. 573 yıldır hala bunu hazmedemeyenler olduğunu da söyledi. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satır başları.

0: İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen azımsızlar var. 573 yıllık efkenin pençesinden bir türlü kurtulamayanlar var.
1: Dikkat çeken mesajlarını Haliç Kongre Merkezi'nden verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine programında konuştu.
0: Her kim zulüm 1453'te başladı diyorsa maskesini indirin, altından 1453'te mücadele ettiğimiz karanlık yüzler çıkacaktır. Her kim İstanbul'un statüsü değişsin diyorsa bunlar Topkapı'da okunan Kur'an'ı Ayasofya

0: Ya da okunan ezanı içlerine sindiremeyenlerdir.
1: İstanbul bizim göz bebeğimiz dedi, mesajları netti.
0: Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik. Bugün de yarın da fırsat vermeyeceğiz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın bize emaneti olan bu aziz şehre gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz.
1: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünün önemine vurgu yaparak devam etti.
0: İstanbul'un fethi kıyamete kadar sönmeyecek hak ve hakkaniyet ocağının yakılmasıdır. İstanbul'un fethi milletimizin mefkûresi, ülküsü, kızıl elması uğruna neleri başarabileceğinin numunesidir.
1: Erdoğan dünyada yaşanan gelişmeler için de ayrı bir parantez açtı.
0: Coğrafyamızda sınırlar yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek isteniyor. Gazze'den Sudan'a, Yemen'den Lübnan'a yönümüzü nereye çevirirsek çevirelim. Aynı kirli oyunun farklı sahnelerine tanık oluyoruz. Bunun için de Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini daim eylesin.
1: Konuşmasının hemen başında ise kürsüye sürpriz bir misafir geldi. Erdoğan küçük kızı görür görmez konuşmasını yarıda kesti, cebinden harçlık çıkarıp verdi. Bayram Küçük kız Erdoğan'ın hayranıydı. Onu öptü, boynuna sarıldı, bırakmadı. Küçük kız Erdoğan'dan bir talepte bulundu. Erdoğan tamam dedi ama... Zor da olsa küçük kız sonunda kürsüden inmeye ikna oldu.
2: Türkiye'nin yerli ve milli gururu Hürjet, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde İstanbul semalarında özel bir uçuş gerçekleştirdi. İşte nefes kesen o anlar. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yerli ve milli gururumuz Hürjet, İstanbul Boğazı semalarında izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Türkiye'nin ilk jet motorlu uçağının gökyüzündeki şovunda ortaya öyle görüntüler çıktı ki herkesin göğsünü kabarttı. Gurur ve duygu dolu o anlar izleyenlerin hafızalarına kazındı. CHP bugün Ankara'da iki ayrı bayramlaşma programına katılıyor. Mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu saat 14'te CHP Genel Merkezi'nde, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yine aynı saatte Ankara İl Başkanlığı önünde partililerle bir araya gelip bayramlaşıyor olacak. Burcu Özüduru CHP Genel Merkezi'nde bizleri bekliyor. Hemen o noktaya uzanalım ve orada şu an için bir hareketlilik var mı diye soralım.
3: Evet, Kemal Kılıçdaroğlu bugün gerçekleşecek bayramlaşma programına ayrıca bir önem veriyordu. Aslında bu kapsamda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bahçesi CHP bayraklarıyla donatılmış durumda. Burada adeta bir seçim havası olduğunu söyleyebiliriz. Seçim zamanında aslında bu görüntüleri ekranlara getiriyorduk. Bugün de gerçekleşecek olan bayramlaşma programı için adeta bir seçim havası var diyebiliriz. Özellikle bu noktada en çok dikkat çeken şey ise parti binası üzerindeki fotoğraf diyebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı o nokta asıldı. Üzerinde şimdi arınmaz zamanı yazıyor. Dün sabah erken saatlerde aslında araçlar bu noktaya geldi. Hazırlıklar başladı. Bayraklar asıldı. Bugün gerçekleşecek olan program için hazırlanıyor diyebiliriz. Cumhuriyet Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları bugün için özellikle hazırlandı ve bugüne önem veriyor diyebiliriz. Hemen tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı asıldı ama bir yandan da otobüsler de giydirildi. Aslında Türkiye için tertemiz bir başlangıç yazılı yazılar da aslında otobüslerde var diyebiliriz. Hemen yine bu noktada hemen arka taraftaki yazıyı da, afişi de Hasan Can gösterecek. Hemen o noktada da bir yazı var. Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun güneşin doğuşu engellenemez diyor Kemal Kılıçdaroğlu.

birçok afişinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne asıldığını söyleyelim. Öte yandan güvenlik önlemleri de had safhada. Daha şimdiden vatandaşlar, partililer bu noktaya gelmeye başladı. Emniyet güçlerinin de teyakkuzda olduğunu söyleyelim. Peki bugün ne olacak? Peki bugün ne olacak dedik. Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez CHP Genel Merkezi'ne gelecek ve burada vatandaşlara hitap edecek. Herhangi bir sahnenin ya da otobüsün üzerinden konuşmasını yapmayacak. Hemen arkamdaki Cumhuriyet Halk Partisi yazısının arkasındaki merdivenlerde konuşmasını gerçekleştirecek Kemal Kılıçdaroğlu. Bu noktada vatandaşlara hitap edecek diyelim. Saatler 14'ü gösterdiğinde gelecek bu noktaya Kemal Kılıçdaroğlu. Konuşmasını yapacağı zaman da Nazım Hikmet'in Yürümek adlı şiiri eşliğinde kürsüye çıkacak. Konuşmasını yaptıktan sonra, vatandaşlara hitabını gerçekleştirdikten sonra da beyaz güvercinler havaya uçurulacak. Peki bu noktada hangi mesajları verecek Kemal Kılıçdaroğlu? Arınma çağrısı yapmıştı. Bu noktada bununla ilgili aslında önemli açıklamalar yapması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde evinin bahçesindeki parkta bu konuşmayı yapmıştı. Neler söylemişti Kemal Kılıçdaroğlu? Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmamda anlatacağım. Herkes gerçekleri görmek zorundadır. Ben bütün gerçekleri halkımla, partililerimle paylaşmak zorundayım demişti. Bugün de önemli mesajlar vermesi bekleniyor bu noktada. Özellikle tabii iki ayrı bayramlaşma olacağını söyleyelim. Bir diğeri de Özgür Özel Güven Park'ta Ankara İl Başkanlığı'nda bir bayramlaşma, vatandaşlarla buluşma programı gerçekleştirecek. Bu noktada da Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve kurmayları da, aslında milletvekilleri de mahalle mahalle gezerek o bayramlaşmanın kalabalık olması için vatandaşları davet etti. Diyelim iki ayrı bayramlaşma gerçekleşecek. Biri CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının çıkmasıyla birlikte ilk kez genel merkeze gelecek ve bu noktada vatandaşlara hitap edecek. Bir diğeri ise Özgür Özel, o da Güven Park'ta Ankara İl Başkanlığı'nda olacak. Bu noktada yoğun güvenlik önlemlerinin has safhada olduğunu söyledik. Özellikle parti merkezinde olağanüstü bir hareketlilik var. Ya sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşacağı kürsü değil, basın mensupları için de ayrı bir kürsü hazırlandı bu noktada. Basın mensuplarının da yoğun ilgi gösterdiğini söyleyelim. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saatler 14'ü gösterdiğinde buraya gelecek ve vatandaşlara hitap edecek. Aslında bu noktada saflar da belli olacak diyebiliriz. Onları destekleyen vekiller, partililer yanlarında olacak. Bu noktada da bugün iki ayrı noktada gerçekleşecek bayramlaşma programında da saflar da belli olacak. Hemen sabahın erken saatlerinde bu noktada yoğunluğun olduğunu söyleyelim. Biz saatler 14'ü gösterdiğinde vatandaşlara hitap edecek Kemal Kılıçdaroğlu. Ancak sabah saat 8'de o yoğunluk başladı. Kapının önünde vatandaşlar yavaş yavaş bir kalabalık oluşturmaya başladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partililer, vatandaşlar bu noktaya geliyorlar. Tabii özellikle dedik ki en çok dikkat çeken şey partinin binasının üzerindeki yazı. Şimdi arınma zamanı. Tabii mutlak butlan kararının çıkmadan önce de Kemal Kılıçdaroğlu CHP yönetimine arınma çağrısı yapmıştı. Bu noktada da yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şimdi arınma zamanı yazılı fotoğrafı Cumhuriyet Halk Partisi binasına asıldı. Özellikle tabii bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun Nazım Hikmet'in Yürümek adlı şiiri eşliğinde de kürsüye çıkması ayrı bir manidar. Çünkü Maltepe mitinginde de bunu söylemişti Kemal Kılıçdaroğlu. Maltepe mitingine çıkacağı zaman da Nazım Hikmet'in Yürümek adlı şiiri eşliğinde çıkmıştı kürsüye. Tabii o zaman iktidara seslenmişti. Ancak şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bugün gerçekleştireceği bayramlaşma programında iktidara değil, yine partililere o şiiri söyleyecek. Çok manidar bir şiir olduğunu söyleyelim. Hemen arkamızdaki kürsüde o konuşmasını yapacağını ifade ettik. Sadelikten yana diyebiliriz aslında bu noktada. Herhangi bir kürsü istemedi, özel bir program istemedi. Bunun için Cumhuriyet Halk Partisi yazılı yazının arkasındaki merdivenlerde konuşmasını gerçekleştirecek. O noktadan vatandaşlara bir hitap edecek. Ardından da Nazım Hikmet'in Yürümek adlı şiiri eşliğinde o kürsüye çıkacağını söyledik ve en sonunda yine beyaz güvercinleri havaya uçuracak Kemal Kılıçdaroğlu. Saat 14'ü gösterdiğinde CHP Genel Merkezi'nde mutlak butlan kararının çıkmasının ardından ilk kez gelecek ve vatandaşlara hitap edecek. Sabahın erken saatinde vatandaşların, partililerin parti merkezinin girişinde beklediğini gördük. Tabii ilerleyen zamanlarda bu yoğunluğun daha çok artacağını da ifade edebiliriz diyelim.

0: Karabük İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programında parti içindeki Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu tartışmaları nedeniyle gerginlik yaşandı. Bazı partililer CHP Karabük Milletvekili Cevdet Aka'ya Özgür Özel'e açık destek vermediği için tepki gösterdi.
1: Ankara'da mevcut genel başkan kayırta Cumhuriyet Halk Partililere küfretti. Milletvekili olarak bir cevabın yok mu? Kayırta küfretti. Daha ne diyecekti? Pisliklerden arınmak üzere ben buraya geldim dedi. Daha buna hiçbir cevabınız yok mu? Kurultay istiyorum diyorsun. Elbette ki kurultaya gidilemeyeceğini ben de biliyorum.
2: En kısa sürede kurultay istiyorum diyorsun.
1: İstiyorum demek doğruyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde küfreden bir genel başkanın yanında olmak utancımda taşımak istemiyorum.
3: Hiç bir şey anlayamadım.
2: Hareket etmeyeceğimi ve beraber konuşacağımızı söyledim. Siz basın önünde niye bunu devam ettiriyorsunuz? Kalın konuşalım.
3: Siyaset açık ve nettir. Açık kapalı siyaset hiçbir yerde başarı sağlayamaz. Başarılı olamaz.
4: Biraderimiz ya temsil edin, yarınkini bırakın o tarafa geçin efendim. Bizi temsil edin desin. Temsil edin efendim bizi. Başkası bir şey yapmayız.
0: Efendim şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önüne uzanacağız. A Haber ekibinden Abdullah Ünver bizleri o noktada bekliyor. Günaydın diyelim ve sözü hemen Abdullah'a bırakalım.
5: Günaydın, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Artık bayramın dördüncü gününde gözler yine Kemal Kılıçdaroğlu'nda elbette. Biz de şu anda kendisinin konutunun önündeyiz. Dün oldukça sakin bir gün geçirdi Kılıçdaroğlu. Gün boyunca Türkiye'nin farklı noktalarından gelen misafirleri vardı. Partililer, teşkilat mensupları bu noktadalardı. Onlar da kısa süreli de olsa Kılıçdaroğlu'yla burada bayramlaşma imkanı, evinde bayramlaşma imkanı buldular. Dediğim gibi Kılıçdaroğlu dün bütün günü konutunda geçirdi. Çalışmalarına konutundan devam etti. Dün neler yaşandı? Onlardan da bahsedeyim isterseniz. Buraya gelen isimler arasında belki de en önemlisi Berhan Şimşek'ti. Çünkü yeni yönetimde adı parti sözcülüğü için geçiyor. Berhan Şimşek dün konuta geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir saatten fazla süre konutunda görüştüler ve bu görüşmede bugünkü saat 14'te yapılacak olan genel merkezdeki bayramlaşma programındaki konuşma metninin hazırlandığı yönünde elimizde bilgiler var. Berhan Şimşek parti için oldukça önemli bir isim. Eski milletvekili, uzun yıllar parti meclis üyeliği yaptı ve İstanbul İl Başkanlığı yaptı. O yüzden bu ziyaret oldukça önemliydi. Bugünün konuşma metninin hazırlandığı yönde dediğim gibi elimizde bilgiler var. Danışmanları buradaydı ve şu saat itibariyle de artık koruma ekipleri, polis ekipleri hazırlıklarına devam ediyorlar. Saatler 12'yi gösterdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutundan ayrılmasını bekliyoruz. Ve saat 14'te bayramlaşma programı olacak elbette. Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yılın ardından yeniden CHP Genel Merkezi'ne genel başkan sıfatıyla giriş yapacak ve önce 12. kattaki genel başkan makamına çıkacak. Ardından saatler 14'ü gösterdiğinde genel merkez önünde bekleyen partililere seslenecek. Burcu da biraz önce açıkladı. Herhangi bir hazırlık, bir kürsü kurulmayacak, otobüs olmayacak. Parti önünden vatandaşlarla bayramlaşacak Kılıçdaroğlu. Bundan ziyade neler söyleyecek, neler açıklayacak oldukça önemli. Biz de bunları bültenlerimizde takip ediyor olacağız. Aynı saatte, aynı anda Ankara'da ikinci bir bayramlaşma programı olacak. Bu da CHP tarihi açısından oldukça önemli. Saatler 14'ü gösterdiğinde Özgür Özel Ankara İl Başkanlığı'nın düzenlediği programda Güven Park'ta partilerle bayramlaşacak. Bu da tabii takip edilmesi gereken oldukça önemli bir konu. O da saat 14'te başlayacak. Ankara'da bugün CHP'nin iki farklı noktada ayrı ayrı bayramlaşma programları olacak. Toparlayacak olursak saatler 12'yi gösterdiğinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutundan, arkamdaki konuttan ayrılmasını bekliyoruz. Konvoy şeklinde genel merkez size ulaşacak Kemal Kılıçdaroğlu. Ardından saat 14'te bayramlaşma programına başlayacak diyelim ve şimdilik sözü tekrardan size bırakalım.
0: Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşen 4 kişiden ikisi kurtarıldı. Akıntıya kapılan 2 kişinin bulunması içinse çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Detayları alacağız efendim. A Haber muhabiri Murat Onur bizleri bekliyor. Murat günaydın. Nedir detaylar?
6: Evet, günaydın Esra. Günün aydınlanmasıyla, ilk ışıklarıyla birlikte kayıp olan iki kişiyi araba çalışmaları Kelkit Çayı'nda, Tokat'ın Erbaa ilçesinden tam merkezinden geçen Kelkit Çayı'nda devam ettiğini söylemek istiyorum. Ekip çalışmalarına birçok ilden yine takviye ekipler de gelmiş durumda. Bakın

0: Şu an itibariyle Samsun bölgesinden gelen AFAD ekipleri botlarıyla hazırlıklarını yapıyorlar. Biraz sonra Kelkit Çayı'nda arama çalışmalarını sürdürecekler. 22 yaşındaki İlker Parlak ve 27 yaşındaki Oğuz Kale bayramın ikinci günü diğer iki arkadaşlarıyla, akrabalarıyla, kuzenleriyle birlikte fotoğraf çektirmek için 3 tekerlekli elektrikli bir bisikletle Kelkit Çayı'nın kenarına geldiler ve dengelerini kaybedip Kelkit Çayı'na düştüler. İşte o andan itibaren 2 kişi bir adaya tutunarak kendilerini kurtarmaya başardı. Ancak kuzenlerden 22 yaşındaki İlker Parlak ve 27 yaşındaki Oğuz Kale maalesef akıntıya kapıldı ve gözden kayboldu. Hemen olay yerine Tokat bölgesine bağlı AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları o esnada başladı. Sonrasında ise yine devletimiz tüm imkanlarını o kayıp olan iki kişi için seferber etti. Yozgat'tan, Amasya'dan, Samsun'dan, Ankara'dan, Ordu'dan birçok sualtı, SAK timleri, jandarmaya bağlı timler hem karadan hem havadan şu anda kameraman arkadaşım da sizlere gösteriyor. Bakın drone'u gösteriyor. Dronlarla termal ısıyı tespit edebilen dronlarla suyun altında su altı arama kurtarma ekipleriyle ve yine suyun yüzeyinden de AFAD'a bağlı ekiplerle arama çalışmalarını, arama faaliyetlerini aralıksız bir şekilde sürdürdüğünü söylemek istiyorum. 3 farklı noktada aramalar ilk etapta başlatıldı. Olayın gerçekleştiği noktadan ekipler ilk olarak arama faaliyetlerine başladı. Sonrasında ise yine Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Kelkit Çayı'nın geçtiği Kale Köprüsü'nde, Boğazkesen Köprüsü'nde ve Yeşilırmak ile Kelkit Çayı'nın birleştiği noktada arama faaliyetlerine başladıklarını söylemek istiyorum. Tabii şu an itibariyle bölgede çalışmalar devam ediyor. Ancak yoğun yağışlar vardı. 2-3 gündür bölgede suyun debisi ve hızı her geçen dakika artmıştı. İşte bu artışta arama faaliyetlerini oldukça güçleştiriyordu. Ancak ekipler aralıksız bir şekilde kayıp olan iki vatandaşımızı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bizler de A Haber ekipleri olarak nöbetimiz devam ediyor. Gelişmeleri an be an aktaracağımızı belirtelim. Sözü şimdilik İstanbul'a sizlere bırakalım. Esra.
1: Şile'de denizde akıntıya kapılarak açığa sürüklenen iki kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
2: Arama mı yapıyor? Çok iyi adamlar.
3: Akıntıya kapılan iki kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı. Görüntüler Şine'ye bağlı Kabakos sahilinden. Sıcak havayı ve tatili fırsat bilen iki kişi denize girdi. Ancak bir süre sonra rip akıntısına kapılarak sürüklendiler. Çevredekiler iki kişiyi halat atarak kurtarmaya çalışsa da yeterli olmadı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri boğulma tehlikesi geçiren iki kişiyi denizden çıkardı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
1: İstanbul'da bir motosiklet sürücüsü seyir halindeyken tartıştığı YTT şoförünü elindeki cisme fırlattı. Camı kırılan otobüsteki yolcuların yaşadığı panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
3: Tartıştığı YTT şoförüne sinirlendi, içi yolcu dolu otobüsün camını kırdı. İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir motosiklet sürücüsüyle İETT otobüsü şoförü arasında seyir halindeyken tartışma çıktı. Tartışma sırasında elindeki cismi otobüse fırlatan motosiklet sürücüsü hızla uzaklaştı. Camı kırılan otobüsteki yolcuların yaşadığı korku ve panik cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
1: A ABD Başkanı Donald Trump İran'la olası bir anlaşmaya ilişkin nihai kararını vermek üzere Beyaz Saray'daki durum odasında danışmanlarıyla bir araya geldi. 2 saatlik toplantıdan karar çıkmadı. İran'dansa Trump'ın açıklamalarına tepki

0: geldi. Trump'ın gelen açıklamalara yansımaları şimdi A Haber muhabiri Ekber Karabağ'da olacak. Hemen sözü Ekber Karabağ'a bırakalım.
1: Teşekkür ederim. Evet, dün akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump İran konusunda birçok hususta anlaştıklarını, son kararını vermek için kurmaylarıyla görüşerek, istişarede bulunarak nihai kararını vereceğini ifade etti. Ancak durum odasından çıktıktan sonra İran konusunda başka bir açıklama yapmadı. Ondan önce Donald Trump anlaştıkları konuları ifade etti. İşte İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte çıkararak imha edeceğini, diğer taraftan Hürmüz'den ücretsiz geçişlerin yapılacağını ve buna mukabil olarak da Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı uyguladığı deniz obligasını kaldıracağını duyurdu. Ve bunlar yapılırken de İran'a herhangi bir para transferi yapılmayacağını ifade etti. Ancak bu konuyla ilgili İran'dan farklı açıklamalar geldi. İran'dan gelen açıklamada işte Donald Trump'ın bu ifadelerinin tek yönlü olduğu, herhangi bir anlaşmanın yapılmadığı, diplomatik görüşmelerin devam ettiği ve İran'ın son kararını vermediği ifade edildi. Donald Trump'ın sözlemlerinin aksine İran'ın bu aşamada nükleer faaliyetlerini Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmediğini ifade etti. Hürmüz'den geçişler konusunda ise İran bunu kendi çıkarları ve güvenliği için Umman'la koordineli bir şekilde yapılacağını ifade ediyor. Başka bir deyişle İran bu Amerika Birleşik Devletleri'nin vergi olarak tanımladığı parayı geçiş işte farklı şekillerde buranın güvenliğini sağladığı ve verdiği hizmet bedeli olarak tahsil etmek istiyor. Diğer taraftan İran ilk adım olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisine ait 12 milyar dolar paranın serbest bırakılmasını istiyor. Bu olmadan diğer aşamalara geçilmeyeceğini İran tarafı duyurmuş oldu. Yine de bu büyük umutlara rağmen bu hafta içinde de İran ve Amerika Birleşik Devletler arasında kesin bir şekilde bir uzlaşı çıkmadı diyor ve sözü size bırakıyorum.
0: Batı Şeria'da Filistinlilere ait tarım arazileri bir kez daha saldırılarının hedefi oldu. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Fukaykis ve Abu Felah köylerine baskın düzenleyen silahlı İsrailli gaspçılar, Filistinli çiftçilerin hasat dönemindeki buğday tarlalarını ve tarım arazilerini ateşe vererek dönümlerce ekili alanı adeta küle çevirdi.
2: İşgal altındaki Batı Şeria'da bir kez daha alevler yükseldi. İsrailli yerleşimciler Filistinli çiftçilerin ekmeğini, toprağını ve geleceğini hedef aldı. Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Fukaykis köyüne Ramallah yakınlarındaki Abu Felah köyü gaspçı İsraillilerin hedefi oldu. Görgü tanıklarına göre silahlı yerleşimciler buğday tarlalarını ve tarım arazilerini ateşe verdi. Alevler kısa sürede yayıldı, dönümlerce ekini alan küle döndü. Saldırılar sadece tarlalarla sınırlı kalmadı. Bölgede çalışan Filistinli çiftçilerin de doğrudan hedef alındığı, hatta bazılarının yakılmaya çalışıldığı gelen bilgiler arasında. Abu Felah köyünde çıkan yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri İsrail askerleri tarafından engellendi. Köylüler alevleri battaniyelerle söndürmeye çalıştı. Birleşmiş Milletler verileri Batı Şeria'da yerleşimci şiddetinin son aylarda daha da tırmandığını ortaya koyuyor. Birleşmiş Milletler'e göre sadece bu yıl Filistinlilere ait can ve mal varlığını hedef alan yüzlerce saldırı kayda geçti.
0: Almanya'nın Solingen kentinde 5 genç ailesinden 5 Türk'ü hayattan koparan ırkçı saldırı aradan geçen 33 yıla rağmen hafızalardaki tazeliğini hala koruyor. Kaybedilen canlar düzenlenen törenle bir kez daha anıldı. Törende ırkçılığa karşı ortak mücadele çağrısı yapıldı. Katliamın faillerinin bugün özgür olması ise ölenlerin yakınlarının yüreğindeki yarayı daha da derinleştiriyor.
3: Hem yangın duyduğumda o geceki kendi yangınımız. Ben devamlı beynimde o geçmişi hatırlıyorum.
2: Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 gecesi yaşanan ırkçı vahşetin üzerinden

0: 33 yıl geçti. Ancak Türk toplumunun hafızasına kazınan acı ilk günkü gibi tazeliğini koruyor. 4 Alman ırkçı tarafından kundaklanan evde Gürsün İnce, Gülistan Öztürk, Hülya Genç, Saime Genç ve Hatice Genç Alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan bu katliam Almanya tarihinin en karanlık ırkçı saldırılarından biri olarak kayıtlara geçti.
1: 33 yıl geçmiş olan süre içerisinde maalesef ırkçı terörün dışlamaya yönelik, ayrımcılığa yönelik, İslam düşmanlığına yönelik bu anlayışın halen çok geniş anlamda varlığını sürdürdüğüne şahit oluyoruz.
0: Solingen'de düzenlenen 33. yıl anma töreninde unutmadık, unutturmayacağız mesajı verildi. Törene AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Kuzey Ren-Vestfalia Eyaleti Aile ve Gençlik Bakanı Verena Schaefer, Solingen Belediye Başkanı Daniel Flem, genç ailesinin yakınları, sivil toplum kuruluşları ve yüzlerce Türk ve Alman katıldı.
1: Gerçekleşmiş olan bu saldırıya karşı duruşumuzu ifade etmek, anlayışımızı, bakışımızı ifade etmek üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlandırılması çerçevesi içerisinde bugün buradaydık. Hem varlığımızla hem konuşmamızla birlikte bu anlayışa karşı mücadelenin mütemadiyen devam etmesi gerektiği konusundaki hassasiyetimizi vurguladık.
0: Konuşmalarda ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve aşırı sağ tehdidine karşı ortak mücadele çağrısı yapıldı.
2: Kimsenin başına Allah vermesin, bu acı çok acı. Yani yükü kaldıracak durumda değiliz ama yapacak bir şey yok, hayat devam ediyor.
0: En büyük tartışma ise saldırıyı düzenleyen 4 failin durumu. Katliamdan sorumlu tutulan saldırganlar aldıkları hapis cezalarını tamamladıktan sonra serbest kaldı. Bugün farklı isimler ve kimliklerle toplumun içinde yaşamlarını sürdürmeleri genç ailesinin yakınlarının acısını daha da derinleştiriyor.
3: Efendim, asırlarca Afrika ülkelerini sömüren Fransa 341 yıl sonra tarihindeki lekelerden kurtulmak için bir karar aldı. Köleliği hukuki zemine oturtan Kara Kanun Fransız Ulusal Meclisi'nde yapılan oylamayla yürürlükten kaldırıldı.
4: Fransa, yüzyıllar sonra tarihinin en karanlık sayfalarından birini resmen kapattı. Afrika kıtasındaki sömürgecilik geçmişini resmi olarak temize çekme kararı aldı. Fransız Ulusal Meclisi, Kara Kanun olarak bilinen kölelik düzenlemesini 341 yıl sonra oy birliğiyle resmen kaldırdı. Kararı meclis başkanı sosyal medya üzerinden duyurdu. Böylelikle yüzyıllar boyunca sömürge ülkelerinde insanların mülk statüsüne indirgeyen Kara Kanun tarihe gömülmüş oldu. Bazı Afrika kökenli Fransız milletvekilleri meclisi karar için geç kalmakla eleştirdi.
5: Ulusumun geç de olsa bu rezil metni nihayet yürürlükten kaldırmasından gurur duyuyorum. Biz kölelerin torunları değiliz. Özgür doğmuş ve sonra köleleştirilmiş insanların torunlarıyız.
4: Köleleri taşınabilir mal sayan Kara Kanun 1685'te 14. Louis döneminde yürürlüğe girmiş ve sömürgeciliğin hukuki kılıfı haline gelmişti. Her ne kadar kölelik 1848'de kaldırılsa da kanunun hukuk sistemindeki gölgesi tam 341 yıl boyunca varlığını sürdürdü.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletindeki Luna Park'ta içinde 8 öğrencinin bulunduğu hız treni arızalanarak havada mahsur kaldı. Öğrenciler 4 saatlik çalışmayla yara almadan kurtarıldı ancak o anlar yürekleri ağza getirdi.
4: 30 metre yüksekte 3 saatten fazla asılı kaldılar. Hız treni eğlencesi korku dolu anlara dönüştü. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyindeki Texas eyaletinden. ABD'li lise öğrencileri okul gezisi kapsamında bir eğlence merkezine gitti. Adrenalin tutkunu 8 öğrenci, Luna Park'ın en hızlı treni olan Iron Shark adlı alette eğlenmek istedi. Ancak trenin rayların en yüksek noktasında arızalanmasıyla öğrencileri taşıyan vagon havada asılı kaldı. Olayın itfaiyeye bildirilmesiyle mahsur kalan öğrencileri kurtarmak için alarma geçildi. Öğrenciler 3,5 saat başları aşağıda kurtarılmayı bekledi. İtfaiye görevlileri bir vinç yardımıyla yolculara ulaştı. Ardından öğrenciler tek tek aletten aşağıya indirildi. Kurtarma anları kameralara yansıdı.
5: Herkes tabii ki o merdiveni inip sıcak güneşin altında kaldıkları için biraz sarsılmış durumda. Dehidrasyon.

0: enflasyon açısından kontrol edildiler. Ancak herkesin durumu gayet iyi görünüyor.
1: Trenin neden arızalandıysa henüz bilinmiyor.
2: Güney Asya ülkesi Laos'ta 5 kişi altın aramak için bir mağaraya girdi. Ancak hava şartlarını hesaba katmadılar. Yaşanan heyelan sebebiyle mağarada mahsur kalan altın avcılarına bir haftanın ardından kurtarma ekipleri ulaşmaya başardı.
3: Altın Hayadi'de mağaraya girdiler. Heyelan olunca bir hafta mahsur kaldılar.
4: Su pompasına bağlanan kabloya dikkat edin. Kuru ayakkabılarınıza veda edin.
3: Güney Asya ülkesi Laos'ta 5 kişi bir mağaraya altın aramak için girdi. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi. Şiddetli yağmur nedeniyle heyelan meydana geldi. Mağaranın çıkışı kapandı. Bir hafta mağarada mahsur kalan 5 kişiyi kurtarmak için Taylandlı bir ekip devreye girdi. Toprağı temizleyen ekip mağarada biriken suya dalarak 5 altın avcısına ulaşmayı başardı.
4: Suyu boşaltacağız, size yemek getireceğiz ve buradan sürünerek çıkmanıza izin vereceğiz, tamam mı?
3: Mağarada güvenli bir bölgede bekleyen ekip ve altın avcıları içeriden video mesaj paylaşarak sevdiklerine de seslendi.
4: Endişelenmeyin anne baba, hepimiz kuruyuz ve biraz uyuduk, sizi seviyoruz. Kurtarma ekipleri bize ulaştı, iyiyim ve kuru kaldım.
3: Kurtarma planının ilk önceliği mağaradaki suyu tamamen dışarı pompalamak. Böylece işçilerin dalarak değil, yürüyerek ya da sürünerek çıkması hedefleniyor. Hava koridorunun kısıtlı olduğu güzergah boyunca oksijen tüpleri yerleştirildi. İşçilerin çok halsiz düşmesi ihtimaline karşı özel mağara sedyeleri de hazır tutuluyor. Arama kurtarma ekibinde görevli iki kişi daha önce de 2018 yılında Tayland'ın kuzeyindeki bir mağarada su basması sonucu mahsur kalan 12 çocukla antrenörlerini kurtarmıştı.
2: Efendim, Trump'a benzeyen albino manda yine gündemde. Yeni evi hayvanat bahçesinin yetkilileri Donald Trump adı verilen fenomen mandayı inceleyeceklerini açıkladı.
5: Dünyanın en popüler kurbanlığı inceleme altında. Firari kurbanlık görüntüleri Müslümanların yaşadığı bütün coğrafyalarda kayda geçti. Rusya'da koşan koç trafiktekileri şaşkına çevirdi. Mısır'da sahibinin elinden kaçan boğa ortalığı birbirine kattı. Lyon'da ise motosiklet tepesindeki koç yüzünden sürücü yoğun eleştiri aldı. Ancak Bangladeş'te satıldıktan sonra Amerikan Başkanı Trump'a benzetilen albino manda viral oldu ve manşete çıktı. Bir haftadır interneti kasıp kavuran kurbanlık için Bangladeş devleti harekete geçti, kurbanlığın parasını sahibine ödedi. Trump'a benzerliği sayesinde ilgi odağına dönüşen manda ile ilgili yaşamını sürdüreceği hayvanat bahçesi de açıklama yaptı ve mandayı inceleyeceğiz dedi. Yani sosyal medya bir süre daha o sarı saçları konuşmaya devam edecek.
2: Efendim, hepimiz işimizi icra ederken hata yapabiliriz. Amerikan polisinin son yaptığı da ilk bakışta bir hataydı. Ancak polis memuru hatasında ısrar edince tüm dünyaya manşet oldu.
6: Yanımdan geçerken sağ elinizde telefon vardı.
5: Suçlamasını bitiremeden gerçekle yüzleşti. Amerikan polisi yine akıllara durgunluk veren bir eylemiyle gündemde.
6: Günaydın hanımefendi. Dikkatsiz sürücülere yönelik bir uygulama yapıyoruz. Yanımdan geçerken sağ elinizde telefon vardı.
5: İddiası bitmeden sürücü kolunu kaldırdı. Telefon tuttuğunu iddia ettiği eli yoktu. Aslında tam bu noktada hatasını anlayıp işine devam edebilirdi ama polis ısrarı seçti.
7: Bugünlük bu kadar yeter mi demek istersin yoksa?
6: Konuyu kapatmak istemiyorum. Elinizde telefonla uğraşıyordunuz.
7: Az önce sağ eliniz dediniz ama.
6: Sağ eliniz olduğunu sanmıştım.
5: Katie Thomas 116 dolar cezaya itiraz etti ve mahkeme suçsuz olduğuna hükmetti.
6: Elinde telefon olmadığına yemin eder misin?
7: Yemin ederim.
6: Diğer elini kaldır.
7: Yemin ederim.
2: Avrupa henüz yaz ayının

0: Mayıs ayını yaşadı. Günlük yaşam durma noktasına geldi. Peş peşe kırmızı alarm ilan edildi.
1: Eskiden yaz, kış, ilkbahar ve sonbahar mevsimleri vardı. Artık yok. 15 gün önce ceket giyiyorduk. Şimdi ise sıcaktan giyemiyoruz. Bu aslında korkutucu bir durum.
0: Portekiz'in Mora kasabasında termometreler 40,3 dereceyi gösterdi. Bu ülke tarihinde Mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık oldu. Birçok bölgede orman yangını da meydana geldi. Fransa'da ise aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenler oldu. 2 kişi spor yaparken 5 kişi ise serinlemek için girdiği suda boğularak hayatını kaybetti. Eğitim sisteminde de ciddi aksamalar yaşanıyor. Bazı okullarda sınıf içi sıcaklık 53 dereceye ulaşırken Paris dahil 17 bölgede turuncu alarm verildi.
1: Sıcaklıklar yükselince konuşuyoruz ancak yaz mevsimi geçince unutuyoruz. Bence şu an yaşanan durumun ciddiyetinin farkında değiliz. Özellikle de hükümetler çabuk unutuyor.
0: İspanya'nın kuzeyi de mevsim normalleri üzerinde bir sıcaklıkla karşı karşıya. Birçok yerde termometreler 38 derecenin üzerine çıkıyor. Yetkililer sıcaklığın 40 dereceye kadar yükselebileceği uyarısında bulunuyor. İtalya'da ise açık alanlarda çalışanlar için yeni tedbirler alındı. Çiftlik, inşaat ve teslimat sektörlerinde çalışanların 12.30 ila 18 saatleri arasında güneş altında çalışmasına izin verilmiyor. İngiltere'de ise sıcaklık 35 dereceye ulaşarak ülkede Mayıs ayında kayıtlara geçen en sıcak gün yaşandı. Ülkenin güneydoğusunda artan su tüketimi nedeniyle yüzlerce ev geçici olarak susuz kaldı. Uzmanlara göre iklim değişikliğinin etkisiyle Avrupa'da bu tür sıcak hava dalgaları artık daha erken başlayacak, daha uzun sürecek ve daha şiddetli hissedilecek.
2: İstanbul'da ise bahar yağmurları barajlara yaradı. Megakent'te barajlardaki doluluk oranı %70'in üzerinde seyrediyor.

0: bahar yağmurları İstanbul barajlarına adeta nefes oldu. Ocak ayında barajlardaki doluluk oranı %17 seviyelerine kadar gerilemişti. Ancak baharla birlikte gelen yağmurlar barajlara can suyu oldu. Kente su sağlayan 10 barajdan 3'ünde doluluk oranı %90'ın üzerine çıktı. İstanbul'un en dolu barajı %96 oranla Ömerli oldu. En düşük su seviyesi ise %32 ile Israncalar Barajı'nda ölçüldü. İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranları ise şöyle. Ömerli %96,33, Elmalı %95,62, Darlık %91,65, Ali Bey %65,89, Terkos %59,61, Kazandere %57,55, Pabuçdere %55,75, Büyükçekmece %54,66, Sazlıdere %43,88, Israncalar %32,51. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı %71,63 olarak ölçüldü.
1: Şanlıurfa'daki Balıklı Göl'le Nevşehir'deki Derinkuyu'da Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi yoğunluğu vardı. Malatya'da ise vatandaşlar genellikle yeşil alanları tercih etti. Kurban Bayramı tatiline dair ekiplerimizin izlenimlerini taşıyoruz şimdi ekranlara.
2: Dünyaca ünlü tarihi mekanlar Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı. Şanlıurfa'daki Balıklı Göl yerli ve yabancı turistleri ağırladı.
3: Kurban Bayramı tatili 9 gün olunca Şanlıurfa'da da ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Şanlıurfa'nın tüm tarihi mekanlarında bu yoğunluğu görmek mümkün. Ancak ziyaretçilerin ilk uğrak noktası Balıklı Göl oluyor. Deyim yerindeyse iğne atsak yere düşmüyor.
2: Nevşehir'deki Derinkuyu Yeraltı Şehri de bayramda ziyaretçilerini ağırladı.
4: Bayram tatilini fırsata çeviren ziyaretçiler ise rotasını Derinkuyu Yeraltı Şehri'ne çevirdi. Aslında Türkiye'nin ve dünyanın en dikkat çeken yeraltı şehirlerinden birisi ise burası. Tabii hem yerli hem de yabancı turistler ise bu noktada bu yapının, eşsiz yapının içerisine girip işte bu eşsiz yapıyı görme fırsatı da buluyorlar.
5: Biz Mardin'den geliyoruz. Mardin'den sonraki güzel şehirlerden birisi, gezilecek yer, herkesin görmesi gereken bir yer.
2: Malatya'da genellikle yeşil alanlar tercih edildi.
6: Kurban Bayramı'nın 3. gününde Malatyalılar parklara ve mesire alanlara

0: Pınarına akın ettiler. Malatya'nın en meşhur mesire alanı Pınarbaşı bayramın 3. günü en yoğun günlerinden birini yaşıyor.
1: Pınarbaşı'na geldik. Güzel bir piknik alanımız var. Birlikte. Ailemizle birlikte geldik. Güzel bir piknik alanındayız şu anda. Bayram güzel geçiyor abi. Şu anda hava serin.
2: Çanakkale'nin Lapsek ilçesine bağlı Yenice Köyü doğası ve meyve üretimiyle dikkat çekti. Ekibimiz köyde bir gün geçirdi. İzleyeceğiz ve ajans hafta sonunun bu saatini noktalayacağız efendim.

0: Şehre yakın ekibi olarak bugün Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı en büyük köylerden biri olan Yenice Köy'e geldik. A Haber Şehre yakın ekibi olarak Güney Marmara'nın meyve ambarı olarak anılan Lapseki'deki en yoğun meyvecinin yapıldığı Yenice Köy'de hemen hemen herkes meyvecilikle uğraşıyor. Yemyeşil meyve bahçelerinin arasında şipşirin güzel bir köy Yenice Köy. Şehrin gürültüsünden uzak, üretimin berekete dönüştüğü Yenice Köy'de bir gün nasıl geçiyor? Bu köyde yaşayanlar nasıl bir uğraşla hayatlarını geçiriyorlar ve nelerle uğraşıyorlar? Onları yakından göreceğiz. A Haber şehir ekibi olarak bugün Yenice Köy'ün o üretim dinamizminin içinde bir gün geçireceğiz efendim. Yenice Köy'de şeftali üretimi oldukça yaygın. Tabii şeftali üretimi öyle kolay da değil. Her aşamasında büyük bir emek var, özveri var. Şimdi de bir iş yapılıyor ama bu şeftalilere ne iş yapıyoruz bugün?
1: Şimdi serekleme zamanı, sereklememizi yapıyoruz. Bunu yani yapmazsak meyve daha küçük kalır. Bunu yaptığımız için sereklemeye daha iri oluyor. Kalitesi güzel oluyor.
0: Peki bunu böyle elle tek tek mi yapıyoruz, dal dal?
1: Evet, elle özenle dikkat ederek dalın boyutuna göre, küçüklüğüne göre, iriliğine göre.
0: Mesela neyi burada ayıklayacağız?
1: Bunun neyini ayıklayacağız? Mesela bu dal iki tane, üç tane kaldırır. Şu altlarda olmayacak ama bunlar olmadığı için en altta bırakıyoruz bir tane.
0: Yani çok fazla yük dala binmesin diye.
1: Binmesin, evet binmesin.
0: Dalı kırmasın.
1: Tabii dalı kırmasın. Meyve çünkü küçük olduğu için taşımayabiliyor.
2: Özellikle işler. İşlerimiz şu anda yoğun. Şeftali seyreliyoruz. Şeftali seyretme bizim amacı da şeftalilerimiz iri olmasını ve kaliteli olması, ihracata uygun olması için gerek ilaçlama, gerek gübreleme olsun, gerek budama olsun. Her türlü yönden ağaçlarımızın gelişimini ve şeftalimizin irileşmesi için elimizden geleni yapıyoruz.
0: Ne kadar bir zamanda şimdi bu çiçek verdi, şimdi meyveye döndü. Ne kadar bir zamanda hasata hazır hale geliyor?
2: Şimdi bu seyretmeden sonra erken çeşitlerimiz, Spring Gris, Melekçe, Gattario, Nektarin gibi 775 gibi bazı çeşitlerimiz 15-20 gün zaman zarfında olmaya, yani olum evresine girmeye başlıyor ve hasat süresi bizim burada yavaş yavaş olduğu için hani arkadan gelen şeftalilerin kalitesinin daha iyi olabilmesi için bu şekilde yapıyoruz. Bir hafta içinde biz yapıyoruz. Bazen 15 günde buluyor. Cinsten cinse.
0: Şimdi mesela bu daldakiler, hı hı, bunlar şeftali mi?
2: Evet, şeftali.
0: Ne kadar bir zamanda bu meyve bu hale geldi?
2: Tabii bunun kış süreci var, yani budanmasıdır, ilacıdır, kışlık ilaçlarıdır ve çiçek döneminde olan bazı ilaçlardan kaynaklı. Bu döneme kadar geliyor tabii, don kıra olayından da etkilenme olmazsa.
0: Geçen sene de bir Türkiye'de ciddi bir don yaşandı ama bizim bu bölgeye biraz az mı etki etti?
2: Geçen sene bizim bölgemiz o yönden şanslıydı. Burada boğazın olması, esinti olması, akşamları biraz da olsa

0: esintinin olması, yüksek kesimlerde özellikle meyvelerimizi kurtardı. Ve bu bize geçen sene iyi bir dönüş oldu yani.
1: Sulama işi nasıl?
0: Damlama sulamayla yapıyoruz. Allah razı olsun devletimizden baraj getirdi. Umur Bey'e barajımız yaptı. Yani birçok bölgeyi yaptı daha doğrusu. İstanbul'un ormanlıktı. Bataklıktı yani daha doğrusu öyle söyleyeyim.
1: Yani bataklıktan şimdi üretim merkezine
0: tabii
1: dönüştü.
0: Tabii üretim merkezine döndü. Allah razı olsun devletimize.
1: Peki şehirde bir hayat mı yoksa köyde bir yaşam?
0: Bence köyde bir hayat.
1: Tabii böyle tertemiz bir hava var.
0: Yani her yönden pırıl pırıl. Her yönden yani her yönden köyde hayat daha güzel bizim için.
1: İşte İnceköy aslında hemen Çanakkale Boğazı'nın kenarında, evet. Lapseki'nin en yakın köylerinden bir tanesi. Bir taraftan da Kaz Dağları'nın esintisi var, oksijeni var.
0: Evet, doğru.
1: Bu bölgede de gerçekten hayat tertemiz bir havada devam ediyor ama her şeyin önemlisi üretim var, alın teri var ve Yenice köyde hayatında en güzel dönemleri şu dönemler değil mi?
0: Evet, aynen öyle.
1: Yazın başındayız ve bir taraftan da hasat heyecanı başladı. Dolayısıyla üreticiler de bahçelerinde yoğun da bir mesai yapıyorlar. Yani sektör kendi içerisinde yeni işi de doğuruyor değil mi? Yani depoculuk önemli.
0: Tabii ki bu ya depoculuk tabii ki önemli. Şimdi ihracat yapılacak ürünlerde mecbur depoya girmesi lazım ürünün. Ön soğutma olması lazım. Onun için bu meyvanın tüketiciye eline gelebilmesi için yani kaliteli ürün ve taze ürün yiyebilmesi için depolama şart.
1: Yenceköy'de tabii ki mesai devam ediyor. Bu ara bu dönemde seyretme işi yapılıyor, seyrekleştirme işi yapılıyor.
2: 15'er santim aralarla yine şeftali bırakabiliyoruz.
1: Mesela burada kal, burada
2: aynen.
1: Kalıyor.
2: Aynen.
1: Devam ediyoruz.
2: Burada kalıyor mesela, bunlar birbirine yakın, bunu aldım.
1: Ha, birbirine yakın da olmaması aynen. Da özen gösterilir.
2: Evet, birbirine yakın olmayacak.
1: Mesela bunlar ikisi yakın sayılmaz.
2: Onlar pek yakın sayılmaz abi.
1: Bu dal bitti. Olmaz. Bu dal bitti değil mi?
2: O dal bitti aynen.
1: Şimdi başka bir dala bakalım.
2: Mesela şöyle yapalım. Şuna bir bakalım şöyle.
1: Şimdi mesela burada bu 3 tane.
2: Mesela burada 3 tane. İri olanı belirledik.
1: Şunu belirledik.
2: Aynen. Diğerlerini alabilirsin.
1: Alıyoruz.
2: Aynen. Yana büktürdüğün zaman gidiyor zaten. Şu ortadakini aldın mı 2 tane oluyor.
1: Bunu alacak. Bunu aldık mı?
2: 2 tane.
1: 2 tane. 1, 2 tane. Dalda 2 tane kalıyor.
2: Aynen. Dalda 2 tane.
1: Ya bunlar ziyan olmuyor mu?
2: Ziyan olmuyor abi. O geri dönüşüm bize rekolte olarak oluyor. Kalite olarak.
1: Ya bunu burada almak, seyrekleştirmek.
2: Aynen.
1: Daha kaliteli ürün çıkmasını sağlıyor.
2: Ürün yani ürünlerimiz buradan İngiltere'ye, Fransa'ya kadar gidiyor. Avrupa'ya da giden ürünlerimiz var.
1: Mesela burada çok yakın 2 tane var.
2: Aynen. Yakınlarından bir tanesini ediyorsun. Uç tarafındaki her zaman kalite yapmıyor. Biraz uç taraftan elemeye başlıyorsun abi. Böyle gidiyor.
1: Diğerindeki kalabiliyor.
2: Aynen bu kalıyor mesela.
1: Mesela burada 2 tane var.
2: Orada 2 tane.
1: Şuradan gösterelim.
2: Beğendiğin bir tanesini alıyorsun.
1: Şu daha güzel sanki, bunu alıyorum.
2: Aynen.
1: Çiftçilik öyle çok da dışarıdan görüldüğü gibi değil. Her işin bir zor tarafı
2: aynen,
1: var.
2: Çok ince ayrıntısı.
1: Bir üründe yetişirken aylarca bebek gibi bakılıyor. Sulaması, çapalaması, toprağın işlenmesi birçok işi var. Seyretme çalışmaları var, ilacı var, gübresi var. Sonuçta her şey hasat döneminde kaliteli ürün
2: aynen.
1: Alabilmek. Nasıl geçiyor gün akşama kadar?
0: Allah hamdolsun, zevkli geçiyor.
3: Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz.
4: Anlamıyoruz.
5: Çok güzel geçiyor.
3: Müziklerle, şarkılarla,
6: muhabbetlerle.
7: Bize bir nevi psikoterapi oluyor.
1: Bu ne bitmiyor bir de bu iş değil mi? Şimdi şu anda seyrekleştiriyor. Sonra ne başlayacak? Hasat başlayacak.
8: Tabii hasat zamanı. Şimdi kiraz, seyrekleme, sonra kiraz, toplama.
9: Evet.
1: Kiraz da var.
8: Kiraz
1: da
8: var. Kirazımız var. Kayısımız var. Eriğimiz var. Peş peşe var. Geliyor.
7: Memleketimiz çok verimli.
1: Meyve deyince Lapseki gerçekten Çanakkale'nin değil, Türkiye'nin ambarı. Burası Güney Marmara'nın bir cenneti aslında, meyve cenneti.
9: Evet, evet,
1: değil mi?
9: Evet.
1: Ama her birinin altında böyle alın teri var, emek var.
9: Emek var.
1: Özveri var.
9: Evet, tabii ki.
1: Sabahın erken saatten kalkılıyor. İşte böyle güzel tatlı rekabetler de var. İyi ekip olmak.
8: İyi tabii ekip ki. Olmak, hep birlikte olmak.
1: Bir aile gibi.
8: Tabii, bu çok önemli.
10: Biz, patronlarımız da tabii ki çok önemli.
8: Evet,
10: patronlarımız
8: onlardan da razı
10: tabii,
8: olsun.
10: Allah daha çok versin. Olanları, cana yakın insan.

0: İnsanlar bizi
1: kolamızı eksik etmiyorlar.
2: Burada içeceğimizi, suyumuzu
0: temin ediyorlar. Onlardan da Allah razı olsun.
2: Molalar zamanında
0: veriliyor. Zamanında veriliyor. İşin hakkını yemiyorlar.
2: Şimdi burada kaç kişi var ekipte? Bu ekipte 15 kişi var. Tarla sahiplerle beraber 16-17 kişi olunuyor.
3: Yövmeye ne kadar burada?
2: Yövmeye burada 1,5 lira.
3: 1500
2: lira. Evet.
3: Erkek kadın ayrılıyor mu?
2: Vallahi onu çavuşumuz karar veriyor.
3: Çavuş bu arada kadınlar az veriyorlar diye bir şikayet var.
0: Yok hayır, bizde eşitlik.
3: Eşitlik var.
0: Tabii ki eşitlik var. Bayanlar neyse erkekler de öyle.
3: İşte Yenicaköy'de böyle neşe muhabbet içerisinde çiftçilik ve üretim yapılıyor, tarım yapılıyor. Lapsiki denince şeftali akla geliyor. O sürahiye sığmayan, iri, her biri yarım kilo gelen, belki de daha fazla gelen şeftaliler işte bu bahçede bu emekle toplanıyor, doğru, yetiştiriliyor. Evet. Dünyanın dört bir tarafına da bu topraklar gidiyor. Durum da böyle olunca Yenicaköy'de her gün bu hareket var. Bu neşe, keyif, aile ortamında,
2: aynen,
3: tarım ve çiftçilik durmadan devam ediyor ve üretim Yenicaköy'ün en temel kaynaklarından birisi. Evet.

0: Bize Yenice köyü nasıl anlatırsın? Nasıl bir köy burası?
1: Bu köy meyvecilikle geçiren bir köy. Bizim köy çok çalışkan bir köydür. Kışın budama yapar. Hiç durmaz. Hava iyi olduğu sürece. Ondan sonra seyreltmeler başlar. Ondan sonra şeftali toplaması başlar. Hani alet durmaz bizim köy. Yani erkeklere çok iş var bizim köyde. Bayanlar yatağı. Öyle bir köy yani burası. Arazimiz dar olmasına rağmen dünyada bir Hollanda'da bir de bizim bir köy varmış. Arazi olarak az olup da para kazanan.
0: Yoğun tarım yapılıyor. Evet. Meyvecilik.
1: Meyvecilik.
0: Haber şehri yakın ekibi olarak bir başka programda, bir başka köyümüzde ya da mahallemizde yeniden birlikte olmak üzere efendim. Hoşça kalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 125.410 megawatt oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre toplam elektrik kurulu gücünün %62,5'ine karşılık gelen 78.377 megawattlık kısmı yenilenebilir enerji oluşturdu. Yerli kaynakların payı ise %71,7 oldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sadece güneşte son 13 yılda sıfırdan 26.769 megawattlık bir kurulu güce eriştik. Güneş bu yıl sonunda hidrolik gücü geçerek toplam kurulu güçte zirveye çıkacak ifadelerini kullandı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Karadeniz Gazı ve Gabar Petrolü. Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık vizyonunda stratejik eşikler.
1: Enerji arz güvenliğinin sağlanması hemen her devlet için bir beka meselesi haline dönüşmüştür.
0: Karadeniz'den çıkarılan doğalgazla 2 milyar dolarlık ekonomik değer sağlandı. Gabar'da rekor seviyelere çıkan petrol üretimi enerji arz güvenliğine güçlü katkı sağladı.
2: 2020'li yılların Türkiye'sinde inşallah Türkiye özellikle enerji aramacılığında petrol, doğalgaz, onshore offshore, denizde ve kara sevinçli ve mutlu haberler duyacak. Bundan en ufak bir şüphem yok.
0: Karadeniz gazı ilk kez Eylül 2023'te sisteme verilmeye başlandı. 2023 sonuna kadar 330

0: 37 milyon metreküp, 2024'te 1 milyar 660 milyon metreküp, 2025'te ise 3 milyar metreküp gaz üretilirken Mayıs 2026 itibarıyla da bu yıl üretilen miktar 1 milyar metreküp'e ulaştı. Böylece bugüne kadar toplamda 2 milyar dolar değerinde 6 milyar metreküp doğal gaz üretilmiş oldu. Gaz üretiminde birinci faz tamamlandı. Günlük 9,5 milyon metreküp doğalgaz üretiliyor. Böylece 4 milyon evin doğalgaz ihtiyacı şu an Karadeniz sahasından karşılanıyor. Faz 2 kapsamında ise 2026 ortasında Osman Gazi Yüzer Üretim Ünitesi devreye alınacak. Böylece günlük üretim 20 milyon metreküpe ulaşacak ve 8 milyon hanenin ihtiyacı yerli kaynaklarla karşılanacak. Faz 3 çalışmaları kapsamında üretilecek gazın da 2028'de devreye alınması beklenen ikinci Yüzer Üretim Platformu tarafından işlenmesi planlanıyor. Yeni platformun devreye alınmasıyla Sakarya gaz sahasındaki üretim kapasitesi günlük 40 milyon metreküp'e çıkarılacak. Böylece 17 milyon haneye yerli gaz ulaşmış olacak. Türkiye'de şu anda 22 milyon hane doğalgaz kullanırken faz 3 ile birlikte hanelerin %80'i yerli gaz kullanımına geçmiş olacak. Kabarda ise günlük üretim 80 bin varil seviyesine ulaşırken yıl sonu hedefi ise 100 bin varil olarak belirlendi. Türkiye'nin ham petrol ihtiyacının yaklaşık %15'i yerli üretimle karşılanırken geri kalan kısmı ithal ediliyor.
1: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Ajans hafta sonundan merhaba. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında gelişmelerle karşınızdayız. Efendim 9 günlük Kurban Bayramı tatili yarın sona eriyor. Trafiğe kalmak istemeyen tatilcilerin de tatil dönüşlerinden İstanbul'a dönüşleri başladı ve bazı bölgelerde İstanbul'a giriş bölgelerine görüntüler canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Yoğunluk yaşanıyor. Mesela Bolu'dan gelen görüntü İstanbul istikametinde trafik artık durmuş. Yani dur kalk ilerliyor muhtemelen araçlar. Kocaeli tarafında da yine trafiğin artık böyle dur kalk ilerlediğini en sol şeritte de fark ediyorsanız trafik durmuş adeta. Çankırı bölgesinde ise trafik ilerliyor. Akışkan bir trafik var. Çok yoğun bir trafik yok. Ama diğer bölgeler Bolu'da ve Kocaeli'de bir trafik olduğunu belirtelim. Bunlar İstanbul'a Anadolu yakasından girişler. Bir de Avrupa tarafından yani Trakya bölgesinden giriş bölgeleri var ki oralarda da Tekirdağ'dan İstanbul'a dönüşte Yenice'de, Yeni Çiftlik'te, Beyazköy'de, Marmara Ereğlisi'nde de yoğunluk olduğu bilgisi paylaşılıyor. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım ama an itibariyle İstanbul trafiğine yakalanmamak için erken dönen tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk Bolu ve Kocaeli'de ekranlarınıza canlı olarak böyle geliyor. Çankırı bölgesinde ise çok fazla bir yoğunluk yok. Otogarlarda da dönüş yoğunluğu yaşanıyor diye düşünüyoruz. Ahmet Nazif Vural'a gideceğiz ve soracağız. İstanbul Esenler Otogarı'nda Ahmet nedir tablo anlat lütfen bize.
1: Teşekkür ediyorum. Bayramın son günden bir kez daha seyircilerimize, dinleyicilerimize ve tüm İslam alemine Kurban Bayramı tebrik mesajlarımızı iletelim. Bizler şu an Esenler Otogarı'ndayız ve bu noktada artık o dönüş yoğunluğunu ufak ufak hissediliyor diyebiliriz. Öyle ki yoğunluğun özellikle doğu illerinden gelen daha fazla olduğunu, yoğunluğun doğu illerinden gelmesinin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki özellikle doğu illerindeki trafik bandını düşündüğümüz zaman ve bunun yanı sıra doğu illerindeki trafiğin daha uzun süreli olacağını düşündüğümüz için doğu illerinden gelenlerin sayısının daha fazla olduğunu söylemek mümkün. Bunun yanı sıra yine batı şehirlerinden gelenlerin yine yarın için özellikle otobüslerle bu noktaya doğru geleceğini söylemek mümkün. Şu an için yoğunlukların daha sakin seviyede devam ettiğini söyleyebiliyorken yine önümüzdeki gün yani pazar günü bunun yanı sıra pazartesi ve salı günü de peyderpey bu yoğunlukların artacağını söylemek mümkün. Bayramdan hemen önce yaklaşık bir hafta önceden itibaren otogarda çok ciddi bir yoğunluk başlamıştı ve bu yoğunlukla beraber çoğu sayıda ek seferde açılmıştı ve bu ek seferlerin devamında da otobüsler buradan İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanına doğru seferlerini düzenlemişlerdi ve şu an için bulunmuş olduğumuz bayramın son günü için Türkiye'nin dört bir yanından gelenler tekrar

0: otogara, İstanbul'a geri dönüyorlar. Özellikle önümüzdeki gün, yani pazar günü bu yoğunluğun artması bekleniyor ve pazartesi salı günü de özellikle izinlerini uzatan kişiler için yine bu yoğunlukların otogarlarda yaşanması tahmin ediliyor. Ancak şunu tekrar hatırlatalım, şu an için şu saat dilimi itibariyle yoğunlukların daha sakin şekilde seyrettiğini belirtelim. Az önce de bahsettik, doğu illerinden gelenlerin yolculuk mesafesi çok daha uzun olduğu için, yani 14, 15, 16 hatta 20 saatlere kadar uzanan bir yolculuk olması sebebiyle bugünden yola çıkanlar, yarın dünden yola çıkanlarsa ancak bugün memleketlerine ulaşıyorlar, İstanbul'a, evlerine geri dönüyorlar. Bizler birazcık daha kameraman arkadaşım Mehmet Tekin'le bu noktadan ilerleyelim sizlerle birlikte. Evet, burada altını çizeceğimiz konu elbette trafik yoğunluğu, özellikle karayolunda çok ciddi bir yoğunluk oluşuyor. Bu yoğunlukların tabii ki temel sebebi Anadolu'nun dört bir yanından, doğusundan, batısından, her bir noktasından İstanbul'a çok ciddi bir sefer akışı söz konusu. Bu sefer akışının içerisinde hem insanlar kendi şahsi otomobilleriyle hem de aynı zamanda otobüslerle yola çıkıyorlar ve bu yola çıkmaların ardından da özellikle İstanbul'a doğru uzanan noktalarda ciddi yoğunluk oluşuyor. Nerelerde? Bolu'da. Nerelerde? Yine Karadeniz yol ayrımında, Ankara, Bolu, Düzce civarlarında bu yoğunlukların oluştuğunu söylemek mümkün. Elbette bayram öncesinde açılan ek seferler bayram dönüşü içinde yine açıldı otogarlarda ve otobüs acentaları bu ek seferlerle birlikte Türkiye'nin dört bir yanından yolcularını İstanbul'a ve İstanbul aktarmalı daha birçok farklı noktaya aktarmaya, seyahat ettirmeye devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelenler. Evet, şu an kameraman arkadaşım Mehmet Tekin de burada bir küçük çocuğu sizlere gösteriyor. Elbette burada bir de bagajdan bahsetmemiz gerekiyor. Bagajlardan, valizlerden bahsetmemiz gerekiyor. Peki neden? Özellikle buradan yola çıkanlar, İstanbul'dan yola çıkanlar çok fazla valiz götürmedi belki ama dönerken o valizleri sayısı çok daha arttı. Öyle ki Anadolu'nun dört bir farklı noktasından getirilen o valizlerin, o ekstra valizlerin de yükü yine otobüslerde görülebiliyor. Öyle ki memleketlerden getirilen çeşitli hem yiyecek, içecek hem de aynı zamanda birçok farklı ürün yine otobüslerde, otobüslerin bagajlarında yer alıyor. Sadece Esenler Otogar değil, aynı zamanda Ali Beyköy Cep Otogarı, bunun yanı sıra Harem ve yine Dudullu bölgesinde de, Dudullu'daki otogarlarda da bu yoğunlukları, benzerlerini görmek mümkün. Ancak elbette özür diliyorum. Elbette bir yoğunluk deyince, bir seyahat yoğunluğu deyince İstanbul'da ilk akla gelen nokta Esenler Otogarı şüphesiz ve Esenler Otogarı'nda şu an itibariyle bayram öncesindeki, bayram sonu dönüşlerdeki yoğunluk şu an bu şekilde. Özellikle ilerleyen günlerde bu yoğunluğun artmasını tahmin ediyoruz. Az önce de bahsettik, İstanbul'a dönüşlerde, doğu illerinden özellikle dönüşler yaklaşık 14-15 saat, hatta daha da uzunu, daha uzak illerdekinde 20 saate kadar artan mesafe saatleri var. Bu sebeple de özellikle bugün yola çıkacaklar, yani bayramın son günü yola çıkacaklar, yarın yani pazar günü, pazar günü bayramdan bir gün sonra yola çıkacaklarsa, doğu illerinden gelenler için söylüyorum ağırlıklı olarak bunu, pazartesi günü veya pazarı pazartesiye bağlayan gece ancak İstanbul olacak. Bu şu demek, otogarlarda yoğunluk bugünden itibaren pazartesi, salı, çarşambaya kadar hiç durmadan devam edecek diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Teşekkürler aktardığım bilgilerden dolayı. Efendim, dün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümüydü ve farklı yerlerde kutlamalar vardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Haliç Kültür Merkezi'ndeydi. Kutlamalar kapsamında Başkan Erdoğan konuşurken Down sendromlu küçücük bir kız sahneye fırladı. Başkan Erdoğan sevmeye başladı, öpüp koklamaya başladı. Aralarında çok tatlı bir, güzel bir muhabbet vardı. O anları getireceğiz ekranlarınıza.
2: Konuşma yaparken Başkan Erdoğan'ın yanına bir anda geldi. Yanağını okşadı ve sımsıkı sarıldı. Fetih kutlamalarında duygu dolu anlar yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü

0: kutlamaları kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı.
1: Muhabbetle selamlıyorum.
0: Başkan Erdoğan konuşma yaptığı sırada Down sendromlu küçük bir kız sahneye çıkarak Erdoğan'a sarıldı ve yanaklarından öptü. Konuşmasına kısa bir ara veren Erdoğan küçük kızla bir süre yakından ilgilendi. O samimi anlar alandaki binlerce vatandaş tarafından da büyük alkış aldı. Törende Kazakistan kökenli Alatau grubu ve Azerbaycan devlet sanatçısı Azer'in sahne alarak katılımcılara müzik ziyafeti sundu. Etkinlik Fetih yıl dönümüne özel görsel bir gösteriyle sona erdi.
2: Siyasetin nabzına bakacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bugün Ankara'da iki ayrı bayramlaşma programı var. Saat 14'te Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı sıfatıyla genel merkeze bir bayramlaşma yapacak. Aynı saatte ise Özgür Özel Ankara İl Başkanlığı'nda Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri sıfatıyla bir bayramlaşma gerçekleştirecek. Abdullah Ünver bizi Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde bekliyor. Abdullah dinleyelim seni. Nedir program? Ne zaman çıkacak? Kemal Kılıçdaroğlu evine hareket edecek evinden genel merkeze. Dinleyelim.
3: Evet, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. CHP'de hareketlilik sürüyor. Bayramın dördüncü gününde de gözler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nda elbette. Biz de şu anda siz de bahsettiğiniz konutunun hemen önündeyiz. Bugün saat 14'te başlayacak bayramlaşma programı genel merkezde. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu saatler 12'yi gösterdiğinde 12 sularında konutundan konvoyla birlikte hareket etmesini bekliyoruz. Dün neler yaşadı Kılıçdaroğlu? Bütün gün konutundaydı, konutundan çıkmadı. Türkiye'nin farklı noktalarından gelen teşkilat mensupları, partililer Kılıçdaroğlu'yla kısa süreli de olsa burada görüşme imkanı buldular. Danışmanları buradaydı. Kılıçdaroğlu'nun A takımı ekibi buradaydı. O gelen isimlerin başında da Berhan Şimşek yer alıyor. Yeni dönemde parti sözcülüğü için ismi geçiyordu Berhan Şimşek'in. CHP tarihi açısından da oldukça önemli bir isim. Uzun yıllar parti meclis üyeliği yaptı. İstanbul İl Başkanlığı yaptı ve milletvekili görevinde bulundu. Dün Berhan Şimşek de buradaydı. Kılıçdaroğlu'yla yaklaşık bir saatten fazla bir süre burada konutunda görüştüler. O görüşmede Kılıçdaroğlu'nun bugünkü genel merkezdeki konuşma metninin son şeklini verildiği bilgisi elimize ulaştı. Evet, dediğim gibi dün sakin bir gün geçirdi Kılıçdaroğlu. Bugün de artık saatler 12'yi gösterdiğinde genel merkeze doğru buradan hareket edecek. Biraz önce de makam araçları ve koruma ekibi geldi. Hazırlıklar son aşamaya geldi. Saatler 12'yi gösterdiğinde Kılıçdaroğlu'nun buradan hareket etmesini bekliyoruz. Önce genel merkezi gidecek Kılıçdaroğlu tabii ki. 12. kattaki genel başkan makamına çıkacak. Ve saatler 14'ü gösterdiğinde genel merkez önünde toplanan vatandaşlarla bayramlaşacak. Orada da hazırlıklar elbette konuşma gerçekleştirmesini bekliyoruz. Tabii burada neler söyleyecek oldukça önemli. Kılıçdaroğlu'nun saat 14'teki programda neler söyleyeceği oldukça önemli. Aynı saatte saatleri 14'ü gösterdiğinde CHP'de aslında ilk kez böyle bir o durumla karşılaşıyorlar. Saatler 14'ü gösterdiğinde CHP'de Ankara'da aynı anda iki farklı bayramlaşma programı olacak. İkincisi de saatler 14'ü gösterdiğinde Güven Park'ta Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programı olacak. Burada da Özgür Özel otobüs üzerinden vatandaşlara hitap edecek. Aslında CHP tarihi açısından oldukça önemli bir gün. Aynı günde aynı anda Ankara'da iki farklı bayramlaşma programı olacak. Evet, Kılıçdaroğlu dediğim gibi toparlayacak olursak saatler 12'yi gösterdiğinde konutundan genel merkeze doğru hareket etmesini bekliyoruz. Biz de burada haber nöbetimizi sürdürüyoruz diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
2: Abdullah, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Bizler de takip ediyor olacağız o bayramlaşmayı. Şimdi mutlaktan kararın ardından Özgür Özel ve yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin talebine rağmen CHP Genel Merkezi'nin sosyal medya hesaplarını hala devretmediler. Defalarca teşebbüste bulunduklarını belirtiyorlar Kemal Kılıçdaroğlu ekibi. Fakat Özgür Özel yönetimi şifreleri vermemiş efendim. Bunun üzerine ise sosyal medya hesaplarının merkezi konumundaki Amerika Birleşik Devletleri'nin genel merkezinde bir teşebbüste bulunulmuş.
4: Partinin tüzüğü vardır, partinin yönetmeliği vardır, partinin gelenekleri vardır. Şimdi bunları bir köşeye atıp da ben kendim yaptım ve bunları uygulayacağım diyemezsiniz arkadaşlar.
5: Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu hatayı yapmayacağını, bu mahkeme kararını bir irade gaspına döndürmeyeceğini, seçimle gelmediği bir partiyi yönetmeye kalkmayacağını ümit ediyorum.

0: bekliyoruz.
1: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği mutlak buttan kararı sonrası CHP'de sular durulmuyor. Özgür Özel ekibi partinin resmi iletişim ağlarındaki kontrolünü sürdürüyor. Öyle ki partinin 2 milyon 800 bin takipçili X, 1 milyon 900 bin takipçili Facebook ve 1 milyon 300 bin takipçili Instagram hesabı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin talebine rağmen hala devredilmedi.
2: Bu gelişmenin ardından Kılıçdaroğlu'nun ekibi Özgür Özel'i sosyal medyadan da tasfiye etmek için harekete geçti. Platformların Amerika'daki merkezlerine yazı gönderildi, tek yetkilinin genel merkez olduğu ve hesapların kendilerine devredilmesi istendi.
1: İlk dönüşü Facebook ve Instagram'ın sahibi olan Meta yaptı. Şirket, Facebook hesaplarının devredilmesini kabul etti. Diğer platformlarla ilgili değerlendirmeler ise sürüyor.
2: Bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu'nun ekibi hesapları devretmeyen ve korsan olarak kullanmaya devam eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

0: İstanbul Küçükçekmece'de kayda geçen bir görüntü. Ehliyetsiz bir sürücü trafikte makas atıyor. İki suç yan yana. Dolayısıyla ekiplerin harekete geçmesi sonucunda sürücüye ve araç sahibine 176 bin lira ceza kesildi. Bir sürücü trafikte seyir halinde ilerlediği sırada diğer araçlara makas atarak şerit değiştirdi ve trafikte tehlike attığı görüntüler işte bu şekilde kayda geçiyor. Kısa süre sonrasında sürücüye ve araç sahibine ulaşıldı. Yakalanan sürücüye 176 bin lira idari para cezası kesildi. Araçsa 60 gün trafikten men edildi. Öte yandan sürücünün ehliyetsiz olduğu da belirlendi. Şimdi Kurban Bayramı'nın son günü bugün. Dün kurbanlık pazarına gidenler Kurban Bayramı bitmesine 2 gün kala biraz daha karlı gibi gözüküyorlar. Zira arkadaşlarımızın izlenimlerine göre kurbanlıklar %40'a kadar ucuzlamış.
1: Sana bize 25 lira aldım.
2: Abi sana en son para 2 lira almayacağım. 28 ayırır gör. 28 ayırır gör. 28.
1: Abi 25.
2: Abi bir dakika ben giriyorum araya. 28 değil. Ne senin dediğin olur ne onun dediği. 26 bin lira ayırır gör. Allah kabul etsin.
1: Verir.
2: Hadi ver.
3: Son güne bırakanlar ucuz hayvan bulma peşindeler. Pazarlıklar uzun sürüyor.
4: Bayramın bitmesine sayılı saatler kaldı. Hayvan pazarları boşaldı. Bayramın 3. gününde kurbanlık fiyatları %40 düştü.
5: Çok iyiydi. 4 tane hayvanım kaldı. 300 tane getirdik. 4 tane hayvanım kaldı. Yarım saat, bir saat sonra biter onlar da.
6: Kurban bayramı biterken hayvan pazarlarındaki yoğunluk da azaldı. Kurbanlık fiyatları geriledi. Satışını yapanlar memleketlerine dönmeye hazırlanırken hala alıcılar için satış yapmaya çalışanlarsa sıkı pazarlıklara devam etti.
5: Hemen hemen bir %30-%40 bir indirim oldu.
7: Biz de son güne bıraktık, biraz uygun alalım diye.
8: O 16 dedi, benim bütçem 10. Şimdi gel işin içinden çık.
6: 16'dan en fazla nereye geriliriz?
9: En fazla gelse 15'e geliriz.
6: 14 de olmaz.
9: 14,5 olur. Sizin hatırınız için o da.
2: Son günü zaten yani çok dip fiyatlara geliyor. Hiç para veren yok yani. 20 milyarlık bala 10 lira para veriyorlar.
10: 15 gün önce alanlar iyi hayvanları, daha büyük hayvanları alıyorlar. Sanıyorlar ki pahalı aldılar.
11: Bayrama 3 gün kala falan almıştık, 3-4 gün kala.
6: Kestiniz sonra?
11: Tabii kestik, bayramda dağıttık hepsini. Kendimiz için de geldik, bir hayvan bakmaya geldik.
6: İkinci kez alacaksınız.
11: İkinci kez alacağız.
6: Kurban Bayramı sebebiyle hayvan pazarlarına getirilen ancak satışı yapılamayan kurbanlıklarsa Et ve Süt Kurumu tarafından 1-7 Haziran tarihlerinde satın alınacak.
4: Hayvanlarını Et ve Süt Kurumu'na satmak isteyenler sevk raporları, kurban pazarı bilgileri ve nakliye faturalarıyla başvuru yapabilecekler.
0: Şimdi sucuk deyince aklımıza Afyon filan geliyor ama Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde özgü sucuğun da eşsiz bir lezzeti varmış efendim. Yağmur Aksu bizi bekliyor konuyla beraber. Nedir o sucuğun sırrı? Yağmur, dinleyelim sizden.
12: Şimdi Kırıkkale'nin yöresel lezzetlerinin ardından aslında önemli lezzetler arasında Karakeçili sucuğu da yer alıyor. Tabii özenle hazırlanıyor. Yanımda Mustafa Doğan var. Tabii aslında yıllardır sucuk işiyle de uğraşıyor aynı zamanda.
13: Babadan, babadan... Ve bir de Karakeçili ilçemizin bu şekilde

0: sucuk şey meşhur olduğu için et kıyma sucuk. Yani her şekilde Kırıkkale ve Karagişi ilçesinin sucuk meşhur olma sebebi işte bu şekilde. Yani sarımsaktan dolayı sarımsak, et, baharat olaraktan çekim yapıyor.
1: Ne koyuyorsunuz için aslında? Diğer sucukların ayrılan en büyük özelliği nedir?
0: Yani sarımsağı önemli olması ve baharatların bizi hani kendimize ait. Yıllardır beri babadan aynı şekilde Karagiçilerimizin kasaplarından dolayı gelen bir yöresel bir baharat yani. Her şey, herkesin bir baharatı vardır. Kırıkkale Karagiçilerin de bir baharat yöresel ürünleri bu şekilde.
1: Şimdi burada kıyma çekiliyor aslında. Şimdi evet, kıyma çekildikten sonra çekiyor. Sol tarafta sucuk işlemleri yapılıyor. Direkt ben sucuğa döneceğim. Çünkü aslında aşama aşama gösteriyoruz ekranları. Önce kıyma çekiliyor, dinleniyor. Hemen ardındansa...
0: Evet, bu şekilde çektikten sonra kazanımızı atıyoruz. Baharatlarını atıp mayaladıktan sonra bu şekilde basım işlemine geçiyoruz. Basım işlemine geçelim. Bir dakika bir...
1: Evet, şu anda görüyorsunuz. Şimdi evet. O doğal bağırsak zaten bu yerine yerleşti.
0: Evet, doğal olan bağırsağımızdan beraber sucuğumuzu bu şekilde.
1: Yani Karakeçili sucuğunu farklı kılan en önemli unsur aslında üretiminde kullanılan geleneksel yöntemler mi sizce?
0: Ya tabii kendinin hani doğal ve özelliği, kendi Karakeçilimizin meşhur nasıl diyeyim? Dağlarında falan yetişen, kendi hayvanlarından büyüyen, bu şekilde bir hani doğal lezzetli oluşan bir sucuğumuz. Hani hayvanlarımızdan dolayı kendi besleyip kendi yetiştirdiğimiz hayvanlarımızın yani bu şekilde lezzetli ve güzel olan şey Karagiçili sucuğumuzdur. Yani
1: yarışmaları çok titizlikle yürütülüyor. Daha sonra etleri ayrılıyor, ardından yani sinirleri ayrılıyor.
0: Deniyor kaburga. Yani etinin özelliği şu şekilde, Karagiçili'nin kaburga etinden başka hani bir et kullanılmaması. Yani lop etten hiçbir sucuk olmadığı için biz kaburgadan oranlı bir şekilde sucuk yapılır bu şekilde. Yani yıllardır beri bu düzenle gidiyor. Yıllardır beri bu şekilde oluyor. Yani
1: kaç yıldır Karakeçili sucuğu yapılıyor?
0: Ya ben kendim bildim bileli bu şekilde. Hani Karakeçilimizin sucuğu eti meşhur olduğu için yıllardır beri bu şekilde gidiyor yani.
1: Peki yani baharat olarak özel bir baharat mı kullanıyorsunuz?
0: Kendimize ait bir baharatlarımız var. Bu tarafa geçeyim ben.
1: Tabii. Şimdi bu kavanozlar burada.
0: Tabii. Bu kendimize yaptığımız kendi özel baharatlarımız var bunun içerisinde. Bu şekilde kimyonumuz, karabiberimiz ve toz biberimiz var. Yani ekstra kendimiz soyduğumuz sarımsaklarımızı etine beraber çekip ondan sonra yerleştirip bu şekilde kazanımıza atıyoruz. Kazanımıza da karma işlemi yapıyoruz. Sonra yaptıktan sonra bir gün dinlendiriyoruz. Bir gün mesela 24 saat olur, 12 saat. Ne kadar dinlenirse o kadar lezzetli olur. O şekilde yani bir lezzet açısı bu şekilde. Ne kadar dinlenirse o kadar sucuk lezzetli olur.
1: Zaten kurutma işlemi nasıl oluyor peki? Şimdi
0: kurutma
1: yapıldı, dolmuş.
0: Mesela bizde kurutma işlemi şu şekilde. Bir gün dışarıda asıp hani mesela güneşte durmama şartıyla. Güneşte durursa yani suyunu çeker. Bir anda fazla bir şey olmaya başlar. Mesela eşkimi olan dışı bağırlanma. Bunda katkı maddesi olmadığı için kendi hani doğal lezzetli olduğu için bu sıcak işlemi değil. Fermente bu, el yapımı. Bu şekildedir. Yani 12 saatte kendi dinlenir. Ondan sonra kendi orucu yani mesela doğal yollarla mesela ya bu şekilde güneşli bir şekilde yani ayarlama yapıyoruz. Hani kendimizce müşterimize o şekilde sucuğumuzu dinlendirip dolabımıza koyaraktan satıyoruz. Dışarıda sucuk satamıyoruz, mecbur eşkime yapıyor. Ama dediğim gibi doğal bu şekilde yıllardır beri bu şekilde gider. Yani düzen katkı bu şekilde. Katkı maddesi hiçbir şekilde yok. Et baharattan başka hiçbir şey kullanılmaz. Hani özelliği bu zaten. Hani baharatı ete işlemesi. Yani bizim kendi dediğimiz ya hani eskilerden ben kendim bildiğim bile bu şekilde bir şey var. Mesela düzen var. O düzende Karagiçilimizin mesela kasapları olsun bütün hep böyledir yani. Hep aynı düzende giderler.
1: Tekrar dolum işlemi yapılıyor. Peki talep ne kadar Karakeçili sucuğuna?
0: Talep yurt dışından bile gelenler var bu sucuğumuzun hani bu şekilde almaya gelenler var. Hastası olanlar var. Yani bu şekilde yani Almanya olsun, başka ülke olsun, hangi şey olursa olsun her taraftan geliyorlar mesela.
1: Aslında yöresel ürünlere özellikle ilgi artmasıyla birlikte Karakeçili sucuğuna da talep yükseldi. Tabii sadece Kırıkkale'den değil farklı şehirlerden de sipariş alıyor.
0: Tabii ki müşterilerimiz de yani diyoruz Karakeçili, Kırıkkale aynı şekilde her tarafta olduğu gibi burada da bu şekilde devam. Yani Kırıkkale'de de aynı düzen var, Karakeçili'de de. Mesela burası da orası da bir.

0: Peki kokusu nasıl olması gerekiyor bir sucuğun? Şimdi doğal olması gerekiyor.
1: Kokusu doğal olması gerekiyor. Tabii ki yani bir koku eskilerde, yani ben çocukken bir sucuk piştiği zaman böyle bir burcu burcu sucuk kokardı. Hı. Aynı o şekilde koku daha hala devam ediyor. Yani bu yıllardır beri devam eder.
0: Peki bir karakeçili sucuğunun kıvamı nasıl olmalı? Bakın şu anda da...
1: Yani bu daha yaş olduğu için bu şekilde. Ve içeriden bir dinlenmiş sucuk alabilir miyiz?
0: Onu da gösterelim.
1: Onu da gösterelim. Dinlenmiş sucuk. Mesela o 2 günlük. Bu da daha yeni yaptığımız sucuk olduğu için.
0: Yıllardır bu işle uğraşıyorsunuz.
1: Tabii babadan gelen bir şeyimiz var. Bu şekilde bu dinlenmiş. Bu da yeni yapılmış. Bu şekilde sonuçlanacak. Kendi doğal bir şekilde güneşli olarak da.
0: Peki yavrunun nasıl ayarlıyorsunuz? Şimdi ya bazı insanların midesine dokunur ya, kırık kale.
1: O şekilde hani onun ayarlamasını biz kendimiz yapıyoruz. Müşterimize fazla yağ oranı olmama şartıyla ya fazla yağ zaten olmaz. Yani ekstrası olmaz. Her şeyin bir oranı gider. Mesela etin bir oranı vardır, yağın bir oranı, baharatın bir oranı vardır. Her şey doğal yönlerinden gider.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tabii Mustafa Doğan anlattı. Aslında yılların birikimiyle birlikte Kırıkkale'nin karakeçili sucuğunu nasıl yapıldığını ekranlara getirdik. Hem dinlenmemiş hem de dinlenmiş sucuk ekranları geldi. Tabii yöresel ürünlere ilgi arttıkça karakeçili sucuğuna da yoğun ilgi var diyelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım.
2: Teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Efendim, yayınımıza bir türkünün hikayesi programıyla devam edeceğiz. Kara kaş gözlerin elmas, bu güzellik sende de kalmaz, bir türküden fazlası. Yıllar süren bir özlem, kaderin yeniden yazdığı bir karşılaşma ve bir gecede doğan o ölümsüz eser, sözleri ve bestesi Ali Ercan'a ait olan Kara Kaş Gözlerin Elmas türküsünün o hüzün hikayesini izleyeceğiz.

Bir Türk'ün Hikayesi programından merhaba değerli izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Değerli dostlar, türküler bir nota değildir sadece. Bir hatıradır, bir yaradır ve bir ömür boyu kalpte taşınan bir sızı. Söylendikçe çoğalır, dinlendikçe derinleşir. Kimi zaman bir bakışta doğar, kimi zaman yıllar sonra unutuldu sanılan bir aşk yeniden kapıyı çalar. İşte bu türkü de bir gecede yazılmış bir ezgi değil, bir ömre yayılmış bir hikayedir. Bu programda sözleri ve bestesi Ali Ercan'a ait olan, adını duyan herkesin kalbinde başka bir hatırayı uyandıran Kara Kaş Gözlerim Elmas türküsünün insanı titreten o hikayesini getireceğiz ekranlarımıza.

Yıl 1948. İstanbul'un geceye karışan sokaklarında bir gazinonun sahnesinde genç saz sanatçısı Ali Ercan yanık sesiyle türkü söylüyordu. Saz tellerinden dökülen ezgiler arasında bir çift göz takılır yüreğine. Adı Emel'dir. Kara kaşlı, kara gözlü, hafif esmere çalan teniyle bir bakışta unutulmayacak bir kadındır Emel. Ama Ali Ercan utancından açılamaz genç kızı. Bu ne ilk sir ne de son olacaktır belki de. Ama her insanın hayatında olduğu gibi ilk aşk kalpte en derin izi bırakan olur. Yıllar geçer, şehirler değişir, sahne ışıkları başka başka yüzleri aydınlatır ama Emel'i unutamaz Ali Ercan.

0: 30 yılını gösterdiğinde Gaziantep Öğretmen Okulu'nda kurulacak folklor topluluğu için Ali Ercan'a bir davet gelir. Gündüz folklor çalışmaları, akşamları ise bir gazinoda sahne alacaktır. Ve kader yine iş başındadır. O akşam Ali sahneye çıktığında salonun bir köşesinde yıllardır kalbinde taşıdığı o yüzü görür. Emel'i. Aradan 11 yıl geçmiştir ama bazı duygular zamana yenilmez.
1: O gece uyku girmez Ali Ercan'ın gözüne. Şafak sökerken kapı çalınır. Yaşlı bir kadın, evladım der, niçin uyumuyorsun? Ali kalbinde biriken her şeyi anlatır ve öğrenir ki o yaşlı kadın Emel'in annesidir. Sonra Emel de gelir. Artık aramızdaki dağlar burada sona ermeli der. Bu anda bir başka gerçek çarpar sanatçının yüreğine. Zaman herkesi değiştirir. Emel de çok değişmiştir.

0: İşte tam o anda bir şimşek çakar, sözler ve ezgi kalbinden sazına akar. Onlar gittikten sonra kaleme ve kağıda sarılır. Sanki yıllardır bekliyormuş gibi mısralar kendiliğinden dökülür. O sabah, o saniyede kara kaş gözlerin elmas hem yazılır hem de bestelenir. Akşama kadar sazıyla defalarca çalar. Akşam gazino sahnesinde ilk kez seslendirir ve o türkü kendi yolculuğuna başlar. 1960 yılında türkü Niğde'de çalınır, söylenir ve o günden sonra türkü yurdun dört bir yanına yayılır.
1: Ne gecem ne gündüzüm benim, yaşım oldu 49.
0: Dilden dile, gönülden gönüle. Ancak her meşhur türkü gibi bunun da ardında söylentiler dolaşır. Kimi der ki bu hikayeyi Siirt'te görev yapan Osman Onur isimli bir polis yazdı. İsimler karıştı, sözler sahip aradı. Ama türkü sahibi hiç üzülmedi. Çünkü o biliyordu, gerçek eninde sonunda ortaya çıkardı. Bazı türküler sadece notalardan ibaret değildi. Bir bakış, bir özlem, sabaha kadar uyunmayan bir gece ve kaderin ince bir dokunuşu.

kadar da gitme dedin. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoş

İstanbul'un sembol yapılarından Çamlıca Kulesi 5 yaşında. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul'un en yüksek noktası olan Çamlıca Kulesi'nin 5 yılda yaklaşık 2,8

0: 8 milyon ziyaretçiyi ağırladığını açıkladı.
1: 5 yılda yaklaşık 3 milyon kişi ziyaret etti. Eşsiz manzarasıyla İstanbul'u farklı bir açıdan yansıtıyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerin akınına uğruyor. İstanbul'un simgesi Çamlıca Kulesi 5 yaşında. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğdu, 29 Mayıs 2021'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alınan Çamlıca Kulesi'ne dair çarpıcı bilgiler verdi. Kule 5 yılda yaklaşık 2,8 milyon ziyaretçiyi ağırladı dedi. Çamlıca Kulesi'nin lale formunda inşa edildiğini ifade eden Bakan Uradoğdu, yapının teknoloji, mimari ve deneyimi bir araya getiren önemli eserlerden biri olduğunu söyledi. Kule yayıncılık için de önemli. Çamlıca Kulesi'nde dünyada ilk kez aynı anda 100 FM radyo yayınının tek bir haberleşme kulesinden gerçekleştirilebildiğini hatırlatan Uradoğdu, DAB artı teknolojisi sayesinde İstanbul'a 448 yeni radyo frekansı kazandırıldığını ifade etti.
0: A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı Türkiye'yi temsil ettiği için gururlu olduğunu söyledi.
2: Öncelikle her zaman yaptığımız gibi adım adım ilerleyebilmek ve gruptan başarılı bir şekilde çıkabilmek. Yani Abdullah hocamız da zaten deneyimli o konuda. Ne kadar zorlu bir turnuva olduğunu hepimiz biliyoruz ve gruptan başarılı bir şekilde çıktıktan sonra maçlar artık teke düşüyor ve oradan da hani dediğim gibi adım adım ilerlemek ve sonrasında en iyi şekilde ülkemizi tabii ki de temsil edebilmek. Yani aslında öngörülemez bir gruba sahibiz baktığınızda dediğiniz gibi. Ama tabii ki de biz maksimumu elde etmeye çalışacağız. Ne olursa olsun her zaman sahaya çıktığımızda biz her zaman en iyisini hedeflememiz gerekiyor. Birlik beraberlik içerisinde hareket etmemiz gerekiyor. Yani bazen maç esnasında beraber defans yapmamız gereken aksiyonlar da olacak. Bazen hep beraber saldırmamız gereken aksiyonlar da olacak. Ve biz tabii ki de ilk maç olarak ona full konsantre olduk. Yani aslında Avustralya'ya karşı oynayacağımız maça. Çünkü bizim için de biraz benzer geçmişte oynadığımız maçlara da benziyor. Yani Kosova maçı en son örnek gösterebilirim. Ona benzer bir maç olacak. O yüzden çok sabırlı olmamız gerekiyor. Acele etmeden oynamamız gerekiyor ve beraber hareket ederek zihinsel olarak da bu bilinçte beraber bir fedakarlık vermemiz gerekecek bir maç olacak her zamanki gibi. O yüzden bunları da tabii ki de hazırlamak benim elimde. Futbolcularımızı maça yaklaştıkça verilerle, videolarla, analizlerle hazırlamak benim elimde. O yüzden elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yani aslında duygusal anlamda bana çok şey kattığını söyleyebilirim. Çünkü ben her maçı final gibi görüyorum. Yani tarihi bu kadar büyük, kültürel açıdan da çok zengin bir ülkeyi temsil ettiğimiz için inanılmaz gururluyum. O yüzden çok mutlu ve gururluyum. Hayallerimiz tabii ki de çok büyük olması gerekiyor. Duygusal anlamda oraya gittiğimizde en iyi şekilde yönetmemiz gerekiyor kendimizi. Sakin kalmamız gerekiyor ki en iyi şekilde performansları sahaya çıktığımızda verebilirim. Görevim adına hani şunu da söyleyebilirim. Yani bizler futbolcularımız her zaman sahada yüreğimizle olacağız. Çünkü biz sadece kendi ailelerimizi değil ülkemizi temsil ediyoruz. Ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek için elimizden gelen her şeyin en iyisini yapacağız.
0: Şimdi Kayseri'nin Saklı Cenneti Özvatan ilçesinin huzur dolu doğasına konuk olacağız ve ilçenin hikayesini dinleyeceğiz.

0: kalbinde doğanın sesiyle şekillenen bir ilçe. Öz vatanda hayat suyun akışında, toprağın bereketinde ve emeğin izinde sürüyor. Gelin bu ilçeyi yakından tanıyalım. Kameraman arkadaşım İbrahim Türkmen ile birlikte Haber'in programı Anadolu Diyarı'ndan, öz vatandan aktaracağız. Hazırsanız Anadolu Diyarı başlıyor. Vatanda geçimin temelini tarım ve hayvancılık oluşturuyor. Küçük başlar sabahın erken saatlerinde meralara çıkarılıyor ve günün ilk ışıklarıyla başlayan bu hareketlilik ilçede üretimin sürekliliğini sağlıyor.
1: Öz vatanın içerisinde hayvancılık uğraşmak çok güzel. Her

0: Şimdi hayvancılıkla geçimimi sağlıyorum ben. Diğer arkadaşlar çiftçilik yapıyor. Çiftçilikle geçimlerini sağlıyorlar. Arıcı arkadaşlarımız çok. Arıcılık çok yaygın bölgemizde.
1: Mera'da büyüyen kuzular sahipleriyle yeniden buluşuyor. Anneleriyle yeniden buluşuyor. Ve günün en hareketli anlardan biri yaşanıyor. Çok kıymetli. Özvatan ilçesinde işte geçim kaynaklarından birisi olan bu anlarda güzel bir sahne oluşturuyor tabii. Şimdi sürü içinde sesini tanıyan kuzular doğrudan annelerine gidiyorlar. İşte bu anlar hayvancılığın doğayla kurduğu bağ bir kez daha gözler önüne seriyor.
0: Anneler ses ve kokudan anlıyorlar. Başka şey yok yani.
1: Teker teker seçiyorlar zaten onu.
0: Seçerler. Annesi.
1: Bir arayış da hala bulamadı şu anda.
0: Şimdi serbeze çıktı mıydı hepsi buluşurlar.
1: Küçük kuzu küçük efendi.
0: Evet, küçük oğlak küçük efendiyle beraber.
1: Çobanınız aslında sizden daha çok o ilgileniyor.
0: Evet.
1: Yani ilgilenmekte kalsın daha çok zaman.
0: Tabii bu 7-24 saat bunların başında. Ben eksiği gidiyordum mu geliyorum gidiyorum. O şekilde.
1: Peki senin günün nasıl geçiyor Özvatan ilçesi?
2: İyi geçiyor, fena değil. Mesela kuzen nasıl küçük büyütüyorum. Yazın nasıl büyüse insan aynı şekilde mesela kışın örneğin veren karı var, yağmuru var. Yazın geldiği zaman çoban rahat oluyor. Olmayacak bir şey yok mesela. Ha mesela tam çoban rahat olacak zamanı. Ha şu anda ne diyeyim mesela gece mesela çıkar açtığı 6-7 kibe sabahlan 5-6 kibe geri ahire gelir. Bu şekilde biz devam ederek.
1: Aslında hayvancılıkla uğraşmak da bir yandan güzel.
2: Tabii çobanın zaten çobanın tabi ayağın var efendimizden gibi bir meslek. Çok güzel bir kutsal bir meslek. Herkese tavsiye bulunurum. Herkese yapmasını istiyorum. Hayvancılık güzel bir meslek. Özellikle tüm malcılara.

0: ne dedikse kâr bize. En bir şey.
1: Sahada bütün ekip çalışıyor. Jandarmasından, polisine, kaymakamından başka.
0: Sağ olsunlar, ellerine sağlık. Herkes gelmiş.
1: Çünkü böyle bir şey kazandırılması nasıl? İçinde böyle bir doğan.
0: En güzel bir şey. En güzel bir şey. Kimi de kovumuz olunca daha güzel oluyor.
1: 7'den 70 herkes burada.
2: Evet, buradayız. 70'in üstündeyiz biz.
1: Çok kıymetli bir şey çünkü yaşınızın vermiş olduğu bir dinçlik var.
2: Teşekkür ederim. Sağ ol, çok sağ ol.
1: Nasıl hissediyorsunuz?
2: Biz Küpeliler olarak bu tip şeylere çok önem veririz. Elimizden geldiği kadar yardım ederiz. Önder birisi bir önderlik yapacak olursa Küpeliler her zaman destek olur. Bu da onlardan birisi işte.
1: Öz vatan yapan şeyler insanları.
2: Evet, insanları.

0: Ya Rabbi, bugün burada dikilen fidanları yeryüzüne imar eden kullarının amellerinden eyle. Ya Rabbi, bu fidanların ağaçların gölgesinden tüm canlıların faydalanmasını nasip eyle. Ya Rabbi, bu fidanların alınmasında, dikilmesinde emeği geçenlerin amel defterlerinin kapanmamasına vesile olan sadakayı cariye amellerinden eyle.
1: Özvatan'da kadınlar üretimin tam merkezinde yer alıyor. Belediye bünyesinde çalışan 12 kadın yufuk üretim tesisinde hem kültürü yaşatıyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor. Sabır ve emekle yoğrulan bu üretim kadın gücünü görünür kılıyor.
2: Olsun, başkanımız açtı bizleri. Güzel gidiyor. Arkadaşlarla beraber böyle yapıyoruz. Vatandaşlar.
3: Büyük bir emek var, büyük bir sabır var.
2: Aynen, her şey var.
3: Emeciye kültüründe yansıtıyorsunuz bir yandan. Hem geleceği taşıyorsunuz.
2: Aynen, aynen öyle oluyor. Evet.
3: Nereden öğrendin? Nasıl? Kaç yıldır yapıyorsun?

0: 9 yıldır burada çalışıyoruz.
1: Küçükken de yapar mıydın böyle? Hani çünkü her evin önünde bir ekmek
0: tahta. Annemizde babamda orada görmüştük, evet yapardık. Köyümüzde de yapılırdı aynen böyle.
1: Ne güzel. Şimdi aslında sıcak başında olmak daha da yorucu oluyor.
0: Aynen, yorucu da oluyor ama seve seve yapıyor.
1: Öyle kız. Eve gidiyorsun, dinleniyorsun, geri
0: geliyoruz, geri geliyor.
2: Bu işi çok seviyorum yani. En azından eşime katkısı oluyor. Yani çocuklarıma ben burada çalıştım, okuttum. Çok seviyorum. Bir de şimdi artık evlerde artık olmuyor. Yani herkes hazır aldığı için bura katkısız yani, doğal. Bir de odun ateşinde piştiği için daha çok tercih ediyorlar.
1: Kuyu tandırı var.
2: Evet, kuyu tandırı var. Bir de odun ateşinde pişiyor yani. En önemli şey bu yani. Bunu çok seviyorlar. Bir de doğal olmasını çok seviyorlar. Artık evlerde kalmadı yani. Herkes hazır alıyor. O yüzden buraya talep çok fazla. Bir de çok seviyorum yani. En azından bize bir iş alanı açıldı. Yani kendi paramızı kendimiz kazanıyoruz. Eşlerimize destek oluyoruz. Ben çok seviyorum. Çok memnunum. Allah razı olsun başkanımıza bin kere.
1: Şimdi sıcak başında çalışmak da zor.
2: Zor. Tabii zorluğu da var. Ama en azından yani paramızı kazandığımız için o zorluğuna yani aldanmıyorum. Yani çok seviyorum. Evet, bize en azından bir iş alanı oldu. Yoksa iş yoktu burada yani. En azından iş zor ama en azından çalışıyoruz. Arkadaşlarımı seviyorum, iş yerini seviyorum yani. Evime yakın, yani servis geliyor, bizi alıyor kapımızdan. Buraya bırakıyor yani, hiç sıkıntımız yok.
1: Yani şimdi yufka zaten bir gelenek, bir kültür. Evet. Biz zaten, bunu da yaşatıyorsunuz.
2: Evet, biz zaten çocukluğumuzdan beri bu işi biliyoruz zaten. Ben yani ben 10 yaşından beri yufkanın içindeydim zaten. Zaten bildiğim bir işti yani, zorlanmadım. Onun için çok sevdim yani, onun için işimi de severek yapıyorum. Çünkü biliyorum yani.
1: Şimdi büyük bir işçilik var burada, sabır evet. Var. Peki aşamaları nedir bu?
3: Aşamaları hamur yoğurmakla başlıyoruz sabahleyin.
0: Hamurumuzu yoğuruyoruz.
3: Bezilerimiz bezi makinesinde alınıyor gramajlı olarak. Buraya geliyor ve arkadaşlarımız saat 8'de başlıyor iş başı. 8'den 12'ye kadar çalışıyoruz. 12 yemek molamız 1'e kadar. 1'den sonra tekrar 5'e kadar devam. Her gün çalışıyoruz. Kuru olarak satılıyor yufkamız, sulanmış olarak satılıyor yufkamız. Yetiştiremiyoruz şu anda. Öyle.
1: Şimdi eskiden aslında herkes kendi emeğiyle yapardı ya, o zorluğu bilirler. Şimdi evet. Makine yoktu, bir şey yoktu. Şimdi biraz aynen. Daha hamur kolay.
3: Aynen, hamuru makine yürüyor, bezileri de makine alıyor. Şimdi bir nebze kolay yani, eskiye bakarak daha kolay, aynen.
1: Normal ekmekler, somun ekmekler küfleniyor. Şimdi bu aslında tamamen evin kurtarıcısı değil mi?
3: Aynen, evet. Kuru olarak kaydığımız zaman aylarca durur. Bir şey olmaz. Kurutursun, soğur, kayılır. Ondan sonra yani yemek istediğiniz zaman sulayıp yiyebilirsiniz yani. Aylarca kalır yani, 7-8 ay kalır yani. Hiçbir sıkıntı da olmaz. Daha fazla bile kalır yani.
1: Öz vatanda yaşamak mı?
4: Yok, iyi iyi. İyi, buranın halkı da iyi. Burada güzel.
1: Neyini en çok seviyorsun öz vatanda?
4: Yani kahveleri var, lokantaları var. Geliyorsun, gidiyorsun, ondan sonra başkan da iyi iş rast kessin. Çalışıyor, işleri rast kessin.
1: Tadını çıkartıyorsun bu doğanın huzurunu.
4: Değil mi canım, haydi.

0: Öz vatan nasıl?
1: Öz vatan 10 numara. Havası, suyu, insanı, belediyemizin hizmetleri, yaşanılacak en güzel yer diyebiliriz.
0: Doğası çok güzel, havası çok güzel,
1: suyu çok güzel, suyumuz bol. Gördüğünüz gibi her yer çiçek. Biraz daha sonra gelseydiniz, tam yeşermedi ama belli, geleceğe günler şimdiden de belli.
0: Bizleri ne söyler?
1: Gelen giden misafirler bizi her zaman mutlu eder. Mesire alanlarımız çok güzel. Bekleriz. Bütün misafirler başımızın tacı.
0: Zaten çok canı gönülden insanlarsınız. Çok misafirperversiniz.
1: Misafirperveriz. Anadolu kültürü, bozulmamış bir kültürümüz var. Seviyoruz öz vatanı. Herkes kendi memleketini sever ama biz bunu dışarıdan da sevildiğini de hissediyoruz, duyuyoruz. Buraya gelenler mutlaka bir daha gelmeyi istiyor.

Eskişehir'de doğayla iç içe saklı olan noktalardan birisi ise Özvatan Şelalesi. Kayadan süzülen suyun sesiyle huzur anlatılıyor. Tabii bir yandan da yüksekten akan suyun oluşturduğu serinlikse yaz aylarında bölgeye nefes oluyor.

0: ilk defa geliyorum.
1: Nasıl bu?
0: Çok güzel bir yermiş. İnşallah daim geleceğiz bakalım.
1: Nasıl keşfettiniz?
0: İnternette görmüştüm Özvatan diye. Neresi olduğunu da bilmiyorum. Yola çıktık. Vallahi bizi şeyi buraya getirdi. Konum. Rota buraya getirdi bizi. Çok güzel bir yermiş. Kimsenin de haberi yok geldiğimizden. Şimdi resim çekip, kameraya çekip göstereceğiz herkese.
1: Çok güzel. Evet. Herkesi buraya çağıracak.
0: Evet evet, herkes gelsin. Çok güzel bir yermiş. Ben suyu zaten çok severim. Bayıldım buraya da.
1: Zor hissediyor musun?
0: Hem de nasıl, şu kızlara diyorum beni burada unutabilirsiniz. Su sesinde diyorum günlerce oturabilirim yani. Çok güzel bir yer.
1: Peki doğallığı nasıl? Doğa güzel.
0: Çok güzel. Daha da yazın herhalde sıcaklarda daha bir yeşerecek gibi. Güzel yani, çok güzel bir yer.
1: Yurtbatan ilçesinden.
0: İçinden sadece geçtim. Güzel, güzel bir yer. Hani ayrıntılarına giremedik ama yolunda geçtik. Güzel bir yer.
1: Yoldan geçerken bile güzel.
0: Evet, güzeldi vallahi.
1: Burayı sevdin mi?
2: Burayı sevdim.
1: Ne kadar çok sevdin burayı?
2: Ben burayı sevdim.
1: Çok mu sevdin?
2: Çok sevdim.
1: Nasıl burası?
2: Çok güzel.
1: Nasıl hissediyorsun burada?
2: Çok mutlu ve çok huzurlu.
1: Sesi nasıl? Görüntüsü nasıl?
2: Görüntüsü çok güzel. Yaz geldiğinde burada yüzmek istiyorum. Burada mesela güzel ve huzurlu sesleri var. Çok güzel bir sesleri duydum. Ve ağaçlar, çiçekler çok güzel, mis gibi kokuyor. Böyle çok güzel çiçekler.

0: Mübadeleden önce Rumların yaşadığı öz vatanda bulunan Yeni Mahalle'de 1834 yılında yaptırılan, denizlerin kurtarıcısı olarak bilinen Aziz Nikolas'ın adının verildiği kiliseden geriye Çan Kulesi, diğer adıyla Leylek Yuvası kaldı. Geçmişin izlerini taşıyan Leylek Yuvası ise yaklaşık 2 asırdır leylekleri misafir ediyor.
1: Kayseri'nin Özvatan ilçesinin Kavaklı mahallesindeyiz şu an. Daha önce köydü tabii, mahalleye dönüştü. Ben mahalle sakinlerinden Ertekin Çağrı.
0: Bir kilise var aslında, cami. Kiliseden dönüşülerek cami oluyor.
1: Evet, aynen öyle. Hikayesi bizim bildiklerimize göre şöyle yani. 1919 yılında ibadete kilise olarak açılmış bir yer. Bildiğimiz kadarıyla ya da kulaktan duymalarımız... 1912'lerde falan başlanmış, 19'a bitmiş. Daha sonra tabii bu Cumhuriyet döneminden sonra işte buradaki Rum kardeşlerimiz gidiyor. Bizim dedelerimiz geliyor, yerleşiyor ve ibadet normal cami olarak ibadete açılıyor, devam ediyor.
0: Bu aslında kiliseden dönüştürülerek cami olarak ibadete açılan bu yer, bu yapı bir ilçe için nasıl bir değer?
1: Yani bence büyük bir değer. Niye? Şöyle bir şey. Buradan giden kardeşlerimiz diyelim biz onlara. Hala her sene birkaç tur olarak veyahut da şahsi arabalarına gelip burayı ziyaret edip gidiyorlar yani. Böyle bir turistik bir şey özelliği de var diyelim yani, bu şekilde.
0: Şimdi tarih olarak da siz içeri giriyorsunuz, namazınızı kılıyorsunuz, hani ibadet ediyorsunuz. Nasıl hissediyorsunuz?
1: Yani şöyle bir şey. Benim buradan giden hocamın bir diğer sözü vardı yani böyle. Ertekin abi dedi, burada siz iki kat daha ibadet yapmanız lazım. Niye? Yani burada dedi, kiliseden camiye dönmüş bir yer. Bu duyguyla dedi, ibadet edelim burada dedi yani.

0: haber köşesi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye, çeşitlendirilmiş tedarik yapısıyla Hürmüz kaynaklı risklere karşı enerji arz güvenliğini korudu. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıklar, alternatif enerji rotalarının önemini artırırken, Türkiye sahip olduğu boru hattı altyapısı ve çeşitlendirilmiş tedarik yapısıyla doğalgaz ve petrolde arz güvenliğini korudu. Küresel enerji ticaretinin yaklaşık %20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki aksamaların arz güvenliği endişelerini artırdığı dönemde Türkiye, çeşitlendirilmiş tedarik yapısıyla doğalgaz ve ham petrol arzında önemli bir sorun yaşamazken bölgesel enerji akışlarında alternatif güzergah işlevi görüyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo. A-Haber.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Lezzet arıyorsan
3: Festi.
2: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
3: buldum.
2: Opet'te bulacaksın.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Aygaz diyorum.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Unutulmaz, unutulmaz.
9: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
8: Aygaz.
10: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
8: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
11: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
0: Bir reklam. A Haber Radyo. Reklam.
2: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0 481. Veni Vidi Göz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Ezberlediğiniz yerlerde ezbere alışveriş yapmaya alıştınız. Ünlü bir yüzün sizi telefonla kovalamasına, Kasım indirimlerinin sadece Kasım'da olmasına, üstünüze gelen patlangaçlara, göz yoran neonlara alıştınız. Alışmayın. Her zaman alışılmadık yeni ürünlerle, alışılmadık fiyatlarla, alışılmadık fırsatlarla İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
4: Reklam. A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Reklam.
8: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Canlı yayın.
5: A Haber muhabiri Murat Onur detayları aktarmak üzere bizleri bekliyor. Murat, dinleyelim seni.
6: Evet, yeni günde gün ışımasıyla birlikte çalışmalar yeniden başladı. Kerkük Çayı'nda kaybolan iki vatandaşımızı aramak için Türkiye'nin birçok noktasından arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Seferber olmuş ekipler hem Kerkük Çayı'nın üzerinde hem de Kerkük Çayı'nın kenarında jandarma komandolarla birlikte arama çalışmalarına devam ediyor. 22 yaşındaki İlker Parlak ve 27 yaşındaki Oğuz Kale Bayram'ın ikinci günü iki kuzeniyle birlikte Kerkük Çayı'nın etrafına geldiler. Fotoğraf çektirmek istiyorlardı. İşte o esnada da üç tekerlekli elektrikli bisikletin dengesini kaybetmesi sonucunda Kerkük Çayı'na düştüler. Ve o andan itibaren ekiplerde seferber olduğu iki kuzen kendi çabalarıyla adacık diye tabir ettiğimiz suyun içerisinde oluşan bir alana tutunup suyun yüzeyine çıkmayı başardılar. Ancak İlker Parlak ve Oğuz Kale suya kapılıp Kerkük Çayı ayında sürüklenmeye başladılar ve bir anda gözden kayboldular. 112'ye yapılan ihbar sonrasında olay yerine ilk etapta Erbaa itfaiyesi sevk edildi. Ardından AFAD ekipleri geldi ve bayramın ikinci günü hemen çalışmalar başladı. Şu an itibarında ise günün aydınlanmasıyla birlikte ekipler havadan dronlarla termal ısıyı tespit edebilen dronlarla suyun yüzeyinde yine şu anda görüyorsunuz işte botlarla polis botları, polis dalgıçları, dalgıç adamlar, balık adamlar suyun yüzeyinde yine bir taraftan da suyun debisi barajdaki suyun seviyesi biraz düşürülerek dalgıçlar üst kısımda da yine arama çalışmalarını arama faaliyetlerini sürdürdüklerini söylemekte fayda var. Şu an itibariyle 170 personel 7 bot ve 5 drone ile bölgede kayıp olan iki vatandaşımız İlker Parlak ve Oğuz Kale'yi arama çalışmaları devam ediyor. Tabi ailelerin bekleyişleri, endişeli bekleyişleri de yine bölgede devam ediyor. Şimdi biraz şöyle kameraman arkadaşımla birlikte ileri doğru, köprüye doğru ilerlemek istiyorum. Tabii ekipler iki gündür aslında hummalı bir çalışma yürütüyorlar. Ancak bir taraftan yağışların olması bölgede, bir taraftan da son günlerdeki bölgedeki taşkın riskiyle birlikte suyun debisi çok artmıştı. Ancak biraz önce aldığımız bilgiyle birlikte suyun seviyesi bugün itibariyle havanın da biraz daha sıcak olmasıyla 20

0: 25 santim daha düşmüş durumda. İşte bu düşüş ekiplerin işini aslında oldukça daha kolaylaştırmış durumda. Hemen arka tarafa bir döner misin Ali İbrahim? Orada AFAD bir koordinasyon merkezi oluşturdu. O koordinasyon merkezinde an be an gelen veriler suyun yüksekliği, suyun hızı ve ısısı tespit ediliyor. Yine dronlardan alınan görüntülerde o koordinasyon merkezine geldiğini söylemekte fayda var. Hemen karşı tarafa yine valilik tarafından yakınları için bir çadır kurulmuş durumda. O çadırın içerisinde kaybolan iki vatandaşımızın yakınlarının umutlu bekleyişleri ve endişeli bekleyişleri devam ediyor. Kelkit nehrinde yaklaşık bir 60 kilometrelik bir alandan bahsediyoruz. 60 kilometrelik bir alanı şu an itibariyle ekipler adeta ilmek ilmek tarıyorlar. İşte botlarla kimi zaman suyun içerisine girip dalgıçlar suyun tabanına doğru, suyun tabanı biraz daha balçık olduğunu söyleyebilirim. O çamurun içerisinde bile şu anda kayıp olan iki vatandaşımızı arama faaliyetlerini sürdürüyorlar. Komando ekipleri geldi ve komando ekipleri de özellikle Kelkit Çayı'nın yan tarafında, bakın ağaçlık alanları görüyorsunuz. O alanlara takılma ihtimaline karşı, o kayıp olan iki vatandaşımızın takılma ihtimaline karşı karadan da arama faaliyetlerini sürdürüyorlar. Yaklaşık şu an itibariyle 5 farklı noktada da drone uçuruluyor. O dronlarla yine ısı tespiti yapıldığı zaman hemen ekipler o noktaya sevk ediliyor ve orada arama çalışmalarına devam edildiğini söylemek istiyorum. Tabii 2 gündür bölgede yağış vardı. O yağışla birlikte suyun debisi artmıştı ama şu an itibariyle biraz önce biz yetkililerle de konuştuk. Suyun debisi yaklaşık 20-25 santim düşmüş durumda. Ekiplerin kayıp olan iki vatandaşımızı arama çalışmaları devam ediyor. Hummalı bir çalışma var burada. Devletimiz tüm imkanlarını o kayıp olan iki vatandaşımızı bulmak için seferber etmiş durumda. Bizler de A Haber ekipleri olarak bölgedeyiz. Gelişmeleri takip ediyoruz. An be an aktaracağımızı belirtelim. Ve sözü şimdilik Tokat'ın Erbaa ilçesinden Kelkit Çayı'nın kenarından İstanbul stüdyolarını sizlere bırakalım.
1: Murat, teşekkürler. Şimdi Şile'de de denizde can pazarı vardı. Akıntıya kapılarak açığa sürüklenen iki kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı sevgili seyirciler. O anlar cep telefonu kamerasına yansıyor.
2: Arama mı yapıyor? Çok iyi adamlar.
3: Akıntıya kapılan iki kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı. Görüntüler Şile'ye bağlı Kabakos sahilinden. Sıcak havayı ve tatili fırsat bilen iki kişi denize girdi. Ancak bir süre sonra rip akıntısına kapılarak sürüklendiler. Çevredekiler iki kişiyi halat atarak kurtarmaya çalışsa da yeterli olmadı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri boğulma tehlikesi geçiren iki kişiyi denizden çıkardı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
1: Efendim malum 9 günlük Kurban Bayramı tatili yarın sona eriyor. Bu 9 günü tatil beldelerine ya da memleketlerine geçiren İstanbullular için dönüş yolculuğu başlamış durumda. Ama dönüş yolculuğunda trafiğe kalmayalım diye erken yola çıktığını düşünenler de yine trafikteler. Ekranlarınıza iki farklı yerden görüntüler geliyor canlı olarak. Bir tanesi Bolu tarafından, yani Anadolu tarafından İstanbul'a girişlerdeki trafiği görüyorsunuz ki bu trafik geçtiğimiz saat dilimi içerisinde biraz daha yoğundu. Dur kalk ilerleyen bir trafik vardı. En azından an itibariyle akışkan bir trafikten bahsediyoruz. İstanbul'a Tekirdağ tarafından, yani Balkanlar tarafından girenlerin de oluşturduğu bir küçük bir trafik var. Ekranlarınızda Tekirdağ'dan canlı gelen bir görüntü görüyorsunuz. Bu trafik efendim durma nedeni kırmızı ışık. Birazdan göreceksiniz yolun sonunda trafik işaretleri var. Kırmızı ışıkla durmuşlar vatandaşlar. Daha sonra hareket edecekler ama bu bölgede de yeşil ışık yandığında da fark edeceksiniz zaten birazdan. Bir trafik yoğunluğu var. Fakat yoğunluğun biraz akışkan olduğunu da söyleyelim. İki bölgeden de İstanbul'a hem Anadolu tarafından girişte hem de Trakya tarafından girişte bir yoğunluk var ama en azından trafiğin aktığı bilgisini de sizlerle paylaşalım. Zaten ekranlarınıza da geliyor. Bunu da gözlemlemek mümkün. Canlı görüntülerle bu görüntülerin canlı olarak ekranlarınıza geldiğini bir kez daha hatırlatalım. Efendim, ürkütücü görüntü Muğla'nın Marmaris ilçesinden geldi. Turistik bir gezi teknesi seyir esnasında batmaya başladı. 110 kişinin olduğu belirtiliyor teknede. Herkes sağ salim kurtulmayı başardı.
4: Tur teknesi yan yattı, denizde can pazarı yaşandı. Görüntüler Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaydedildi. İçinde 110 kişinin bulunduğu tekne henüz belirlenemeyen nedenle su almaya başladı. Kaptan tekneyi kıyıya doğru sürdü. Tekne yan yatarken durum kıyı emniyeti müdürlüğüne bildirildi. Bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ekibi sevk edildi.
2: Atla Üzgür abi, atla!
4: Turistlerden bazılarının suya atlayarak kıyıya doğru yüzdüğü görüldü. Teknede bulunanlar botlarla tahliye edildi. Tekne tamamen batarken 110 kişinin güvenli şekilde kıyıya çıkarıldığı öğrenildi.
1: Polis memuru Aydın Üyenarık, İstanbul Tuzla'da görev esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanmıştı. Üyenarık 7 aydır süren yaşam mücadelesini kaybetti. Şehit polisin naaşı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya uğurlandı.
4: Şehit polis memuru gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
5: Yapamazsınız buyuruyorsun.
4: Polis memuru Aydın Üyenarık, geçtiğimiz yıl İstanbul Tuzla'da görev esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanmıştı. Üyenarık, 7 aydır süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Şehit polis için ilk olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde resmi tören gerçekleştirildi. Saygı duruşuyla başlayan törende duygu dolu anlar yaşandı.
5: Allah rızası için El-Fatiha.
4: Törene başta şehidin ailesi ve yakınları olmak üzere İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da çok sayıda polis memuru katıldı. Resmi törenin ardından şehit polisin naaşı memleketi Adana Ceyhan'a uğurlandı. Şehidin cenazesinin kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
1: Mutlak Mut'tan kararının ardından Özgür Özel ve yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin talebine rağmen CHP'nin resmi sosyal medya hesaplarını devretmedi. Kılıçdaroğlu ve ekibi ise konuyu Amerika Birleşik Devletleri'ne sosyal medya şirketlerin genel merkezlerine taşıdı.
6: Partinin tüzüğü vardır, partinin yönetmeliği vardır, partinin gelenekleri vardır. Şimdi bunları bir köşeye atıp da ben kendim yaptım ve bunları uygulayacağım diyemezsiniz arkadaşlar.
7: Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu hatayı yapmayacağını, bu mahkeme kararını bir irade gaspına döndürmeyeceğini, seçimle gelmediği bir partiyi yönetmeye kalkmayacağını ümit ediyoruz.
8: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği mutlak buttan kararı sonrası CHP'de sular durulmuyor. Özgür Özel ekibi partinin resmi iletişim ağlarındaki kontrolünü sürdürüyor. Öyle ki partinin 2 milyon 800 bin takipçili X, 1 milyon 900 bin takipçili Facebook ve 1 milyon 300 bin takipçili Instagram hesabı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin talebine rağmen hala devredilmedi.
9: Bu gelişmenin ardından Kılıçdaroğlu'nun ekibi Özgür Özel'i sosyal medyadan da tasfiye etmek için harekete geçti. Platformların Amerika'daki merkezlerine yazı gönderildiği, tek yetkilinin genel merkez olduğu ve hesapların kendilerine devredilmesi istendi.
8: İlk dönüşü Facebook ve Instagram'ın sahibi olan Meta yaptı. Şirket, Facebook hesaplarının devredilmesini kabul etti. Diğer platformlarla ilgili değerlendirmeler ise sürüyor.
9: Bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu'nun ekibi hesapları devretmeyen ve korsan olarak kullanmaya devam eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.
1: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki ayrı bayramlaşma programı var. Mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu saat 14'te CHP Genel Merkezi'nde, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yine aynı saatte Ankara İl Başkanlığı önünde partililerle bir araya gelip bayramlaşacak. Burcu Özulur'u bizi bekliyor CHP Genel Merkezi'ne. Gidelim kendisine, yapılan hazırlıkları dinlemek isteriz senden Burcu.
10: Aslında burada bir bayram havası olduğunu söyleyebiliriz. Dün sabah erken saatlerde bu alan hazırlanmaya başladı. CHP Genel Merkezi'nin bahçesi Cumhuriyet Halk Partisi bayraklarıyla donatıldı. CHP Genel Merkezi'nin binası

0: altına da Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı asıldı. Sabahın erken saatinde partililer Cumhuriyet Halk Partisi'ne akın etti diyebiliriz adeta. Yaklaşık 3 saat var, saatler 14'ü gösterdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu buradan vatandaşlara hitapta bulunacak. Ancak sabahın erken saatlerinde vatandaşların bu noktada yoğunluk gösterdiğini söyleyebiliriz. Şu anda da Hasancan Türkeş buradaki partililerin elindeki dövizleri ekranlara getiriyor. Oldukça da bir kalabalığın hakim olduğunu söyleyebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu saatler 14'ü gösterdiğinde hemen merdivenlerin arka kısmındaki Cumhuriyet Halk Partisi yazısının arkasında vatandaşlara hitap edecek. Özellikle bir sahne kurulmadığını ya da herhangi bir otobüsün üzerinden konuşmasını yapmayacağının bilgisini sizlerle paylaşalım. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları bugün için çok önem veriyordu bugüne. Özellikle hazırlığını yaptılar. Buradaki tüm organizasyonlar Ankara Milletvekili Deniz Demir'in organize ettiğini söyleyebiliriz. Sadece bayraklarda değil tabii otobüsler de giydirildi. Özellikle otobüslerin üzerinde de Türkiye için tertemiz bir başlangıç ifadesi yer aldı ki parti binasının üzerindeki yazıda şimdi arınma zamanı, bu noktada da o yazının önemli olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle güvenlik önlemlerinin de hat safhada olduğunu söyleyelim. Partiye iki giriş var. Yukarı taraftan ve aşağı taraftan, her iki tarafta da polis ekiplerinin kontrollü bir şekilde alana vatandaşları aldıklarını ifade edelim. Özellikle tabii yoğunluk olduğunu söyledik. Bu noktada saatler 14'ü gösterdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu vatandaşlara hitap edecek. Peki neler olacak bugün, onu sizlerle paylaşacak olursak, Kemal Kılıçdaroğlu partiye geldiği zaman önce 12. katta bulunan makamına geçecek. Ardından saatler 14'ü gösterdiği zaman kürsüye geçip vatandaşlara hitapta bulunacak. Kürsüye gelirken de Nazım Hikmet'in Yürümek adlı şiiri eşliğinde konuşmasını gerçekleştirecek diyelim. Aslında bu noktada Yürümek şiiri de bazı mesajlar içeriyor. Nazım Hikmet'in şiirinde yürümek, yolunda pusuyla yattıklarının ardından çelme attıklarını bilerek yürümek, yürümek, yürekten gülerken yürümek, mısralar yer alıyor ve yine adalet yürüyüşünde de Kılıçdaroğlu Maltepe mitinginde de bu şiirle kürsüye çıkmıştı. Özellikle o zamanlarda Maltepe mitinginde iktidara yönelik aslında bu şiirle kürsüye çıkıp konuşmasını gerçekleştirmişti. Ancak bugün yine aynı şiirle kürsüye çıkacak ve konuşmasını gerçekleştirecek, ancak partililere yapacak bu konuşmayı diyelim. Bugün iki bayramlaşma gerçekleşecek. Biri Kemal Kılıçdaroğlu mutlak kararının çıkmasının ardından ilk kez genel merkeze gelecek ve burada vatandaşlarla bayramlaşma programı adı altında toplanacak, onlara hitap edecek. Bir diğer bayramlaşma programı ise Özgür Özel'in programı. Özgür Özel'in programı da Güven Parti Ankara İl Başkanlığı'nda gerçekleşecek. Onu da bizler takip edecek diye olacağız. Dün Kemal Kılıçdaroğlu gün boyu evindeydi. Çalışmalarına o noktadan devam etti. Bugünkü gerçekleştireceği konuşmasına hazırlandığı bilgisi vardı bizlerde. Saatler 12 gösterdikten sonra da Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gelmesi bekleniyor. İfade ettiğimiz gibi ilk olarak 12. kattaki odasına geçecek Kemal Kılıçdaroğlu. Ardından saatler 14'ü gösterdiğinde kürsüsüne geçip vatandaşlara hitap edecek. Peki hangi mesajları verecek Kemal Kılıçdaroğlu? Bu noktada arınma çağrısı yapmıştı. Özellikle tabii mutlak kararının çıkmadan önce de arınma çağrısı yapmıştı Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi yine arınma zamanı adı altında afişi de genel merkezin üzerine asıldı. Aslında burada bir bayram havası olduğunu söyleyelim. Genelde bu görüntüleri bizler seçim zamanında ekranlara getiriyorduk. Ancak şimdi bugün gerçekleşecek olan bayramlaşma programında da aynı seçim günlerindeki görüntüleri görebiliyoruz diyelim. Saatler 14'ü gösterdiği zaman Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez genel merkeze gelecek. Burada adeta bayram havası var. Bir yandan müzikler çalıyor, bir yandan vatandaşlar sloganlar atıyor diyelim. Şimdilik sözü size bırakalım. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
1: Burcu, teşekkürler. Sevgili seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. İran'da olası bir ateşkes için Beyaz Saray'da toplantı yaptığını söyleyen Trump, Hürmüz Boğazı, mayın temizliği ve zenginleştirilmiş uranyumun imhasından bahsetti. İran'dan da Trump'ın bu açıklamalarına bazı yalanlamalar geldi.
2: İran krizine dair son kapılar aralanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, olası bir anlaşmaya ilişkin kararını vermek üzere Beyaz Saray'da danışmanlarıyla görüştüğünü açıkladı.

0: Trump açıklamaları sosyal medya hesabından yaptı. Gündeminde Hürmüz Boğazı'ndan ateşkes ve mayın temizliğine kadar birçok konu vardı.
1: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etmelidir. Hürmüz Boğazı derhal açılmalı, her iki yönde de sınırsız deniz taşımacılığı için hiçbir geçiş ücreti alınmamalıdır. Tüm deniz mayınları etkisiz hale getirilecektir. Şu anda kaldırılacak olan muazzam ve benzeri görünmemiş deniz ablukamız nedeniyle boğaza mahsur kalan gemiler artık evlerine dönme sürecine başlayabilir. Bazen nükleer toz olarak adlandırılan 11 ay önce gerçekleştirdiğimiz güçlü B-2 bombardıman uçağı saldırısının neden olduğu neredeyse çökmüş dağların altına gömülü zenginleştirilmiş materyal ABD tarafından ve Çin'le birlikte gün yüzüne çıkarılacak ve yok edilecektir. Yeni bir duyuruya kadar hiçbir para transferi yapılmayacaktır. Daha az önemli olan diğer maddeler üzerinde de anlaşmaya varılmıştır. Şimdi nihai karar vermek üzere durum odasında toplantıya gidiyorum.
0: Ancak İranlı yetkililer Trump'ın açıklamasını gerçekler ve yalanların bir karışımı olarak nitelendirdi. Adı açıklanmayan bir kaynak, ABD Başkanı'nın söz konusu açıklamasında sahte bir zafer algısı oluşturmak amacıyla taslak anlaşmanın bazı kritik unsurlarını çarpıttığını öne sürdü. Kaynaklar özellikle Trump'ın İran'ın zenginleştirilmiş nükleer materyalinin imha edileceği yönündeki iddiasının temelsiz olduğunu savundu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı herhangi bir ücret talep etmeden açması gerektiğine ilişkin açıklamasının da taslak anlaşmada yer almadığını kaydetti.
2: Efendim, malum bugün Kurban Bayramı'nın 4. günü. Kurban etleri pay edildi, dağıtıldı ve dolaplara alındı. Et ve tatlı tüketimi sonrası diyet nasıl olmalı? Haber muhabiri Sefer Ayşe ve konuğundan dinleyeceğiz. Sefer.
3: Teşekkürler Hikmet. Evet, 9 gün boyunca ikramlar, kavurmalar, börekler, tatlılar. Tabii gittiğimizde de ikram edildiğinde de hayır dediğimizde tabii gittiğimiz evdekiler üzülüyorlar. Herkes de tepsinden de tatmak zorunda kaldık. Şimdi artık biraz vücudu dinlendirme zamanı, arındırma zamanı. Peki nasıl dinlendireceğiz vücudumuzu? Nasıl bugünlerde, bundan sonra önümüzdeki haftalarda nasıl diyet yapmalıyız? Bu konu tabii ki uzmanı var, onu da soralım. Hoş geldiniz abi.
4: Hoş buldum, çok teşekkür ederim.
3: Önümüzdeki hafta nasıl başlamalı? 9 gün bir ağır geçti.
4: Evet, bayram keyifli geçmiştir umuyorum. Herkesin buradan geçmiş bayramını da kutluyorum. Aslında burada soframız şifa sofrası. Telafilerin yapılmasının aslında yolu kısıtlı beslenmek değildir. Ya da detoks çorbalarıyla beslenmek, detoks sularıyla beslenmek değildir. Evet. Ancak sağlıklı bir beslenme içerisine detoks çorbasını da ekleyebiliriz, detoks sularını da ekleyebiliriz. Şimdi biz bugün kısaca toparlayalım. Çok kaçırdım, neler yapmam gerekiyor.
3: Detoks çorbası derken onu da başlayalım. Ne var içinde?
4: Detoks çorbasının içerisinde kabak var, soğan var, havuç var, domates koyabilirsiniz, maydanoz koyabilirsiniz, nane ve fesleğen de eklenebilir aslında. Vücudun ödemini atmasına destek olan, fakat sadece bu çorbayla beslenmek değildir detoks yapmak. Bedenimiz zaten, yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Bayram gibi, tatil gibi kısa süreli kaçaklarda biz zaten hemen kalıcı kilo almıyoruz. Evet. Ve dolayısıyla bunun arkasından sanki kaloriyi bir anda sıfırlamak gibi bedenin ihtiyaçlarını göz ardı ederek beslenmemek gerekiyor. O yüzden amacımız kalori kısmak değil, sağlıklı beslenerek. Örneğin kahvaltıda mutlaka yumurta olmalı.
3: Yumurta da var.
4: Yumurta çok kıymetli. Protein bedeninizin termojenik etkisini, o daha iyi çalışır, metabolizma hızınızı arttıran etkisini arttıracaktır. Hı hı. Kahvaltıya yumurtayla başlanmalı. Mutlaka yeşillikler olmalı. Onun dışında öğlen yemeğinizde ya da akşam yemeğinizde sağlıklı beslenmenin yanında böyle bir detoks çorbasından faydalanabilirsiniz. Evet. Kabaklı, soğanlı, mevsim sebzeleriyle yapılan. Onun dışında ara öğününüzde daha ziyade işte kivi gibi, erik gibi, kiraz gibi. Kiraz ödem atar, erik bağırsakları çalıştırır, metabolizmayı hızlandıran, aynı zamanda da bedenin ihtiyaçlarını, adeta bunlar ilaç besinlerdir. İlaç besin niteliğinde bedenin ihtiyaçlarını sağlayan meyvelerle bir ara öğün yapıldıktan sonra ara öğünün arkasından ne yapabilirsiniz? Hemen bir metabolizma hızlandırıcı çayınızı yapabilirsiniz. Yine bu çayın içerisinde doğanın mucizelerinden aslında faydalanıyoruz. İşte zencefil var, elma var, limon var, yeşil ya da kırmızı elma fark etmez. Karanfil var, karabiber var. Tarçın ekleyebilirsiniz. Çok stresliydim dediniz. Gerçi tatilde çok stres olmaz ama. Hı hı. Birazcık vücudumu da rahatlatmak istiyorum aynı zamanda dediniz. O zaman vücudumuzda gamma aminobütirik asit dediğimiz bir madde var. Bunu dengeleyen melisa çayından faydalanabilirsiniz ki stres kontrolüyle birlikte yine kilo kontrolünüz bedende kolaylaşsın.
3: Melisa çayını günün içerisinde nasıl tüketelim? Kaç tane ve hangi saatlerde?
4: Melisa çayı günlük bir ya da iki fincan tüketilebilir. Yalnız kullandığınız bir ilaç varsa doktorunuza sormadan

0: asla kullanmamalısınız. Özellikle antidepresanlar kullanan kişiler asla kullanmamalı. Onun dışında zeytinyağı bizim için altın sıvı. Aslında ülkemiz zeytinyağı açısından gerçekten şahane. Ve zeytinyağın içerdiği maddelerde yine tokluk sağlarlar. Bayram sonrasında bedenin ihtiyaçlarını göz ardı etmeden sağlıklı bir şekilde beslenelim.
1: Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Evet, konuğumuzun belirttiği gibi şu anda önümüzdeki haftalar itibaren artık birazcık sebze, benim anladığım kadarıyla sebze ve meyveye yönelmeliyiz ve Melisa çayını söyledi. Onun da altını çizelim. Melisa çayı ve detoks çorbası. Özellikle kabakla yapılan detoks çorbası da vücudumuzu tabii ki bayram sonrasında rahatlatacaktır diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
2: Mersin'in Tarsus ilçesindeki Ashab-ı Kehf mağarasında ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyorlar efendim. Bizler de şimdi o noktaya gideceğiz. Halil İbrahim Uğur bizleri bekliyor. Halil İbrahim, sözü sana bırakalım.
3: Evet, sizin ifade ettiğiniz gibi bizler şu anda Mersin'in Tarsus ilçesinde Ashab-ı Kehf mağarasının hemen giriş noktasındayız. Çünkü bayram tatilinde özellikle burası yoğun ziyaret gören noktalardan sadece bir tanesi. Aslında Ashab-ı Kehf mağarası bu noktada yılın neredeyse her günü ilgi görüyor ama işte her iki bayramda da yılda daha da fazla ilgi artmış oluyor. İşte insanlar görmüş olduğunuz gibi mağaradan aşağıya iniyor ve aşağıda dilekler tutuyor, dualar ediyor. İşte burada da görmüş olduğunuz gibi ağaçlara da yine ipler bağlayan, kurdelelere bağlayan vatandaşlar var. İşte onlar da burada Kurban Bayramı'nda geldikleri bu mübarek yerde dua etme imkanı bulmuş oluyorlar. Tabii ki Müslümanların yanı sıra diğer semavi dinler içinde Ashab-ı Kehf mağarası oldukça önemli. Halk arasında Yedi Uyurlar Mağarası olarak da bilinen Ashab-ı Kehf mağarası görmüş olduğunuz gibi bayramda da yine ziyaretçi akınına uğramış durumda. Hemen mağaranın çıkışının yan tarafında bir de cami var. İşte insanlar burada da yine namazlarını kılıyorlar. Tabii ki buranın hikayesi de oldukça gizemli ve önemli. Ondan da kısaca belirtmek gerekirse Roma döneminde zalim ve putperest kral Dakyonus halkı putlara tapmaya zorluyordu. İşte bu noktada da yedi genç kralın bu isteğini, bu zorbalığını kabul etmedi. Ardından da Allah'a inandıklarını ve bu inançlarından da dönmeyeceklerini ifade ettiler ve kral halka bir süre tanımıştı. İşte o süre sona erdi. Yedi genç ise kralın zalimliğinden kaçtılar ve inanışa göre işte buradaki mağaraya geldiler ve mağaraya sığındılar. Yine yedi gencin yanında köpekleri kıtmir de bulunuyordu ve buraya geldiler. Yine mağaranın içerisine girdikten sonra Allah'a dua ettiler ve burada yedi kişi, yedi genç mağarada Allah'a dua edip uykuya daldılar ve bu uyku süresi yine Allah'ın takdiriyle elbette 300 yıldan daha fazla sürdü. Kameri takvime göre 309 yıl sürdü. İşte bu nedenle de önemli merkezlerden bir tanesi, hem Müslümanlar için hem de diğer dinler için burası oldukça önemli. İşte bu noktada da yine hem Mersin'den hem de Türkiye'nin dört bir yanından insanlar aslında buraya geliyorlar ve aşağıda da yine mesire alanları bulunuyor. İşte o mesire alanlarında hem piknik yapabiliyorlar hem de burada dualarını edip burada Kurban Bayramı'nda işte bu mübarek günde mübarek bir alana gelerek aslında dualarını etmiş oluyorlar. Aşağı doğru şöyle ilerlemeye çalışalım çünkü sirkülasyon sürekli devam ediyor. Bir taraftan gelen insanlar var, bir taraftan giden insanlar var. Yani dualarını ettikten sonra geri dönen insanlar var. Diğer taraftan da işte bu bölgede yaşayan mahalledeki insanlar da yöresel ürünlerinde ya da bahçelerinde, tarlalarında yetiştirmiş oldukları ürünleri de yine aşağıdaki pazar alanına doğru uzanan yerlerde satışa sunuyorlar. İşte mesire alanı gibi kullanılan alanlardan bir tanesi. Yine diğer tarafta da benzer bir atmosfer, benzer bir görüntü bulunuyor. Bizler şu anda A Haber ekibi olarak Mersin'in Tarsus ilçesinde Yedi Uyurlar Mağarası olarak da halk arasında telaffuz eden Ashab-ı Kehf Mağarası'nın bulunduğu yerdeyiz. İşte burası yine insanlar tarafından sıkça ziyaret edilen, bayramlarda yoğun ilgi gören noktalardan bir tanesi. Kameraman arkadaşım Okan Can Sapkaya ile birlikte işte buradaki ziyaretleri ekranlara getirmeye çalıştığımızı ifade edelim ve sözü Mersin'den, Tarsus'tan tekrar size bırakalım.
2: Efendim, bayramın huzurunu ve İstanbul'un büyüsünü aynı anda hissetmek isteyenler Çamlıca Kulesi'ne akın etti. A Haber muhabiri Hasan Zahit Ezim bizi o noktada bekliyor. Hasan, seni dinleyelim.
4: Hikmet Öztürk, teşekkür ederiz ve sizlere de iyi bayramlar dileyelim. İfade etmiş olduğunuz gibi İstanbul'u tepeden görmek isteyenler, yüksekten görmek isteyenler ve İstanbul'u yaşamak isteyenler adeta Çamlıca Kulesi'ne akın etti. Kameraman arkadaşım Ahmet Işık'la birlikte şu anda biz Çamlıca Kulesi'nin seyir terasından bu yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Şunu ifade etmek istiyorum ki gerçekten büyüleyici bir yer. İstanbul'a aşık biri olarak söylemek istiyorum ki buraya geldiğimiz zaman hakikaten gözümüzü dışarıdan, bu manzaradan alamıyoruz. Kule tamamen 360 derecede panoramik camla çevrili ve İstanbul'un hemen her noktasını oldukça açık bir şekilde görebiliyoruz. Şanslıyız ki hava çok güzel, hava oldukça açık ve İstanbul'un hemen hemen her yeri bu noktadan oldukça belli olduğunu ifade etmek istiyorum. Hem size bulunduğumuz, gördüğümüz yeri göstereyim, hem de kuleden biraz bahsedelim. Bakın şu anda tam karşımda finans merkezini görüyorum. Ataşehir'i görüyorum. Oldukça açık, net bir şekilde belli olduğunu ifade etmek istiyorum. Ama tabii çok daha göstermek istediğim yerlerden bir tanesi, ki buraya geldiğimiz zaman da görevler de bizlere söylediler. Kendileri yıllardır bu noktada çalıştığını ifade ettiler ve toplam 3 kere göründüğünü söylediler. Orası neresi? Orası Bursa Uludağ. Bakın hemen karşıda kameraman arkadaşım Ahmet Işık şu anda sizlere gösteriyor. Bulunduğumuz nokta Bursa'nın Uludağ o heybetli görüntüsü tam karşımızda olduğunu ifade etmek istiyorum. Tabii İstanbul nüfusu azaldı. Niye nüfusu azaldı? Bayram için pek çok İstanbullu şehir dışına çıktı ve havası da temizlendiğini ifade etmem lazım. Trafiği azaldı. Zira trafiğin azalmasıyla ve havanın da temizlenmesiyle birlikte işte yalnızca İstanbul değil, Marmara bölgesi değil, Marmara bölgesi sınırları dışı bile, Marmara Denizi'nin diğer tarafı bile gözüktü. Tüyünü ifade etmek isterim ki Uludağ'ın görülmesi hakikaten oldukça büyük bir şans. Daha yakına geldiğimiz zamansa bakın yine Marmara Denizi'ne adaları görüyoruz. Büyük adayı, Kınalı adayı, Heybeli adayı bu noktada görmek oldukça mümkün. Devam edelim, kameraman arkadaşımdan rica edeyim. Diğer tarafa baktığımız zaman 360 bir panoramik cam olduğunu ifade etmiştim. Diğer bölgelere doğru da gittiğimiz zaman yine İstanbul'un farklı alanlarını, farklı noktalarını oldukça çok net bir şekilde, rahat bir şekilde seçebildiğimi ifade etmek istiyorum. Bakın tarihi Yarımada'yı görüyorum, Üsküdar'ı görüyorum, Kadıköy'ü görüyorum. Her yer oldukça net bir şekilde belli oluyor. Tabii kulenin de içine baktığımız zaman aslında oldukça yoğun bir kalabalık olduğunu da ifade etmem lazım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bir açıklama yapmıştı geride bıraktığımız günlerde. Yaklaşık 2021 yılında hizmete açılan kule yaklaşık 5 yılda 2 milyon 800 bin ziyaretçiyi ağırladı ki bu da İstanbul için oldukça büyük bir rakam olduğunu ifade etmek istiyorum. Bakın yine burada Çamlıca Kulesi'ni de yine anlatan bazı pankartlar, yazılar asılmış, bilgilendirme metinleri asılmış. Bir tarafa doğru yine şey yaptığımız zaman, gösterdiğimiz zaman kameraman arkadaşımdan rica edeyim. Bakın burası adeta İstanbul'un çehresini değiştiren kulelerden biri olduğunu ifade etmek istiyorum. Tekrar bu manzarayı aslında izleyicilerimize göstermemiz lazım diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten her zaman İstanbul'da çok sık karşılaştığımız bir manzara diye kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Uludağ'ı tekrar bir gösterelim. Bakın artık Haziran'a çok az kaldı. Bir iki gün sonra Haziran ayına giriyoruz ve Uludağ'ın tepesinde yine karların olduğunu söylemek mümkün. İşte o kadar güzel ve keyifli bir coğrafyada yaşıyoruz ki bir yandan istersek yine kışı yaşayabiliriz. Bir yandan da yaz mevsimini de hissedebiliriz, yaşayabiliriz ki şu anda bizim bulunduğumuz yer deniz seviyesinden yaklaşık 587 metre yükseklikte. İstanbul'un zirvesinde olduğumuzu ifade etmem lazım. İstanbul'un en yüksek noktası ve bu da tabii ki işte ziyaretçilerin de oldukça farklı bir şekilde dikkatini çektiğini ifade etmem lazım. İşte bir tarafta İstanbul'un Boğaz'ın maviliği, bir tarafta işte o tarihi yarımadanın silüeti ve bir tarafta da Uludağ ve adalar. Çamlıca Kulesi gerçekten bütün İstanbul'un güzelliğini, hatta yalnızca işte İstanbul'la sınırlı da değil, Marmara'nın güzelliğini gözler önüne sardığını ifade etmek istiyorum. Diğer taraflara da baktığımız zaman kameraman arkadaşımdan rica edeceğim, benimle birlikte kendisinin gelmesini isteyeceğim, Boğaz'ı da göstermek istiyorum ki zaten biliyoruz ki haberlerini de yapmıştık, Boğaz turkuaz renge bürünmüştü. Şu anda İstanbul Boğazı zaten çok güzel, her zaman çok güzel, ancak şu anda daha dikkat çekici renklere sahip olduğunu ifade etmek istiyorum. Şu noktaya baktığımız zaman da işte bir yandan Çamlıca Camii, yine İstanbul'un en büyük camilerinden biri olan Çamlıca Camii, dev Türk bayrağı ve hemen sol tarafına baktığımız zaman Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, altında Rumeli Hisarı Kalesi, bir taraftan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve yine Ortaköy'de bulunan dev Türk bayrağı, her yerden bu nokta, her yer belli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bakın yine aynı şekilde adeta kubbelerle İstanbul'un silüetine damga vuruyor işte bu görüntüler. Bu görmüş olduğunuz denizin rengi, turkuaz rengi oldukça dikkat çekici. Adeta bu iki kıtayı birbirine bağlayan destansı olmuş Boğaz, işte Çamlıca Kulesi'nden oldukça net bir şekilde görülebildiğini söylemek istiyorum. Bakın yine burada da bir billboard koyulmuş, bir tahta koyulmuş, akıllı tahta koyulmuş ve bu noktadan görülen yerler, bu panodan, bu ekrandan vatandaşlar, gelen kişiler bilgilendiklerini söylemek istiyorum. Bakın yine orada İstanbul'un saraylarından bahsediyor, Çırağan Sarayı'ndan bahsediyor. Toparlayacak olursak, İstanbul'un en yüksek noktalarından birinde bu yayınımızı gerçekleştirmiş olduk. Yaklaşık 587 metre yüksekliğinde ve tam 5 yıldır İstanbul'un en gözde cazibe merkezlerinden biri ve her bayram olduğu gibi bu bayramda İstanbul'a gelenlerin, turistlerin ve yerli İstanbulluların da dikkatini çekiyor diyelim. Sözü Çamlıca Kulesi'nden size bırakalım Hikmet Öztürk.
2: Şanlıurfa'daki Balıklı Göl'le Nevşehir'deki Derinkuyu'da Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi yoğunluğu vardı. Malatya'da ise vatandaşlar genellikle yeşil alanları tercih etti. Kurban Bayramı tatiline dair ekiplerimizin izlenimlerini izleyeceğiz.
5: Dünya ünlü tarihi mekanlar Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı. Şanlıurfa'daki Balıklı Göl yerli ve yabancı turistleri ağırladı.
6: Kurban Bayramı tatili 9 gün olunca Şanlıurfa'da da ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Şanlıurfa'nın tüm tarihi mekanlarında bu yoğunluğu görmek mümkün. Ancak ziyaretçilerin ilk uğrak noktası Balıklı Göl oluyor. Deyim yerindeyse, iğne atsak yere düşmüyor.
5: Nevşehir'deki Derinkuyu yeraltı şehri de bayramda ziyaretçilerini ağırladı.
7: Bayram tatilini fırsata çeviren ziyaretçilerse rotasını Derinkuyu yeraltı şehrine çevirdi. Aslında Türkiye'nin ve dünyanın en dikkat çeken yeraltı şehirlerinden birisi ise burası. Tabii hem yerli hem de yabancı turistler ise bu noktada bu yapının, eşsiz yapının içerisine girip işte bu eşsiz yapıyı görme fırsatı da buluyorlar.
8: Biz Mardin'den geliyoruz. Mardin'den sonraki güzel şehirlerden birisi, gezilecek yer, herkesin görmesi gereken bir yer.
5: Malatya'da genellikle yeşil alanlar tercih edildi.
9: Kurban Bayramı'nın 3. gününde Malatyalılar parklara ve mesire alanlarına akın ettiler. Malatya'nın en meşhur mesire alanı Pınarbaşı, bayramın 3. günü en yoğun günlerinden birini yaşıyor.
10: Pınarbaşı'na geldik, güzel bir piknik alanımız var. Ailemizle birlikte geldik, güzel bir piknik alanındayız şu anda. Bayram güzel geçiyor abi, şu anda hava serin.
2: Memleket Hikayelerinin yeni bölümünde Güney Akdeniz'in incisi Osmaniye'ye getireceğiz ekranlarınıza.

Memleket Hikayeleri programında bu hafta Osmaniye'deyiz. Osmaniye, Anadolu'da Çukurova bölgesine yer alan en önemli şehirlerden bir tanesi. Akdeniz bölgesine yer alan Osmaniye,

0: Osmaniye'nin yöresel kıyafetleri de görmüş olduğunuz gibi işte bu şalvarlar hala günümüzde de geleneksel olarak işte o kara şalvar olarak da bilinen şalvarları giyebiliyorlar. Tabii bunda üretimi gerekiyor. Evet. Terzilik de burada yine aranan meslekler arasında. Kolay gelsin Aydın işte. Ömer abi şöyle gösterelim. Bir ucundan siz tutun. Şalvarımız bu.
1: Evet.
0: Gayet geniş.
1: Evet.
0: Şöyle
1: Osmaniye, Adana. Bu bölgenin insanları bunları çok tercih ediyor. Genellikle de siyahını çok tercih ederler.
0: Adana şalvarıyla Osmaniye şalvarı arasında bir fark var mı?
1: Çok bir fark yok abi. Aşağı yukarı aynı kategoride.
0: Detay nerede var?
1: Detay çok yok yani. Aynı siyahı kullanıyor. Yani yaşı ilerlemiş insanlar gri tonları farklı renklerde tercih ediyor.
2: Kendim ayrı iki tane şalvarım var.
0: Şimdi bu şalvarla bu şalvar aynı arasındaki model yok. Olarak model olarak aynı
2: model
0: ama
2: aynı. Zaten aynı elden çıkmış he.
0: Ama onun kumaşında desenler var.
2: O ayrı, o kumaş ayrı. Bizdeki alpaka kumaşı, keten.
3: Çarşıda geziyor, devamlı şavlar giyiyor. Başka bir şey de pantolda giymiyor. Alışkanlığımız şavlar.
0: Peki Osmaniye nasıl bir yer?
3: Osmaniye çok güzel bir yer. Her şey yine iyi.
0: Şehitler diyarı.
3: Şehitler diyarı.

0: Türkiye'de en fazla tüketilen ve sevilerek tüketilen içeceklerden bir tanesi de şalgam. İşte o sevilerek tüketilen şalgamların üretildiği, aynı zamanda da tüketildiği şehirlerden bir tanesi Osmaniye.
1: Türkiye'nin birçok bölgenin kendine özgü yiyecek ve içecekleri var. Bizim Akdeniz bölgesi, özellikle Çukurova'da da içeceklerin en şifalısı, en sağlıklısı, şalgam olarak adlandırılan içeceğimiz var. Doğal olan mor havuç, Konya Ereğli bölgesinden gelen siyah havuçla yapılan şalgamımız, bunun işlenip daha sonra da suyla buluşup oluşmasından şalgamı meydana getiriyoruz.
0: Şimdi bunlar tane.
1: Bunlar siyah havuç dediğimiz, yöresel dille tane dediğimiz şalgamı oluşturan ana maddemiz.
0: Bunlar özenle
1: biber suyuyla oluşan tamamıyla doğal, Hatay'ın da biberini kullanarak doğal turşu suyu, evdeki annelerimizin yapmış olduğu usul ile hazırlanan çok acı biberden oluşan turşumuz da var.
0: Talebe göre Türkiye'deki en acı biber Hatay'da.
1: O biberden yapıyoruz biz de. Talebe göre istediğinde müşteri, örneğin acılı bir şalgam istiyorum dediğinde bir miktar acı ilave ederek şalgamımızı sunuyoruz kendilerine. Bu şekilde hazır hale geliyor.
0: Acılı, taneli şalgam.
1: Acılı ve taneli şalgam.
0: Osmaniye'nin olmazsa olmazı yöresel lezzetler sıralamasında belki de simit ilk sırada yer alan ürünlerden bir tanesi. Peki Osmaniye simiti nasıl hazırlanıyor? Nasıl böyle bir görsele sahip oluyor? İçerisinde neler var? Onu da Mustafa Usta'dan dinleyeceğiz, öğreneceğiz. Mustafa, kolay gelsin.
2: Sağ ol
0: abi. Şimdi simitlerimizi açtık.
2: Açtık abi.
0: Bu Osmaniye'nin yine buğdayından elde edilen un mu?
2: Evet abi.
0: Susamlar da yine Osmaniye'nin.
2: Evet abi.
0: Şimdi nasıl yapıyoruz?
2: Abi açıyoruz. Fitil çekiyoruz. Küncün üstüne atıyoruz. Küncüreyip düzüyoruz abi.
0: Peki bu renk nereden geliyor?
2: O yanmış şeker abi. Şekeri yakıyoruz kazanda. Ondan dolayı geliyor.
0: Yandıktan sonra renk evet, değiştiriyor.
2: Renk değiştiriyor abi.
0: Küncümüz yani susamımız.
2: Evet. Sonrasında ocağa gidiyor sonrasında.
0: Şekerli, pekmezli, küncülü yani susamlı Osmaniye buğdayından yapılmış hamurla artık Osmaniye simitimiz pişme vaktine geldi.
2: Şimdi sırada şerbetleyip ocağa atacağız abiciğim sadece.
0: Bu şerbet
2: evet,
0: pekmez mi oluyor?
2: Evet, yanmış şeker abi, pekmez yani. Rengini, tadını veren bu abi.
0: Mustafa abi kaç yıldır yapıyoruz?
2: 30 senedir yapıyorum abi.
0: Maşallah. Peki Osmaniye simiti neden farklıdır?
2: Abi Osmaniye simitinin lezzeti damak tadı diğerlerine çok farklıdır abi.
0: Yaklaşık 15

0: dakika sonrasında Osmaniye'nin o meşhur simitleri kara fırında, yani odun ateşinde pişti. Sıra geldi sıcak sıcak satışına. Efendim kolay gelsin.
1: Sağ olun hocam.
0: El yakıyor şu anda.
1: Evet. Simitlerimiz sıcak ve gevrek. Şu an fırından yeni çıktı. Birazdan satışa çıkacak.

0: masamızda şu anda aslında Osmaniye'nin özü bulunuyor. Evet. Çünkü görmüş olduğunuz salatalar yine Osmaniye'de yetiştirilen evet. sebzelerle yapıldı. Evet. Evet. Masamızda Adana mı diyeceğiz buna,
1: Adana,
0: Osmaniye mi diyeceğiz?
1: Kuşbaşı, çöpşiş. Adana, Adana ve çöpşiş.
0: Peki etlerimiz nereden geliyor?
1: Abi Tunus dağlarına geliyor. Bizim etimiz beğenmezse zaten biz bu işi yapamayız. Biz yıllar 40 yıldır bu işi yapıyorum ben.
0: Peki Osmaniye nasıl bir şehirdir?
1: Vallahi Osmaniye gariban bir şehirdir. Her şey güzeldir yani, yaşamak için güzel bir yerdir.
0: Şehitler diyarı, yiğitler aynı. Diyarı diyebiliyoruz.
1: Aynı, aynı öyle de, evet doğrudur. Tertemiz bir memlekettir Osmaniye, yeşil bir Osmaniye'dir. Şu ekmeği salatayla ye, doyamazsın. Abi şöyle. Abi şu salata yenmez mi abi? Şu salata yenmez mi abi?
0: Cam gibi duruyor.
1: Cam gibi abi, ne istersen. Nerede var böyle bir hizmet? Şu kebap, şu ekmek salata neyse yeter sana. Bırak eti. Osmaniye böyle bir yer. Pişik domates, soğan pivazı, suya çoban salata, normal salata, ayran, şalgam, her şey dört et.
0: Osmaniye Türkiye'nin en yeşil şehirlerinden bir tanesi. İşte yeşile saygıyı görüyorsunuz. Burada masaların üzerinde bile yeşillerimiz var. Yemeğimiz ise nedir?
2: Osmaniye yöremizin kirşiğidir. En meşhur doktor kadar vücuda faydalı olduğu için yöremizin en değerli kirşiğidir bu.
0: Bu aslında
2: zevkle yenilen bilen bir kirşiktir bu. Vücuda çok sağlıklıdır. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bu Andır'ın doktoru olarak da
2: Andır'ın doktoru olarak da geçer. Osmaniye doktoru olarak da geçer. Bu yöremizin meşhur en baştan gelen yemeğidir bu.
0: Kahramanmaraş'ın Andır'ın ilçesinde yapılır.
2: Evet, orada da yapılır. Sonra Osmaniye'mizde de yapılır. Osmaniye bölgemizdeki ilçelerimizde de yapılır. Buranın gelenek olarak en meşhur yemeğidir bu. Sağlık açısından da güzeldir.
0: Çirkin yanında olmazsa olmaz.
2: Olmaz börekler, olmaz. Böreğimiz ama... de vardır burada. Böreğimiz de vardır. Bu da buranın meşhur böreğindendir.
0: Ama Osmaniyeliler böreğe kömbe der.
2: Kömbe derler, evet. Doğru efendim. Doğru.
0: Şimdi bu ıspanaklı kömbe.
2: İspanaklı kömbe efendim. Bu da yöremizin lezzetli kömbesidir efendim.
0: Peki Osmaniye nasıl bir şehirdir size göre?
2: Osmaniye'miz çok güzel bir şehirdir. Çok merkezi bir yerdir. Denizi yakın, içmeleri yakın, barajları yakın, Zorkun Yaylası yakın. Hepsi yani 15-20 dakikalık mesafelik bir mesafedir. Onun için ilçemiz, ilimiz çok mükemmel bir gezecek bir yerdir yani. Sen sefa geldin, gelirim, sen sefa
0: geldin. Ekranda görmüş olduğunuz yiyecekler börek gibi görünse de Osmaniyeliler bunlara neler söylüyor efendim?
3: Etli kömbe.
0: Etli kömbe.
3: Osmaniye'nin etli kömbesi, evet.
0: Etlisi var, ıspanaklısı var.
3: Ispanaklısı da var, evet. Etli kömbesi de var.
0: Soğanlısı oluyormuş.
3: Soğanlısı da olur, patateslisi de olur, her şey olur ama özellikle etli kömbe Osmaniye'ye ait. Etli kömbe dediğinde Osmaniye akla geliyor.
0: Osmaniyeliler aslında evet. Birçok şeye kömbe diyor.
3: Evet, yani başka yerde börek denene biz kömbe diyoruz.
0: Yan tarafında da
3: ıspanaklı kömbe.
0: Ispanaklı.
3: Evet.
0: Onun yan tarafında da Andır'ın doktoru var.
3: Tırşığımız var, evet. Tırşığımız özellikle Andır'ın doktoru deniliyor ama bu bizim tırşığımız. Biz mi sahip çıkalım?
0: Andırınlar kızar bu işe.
3: Andırınlar kızar ama onlara ait. Biz de kaçırmışız onlardan herhalde. Ya da kopya çekmişiz artık, neyse. Biz de seviyoruz ama. Bizim de damak tadımıza çok uygun.
0: Osmaniye aynı zamanda bir sanayi şehri ama Osmaniye'de sanayinin çarkını çeviren en önemli mamullerden bir tanesi de elbette yer fıstığı. Çünkü yer fıstığı Osmaniye'de üretildikten sonra hem kabuklarından ayrılıyor hem de burada sanayide işleniyor.
4: Türkiye'de üretilen yer fıstığının %90'ı Osmaniye'den hem Türkiye'ye hem de Avrupa'ya ihraç ediliyor. Yer fıstığını şöyle tarif edebiliriz. Ölüm hariç her şeye faydası var. Yer fıstığının bilinmeyen birçok özelliği var. Mesela yer fıstığında bir tavuk kadar protein var. Ve doğal yağıyla beraber insan vücuduna çok faydalı. Hani yanlış bilinen bir gerçek var. Kuru yemiş çok yağlıdır ve sağlık açısından zararları vardır. Aksine kuru yemiş ürünlerinde özellikle de yer fıstığında doymamış yağ oranı yüksek olduğu için yer fıstığını güvenle tüketebilirsiniz. Bu çocukların zihinsel gelişimlerine, gebelerin süt üretimine kadar her türlü faydası bulunmaktadır.

0: Türkiye, Türkiye'nin yer fıstığı üretiminde başkenti. Çünkü Türkiye'nin fıstık ihtiyacının yaklaşık %90'ı Osmaniye'de üretiliyor. Diğer %10'luk kısmı da farklı farklı illerde üretilse de üretilen fıstıklar yine Osmaniye'ye getiriliyor. Çünkü yer fıstığıyla ilgili sanayileşme yine Osmaniye'de bulunuyor. Gerek kabukları kırılıyor burada, gerekse de diğer mamullere yine Osmaniye'de dönüştürülebiliyor.
1: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Üreticilerin elinde kalan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nda üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların 28 Mayıs'la 7 Haziran tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını bildirdi. Bakanlık ekiplerinin kurban satış ve kesim noktalarındaki denetimlerinin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Yumaklı, üreticiler tarafından kurban pazarlarına getirilen ancak satılamayan hayvanların önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını bildirdi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
8: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
7: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
9: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre yenilikçi olmalı.
11: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
12: Bana göre vizyoner olmalı.
13: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
14: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
15: Sağlam bankacılık.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
16: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam.
17: ETS yaz fırsatları başladı.
18: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz.
4: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
17: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.

0: A Haber Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Bir reklam.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AgeSA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AgeSA'da.

0: Gün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
4: Gidecek, saat 12'de gitmesi bekleniyordu. Abdullah bizi duyabiliyor mu acaba?
5: Kardeş danışman çıktı, çıkmak üzere.
4: Abdullah bizi duymakta mı zorlanıyor arkadaşlar? Evet. Kemal Kılıçdaroğlu efendim ekranlarınıza geliyor. Birazdan ayrılacak konutundan ve genel merkeze gidecek. Saat 12'de ayrılması bekleniyordu Kemal Kılıçdaroğlu'nun.
6: Evet, şu an duyabiliyorum.
4: Şu anda ekranlarınıza geliyor konutunun önü ve birazdan da ayrılması bekleniyor. Korumalar hazır, makam aracı hazırlanmış. Abdullah Ünver şu anda bizi bekliyor ve duyabiliyor. Abdullah, dinleyelim seni program için.
6: Evet, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Bayramın dördüncü gününde gözler tabii ki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Birazdan konusundan çıkış yapacak ve saat 14'te genel merkezdeki bayramlaşma programına katılacak. Şu anda koruma ekipleri makam aracı hazırlandı. Birazdan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konusundan çıkış yapacak. Şu anda danışman ekibini görüyoruz. Dışarıda da partililer Kemal Kılıçdaroğlu'nu buradan uğurlamak için hazır bir şekilde bekliyor. Dediğim gibi saat 14'te bayramlaşma programı olacak genel merkezde. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yılın ardından yeniden genel başkan sıfatıyla genel merkeze giriş yapacak. Birazdan şu anda da son hazırlıklar yapılıyor ve birazdan genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu konutundan çıkış yapacak. Önce 12. kattaki genel merkezdeki makam odasına geçecek. Ardından saat 14'te genel merkez önünde bekleyen partileri selamlayacak ve bayramlaşma törenine katılacak. Tabii burada neler söyleyecek, neler açıklayacak oldukça önemli. Şu an burada da basın mensupları, koruma ekipleri hazırlıklarını tamamlamış durumda. Birazdan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkış yapmasını bekliyoruz. Dün bayramın 3. gününde konutunda geçirdi Kemal Kılıçdaroğlu. Çalışmalarına buradan devam etti. Türkiye'nin farklı noktalarından ziyaretçileri vardı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Onları burada misafir etti. Onlar da burada Kemal Kılıçdaroğlu'yla kısa da olsa görüşme imkanı buldular. Onların belki de en önemlisi Berhan Şimşek olduğu partinin önemli isimleri. Berhan Şimşek uzun yıllar CHP'de parti meclis üyeliği yaptı. İstanbul İl Başkanlığı ve milletvekilliği görevlerinde bulundu CHP'de ve yeni dönemde parti sözcülüğü içinde ismi geçen önemli isimlerden biri. O da dün buradaydı. Bir saatten fazla süre Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunda kaldı. Bugün aslında bu önemli program için konuşma metninin hazırlandığına dair elimizde bilgiler var. Berhan Şimşek dün dediğim gibi bir saatten fazla süre Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunda kaldı ve bugünkü yapılacak olan o konuşmanın son başlıklarını hazırladılar. Konuşma metnine son şekiller verildi ve hazırlıklar tamamlandı. Sabahtan bu yana buradaki yoğunluk her geçen saat, her geçen dakika daha da artıyor. Şu anda güvenlik önlemleri de alınmış durumda. Hem konut çevresinde ve girişinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun birazdan konusundan çıkış yapıp genel merkezi geçmesini bekliyoruz. Dediğim gibi 2,5 yılın ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan sıfatıyla genel merkeze giriş yapacak ve birazdan konutundan çıkış yapmasını bekliyoruz. Tabii sadece CHP'de bugün genel merkezde bayramlaşma programı olmayacak. Yine aynı saatte, aynı günde Ankara'da iki farklı CHP'nin bayramlaşma programı olacak. Bir diğer program ise Ankara İl Başkanlığı önünde Güven Park'ta Özgür Özel'in katılacağı bayramlaşma programı olacak. Bu da tabii CHP tarihi açısından oldukça ilginç. Aynı anda Ankara'da iki farklı bayramlaşma programı olacak. Özgür Özel de orada otobüs üzerinden CHP'li partililere seslenecek. Aynı saatte Kemal Kılıçdaroğlu da genel merkezde partililerle bayramlaşacak ve

0: Biz de şu anda kendisinin konuttan çıkış yapmasını bekliyoruz. Son hazırlıklar yapıldı. Artık makam aracı da kapıya yanaştı ve birazdan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuttan çıkış yapmasını bekliyoruz diyelim ve şimdilik sözü tekrardan size bırakalım.
1: Abdullah'a teşekkür edelim. Şimdi İlter Yeşiltaş'a gideceğiz. İlter Yeşiltaş Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Orada pek çok hazırlık vardı. Geçtiğimiz saat dilimi içerisinde yaptığımız bağlantıda bir şenlik havasının olduğunu söylemişti arkadaşlarımız. Burcu arkadaşım söylemişti. Şimdi İlter orada haber nöbetinde. Bir zaman saat 14'te olması gereken bayram etkinliği için saat 12'de Kemal Kılıçdaroğlu ayrılacak ama herhalde dakikalar içerisinde ayrılır. Gidelim İlter'e. Genel Merkez'in önüne. İlter, anlat lütfen bize Genel Merkez'in önünde neler yaşanıyor. Böyle bayraklar asılmış, ellerinde bayraklar olan insanlar var. Biraz da kalabalık gözüküyor. Dinleyelim seni.
2: Partililer genel merkeze gelmeye devam ediyorlar. Hikmet Öztürk, Hüseyin de ekranlara getirecek şimdi. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinin önünde oyunlar oynanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu partililer, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partililer işte bu şekilde karşılayacaklar. Dün akşam saatlerinden itibaren genel merkezde hareketlik vardı. Ekranlara getirmiştik. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinin binası bayraklarla donatıldı. CHP bayraklarıyla donatıldı. Hemen parti genel merkezinde şimdi arınma zamanı pankartını görüyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu malum iki kez arınma çağrısı yapmıştı Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki yönetimine. Şimdi bu arınma çağrısından ve arınma pankartlarından yola çıkarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuya ilişkin bugünkü yapacağı açıklamada, yapacağı halk buluşmasında bu konulara değinmesi bekleniyor. Genel merkezdeki tablo şu anda böyle. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle birlikte burada partililer özellikle kendisini Kemal Kılıçdaroğlu güllerle karşılayacak, alkışlarla karşılayacak. Bazı partililer de buraya gelirken ellerinde karanfiller görmüştüm. Ve tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıkacak. Kürsüyü de ekranlara getirelim. Hüseyin hemen karşıda. Türkiye için tertemiz bir başlangıç yapıyor. Hemen fonda Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapacağı kürsünün hemen arkasında Türkiye için tertemiz bir başlangıç ifadesinin yer aldığı bir görsel hazırlandı. Hemen yan tarafta bayramlaşıyoruz ifadesi var. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu burada parti tabanına birlik ve beraberlik mesajları verecek ve aynı zamanda da dediğimiz gibi arınma çağrısını neden yaptı ve bu süreçte neler yaşandı? 2023 kurultayından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazı belediyelere yönelik devam eden operasyonlar, soruşturmalar ve bu soruşturmalar neticesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı arınma çağrısı işte bunu tabana anlatacak, partilere anlatacak. Yine önceki yönetime yönelik de bazı eleştiriler de bulunabileceği ifade ediliyor yapacağı konuşmada. Kemal Kılıçdaroğlu burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde 2,5 yıl aranın ardından Genel Başkanlık makamında olacak. 12. kata çıkacak buraya geldiğinde. Orada kurmaylarıyla kısa bir değerlendirme yapacak. Gürsel Tekin az önce genel merkeze geldi. 11. kata çıktı. Yine Mehmet Sevigen'i gördüm az önce. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimlerden birisi. Diğer milletvekilleri, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri de zaten dün akşamdan bu yana buradalardı. Deniz Demir, Ankara milletvekili, buradaki organizasyonun sorumlusu. Genel merkezi süslemeleri, burada yapılan organizasyon, Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl karşılanacağı, nasıl kürsüye çıkacağı. Buna ilişkin tüm hazırlıklar Deniz Demir'in başkanlığında gerçekleştirildi. Kemal Kılıçdaroğlu Nazım Hikmet'in şiiri eşliğinde kürsüye çıkacak. Yürümek adlı şiiri eşliğinde kürsüye çıkacak. Ve konuşmasını yaptıktan sonra da Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde beyaz güvercinler uçuracak. Hemen zaten Hüseyin de ekranlara getirecektir. Bakın Türkiye için tertemiz bir başlangıç ifadesinin hemen sol üst köşesinde bir beyaz güvercin yer alıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gözleri de yine fonda. Bu şekilde bir görsel hazırlandı. Kemal Kılıçdaroğlu da konuşmasını yaptıktan sonra, parti tabanına seslendikten sonra ve kamuoyuna açıklama yaptıktan sonra beyaz güvercin uçuracak. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin etrafına baktığımızda genel merkezde bahçe dolmaya başladı. Genel merkezin bahçesi. Dışarıda da bir platform hazırlandı. Ve Kemal Kılıçdaroğlu vatandaşlar, partililer, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partililer bahçe dışından da

0: takip edebilecekler. Ses sistemleri dün akşam saatlerinde geldi. Genel merkezde bahçeye yerleştirildi. Ve şu anda da Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezindeki tablo bu şekilde. Partililer oyunlar eşliğinde, davul zurna eşliğinde Kemal Kılıçdaroğlu karşılayacaklar. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu burada güçlü bir başlangıç yapmak istiyor. Arınma çağrısı özellikle tabii ki önemliydi. Mutlak Butluhan'la birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir dönem başladı. O döneme ilişkin, yeni döneme ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadesiyle şimdi arınma zamanı dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Tertemiz bir başlangıç sloganı da yine burada kullanılacak. Ve Kemal Kılıçdaroğlu bu konulara dair, bu sloganlar, bu sloganların içeriğine dair burada mesajlar vermesi bekleniyor. Biz de takip ediyor olacağız.
1: İlter teşekkürler. İlter Genel Merkez'de Abdullah da Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde haber nöbetini sürdürüyorlar efendim. Bizler de bu süreci konuşacağız. Hukukçu avukat Aydoğan Ahı Akın bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Şimdi bugün kutuplaşmanın artık zirveye çıktığı bir güne şahit edeceğiz. Zira aynı saatte Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde, Özgür Özel ise Ankara İl Başkanlığı önünde bir bayramlaşma töreni yapacaklar. Ama Özgür Özel'in bu bayramlaşmaya yaptığı davet çok ilginç. Zira o yapılan davette, basın bildirisinde, açıklamalarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri olarak adı geçiyor Özgür Özel'in. Genel başkan demiyor ama CHP lideri işte Özgür Özel diye geçiyor. Kutuplaşmanın böyle zirveye çıktığı bir gün. Nereye varacak efendim şimdi bu süreçten sonra? Çünkü hukuki bir süreç de var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i görevden alma ihtimalinden bahsediliyor. Yaptığı bir itiraz var ama Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl binasını kullanıyor bu konuda. Neler söylersiniz sürece ilişkin?
2: Hikmet Bey, tekrar hayırlı bayramlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Yani burada gördüğümüz kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde 7. Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ki mahkeme kararı, tedbir kararıyla beraber göreve iadesine karar vermişti. Yani burada Kemal Bey bir kayyum kararı söz konusu değil Kemal Bey açısından veya Kemal Bey kayyum değil. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7. Genel Başkanı ve 38. Olan kurultaydan önceki kurultaylarda seçilmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Buradaki bence asıl problem şu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kendi içinde adaleti, dürüstlüğü, şeffaflığı sağlayamamış bir parti Türkiye'ye, ülkeye nasıl demokrasi vaat edecek? Asıl problem burada başlıyor. Bugün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Sayın Özgür Özel arasında yaşanan tartışmalara baktığımızda Kemal Bey bir arınma sürecinden, partinin yolsuzluk, rüşvet iddialarından, yolsuzluğa bulaşanlardan kurtarılmasından bahsederken Sayın Özgür Özel baştan beri İstanbul'da Ekrem İmamoğlu yolsuzluk ceza davası başta olmak üzere yolsuzluk soruşturma iddialarını Özgür Özel gündemi sürekli değiştirmeye, bu yolsuzluk rüşvet iddialarına cevap vermemeye, hatta bunlara bir siyasi etiket yapıştırmaya kalktı sürekli. Halbuki bunlar siyasi davalar değildi, siyasi soruşturmalar değildi. Bu davalar sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yolsuzluğa bulaşan belediyeler, belediye başkanları hakkında açılan yargı süreciydi. Yani yargı tarafsız bir şekilde hareket eder, ancak burada Sayın Özgür Özel bu yolsuzluk, işte rüşvet iddialarını örtmek için, örtbas etmek için maalesef gerçek dışı beyanlara başvurdu. Tam da bu noktada aslında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir arınma sürecinden, bir yeni bir tertemiz bir başlangıç ve temizlik sürecinden bahsediyor.
1: Bu süreç hukuki olarak çok zorlar mı Kemal Kılıçdaroğlu'nu? Çünkü elinde bir tasfiye listesi olduğu belirtiliyor ki hani tasfiye listesinin olduğunu bilmeye de gerek yok. Şimdi kendisine küfreden, hakaret eden pek çok kişi var Cumhuriyet Halk Partisi şu andaki yönetiminde. Yani Ali Mahir Başarı'yla çalışacağını zaten kimse beklemez. Yani beklemez mesela ki bu kadar hakaretlerden sonra ya da diğerleriyle. Kemal Kılıçdaroğlu çok hızlı bir şekilde davranabilir mi? Hukuki açıdan elinde böyle bir güç var mı?
2: Tabii ki, yani sonuç itibariyle Mutlak Butlan Bölge Adliye Mahkemesi kararına baktığımızda mahkeme tedbirli bir şekilde, yani karar kesinleşinceye kadar, Yargıtay süreci tamamlanana kadar ihtiyati tedbir kararı vermiş oldu. Bu ne demek? Yani mahkemenin kararı kesinleşmeden Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında hukuken kurultay yapması imkansız. Yargıtay süreci ne kadar sürede sonuçlanır? 6 ay ve 1 sene arasında, eğer Yargıtay'dan temizden bir feragat dilekçesi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu vermezse Cumhuriyet Halk Partisi, bu saatten sonra 6 ay veya 1 sene beklemesi lazım. Karar kesinleşse bile sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayını veya kongresini, genel merkez kurultayını yapabilmesi için köy delegelerinden mahalle delegelerinin ilçe delegelerini seçmeleri, yani ilçe kurultaylarının gerçekleşmesi, ilçe kurultaylardan sonra il kurultaylarının gerçekleşmesi ve genel merkez kurultayının da gerçekleşmesi, o da en az 4 ay 6 aylık bir vakit gerekecektir. Yani Kemal Bey bu arada hukuki anlamda da eli güçlü. Çünkü hem parti meclisi, hem disiplin mekanizması, hem de kendisi parti içinde kuracağı parti içi etik kuruluyla beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kirliliğe bulaşan, rüşvete bulaşan, yolsuzluğa bulaşan isimleri Cumhuriyet Halk Partisi'nden temizlemek istiyor. Yani disiplin mekanizmasıyla geçici veya kesin ihraç şeklinde kararlar alacak. Özgür Özel ekibi de baştan beri Ekrem İmamoğlu'nun vesayetinde, Silivri vesayetinde siyaset yapmaya devam ediyor. Özgür Özel'i tabi Silivri'ye git gel çok yordu yani bu süreçte. Evet. Bu bagajı da taşımak çok zor yani. Bu çünkü başta işte Özkan Yalım hakkındaki iddialara baktığımızda, yine Ekrem İmamoğlu ceza davasında Adem Soytekin'in savunmasına baktığımızda, ki kurultay ceza davası Adem Soytekin'i tanık olarak ifadelerini almak üzere çağırdı. Ne diyordu Adem Soytekin? Bu Kiptaş'taki daireler Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde siyasi ağırlığı olan isimlere verildi diyordu.
0: Evet.
2: Bu ne demek? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel tarafından yargının sürekli bağımsızlığına veya yargının itibarına yönelik beyanlarda bulunduğu, bu davalar kendi seyrinde CHP'lileri şikayet ettiği, bakın mutlak mutlan davasını açan Cumhuriyet Halk Partili 5 delege, farklı siyasi partilerin delegeleri değil, kendi delegeleri bu davaları açtı. Evet. Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetemediği için bu delegelerle bir araya gelseydi, eski genel başkanlarıyla bir araya gelip, hatta Kemal Bey'le bir araya gelip bir konsensus sağlasaydı, bugün biz bu davayı ve bu krizleri konuşmuyor olacaktık. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde büyük bir kriz ve kaotik bir ortam var. Bunu gidermek de aslında yine Kemal Bey'e kaldı. Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sonuç itibariyle partisini güvenli bir limana çekecek veya ulaştıracak. Burada Sayın Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetememesinden, kendi CHP örgütlerini ötekileştirmesinden dolayı bu süreçle karşı karşıya kaldık. Sayın Özgür Özel yolsuzluğu eleştirenleri disipline vermeseydi, partinin kapısının önüne koymasaydı, yolsuzluğa bulaşanlar hakkında disiplin süreci başlasaydı, bugün Cumhuriyet Halk Partisi bu vahim durumla, bu kötü durumla karşı karşıya kalmayacaktı.
1: Evet. Ama o zaman yani kendisinin zaman soru işareti şu. Ya mutlak mutlan kararını atıfta yaparak söylüyorum. O zaman nasıl genel başkan olacaktı?
2: Evet, o da zaten o kurultayı mahkeme kararıyla birlikte açılan kurultay ceza davasındaki tanıkların ifadelerine, delillere baktığımızda Sayın Özgür Özel'in kurultayda şaibeli bir şekilde genel başkan olduğu çok açık ve net, evet, somut deliller var. Yani delegelere para dağıtılması, Kiptaş'tan daireler dağıtılması, işte market kartları verilmesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediye başkanlığı adaylıkları, meclis üyeliği adaylıkları vaat edilmesi, hatta biraz daha ileri gitmişler, delegelere ve yakın belediyelerde, iştiraklarda iş vermişler, işe sokmuşlar. Bunu vaat etmişler. Burada siz delegelerin özgür iradeleriyle kurultayda oy kullandığından bahsedebilir misiniz? Kendi içinde daha demokrasiyi, parti üyeleri delegeler arasında eşitliği sağlayamamış bir parti ülkeye nasıl demokrasi vaat, evet, edebilir? Evet.
1: Bugün tabi bu anlattıklarımızın ya da bildiklerimizin çok daha fazlasını Kemal Kılıçdaroğlu'ndan duyacağımızı söyledi Kemal Kılıçdaroğlu bize. Biliyorsunuz basın mensuplarıyla bir araya geldi. Orada daha pek çok şey, bilmediğiniz pek çok şeyi anlatacağım dedi. Son sorum olsun, çok kısa bir soru cevap istirham ederim, sürem de doldu ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni anlatımlarıyla ya da bilmediğimiz yeni şeylerle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir seyir olur mu? Şundan dolayı söylüyorum. Kulislerdeki bazı bilgiler anlatıyorlar gazeteciler. Biz söylemiyoruz bunu. Bazı gazetecilerin kulislerinden anlattığı ifadeleri var. Yeni parti hazırlığı mesela olduğu konusunda net açıklamalar var. Hatta partinin isimleri dahi belli olmuş. Bundan da bahsediyorlar. Yeni bir seyir olur mu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki eski genel merkezciler açısından?
2: Yani Kemal Kılıçdaroğlu bence CHP'nin bu menfaat ağlarından kurtulmasından bahsedecek. Ve bence de önemli hususlar açıklayacaktır mutlaka. Yani yolsuzluk, ihaleye, fesat karıştırma, irtikap suçları ve diğer rüşvet suçlarına ilişkin açılan davalar, soruşturmalar, somut deliller. Kendisi sonuç itibariyle 13 yıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını yapmıştı. Bence kendisine de bir sürü bu anlamda delil, bilgi, belge ulaşmıştır bugüne kadar. Belki kendisi suskunluğunu sürdürdü ama bugünden itibaren bunları belki kendi partisi içerisinde oluşturacağı komisyonlarla beraber araştıracaktır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yolsuzluk, rüşvet ve delegelerin iradelerin satın alınması gibi kirli menfaat ağlarından kurtulması amacıyla ben bir manifesto şeklinde bir açıklama yapacağını düşünüyorum Hikmet Bey.
1: Evet, ama işte bu açıklamalar neticesinde mesela diyelim ki bizim bilmediğimiz şeyler ortaya çıksa, hani sizin de dediğiniz gibi Kemal Kılıçdaroğlu elbette ki gitmiştir bütün bunlar. Yani partinin bir zamanlar genel başkanından bahsediyoruz. Kurultayda neler yaşandığını böyle kamuoyuyla anlatanlar var. Ama bir taraftan Kemal Kılıçdaroğlu'na gidip özel anlatanlar da vardır. Muhtemelen yeni şeyler de duyuyor olacağız değil mi? Yani Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bu yeni bilgilerle beraber İşte genel merkezlerin tutumu ne olur onu merak etmiştim açıkçası.
2: Yani bu yeni bilgilerle beraber bence CHP tabanı da şu, zaten şu an suskun izliyorlar. Hani Kemal Bey'in açıklamaları ne yönde olacak diye. Elbette kendi partililerinden, CHP örgütünden Kemal Bey'e ulaşmış olan bilgiler, dediğin gibi belgeler mutlaka vardır. Çünkü bu çok geniş bir sarmaldan bahsediyorlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bugüne kadar belediyelerde yaşanan ve belediyelerden Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel dönemindeki yönetime kadar sirayet etmiş bazı çok vahim iddialar var. İşte yolsuzlukla ilgili ve diğer ihalelere fesat karıştırıldığına ilişkin belediyelerde. İşte bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu çürümenin içinde bundan sonra olmaması için tertemiz bir CHP diyor Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Bunu da kendi partilileriyle beraber bir temizlik süreciyle, bir arınma süreciyle, yani aslında Sayın Özgür Özel'in bugüne kadar yapmadığı, disiplin ve diğer araştırma komisyonlarını nasıl çalıştırmadıysa Sayın Özgür Özel, bugün de Kemal Bey tam tersine Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2000 yılında Deniz Baykal'ın kendi il ve ilçe örgütlerine yazdığı o yazıyı çok kısa hatırlayalım. Deniz Baykal 2000 yılında CHP ilçe örgütlerine ve il örgütlerine ve belediye başkanlarına ve milletvekillerine yazdığı yazıda, talimatta, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yolsuzluğa bulaşanların derhal istifa etmelerini istemişti. Yoksa disiplini işleteceğini söylemişti. Bence Kemal Bey de bugün aynı yaklaşımla belki de daha radikal bir çıkış yapacak. Arınma süreciyle beraber bu kirliliğe, yolsuzluğa, rüşvete, ihalelerde fesat karışma, menfaat ilişkilerine ağır şekilde bulaşanları belki de istifaya davet edecek Hikmet Bey. Evet. Yani çok sert bir sürecin Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde geçeceğini ve Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki kriz ve kaotik ortamın devam ettiğini söyleyebiliriz.
1: Peki.
2: Hikmet Bey.
1: Efendim çok teşekkürler yayına katılımınızdan dolayı. İyi günler dilerim.
2: İyi yayınlar, hayırlı bayramlar diliyorum.
1: Çok sağ olun, hoşçakalın.
2: Sağ olun.
1: Efendim, malum Kurban Bayramı'nın son iki günü, yarın artık tamamen bitecek bayram. Bugün itibariyle de trafiğe kalmak istemeyenlerin İstanbul'a dönüşü an itibariyle başlamış durumda. Bayram dönüşü Kocaeli'deki Bekirdere rampasında İstanbul istikametinde de yoğunluk yaşanıyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural bizleri bekliyor. Detayları aktarmak üzere Ahmet, seni dinleyelim.
3: Teşekkür ediyorum. Bir kez daha bayramınızı kutluyorum. Bütün izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin ve elbette bayram neşesiyle, eğlencesiyle, o kurban ibadetiyle artık sona eriyor ve Kurban Bayramı için memleket

0: Mersin'e gidenlerse aynı şekilde İstanbul'a geri dönmeye başladı. Bizler şu an Kocaeli İzmit Bekirdere Viyadüğü, Bekirdere rampasının olduğu noktadayız. Şu an için bu noktada trafik yoğunluğu akıcı şekilde ilerliyor. Ancak altını çizelim. Özellikle önümüzdeki saatler içerisinde saatler 16'yı 17'yi gösterdiğinde bu noktadaki trafik yoğunluğu bir hayli artması bekleniyor. Peki neden? Özellikle İstanbul'a giriş noktasında bu bölgede ciddi bir yoğunluk oluşuyor. Kocaeli'nde Kuzey Marmara Otoyolu'ndan ayrılıp buraya girenler, bunun yanı sıra yine bu nokta üzerinden İstanbul'da istikamet edinmiş olan kişiler bu bölgeyi kullanacak. Bunun yanı sıra yine kamyonlardan da bahsetmemiz gerekiyor. Tırlardan da bahsetmemiz gerekiyor. Onlar da bundan yaklaşık yarım saat 45 dakika sonra artık bu yolu kullanamayacaklar. Onlar da yine çeşitli dinlenme tesislerinde olacaklar. Şu an için yol akıcı, zaman zaman bu güzergah üzerinde araçların yine sayısının arttığını görebiliyoruz. Peki bu ne demek? Araçların sayısı arttıkça özellikle İstanbul'un giriş noktalarında bu sayısı artan araçların oluşturduğu bir trafik var. Şu an burada akıcı olabilir ancak ilerleyen noktalarda bu trafiğin oluşmasına sebebiyet de verebiliyor. Bunun altını çizelim. Hatta en basit örneği aslında trafiğin kademeli olarak artışındaki en basit örneği şunu verelim. Şu an Çamlıca gişelerinde İstanbul'da bir yoğunluk var. Bunun yanı sıra İstanbul'un giriş noktalarında Sultanbeyli gibi önemli noktalarda yine o trafiğin başlamış olduğunu söylemek mümkün. Bekirdere Viyadüğü'nü çıktıktan sonra ilk viraj burası ve işte o ilk virajda zaman zaman araçların çok daha az geçtiğini, ancak genel manada karşı istikamete göre, yani Ankara istikametine göre araç sayısının daha fazla olduğunu söylemek mümkün. Tabii ki bu noktada jandarma ekipleri, otoyol jandarma ekipleri, bunun yanı sıra emniyet güçleri sürekli burada şu an teyakkuz halindeler. Olası herhangi bir durum için bu noktada bekleyişini sürdürüyorlar ve çalışmalarında da devam ediyorlar. Az önce bahsettik, tırlar için, tankerler için, çekici römorkörler için de artık son saatler diyebiliriz. Onlar da belli bir saat sonra bu noktadan, yani bu yol güzergahı üzerinden ayrılacaklar ve sonrasında burada normal araçların bir trafiğine asla şahitlik edeceğiz. Ancak ilerleyen saatlerde bu trafik yoğunluğunun artacağını düşünebiliyoruz. Öyle ki özellikle doğu şehirlerinden yola çıkanlar, gece saatlerinde yola çıkanlar, gecenin ilerleyen saatlerinde yola çıkanlar aşağı yukarı önümüzdeki 3 saat 4 saat içerisinde bu noktaya artık adım atmış olacak. Bunun yanı sıra yine Karadeniz'in uzak noktalarından gelenler de yine akşam saat 16, 17, 18 sonrasında bir yoğunluk oluşturması bekleniyor. Bu da oldukça önemli. O sebepten bu bölgeyi, bu güzergahı kullanacaklar için bizzat uyarısını yapmış olalım. Ve devam edelim. Burada şunun da altını çizmemiz gerekiyor. İstanbul'un birçok farklı noktasından, İstanbul'a birçok farklı noktadan gelenlerin aslında ortak kullanım rotası burası. Kocaeli, Bekirdere Viyadüğü ve işte bu viyadükte şu an için araç sayısının her geçen dakika, her geçen saat daha da arttığını söylemek mümkün. Şu an için akışta herhangi bir problem yok. Yol güzergahı üzerinde bir trafik kazası şu an için gözükmüyor. Tabii ki gözükmemesi en büyük temennimiz, olası herhangi bir durumun önüne geçebilmek için de hem otoyol jandarma ekipleri hem de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bağlı polis ekipleri teyakkuz halindeler diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet, teşekkürler. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde gün boyunca kutlamalar yapıldı. Sarayburnu'ndan açılan tekneler boğazda tur attı. İstanbul Boğazı'nın turkuazi rengi Türk bayraklarıyla şenlendi. Başkan Erdoğan da bu anlamlı günde cuma namazı için Ayasofya Camii'ne gitti. Erdoğan, 29 Mayıs'ta Ayasofya'da olmak ayrı bir güzellik dedi.
2: Hamdolsun Fatih'ten Ayasofya'ya bugün bir yürüyüş yapıldı ve İstanbullu burada Cuma'yı kıldı. Bu da ayrı bir güzellik.
3: Ayasofya'da cuma, Haliç'te kutlama, Boğaz'da kortej. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kentin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kutlamalara katıldı. Erdoğan'ın ilk durağı cuma namazı için Ayasofya Camii oldu.
4: Rabbim bizlere bu kurban bayramlarının tekrarını lütfetsin. Amin. Lillahi Teala'l Fatiha.
2: Bugün 29 Mayıs Cuma tevafuk olarak Ayasofya'da kılma imkanımız oldu. Ve Ayasofya'da da katılım gayet güzeldi, muhteşemdi. Ve İstanbullu burada Cuma'yı kıldı. Bu da ayrı bir güzellik.
3: Erdoğan hem Haliç'teki hem de akşam yapılacak fetih kutlamalarına değindi.
2: Akşam İstanbul bir başka güzel olacak ve yıldızlar inşallah bir gösteri yapacak İstanbul'da. Hep birlikte bunu kutlayacağız.
3: Erdoğan açıklamalarının ardından basın mensuplarına lokum ikram etti.
2: Ben şimdiden sizlerin bu gayretine teşekkür ediyorum. Ağızlarınızda tatlandırma istiyorum.
5: Efendim teşekkür ediyoruz.
2: Afiyet
5: devam edelim.
2: He? Ben yemiyorum. Dikkat ediyorum. Nice bayramlara inşallah.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde de coşkuyla karşılandı.
6: Tarihi yeniden yazan mazlumların umudu geliyor. Halkıyla bir
7: büyük kahraman. İyi ki varsın Erdoğan.
3: Kutlu fetihin 573. yıl dönümü nedeniyle İstanbul'da gün boyu pek çok etkinlik düzenlendi. Sarayburnu limanından açılan gemiler Boğaz'da tur attı. Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesi de ziyaretçi akınına uğradı.
1: A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella A-Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı Türkiye'yi temsil ettiği için gururlu olduğunu söyledi.
8: L'obiettivo è quello di superare i gironi.
9: Öncelikle her zaman yaptığımız gibi adım adım ilerleyebilmek ve gruptan başarılı bir şekilde çıkabilmek. Yani Abdullah hocamız da zaten deneyimli o konuda. Ne kadar zorlu bir turnuva olduğunu hepimiz biliyoruz ve gruptan başarılı bir şekilde çıktıktan sonra maçlar artık teke düşüyor ve oradan da hani dediğim gibi adım adım ilerlemek ve sonrasında en iyi şekilde ülkemizi tabii ki de temsil edebilmek. Yani aslında öngörülemez bir gruba sahibiz baktığınızda dediğiniz gibi. Ama tabii ki de biz maksimumu elde etmeye çalışacağız. Ne olursa olsun her zaman sahaya çıktığımızda biz her zaman en iyisini hedeflememiz gerekiyor. Birlik beraberlik içerisinde hareket etmemiz gerekiyor. Yani bazen maç esnasında beraber defans yapmamız gereken aksiyonlar da olacak. Bazen hep beraber saldırmamız gereken aksiyonlar da olacak. Ve biz tabii ki de ilk maç olarak ona full konsantre olduk. Yani aslında Avustralya'ya karşı oynayacağımız maça. Çünkü bizim için de biraz benzer geçmişte oynadığımız maçlara da benziyor. Yani Kosova maçı en son örnek gösterebilirim. Ona benzer bir maç olacak. O yüzden çok sabırlı olmamız gerekiyor. Acele etmeden oynamamız gerekiyor ve beraber hareket ederek zihinsel olarak da bu bilinçte beraber bir fedakarlık vermemiz gerekecek bir maç olacak her zamanki gibi. O yüzden bunları da tabii ki de hazırlamak benim elimde. Futbolcularımızı maça yaklaştıkça verilerle, videolarla, analizlerle hazırlamak benim elimde. O yüzden elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yani aslında duygusal anlamda bana çok şey kattığını söyleyebilirim. Çünkü ben her maçı final gibi görüyorum. Yani tarihi bu kadar büyük, kültürsel açıdan da çok zengin bir ülkeyi temsil ettiğimiz için inanılmaz gururluyum. O yüzden çok mutlu ve gururluyum. Hayallerimiz tabii ki de çok büyük olması gerekiyor. Duygusal anlamda oraya gittiğimizde en iyi şekilde yönetmemiz gerekiyor kendimizi. Sakin kalmamız gerekiyor ki en iyi şekilde performansları sahaya çıktığımızda verebilirim. Görevim adına hani şunu da söyleyebilirim. Yani bizler futbolcularımız her zaman sahada yüreğimizle olacağız. Çünkü biz sadece kendi ailelerimizi değil ülkemizi temsil ediyoruz. Ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek için elimizden gelen her şeyin en iyisini yapacağız.
1: Bayram tatilinde güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler mesire alanlarına akın ediyor. Malatya'ya gideceğiz. Detayları haber muhabiri Mehmet Türel'den dinleyeceğiz. Mehmet.
10: Evet, senin de söylediğin gibi Malatya'da güzel havanın tadını çıkarmak isteyen Malatyalılar piknik alanlarına akın etti. Malatya'nın en bilinen piknik alanı, mesire alanındayız. Pınarbaşı'ndayız. Kurban Bayramı'nın 4. günü, o kurbanda kesilen hayvanların etleri artık yavaş yavaş çıkarıldı ve mangalların üzerine konuldu. Burası çok yoğun bir günü yaşıyor diyebiliriz. Malatya zaten bayramda nüfus olarak bayağı bir kalabalıklaşmıştı. Bugün Pınarbaşı'nda bu kalabalık, bu yoğunluğu görmek mümkün. Hemen burada piknikçiler var. Ailesiyle birlikte mangalın başına, ateşin başına geçip burada bugünün tadını çıkaran bir piknikçimiz var. Merhabalar.
5: Merhabalar.
10: İyi bayramlar dileyelim öncelikle.
5: Sağ olun.
10: Tanıyabilir miyiz sizi?
5: Ben Kadir Aslantaş.
10: Kadir Bey, şu anda mangalın başındasınız. Evet. Ne yapıyorsunuz? Köfte mi yoksa?
5: Kuşbaşı.
10: Kuşbaşı.
5: Kuşbaşı yapıyoruz, tavuk yapıyoruz.
10: Dinlendirdiniz eti.
5: Dinlendirdik, kurbanımızı kestik. Biraz yoğun mesaiden sonra da geldik, biraz dinlenelim.
10: Kafa dinliyorsunuz.
5: Aynen öyle.
10: Peki bu işin sırrı nedir? Mangal yapmanın sırrı, iyi et nasıl seçilir, nasıl yapılır?
5: But tarafından seçtim ben eti. Antrikot tarafından kuşbaşıyı hazırladık. Geldik, ailemizle mangalımızı yapalım. Çayımızı içip gideceğiz. Nasıl
10: İyi olur? Yapmışsınız. Peki Türkiye'ye bir mesaj verecek misiniz Kurban Bayramı'nın 4. gününde?
5: Ne diyeyim ki?
10: Herkesin bayramı.
5: Herkesin bayramı kutlu olsun.
10: Evet.
5: Allah kestiğimiz kurbanları kabul eylesin.
10: Amin. Amin inşallah. Ateşte yakmışsınız. Biraz sonra bu etler ateşle buluşacak. Aynen. Sevgili A Haber izleyicileri, Pınarbaşı'ndayız. Pınarbaşı Malatya'nın en bilinen mesire alanlarından birisi. Ve hakikaten bugün çok büyük bir yoğunluk var burada. Trafikten anlamak mümkün. Hemen kamerayı şöyle Turgut Yaman arkadaşım sağa çevirdiğinde göl görünüyor. Masmavi bir gölü var Pınarbaşı'nın. Burası hem tatilciler için hem Malatyalılar için vazgeçilmez bir mekan. Şöyle hemen detayları da sizlere aktarsın, hemen görüntüler eşliğinde yürüyelim. Burayı biraz size gösterelim. Çok güzel bir mekan. Hem doğasıyla hem yeşilliğiyle. Hayırlı bayramlar. Nasılsınız, iyi misiniz?
11: İyi.
10: Şöyle size de bir mikrofon uzatalım, canlı yayındayız. Ben tutarım.
11: Merhabalar.
10: Tanıyabilir miyiz sizi?
11: Şeyma Pekmez.
10: Şeyma Hanım, Kurban Bayramı'nın 4. günü ailenizle birlikte pikniktesiniz galiba.
11: Evet, öyleyim.
10: Kurbanlık etler de çıktı bir taraftan.
11: Öyle, evet.
10: Et yiyecek misiniz bugün?
11: Bugün yiyeceğiz, evet.
10: Evet, tabii toparlayacağız, hemen sizi de tanıyalım.
12: Merhaba, ismim Selim Pekmez.
10: Ailenizle birlikte Pınarbaşı'nda pikniktesiniz. Duygularınızı alalım.
12: Evet, Kurban Bayramı'nı idrak ediyoruz şu an. Etlerimizi çıkardık, mangalımızı yapacağız. Bu şekilde güzel bir bayram geçiriyoruz.
10: Fırsatı değerlendiriyoruz.
12: Tabii ki, evet, doğrudur.
10: Peki, teşekkür ediyorum. Afiyet şeker olsun. Bayramınızı tebrik ediyoruz. Şöyle şuraya doğru gidelim hemen toparlamak adına. Pınarbaşı'ndaydık. Piknikçiler burayı doldurmuş durumda ve bayramın 4. günü olmasına rağmen büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Herkes ailesiyle birlikte burada piknik yapıyor diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Efendim, şimdi Çorum'a gideceğiz. Uğrak köyü tarımı ve yöresel lezzetleriyle dikkat çekiyor.

Sizlerden çok beğeni gören, A Haber ekranlarında beğenerek, severek izlediğiniz Şehre Yakın programında bu hafta Çorum'un Uğrak Köyü'ne konuk olacağız. 40 hanesi bulunuyor. Nüfus ise yaklaşık 170-180 civarında. Geçim ise tam bir tarım hayvancılık. Hadi hep birlikte Uğrak Köyü'nü gezelim.

0: Urak köyünün girişinde bir ıspanak tarlasına şimdi bir abimiz sırtında ıspanakları topladı, geliyor, bakalım soracağız kendisine. Abi selamünaleyküm. İsim ne abi?
1: Hüseyin.
0: Hüseyin abi. Abi gidelim, seni bekletmeyelim. Ne var abi şimdi arkada?
1: Ispanak. Ispanak var abi.
0: Bu tarlayı komple ıspanak baktı.
1: Yarısını yaktık işte.
0: Şimdi hasat ediyor.
1: Hasat ediyor.
0: Peki ıspanak çok faydalı vitamin derler. Demir deposu derler.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Ispanak çok şahanedir yani.

0: yan iç yapıyor, işte bir de yapıyor.
1: Yemeğini de yapar mı?
0: Evet, bulgurlu yemeğini yapıyor.
1: O çok faydalı derler. Bütün suyu, vitamini içinde kalıyor derler. Doğru.
0: Evet, evet. Bulgurlu yemeğini yapıyor. Sarımsaklı işte. Haşlıyor yumurtalı. Yanıcını yapıyor işte.
1: Peki abla şey mi? Sıcakta şimdi zor olmuyor mu?
0: Yok.
1: Havalar artık ısınmaya başladı.
0: Zaten abi bunu şimdi götürecek. Satmaya götüreceğiz. Kapının önünde satıyor.
1: Beraber mi gidiyorsunuz?
0: Evet, beraber.
1: Oh. Efendim?
2: Bunu ayırt ediyor. Mesbur ayırt etmezse bunu satamazsın yani. Çünkü olmaz yani bak.
1: Bunlar erkek dediğiniz mi?
2: Evet. Bunlar tohum çıkar diyor. Bu olmaz yani. Tohum çıkarttığı zaman bu olmaz yani.
1: Bunlara içinden ayırmanız lazım.
2: Ayırmamız lazım. Çünkü bu satılmaz da olmaz da yani.
1: Müşteriye verilmez.
2: Veremeyiz yani. Çünkü verdiğimiz zaman olmaz yani. Haksız olur. Çünkü bunu yapan yapıyor ama biz bunu yapamayız. Çünkü bu bak hiç belli olmuyor. Belli olmadığı zaman da burayı göremez bak bu şekilde yaptığı zaman. Ama burada tohum var bak. Şey gitmez yani.
1: Tohum varsa
2: yenir yapraklar ama tohum olduk mu lezzeti gider yani.

0: Uğrak köyündeyiz. Çiftçiler aralıksız bir şekilde çalışmasını sürdürüyor. Bakın şu anda traktörün arka tarafında bir ilaçlama makinesi var. Yabani otlarla mücadele için abimiz burada ilaçlama yapacak. Biraz sonra tarlaya gidecek. Selamünaleyküm. Kolay gelsin.
1: Selam. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz.
0: İsim ne abi?
1: Ferdi.
0: Ferdi abi ne yapıyorsun şimdi?
1: Yabancı otlarla mücadele yapacağız. Pancar ilaçlıyoruz şu anda. Onlar işte şu anda otların ilaçlanma zamanı. Yağmur geliyor. İlaçlanmazsa pancarlarımız otun içinde kalacak. Şu anda havamız açtı. İlaçlama yapmak zorundayız. Yapmasak yani zor olacak sonrası kalan günler. Çünkü pazar gününe yağmur var. Öyle çalışıyoruz vallahi.
0: Peki şimdi ne kadar bir dönüm arazi pancar ekti?
1: Benim şu anda 110 dönüm ekili yerim var pancar olarak.
0: Peki şimdi ilaçlamasan hep ot mu oluyor aralarda?
1: Tabii. Yani bir sefer tarlaların durumuna göre yeri geliyor iki sefer ilaçlamamız icap ediyor. Biz şu anda ikinci ilaçlamayı yapıyoruz. Onun için şu anda ikinci holderimizle dolduruyoruz. Hava güzel.
0: Peki hasat ne zaman?
1: Hasat muhtarım 10. ayın sonunda işte 11. ayın başlarında biz başlıyoruz işte yaklaşık 15-20 günde hasat yapıyoruz.
0: Uğrak köyünde Ferdi abimin tarlası var. Onun yanı sıra tabii hayvanlar da var. Bakın küçük küçük buzağlar. 3 aylık, 4 aylık, 5 aylık buzağlar. Aynen. Ferdi abi kaç tane buzağı var?
1: Aynen 5 tane şu anda buzağımız mevcut burada. Anneleri bunların yazıya gittiler. Bunların işte biraz bir kademe büyükleri var. Bunların anneleri var böyle. İşte bunları sağ yok. Sütünden işte komşular da faydalanıyor. Biz de işte satıyor sütünden falan işte faydalanıyor yok yani. Bunları besiyor yani.
0: Toplam kaç tane?
1: Toplam şu anda 15 tane hayvanımız mevcut. Bir tane içeride kurbanlığımız var. 14 tane bunlar mevcut hayvanlarımız.
0: Peki abi şunları bir çek halde bir bak nasıl bakıyorlar bize şu anda. Abi bunlar aslında çocuk gibi ilgilenmek lazım.
1: Aynen aynen. Çünkü sabah erken saatlerde bunları görmek lazım. Şimdi bunlar yediler içtiler. Bak sularını her yarıya indirmişler işte yediler böyle. Şu anda da dinleniyorlar. Güneşleniyorlar böyle plaj bura. Bunlara böyle bir çöpten çelik bir yer yaptık. Böyle.
0: Onların plajı.
1: Tabii onların plajı. Bunlar işte böyle bir çöpten çelik bir yer yaptık. Dışarıda da yerimiz var da. Orada biraz büyük olduğu için bunlara delik vermezler şimdi. Onun için de bunlar burada böyle yazı geçirecekler yani.

0: Abi şimdi burası köyün yaylım alanı.
1: Yaylım alanı, merası. Köyün merası. Burada hayvanlarımızı çıkartıyoruz. Çobanlar otlatıyor buralarda. Köyde hayvancılık bizim için önemli bir yer teşkil ediyor.
0: Peki sabah çıkıyor değil mi?
1: Öğlene doğru çıkıyor. Pek güneşte şey yapmıyorlar. Öğlen, genelde öğlen sonu, öğlenden önce o şekilde çıkıyor yani.
2: Kaça kadar?
1: Akşama kadar sürüyor. Kararıncaya kadar. Yaylımdalar hayvanlar.
0: Şimdi burada tabii yaylımda olmaları özellikle üreticiler, besiciler için yemde bir katkı sağlıyor değil
1: mi? Tabii. Büyük bir katkı sağlıyor. Çünkü içeride olduğu zaman yeme düşüyor devamlı. Şimdi ama otla beslendiği için

0: yem daha az yiyor. Hem süt var, sütten de fark ediyor tabii. Yemle otun arasında fark var tabii. Verimlilik açısından daha iyi.
1: Uğrak köyünde dedim ya, tarım ve hayvancılık önemli. İşte burası hayvanların mera alanı, yayılım yaptığı yerler. Sabah saat 9-10 gibi hayvanlar bu yayılım alanına geliyor. Çoban eşliğinde burada yayılıyor. Akşam hava kararmaya yakında tekrar ağıllarına dönüyor.

0: Çorum'a bağlı Uğrak Köyü'nün erkekleri tarlada çalışırken kadınları boş durmuyor. Ne yapıyor efendim? Yemekleri hazırlıyor. Bakın burada saç ocakları yakılmış. Kadınlar ummalı bir şekilde imece usulüyle bir araya gelmişler, çalışıyorlar. Ablamızın yanına uğrayalım, bakalım neler yapıyor. Abla selamun aleyküm, kolay gelsin.
1: Aleyküm selam. Çörek yapıyor. Bu çöreğimiz meşhurdur.
0: Neyi bunun ismi?
1: Tandır çöreği dedik.
0: Tandır çöreği. İçerisinde bir şey var mı, sadece hamur mu?
1: Yok, sadece hamurla maya, tuz.
0: Maya, tuz. Bunu ne zamanlar yaparsınız? Bayramlarda yapar mısınız?
2: Düğünlerde.
1: Devamlı yaparız. Düğünlerde yaparız. Hı.
0: Şimdi senin kaç çocuk var abla?
1: 3 tane.
0: Hepsi dışarıda herhalde.
1: 2 kızım, 1 oğlum var. Oğlum Ankara'da.
0: Ankara'da.
1: Evet.
0: Sen doğma büyüme bu köy mü?
1: Bu köylüyüm. Doğma büyüme bu köylüyüm. Bu koyun kızıyım, bu koyun gelinim.
0: Evet. Peki şimdi senin kızları yapabiliyor mu? Böyle saçlar falan.
1: Yaparlar.
0: Yaparlar.
1: Yaparlar.
0: Öğrettin değil mi?
1: Tabii tabii, öğrettim, yaparlar. Evet.
0: Bu ne şimdi?
3: Salatalı yanıç bu. Salatalı yanıç.
0: Yanıç.
3: Yanıç dedik biz.
0: Salatalı.
3: Salatalı. İçinde soğan, kıyma, biber, patlıcan doğranır. Çok güzel olur. Domates de vardı. Çok güzeldir. Yiyin, tadına bakın.
0: Sizin buraya mı özgü bu?
3: Yok, bu çevre köylere hep yaparık. Yumurtalı yaparık. Ispanaklı yaparık.
0: İsmi yanıç. Nereden gelmiş bu yanıç ismi?
3: Bilmiyorum. Bazlama diyorlar da boşuna bazlama diyorlar. Buna yanıç diyorlar.
0: Yanıç. Burada, bunun efendim burada.
3: Köylerde hep yanıç derler.
0: Burada bunun ismi yanıç. Şorumda yanıç efendim böyle. Bakın özel saç pişiriliyor saçın üstünde ve afiyetle tüket.
3: Havada da yaparız da bunun tadını tutmaz, bu başka.
0: Sacda olmazsa zaten o lezzet, ama iyis böyle sinecek üstüne.
3: Daha güzel oluyor, bilmiyorum işte. Bir böyle toplanır yaparız. Ekmeklerden sonra yaparız. Bir de katmerimiz var, biraz da katmer yaparız. Saç çöreği derler, biraz sonra onu da yapacağız. Katmer de var.
0: Vallahi maşallah. Sofrası zengin. Şimdi ablamızın yanına gidelim, ocağın başında. Burada bakın efendim, saman balyaları getiriliyor. Özel iplerle sarılmış saman balyaları burada açılıyor. Odunlarla, samanlarla burada ateşler yakılıyor. Abla kolay gelsin, selamünaleyküm.
4: Hoş geldiniz.
0: Şimdi ne yapıyoruz abla, bu samanları yavaş yavaş mı atıyorsun, yoksa bir anda atsan harlı mı oluyor?
4: Yavaş yavaş atıyor. Galerince tek daha fazla atınca yakıyor.
0: Şimdi bazen böyle ocağın üstünde olduğu zaman, yaktıkları zaman kızıyorlar. Sana da kızan oluyor mu burada? Ne ettin, yaktın diye.
4: Tabii ki yaktın diyorlar, düşürdün diyorlar, pişiremedin diyorlar.
0: Oo, bu işin bir sürü de bahanesi var.
4: Bahanesi de çok, şey de, riski de çok.
0: Efendim, ablamız en zahmetli bölümünde, en riskli bölümünde. Çünkü bakın şimdi aldı mesela, ateşin içerisinde onu harladı, kızarttı ve hemen tepsinin üzerine koydu. Yeniden ne yapıyoruz? Samanları içerisine doğru atıyoruz.
4: Karalmasın diye. İçine yeniden atıyor, böyle kararmasın diye.
0: Ne dedin abla, demin bir şey dedin.
4: Hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Ne dedin ki demin, bir şey dedin gelinlerle ilgili?
4: Yeni cahillerin işlerine öyle geliyor dedim.
0: İşlerine öyle geliyor.
4: Yani hazır yemek istiyorlar.
0: Niye acaba?
4: Yapmayı istemiyor. Kaynana çalışıyor nasıl olsa.
0: Efendim, kaynana çalışıyor nasıl olsa diyor.
4: Haksız mıyım?
0: Kaynanaların kaderi mi bu?
4: Kaynaların kaderi.
0: Onlar çalışıyor, sen burada götürüyorsun.
4: Ben misafir olarak geldim.
0: Yani hiç vallahi, ne bu yediğin ismi ne?
4: Tandır çöreği diyorlar.
0: Ama maşallah, onlar orada çalışırken, burada çalışırken sen yarısını götürdün.
4: Tabii, bir görene de bir yiyici lazım.
0: Sen nereden geldin abla?
4: Çorum'da, ben de bu köylüyüm.
0: Ha. Ama Çorum'da yaşıyorsun.
4: Evet.
0: Geliyorsun sık sık köye değil mi?
4: Çok sık da gelmiyorum.
0: Yemek olduğu zaman mı geliyorsun?
4: Evet.
0: Boğaz olunca geliyor diyorlar bak abla.
4: Aynen öyle.
0: Efendim, afiyet olsun.
4: Teşekkür ederim.
5: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Avrupa Birliği'nin 6 büyük ekonomisinden Sermaye Piyasaları Birliği için ortak hamle. Avrupa Birliği'nin en büyük 6 ekonomisinin sermaye piyasalarında entegrasyonu ve işbirliğini derinleştirmek amacıyla ortak tutum üzerinde anlaştığı bildirildi. Açıklamada, entegre sermaye piyasalarının Avrupa'nın büyüme potansiyelini harekete geçirmek için kritik önemde olduğu ve yenilikçi finansal teknolojilerin desteklenerek rekabet gücünün artırılacağı aktarıldı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
8: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
7: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar

Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
1: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
2: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
5: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: Bir reklam.
12: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

bir reklam. A Haber Radyo 24 saat haber.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: AGESA'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürüyor.

0: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu SGK tarafından bu yılın ilk 4 ayında 5,2 milyar lira analık ödeneği, 191,5 milyon lira emzirme ödeneği ödemesi yapıldığını bildirdi. Bakan Işıkhan, sosyal hesabından annelerin SGK ile güvende olduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı. Sosyal Güvenlik Kurumumuzun sağladığı analık ödeneği ve emzirme ödeneği ile ailelerimizin yanındayız. Bu yılın ilk 4 ayında 5,2 milyar lira analık ödeneği, 191,5 milyon lira emzirme ödeneği sağladık. Ailelerimize destek olmaya devam edeceğiz.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu. Bir reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor.
5: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim. Diğer mağazalarında.

0: vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Canlı yayın.
3: Karar alınıncaya kadar da grup toplantısının gerçekleştirilemeyeceğini ifade etmişti. Bu anlamda da Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir ayrışma söz konusu. Aslında şu anda da yine Hüseyin ekranlara getiriyor. Partililer dediğimiz gibi genel merkez binasının bahçesini doldurmuş durumda. Şu anda Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen görüyorum kalabalığın arasında. Onur Yusuf Üregen 38. Olağan Kurultay'ın iptali istemiyle Lütfü Savaş adına dava açmıştı ve o dava neticelendi. 42. Asya Hukuk Mahkemesi davayı reddetmişti. Ve nihayetinde Lütfü Savaş yeniden bu dava sorucunu istinafa taşıdı. İstinaf Mahkemesi, Bölge Adliye Mahkemesi, İstinaf Mahkemesi kararını verdi ve bu kararda mutlak butlan yönünde oldu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı ve daha sonrasında yapılan 21. ve 22. Olağanüstü Kurultaylar ve 39. Olağan Kurultay'da mahkeme kararıyla iptal edildi ve yok hükmünde sayıldı ve Cumhuriyet Halk Partisi 4-5 Kasım öncesine döndü. Yani Kemal Kılıçdaroğlu dönemi yeniden başladı. 4-5 Kasım'dan sonra yapılan kurultaylar, alınan kararlar, ihraç kararları da dahil hepsi yok hükmünde sayıldı ve Cumhuriyet Halk Partisi bugün yeni bir başlangıç yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu da yeniden genel başkanlığa döndü. Şu sıralarda genel merkezin 12. katında, makam katında kurmaylarıyla bu sürece dair değerlendirmelerde bulunuyor. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu burada Kemal Kılıçdaroğlu kahraman olarak anons edildi. Kahraman Kemal Kılıçdaroğlu şeklinde bir anons sizlere kadar da gelmiştir sesi. Tabii burada Kemal Kılıçdaroğlu Nazım Hikmet'in Yürümek adlı şiiri eşliğinde kürsüye çıkacak. Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye yürürken buradan sloganlar eşliğinde, partililer de sloganlarla Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecekler. Ve yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin dışında LED ekranlar yerleştirildi. Burada gelen, buraya toplanan partililer, genel merkezin bahçesine giremeyen partililer de LED ekranlar vasıtasıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını, konuşmasını yakından takip edecekler. Ve tabii ki bir yandan da Özgür Özel şu anda Güven Park'ta toplanmaya başlanan partilere seslenecek. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki bayramlaşma var. Bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu, diğer yanda Özgür Özel. Özgür Özel, ben seçilmiş genel başkanım ve aynı zamanda ikinci kez seçilmiş grup başkanıyım diyor. Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları ise mahkeme kararıyla birlikte hak yerini buldu şeklinde yorumlar yapıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir tablo var. Güven Park'ta Özgür Özel dediğimiz gibi partililere seslenecek. Güven Park'ta da partililer geride bıraktığımız saatlerde Güven Park'ta toplanmaya başladılar. Güven Park'ta Ankara İl Başkanlığı'nın önünde bir otobüs bulunuyor. O otobüsün üstünde konuşacak Özgür Özel. Tabii bu butlan sürecine dair açıklamalarda bulunması bekleniyor yine Özgür Özel'in. Zaten mutlak butlan kararını tanımadığını ifade etmişti Özgür Özel. Kurmayları da o şekilde. Özellikle Güven Park'ta daha fazla kalabalığın oluşması adına dün itibariyle Ankara milletvekilleri cadde cadde, sokak sokak gezerek vatandaşları, partilileri Ankara İl Başkanlığı'nın önüne davet ettiler. Ankara İl Başkanlığı'nın önündeki otobüsün üzerinde de şu yazıyor: İrademize, liderimize, partimize sahip çıkıyoruz diyor Özgür Özel ve onu, Özgür Özel'i destekleyen partililer. Bu şekilde...

mesajlar vermesi bekleniyor Özgür Özel'in de. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik malum eleştirileri vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa dönmesiyle birlikte bir partide tepki de oluştu haliyle. Özellikle Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri, ilçe ve il örgütleri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler açıkçası. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu burada yapacağı açıklamada bir kucaklaşma mesajı, birlik ve beraberlik mesajı verecek. Tabanı bu anlamda ikna etmeye dönük mesajları olacak Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Özgür Özel ise aynı saatte, yani saatler 14'ü gösterdiğinde Ankara İl Başkanlığı önünde yapılacak olan halk buluşmasında, bayramlaşmada buraya dönük, yani genel merkeze ve şu andaki mevcut yönetime yönelik eleştirilerde bulunması bekleniyor. Mutlak butlan kararını neden tanımadıklarını bir kez daha Özgür Özel'in o halk buluşmasında anlatması bekleniyor. Tabii mutlak butlan kararıyla birlikte Özgür Özel direniş çağrısı yapmıştı. Direniyoruz demişti. Sonuna kadar direneceğiz açıklamasında bulunmuştu. Kurmaylarından, milletvekillerinden, grup başkan vekillerinden de yine bu yönde açıklamalar geldi. Bunu neden anlatıyorum? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir ayrışma olur mu? Daha doğru bir ifadeyle yeni parti kurulur mu sorusunun yanıtı aranıyor. Türk siyasetinde ve Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde. Tabii yeni parti ihtimali her zaman var. Mutlak butlanla ilgili dava süreci devam ederken de bu iddialar Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde dillendiriliyordu. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olur ve süreci seçime kadar kendisi yürütürse bir ayrışmanın olabileceği, Özgür Özel'in ve yol arkadaşlarının yeni bir partiyle yollarına devam edebileceği şeklinde değerlendirmeler yapılıyordu. Ve bu kapsamda Özgür Özel'in de yine masasında yeni parti var, yeni parti kurma ihtimali ve gerçeği de var. Bu anlamda da çalışmaların olduğunu söyleyebiliriz ki zaten CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da yeni parti kurulursa sonuç ne olur? CHP tabanının yüzde kaçı yeni partiyi destekler? Bu içeriye dair bir sosyal medya hesabından bir anket sonucu paylaşmıştı. Yani bu da aslında anlattıklarımızı, kulis bilgilerini doğrulayan bir paylaşımdı. Şimdi tabii burada Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'yu da dün Silivri'de bir görüşme gerçekleştirdi. O görüşmenin içeriğine dair henüz bir bilgi olmasa bile neler konuşulduğunu aşağı yukarı tabii ki herkes gibi bizler de tahmin edebiliyoruz. Bundan sonraki yol haritasına dair bir değerlendirme yapıldığını tahmin etmek güç değil. Bundan sonra Özgür Özel hangi adımları atacak, nasıl bir strateji üzerine yol yürüyecek? Bu önemli. Buna dair yine bugünkü toplantıda mesajlar verebileceği de ifade ediliyor. Bir yandan da tabii ki grup başkanlığı seçiminden bahsetmiştik. Salı günü özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hareketli olması bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde eğer Özgür Özel bir grup toplantısı gerçekleştirirse bu tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı dışında bir hamle olur. Bu da aynı zamanda partide disiplin suçunu beraberinde getirir şeklinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin yapmış oldukları değerlendirmeler var. Kemal Kılıçdaroğlu eğer bu grup toplantısını yaparsa Özgür Özel nasıl bir yol izleyecek, nasıl bir açıklama yapacak? İlk değerlendirmesi ve ilk tepkisi ne olacak? O da tabii ki merakla bekleniyor olacak Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları. Ve Özgür Özel seçilmiş genel başkan sıfatıyla kurmayları, partililer Özgür Özel'i bu şekilde ifade ediyorlar. Hatta yapılan paylaşımlarda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Özgür Özel ifadesi özellikle kullanılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla genel başkan oldu ama bizim liderimiz Özgür Özel'dir diyor ki Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri. Tabii özellikle şunu da belirtmekte fayda var. Şimdi genel merkezde Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezindeki toplantıya, halk buluşmasına baktığımızda haliyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri tam kadro burada. Ancak şu anda 137 milletvekili arasından kaç milletvekili burada onu bilmemiz açıkçası çok güç, çok zor. Ancak şunu biliyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısına destek veren milletvekili sayısı 22 idi. Tabii bir yandan da gözler Ankara İl Başkanlığı'nın önünde olacak. Ankara İl Başkanlığı'na milletvekillerinden ziyade
Belediye başkanları da gidecek mi? Örneğin Mansur Yavaş Ankara İl Başkanlığı'na gider.

mi? O da merak konusu. Mansur Yavaş'ın bu anlamda tutumu nasıl olacak? Bu tartışmalara girecek mi? Tarafını belli edecek mi? Veya uzaktan mı izleyecek? Bunu da tabii ki önümüzdeki saatler gösterecek. Şu anda Özgür Özel dışında Cumhuriyet Halk Partisi'nin dediğimiz gibi 137 milletvekili var. Bu milletvekillerinin kaçı genel merkezde, kaçı Ankara İl Başkanlığı'nın önünde olacak. Onu da ilerleyen saatlerde öğrenmiş olacağız. Özgür Özel ve kurmayları baba ocağı olarak artık Ankara İl Başkanlığı'nı işaret ediyorlar. Baba ocağında, Ankara İl Başkanlığı'nda bir araya gelelim diyorlar. Baba ocağı aslında burası tabii ki CHP'liler açısından. CHP genel merkezi her Cumhuriyet Halk Partili'nin baba ocağıdır. Ancak tabii ki burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla genel başkanlığa dönmesi nedeniyle bir tepki var. Bu sebeple de baba ocağı olarak şu anda Ankara İl Başkanlığı işaret ediliyor. En azından yapılan paylaşımlarda, Özgür Özel'i destekleyen milletvekillerinin yaptıkları açıklamalarda ve vatandaşlara ve partilere yaptıkları buluşma çağrılarında bu ifadeyi kullanıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 50 dakika sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi bahçesinde kurulan platformda, kürsüde olacak. Ve şu anda kürsünün yanında yine Hüseyin Yıldız'ı görüyorum. Aydın milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nu lider olarak benimseyen, 38. olağan kurultaydan bu yana Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen, onun yanında yer alan bir isim. Yine parti içi muhalefette yer alan isimlerden birisiydi Hüseyin Yıldız önceki yönetimde. Ve şu anda da Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gelmesiyle birlikte parti içi muhalefeti temsil eden milletvekilleri de Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte onu desteklemek için genel merkeze gelmiş durumdalar. Ve yine Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıkarken dediğimiz gibi Nazım Hikmet'in Yürümek şiiri eşliğinde kürsüye çıkacak. Yürümek şiirini şuradan hatırlıyoruz. Ankara'dan İstanbul'a bir yürüyüş gerçekleştirmişti Kemal Kılıçdaroğlu ve Maltepe'de sonlanmıştı o yürüyüş. Maltepe Meydanı'nda kürsüye çıkarken yine bu Yürümek şiiri eşliğinde, Nazım Hikmet'in Yürümek şiiri eşliğinde kürsüye çıkmıştı. O şiirde şu ifadeler yer alıyor. Yolunda pusuya yattıklarını, arkadan çelme attıklarını bilerek yürümek. Yürümek, yürekten, gülerekten yürümek ifadeleri dikkat çekiyor. Acaba bu mesaj, bu mısralar Özgür Özel ve arkadaşlarına yönelik mi, bir mesaj mı diye sorduk yine. Haliyle tabii ki her bir açıklama, her bir cümle sembolik anlam içerebiliyor. Biz de haliyle bu mesajlar kime diye soruyoruz Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlere. Onlar da tabii ki bilemiyoruz, ancak manidar bu şiirin tercih edilmesi şeklinde değerlendirmelerde bulundular. Bunu da aktarmış olalım. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Cumhuriyet Halk Partisi bayrakları eşliğinde partililer, gençler, daha önce il ve ilçe başkanlığı yapanlar, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde Kılıçdaroğlu'nun arkasında saf tutanlar genel merkezin önünde bir araya geldiler. Ve şu anda Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde bir bekleyiş söz konusu. Saatler 14'ü gösterdiğinde açıkçası beklenen o ki herkes eteklerindeki taşı dökecek. Kim kime ne mesaj verecek? Özgür Özel'in mesajları hangi sertlikte ve hangi tonda olacak, onu önümüzdeki dakikalarda göreceğiz. Tabii bir yandan da şunu da belirtelim, bundan sonra ne olacağına dair. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğuna şu an itibariyle oturmuş durumda. 2,5 yıl aranın ardından. Ve Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi belirledikten sonra yeni bir yol haritası ortaya koyacak. Ve tabii ki şu da akıllara geliyor. Acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir ihraç süreci başlar mı? Neden bu soru soruluyor? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu arınma sloganıyla, arınma mottosuyla hareket ediyor. İki kez üst üste önceki yıl ve bu yıl peş peşe arınma çağrıları yaptı. Bu arınma çağrılarının mesajlarının gereğini yapar mı? Gereğini yerine getirir mi?
getirir diyor Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri. Zaten bu arınma çağrısının gerek

yerine getirilmezse arınma çağrısı yapmasının da bir anlamı kalmamış olur şeklinde değerlendirmeler yapıyorlar. Yani önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun deyim yerinde neşteri vurması bekleniyor. Bazı belediye başkanlarıyla ve bazı milletvekilleriyle yolların ayrılabileceği ifade ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu da bu konuya ilişkin daha önce katıldığı programlarda ve yaptığı açıklamalarda Cumhuriyet Halk Partisi bu denli Kemal Kılıçdaroğlu bunları kabul edemez. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ni arındıracak ve aynı zamanda bazı belediye başkanları rüşvet ve yolsuzlukla malum suçlanıyor. CHP'nin adı rüşvet ve yolsuzlukla yan yana gelemez diyordu. Ve bununla birlikte de Kemal Kılıçdaroğlu bu yönde adımlar atacağı ifade ediliyor. Ve şu anda genel merkezden sıcak görüntüler ekranlara geliyor. Yeniden buradaki partililer marşlarla, sloganlarla Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapacağı saati bekliyor. Tabii buraya geldikten sonra genel merkeze gelince bazı milletvekilleriyle de görüşme fırsatımız oldu. Özellikle tabanda durum nasıl? Kemal Kılıçdaroğlu'na sanki bir tepki var. Bu tepki sizce nasıl? Yani bu tepki gerçek mi? Biz doğru okuyor muyuz diye sorduğumuzda doğru, tabanda bir Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki görünüyor, ancak taşlar zamanla yerine oturur ve bu tepkiler azalır şeklinde değerlendirme yapan bazı milletvekilleri oldu. Onu aktaralım. Belediye başkanları arasında durum nasıl? Yani belediye başkanları bu mahkeme kararını ve şu andaki mevcut durumu, konjonktürü nasıl değerlendiriyor diye sorduğumuzda bazı belediye başkanlarının kendilerini aradıklarını ve her ne kadar ses çıkaramasalar da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa dönmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade ettiklerini dile getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri, onların görüşü bu şekilde. Onlar bu pencereden bakıyor ve süreci bu şekilde değerlendiriyorlar. Tabii burada sloganlardan bahsetmiştik. Az önce yine Özgür Özel'in miting yapacağı, halk buluşmasını gerçekleştireceği, partilerle bayramlaşacağı noktadan bazı görüntüler geldi. Orada yine Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tepki dolu ifadeler var. Hain Kemal sloganları atılıyor şu anda Güven Park'ta, Ankara İl Başkanlığı'nın önünde. Buradaki tablo ne olur peki? Yine Kemal Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri partililere şöyle çağrı yaptıklarını ifade ettiler. Uyardıklarını ifade ettiler partilileri. Halk buluşmasında karşı tarafı kötüleyici, yani Özgür Özel cephesini, tarafını, Özgür Özel'i destekleyen milletvekillerini, partililerini, ilçe başkanları, il başkanlarını kötüleyici, iğneleyici ve yaralayıcı bir dil kullanmayın talimatı ve uyarısı yapıldı buradaki partililere. Bu uyarıyı yaptık diyor milletvekilleri. Ve şu ana kadar da karşı tarafı iğneleyici veya karşı tarafa öfke içeren herhangi bir slogan da duymadık açıkçası. Yani o talimatın yerine getirildiğini şu anda en azından söyleyebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu şu anda Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde, makam katında ve makamına geçmiş Kemal Kılıçdaroğlu. Şu anda 2,5 yıl önce 4-5 Kasım kurultayından önce oturduğu genel başkanlık makamına şu an itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu oturmuş durumda. Ve Kemal Kılıçdaroğlu da kırmızı kravat beyaz gömlek seçimi olmuş. Kemal Kılıçdaroğlu'nun birazdan da yine burada genel merkezde partilerin karşısına çıkacak. Tabii zor bir süreçti, özellikle 38. olağan kurultay tartışmalarla başladı. Kemal Kılıçdaroğlu kurultayı, Kemal Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu destekleyenler 38. olağan kurultayı biz alırız, bir özgüven vardı. Ancak tabii ki
kurultay sonuçlanınca Özgür Özel

0: Genel Başkan seçildi. Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıllık genel başkanlık koltuğuna veda etmek zorunda kaldı. Buraya geldi Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel. Kılıçdaroğlu koltuğu Özgür Özel'e devretti. Ancak tartışmalar bitmedi. Kurultay salonunda başlamıştı tartışmalar. Kemal Kılıçdaroğlu sırtımdan hançerlendim dedi. Yakın arkadaşlarını, uzun yıllar birlikte yol yürüdüğü arkadaşlarını aslında orada eleştirdi. Size çok güvenmiştim ancak sırtımdan hançerlediniz dedi. Bu mesajı verdi kurultay kürsüsünde. Ve daha sonra Özgür Özel genel başkanlık makamına geçtikten sonra, koltuğuna oturduktan sonra yeni bir kadro belirledi. Yerel seçimler gerçekleştirildi. Ancak bu gidişattan memnun değildi Kemal Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimler. Ve Lütfü Savaş mahkemeye başvurdu. Bu kurultayda şaibe olduğunu iddia etti. Delegelerin iradesi parayla satın alındığını iddia etti Lütfü Savaş ve bazı kurultay delegeleri. Ve nihayetinde bir yandan da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı. Bir yanda soruşturma, diğer yanda açılan dava vardı. Ve dava duruşmasında Onur Yusuf Üregen kendi penceresinden bu iddiaları bir kez daha mahkeme huzurunda dile getirdi. Kurultayda şaibi olduğunu ifade etti. Deliller ortaya koyduklarını dile getirdi. Bazı yazışmalar, telefon görüşmeleri, itiraflar mahkemede soruşturma dosyasına girdi. Mahkeme dosyasına girdi. İddianameye girdi. Özgür Özel'in avukatları, Özgür Özel cephesi asla ve kata şaibe olmamıştır dediler. Hatta Özgür Özel anamızın ak sütü gibi helaldir kazandığımız kurultay dedi Özgür Özel. Ancak nihayetinde bir dava süreci de başlamıştı. Mahkeme nihayetinde karar verdi. 42. Asya Hukuk Mahkemesi'nde görüldü dava. Ve 42. Asya Hukuk Mahkemesi'ndeki dava sonucunda mahkeme davanın reddi yönünde karar verdi ve nihayetinde Lütfü Savaş o kararı istinafa taşıdı. İstinafta geçtiğimiz günlerde kararı verdi ve mutlak butlan dedi. Yani dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023'teki kurultayı yok hükmündedir dedi. 39. olağan kurultay yok hükmündedir dedi. 21. ve 22. olağanüstü kurultaylar da yok hükmündedir dedi. Neden böyle dedi? Zaten 38. olağan kurultay da kurultay yok hükmünde olunca diğer kurultaylar da otomatikman yok hükmünde oluyor. Çünkü o dönem 38. olağan kurultayı kazanan yönetim tarafından alınmıştı 21. ve 22. olağanüstü kurultay kararları ve o kurultaylar gerçekleştirilmişti. Ve nihayetinde 38 iptal olunca diğer kurultaylar da iptal oldu, yok hükmünde sayıldı. Ve Kemal Kılıçdaroğlu nasıl bir yol izleyecek? Mahkemenin kararı tanıyacak mı, tanımayacak mı soruları ve bu soruların cevapları aranmaya başlanmıştı Ankara'da. Aslında bu sorunun cevabı belliydi. Kemal Kılıçdaroğlu dediğimiz gibi mutlak butlan davası süreç devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumun ne olacağını aslında kamuoyuyla paylaşmışlardı. Eğer mutlak butlan çıkarsa Kemal Kılıçdaroğlu yeniden göreve döner, genel başkanlık makamına oturur ve bir arınma sürecini başlatır demişlerdi zaten. Ve nihayetinde mahkeme kararıyla birlikte de şu andaki tabloya baktığımızda anlatıldığı gibi, aktarıldığı gibi kulislere de yansıyan o bilgilerin gerçek olduğunu, hayata geçtiğini görüyoruz. Ve Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan davası ve mahkeme kararıyla birlikte geldi ve şu anda 12. katta makamında yanında bazı milletvekilleri de var. O milletvekilleriyle şu anda genel bir değerlendirme yapıyorlar. Ve birazdan da Kemal Kılıçdaroğlu
1: tertemiz bir başlangıç yapmaya
0: şu anda Türkiye için tertemiz bir başlangıç sloganı, anonsunu duyuyorsunuz. Yeni bir başlangıç, tertemiz bir başlangıç olarak nitelendiriyor Cumhuriyet Halk Partililer, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Cumhuriyet Halk Partililer. Ve bu şekilde bu sözlerle buradaki partililer, buraya gelen partililer motive ediliyor. Ve hemen Hüseyin de ekranlara getirecek. Genel merkez binasına partiler

0: yine gelmeye başlıyorlar. LED ekranlardan da yine buradaki konuşmayı takip edecekler. Yine arınma çağrıları yapılıyor, arınma mesajları veriliyor. Yapılan anonslar sizlere kadar geliyordur. Hatay'dan gelen partililer var gördüğüm kadarıyla. Aydın'dan gelen partililer var. Torbalı'dan gelen partililer var. Malatya Yazıhan burada şeklinde bir pankart görüyorum yine. Dün gece itibariyle Türkiye'nin dört bir yanından Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen CHP'liler genel merkeze gelmeye başladılar. Yine yolda olan bazı partilerin de yolda olduğu yönünde bilgiler ulaştı bize. Artık gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı açıklamaya çevrilmiş durumda. Tabii sancılı bir süreç olacak. CHP açısından kolay bir süreç olmayacak.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bayramlaşma programı şu an iki genel başkanız çağrısına dönmüş durumda. Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yılın ardından Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine geldi. Mutlak butlan kararı sonrası ancak Özgür Özel kanadı Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri benim sloganıyla pankartlarla Ankara Güven Park'ta. Sayın Mustafa Ertekin yayınımızda, gazeteci Mustafa Ertekin, hoş geldiniz, merhabalar.
2: Merve Hanım, iyi yayınlar diliyorum, çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederim Mustafa Bey. Öncelikle bu görüntüleri biraz yorumlamanızı isterim. Kılıçdaroğlu 2,5 yılın ardından Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldi ve karanfillerle, çiçeklerle karşılandı. Ama bu sırada Özgür Özel'in bayramlaşma programına baktığımızda hem bayramlaşma programının kendisi hem pankartlar, sloganlar CHP lideri Özgür Özel diye söyleniyor meydanda ve böyle sloganlar var. Bu iki ayrışma, bu görüntüler ne anlatıyor bize Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu an?
2: Merve Hanım, bunu öncelikle şöyle tanımlamak lazım. Bu bir adı tabii ki bayramlaşma diye çağrı yapıldığı bir bayramlaşma ifadesi kullanıldı ama bana göre benim gördüklerim, yani sahada gördüklerim sloganlara göre bu CHP için bir hesaplaşma. Bir bayramlaşma değil, bir hesaplaşma şekline dönüştü. Peki 100 yıllık parti bu hale neden geldi? Bakın, atılan sloganlar aslında bu hale neden geldiğini, Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki siyasi rotanın neden iki başlı bir çerçeveye büründüğünü gösteriyor. Bir tarafta işte şeyden bahsediliyor, temizlikten, arınmadan bahsediliyor, çiçekler atılıyor. Bir tarafta efendim hain Kemal sloganları atılıyor. Şimdi 6 kilometre bir mesafe var. Yani Güven Park'la Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi arasında sadece, yani göz bile görebileceği bir mesafede bir tarafta çiçekler atılıyor, bir tarafta hain sloganları atılıyor. Peki bu nereye geldi? Bakın, bu şuraya geldi. Şimdi bu aklın ihtirasların aklın önüne geçmesi şeklinde tanımlanabilir. Bir belediye başkanı İstanbul'dan çıktı. Efendim, bir takım iddianamelerle yargı süreci devam ediyor. Gerek Aziz İhsan Aktaş iddianamesi, gerekse İBB iddianamesi ve iştiraklerine baktığımız zaman bir ve aynı zamanda Uşak'ta meydana gelen böyle havlulu siyasete de baktığımız zaman CHP içerisinde artık siyasetin siyasetten çıkarak bir farklı bir mecraya geldiğini, bir tarafta işte iddialar var, işte hırsızlık iddiaları var, rüşvet iddiaları, irtika iddiaları var, aşk iddiaları var, bir takım iddia var da var. Şimdi burada Türk yargısı bir karar vermiştir. Türk yargısı demiştir ki, bir dakika, bu siyasi partiler kanunu, efendim idari hukukumuz ve buradaki şikayetler ele alındığında, göz önünde bulundurulduğunda sizler gelin bu kurultayı iptal edin, yeni bir kurultay yapın diye yargımız bir karar vermiştir. Yani mutlak butlan davası sonuçlanmış ve netice itibariyle de Yargıtay'da olsa da, nihai karar çıkmamış olsa da, bir tedbir kararıyla.

0: birlikte yani 3-5 Kasım 2023 öncesine dönülmüştür. Şimdi burada bir iradeye saygı göstermek lazım. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayını gelip bir başka partinin delegeleri seçmeyecek Merve Hanım. Yine Cumhuriyet Halk Partililer seçecek. Ama Cumhuriyet Halk Partililerin bir tarafta hırsız diye bağıran bir kesimi var. Öbür tarafta da hain diye bağıran bir kesimi var. Şimdi bunları görünce siyasi etiğimiz açısından, efendim milletimizin siyasi partilere bakış açısından çok olumlu bir gözlemlemiyorum. Bir olumlu bir süreç gözlemlemiyorum. Bu kavganın bitmesi lazım. Sayın Devlet Bahçeli de bir çağrı yaptı zaten. Dedi ki gelin kongrelerinizi yapın bir an önce. Ve şey yapın, bunu artık böyle bir tartışma ikliminden çıkarın, siyasete dönün çağrısı yaptı. Ama görüyoruz ki Özgür Özel Hollywood yıldızı gibi çıkıp efendim kendine hortumla ıslattırıyor, efendim sol elini kaldırıyor, sanki yahu kardeşim film mi çeviriyorsunuz? Yani burada
1: peki,
0: Türkiye'nin
1: şimdi onlardan
0: var.
1: Ziyade şimdi Türkiye... bu ayrışma, bu meydandaki ayrışma Cumhuriyet Halk Partisi tabanı için önemli bir ayrışma. İkiye bir bölünmüş bir durum var. Bu durumdan düzelebilir mi süreç?
0: Şimdi Merve Hanım buradan düzelmez. Neden? Çünkü burada Özgür Özel'e siyasi bir vesayet var. Şimdi bunları burada açıkça konuşmak lazım. A Haber bizim milli ekranımız. Buralarda gerçekleri konuşuyoruz. Objektif bir bakış açısı ortaya koyuyoruz. Şimdi bakıyorsunuz Özgür Özel dün 7 saat süreyle Silivri cezaevine gitti. Yargılanmakta olan hakkında bir takım çağın yolsuzluğu iddiaları olan kişiyle görüştü. Neyi görüştü? Arkadaş, Cumhuriyet Halk Partisi'ne İstanbul'da belediye başkanı seçilmiş, daha sonra yaptıkları icraatlardan dolayı yargı önünde hesap
1: çok
0: veriyor.
1: Çok özür diliyorum Mustafa Bey. Mustafa Bey özür diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası 2,5 yıl sonra genel merkeze geldi ve makam odasından 12. kattan ilk fotoğrafı paylaşıldı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve çalışmalarına başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararının ardından 2,5 yıl sonra bugün ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldi ve karanfillerle güllerle karşılandıktan sonra 12. katta makam odasına çıktı ve ilk fotoğraf paylaşıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışmalarına başladığına dair. Uzun bir süreçti. Geçen hafta pazar günü CHP Genel Merkezi'nde yaşananları an be an anlatmıştık ve Özgür Özel'in makamdan ayrılmasından, çıkmasından sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık Kemal Kılıçdaroğlu döneminin yeniden başlamasını ve bayramın son günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gelmesini bekliyorduk. Bugün yaklaşık yarım saat önce Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine geldi ve makam aracına güller, karanfiller atıldı. Sonrasında 12. kata çıktı ve bu fotoğraf paylaşıldı. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinden gelen ilk fotoğraf. İlter Yeşiltaş, duyabiliyor musun beni?
2: Merve, duyuyorum, gayet iyi duyuyorum.
1: Evet, şimdi biraz tabii bu fotoğrafı geçen hafta yaşananlardan sonra da biliyorsun biz yine pazar günü seninle uzun uzun yayınlar yaptık. Bu tebligat yırtmalar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden Özgür Özel'in ayrılmama süreci, şimdi bu ikircikli verilen görüntüler parti tabanında hem Güven Park'ta hem Genel Merkez'de ayrı bir kalabalık ve ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu fotoğrafını bu çerçevede nasıl yorumlarsın?
2: Malumun ilamı tabii mahkeme kararıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu Merve Tepe genel merkeze gelecekti ve nihayetinde bu fotoğrafta haliyle ortaya çıkacaktı. Tabii CHP'de ayrışmayı gözleri önüne seren bir tablodan bahsediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu şu anda makama geçti, çalışmalarına başladı. Bir yandan da Özgür Özel şu anda Güven Park'ta yine partililerle, yine CHP'lilerle bir araya geldi. Neden bölünmüş bir tablo var diyoruz? Şöyle, çünkü buraya baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bulunan isimler, kişiler de Cumhuriyet Halk Partili. Şu anda genel başkanlık makamında oturan Kemal Kılıçdaroğlu da tabii ki CHP'li. Güven Park'a döndüğümüzde Güven Park'ta toplanan kalabalık, Özgür Özel'i desteklemeye gelen Nerede Cumhuriyet Halk Partisi?

0: Partili, Özgür Özel de Cumhuriyet Halk Partili. Yani CHP'de bu anlamda bir ayrışma söz konusu. Bir ayrışma olmasa zaten herkes burada Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde olur ve herkes burada bayramlaşırdı. Ve nihayetinde mahkeme kararıyla birlikte de bu ayrışma da haliyle gün yüzüne çıkmış durumda. Şimdi verilecek mesajları aslında biz burada bekliyoruz. Herkes bir şekilde burada oluşan ve Güven Park'ta oluşan kalabalıklar üzerinden taraflar birbirlerine mesaj veriyorlar. Diğer önemli bir mesajsa konuşmalarda gizli. Yani konuşmalarda kim ne diyecek? Kemal Kılıçdaroğlu burada önceki yönetime yönelik hangi eleştirileri dile getirecek veya arınma çağrısına dair hangi açıklamalarda bulunacak? Neden arınma çağrısı yaptı? Tabii ki neden yaptığını açıkladı veya mesaj verdi neden arınma çağrısı yaptığına dair. Ancak net olarak bunu detaylandırmadı. Hangi belediyelere yönelik bu arınma çağrısını yaptı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki milletvekili grubuyla ilgili nasıl bir değerlendirme yapacak? Bunlar çok önemli. Parti yönetimine yönelik bir arınma çağrısı mı yaptı? Yani bu arınma çağrısını tam anlamıyla, tüm detaylarıyla ve gerekçeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyması gerekiyor. Tabii bir yandan da dediğimiz gibi Özgür Özel Güven Park'ta partilere seslenecek. Zaten Özgür Özel mahkeme kararını tanımıyoruz demişti. Zaten mahkeme kararı tanınsaydı burada partiler bir araya gelirdi. Tüm partiler bir şekilde mahkeme kararına uyulması halinde yeni bir olağan veya olağanüstü bir kurultay süreci başlatılır. Başka bir tabloyla da Cumhuriyet Halk Partisi karşı karşıya kalabilirdi. Şimdi bir yandan da Güven Park'ta neler olup bittiğine dair yine kaynaklarımla şu anda bilgi almaya çalışıyorum. Yani Güven Park'taki toplantıya kimler gitti? Hangi milletvekilleri Güven Park'ta bir araya geldi? Örneğin Önder Sav şu anda Güven Park'ta olduğuna dair bir bilgi geldi.
1: İlter, burada tabii
0: Okan Konural, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Kemal...
1: Evet, lütfen sen anlat.
0: Okan Konural yine Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isimdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapmıştı Okan Konural. Konural de Özgür Özel'den yana olduğunu Güven Park'a giderek net olarak ifade etmiş oldu. Böyle bir tablo var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yine buradaki tabloya baktığımızda, yani burada hangi milletvekilleri var? Mahir Polat zaten burada, Gamze Akkuş İlgezdi burada, Hasan Öztürkmen burada, Mustafa Adıgüzel burada, Orhan Sarıbal burada ki zaten bu isimler mutlak mutlak kararı sonrası genel merkezin tahliyesi için gelen isimlerdi. Saat 7.30'da önceki gün malum kayda geçen görüntüler vardı. Polisle birlikte burası tahliye edilmişti. O milletvekilleri de yine o gün buradalardı ve haliyle şu anda da genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındalar. Şu anda tablo böyle Merve.
1: İlter, bir müsaadenle Güven Park'a gideyim, sonra tekrar konuşalım seninle. Çünkü bu vekillerin saf değiştirmesi gibi bir durum da olabilir mi? Ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nde biraz daha eski isimler bu sürece ne diyor? Bunları da soracağım ama önce bir Güven Park'a gideyim. Özgür Özel cephesinde yaşananlar. Orada da şu an vekiller tek tek bu otobüsün üzerine çıkıp konuşmalar yapıyorlar. Pankartlar buna göre hazırlanmış. Hemen Burcu Özudur'dan Güven Park'taki son durumu alalım.
2: İlk olarak burada oldukça bir yoğunluk olduğunu ifade edelim. Birçok vatandaş yoğun güvenlik önlemlerinin ardından alana alındı. Ellerinde pankartla birlikte bu alana giriş yaptılar. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi il ve ilçe başkanlıklarından da birçok grubun bu noktaya geldiğini söyleyelim. Az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında birçok milletvekili burada bugün iki ayrı yerde bayramlaşma gerçekleşecek. Biri CHP Genel Merkezi'nde, biri de bu noktada Güven Park'ta Özgür Özel'in gerçekleştireceği program aslında. Burhanettin Bulut, Aşkın Genç gibi isimler de aslında burada, özellikle bakacak olursak Ali Mahir Başarır'ı da gördük diyebiliriz. Bu noktada konuşmalarını yapıyorlar. Onlar da vatandaşlara hitapta bulunuyorlar. Çok yoğun bir kalabalık olduğunu söyledik. Bu noktada vatandaşlar ellerinde Türk bayrağı ile alandalar. Özellikle slogonlar atılıyor bu noktada. Hain Kemal gibi ifadeler de yer alıyor.

0: gösterdiğinde bu noktada vatandaşlara hitapta bulunacak. Yapması bekleniyor. Özgür Özel'in bu noktaya gelmeden önce dün Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel'e yakın milletvekilleri de aslında mahalle mahalle, cadde cadde gezerek bu noktaya vatandaşları topladılar. Şu an içinde aslında oldukça bir yoğunluk olduğunu söyleyelim.
1: Evet. Çok teşekkür ederim. Burcu Özduru Güven Park'tan Özgür Özel cephesinde yaşananları anlattı. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun masasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğü var. İlter, biraz da bir bunu kulis bilgilerle de anlatmanı isterim. Bir yanda şimdi Özgür Özel'in bayramlaşma programında röportaj veren ya da orada konuşan vekillerin açıklamalarına da bakıyorum. Onlar da şöyle bir mesaj veriyorlar. Onlar koltuğa otursunlar, binalara kilitli kalsınlar. Biz burada bu işi götüreceğiz, mücadelemizi meydanlarda sürdüreceğiz gibi bir bakış açısı var senin az önce saydığın Özgür Özel cephesindeki vekillerde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tüzük mesajı hem bu cepheden yorumlamanı isteyeyim, hem de mesela bu sokakta direniriz, meydanlarda biz kazanırız söylemi ne kadar karşılık bulabilir Cumhuriyet Halk Partisi'nde?
2: Şöyle, şu andaki tabloya baktığımızda açıkça konuşmak gerekir tabii ki. Özgür Özel'i örgütler destekliyor şu anda. Gençlik kollarından kadın kollarına, ilçe örgütleri, il örgütleri Özgür Özel'i destekliyorlar. Mutlak butlan kararına yönelik Özgür Özel cephesinde haliyle bir itiraz var. Bunu doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir milletvekiline sordum. Dedim ki tablo bu şekilde, böyle görünüyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Siyasal gerçeklik var ortada. Onun yanıtı da şöyle oldu. Şimdi Kemal Bey, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini oluşturduktan sonra artık taşlar yerine oturur dedi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu penceresinden nasıl bakılıyor olay, onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi taşlar yerine oturur dedi. Özellikle bazı belediye başkanlarının da önceki yönetime yönelik eleştirileri vardı, ancak seslerini çıkaramıyorlardı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte artık seslerini çıkarabilecekler. Özgürce itirazlarını dile getirebilecekler. En azından böyle bir beklentilerinin olduğunu anlıyoruz. Yine tabanda, yani ilçe ve il örgütlerinde de bu şekilde seslerini henüz çıkaramamış. Her ne kadar parti politikalarına itirazları olsa da şu andaki konjonktür nedeniyle Özgür Özel yönetimine eleştirilerde bulunamayan, sesini çıkaramayan bazı örgütlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi devralmasıyla birlikte daha rahat hareket edebileceklerini ifade ediyor. Bu ifadeler bana ait değil, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerinin yaptığı değerlendirmeler. Yani bu süreci daha sağlıklı okuyabilmek adına her iki taraftan da değerlendirmeleri, yorumları almaya çalışıyoruz. Bakış açıları bu şekilde. Özgür Özel tarafı diyor ki örgütler, taban, seçmen bizim arkamızda ve biz genel merkezde değil meydanlarda yürüyüşümüzü sürdüreceğiz diyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları da tamam, şu anda her ne kadar Özgür Özel'den yana örgütler ve teşkilatlar ve taban gözükse de ilerleyen günlerde özellikle de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı açıklamalarla birlikte, bazı gerçekleri ortaya koymasıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun işin renginin değişebileceğini ifade ediyorlar. Her iki tarafın da temel yaklaşımı şu andaki tabloya bu şekilde.
1: Mustafa Bey'e de sorayım bunu. Mustafa Bey, İlter de dikkat çekti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte bu kadar, yani yaklaşık bir hafta bekleyip sonra kameralar karşısına gelmesi, genel merkeze gelmesi, bugün saat 15 dakika sonra 14 sularında bir konuşma yapması bekleniyor. Deniliyor ki Kemal Bey aslında bu mutlak butlan kararı çıktığından beri adım adım ne yapacağını çok iyi biliyor ve biraz da daha sakin bir bakış açısı olduğu söyleniyor. Yani sular geçsin, biraz zaman durulur gibi bir bakış açısı olduğu söyleniyor. Bu arada arkadaşlar, bu görüntüler yeni sanıyorum. Genel merkeze içeriden çekilen görüntüler. Genel merkeze girdikten sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapıda, az önce söylemiştim, güllerle, karanfillerle karşılandı. Aracına çiçekler atıldı. Bu da genel merkeze giriş anı, otoparktan geliyor, sonrasında yukarı çıkıyor. Bu görüntülerde yeni paylaşıldı, bunu da söyleyeyim. Kapıda CHP kanadında Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler kendisini karşıladılar. Sloganlarla yine çiçekler.

0: Sonrasında otoparka iniyor ve genel merkeze 12. kata çıkmadan hemen önceki bu görüntüsü de yeni paylaşıldı. Siz ne söylersiniz Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu bekle gör ve nasıl olsa bir süre bir zaman zarfı geçtikten sonra biraz daha orta yol bulunabilir noktasındaki bakış açısına?
1: Şimdi Merve Hanım, gerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresindeki milletvekilleri, gerekse Sayın Kılıçdaroğlu'yla tabii ki bir temasımız oldu. Görüştük, milletvekilleriyle de görüştük. Kemal Bey'in tutumu şu: şimdi 2,5 yıl aradan geçmiş, parti ifadesi aynen kullanmış oldukları slogan gibi kirlendi. Yani altı ok rotasından çıktı, farklı yerlere gitti. Yolsuzluklarla anılıyor, işte efendim irtikapla anılıyor, rüşvetle anılıyor. Biz bunları temizlemek için efendim yola çıkıyoruz. Bizim şeyimiz, amacımız, hedefimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ni altı okun hedefleri doğrultusunda bir rotaya getirmek diye ifade ediyor Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Kılıçdaroğlu'na yakın olan milletvekili arkadaşlarımızla görüştüğümüz zaman. Ama bugün yapacağı açıklamayı ben çok önemsiyorum. Acaba kirliliğin boyutu ne Merve Hanım? Kirlilik deyince sadece efendim bu iddianamelerde ortaya çıkmış durumlar mı? Yoksa çok daha farklı bir kirlenme var da buna arınmayı gerektiren bir formül mü aranıyor? Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu tabii ki konuştuktan sonra akşamki görüşlerimiz daha farklılaşabilir. Çünkü bunları üzerine basa basa söylüyor. Hatta bir görüşmede, bir dostumuzla yaptığı bir görüşmede kahve içtikten sonra kahve fincanının içerisine bir bardak su dökerek diyor ki onları bu telve gibi temizleyeceğim diye de bu ifadeyi kullanıyor. Bunu Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi ifadesidir bu. Peki. Şimdi böyle olunca durum, böyle olunca demek ki bizim bilmediğimiz boyutları farklı olan bir durum var. Ama maddi gerçeğe geldiğimiz zaman burada bir yargı kararı var.
0: Peki.
1: Yani burada kalkıp Özgür Özel Bey'in Silivri'ye gidip partiyi ne yapacağız gibi talimatlar alması, yani bir siyasal vesayet, bir vasıta içerisinde olması kabul edilemez.
0: Peki.
1: Evet, parti içerisinde gelir genel merkezine, netice itibariyle Manisa milletvekilidir. Genel merkezine gelebilir, itirazlarını seslendirebilir. Bunda hiçbir beis yok.
0: Evet.
1: Ancak çıkıp da efendim Silivri'ye gidip Silivri talimatlarıyla hakkında 3741 sayfa iddianame hazırlanmış bir kişinin fevri bir şekilde vereceği kararlarla Cumhuriyet Halk Partisi'ne yol ve rota belirlemenin biraz zor olduğunu düşünüyorum.
0: Peki Sayın Mustafa Ertekin, çok teşekkür ederim yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için sağ olun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Çok kısa bir reklam için müsaade isteyelim izleyicilerimizden. Aranın ardından devam edeceğiz sıcak gelişmelerle.
2: Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 125.410 megawatt oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre toplam elektrik kurulu gücünün %62,5'ine karşılık gelen 78.377 megawattlık kısmı yenilenebilir enerji oluşturdu. Yerli kaynakların payı ise %71,7 oldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sadece güneşte son 13 yılda sıfırdan 26.769 megawattlık bir kurulu güce eriştik. Güneş bu yıl sonunda hidrolik gücü geçerek toplam kurulu güçte zirveye çıkacak ifadelerini kullandı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla
4: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
7: Birikim yapmak yetmiyor.
8: Değerlendirmek de lazım.
7: Piyasaları takip et.
8: Bunu al, şunu sat.
7: Bu kadar mesai harcayamam ben.
8: Günlük hesapla kafam rahat.
7: Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
11: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor 600 Lite, 256 GB akıllı telefon, Tekno Club'a özel 29.999 lira. Yanında Honor X10 Lite kulaklık hediye.
12: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
13: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
12: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar

0: İşte Tofaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
1: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
2: Aradığın tatil Setur.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
10: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
11: Sağlam bankacılık.
12: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
13: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
12: Bir reklam.
0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
12: Reklam.
14: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
15: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank, daima seninle.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim. Diğer mağazalarında.

0: birlikte bulacaksın.
1: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Bayramın coşkusu bankkartla bir başka. Bireysel bankkart kredi kartı.

0: kartınızla. 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart Lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: alışveriş yapmaya alıştınız. Ünlü bir yüzün sizi telefonla kovalamasına, Kasım indirimlerinin sadece Kasım'da olmasına, üstünüze gelen patlangaçlara, göz yoran neonlara alıştınız. Alışmayın. Her zaman alışılmadık yeni ürünlerle, alışılmadık fiyatlarla, alışılmadık fırsatlarla İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
8: Kurultay'ın mahkemeye taşınmasıyla birlikte mahkeme kararını verdi. Ve Butlan'la birlikte mahkeme kararıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlığa geldi. Şimdi vereceği mesajlar önemli. Özellikle Güven Park'ta Özgür Özel dediğimiz gibi saat 14'te aynı saatte burada Kemal Kılıçdaroğlu karşılıklı mesajlar verecek. Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasını hazırladı. Dün akşam saatlerine kadar konuşma metni üzerinde çalıştığı yönünde bilgiler geldi bize de. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne açıklama yapacağı, ne konuşacağına dair net olmamakla birlikte tabii ki sürece dair bir değerlendirme yapmasını bekliyoruz. Ona yakın milletvekillerine de sorduğumuzda açıkçası biz de Sayın Genel Başkan'ın nasıl bir konuşma yapacağını ve içeriğinin ne olacağını merakla bekliyoruz dediler. Ve tabii ki genel merkezin bahçesinde partililer buluştu. Genel merkez binasına şimdi arınma zamanı yazılı pankart asıldı. Hemen Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapacağı kürsünün arkasına Hüseyin de ekranlara getiriyor. Tertemiz, Türkiye için tertemiz bir başlangıç ifadesi var. Ve Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasını tamamladıktan sonra beyaz güvercinler uçuracak. Böyle bir hazırlık var. Nazım Hikmet'in Yürümek adlı şiiriyle kürsüye gelecek. Ve konuşmasında özellikle parti tabanında bir ayrışma olmaması adına, birlik ve beraberliğin devamı adına mesajlar vermesi bekleniyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ve tabii ki az önceki yayını da aktardığımız gibi özellikle arınma çağrısı ve bu çağrının nedenlerine dair de bir değerlendirme yapması bekleniyor. Biz de takip ediyoruz Merve.
9: Çok teşekkürler. İlter, tekrar döneceğiz. Genel merkeze Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapması bekleniyor. Bu arada Özgür Özel de Güven Park'ta şu an, onu da söyleyelim. Gazeteci Sayın Melik Yiğitel ve hukukçu avukat Yurdal Kılıçer yayın konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhabalar.
10: Yeniden merhabalar Merve Hanım. Kısa bir aradan sonra.
9: Merhabalar.
10: Yurdal, evet. Bey selamlar.
11: Merhabalar. Herkese hayırlı bayramlar.

0: Size de iyi yayınlar. Bayramınız kutlu olsun. Sizin ve tüm Türkiye'nin ve Melik Bey'in.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Bu arada Merve Hanım sözünü tuttu. Yurdal Bey hatırlıyor musunuz? Sizi tekrar bir araya getireceğim dedi.
1: Evet, geçen hafta cumartesi
0: Eyvallah,
1: günü.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Geçen hafta cumartesi günü yine hem Sayın Melik Yiğitel hem de Yurdal Kılıçer'le bir yayın yapmıştık ve kendileri de bize sağ olsunlar çok güzel bir yol haritası aldıkları kulis bilgilerle son durumu. Özür diliyorum, bir görüntü var. Özgür Özel'in bayramlaşma programında eğer ben yanlış görmüyorsam Mansur Yavaş orada. Doğru mu arkadaşlar? Ben yanlış görmedim. Mansur Yavaş orada çünkü bunu şundan dolayı söylüyorum. Mansur Bey'in evet. Mansur Yavaş konuşuyor. Bunu şundan dolayı dikkat çekiyorum. Mansur Bey'in ne yapacağı, nereye gideceği, ne olacağı çok merak ediliyordu. Şimdi bu görüntü çok önemli. Hatta bütün hafta da tartıştık Mansur Yavaş'ın buradaki duruşu, tutumu ne olacak diye. Önce hemen bu görüntüyü yorumlamanızı rica ederim Sayın Yiğitel.
2: Şöyle Merve Hanım çok önemli. Şöyle ki dediğiniz gibi şimdi deniyordu ki ya Mansur Bey iki tarafında desteğini almak için muhtemelen kenarda duracak denildi. Çünkü biliyorsunuz Mansur Bey'in taktiğidir. Biraz böyle çok angaja olmadan kenardan konforlu alanda siyaset yapar. Böyle ne zaman böyle şey olursa bir olay olsa o aradığınız kişiye ulaşılamıyor. Yani Mansur Bey tünele giriyor ve kimse ulaşamıyor ona. 3-4 gün sonra ortaya çıkıyor. Duruma bakıp pozisyonu öyle aldı. Bu son olayda da öyle oldu. Londra'daydı. 4. gün geldi. Gitti Özgür Bey ziyarette böyle hani partinin belediye başkanı değil de ayrı partinin genel başkanı gibi fotoğraf verdi falan. İşte oradan şöyle bir yorum yapıldı. Ya Kemal Bey de geçmişte Kemal Bey'le de arası iyi. O bakımdan da muhtemelen o böyle iki tarafında desteğini almak için çok risk almayacak denildi. Valla görüntü beni şaşırttı, ben onu söyleyeyim.
1: Ben de şundan dolayı şaşırdım Melik Bey. Şimdi geçen hafta genel şöyle bir kanı vardı. Olası hani kulis bilgiler için söylüyorum. Siz de bilirsiniz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiyi seçime doğru giderken süreci işte bu arınma, delegeleri yenileme, parti meclisini yenileme gibi bir süreç yürüteceği ve kendisinin aday olmayacağı, Mansur Yavaş'ın Aynen. burada aday yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Bravo. Seçimlerinde Bravo. Gibi bir tutumu olduğu söyleniyordu. Şu an bu tablo bunu tamamen Doğru. değiştirmiş görünüyor o zaman.
2: Doğru. Kemal Bey'in kafasındaki ismin Mansur Bey olduğu, Mansur Bey'in de buna göre davranacağı söyleniyordu ama öyle anlaşılıyor ki Mansur Bey hani neresi daha böyle CHP tabanın büyüğü galiba burada deyip pozisyon aldı. Yani CHP tabanın büyük bir bölümünü galiba Özgür Özel konsolide etti deyip bir pozisyon aldı. Öbür tarafına aday olmaktansa bu tarafına aday olmayı tercih etti. Bu arada bir şey söyleyeyim. Sevgili Merve, kayıtlara geçsin. Mansur Yavaş'ın 70 yıllık ömrü hayatında aldığı ilk risktir bu. Kayıtlara geçsin. Bugüne kadar hep konforlu alanda siyaset yaptı. Sıfır risk. Armut düş, ağzıma düş. Hep böyle. Ben şeyden beri biliyorum çünkü Beypazarı Belediye Başkanlığı'ndan beri biliyorum. Hayatının en büyük ve tek riski şu anda bu. Hani ne kadar risk sayılırsa. Bir risk aldı yani. Konforlu alandan çıktı.
1: Şu an bir taraf seçti anlamına aynen. geliyor bu açık açık.
2: Aynen öyle. Şöyle taraf seçti, burada konuşup yarın da gidip Kemal Bey'le poz verirse kafasında başka bir şey var deriz. Yani onu da ihmal etmeyin, göz ardı etmeyin. Yani yarın da Kemal Bey hayırlı olsuna gidip fotoğraf verebilir. Ve sonra da kendine böyle akil ara bulucu pozisyonu seçebilir.
1: Evet, tam da mesela bunu destekleyen bir açıklama şimdi Mansur Bey'in konuşmasında da biraz bayram mesajı ve ara buluculuk mesajı verdiğine dair arkadaşlarım şu an bana söylüyorlar. Bayram kırgınlıkların bittiği müstesna zamanlardır demiş. Sanıyorum bir orta yol bulma çabası var. Çünkü bunu şunun için soruyorum. Geniş çerçeveden biraz okumaya çalışıyorum. Yarın bir gün bu ikircikli tablo bittiğinde şimdi biz hafta başında başka bir şey konuşuyorduk. Özgür Bey dedi ki parti kurarız ve biz CHP'den çıkarsak CHP'nin bugün alacağı %3, %5'tir dedi. Sonra hafta sonuna doğru geldiğimizde bunun tam tersi bir tablo çizdi. Dedi ki biz buradayız, mücadele edeceğiz, baba ocağından ayrılmıyoruz. Demek ki siyasi olarak da bu aslında bir takım araştırmalar yapılmış ve Özgür Özel ekibi ayrıldığında muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi tabanının

0: beklendi ya da genel oy baremine baktığınızda beklendiği kadar talep görmemişti. Bunu bütün hafta konuştuk. İçeriden çıkan partilerin yüzde kaç oy olabildiği vesaire. Acaba burada bakıldığında eğer Özgür Özel ve ekibi yarın bir gün Kemal Kılıçdaroğlu ile barışıp Cumhuriyet Halk Partisi'ne tekrar dönerse ya da tam tersi bir tablo ihraç edilirse o zaman bu durum ne olacak Mansur Yavaş için de?
1: Ya şöyle ben sevgili Merve, ben işin doğrusu Özgür Özel ile Kemal Bey'in tekrar bir araya gelme ihtimali bence çok zor. Hı hı. Çok çok zor. Yani benim Brad Pitt olma ihtimalim kadar zor. Öyle değil.
2: Brad Pitt demeseydin değildi ya.
1: Ya çok zor. Çünkü artık böyle hakikaten arada makas büyüyor. Yani şöyle bak, Özgür Özel diyor ya hani biz baba ocağında kalacağız, yeniden parti kurmayacağız diyor ya.
0: Evet.
1: O açıklamanın tamamına bak. Başında şey diyor. Kurultay yaparsa, yani diyelim ki bu iş uzadı, Kemal Bey dedi ki ya ben kurultayı 1-1,5 yıla yaydım, o zaman Özgür Özel ve ekibi bir parti kuracak. Yani kesin parti kurmuyorlar cümlesi için çok erken. İki tane orada temel problem var, daha doğrusu temel gri alan var. Bunlardan bir tanesi Özgür Özel'in Silivri ziyaretinde İmamoğlu'yla görüşmesinde ne olacak henüz tam bilmiyoruz.
0: Evet, Kemal Kılıçdaroğlu geliyor bu arada. Evet. 12. kattan aşağı indi asansörde. Bayağı da bir kalabalık var, yoğunluk var. Şimdi partilerin arasından çıkacak ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önünde izdiham var neredeyse hakikaten kendisine.
1: Evet. Tabii onun da...
2: Araya girebilir miyim?
0: Buyurun efendim.
1: Önemli
0: buyurun.
1: Sevenleri var.
0: Buyurun Yurdal Bey.
2: Şöyle, ben geçen gün bir kamuoyu yoklamasına incelemiştim. Türkiye'de vatandaşların %60'a yakını CHP'de bir kurultay istiyor. Ve CHP'nin bir kaosa sürüklenmemesini istiyor. Çünkü CHP'de çıkacak bir kaos vatandaş tüm Türkiye'yi etkileme ihtimali var. Halk bu anlamda CHP'de, ya ülkede bir kaos kargaşa istemiyor. Bu bir veri. İkinci veri de enteresan bir veri. %25'i sadece Özgür Özel'in böyle isyan, direniş vesaire gibi tavrını destekliyor. Yani %75'i Türkiye'nin CHP içerisinde suhuletle, uzlaşmayla, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel vesaire bir uzlaşıyla CHP'nin kurultaya gitmesi ve bu şekilde bu kaosu, kargaşaya son vermesi gerektiğini düşünüyor. Başka bir veri CHP açısından, CHP'ye oy verdim diyenlerin de sadece %40'ı Özgür Özel'in bu tavrını destekliyor. %60'ı CHP içerisinde bu kaos, kargaşa vesaire gibi şeyleri desteklemediğini belirtiyor. Bugün ortaya çıkan şey de CHP içerisinde bir ayrışma, bir ikircikli durumu ortaya net olarak koyuyor. Aynı anda iki tane kendini genel başkan olarak gören kişi ayrı ayrı yerlerde toplantı düzenliyor. Bu CHP için hoş bir şey değil. Ayrıca Mansur Yavaş'la da ilgili bir yerde şuna katılıyorum.
0: Evet.
2: Melik Bey'in dengeli ve orta yolcu bir çizgi izleyecek. Güç ağırlığı ne tarafa kayarsa, yağmur nereye yağarsa bence evet, tarlasını o tarafa doğru kaldıracak.
0: Evet, Kemal Kılıçdaroğlu bu arada konuşmaya hazırlanıyor. Şu an geldi kürsüde, sahnede partileri selamladı ve birazdan dakikalar içinde konuşma yapması bekleniyor. Başladı, evet, dinleyelim.
3: Başladı.

gelen

genel merkeze gelirken, İzmir'den genel merkeze gelirken bir otobüsümüz hafif bir kaza geçirmiş ama herhangi bir sorun yok. Onlara geçmiş olsun dileklerimi göndermek zorundayım. Sevgili kardeşlerim, beni dinleyin. Beni dinleyin. Beni dinleyin. Beni dinleyin arkadaşlar. Sevgili kardeşlerim, televizyonları başında bizi dinleyen saygıdeğer yurttaşlarım, mücadelesi dağlar kadar büyük, yürekleri denizler kadar berrak yol arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin vefakar kahramanları, kadın kolları, gençlik kolları, onurlu parti örgütümüz ve bu aziz vatanın asıl sahibi, asil evlatları, sizlere sesleniyorum. Evinizdeki o sıcaklığa, adalet meydanına, baba ocağına hoş geldiniz, şeref verdiniz.

bu binanın önünde sizlere bakarken sadece bir genel merkez görmüyorum. Ben kardeşlerime, yoldaşlarıma ve evlatlarıma bakarken, ben sizlere bakarken adalet yürüyüşünde birlikte attığımız her adımda toprağa düşen helal alın terini görüyorum. Ben hak, hukuk, adalet mücadelesinde vatanperver Cumhuriyet Halk Partilileri görüyorum. Ben sizlere bakarken yoksulun, emekçinin, yetimin hak mücadelesi için çarpan binlerce yüreği görüyorum. Sevgili dostlarım, sizlerle omuz omuza helalleşerek, kucaklaşarak ülkenin geleceği için buradasınız, beraber mücadele edeceğiz. Hoş geldiniz, tekrar söylüyorum. Sağ olun, var olun. Burası hepimizin, halkın yuvasıdır. Partimizin vefakar evlatları. Bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel namusunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik güvenliğini, millet iradesinin onurunu ve devlet aktının geleceğini konuşmak için bulunuyorum. Çünkü yaşadığımız mesele yalnızca bir kurultay tartışması değildir. Yalnızca kimin genel başkan olacağı meselesi de değildir. Bu mesele Türkiye'de siyasetin ahlakla mı, parayla mı, hukukla mı, operasyonla mı, millet iradesiyle mi, aparatlar üzerinden mi şekilleneceği meselesidir. Ben bugün çok açık konuşacağım. İfade edeyim. Ben bugün çok açık konuşacağım. Ama

Açık konuşacağım ama öfkeyle değil. Sert konuşacağım ama kinle değil. Gerçeği söyleyeceğim ama kimseyi aşağılamadan, hedef göstermeden, kimseye haksızlık etmeden. Çünkü bizim geleneğimiz budur. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Bizim kitabımızda intikam yoktur. Bizim kitabımızda iftira yoktur. Bizim kitabımızda kin yoktur. Bizim kitabımızda mertçe helalleşme vardır. Hesaplaşma vardır. Ama bu hesaplaşma kişisel değil, ahlakidir. Bu hesaplaşma kişisel değil, ahlakidir. Bizim kitabımızda

Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur. Biliyorsunuz, 38. kurultayda bir bayrak değişimi olmuştu. Biz o gün dedik ki başımızın üstüne, Cumhuriyet Halk Partisi'nde demokrasi esastır dedik ve çekildik. Maalesef gördük ki kardeşlerim, durum öyle değil. O kurultay Türkiye siyasetinde bir milattır. O gün yaşananlar, o günden sonra ortaya çıkan iddialar, yargıya taşınan dosyalar, kamuoyunda oluşan derin kuşkular ve bugün geldiğimiz nokta hepimize şunu göstermiştir. Bir siyasi partinin iç demokrasisi sakatlanırsa ülkenin de demokrasisi sakatlanır. Bunu herkesin hafızasının bir yerinde tutması lazım. Bir partinin delegesinin iradesi şaibeli hale gelirse milletin iradesine duyulan güven sarsılır ve derin bir yara alır. Bir partinin yönetimi ahlaki meşruiyet sorunu yaşarsa o partinin Türkiye'de demokrasi vaat etmesi de imkansız hale gelir. Soruyorum size, biz bu partiyi mahkeme salonlarında itimarımız çiğnensiz diye mi büyüttük? Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Yok yok arkadaşlar. Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü? Kimler kapalı kapılar ardındaki küçük hesaplarla kişisel ikbal telaşıyla ihanet etti? Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin. Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Partilerimiz, partimizin güvenli limanını işaret ve inşa edecek. O güvenli limana hep beraber gideceğiz. Doğru düzgün bir limana gideceğiz. Ben değil kardeşlerim. Güvenli limanı sizler inşa edeceksiniz. Ve o sandıktan kim çıkarsa partinin meşru hukuki lideri olacaktır. Başımızın tacı olacaktır. Biz usulsüzlüğe de koltuk sevdasına da geçit vermeyiz. Karşınızda duran bu adamı iyi tanırsınız. Ben hayatı boyunca hem bürokratik yaşamımda hem de siyasi yaşamımda sadece ve sadece vatana, millete hizmet etmiş bir kardeşinizim. Hesap uzmanlığından genel müdürlüğe, milletvekilliğinden genel başkanlığa kadar devletin ve milletin her kademesinde görev yaptım. Tek bir kuruş boğazımdan aşağı haram lokma inmedi. Kul hakkı yemedim, yedirmedim. Bundan sonra da açıkça söylüyorum, yedirmeyeceğim. Kul hakkını kim

Teşekkür ederim. Benim hayatım ortada. Bir ömür boyunca vicdandan, ahlaktan ve dürüstlükten zerre kadar ayrılmadım. Şimdi beni iyi dinleyin. Tüm dünya dinlesin. Altını çizerek ve haykırarak söylüyorum. FETÖ terör örgütü başta olmak üzere hiçbir terör örgütüyle

ve hiçbir yurt dışı odaklı yapıyla en ufak bağlantısı, en ufak teması olmamış alnı ak, başı dik bir adam duruyor karşınızda.

Sizi utandıracak, sizi utandıracak hiçbir işin içinde olmamış bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Benim tek bağım bu aziz milletledir. Benim tek odağım vatandır ve Türkiye'dir. Unutmayın, bize çamur atmaya kalkanların çamurları kendi ellerinde kalmıştır. Tarih önünde de hep ellerinde kalacaktır. Değerli yol arkadaşlarım, ben 78 yaşındayım. Koca bir ömür. Ve bugün 78 yaşında ama bir derdi olan, ama derdini anlatmaktan asla vazgeçmeyen aziz Türk milletine tarih önündeki millet yürüyüşünü sizlerle yapan bir kişi olarak karşınızdayım. Bu yürüyüş benim yürüyüşüm değil. Bu yürüyüş adaletin, dürüstlüğün, temiz siyasetin son büyük nöbetidir. Bu yürüyüş arınmanın, arınarak çoğalmanın, çoğalarak kazanmanın yürüyüşüdür. Bu yürüyüş, bu asırlık çınarı, kuruluş kodlarına, o tertemiz ahlaki zemine geri oturtma yürüyüşüdür. Duydum kardeşlerim, duydum. Birilerinin siparişleriyle, birilerinin fermanıyla atılan o kirli sloganları duydum. Bana 78 yıllık ömrünü bu vatana adamış bu adama hain diye bağıranları duydum. Yok. Yok. Yok. Yok. Yok. Onlara o sloganları attıran kirli zihniyete tarih önünde sesleniyorum. Bu vatanda ihanet ile vatan kahramanlığı arasındaki çizgi kılıçtan ince, kıldan ince, kılıçtan keskindir.

Teşekkür ederim. Tarih bilmeyenler dinlesin. Büyük önderimiz, ebedi genel başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk milli kurtuluş mücadelesini başlatmak için Samsun'a çıkarken boynunda idam fermanı, isminin üstünde de hain ilanı vardı. Şimdi yapmayın dediğimiz halde normalleşenlerin, sarayın karşısında el pençe divan duranların, bugün FETÖ artıklarıyla bir olup milletimizi kışkırtarak bizlere hain damgası vurma çabaları nafiledir. Bu çaba bizi yolumuzdan döndüremez. Bu çaba sadece ve sadece kendi acizliklerinin, kendi korkularının tecellisidir. Şimdi müsaade edin, ömrünün en zor yürüyüşünü yapan bu kardeşiniz, bu yaşlı adam sizinle tam bu noktada tarih önünde açıkça helalleşsin. Benim bu millete, bu aziz millete, bu cefakar örgüte bir özür borcum var. Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. Sizin

sizin o nasırlı ellerinize helal lokmalarınızdan artırarak bu partiye verdiğiniz emekleri, kendi kurdukları o haram sofralarına meze yapanları, o hortumları zamanında kesmediğim için sizlerden özür diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şerefli delegelerini pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların, Mustafa Kemal'in partisini mahkeme kapılarına düşürüp itibarımızı ayaklar altına almaya çalışanların maskesini vaktinde indiremediğim için sizlerden özür diliyorum. Halkın belediyesinden, halkın belediyesinden yetimin hakkına göz dikip rüşvete talana bulaşan o rüşvetli belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım, onları tek tek ayıklayamadığım için sizlerden, örgütümden ve tarihi önünde hak deryasından özür diliyorum. Benim temiz niyetimi, bu ülkeye olan sevdamı sırtımdan hançerlenmek için kullananları göremedim. Hakkınızı helal edin ve beni affedin. Değerli dostlarım, değerli yoldaşlarım, 2 yıldır çıkıp kürsülerde ne dediler? 2 yıl boyunca bu yönetim her sıkıştığında neyin arkasına sığındı? Baba ocağı değil dediler mi, değil mi? Ağızlarından bir kutsal kavramı hiç düşürmediler. Şimdi o 2 yıllık büyük yalanlarla yüzleşmek için tam da bu binanın önünde sizlere açık açık soruyorum. Cevap verin bana. Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu? Uşak Belediyesi'nde rüşvete, talana göz yummak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? Size soruyorum değerli kardeşlerim, baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu? Baba ocağında kutuların içinde rüşvet verilir mi? Baba ocağında FETÖ'cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur mu? Baba ocağında helaldir, temizdir, haktır ve halktır baba ocağı. Baba ocağımız vatandır. Biz bu baba ocağının sahipleriyiz. Baba ocağının sofrasında asla ve asla haram lokma olmaz. Her şey helaldir. Çünkü baba ocağı.

Baba ocağında oturanlar, Gazi Meclis'in çatısı altında rüşvet poşeti iddiaları karşısında sessiz kalamaz. Bu lekeyi Gazi Meclisimize ve Cumhuriyet Halk Partimize düşürenlerle nasıl yol yürüyeceğiz? Biz değil, siz karar vereceksiniz. Kapatma olursa yedek parti hazır diyenler şunu çok iyi bilsinler. Cumhuriyet Halk Partisi devlete istikamet çizen bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi ahlakın, erdemin, ülkesine ve vatandaşına hizmet etmeyi şiar edinenlerin, demokrasiyi savunanların partisidir. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili, hiçbir Cumhuriyet Halk Partili çift ajandalı değildir. Bu parti mandacılara karşı ya istiklal ya ölüm diyenlerin partisidir. Dostlarım, kardeşlerim, evlatlarım, arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce Cumhuriyet Halk Partisi, sonra

0: Türkiye arınacak. Biz kendi evimizi hukukla, ahlakla temizlerken bir an bile asıl görevimiz olan bu milletin dertlerini unutmayacağız. Çünkü bu ülkenin mutfağında yangın var. Emeklimiz pazar artıklarıyla geçiniyor. İşçimiz alın terinin karşılığını alamıyor. Gençlerimiz geleceğini yurt dışında arıyor. Türkiye yangın yeri. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Biz bu karanlığı yırtıp atacağız, yırtıp atacağız. Buradan, bu tarihi meydandan, bu ülkeye demokrasiyi getirmek için omuz omuza yürüdüğümüz ve bundan sonra da adalet yolunda beraber yürüyeceğimiz milyonlara selam olsun. Hepiniz aynı selamı gittiğiniz yerlerde söyleyin. Bizim halkımızla kurduğumuz o dostluk köprüleri, o demokrasi birliği bu ülkenin çimentosudur. Selam olsun Türkiye'nin asıl sahiplerine. Seçimlerde broşürlerimizi dağıtan başörtülü bacılarımıza selam olsun. Apartman görevlisi kardeşlerime, kağıt toplayıcısı yoldaşlarıma, umudumuz olan kadınlarımıza, emeklilerimize ve tüm emekçilere selam olsun. 418 milyar dolar kavgamıza, güçlendirilmiş parlamenter sistem mücadelemize bin selam olsun. Bin selam olsun aydınlık geleceğimize. Kardeşlerim, teşekkür ederim. Arkadaşlar, hayır, hayır, şimdi. Kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Beni iyi dinleyin. Saray dal kavukları da dinlesin, baronlar da dinlesin. Buradan tüyü bitmemiş yetimin hakkını sömüren beşli çeteler de dinlesin. Sokaklarımızı zehirleyen uyuşturucu baronları da dinlesin. Halkın tepesine çöken mafya artıkları da dinlesin. Kemal Kılıçdaroğlu hayatta olduğu müddetçe, bu can bu bedende kaldığı müddetçe sizde asla ve asla geçit vermeyeceğiz.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aranın ardından bugün koltuğuna oturdu ve sonrasında ilk fotoğrafını verdikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde kürsüye çıktı. Nazım Hikmet'in Yürümek şiiriyle geldi. Yürümek yolunda pusuya yattıklarını, arkadan çelme attıklarını bilerek yürümek dedi. Ve o gün kurultayda yaşananları hatırlatarak biz demokrasi dedik ama sonra baktık ki işin ucundan neler çıktı. İç demokrasi sarsılırsa eğer bir partide Türkiye'nin demokrasisini savunabilir miyiz? Bir partinin ahlaki meşruiyetini savunmak zorundayız. Şunu herkes bilsin ki ben hesap soracağım dedi ve partililerden özür diledi. Beni affedin, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki FETÖ ajanlarını fark edemedim. Kul hakkı yemedim, yedirmedim ama kul hakkı yiyenleri de fark etmedim. Bunun için beni affedin, sizden özür diliyorum dedi. Bana hain diye bağırdılar. Bana hain diye bağırtanları da iyi biliyorum. Partililerden helallik istiyorum. Haram lokma hortumlarını zamanında kesmediğim için sizlerden özür diliyorum. Beni sırtımdan hançerleyenleri de göremediğim için beni affedin. Hep arındırmak diyordu Kemal Kılıçdaroğlu. Bugün çok açık ve net şekilde rüşvetçilerden ve hırsızlardan arındıracağız bu partiyi dedi. Sayın Melik Yiğitel, ilk açıklamalarını yorumlamanızı isterim. Bu FETÖ ajanları yine partideki yolsuzluk ve rüşvete ilişkin açıklamaları, açık açık Uşak Belediyesi'ni, belediyelerde yaşananları da işaret etti. Buyurun lütfen.
2: Vallahi çok çarpıcıydı. Özellikle FETÖ ajanlarını zamanda fark edemediğim için özür dilerim. Yani

0: CHP'ye FETÖ'cülerin sızdığını ve bir şekilde şu anda kavga ettikten bir kısmının da FETÖ'yle iş tuttuğunu çok açık bir şekilde Kemal Bey bunu söylüyor. Bu çok enteresandı, çok önemliydi de. Bir ifade daha önemli sevgili Merve. Diyor ki yurt dışında medet umanları ve onlardan yardım alanları koynumda beslediğim için özür diliyorum. Yani bu hem FETÖ meselesi hem de bir takım dış odaklarla işbirliği yaparak CHP'nin ele geçirildiğini söylüyor ki bunu Kemal Bey'in söylemesi çok önemli. Yani 13 yıl genel başkanlık yapmış, işte milletvekili yapmış, grup başkan vekili yapmış. hani 30 yıllık bir CHP'li, öz hakiki CHP'li, CHP'nin bir önceki cumhurbaşkanı adayı, onun söylemesi anlamlı. Şimdi benim söylememle onun söylemesi arasında İra Dağı kadar fark var. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Kemal Bey söylüyorsa üzerinde bizim önemli durmamız lazım. Yani FETÖ ajanlarını zamanda fark etmediğim için özür dilerim. Yurt dışında medet uman bu hainleri koynumda beslediğim için özür diliyorum diyor. Bu ikisi çok çarpıcı ve yeni. Biz şu ana kadar diğerleri üzerinden hep gittik. Ne diyor? İşte o hortumları zamanında kesmediğim için özür diliyorum. Evet, hortum meselesi zaten mahkemelerde. Partimizi pavyon masalarına meze yaptıkları yani. İçin evet diyor, özür diliyorum, fark edemedi. Onları da zaten biliyoruz. Rüşvetçi belediye başkanlığını partinin zamanında fark edip atamadığım için özür diliyorum diyor. Şimdi biz bu üç mesele üzerinde sevgili Merve zaten yaklaşık bir buçuk yıldır tartışıyoruz değil mi? Hı hı. O bakımdan hani ama yine de Kemal Bey'den duymak başlı başına önemli bir mesele.
1: Bir
0: önemli
1: kabul de olur. Aynı zamanda. Tabii.
0: Bravo, bravo.
1: Yani bir aynen kabul.
0: Öyle. Aynen öyle. Yani çünkü özür diliyorum diyor. Hı hı. Yani ben partiyi de koruyamadım. Partiyi zorda bıraktım. Sizleri zorda ve sizden özür diliyorum diyor. Yani iyi niyetli, halis, partisini destekleyen insanlardan özür dilemesi. Bu aynı zamanda bir erdem. Onu da söyleyeyim. Yani bir parti genel başkanı 78 yaşında bir siyasetçinin kendi tabanında kendi öz eleştirisini yaparak, burası önemli, kendi öz eleştirisi yaparak özür dilemesi bir erdemdir. Önemli bir noktadır. Fakat iki tane önemli noktayı biz önümüzdeki dönem herhalde biraz daha fazla tartışacağız. Yani bu FETÖ ajanlığı meselesi ve yurt dışında medet umma meselesi. Şimdi bu doğrudan bir milli güvenlik meselesi çünkü. Şimdi diğerleri de mesele. Yolsuzluk, hırsızlık daha çok kriminal ve ahlaki bir mesele. Ve onun hesabı şekilde soruluyor. Ama bu FETÖ meselesi ve yurt dışından medet umup 100 yıllık bir parti dizayn edip siyasette başat aktör haline getirme meselesi sadece Kemal Bey'in meselesi değil, ülkenin meselesi, milletin meselesi, bizim meselemiz. Hepimizin meselesi. Çünkü bir milli güvenlik meselesi. O bakımdan da demek ki teyakkuzda olmak lazım. Yani ne kadar hani Sayın Cumhurbaşkanı hep yerlilik, millilik vurgusunu yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan her önce devlet, memleket, millet diyor. Sonra kendi partinizi ve siyasetiniz diyor.
1: Bunu özür diliyorum. Çok özür diliyorum Melik Bey. Önemli bir görüntü. Güvercin uçuruyor Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii biraz maziye de atıf var.
2: Güvercinlerini uçuruyor. Sultanlar. Teşekkür ediyoruz Sayın Genel Başkanımıza. Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Bunu tabii biraz daha hem Sayın Bülent Ecevit'i anarak belki yorumlayabiliriz. Hem de bu arınma ve temizlik vurgusu olarak da okuyabiliriz. Ne söylersiniz?
0: Ya şöyle, yeni bir başlangıcı işaret eder. Hı-hı. Beyaz güvercin uçurmak. Ya barışı sembolize eder. Beyaz güvercin bir barış sembolüdür. Ama aynı zamanda yeni bir başlangıcın sembolüdür. O bakımdan da onu yapması anlamlı. Hı-hı. Ve kendi CHP'nin kendi mirasına, değerlerine sahip çıkması anlamında da bir sembol.
1: Yanındaki isimler de önemli Melik var. Bey. Berhan Şimşek, Sayın Gürsel Tekin.
0: Evet, Berhan Bey.
1: Evet, Berhan Bey'i gördüm. Yine Atakan Bey var. Benim görebildiğim en azından ilk üç isim. Evet.

0: Amadır bu devlet aklı. Üçüncüsü de yine Melik Bey'in bahsettiği yurt dışından bağını koparamayanlardan gibi bir cümle sarf etti.
1: Önemli bir
0: vurgu. Bu üçünü bir arada değerlendirdiğimizde bu davanın milat olması, devlet aklıyla hareket edilecek denilmesi ve yurt dışına ile bağlantılı olanlara gönderme yapılması bana şunu ifade ediyor. Bundan sonra bu ülkede siyaset ve politik olarak kariyer planlaması yapan herkes ayağını bu topraklara basacak. Gerçekten milli egemenlik diyorsa Türk milletinin bu coğrafyada yaşayan, bu devlette yaşayan, bu ülkede yaşayan insanların egemenliğini önceleyecek. Bu coğrafyadan söz söylemeyen, bu coğrafyada ayağa basmayanların bu ülkenin kaderinde ve geleceğinde söz hakkı olmayacak demektir. Ben bunu anladım. İkinci bir şey, sözden ziyade alandaki kalabalığa da dikkat edersek, Özgür Özel'in Ankara İl Başkanlığı, Manisa Milletvekili Eczacı Özgür Özel'in Ankara İl Başkanlığı önündeki kalabalığın içerisinde CHP bayrakları dışında radikal sol ve sosyalist oluşum ve siyasi partilerin bayraklarını da görüyoruz.
2: Evet. Özür dilerim Yurdal Bey, bir CHP Genel Merkezi'ne dönmek istiyorum. Tamam. İlter, duyabiliyor musun beni? Sanıyorum ayrılıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Görüntüler canlı geliyor ekrana. İlter, bir anlatabilir misin oradaki durumu?
3: Merve Tepe şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden partililer ayrılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasını tamamladı. Beklendiği gibi, daha önceki yayınlarda da aktardığımız gibi, Kemal Kılıçdaroğlu 2023'teki kurultaya döndü. O kurultayda neler yaşandığına, kurultay sonucunun nasıl önceki yönetim lehine çıktığına dair iddialarını dile getirdi. Tabii burada şüphesiz, burada yaptığı konuşmanın manşeti FETÖ vurgusuydu. 3-4 kez Fethullahçı terör örgütüne vurgu yaptı. Değişimci cephede yer alan bazı isimlerin FETÖ ile işbirliği yaptığına dair mesajlar verdi. Şüphesiz Türk siyasetinde Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde en çok tartışılacak, konuşulacak konuların başında bu gelecek. FETÖ vurgusu burada açıkçası çok çok önemliydi. Diğer yandan kurultayla ilgili açıklamaları da yine dikkat çekti. Malum Özgür Özel olağanüstü kurultay çağrıları yapıyor. Eğer olağanüstü veya olağan kurultay olmazsa Özgür Özel'in yeni bir partiyle yola devam edebileceği ifade ediliyordu. Buna dair verdiği mesaj da önemliydi. Kurultay sandığını en kısa zamanda getireceğim dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Tertemiz bir kurultay yapacağız dedi. O sandıktan kim çıkarsa meşru lider o olacaktır. Tek bir kuruş haram lokma inmedi boğazımdan diye konuştu. Yine FETÖ vurgusu önemli demiştik. O cümleyi tekrarlamakta fayda var. FETÖ başta olmak üzere hiç kimseyle en ufak teması olmamış bir adam duruyor karşınızda ifadesi zaten önceki yönetime yönelik bir göndermeydi. Ve bu cümlenin devamında özellikle kendisine yönelik hain Kemal sloganlarını yeniden burada gündeme taşıdı ve tepki gösterdi haliyle. Kirli sloganları duydum dedi, hain diye bağıranları duydum. O sloganları attıran kirli zihniyete sesleniyorum. FETÖ artıklarıyla bir olup bize hain yaftası vurmaları nafiledir. Ruhunu satmış FETÖ elemanlarını fark edemediğim için sizlerden özür dilerim dedi. Yine bu cümlesi de şüphesiz önemliydi. Ve baba ocağı vurgusu, Özgür Özel baba ocağına herkesi davet ediyorum diyerek genel başkan seçildikten sonra sık sık bu yönde hem toplantılarda hem de grup toplantılarında ve parti toplantılarında bu yönde mesajlar veriyordu. Ve Kemal Kılıçdaroğlu şunu sordu, baba ocağında rüşvet olur mu diye sordu. Baba ocağında market poşetleri içinde haram para olur mu? FETÖ hesapları aracılığıyla kumpas kuranlar olur mu diye sordu baba ocağında. Ve yedek parti önemli demiştik. Kapatma olursa yedek parti hazır diyenler şunu bilsin. Cumhuriyet Halk Partisi ahlakın ve erdemin partisidir. Hiçbir CHP'li çift ajandalı değildir. Yani Cumhuriyet Halk Parti içerisinde siyaset yapıyorsan çift ajandan olmaz. CHP'de varsan yedek bir partiden başka bir partiden söz edemezsin diyor aslında Kemal Kılıçdaroğlu. Açıklamalarında öne çıkan

0: başlıklar ve şu andaki tablo özetle bu şekilde.
1: Teşekkür ederim İlter. Şimdi İlter'e tekrar döneceğim ama bu açıklamaların ardından Sayın Melik Yiğitel'e şu soruyu sormak isterim. Melik Bey, şu ana kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir arınma, bir temizlik mesajı, bu konuşuluyordu, tartışılıyordu nasıl yapılacağına dair. Şimdi bu kadar sert açıklamalardan sonra beni hançerlediler diyor, beni sırtımdan vurdular diyor. Burada şu soru geliyor akla ilk olarak. Özgür Özel ve tüm bu rüşvetle, yolsuzlukla yargılanan belediye başkanları da ihraç edilebilir mi?
2: Bence evet. İlk etapta olacak şeyi söyleyeyim. Sevgili Merve, Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere ilk parti disiplin kurulunda bunların üyelikleri askıya alınacak. Tekrar ediyorum, Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere bir şekilde mahkemelerde yargılamaları devam edenlerin hepsi disiplin kuruluna sevk edilip ilk etapta üyelikleri askıya alınacak. İlk yapılacak şey. Sonra ihraç meselesi gündeme gelecek. Özgür Özel ve ekibine dair de bir eleme olacak. Yani hangi isimlerin işte ne yaptığı sonuçta biliniyor. Kemal Bey de zaten kendi de kimlerin ne yaptığını biliyorum dedi. Hatta hain Kemal Sığban'a attıklarını da hepsini tek tek biliyorum dedi. Bu partinin ne oluyor biliyorum dedi. Şimdi dolayısıyla kendi de biliyor. Yeni gelen ekip de biliyor. Şimdi bu yeni gelen ekip de muhtemelen bazı isimleri ihraç isteminde isim kuruluna sevk edecek. Belirli isimler konuşuluyor, hı hı. Ama ben ilk etapta Özgür Özel'i çok böyle hani intikamcı bir duygu olmasın diye, belki Özgür Özel olmayabilir ama Özgür Özel'in açıklamaları, Özgür Özel'in bundan sonra takınacağı tutum, tavır bu süreci de belirleyici olacak. Belki hani şu aşamada olmaz ama çok daha saldırgan, çok daha düşmanca bir dil işi başka bir noktaya doğru götürürse iş oraya doğru gider. Ama
1: yani aslında Özgür Özel değil, onun arkasında kastettiği FETÖ ajanları diye kastettiği, işte yurt dışıyla bağlantılı isimler diye söylediği kişiler diyorsunuz.
2: Aynen öyle ve öyle anlaşılıyor ki şimdi Kemal Bey bunu söylerken milat olarak şu son 5-6 ayı falan almıyor. Hı hı. Benim olduğum dönemde parti sızdılar diyor.
1: Ben yaptım diyor hatta. De, ben göremedim diyor. Açık.
2: Göremedim, özür diliyorum diyor.
1: Tabii.
2: Yani dolayısıyla kendi döneminde bir kere parti sızdığını söylüyor. Bakın, FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür diliyorum diyor. Yani benim zamanımda sızdılar diyor. Hı hı. Sonra diyor bu kurultayı da diyor onlar zaten organize etti diyor. Yani bu kurultay kumpası ve kurultayda olan işler zaten o organize olmanın bir sonucu olarak var diyor. Dolayısıyla bana sorarsan bence bu saatten sonra Özgür Özel ve ekibi, yani kopanlar, bir ayrı parti oluşturma meselesini hızlandıracaklar. Yani çünkü onlara CHP'de yani ekibin büyük bölümü tırpanlanacak. Hı hı. Çünkü Kemal Bey 2-3 yerde hesaplaşma dedi. Arınma, temizlik tamam, yeniden yürüyüş tamam ama hesaplaşacağım dedi. 78 yaşındaki bu yaşlı adam, ona iftira atanlar ve kumpasla bu işi yapanlar hesaplaşacak dedi. Şimdi dolayısıyla bir hesaplaşma meselesini üstüne koyduğumuzda onlara çok fazla artık partide bir hayat hakkı yok. Hı hı. Yani hepsini böyle kendisine itiraz edenlerin hepsi anlamda söylemiyorum ama Kemal Bey'in deyimiyle parti harama bulaştıranlar, rüşvetin aracı haline getirenler, yine Kemal Bey'in deyimiyle bu parti pavyon masalarına meze edenler, yine Kemal Bey'in deyimiyle bu parti yurt dışı bir takım odaklarının aparatı haline getirenler, yine Kemal Bey'in deyimiyle FETÖ'nün dizaynına izin verenler, şimdi bunları bu saatten sonra partide tutmak mantıklı olur mu? Olmaz. Yani temizlik bunu içeren bir şeydir. Dolayısıyla ben ayrı bir partileşme sürecinin bu saatten sonra hızlanacağı kanaatindeyim. Ya yani şimdi şöyle, ben bir şeyi de paylaşayım, bilgiyi de. Ben dün akşam Sayın Berhan Şimşek'le de bir telefon görüşmesi yaptım. Ne yapacaksınız diye. Şimdi bir kere çok yapacağımız çok şey var dedi. Yani önce bir hani bir parti seçim alalım. Sonra önümüze böyle koyalım. Nerede eksik, ne var. Fakat bu parti

0: gerçekten parti olmaktan çıkarılmış. Bu parti misyon partisi, CHP partisi olmaktan çıkarılmış. Kendi şahsi ikballeri ve çıkarları için araç haline getirilmiş diyor. Şimdi bu cümle önemli. Şimdi kimler o kendi şahsi çıkarları için araç haline getirdi? Tabii ki yani işin bir tarafı da Silivri'ye doğru gidiyor. Merve açık konuşmak girse. Şimdi dolayısıyla eğer hesaplaşma olacaksa çok büyük bir hesaplaşma gerekiyor. Son bir cümle. Şimdi Kemal Bey'in bir cümlesi çok önemli. Yurdal Bey yüksek müsaadenizle sizi pek konuşturmadı. Bugün altınızda sığınarak.
1: Zamanımız şimdi, var buyurun.
0: Kemal Bey'in dediği şey çok önemli sevgili Merve. Şimdi diyor ki bir milli olma meselesi. Yani yurt dışından replik almama, odaklarla işbirliği kurmama. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kavgası yani ta BD Başkanı'ndan beri başlayan kavgası, gençlik kollarında başlayan kavgası ama biz milat olarak hadi 2002'yi alalım. Yani tüm Türkiye'nin artık anladığı dönemi alalım. Kavgası hep şu oldu. Ya bu ülke ne çıkacaksa bu ülkenin bağrından çıkacak. Fikriyatınızla, zihniyetinizle, yapacağınız iş de bu ülkede. Dolayısıyla artık Kemal Bey'in şunu anlaması beni mutlu etti. Yani şunu anlaması değil de daha iyi anlaması diyelim, haksızlık etmeyelim. Ya pergelin ucunu Ankara'ya koyacak. 783.560 kilometre kareye çevirecek. Aklını, zihnini, feyzini buradan alacak. Yani pergelin ucu Ankara. Sonra çevir çevirebildiği kadar ne kadar? 783.562 kilometre kare. Feyz alacağı, eğer direktif alacaksa, akıl alacaksa bu bizim bu haritamız belli yani. Kilometre karemiz belli. Buradan alacak.
1: Evet.
0: Pergelin kazara Brüksel'e, kazara Londra'ya, kazara Paris'e kayarsa, hele bir de okyanus ötesine açarsa alayımıza geçmiş olsun.
1: Evet. Buyurun Yurdal Bey. Buyurun Yurdal Bey.
2: Şimdi şöyle ben yani aklın yolu bir, ben de tam pergel metaforunu verecektim söz hakkı verdiğinizde. Melik Bey o metaforu verdi. Pergel metaforunda bir sabit ayak var. Ayaklarının bastığı bir sabit ayak var. Bu ülkede sabit ayağı bu topraklara, bu toprakların değerlerine, bu toprakların tarihine, bu devletin aklına, bu devletin Anadolu'daki 1000 yıllık, genelde 3000 yıllık devlet aklına dayanmayan, hiçbir daha önceki şeyimde de söyledim, hiçbir akımın, hiçbir ideolojinin, hiçbir siyasal oluşumun bu ülkenin geleceğinde, bu milletin geleceğinde söz hakkı olmamalı.
1: Peki hukuki olamaz. Açıdan nasıl burada, bir yol izleyebilirler Yurdal Bey? Ben onu açık ve net sorayım. Şimdi şöyle, açık açık kastettiği isimler var burada. Yani ilk defa da bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nde 13 yıl genel başkanlık yapmış. Bunun için yeri gelmiş zamanında iktidarla da kavga etmiş. Ve buna dair bazı açıklamalar yapmış bir isim. Çıktı açık açık partisindeki hem yolsuzlukları, rüşveti doğruladı. Hem de bizim partimizin içine FETÖ ajanları sızmış. Ben bunları göremedim. Özür diliyorum dedi.
2: Şimdi Kemal Bey 13 yıllık genel başkanlığı döneminde kabul etmek lazım ki çok hata yaptı. Bu toplumun, bu coğrafyadaki insanların bu kadar ayrışmasında gerçek manada olumsuz olarak katkısı var. 13 yıl boyunca Erdoğan ve AK Parti karşıtlığı üzerinden tek yaptığı siyaset tarzı bu oldu. Bugün geldiği noktada ne değişti? Galiba biraz dışarıdan bakınca ortama daha sağlıklı değerlendirme yapabilme şansı elde etti. Şimdi CHP tüzüğünde genel başkan disiplin kurulu hariç tüm parti kurul ve kurumları ve örgütünün başkanı olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla istediği zaman kurulları toplayabilir, istediği zaman kurulları çalışmasını ve oluşumunu yenileyebilir, durdurabilir, erteleyebilir. Buradan çok net bir şekilde Melik Bey'in dediği gibi kendisi isimlerini açıklamadığı yolsuzluk, hırsızlık

0: Ancak kamuoyunun çok da böyle rahat rahat bildiği işte hırsızlık yolsuzluğa karışanlar, FETÖ bağlantısı olanlar ve yurt dışından göbek bağı olanları disipline sevk edecek. Ancak bu disipline sevk etme öncesinde bana göre kurulların oluşumuna dair de yeni inisiyatifler alacak diye düşünüyorum. Dikkat ederseniz parti meclisi toplantısını erteledi. Hı hı. Çünkü parti meclisi genel başkandan sonra kararların alındığı CHP'de en üst kurul, en üst örgütün en üst yapılanması, karar mekanizması. Ayrıca yine dikkat et, kararın açıklandığı, mahkeme kararının açıklandığı günün ertesi günü Özgür Özel korsan bir grup toplantısı düzenleyerek hem mahkeme kararını kabul etmiyorum deyip hem de kendini grup başkanı seçtirmişti. O zaman Kemal Kılıçdaroğlu'na sorulduğunda bir zeytin dalı uzatmışçasına dedi, yeni görevi hayırlı olsun dedi. Evet. Ama benim biraz soruşturma ve araştırmalar sonucunda duyumlarım meclis başkanlığına bu seçimi, yani Özgür Özel'in kendini grup başkanı olarak seçtirdiği seçimin de, grup toplantısı seçiminin de kabul edilmemesi gerektiğini ve genel başkan ve genel merkezden habersiz genel başkanın olarak kendisine rağmen yapılan bir seçim, yani grup toplantısı çağrısını genel başkan olarak kendisinin yapmadığını, bu nedenle de geçersiz bir seçim olduğu yolunda bir başvuruda bulunduğunu duydum, okudum. Dolayısıyla şu anda CHP'nin Manisa milletvekili Eczacı Özgür Özel hem genel başkan hem genel grup başkanı statüsünden muhtemelen sadece, dediğim gibi, Manisa milletvekili Eczacı Özgür Özel statüsüne inecek. Resmi olarak kendisine daha pek çok sıfatlar yanına ekleyebilir taraftarları ve kendisi. Ama resmi sıfatı bu olacak. Ben hızlı bir şekilde bayram sonrası Kılıçdaroğlu ve ekibinin kurulları toplayıp, evet, kurullar içerisinde de önce bir arınma yapıp, yani şöyle düşünün, şu andaki CHP disiplin kurulu başkanı yolsuzluk ve hırsızlıkla adı geçen bir insan.
1: Evet. Yani son cümlelerinizi alayım, buyurun.
0: Dolayısıyla ilk önce kurullarda bir arınma yapacak. Ondan sonra da bu bazı kişileri, Melik Bey'in bahsettiği kişileri disiplin kurullarına gönderip orada disiplin kurulunun bunlara üyeliği askıya alma ya da ihraç gibi meydelerle uygulanmasını sağlayacak gibi görünüyor.
1: Çok teşekkür ederim Sayın Yurdal Kılıçer ve Sayın Melik Yiğitel yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için. Sağ olun.
0: İyi çalışmalar. Hayırlı bayramlar
1: tekrar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Kolay gelsin.

Devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tarihi bir gün yaşanıyor. İki ayrı başkan ve iki ayrı görüntü resmi var şu an için ve ikisi de ayrı ayrı çıktılar, açıklama yaptılar. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesi neler yaşanıyor hemen bakalım. 2,5 yıl aranın ardından CHP Genel Merkezi'ne gitti Kemal Kılıçdaroğlu. Çiçeklerle karşılandı. Bugün iki farklı noktada iki farklı bayramlaşma vardı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel Güven Park'ta bayramlaşma programına katıldı. İlter Yeşiltaş ve Burcu Özuduru o noktadan ayrıntıları anlatacak. Bu arada İsrail Kurban Bayramı'nda da katliamlarına devam ediyor. Netanyahu'nun şimdiki hedefi Gazze'de işgali %70'e çıkarmak. Bölgeden son durumu Anadolu Ajansı muhabiri Faruk Hanedar'dan alacağız. Hollanda Avrupa'nın en büyük kapalı pazarına ev sahipliği yapıyor. Oradan da son durumu alacağız. Fatih Özyar son gelişmeleri anlatacak ve bayramın son gününde turistik ziyaretler de var. Gaziantep'e Zeugma Müzesi'ne gideceğiz. Mehmet Geçkele. Ama önce ilk durağımız Ankara. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gidelim. Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasını yaptı.

0: yaptığı genel merkezden ayrıldı. Son durumu ve izlenimleri İlter Yeşiltaş'tan alalım. İlter.
1: Merve Tepe Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık kılıçlar çekildi. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu burada mesajlarını verdi. Özgür Özel Ankara İl Başkanlığı'nın önünde gerçekleştirilen bayramlaşma programında mesajlar verdi. Öncelikli olarak Kemal Kılıçdaroğlu şu açıklamayı yaptı. Çok açık konuşacağım dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Sert konuşacağım ama kinle değil. Bizim kitabımızda intikam ve iftira yok. Hesaplaşma var ama kişisel değil, ahlaki dedi. Bizim kitabımızda arınma var. Bu yeniden doğuştur. Kurultay siyasette bir milattır dedi. 38. olan kurultayı işaret ederek bunun Türk siyasetinde bir milat olduğunu söyledi. Bir siyasi partinin demokrasisi sakatlanırsa, delege iradesi şaibeli hale gelirse olmaz dedi. Partimizi kimler masalara meze etmeye çalıştı diye sordu. Yine önceki yönetime yönelik göndermelerde bulundu. Ben hesap soracağım, herkes bunu bilsin dedi. Bunun özellikle altını çizdi Kemal Kılıçdaroğlu. Genel başkanlık makamına oturdu ve hesap sormaya geldim diyor Kemal Kılıçdaroğlu bu ifadesiyle. Kurultay sandığını en kısa zamanda getireceğim dedi. 38. olağan kurultayın ardından tabii ki yeni bir kurultay gerekiyor. Bu kurultay ne zaman olacak? Olağanüstü veya olağan bir kurultay gerçekleşecek mi? Özgür Özel ve taraftarlarının beklentisi bu yönde çünkü. Ve Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki kurultay sandığını en kısa zamanda getireceğim. Tertemiz bir kurultay yapacağız. O sandıktan kim çıkarsa meşru lider o olacaktır. Tek bir kuruş haram lokma inmedi boğazımdan aşağı. Bundan sonra da kimseye kul hakkı yedirmeyeceğim dedi. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının manşeti aslında FETÖ vurgusu. Birkaç kez Fethullahçı terör örgütü vurgusu yaptı. Önceki yönetime yönelik çok sert açıklamalarda bulundu. Sert göndermelerde bulundu. FETÖ başta olmak üzere hiç kimseyle en ufak temasının olmadığını söyledi Kemal Kılıçdaroğlu. Tek odağım vatandır dedi. Kirli sloganları duydum dedi. Hain Kemal sloganlarını burada işaret etti. Hain diye bağıranları duydum ifadesini kullandı. O sloganları attıran kirli zihniyete sesleniyorum. FETÖ artıklarıyla bir olup bize hain yaftası vurmaları nafiledir diye konuştu. Ruhunu satmış FETÖ elemanlarını fark edemediğim için sizlerden özür dilerim dedi. Parti içerisinde bir FETÖ yapılanmasından bahsetti. Bu iddiayı gündeme getirdi. Ben onları fark edemedim dedi Kemal Kılıçdaroğlu ve buraya toplanan partilerden özür dilediğini dile getirdi Kemal Kılıçdaroğlu. Dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için özür dilerim dedi. Haram sofralarına meze olanları zamanında ayıklayamadığım için özür dilerim dedi. CHP delegelerini pavyon masalarına meze yapanların maskesini indiremediğim için özür dilerim dedi. Rüşvetçi başkanları temizleyemediğim için özür diliyorum ifadesini kullandı. Baba ocağı vurgusu önemliydi burada. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki baba ocağında rüşvet olur mu? Bu soruyu yöneltti. Önceki yönetime bir göndermeydi bu. Baba ocağında market poşetleri içinde haram para olur mu? FETÖ hesapları aracılığıyla kumpas kuranlar olur mu diye sordu. Yedek parti iddiaları malum birkaç haftadır gündemde. Son birkaç gündür de özellikle Özgür Özel'in ve kurmaylarının yedek partiyle yeni bir partiyle yollarına devam edebileceği iddia ediliyor. Ankara kulislerinde konuşuluyor. Kemal Kılıçdaroğlu şöyle dedi bu konuya dair. Kapatma olursa yedek parti hazır diyenler şunu bilsin. Cumhuriyet Halk Partisi ahlakın ve erdemin partisidir. Hiçbir CHP'li çift ajandalı değildir. Rüşvetçilerden partiyi arındıracağız ifadesini kullandı. Oldukça sert bir açıklamaydı. Özellikle yayının başında da aktardığım gibi burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ vurgusu çok çok önemliydi. Türk siyasetine dair önemli mesajlar verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir FETÖ yapılanması gerçeğinden bahsetti. Böyle bu iddiayı gündeme getirdi Kemal Kılıçdaroğlu ve bunları partiden arındıramadığım için özür dilerim ifadesini kullandı. Anlaşılan o ki Kemal Kılıçdaroğlu özellikle bu başlığa eğilecek ve partide bir arınma süreci, kendi ifadesiyle bir arınma sürecini başlatacak ve bu sürecinde yakın bir zamanda bu süreçle ilgili somut adımların atılabileceği konuşuluyor. Biz de genel merkezdeyiz yine. Kaynaklarımızla görüşeceğiz. Bu açıklamanın, bu konuşmanın yankıları, bu konuşma nasıl yankı buldu? Önümüzdeki süreçte Kemal Kılıçdaroğlu hangi somut adımları atacak? Yeni MYK'sını ne zaman açıklayacak? O MYK'da kimler yer alacak? Nasıl bir stratejiyle hareket edecek Kemal Kılıçdaroğlu? Aktaracağız Merve Tepe.
0: Çok teşekkür ederim İlter. İlter Yeşiltaş CHP Genel Merkezi'nden son durumu anlattı. Şimdi bir de Ankara İl Başkanlığı önünde partililer toplanmıştı aynı saatlerde. O noktaya gidelim. Güven Park'ta otobüsün üzerine çıktı Özgür Özel ve orada partililere seslendi. Neler söyledi? Hemen ayrıntıları Burcu Özudur'dan alalım.
2: Merve Tepe, aslında oldukça bir kalabalık olduğunu ifade etmekle başlayalım. Şu an için Özgür Özel konuşmasını buradaki partilerle birlikte Anıtkabir'e doğru ilerlemek için hareket ettiler. Bu bilgiyi sizlerle paylaşalım. Oldukça yoğun bir kalabalık olduğunu söyledik. Bugün iki bayramlaşma var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu yaptı o bayramlaşmayı. Bir diğer bayramlaşma da Güven Park'ta Ankara Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel otobüsün üzerinde vatandaşlara hitap etti. Bu noktada aslında vatandaşların da attığı sloganda öne çıkan ifade hain Kemal'di. Bu ifadelerle birlikte Özgür Özel vatandaşlara otobüsün üzerinden hitap etti. Özellikle konuşmasına başlayan Özgür Özel'in aslında ağzından düşmeyen bir cümlede direne direne kazanacağız sözleriydi. Sürekli bu sözleri söyledi diyebiliriz ve aynen şu ifadeleri kullandı. Size and olsun ki yemin ederim ki iktidardan vazgeçmeyeceğim. Partililerse Özgür Özel'e kurultay sloganlarıyla ve Özgür Özel'in açıklamalarına destekledi. Kurultaya gidelim dedi hem partililer hem de Özgür Özel yaptı. Açıklamada aslında yaşanan sürecin yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir iç meselesi olmadığını ifade etti. Özel bugün buraya yeniden birbirimizi sarılmaya geldik dedi. Ve konuşmasına başlayarak CHP'ye yönelik girişimlerin doğrudan Türkiye iktidarını değiştirme iradesine yönelik olduğunu savundu. Saldırı altında olan CHP değil milletin iktidarını değiştirme kararıdır dedi Özgür Özel. Ve bu noktada da sürecin başından beri ifade ediyorum. Direne direne kazanacağız. Asla pes etmeyeceğiz. Size yemin ederim ki and olsun ki dedi. Bu noktada CHP'nin son dönem
3: kaybetmeye alışmış değiliz. Kazanan CHP'yiz. Biz atanmış değil, seçilmiş CHP'yiz dedi. Ve burada da aslında mutlak tutan kararıyla birlikte tekrar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir gönderme yaptığını ifade edebiliriz. Biz atanmış genel başkan
2: istemiyoruz dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Genel merkez önünde de kalabalığa işaret etti Özgür Özel. Bir tarafta polis eşliğinde ele geçirilmiş
0: şu Özudur'u Özgür Özel cephesinde yaşananları anlattı. Şimdi bu açıklamalarda tabii hem FETÖ itirafı hem partinin arınma süreci ve bu arınma sürecinin nasıl olacağı, kurultay tartışması her iki tarafta da devam ediyordu. Kemal Kılıçdaroğlu bugün çok sert bir şekilde evet kurultaya gideceğim ama herkesi temizleyip öyle gideceğim dedi. Bu ne anlama geliyor? İstanbul İkinoğlu Baro Başkanı Avukat Sayın Yasin Şamlı ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın Şamlı.
4: Merve Hanım hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İzleyicilerimin de bayramını tebrik ediyorum izleyicilerimizin.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii aslında bu program da bir bayramlaşma olarak açıklanmıştı ama her iki kanat içinde çok büyük bir resleşmeye dönmüş durumda. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok tarihi açıklamalar geldi. Hem partideki rüşveti, yolsuzluğu itiraf etti Kemal Kılıçdaroğlu hem de bu süreci dış odaklı ve FETÖ bağlantılı bir süreç olarak değerlendirdi. İsim vermeden ama biraz önce isterseniz bu itirafla başlayalım. Sonra ben biraz daha yasal olarak aslında bu tamamen bir arınma temizleme kısmının Özgür Özel ve ekibini de kapsayıp kapsamadığını da sormak isterim.
4: Doğrusu benim dikkatimi çeken not aldığım şeyleri siz de özetlediniz. Onlar benim çok dikkatimi çekti. Dört başlık şeklinde not aldım ben de. Bir FETÖ ajanlığıyla suçlama. İkincisi dış bağlantı. Bu da çok çok önemli. Yolsuzluk çok çok önemli bir vurguydu. Haram ve hukuka aykırılık da çok önemliydi. Dolayısıyla ben de bu başlıklar altında bugün bugünü, bugün yaşananları, bu ayrışmayı ve bu vurguları çok önemsiyorum. Özellikle de millilik vurgusu,

0: FETÖ ve dış bağlantı meselesi çok çok önemli. Şu yönüyle de önemli. Yani bu bugün konuşulup bırakılacak bir şey değil. Türk siyasetinde ileriye dönük de konuşulacak bir şey ve benim kanaatime göre Özgür Özel'in işte biz kazanacak bir CHP'yiz vurgusunu vesaire berhava edecek, onları yok edecek bir şey. Çünkü bu ifade ettiğimiz dört başlık üzerine bir başarı bina edilse bile bunun hiçbir değeri yoktur. Yani sizin bu Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu dış bağlantı vurgusu, yani birileriyle bağlantı kurarak, yabancılarla bağlantı kurarak, özellikle de İstanbul İBB dosyasında işte bazı istihbarat örgütleriyle, bazı devletlerin, emperyalist devletlerin istihbarat örgütleriyle bağlantı olduğu bazı kişilerin ifade edildi. Şimdi bunlarla irtibat kurarak yapacağınız hiçbir başarının bu millet nezdinde, kamu vicdanında hiçbir değeri yoktur ve sonuç itibariyle de bunlar ihanetle suçlanacak şeylerdir. Bu vurgu çok önemliydi.
1: Bir de Özgür Özel'in buna cevap vermesi gerekiyor. Yani bunun bir şekilde, eğer böyle değilse, böyle olmadığının aklanması ya da böyleyse kimlerin olduğu da yine Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden de açık açık kamuoyuna açıklanması gerekiyor aslında. Şimdi bu işin bir de ikinci kısmı var. Yani bunu burada böyle söyleyip de bitiremezsiniz. Kamuoyu nezdinde bir ispat yapmak zorundasınız. Siz bunu tespit ettiyseniz bunların kim olduğunu söylemelisiniz. Karşı tarafta da buna bir cevap gelmesi lazım.
0: Özgür Bey'in şu ana kadar verdiği cevap, yani dosyalar bomboş. Dosyalarda hiçbir şey yok. Yani somut şeylere değinmeden iddialara, delillere, ki bu iddialar Cumhuriyet Halk Partililerin iddiaları. Yani buna dikkat çekmek gerekiyor. Mesela bu dış bağlantı meselesi işte birilerinin isnadı değil. Birilerinin, daha doğrusu sanık olarak yargılanan bazı kişilerin ifadeleri ve beyanları ve bunlar bazı maddi delillere dayanıyor. Yani sırf bunların soyut beyanları olsa denilebilir ki, özellikle de işte 28 Şubat sürecini, işkence dönemlerini yaşamış hukukçu olarak bizim aklımıza bunlar geliyor. Ya acaba bu beyanlar baskıyla mı elde edildi? Hayır, telefonundan işte bağlantılar çıkıyor, telefonlar çıkıyor, görüşmeler çıkıyor ve o beyanlar bu maddi delillere istinaden söylenen beyanlar, daha doğrusu sorulan sorulara verilen cevaplar. Özgür Özel Bey'in şu ana kadar yaptığı savunma, yani kamuoyu nezdinde yaptığı savunma şu şekilde özetlenebilir: bu iddiaların hiçbirine inanmayın, biz iktidara yürüyoruz, bu yürüyüşümüzü engellemek için işte bu iddialar ortaya atılıyor. Ama bu algı oluşturma çabasının artık bir hükmünün olmadığı net olarak ortaya çıkıyor. Neden? Bunu iki şeye dayandırarak vurgulamak istiyorum. Birincisi, bu iddiaları yapanlar, bu iddiaların delillerini ortaya koyanlar Cumhuriyet Halk Partililer ve bugün de Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukuki anlamda genel başkanı bunları söylüyor. Dolayısıyla artık bizim iktidar yürüyüşümüzü durdurmak istiyorlar, bize yargı eliyle hesap sormak istiyorlar. Algı zemini oluşturacak beyanların hiçbir hükmünün kalmadığını görüyoruz. Aksi takdirde şunu sorarlar: kardeşim, sizin iktidar yürüyüşünüzü kendi parti arkadaşlarınız, dava arkadaşlarınız mı önlemek istiyor? Onlar mı sizi engellemek istiyor? Hadi bu davanın müştekisi iktidar partisi olsaydı ya da iktidar partisi mensupları olsaydı, bu iddianız değerlendirmeye alınabilirdi, üzerinde konuşulabilirdi. Ama bu iddialar sizin arkadaşlarınızın iddiaları ve dediğim gibi soyut beyanlar da değil, bunlar dosyadaki delillere dayanan beyanlar. O bakımdan da ben Özgür Özel Bey'in kamuoyu nezdinde, kamu vicdanı nezdinde bu savunmalarının makes bulacağı kanaatinde değilim.
1: Teşekkür ederim Sayın Yasin Şamlı, ilk değerlendirmeleriniz için. Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Okan Müderrisoğlu aramıza katıldı. Sayın Müderrisoğlu, hoş geldiniz, merhabalar.

0: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum, iyi bayramlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ankara'da bir bayramlaşma seremonisi diye başlayan iki ayrı yerde iki büyük hesaplaşmaya, iki ayrı CHP'ye tanık olduk.
1: Evet, biz de bayram sabahı diye geldik ama biraz bayram gibi olmadı bizim için de şu an. Zor bir yayın yapıyoruz. Şimdi ben tabii sizin hem Ankara kulislerinize, hakimiyetinizi hem de biraz öngörülerinize de dayanarak bu süreci yorumlamanızı rica ediyorum. Çünkü bugüne kadar, yani son bir haftalık, geçen cumartesiden başlayarak pazar günü o genel merkezin birbirine katılması görüntüsünden sonra hep biraz afaki değerlendirmelerde bulunduk ama şu an biraz daha yol haritasını anlamış gibiyiz. Kemal Kılıçdaroğlu beklenenden çok daha sert bir çıkış yaptı. Sertlikten kastım şu, işte Özgür Özel'in ve ekibinin geleceği partide çok merak ediliyordu. Acaba bir tam ihraç mı yapılacak? Açık açık rüşveti, yolsuzluğu belediyelerde yaşananları kabul etti, helallik istedi, af diledi. FETÖ'cüler dedi. Hepsi birbirinden ayrı önemli başlıklar. Ne beklersiniz bundan sonrası için ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması için ne söylersiniz?
0: Evet, madalyanın iki yüzü var. Kemal Bey son derece kararlı, net ve hedef odaklı konuştu. Özür cümleleri son derece kıymetliydi. Esasen Cumhuriyet Halk Partisi'nin hani ahlaki kodlarına ve ahlaki namus kodlarına döneceğini vurgulayarak başladığı konuşmasında CHP'yi pavyon masalarında kimler meze etti diye devam eden sorgulaması ve FETÖ artıklarını, partiyistan FETÖ ajanlarını zamanında fark edemedim vurgusunu alt alta ve birlikte düşünüp sonrasında da baba ocağında rüşvete, haram lokmaya yer olur mu diye devam eden ve ben hesap soracağım şeklinde sonuçlanan o ana çerçeve. Bu hesap sorma konusu son derece önemli. Az önce Yasin Bey de ifade etti. Her iki meydan ya da parti toplantısını aynı anda farklı kanallardan izlemeye çalıştığımızda ben şahsen dakika dakika takip ettiğimde Özgür Özel ve ekibinin arınmaya, ahlaki kodlara ilişkin tek bir cümle söylememesine doğrusu odaklandım ve yadırgadım da. Burada kullanılan argüman tüm demokrasi ve demokratik sistem saldırı altındadır. Bu Erdoğan'la işte bizim meselemizdir. Erdoğan'la milleti meselesidir şeklinde alakasız bir şekilde Cumhurbaşkanı'nı konunun içine dahil etmeye çalışan CHP'nin iç kavgasını dışarıda yeni bir takım işte odaklar oluşturarak o odaklar üzerinden tanımlamaya gayret eden ve bir yandan da bir acziyet görüntüsüyle devam eden bir süreç. Neden? Hı. Çünkü işte kurultayı toplayın diyor. Şimdi kurultayı toplayın dediğiniz andan itibaren CHP'nin genel başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul ediyorsunuz. Bu iradenin onda olduğunu kabul ediyorsunuz. Dolayısıyla işte 2 milyon üyeyle seçim yapalım diyerek yine Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin CHP'de yapacağı arınmaya karşı biz CHP'yi birinci parti yaptık gibi bir argümanla yine kitleleri konsolide etmeye çalışıyorsunuz. Hı hı. Yani bir tarafta ahlaki kodları itibariyle 4-5 Kasım 2023'te kurultayda ki onu milat olarak nitelendirdi Kılıçdaroğlu, CHP'nin nasıl bir dönüşüme doğru sürüklendiğini hatırlatarak orada çok kapsamlı ve çok sert analiz yapan ve eşkalleri tanımlayıp isimleri vermeyen bir Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Bu hain sloganına da çok alınmış belli ki. Hı hı. Oradan da Mustafa Kemal de Samsun'a çıkarken hain damgasıyla ya da hain yaftasıyla çıkmıştı
1: Okan
0: diyerek
1: Bey,
0: de
1: özür
0: kendi
1: dilerim.
0: Pozisyonuna ahlaki üstünlük kazandırmaya çalıştı.
1: Okan Bey, müsaadenizi isteyeyim. Şimdi ekranına alt kısmında Ankara Canlı yazan bir görüntü var sağ altta. Özgür Özel'in Anıtkabir'e yürüdüğünü söylüyor arkadaşlarım. Ben oradaki hani bu kalabalık nereye gidiyor diye baktım da Özgür Özel şu an Güven Park'taki konuşmasını yaptıktan sonra Anıtkabir'e yürümeye başlamış. Şimdi geçen hafta da pazar günü bu yaşananlardan sonra konuştu. Meclise yürüdü. Şimdi Anıtkabir mesajı. Neden? Yani neden bu siyasi ve biraz daha böyle işte meclis, Atatürk üzerinden verilen mesaj?
0: Bu sembolizm, yani hı hı, sembolizm siyaseti. Özgür Özel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüme kararı da sonradan ortaya çıkan ama işte Toma'nın üzerine çıkışının planlı olduğu profesyonel bir prodüksiyon, yani bir hazırlıklı bir yapı.

0: Yapımdı. Bir canlı yayın yapımıydı. Şimdi bu Anıtkabir konusu da önce yine bir mecliste yürümeden söz edildi sabahleyin. Hı hı. Anıtkabir konusu yine Anıtkabir sembolizmi üzerinden aslında tabii önceden izin alarak yapılması gereken bir faaliyet ama şimdi burada ayrı bir tansiyon üretilmesin diye muhtemelen işte kitlenin kontrollü bir şekilde belki Anıtkabir'e kadar gidişine izin verilecektir.
1: Karşılıklı ama bir yürüme bu arada yürüme mesajı var. Karşılıklı bugün Kemal Kılıçdaroğlu da Nazım Hikmet'in yürümek şiiriyle çıktı. Şimdi Özgür Özel de tekrar bir yürüyüş yapıyor vesaire. Bu karşılıklı güzel. Bir yürüme mesajları var tarafların birbirine.
0: Evet ama birbirlerinin üzerlerine de siyaseten yürüyorlar. Onu da kayda geçirelim. Fakat Özgür Özel'in yürüme biçiminin yani Anıtkabir ve CHP tabanını konsolide etmekle birlikte sahaya indik, sahada siyaset yapacağız diye 4 Mayıs 2026 itibariyle ilan ettiği o ana hareket tarzının yani siyaseti parlamento zemininden, meşru zeminden sokağa gerekirse sokağın karanlığına da taşıyabilecek ve büyük ölçüde Silivri'de ve Ekrem İmamoğlu'yla da istişare edilerek belirlenmiş bir stratejisi var. Yani bunları böyle duygusal, sembolizme indirgeyerek de tek başına yorumlamak eksiklik olur. Bu sembolizm kitleleri konsolide etmek, daha sonraki yürüyüş, toplantı ya da sokak hareketlerini gerektiğinde kullanabilmek için de şimdiden bir prova olarak da düşünülebilir. Tekraren söylüyorum, hı hı. Özgür Özel'in yürütmeye çalıştığı siyaset, meşruiyet tartışmasının merkezinde bir siyaset. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini gayrimeşru ilan ederek kendi meşruiyetini pekiştirme veya yeniden inşa etme stratejisini, işte bizim paramız yok, otobüsümüz yok, ses sistemimiz yok ama siz varsınız diyerek, yine bu mesele Kılıçdaroğlu Özgür Özel meselesi değildir, Erdoğan'la milletin meselesidir gibi bir söylemin içine oturtarak eksen kaydırmaya, buna halk tabiriyle cambaza bak cambaza siyaseti denir. Bu siyaset yoluyla aslında buna ne kadar siyaset denileceği de tartışma konusu ki Sayın Bahçeli de gerek yargı kararını tanımama diye başlayan gerekse sokağa çağrıyı da içerebilecek şekilde farklı ve kritik söylemler de taşıyan tüm o açıklamalara da kaygıyla yaklaştığını ve CHP'nin iç meselesi gibi başlayan bu problemin Türkiye meselesi ve Türkiye'nin yani iç cepheyi tahkim etmeyle ilgili kat ettiği mesafeyi sabote etmeye dönük başka bir boyut kazanabileceğini de ima ve ihsas eden cümleler kurmuştu. O yönüyle bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine tırnak içinde polis marifetiyle giriliyor diye kitleleri hareketlendirmeye çalıştığında Özgür Özel aslında 19 Mart darbe diye iddia ettiği Ekrem İmamoğlu suç örgütüne yönelik hukuki sürecin başladığı ilk günden bugüne hep Saraçhane'deki provayı Türkiye'nin tamamına teşmil etme, yayma stratejisini de denedi. Yani 109, yani zorlarsanız Ankara'daki genel merkezi boşaltmadan önceki son açıklamasını da bir tür miting gibi veya işte meclisin hemen yanındaki Milli Egemenlik Parkı'ndaki toplantıda miting gibi düşünürseniz 110, bugün de belki 111. mitingi yaptı ama bu mitinglerin tamamı millet iradesine sahip çıkıyor adı altında açık usulsüzlükleri, açık itirafları, açık pişmanlıkları, açık ahlaksızlıkları görmezden gelen ve 19 Mart'tan bu yana direniyoruz, aynı çizgide devam ediyoruz şeklinde de bugün bir kez daha altını çizdiği bir yaklaşım tarzında inatçı ve ısrarlı. Bu hakikaten önümüzdeki dönemde iki ayrı CHP diye söz ediyoruz ama hı hı. özellikle Kılıçdaroğlu ve ekibinin parti meclisini topladıktan sonra atacağı adımlarla birlikte hukuki yüzleşmeyle birlikte artık çok ciddi, çok sert bir siyasi yüzleşmeyle de karşılaşacağımız anlaşılıyor. Ama kaderin garip bir cilvesi, merhum Baykal bir FETÖ operasyonu, bir kaset operasyonuyla partiden uzaklaştırılmıştı. Bugün Kemal Bey'in de bir FETÖ operasyonuyla partiden uzaklaştırıldığını itiraf etmesi ve özür dilemesi ibretlik. Yine aynı Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanı'yla ya da AK Parti ile rekabetine FETÖ'nün uydurma ya da tamamıyla kopyala yapıştır şeklindeki imalatı bir takım illegal, yasa dışı kayıt ve söylemleri siyasetinin merkezine oturtup oradan kendisine bir alan açma çabasını da unutmuş değiliz. Aslında bize FETÖ

0: Dünyanın kripto unsurlarıyla, diasporası dediğimiz yurt dışındaki unsurlarıyla, işte cezaevine girip çıkmış halkın arasına karışmış ama birçoğunu bilemediğimiz farklı unsurlarla ne kadar zinde olduğunu ve Türkiye'deki siyasetin iç dinamiklerini karıştırmak için de bu unsurların ciddi bir enfeksiyon kaynağı, bir zehirleme kaynağı halinde çalıştığını ve çalışabileceğini gösteriyor. Ben bugün sadece CHP özelinde bakmadığım zaman şunu görüyorum. FETÖ diasporası, kripto FETÖ'cüler ve FETÖ'den hüküm giyip halkın arasına karıştığını gördüğümüz, çoğunu belki yakından tanıyıp bilemediğimiz bu topluluğun büyük bir kin, nefret içinde ve tabii ki uluslararası sistemin farklı aktörlerin aparatı olmayı da gönüllü olarak kabul ederek Türkiye'deki ilk seçimi zehirlemek adına, ortamı kirletmek adına elinden geleni de ardına koymayacağını da gösteriyor. Daha büyük resim olarak baktığımızda bugünden çok daha müteyakkız olmamız gerektiğini de görüyorum. Hı hı. Konu CHP'de şu anda prova ediliyor. Türkiye genelinde test edilip uygulanması için de bir hazırlık yapıldığını da gösteriyor.
1: Evet.
0: Ama bütün bunlar bize şunu gösteriyor yine son olarak. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi artık ikili yapıdadır. Bir, geçmişiyle yüzleşip arınma ve temiz siyaset konusunda kendisine gelecek çizmeyle, ya boş ver temiz siyaseti, kim ne kadar temiz yapıyor ki iddiası altında CHP'yi birinci yapmıştık, şimdi iktidar yaparız şeklinde gri alandan kapkara bir alanda Türkiye'ye iktidar olarak tasarlanan başka bir CHP'yi işaret ediyor.
1: Evet.
0: Gri ya da kara alandaki bir CHP'yi CHP'li seçmenin de Türk seçmenin de içine sindireceğini düşünmem ben. Ama bu iktidar motivasyonu şu anda o kitleleri Güven Park ve çevresine topladı bir süre. Ama daha ne kadar devam eder?
1: Evet.
0: Hep birlikte göreceğiz. Hele bir Pandora'nın kutusunun içindeki başka gerçeklikler de ortaya çıksın. Özellikle siyaseten bazı gerçeklikler de ortaya çıksın. O zaman konunun sadece 19 Mart'tan ibaret olmadığı,
1: evet,
0: 4-5 Kasım 2023'teki kurultaya giden süreçte nasıl bir kurgunun içinden CHP'nin geçtiği ve Türkiye'nin nereye götürülmek istendiğiyle ilgili,
1: hı hı,
0: epeyce konuşacağımız, bazılarının da küçük dilini yutacağı gerçeklerle karşılaşacağımız anlaşılıyor. En azından bugün ipuçlarını aldım ben.
1: Sayın Yasin Şamlı, aslında Okan Bey'in bıraktığı yerden bunu biraz şöyle sormak isterim. Acaba bundan sonraki bu arınma, şimdi hep bu arınma ve temizlenme süreci nasıl olacak diye biz kendimizce Ankara'dan öğrendiklerimiz kadarıyla değerlendirmeler yapıyorduk ama bugün çok sert çıktı. Açık açık belediyelerde yaşananlara dikkat çekti. Zaten bu arada işte Okan Bey dedi ki tabanı konsolide etmeye çalışıyor ama tabanda da bu yaşanan, özellikle son Uşak'ta, Antalya'da belediyelerde yaşanan o hani yolsuzluk harici de bu çirkin olaylara ilişkin çok fazla tepki olduğu da söyleniyor. O yüzden geçen hafta da istediği desteği bulamadı gibi bazı çıkışlar yapılmıştı. Acaba Özgür Özel ve ekibi de tasfiye edilir mi? CHP'den uzaklaştırılır mı? Kemal Kılıçdaroğlu çünkü tam arınma, tam temizlik diyor. Biraz hukuki açıdan, yani bu hem hukuki hem siyasi olacak ama hani olabilir mi bu diye sormak isterim.
2: Merve Hanım, şimdi sorunuza doğrudan şu cevabı vereyim. Şimdi Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda hukuki genel başkanı bir kayyum değil. Yani kamuoyunda böyle bir algı da oluşturulmaya çalışılıyor. Bu kesinlikle yanlış. Yani ben teorik olarak çok daha iyi anlaşılsın diye şu örneği verdim, onu tekrar edeyim. Eğer bu 38. kurultay öncesi genel başkan Özgür Özel olmuş olsaydı şu anda gene Özgür Özel olacaktı. Yani mahkemenin yaptığı şu: mahkeme Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir kayyum atamıyor. Mahkeme şunu diyor. Diyor ki 38. kurultayın ben hukuka aykırı olduğunu, delegelerin iradelerinin hukuka aykırı ettim ve bunu iptal ediyorum diyor. İptal ettiği için de, hı hı, 38. kurultay öncesine dönülmüş oluyor. Dolayısıyla mahkeme Kılıçdaroğlu'nu getirmedi. Mahkeme 38. kurultayı iptal etti. Kılıçdaroğlu otomatik olarak gelmiş oldu. Bir defa bunu tespit etmek gerekiyor. Ben Okan Bey'in de ifade ettiği zemin üzerinden şunları söylemek isterim. Şimdi aslında bugün affedersiniz, Özgür Özel'in yaptığı hatayı dün Kılıçdaroğlu yaptı. Yani bugün evet.

0: Çok böyle ahlaki zeminde, hukuki zeminde ve bence de çok önemli bir konuşma ortaya koydu. Ben onu sertten ziyade çok derin ve temelli bir konuşma olarak, bir metin olarak görüyorum. Şimdi nasıl yaptı o hatayı? Şöyle yaptı. Bugün Özgür Özel'in yaptığı asıl hata, Kılıçdaroğlu'nun da tespit ettiği nedir? Diyor ki siz hukuki ve ahlaki zeminden uzaklaştınız. İşte FETÖ ajanlarının yönlendirmesiyle gidiyorsunuz ve dış bağlantılarla gidiyorsunuz. Bu hukuki ve meşru değildir. Aslında bugün özür diledi ve dedi ki işte bu FETÖ ajanlarının partiye sızmasını göremediğim ve önleyemediğim için özür diliyorum. Peki niye görememişti sorusunu biz sorduğumuzda çok net olarak şu cevabı verebiliriz. O zaman şunu söylüyorlardı: biz iktidara yürüyoruz, böyle tartışmalarla işimiz yok. Hı hı. Şu anda Özgür Özel'in yaptığı ve söylediği de tam olarak bu. Biz iktidara yürüyoruz, dolayısıyla bu iddialar bizi engellemeye yönelik iddialar. Ama şunu sormak gerekiyor: siz iktidara yürüseniz ve diyelim ki iktidar olsanız ve onun temelinde de işte böyle dış bağlantılar, FETÖ ajanları, gayrimeşru ilişkiler, bu, o iktidardan ne menfaat bulacaksınız? Yani o kamu vicdanında makes bulacak mı ve millet sizi iktidar olarak kabul edecek mi? Dolayısıyla yani iktidara yürünürken de meşru yoldan yürünmesi gerektiğini dün Kılıçdaroğlu'nun bilmesi gerekiyordu ve bunu itiraf ediyor, bunu fark edemediğini bugün de Özgür Özel'in bilmesi gerekiyor. Sizce, yani peki, siz iktidara yürürken her şey meşru değildir. Dolayısıyla her yolu mübah görüp her yolu deneyemezsiniz.
1: Siz ihraç edilebilirler mi diyorsunuz? Edilemez mi diyorsunuz? Anlamadım tam olarak.
0: Gelebilir. Yani
1: edebilirler
0: şöyle,
1: mi?
0: Tabii ki edebilir. Yani daha doğrusu bu Kılıçdaroğlu'nun bu konuşmasından sonra eğer ihraçlar olmazsa o zaman ciddi bir soru işareti olacak. Yani siz hem işte
1: kim bu FETÖ'cüler o zaman?
0: Ajanlıkla suçluyorsunuz ama hiçbir şey yapmıyorsunuz. İhraç yapmıyorsunuz. Peki nasıl izah edeceksiniz bu iddialarınızı diye sorulur. O bakımdan da ihraçların bu konuşmaya bakıldığında mutlaka gelmesi gerekiyor gibi gözüküyor.
1: Okan Bey, burada Kemal Kılıçdaroğlu bu yeni partiye de bir atıf yaptı. Yeni parti kuracağız diyenlere de sesleniyorum deyip ondan sonra zaten bu ahlaksızlık, yolsuzluk vesaire bunları söyledi. Ben aynı şeyi size sorayım. Tabii sizin kulis bilgilerinizden de sorayım. Hem bir ihraç süreci olabilir mi? Hem de Özgür Özel de geçen hafta önce bir biz gidersek %3-5 alır CHP diyordu. Sonra biz gitmeyeceğiz, savaşacağız, mücadele edeceğiz diyor. Bir yeni parti kurma süreci de olabilir mi? Yoksa daha realist mi bakıyorlar? Hayır, CHP çatısı altından ayrılırsak aynı oyu alamayız. Ama şimdi bir de tabii ihraç noktasında bir beklenti de var. Bilmiyorum, siz ne beklersiniz?
2: Şimdi bu görünür geleceğin en önemli iki sorusu. Bir, ihraçlar. Hı hı. İki, yeni parti konusu. Aslında bunun tamamının ipuçları Özgür Özel'in ağzından kamuoyuna yansıdı. Birincisi, bir parti boyutu, yedek parti boyutu konusunda hazırlık yapıldığını ifade etti kendisi. Sonra bunu toparlama gereği hissetti. Biz olası kapatma davası için düşünmüştük, bunu Butlan'la ilgili düşünmemiştik diyerek tabiri caizse bir siyasi manevra yaptı. Ama ilk kez hep konuşuluyor, işte tek partiydi, Ekrem İmamoğlu'nun ekiyle İmamoğlu'nun imini birleştiriyorsunuz, Ekim Partisi'ydi vesaireydi filan. İşte ya da Türkiye İttifakı Partisi, her neyse adı. Bu ve benzeri oluşumlarla ilgili işaret fişeğini Sayın Özgür Özel'in kendisi aslında çaktı ya da yaktı. Bunu bir kenara not edelim. İkinci husus, ihraçlar konusu. Geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne mahkeme kararının icra marifetiyle tebliği ve yaşananlar aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nde, hatırlarsanız, bir genel başkan Kılıçdaroğlu olunca parti grup başkanı seçim ve bir parti meclisi toplantısı gibi fiili bir durum yaratıldığında yine o toplantıdan kamuoyuna yansıyan bizi de ihraç edebilirler.

0: Her sözü yine Özgür Özel tarafından sarf edilmiş. Bir bütün olarak bakıldığında Sayın Kılıçdaroğlu FETÖ artıkları, FETÖ ajanları, dış ajandası olanlarla işbirliği yapanlar tanımının içini her kimle dolduracaksa, ki Özgür Özel'in bunun istisnası olmayacağı da anlaşılıyor. Şu andaki grup başkanı ya da CHP Manisa milletvekili bize parti meclisi toplandığında ya da Yüksek Disiplin Kurulu toplandığında işi kitabına uyduracak şekilde çok kurallı olarak Kılıçdaroğlu'nun, Kemal Bey'in hareket edeceğini, aynı zamanda bu olası kararlara kamuoyu nezdinde meşruiyet kazandırmak, yani bir kişisel hesaplaşma, bizim defterimizde, kitabımızda kin yoktur, nefret yoktur söylemini de düşündüğünüzde, yani bugünkü açıklamasını da düşündüğünüzde, o konuda gelebilecek eleştirileri de göğüslemek için olası ihraç veya parti üyeliğinin askıya alınması. Parti üyeliğinin askıya alınması da önemli bir karar. Neden? Parti faaliyetlerine katılamazsınız. Parti faaliyetlerine katılamayınca da grup başkanı dahil olmak üzere şu anda oynamaya çalıştığınız rolü meşru zeminlerde oynayamaz, sürdüremezsiniz. Evet. İhraç zaten çok köklü bir karar. Ama Sayın Kılıçdaroğlu bayram sabahı gazeteci arkadaşlarımızla bir bayramlaşmak için oturduğunda evinin önündeki kameriyede gazeteci arkadaşlarımız çok güzel, çok tatlı ve üslublu da iyi muhafaza ederek sorularla konuyu açtığında bu ihraç konusunun çok açık, tüzük hükmü olduğunu, ben seni sevmiyorum ya da kızdım, hadi seni ihraç ediyorum şeklinde olmadığını, olmayacağını, ama bunun tüzükteki gereğinin de yapılmasında en küçük bir tereddüt de duyulmayacağını ifade etmişti. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bürokrasiden de gelen özelliğiyle devletin dinamiklerini ve oyun biçimini çok iyi biliyor. Bu yazılı kurallar üzerinden gider. Devletin konuşma dili yazıdır. Dolayısıyla parti tüzüğüdür. Parti tüzüğüyle birlikte verilecek kararların hangi mekanizmalardan geçerek nasıl olgunlaşacağı boyutudur. Ve elbette bu kararlarda yargı denetimine açıktır. O yönüyle Sayın Kılıçdaroğlu yargı boyutuna da gidebilecek olası ihraçların altyapısında çok somut ve ikna edici gerekçeler ortaya koymaya çalışacaktır. Bugünkü söylemini eğer bir sonraki aşamaya taşıyamazsa bu Kemal Bey için büyük handikap olur. Ayrıca unutmayalım, her ne kadar bir kayyum rolünde değilse de Sayın Kılıçdaroğlu, Yargıtay denetimine açık bir bölge adliye mahkemesi kararıyla tedbiren bu görevi ifa ettiği, bu göreve geldiği için Yargıtay kararının zamanlamasını da bugünden öngörmek çok kolay olmamakla birlikte Kemal Bey'in de öyle çok geniş hareket alanı ve süresi olmadığını da düşünmek zorundayız. Yargıtay'ın hangi yönde karar vereceğini şu aşamada söylemek zaten mümkün değil ama Yargıtay kararına kadar Kemal Bey'in kurultayı toplama niyetinde olmadığı, ancak bu konu kesinleşince kurultayın toplanabileceğini ifade etmiş olması da ağırlıklı olarak partideki arınma dediğimiz parti üyeliklerinin askıya alınması ve veya ihraç süreçlerine ağırlık vereceğini, bunun için bir kamuoyu yönetme ve işi de delillendirme stratejisiyle hareket edeceğini gösteriyor. Son olarak da yeni parti konusu. Bu da 4-5 Kasım 2023'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelen isimlerin geliş biçimlerindeki şaibe ve buna dayalı iddialar bir kenara, aslında ana ajandalarında da CHP dışında bir yedekleme, eğer CHP'yi dönüştüremezsek ve tırnak içinde yine ele geçiremezsek, o zaman biz yeni bir siyasi hareket başlatalım şeklindeki düşüncelerinin gelinen aşamada yenilenmiş versiyonuna ilişkin çok somut bir gösterge niteliğinde. Zaten Kılıçdaroğlu da bu çift ajandası olanların CHP'li olamayacağını vurgularken buraya işaret etti bugün.
1: Yasin Bey, bu kurultay sürecini sormak isterim size. Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğü masadaydı ve birazdan Okan Bey önemli bir şey söyledi. Bu çift tarafta olanlar CHP kadında olmayacak. Onu ayrıca gelip soracağım ama hukuki açıdan şunu çok kısa bir anlatmanızı rica ederim. Şimdi açık soruyorum. Delegeler temizlendi. Tırnak içinde temizlendi. Önceki kurultayda rüşvet alanlar da belirlendi. Nasıl bir süreç işleyecek ve ne kadar sürede hukuki olarak bakıldığında bu kurultay gerçekleşebilir? Gerçekleşirse tabii adaylar kim olacak? O da başka bir konu ama en azından bu temiz kurultay vurgusu ve CHP tüzüğünün Kılıçdaroğlu'nun masasında olması mesajı ne anlama gelir kısaca?
2: Ya şimdi ben Kılıçdaroğlu'nun burada inisiyatifinin çok fazla olduğu kanaatindeyim. Çünkü biraz önce ifade ettiğim gibi bu mutlak bu

0: vermesi belli süreçleri alacak. Bir defa parti içindeki bu çalışmalar belli süreçler alacak. Ayrıca bu temyiz meselesi de hukuki anlamda tartışmalı bir mesele. Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliğini Kılıçdaroğlu temsil ettiğine göre onun muhtemelen temyize başvurmayacağı veya vurulan başvuruyu geri çekeceğini veya çektiğini, çünkü haberlerde bu şekilde yansımıştı, biliyoruz, görüyoruz. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliği olsa yalnızca bu temyiz başvurusunda bulunan, o zaman şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz: artık dosya Yargıtay'a, temyize gitmeyecek. Bu aşamada kesinleşecek. Yani Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği mutlak butlan kararı kesinleşmiş olacak. Ama öyle değil. Yani Özgür Özel Beyler de bu talepte bulundular. Şahsi olarak da bu talepte bulundular. Yani tüzel kişilik adına bulundular. Onu Kılıçdaroğlu geri alabilir. Böyle bir yetkisi var. Ama Özgür Özel Beylerin şahsi olarak yaptıkları başvuruyu sıfat yokluğu nedeniyle reddedecek mi Bölge Adliye Mahkemesi, yoksa kabul edip Yargıtay'a gönderecek mi? İki ihtimal var. Ya kabul edip Yargıtay'a gönderebilir veya hayır, sizin buna sıfatınız yok diye reddedebilir. Ancak reddedilirse bu reddi de temyiz edebilirler. Red kararında temyiz edebilirler. O durumda da Yargıtay bu noktada bir karar vermesi gerekiyor. Yani Özgür Özel Beylerin sıfatı temiz etme için yetkileri var mı yok mu? Eğer yetkileri var derse, o zaman temyiz incelemesini Yargıtay yapacak. Yok, eğer sizin buna sıfatınız, yetkiniz yok derse, o zaman karar kesinleşmiş olacak. Süreç daha da hızlanmış olacak. Ama her halükarda işte önümüzdeki dönemde Bölge Adliye Mahkemesi'nin bu konuda vereceği kararı takip edecek kamuoyu, sizler bunu televizyonlar, haber kanalları olarak takip edeceksiniz. Ve eğer Bölge Adliye Mahkemesi'nden Yargıtay'a giderse, Yargıtay'ın bu konuda vereceği kararı takip edecek kamuoyu edeceğiz.
1: Evet.
0: Bu hukuki anlamda yürüyecek süreç. Bir de parti içinde yürüyecek süreç var.
1: Evet.
0: Dediğim gibi, yani Kılıçdaroğlu yalnızca kayyum olmadığı için, yani böyle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Kılıçdaroğlu'nun inisiyatifi bence fazla. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, bu tedbiren de olsa yetkilerinin çok kısıtlı olduğu anlamına bence gelmiyor. Tedbiren olması şu demek: yani eğer mutlak butlan kararı verilmiş olsaydı, bu tedbir kararı verilmemiş olsaydı, o zaman karar kesinleşinceye kadar Özgür Özel'in genel başkanlığı devam edecekti. Tedbir kararı tam da bu noktada hükmünü icra ediyor. Yani Özgür Özel'in genel başkanlığı devam etmiyor, tedbiren Kılıçdaroğlu'nun başkanlığına dönülmüş oluyor. Bu tedbir kararının fonksiyonu bence yalnızca bu noktada.
1: Evet.
0: Tedbir kararını böyle çok geniş yorumlayıp da işte tedbir kararı gereği genel başkandır, dolayısıyla yetkileri kısıtlıdır, seçilmiş genel başkan gibi yetkileri yoktur söylemlerini tamamen yanlış buluyorum.
1: Evet.
0: Kaldı ki şu anda Kılıçdaroğlu benim kanaatime göre mahkeme kararıyla atanmış bir genel başkan da değildir.
1: Evet.
0: Yani seçilmiş genel başkandır. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi delegeleri 38. kurultaydan önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçmemiş olsaylardı, Kemal Kılıçdaroğlu bu mahkeme kararından, mutlak butlan kararından sonra genel başkan olmayacaktı. Dolayısıyla atanmış genel başkan denilmesi kesinlikle algı oluşturmaya yöneliktir ve yanlıştır bence.
1: Çok teşekkür ederim Sayın Yasin Şamlı. Bir yandan da tabii gözüm hep yürüyüşte. Yürüyüş hala devam ediyor. Anıtkabir'e doğru ilerliyor Özgür Özel. Okan Bey, size Mansur Yavaş'ı sormak isterim. Mansur Yavaş bir anda otobüsün üzerinde belirdi. Hatta biz de canlı yayında fark ettik ve şaşırdık. Çünkü şundan dolayı şaşırdım ben gördüğüm anda. Bir haftadır Mansur Yavaş'ın ne tarafta durabileceği konuşuluyordu. Bu arada açıklamalarında, yani Güven Park'taki açıklamasında da biraz orta yollu bir açıklama yapmış. İtidalle, barış vesaire, dostluk mesajları vermiş Sayın Mansur Yavaş. Şöyle, bundan dolayı, şundan dolayı sormak istiyorum bunu. Kemal Bey'in partiyi kurultaya götüreceği ve seçime yaklaşırken, yani 2028 seçimlerine yaklaşırken de Sayın Mansur Yavaş'ı aday göstereceğine dair Ankara'da bazı yorumlar

0: yapılıyordu. Bunun artık tamamen rafa kaldırıldığını söyleyebilir miyiz?
1: Siyasette 24 saat uzun. Bunu söylemek mümkün olduğu gibi bunu çürütecek karşı argümanlar da olur. Hı hı. Öncelikle bir meslektaşım olarak sizi tebrik edeyim. Bütün bu fotoğrafın içindeki bence en kritik unsuru yakaladınız. Bir anlık bir kare, belki kısa bir konuşma ama önümüzdeki dönemde iki CHP'nin de aslında eğer bir ortak yol ya da bir ortalama yol bulacaklarsa üzerinde uzlaşmaya çalışacakları isim haline gelir mi, getirilebilir mi? Veya bu iki CHP de bu uzlaşmayı sağlayamazsa 100 bin imzayla ben adayım kardeşim diyerek Mansur Yavaş uzunca bir süredir muhafaza ettiği sessizliğini bir büyük hamleye, bir cesarete, bir meydan okumaya dönüştürebilir mi? Bu vesileyle bu sorunuzdan hemen önce Sayın Şamlı'nın yaptığı hukuki değerlendirmelerin son derece kıymetli olduğunu düşünüyorum. Özgür Özel ve ekibinin, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin yetkinliği, yeterliliği ve hukuki olarak kullanabilecekleri bu inisiyatifin meşruiyeti, dayanağı olup olmadığına ilişkin tüm soru işaretlerini ortadan kaldıran değerlendirmelerdi. Ben çok dikkate değer buldum. Hı hı. Çünkü Özel ve ekibinin en güçlü propaganda malzemesi buradan üretiliyordu. Aslında hemen hemen tamamına yakınında altı boş. Evet, Mansur Yavaş denklemin içinde. Fakat çok iyi bir tespit. 23 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne tebligat yapılmasıyla başlayan o süreçte sadece partinin itidalli hareket etmesi ve süratle kurultay toplanıp delegenin karar vererek CHP'nin hani tabiri caizse parçalanmaması yönünde ortalama her vatandaşın ya da her CHP'nin söyleyebileceği sözlerle sahne aldı. Onu da bir paylaşım olarak yaptı ve kenara çekildi. Sonrasında örneğin genel merkezin önünde görülmedi. Genel merkezden meclise yapılan yürüyüşte görülmedi. Fakat Özgür Özel her seferinde kendisiyle hep anlık telefon trafiği içindeydik. Gönlünün bizden yana olduğunu biliyorduk şeklinde. Bir kamuoyu yönetimi, yine taban yönetimi şeklinde söylemleriyle geçtiğimiz haftadan bugüne kadar dikkat çekti. Mansur Yavaş'ın bir tercihte bulunması gerekiyordu ama bulunduğu tercih onu Kemal Kılıçdaroğlu nezdinde de aşağıya çekmez. Neden? Çünkü Yavaş aslında tarafların her ikisine de yavaş, sakin olun diyen bir pozisyonda. Yani Özgür Özel'in bulunduğu CHP Ankara İl Başkanlığı ve Güven Park'taki otobüsün üstüne çıkıyor olması, Özgür Özel'le birlikte hareket ediyor mesajından ziyade Özgür Özel'in bundan sonra atılacak adımlar ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşı hamleleri birlikte düşünüldüğünde yine de iki tarafı ana çizgide buluşturmaya çalışan, hı hı, ama onlar buluşamazsa ben üçüncü yol olarak, hatta neredeyse tek seçenek olarak da çıkabilirim mesajını da içerecek bir profesyonellik taşıyordu. Özgür Özel ısrarlı bir şekilde Mansur Yavaş'ın kendileriyle beraber olduğunu söyleme gereği hissetti.
0: Bir şey sorabilir miyim Okan Bey size?
1: Hatta o cümlesine de özellikle not almıştım sizi.
0: Okan Bey, siz onu bulurken ben size bir şey, evet, sorabilir miyim? Bu 2,5 yıllık Kemal Bey'in olmadığı süreçte Mansur Yavaş'la ilişkisi nasıldı? Temasları devam ediyor muydu? Yani bu önemli bir şey çünkü işin arka planı.
1: Yani şöyle söyleyeyim, Kemal Bey izole edildi ve artık tarihe gömülmesi istendi. Hı hı. O yönüyle bakıldığında siyaseten muhatap alınan bir aktör olmadı. Bu anlamda da Mansur Yavaş'la Sayın Kılıçdaroğlu arasında siyasi dirsek teması mahiyetli bir trafik işlemedi. Siyasi nezaketi insani nezaketle birleştiren zorunlu, zaruri, sınırlı iletişimden söz ediyoruz. Bir büyük Türkiye projesi, bir büyük CHP projesi ve bununla ilgili birlikte hareket veya Kemal Bey'in olası hamlelerini durdurmak için, Kemal Bey kendisini taca çıkartmamak için çok çaba sarf etti. Ve bunun şahsi bir hırstan kaynaklandığı, CHP'yi parçalayacağı, Türkiye'yi de hayırlı olmayan bir yere sürükleyeceği iddiası da söz konusuydu. Bütün o dönemler içinde Mansur Yavaş'la Kemal Kılıçdaroğlu arasında kamuoyuna yansıyan siyasi nitelikli, proje nitelikli bir faaliyet olmadığını biliyoruz. Bunun ötesinde çok özellikli bir görüşme var ise taraflardan herhangi birisi açıklar. Ama siyasetin yapılış biçimi itibariyle artık Kemal Bey denklemin bütünüyle dışına çıkmıştı. Bir daha geri dönüşü hemen hemen imkansızdı. veya bir butlan kararıyla gelse bile bu onun için çok hayırsız, hatta onlara göre çok onursuz bir çıkış olacaktı. Yalnız kalacaktı ve zaten toplumun yüzüne bakamayacağı için kısa bir süre içinde de geldiği gibi gidecekti. Senaryo buydu. Ama Kemal Kılıçdaroğlu devleti biliyor, kuralları biliyor ve Çetin Ceviz çıktı. Şimdi genel merkezin kullanabileceği güç, yetki ve inisiyatif bağlamında bakıldığında Kemal Bey'in zamanı lehine kullanarak süreç yönetiminde şu anda yetersiz, başarısız, hazırlıksız diye eleştirilse de nasıl bu süreci lehine çevireceğini, özellikle güç ve yetki kullanımı itibariyle birçok ezberi nasıl bozacağını hep beraber göreceğiz. Ben bu anlamda Kemal Bey'in zamanı kullanma ve kartları zamanla oynama konusunda daha sabırlı ve daha becerikli olduğu kanaatindeyim. Hı hı. O nedenle bir yandan Kılıçdaroğlu'na bayrak açan, bir yandan meşruiyet tartışması yaratan, bir yandan yeni parti arayışlarını gizlemeyen, peki, ama baba ocağını bırakmayacağız şeklinde. Hı hı. Fakat baba ocağımızdan bize attılar, geri geleceğiz. İşte, hı hı, bu tırnak içinde sarayın yargısıydı. Yok işte AK Parti'nin yargı kollarıydı filan gibi böyle spekülatif, evet, yakışıksız, anlamsız, peki, bir takım söylemlerle uç insanları, peki, harekete geçirmeye çalışan Özgür Özel söylemi tükenip gidecek. Peki. Mansur Başkan bizimle birlikte, hı hı, demokrasi tarihimizi yazıyor diye ifade etti. Evet. Yani Mansur Yavaş'ın aslında pozisyon olarak Özgür Özel ve ekibiyle birlikte olmadığını biliyoruz.
0: Evet.
1: Bu söz işte böyle bir ortalamada Mansur Yavaş'ı yedekleme sözü bence. Peki.
0: Sayın Okan Müderrisoğlu çok teşekkür ederim yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için. Sayın Yasin Şamlı çok teşekkürler yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için. Çok kısa bir reklam arası için müsaade isteyelim. Aranın ardından devam edeceğiz.
2: Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye çeşitlendirilmiş tedarik yapısıyla Hürmüz kaynaklı risklere karşı enerji arz güvenliğini korudu. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıklar alternatif enerji rotalarının önemini artırırken, Türkiye sahip olduğu boru hattı altyapısı ve çeşitlendirilmiş tedarik yapısıyla doğalgaz ve petrolde arz güvenliğini korudu. Küresel enerji ticaretinin yaklaşık %20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki aksamaların arz güvenliği endişelerini artırdığı dönemde, Türkiye çeşitlendirilmiş tedarik yapısıyla doğalgaz ve ham petrol arzında önemli bir sorun yaşamaz işlevi görüyor. Halkbank'ın katkılarıyla
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
5: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
6: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
7: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
10: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
13: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
12: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

bir reklam. A Haber Radyo 24 saat haber.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Reklam. A Haber Radyo.
9: Bir reklam.
10: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
9: Bir reklam.
11: A Haber Radyo, 24 saat haber.
9: Reklam.
12: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
13: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
14: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
9: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
15: Canlı yayın.
16: Başladı sözlerine

0: sert konuşacağım ama kinle değil. Bizim kitabımızda intikam ve iftira yok. Hesaplaşma var ama kişisel değil, ahlaki dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Bir kez daha arınma çağrısını yineledi. Bizim kitabımızda arınma var dedi Kılıçdaroğlu. Bu yeniden doğuştur ifadesini kullandı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci Kemal Kılıçdaroğlu döneminde artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir sürecin başladığının çok net mesajını verdi. Ve tabii ki kurultaya gitti. 2023 yılına döndü. Geriye döndü Kemal Kılıçdaroğlu. Ve o kurultayın, 38. olağan kurultayın, yani şaibe olduğu ifade edilen, iddia edilen kurultayın siyasette bir milat olduğunu dile getirdi. Türk siyasetinde bir milat olduğunu dile getirdi. Bir siyasi partinin demokrasisi sakatlanırsa, delege iradesi şaibeli hale gelirse olmaz şeklinde bir değerlendirmesi oldu. Genel yaklaşımı zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu şekildeydi. Zaten başından beri Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları 38. olağan kurultayda bir şaibe olduğunu düşünüyorlardı. Buna inanıyorlardı ve nihayetinde tabii ki burada mahkeme kararı önemliydi. Hukuk son sözü söylemesi gerekiyordu ve nihayetinde mahkeme son sözünü söyledi ve Kemal Kılıçdaroğlu da mahkeme kararıyla birlikte daha açık, daha net mesajlar vermeye başladı. Ve kurultaya dair şu ifadesi de önemliydi Kılıçdaroğlu'nun. Partimizi kimler masalara meze etmeye çalıştı diye sordu. Bu soru hem burada toplanan partilere hem de Güven Park'ta miting yapan Özgür Özel ve kurmaylarına yönelik bir soruydu. Ve ben hesap soracağım dedi. Bunu herkes bilsin dedi. Çok net bir cümle kullandı. Bu açıklamasının ardından da yine burada alkış sesleri yükseldi. Bu hesaplaşma konusunda Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmanın tamamında, satır aralarında sık sık hesaplaşma vurgusu yaptı. Kurultay meselesi önemliydi tabii ki. Kurultay sandığını en kısa zamanda getireceğim dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Malum Özgür Özel olağanüstü kurultay beklentisini ifade etmişti. En yakın zamanda olağan kurultay olmalı şeklinde değerlendirmeler geliyordu karşı taraftan. Ve Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki sandığı en kısa zamanda getireceğim. Tertemiz bir kurultay yapacağız. O sandıktan kim çıkarsa meşru lider o olacaktır. Tek bir kuruş haram lokma inmedi boğazımdan aşağı dedi. Yine önceki yönetime ve önceki yönetimi destekleyen bazı belediye başkanlarına yönelik çok doğrudan net ifadelerle mesajlar verdi Kemal Kılıçdaroğlu ve bundan sonra da kimseye kul hakkı yedirmeyeceğim dedi. Yine önceki yönetime bir mesaj bu. Önceki yönetimin belirlediği bazı belediye başkanlarının kul hakkı yediğini ifade etti. Bu mesaj bunu içeriyordu açıkçası ve Kemal Kılıçdaroğlu oraya bir göndermede bulunarak bundan sonra da kimseye kul hakkı yedirmeyeceğim dedi. Ve FETÖ başlığı, az önce de yayının başında aktardığımız gibi, burada yaptığı konuşmanın manşeti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamanın manşeti FETÖ başlığıydı. FETÖ başta olmak üzere hiç kimseyle en ufak teması olmamış bir adam duruyor karşınızda diye konuştu. Tek odağın vatandır ifadesini kullandı ve sloganlara döndü. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak mutlak kararıyla yeniden genel başkanlığa dönmesiyle birlikte meydanlarda, Özgür Özel'in miting yaptığı meydanlarda hain Kemal sloganları malum atıldı ve bugün de Güven Park'taki halk buluşmasında bu sloganlar atılmıştı ve kirli sloganları duydum, hain diye bağıranları duydum. O sloganları attıran kirli zihniyete sesleniyorum. FETÖ artıklarıyla bir olup bize hain yaftası vurmaları nafiledir. Ruhunu satmış FETÖ elemanlarını fark edemediğim için sizlerden özür dilerim ifadesini kullandı. Ve bir arınma çağrısı yaptı Kemal Kılıçdaroğlu ve bu arınma çağrısının gereklerini de kısa sürede yerine getireceği ifade ediliyor Kılıçdaroğlu'nun. Bize genel merkezdeki takibimizi sürdürüyoruz. Yeni gelişmeler olması halinde aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Çok teşekkürler. İlter Yeşiltaş anlattı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yaşananları. Özgür Özel Güven Park'ta yaptığı açıklama sonrası Anıtkabir'e doğru yürüyüşe geçti. Son durumu Abdullah Ünver anlatıyor.
2: Evet, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. CHP'de hareketlilik sürüyor. Bayramın dördüncü gününde Ankara'nın iki farklı noktasında bayramlaşma programları vardı. Birincisi genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bayramlaşma programı oldu. İkinci programda da Özgür Özel vardı. O da yine aynı saatte 14.00'da başladı. Güven Park'ta Ankara İl Başkanlığı'nın düzenlediği bayramlaşma programına katıldı Özgür Özel ve destekçileri. O programın ardından şu anda Anıtkabir'e doğru yürüyüşe geçti.

0: kişiler ve şu anda bizim bulunduğumuz noktada da Anıtkabir'e giriş yapıyorlar. Ve dediğim gibi tabii CHP tarihi açısından da oldukça önemli bir gündü. Aynı anda, aynı günde Ankara'da iki farklı bayramlaşma programı vardı. Şu anda da burada kalabalık Anıtkabir'e girmek için bekliyor. Dediğim gibi oldukça önemli bir gündeyiz. Şu anda vatandaşlar Anıtkabir'in girişinde bekliyorlar. Özgür Özel'in konuşma satır başlarına dönecek olursak konuşmasında CHP'nin en kısa sürede yeniden kurultaya gitmesi ve bu belirsizliğin bitmesi gerektiğini ifade etti ve Özgür Özel derhal kurultay yapılmalıdır. Hangi delegeyle istiyorsanız, son delegeyle, önceki delegeyle, daha önceki delegeyle, hangisiyle istiyorsanız bir kurultay yapın. CHP atama bir genel başkanı kabul etmez dedi Özgür Özel ve ardından dediğim gibi arkasındaki kalabalıkla birlikte Anıtkabir'e doğru yürüyüşe geçti. Özgür Özel konuşmasında 2 milyon CHP üyesini çağıralım ve genel başkana onlar karar versin. Kurultaya da sandıktan kim çıkarsa onunla gidelim. Ben kurultaydan korkmuyorum. Ayrıca ön seçim istiyorum. %85'in altında ön seçimde oy alırsam göreve talip olmayacağım dedi. Şu anda da o kalabalık Anıtkabir'in girişinde bekliyorlar. Tabii güvenlik önlemleri de artırılmış durumda. Polis ekipleri, çevik kuvvet Anıtkabir ve çevresinde güvenlik önlemlerini artırmış durumda. Evet, dediğim gibi Özgür Özel konuşmasında CHP'nin genel başkanlığına mazbatasız biri oturamaz dedi. Hiç kimsenin partinin kurultayına geciktirmeye hakkı yoktur dedi. Ankara'da bugün CHP'nin iki farklı bayramlaşma programı vardı. Dediğim gibi toparlayacak olursak, birincisi genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yılın ardından yeniden genel başkan sıfatıyla genel merkezde geldi ve bayramlaşma törenine katıldı. Orada da vatandaşlarla bir araya geldi. İkinci bayramlaşma programında ise Özgür Özel, Ankara İl Başkanlığı'nın düzenlediği programda vatandaşlarla bir araya geldi ve o kalabalıkla birlikte şu anda Anıtkabir'e doğru yürüyüşe geçti. Biz de şu anda Anıtkabir'de Aslanlı Yol girişinde giriş kapısına beklemekteyiz. Polis ekipleri yoğun güvenlik önlemlerini arttırmış durumda. Kalabalık Anıtkabir'e giriş yapmak için bekliyor. Evet, toparlayacak olursak şu anda Özgür Özel ve destekçileri Anıtkabir'e doğru yürüyüşe geçtiler. Anıtkabir'in girişindeyiz. Gelişmeler oldukça bu noktadan aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve sözü tekrardan İstanbul'a bırakalım.
1: Abdullah Ömer anlattı Anıtkabir'den son gelişmeleri. Avukat Sayın Mehmet Yılmazer yayın konuğumuz. Sayın Yılmazer, hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum size de. Şimdi öncelikle tabii ki bu sürecin nereye evrileceğini sormak isterim. Çünkü net bir şekilde arınma ve temizlenme, hatta bunun ihraca gidebileceğine dair yorumlar yapılıyor. Kılıçdaroğlu daha önce kimsenin bilmediği şeyler açıklayacağım demişti. Bugün önce bu FETÖ vurgusu, ardından partideki rüşvet ve yolsuzluk, belediyelerde yaşananları kabul etmesiyle birlikte biz ne görebiliriz Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Bundan sonra yargılanan belediye başkanlarının kesin ihracı gibi bir süreç mi işleyecek?
2: Yani şöyle söyleyeyim, yargılamaları belki bitmeden kesin ihraç olmasa da üyeliklerini, parti üyeliklerini askıya alacaktır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü konuşmasında şunu gösterdi. Hem FETÖ ajanları var içeride dedi. Maalesef ben bunları çok geç fark ettim dedi. Bunu söylediği isimler muhtemelen şu an Anıtkabir'e doğru yürüyen isimlerdir diye düşünüyorum. Bununla beraber dedi ki hani bu milletin hakkını yiyen, yetimin hakkına dokunan isimler var. Biz haram lokmaya evet demeyeceğiz dedi. Dolayısıyla bugün şimdi yine Anıtkabir'e doğru yürüyen bir lider kadrosu, bir ekip var. Muhtemelen bu isimlerden ve bu isimlerle ilişkili isimlerden bahsetti. Bu isimlerin birlikte çalıştığı belediye başkanlarından, belediye bürokratlarından bahsetti muhtemelen. Dolayısıyla şimdi bugünden sonra üyeliklerin askıya alınması, belirli isimlerin partiden ihracı mutlaka gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu saatten sonra şunu söylememiz gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliği çatısı altında Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi ilkeleri ve çerçevesinde, kendi öngördüğü prensipler çerçevesinde uygun olmayan isimlerle bir hesaplaşmaya girmiş durumda. Bu hesaplaşmanın sonu Bugün Güven Park'ta miting yapanlarla bir ayrışma oldu. Çok açık ve aşikar oldu. Ve önümüzdeki süreçte bence bunlarla ilgili harici bilgilerin savcılıklarla, Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla da paylaşılacağını söyleyebiliriz. Bakın dün gece ajansında bir şey söylemiştim. Demiştim ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ağır baskı altında Özgür Özel ve ekibi tarafından, özellikle de Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çalıştırılmayacağına yönelik tehditlerle bir baskı altında. Mansur Yavaş'ın çıkıp bu konuda bir açıklama yapması gerekir demiştim. Ve maalesef bu açıklamayı yapmak yerine bugün Özgür Özel'in Güven Park önündeki otobüse üstüne çıkıp bu otobüsün üzerinden Özgür Özel'e teslim olduğunu aslında açıkça bir manifestoyla beyan etmiş durumdadır. Artık Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Ankara halkının değil, marjinal bir Özgür Özel grubunun belediye başkanı haline gelmiştir. Tarihi olarak cidden ilk defa risk almıştır Mansur Yavaş, ama aldığı bu risk resmen bir intihar, siyasi intihar niteliğindedir. Dolayısıyla bu açıdan değerlendirdiğimizde önümüzdeki süreçte Mansur Yavaş'ın da diğer belediye başkanlarının da özellikle sorumlu belediye başkanlarının, özellikle haklarında soruşturma ve kovuşturma olan belediye başkanlarının Cumhuriyet Halk Partisi'nde tutunabilme imkanı bulunmamakta ve diğer milletvekillerinin de önümüzdeki süreçte karşımızda bir grup toplantısı çatışması da olacağını öngörüyoruz. Ama o grup toplantısında yine bu şekilde kaçak bir şekilde olacağını görüyoruz. Resmen Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaçak balkon yapmaya çalışıyor Özgür Özel ve ekibi. Dolayısıyla imara aykırı olarak siyasete de aykırı bir durumdur bu. Dolayısıyla bu yönüyle de konuyu önümüzdeki süreçte yine değerlendiriyor olacağız.
1: Çok teşekkür ederim Sayın Yılmazer. Gazeteci Sayın Güngör Yavuz Arslan da aramıza katıldı. Hoş geldiniz Güngör Bey.
3: Hoş bulduk Merve Hanım. Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii ikircikli tablo ve Kılıçdaroğlu'nun verdiği bu FETÖ mesajıyla birlikte bundan sonra sürecin nereye evrilebileceğini konuşuyoruz. Mehmet Bey grup toplantısı dedi ama belli ki grup kürsüsünde Özgür Özel'in konuşturulmasına müsaade etmeyecek Kılıçdaroğlu ekibi gibi görünüyor. Buna dair bir yasal dilekçe de vermişlerdi. Artık sizce Özgür Özel ve beraberindeki heyetin de ihraç edilebileceğine dair bir öngörü oluşturuyor. Düşmüş olabilir mi Cumhuriyet Halk Partisi'nde?
3: Şimdi bunun cevabı ertesi gün, siyasette ertesi gün tanımlanan pazartesi, yani bayram sonrası ilk mesaide Kemal Kılıçdaroğlu şu anda sadece genel merkeze geldi ve bayramlaştı. Koltuğa oturdu ve o fotoğrafla aslında sizin sorularınızın cevabını verecek. Hani mühür kimdeyse Süleyman odur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mührü bende. Kitabın ortasından konuşan bir genel başkan görüyoruz. Şimdi Merve Hanım, bana göre 2026 yılının manşetlerinden birini, siyasi manşetlerinden birini bugün Kemal Kılıçdaroğlu attı. Biz yıllardır neyi sorguluyorduk, 10 yıl? Fethullahçı terör örgütünün siyasi ayağı nerede? Tekrarlanıyorum, kamuoyu bunu sordu. Fethullahçı terör örgütünün siyasi ayağı nerede? Bunu 13 yıldır genel başkanlık yapan ve 15 Temmuz öncesi ve sonrası genel başkan olan bir isim, bırakın diğer tartışma, Kemal Kılıçdaroğlu ilan etti. Özür diliyorum dedi. Fethullahçıların partiye sızmasını engelleyemedim. FETÖ ajanlarını dedi. Bunlar ileriki günlerin konu başlıkları. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde olanlar bir koltuk kavgası, bir ekremcilik, özgürcülüğün ötesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ulusal beka meselesidir. Siyasi partiler olmazsa olmaz sistemin en önemli partisi, ana muhalefet partisi. Şimdi şöyle söyleyelim. Aslında günün siyasi analizini farklı yapalım. FETÖ'cülerin sızdığı ben değil Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor. Genel başkan olan FETÖ'cülerin sızdığı Cumhuriyet Halk Partisi yerel iktidarda. Büyük büyük belediyeleri yönetiyorlar. Büyük büyük üyeleri yönetiyorlar. O zaman biz de yaklaşık olarak 2,5 yılı yolu olan ve kafamızı döndüren, ya bunlar oldu mu? Bunları gerçekten yaptılar mı? Belediyelerde bunlar mı oldu? Sorusunun cevabını bulduk. Merve Hanım, gazeteci sorgular. O zaman soruyoruz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları doğruysa FETÖ'cülere aktarılan kaynaklar nereye gitti? O zaman bizim yolsuzluk iddiası olarak gördüğümüz, koca koca kuleleri gördüğümüz, değerli ve saygıdeğer iş adamları, şirket sahipleri gidip Zorla rüşvet vermek zorunda kaldım. AVM'mi bitiremiyordum. 5 milyon dolar vermezsen batarsın dediler. Verdim. Peki bu 5 milyon dolar nereye gitti? FETÖ'nün finansmanında mı kullanıldı? Yani bunu ciddi anlamda Kemal Kılıçdaroğlu iddiasında artık ulusal güvenlik başlığında yeni bir dönem başlamıştır. Bunun altını çizerek belirtmek istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu artık koltuk, iktidar, kurultay kavgası CHP'nin iç dinamikleri. Arınma kendi iç dinamikleri. Bölünürler, 3 parti çıkar, 2 parti çıkar. Ama onun dışında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en hain saldırılarından biri olan, darbenin ötesinde bir iç savaş riski yaşayan 15 Temmuz'un 10. yılında artık bu yeni bir döneme girdi. İleride göreceksiniz. Bunlar önümüze gelecek. Kemal Kılıçdaroğlu'na da şu anda bir sorumluluk var. Bunu bu saatten sonra dedikten sonra bunun gereğini de yapması gerekir. Genel Başkan değerli savcılarımıza gerekli bilgileri vereceğini de düşünüyorum ben. Diğer yandan partisini de barındırmaması gerekir. Şimdi 2,5 yıl Kemal Kılıçdaroğlu emekli bir genel başkan gibi durmadı Merve Hanım. Siz de sıcak gündemi takip eden bir gazetecisiniz. Bir ofis açtı. Orada bir çalışma yaptı. Hatırlar mısınız? Biz haberde de yorumlamıştık. Ne demişti? İşte bana söylüyorlar, bana hakaret ediyorlar, yüzüne tüküreceğiz diyorlar diyor. Hırsızların yüzüne tükürülür. Şimdi hem bu FETÖ ajanlarını hem bu hırsızları ifşa etmek zorunda. İşte sonra devam eden davalarla örtüşün, bunu bileceğiz. Şimdi ben ulusal güvenlik konusunda konuşmak istiyorum. Bununla ilgili de bir durum var. Biraz unuttuk biz bunu. Şu anda casusluk davası da var. Yani Ekrem İmamoğlu ve ekibiyle ilgili ceza mahkememizde bir casusluk davası da var. Yani hep biz soruşturmaya ve çalınan paralara takıldık iddia dahilinde. Yani iddianame olduğu için söylüyorum. Evet. Bu yeni bir durum. Ben her zaman gazeteci olarak şunu derim. Bir şey nedensiz olmaz. Bu memlekette, Türkiye'de ya da Orta Doğu'da, dünyada olağanüstü bir şey oluyorsa, hayatın olağan akışına uymuyorsa, siyasetin olağan akışına uymuyorsa, biz bunu neden olduk ve ses gürültü çok çıkıyorsa, hatta şunu da derim, birileri çok bağırıyorsa, birileri bağırıyorsa altından bir tane inlik çıkar. Bir şey çıkar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2,5 yıldır bağıranlar var. Yani bu CHP'li üyeler ya da oy verenler üzerinde demiyorum. Bu bağıran kitleler üzerinde diyorum. Bunun altından ne çıkacaktır? Şimdi bizim karşımızda koskocaman bir ulusal güvenlik meselesi var. Ana muhalefet partisi iktidarın alternatifidir. Anayasal düzen içinde Türkiye'nin ikinci partisinden söz ediyoruz. Kanunları şekillendiren, evet. Devletin sistem içinde yetki verdi. Şimdi bundan sonra buna bakacağız. Bence kurultay tartışmalarının önüne geçecek yeni bir süreç başlıyor. Başlıyor. Bağırmaların devam etmesi, son cümlem Merve Hanım, bağırmaların devam etmesi kavganın da büyük olduğunu gösterir.
1: Şimdi bu yolsuzluk soruşturmaları ve FETÖ söylemiyle ilgili şunu sormak isterim aslında. CHP'ye son zamanlarda şöyle de bir eleştiri vardı Özgür Özel ve ekibine. Ülkenin iktidarına ana muhalefet etmeyi bıraktılar. Tamamen şu an hani yargılanan belediye başkanlarını aklama gibi bir duruma geçtiler gibi bazı eleştiriler yapılıyordu. Yani ana muhalefetin esas görevi sadece bu değil. İktidara da muhalefetlik etmek, iktidarın politikalarına da muhalefet yapmaktır. İşte milletin sorunlarını dile getirmektir. Ama Özgür Özel ve ekibi bundan tamamen uzaklaştı. Tamamen Silivri'yi ve çevresindekileri savunuyorlar gibi bir bakış açısı vardı. Şimdi sadece tabii İstanbul özelinde değil, tüm bu belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları ve FETÖ iddiaları yargı sürecini de değiştirebilir mi? Ya da yani yeni bilgiler, belgeler, bulgular eklenmesi dosyaları açısından sormak isterim bunu Sayın Yılmazer.
2: Açıkçası şöyle söyleyelim, tabii ki gerek İBB dosyasında ve diğer yargılanan belediye başkanlarının özellikle rüşvet alma, irtikap gibi soruşturmaların hepsinde günün sonunda bir FETÖ iltisaklı yapıların bu arada hizmet etmiş olabilecekleri ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Bununla beraber zaten İBB dosyası ve Ekrem İmamoğlu ilişkileri bir şekilde incelendiğinde savcılıkça ve aynı zamanda Manisa dönemi dönemi özellikle Özgür Özel'in incelendiğinde buna ilişkin de sosyal medyada şeyler görüyoruz. Bu ayrıntıları göreceğiz. Ayrıca bir de Ferdi Zeyrek merhumun yani vefat sürecini gündeme getirmek lazım. Orada bir şüpheli ölüm var mı yok mu ve orada başka bir ayrıntı mı var? Buraların da ayrıntılı olarak inceleneceğini düşünüyorum. Şunu söylemek lazım. Özgür Özel ve ekibi aslında masum, saf, iyi niyetlerle yola çıkmış bir ekip değil. Öyle görünüyor. Ve korumaya çalıştıkları herkesin öyle ya da böyle bir rüşvet soruşturması, irtikap soruşturmasıyla yüzde geldi. Ama bunu bir şekilde görmezden gelerek hareket ettiler. Ve şunu unutmayalım. Özgür Özel yaklaşık geçtiğimiz 19 Mart'tan bu tarafa bir yıl içerisinde 41 defa Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret ediyor. Yani bu dün akşam programda gündeme geldi. 41 defa yani bir senede 52 hafta var. Hani bir ayın 3 haftası herhalde talimat almak için Silivri'yi ziyaret ediyor. Gerek avukatlar aracılığıyla gerek bizzat kendisinin bu ziyaretleri ve kendisine iletilen talimatları yönetiyor. Bugün yapılan mesela Güven Park önündeki kendi o bayramlaşmalarının yapmaktan vazgeçeceğine dair Ankara'da da bir takım siyasi kulislerde bir şeyler konuşuldu. Ama Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla bunun yapılmasına devam edildiğine dair de mesela Ankara sokaklarında bile konuşulan şeyler var. Yani bir şekilde taşıma suyla değirmeni döndürmeye çalışacaklar, onu görüyoruz. Ama taşıma suyla değirmeni döndürmeye çalışırken konunun ben Sayın Yavuz Aslan'a katılıyorum. Artık kurultay kavgasından çıktığını, bu saatten sonra savcılık soruşturmalarıyla bu kadronun ve bu kadronun ilişkide olduğu insanların iltisakları konuşulacak. Ve bunların ne şekilde farklı yolsuzluklara bulaştıkları konuşulacak. Türkiye'de ulusal güvenliği tehdit eden adımların, talimatların kendilerine nasıl iletildiği konuşulacak. Bunları da ayrıntılı olarak özellikle sosyal medyadaki FETÖ hesapları üzerinden nasıl bir algı operasyonu yaptıkları, özellikle X platformu üzerinden ne şekilde milli hesapların takipçi sayılarının azaltılması, görünürlüklerin azaltılmasına yönelik hamleleri de ortaya çıkarılacak. Ben savcılığın bu konuda bir soruşturma hazırlığı içerisinde olduğunu tahmin ediyorum. Onu söyleyebilirim.
1: Çok teşekkür ederim. Hanım, buyurun Gülnur Bey.
3: Mehmet Bey, buyurun. Mehmet Bey çok önemli bir şey söyledi şimdi. Ben bir yazıyla da örtüştü. Şimdi A Haber, Turkuaz Medya'da çok değerli yayınlar yapılıyor. Dünya ve Türkiye gündemini takip ediyoruz. Şu anda ismini verebilirim. X, diğer sanal medya üzerlerinde fonlanan, parayla verilen ve algılar oluşturan hesaplar var. Bunlar ifşa olmaya başladı. Yani ver parayı yap FETÖ hesabına. Ver parayı yap onun bunun hesabına. Şu anda aldı başını gidiyor bu. Ve rakamlar da havada uçuyor. Hani az önce ben sordum ya bu... Hı hı. Ortada paralar yok. Bu paralar nereye gitti? Nerelere fonlanıyor? Fonlanıyor diyor. Artık Türkiye karşıtı algılar oluşturmaya yönelik bir alan oluştu. İşte sosyal medya, sanal medya, sosyalleşme insanları alıyor adı altında. Örneğin Merve Teme çok başarılı bir haber yapsın, ortaya koysun. Onun algoritmalar üzerinden bilerek takipçisi ve görünürlüğü kısıtlanıyor. Kısıtlanıyor. Hatırlar mısınız, erişimimiz olmuyor. Bazı arkadaşların hesapları kapatılıyor. Bloke ediliyor. Hiçbir. Ama bunun yanında FETÖ'cü, HETÖ'cü, Türkiye karşıtı, iktidar karşıtı, Sayın Erdoğan karşıtı, vatan millet karşıtı hesapların önü açılmış durumda. Ve milyon dolarlık bir sektör. Biz bunu bağırıyoruz. Basbar gazeteciler olarak bağırıyoruz. Bağırıyoruz. Bu konu çok çok önemli. Hı hı. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun bana operasyon çektikleri dedikleri, FETÖ ajanları dediklerinin kalemşörleri de Saroz'un doldurma, FETÖ'nün doldurma kalemleri de burada. Burada hani biz bir şey oluyor.
1: Ben
3: normal,
1: geçenlerde Barış arkadaşım böyle bir tweetini gördüm. Kendisine eleştirel bir tweet atılması için 80 bin lira teklif etmişler sanıyorum bir hesabı. Evet, yani kendi iddiasıdır. Bir tweet başına 80 bin lira para ya da bir tweet atılıyor diyelim. O tweetleri paylaşıp yaymak, etkileşimini artırmak için bir para ödeniyormuş hesaplara. İnanılmaz bir sistem. Yani masa başından en az 50 bin, 60 bin, 80 bin lira para kazanıyorsunuz.
3: Bir paylaşım, yani siz alt limitten verdiniz bir paylaşım. Eğer etkileşim olursa prim alıyorsun. Yani 80 bin lira paylaş diye veriyor. Mesela 100 bin etkileşim aldın değil mi o paylaşıma? Hı hı. 20 bin, 30 bin de prim alıyorsun. Yani şu anda bu şekilde, bu kullanıcı üzerinden değil, yani bu sanal medyanın yöneticileri.
1: Evet ama şöyle, yani tabii sosyal medya ile gerçek hayat arasındaki sanıyorum o farklılık da 2023 ama, seçimlerinden sonra herhalde siyasi açıdan söylemek gerekirse çok açık ve net görülmüştür diye düşünüyorum.
3: Tabii,
1: o yüzden
3: tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhur İttifakı'nın elde ettiği başarı çok önemli bir, sizi de tebrik ediyorum, bakış açısı getirdiniz. Bütün bu duvarları ve algıları yıktı ama ortada duran ve etkilenen bir gençlerimiz de var. Bunu unutmamak lazım. Yani ciddi bir sanal medya kullanıcımız var. Bu da yasal değil. Yani bu yapılan sahte haber, yalan haber, para karşılığı haber, etkileşim yapmak da yasal değil. Yani bu alanı işte sanal medyada özgürlük, istediğimizi yazar. Bir istediğimizi yazarız diye bir şey.

0: yok.
1: Evet.
0: Yani şu anda çok ciddi bir ekranda yayın yapıyoruz. Ciddi ciddi işlerini yapanlar var. Ellerine almışlar 2 GB interneti. Saroz'dan, FETÖ'den fonları da almışlar. Mehmet Yılmaz'a saldırıyorlar. Oh ne güzel dünya. Bunu unutmamak gerekir.
2: Evet.
1: Peki. Burada şimdi bundan sonraki sürece dair öngörülerinizi de merak ediyorum. Eğer Özgür Özel ve ekibi partiden ihraç edilecek gibi bir durum olursa nasıl bir tablo ortaya çıkar? Yani Ankara'da yeni bir parti söz konusu mu? Ya da tam tersi, mesela şöyle de bir bakış açısı da vardı. Bilmiyorum bugünkü açıklamalardan sonra bu ne kadar değişebilir ama 10 gün sonra siyasette her şey değişir. Özgür Özel gelir Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına. Bunlar hiç olmamış gibi de devamda edilebilir gibi bir bakış açısı da vardı. Bilmiyorum nasıl değerlendirirsiniz? Bunu sorayım hem Sayın Yılmazer'e hem Yavuz Arslan'a. Buyurun Sayın Yılmazer.
3: Şöyle söyleyeyim, ben pabucun pahalı olduğunu gördüklerini düşünüyorum. Ne şekilde fonlanacaklar onu gözlemlemek lazım. Ama bu kadar gözler üzerindeyken, sonuçta onlara aktarılacak fonların ve rakamların da takip edileceğini düşünerek, bir kere kaynağı açıklanamayacak rakamlarla bir siyasi parti yapılanmasına gidebileceklerini düşünmüyorum ihraç edilmeleri halinde. Bugün mesela kendilerine destek veren belediye başkanlarının yarın kendileriyle ilgili, bu lider kadrosuyla ilgili soruşturmalar açıldığında ve partileşemediklerini gördüklerinde tamamen ortada kaldıkları süreçte bu isimlere destek verebileceğini de düşünemiyorum. Şimdi bakın, bugünkü Güven Park'taki bu organizasyonu bir şekilde, yine sahadan aldığım bilgiye, bir kulis bilgisi, Mamak Belediyesi tarafından bir şekilde finanse edildiği söyleniyor. Çünkü Mamak Belediye Başkanı'nın Önder Sağlığa geçmişten bir sosyal iletişimi, bir arkadaşlığı varmış. Böyle olduğu söyleniyor. Dolayısıyla şimdi yarın Özgür Özel ve ekibinin süreçte eğer bir şeyi kalmayacaksa, yürüyecek bir yolu kalmayacaksa, bu belediye başkanları da sonuçta bireysel siyasi hayatlarını düşünerek hareket etmek zorunda kalacaklar. Bu şekilde finansmanlarla desteklenemeyecekler. Paramız yok diyor ama bu finansmanı yapabiliyorlar. Ama bu bugün için geçerli. Şimdi mesela Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, bu Özgür Özel ve ekibinin o gün ilk Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yaptığı gösterilerde, o protesto eylemlerinde bir takım talepleri olmuş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan. Mansur Yavaş'ın bunu reddettiğine dair sözler gelmişti. Kendisiyle ilgili sorunlar doğabileceğine ilişkin. Şimdi bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bu otobüsün üzerine çıkarak bundan sonra Özgür Özel ve ekibini belediye hesaplarından, belediyenin cebinden mi finanse edecektir? Bu da büyük bir sorudur. Evet. Mansur Yavaş'ın da bu konuda siyaseten Ankara halkının emeklerini, Ankara halkının parasını bu tip siyasi heveslere, bu tip siyasi maceralara bırakmaması gerekir diye düşünüyorum.
1: Güngör Bey, çok az sürem var. Hızlıca son cümlelerinizi alayım. Buyurun.
0: Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çok seviyoruz. Türk dünyasını çok seviyoruz. Jeopolitik ve İslam dünyasını çok seviyoruz. İstikrarın adresi Cumhur İttifakı'dır. İstikrarın adı da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Siyaseti temiz bir zeminde, şeffaf ve gönüllere girerek yapan AK Parti, MHP ve diğer iyi güzel işler yapan partiler üzerinde, bir de FETÖ'cülerin sızdığı, paraların iddia dahilinde havada uçtuğu, kavgacıların olduğu bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Siyasette arınma zamanı, milletimiz bunu hak etmiyor. Şehitlerin omzunda yükselen bir vatandan söz ediyoruz. Şehit kanlarıyla kuruldu bu toprak. Onları onurlandırmamız gerekir. Siyasetçilere büyük görev düşüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu süreç artık ulusal beka meselesine dönmüştür. Bunu bu başlıklarla değerlendirmenin doğru olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanımıza zaten Türkiye öncelikli söylemleriyle, yaptığı politikalarla da karşımızda bir istikrar abidesi olarak duruyor.
1: Çok teşekkür ederim Sayın Yılmazer, Sayın Yavuz Arslan, yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi bayramlar diliyorum size de, izleyicilerimize de. Bugün pek bayram hafta sonu gibi başlamadık. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bayramlaşma diye başlamıştı bu program ama gelinen noktada siyasetten sebep biraz yoğun bir cumartesi geçirdik. Şimdi biraz yavaş yavaş bayram gündemine dönelim. Şöyle biraz yurtta neler yaşanıyor bakalım. Bir yandan bayramın sonuna geliyoruz. Bugün artık son gündeyiz. Yavaş yavaş dönüşler de başladı ama bir Konya'ya gitmek istiyorum. Konya'da Kelebekler Vadisi çok meşhur ve Kurban Bayramı

0: Saatinde de yoğun uğrak noktalardan biri. Peki son durum ne, bir bakalım. Ahmet Çelik anlatacak ayrıntıları.
1: Evet, Türkiye'de en çok ziyaret edilen noktalardan birisindeyiz. Konya Kelebekler Bahçesi'ndeyiz. Yayın konuğum var. Buranın biyologlarından Pınar Temel efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum, hoş bulduk.
1: Ziyaretçi akını var, neler söyleyeceksiniz?
2: Evet, bu yılda her zamanki olduğu gibi ziyaretçilerimiz Konya'da Tropikal Kelebek Bahçemizi görerek bayrama merhaba dediler. Ve şu anda hala yoğunluğumuz fazla. Bayram boyunca ziyaretçilerimiz gelip burada kelebeklerimizle güzel vakit geçirip buradan ayrılıyorlar. Özellikle şehir dışından gelen kelebekleri görmeye gelen ziyaretçilerimiz şehir dışından önce buraya uğruyorlar, daha sonra gidecekleri noktalara varıyorlar.
1: Bayramda ayrı bir yoğunluk oluyor. Günde kaç kişi ziyaret eder?
2: Şu an için günlük ziyaretçi sayımız 7000'i aşıyor. Ve bu giderek de artıyor. Evet. Yoğun bir bayram geçiriyoruz.
1: Evet. Peki burayı anlatmak gerekirse bitki örtüsü çok farklı, doğası çok farklı, sıcaklık başka, nem de birazcık değişken galiba, farklı. Nedir buranın standartları?
2: Şu an kapalı bir sistem içerisinde bulunuyoruz. İçerisi 28 derece sıcaklığa %80 oranında neme sahip. Bunun nedeni etrafınızda gördüğünüz kelebekler bizlere Filipin, Kenya, Costa Rica, Panama, Singapur gibi bölgelerden gelirler.
1: Evet.
2: Bitkilerimiz de yine buna göre sıcaklık ve nemde yaşayabilen, güzelleşebilen, büyüyebilen bitkiler. Etrafınızda bol bol kelebek ve yeşil bitki örtüsünü göreceksiniz buraya geldiğinizde.
1: Peki herkes merak ettiği bir soru var. Kelebekler ne kadar yaşar?
2: Genellikle bir gün olarak bilinir. Bu yanlış bir bilgidir aslında. Yapılan araştırmalara göre en az bir hafta, en fazla da bir yıla kadar yaşar kelebekler.
1: Bunları neyle beslersiniz? Az önce arkadaşımız da gösterdi. Tuna, rica edelim de kelebeklerin beslenme anını da gösterelim. Ne yerler?
2: Bazı türler çürümüş meyvelerin sularını içerler. Bazı türler de bahçe içerisindeki çiçeklerin nektarıyla beslenirler. Türden türe değişiklik gösterir ama genel olarak çürümüş meyve suyu ve çiçek nektarı deriz.
1: Burada kaç tür kelebek ve kaç kelebek bulunuyor?
2: Şu an için 50 farklı türde 10.000'in üzerinde kelebeğimiz var. Ziyaretçilerimiz geldiğinde bunların hepsini rahatlıkla görebilir.
1: Yoğunluk için hazırsanız şu an.
2: Evet, aynen öyle.
1: Peki, çok teşekkür ederiz.
2: Rica ederim.
1: Efendim, gördüğünüz gibi şöyle biz de gösterelim. Ziyaretçilerimiz akın akın gelmeye devam ediyor. Tabii Antalya dönüş yolu da Konya'dan geçtiği için gördüğünüz gibi ziyaretçiler tatil dönüşü de Konya'ya uğramayı istiyorlar ve uğradıktan sonra bu güzel muhteşem manzarayı da görmeyi istiyorlar. Onun için bayramda Kelebekler Bahçesi yoğun ziyaretçi ağırlıyor diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
0: Konya'dan Mersin'e gidelim. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Mersin Erdemli'deki Kız Kalesi'nde bayram yoğunluğu var. Ayrıntıları Halil İbrahim Uğur anlatacak.
3: Evet, 9 günlük tatilin başlamasıyla birlikte özellikle tatil beldeleri yoğun ilgi görmeye başladı. Hareketlilik yaşanmaya başladı. İşte o noktalardan bir tanesi de Akdeniz'de elbette ki Mersin. Bizler de şu anda Kız Kalesi'nin olduğu yerdeyiz. Hemen yayın konuğuma da dönmek istiyorum çünkü bayram tatilinin nasıl geçtiğini merak ediyoruz. Kız Kalesi Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan. Efendim merhaba.
4: Merhaba, hoş geldiniz.
3: Sağ olun. Böyle dolaşarak isterseniz hem sahil gösterelim, ben hem tatili değerlendirelim.
4: Sizin kanalınızla bütün A Haber çalışanların bayramını kutluyorum. Hepsine sağlık ve mutluluklar diliyorum. Sağ olsunlar, her sene derdimizi anlatıyoruz, derdimizi dile getiriyoruz. Ve bizi anlıyorlar ve büyüklerimize mesajlarımızı iletiyorlar. Onun için A Haber'e çok teşekkür ederim.
3: Çok sağ olun. 9 günlük tatil var ve ben, şu anda tatilin içerisindeyiz.
4: Ben burada Sayın Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ediyorum. Turizmcileri düşünerek 9 günlük bir tatil verdiler bizlere, sağ olsunlar. Tatil uzayınca insanlar evinden çıkıp geldiler, işte ilk gün kurban kestiler, ikinci gün kurbanı dağıtıp yola çıktılar, geldiler ağır ağır tatillerini yaptılar. Doluluk yaşadık. Bütün esnafın yüzü güldü. Buradan devletimize çok teşekkür ederim böyle bir şansı bize verdikleri için. Benim o kadar şunu söyleyebilirim. Büyükşehir Belediye'mizden bir ricamız var. Altyapımız yoktur. Ki burası Türkiye'nin göz bebeği olan bir yerdir. Kız Kalesi deyince Türkiye'de bir tanedir zaten. ama altyapımız yoktur. İnşallah ben burada sesleniyorum, sizin kanalınızla duyuruyorum. Altyapımıza da lütfen eğilsinler belediyelerimiz. Ben tabii ayrıca güvenlik yönünden şunu söyleyeyim. Kız Kalesi şu anda Türkiye'nin en güvenli yeridir. Nedenle gelince gerçekten valimiz sağ olsun Atilla Toros, kendisine burada teşekkür ediyorum. İşte yüz tanıma kamerasından, MOBESE'den, her şeyde güvenlikten görüyorsun. Çevik kuvvetten tut, sivil, polis, narkotik, her türlü güvenliği burada aldılar.
3: Efendim i̇şte, çok teşekkürler, çok sağ olun.
4: Estağfurullah, ben teşekkür ederim.
3: Çok sağ olun. Evet, işte deniz ve kumun en muhteşem adreslerinden bir tanesi Kız Kalesi. Elbette şunu da vurgulamak lazım. İşte MOBESE kameraları burada. MOBESE kameraları da şu anda yüz tanıma sistemiyle aslında tatil beldesinde polislerin daha sıkı bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Ve işte bu MOBESE kameralarının da takılmasıyla birlikte tatil beldesindeki suç oranı da neredeyse %0'a kadar düştü. Çünkü en ufak bir alarmın çalması, çünkü yüz tarama sistemiyle birlikte yapay zeka da kullanılıyor. İşte bu noktada da şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk olmadı. Tatile gelen insanlar tatillerini yaptılar. Tatilcilerin yüzleri gülüyor. Yine buradaki esnafın da Hüseyin Bey'in ifade ettiği gibi yüzü gülüyor. 9 günlük tatil sebebiyle hareketliliğin yaşandığı adreslerden bir tanesi de Mersin'di diyelim ve sözü Mersin'den Kız Kalesi'ne tekrar size bırakalım.
4: Teşekkür ederim.
0: Ve tarımda pestisit tartışmaları devam ediyor. Pek çok çiftçi pestisit kullanmaktan vazgeçmiyor ve bunun şart olduğunu ileri sürüyorlar. Bu iddia gerçekten doğru mu? Pestisit gıdalar için hayati mi ve sağlık açısından ne gibi riskleri var? Bu soruların cevabını Osman Müftüoğlu yanıtladı.
5: Pestisit kullanmak zorunda mıyız derseniz evet, kullanmak zorundayız. Pestisit kullanmadığınız zaman ürünlerinizin böceklerle veya diğer doğal bir takım zararlılarla diyelim, önlemek için de üreticiler gayet doğal pestisit kullanıyorlar.
6: Kimine göre çok zararlı, kimine göre olmazsa olmaz. Tarımsal üretimde pestisit yine tartışma konusu.
5: Sorun pestisitte mi? Bence önemli ölçüde değil. Kullanım yanlışlığında, bilgisizlikle, eğitimsizlikle. Çünkü pestisitlerin belli bir dozda, belli bir sürede kullanımı dünyanın her ülkesinde yapılan bir süreç.
7: Peki bu tarım ilacını yanlış dozda kullanmamak için neler yapılmalı? Öncelikle Profesör Doktor Osman Müftüoğlu diyor ki ilk adım üreticiler ve çiftçiler bu konuda eğitim almalı. İkinci adımsa tüketiciler aldıkları gıdayı doğru bir şekilde temizlemeli.
5: Pestisit suya tutmakla geçen bir şey değil. Ciddi bir şekilde temizlemeniz gerekiyor. Hatta bazılarını temizlemeniz yetmiyor, fırçalamanız gerekiyor. Bir süre sirkede bırakmanız gerekiyor.
7: Bu tarım ilacından en fazla ne olabilir ki deyip geçmeyin. Çünkü sağlığa ciddi zararları var. Öncelikle hormonal bozukluğa neden oluyor. Hatta kansere kadar gidebiliyor.
5: Pek çok hastalığa yol açabilir pestisitler. Ama her şeyden önce kanserojen çoğu. Onu bilmemiz lazım. Pestisitlerin hormonal bozukluklara yol açtığında ayrıca çok iyi biliyoruz. Yüksek oranda pestisitin karaciğer bozukluğuna, böbrek bozukluğuna yol açması da mümkün.
6: Peki tüketiciler kendilerini korumak için ne yapabilir? Uzmanlara göre alınacak basit önlemler kalıntı miktarını azaltmada önemli rol oynuyor. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'nun da bu konuda pratik bir önerisi var.
5: Benim tavsiyem şu: bir yemek kaşığı bikarbonatı bir litre suya ekleyin ya da bir yemek kaşığı sirkeyi bir litre suya ekleyin ve gıdayı onun içerisinde yaklaşık bir yarım saat 20 dakika bırakın. Önemli ölçüde bir pestisit temizliği yapar. Onu da güzel bir temizleyip suda dururlarsanız konu kapanmış olur.
0: Bir emsal karar: Bursa'da 14 senedir aynı fabrikada çalışan bir işçi sosyal medyada öfkesine yenik düştü ve bağlı olduğu sendika başkanına kızdı, patronun kölesi yazdı. İşveren bu sözleri affetmedi ve işçiyi tazminatsız kovdu, ancak son sözü Yargıtay söyledi. İşçiye haklarının ödenmesine hükmetti. Karar milyonlarca işçi için de emsal karar.
8: Bursa'da bir fabrikada 14 yıldır çalışan işçi bağlı olduğu sendika başkanına kızdı, öfkesini klavyeye döktü. Patronun kölesi dedi. Ortalık karıştı. İşveren işçiyi tazminatsız kapının önüne koydu. İşçi hakkını aramak için soluğu mahkemede aldı. Davaya bakan Bursa 2. İş Mahkemesi işçiye kıdemle ihbar tazminatı ödenmesine karar

0: hayatını güvenceye aldı. Bu karar milyonlarca işçi için sosyal medya paylaşımlarında emsal teşkil edecek.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Brezilya'daki iki suç örgütünü terör listesine alma kararı Brezilya ile arasındaki krizin derinleşmesine neden oldu. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Washington'ın adımını egemenlik ihlali olarak nitelendirdi ve çok sert tepki gösterdi.
2: Ulusal egemenlik müzakereye açık değildir. Brezilya iç işlerine yönelik her türlü müdahale biçimini reddediyor.
3: Brezilya ABD hattında kriz derinleşiyor. Suç örgütleri kararı siyasi fırtınaya yol açtı. ABD Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika'daki suç yapılanmalarına yönelik en sert sınıflandırmalardan birine imza attı. ABD'nin Brezilya'nın en büyük iki suç örgütü Primeiro Comando da Capital ve Comando Vermelho'yu 5 Haziran itibarıyla yabancı terör örgütü listesine alması Brezilya'da yüksek gerilim doğurdu. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, ABD yönetimine sert sözlerle yüklendi. Ulusal egemenlik müzakereye açık değildir dedi.
2: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı, buradaki suçlularımızı terörist olarak tanımladığını söylüyor. Bu bizi çok üzdü. Çocuk gibi muamele görmeyi kabul etmeyeceğiz. Muz cumhuriyetiymişiz gibi muamele görmeyi kabul etmeyeceğiz.
3: Lula, ülke içinde organize suçla mücadelenin zaten sürdüğünü belirterek PCC ve CV içinde sert tanımlama kullandı.
2: Bu yapılar büyük şehirlerin varoşlarında yaşayan insanlar için zaten birer terör örgütüdür. İnsanları soyuyorlar ve şiddetle baskı altında tutuyorlar.
3: Uzmanlar PCC ve CV'nin 50 bini aşan üye aile sadece Brezilya içinde değil Latin Amerika genelinde etkili olduğuna dikkati çekiyor. PCC'nin merkezi São Paulo, CV'nin ise Rio de Janeiro olarak biliniyor. Washington, Brezilya hattındaki krizin seyrinde, gözler şimdi Brezilya'nın karşı hamlesinde.
1: Bu arada dünyada bunlar yaşanırken Batı Şeria'da Filistinlilere zulüm devam ediyor. Filistinlilere ait Batı Şeria'da bu kez tarım arazileri saldırıların hedefi oldu. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Fukakis ve Abu Felah köylerine baskın düzenledi silahlı İsrailli gaspçılar ve Filistinli çiftçilerin hasat dönemindeki buğday tarlalarını ve tarım arazilerini ateşe verdiler. Ekili alanları da küle çevirdiler.
3: İşgal altındaki Batı Şeria'da bir kez daha alevler yükseldi. İsrailli yerleşimciler Filistinli çiftçilerin ekmeğini, toprağını ve geleceğini hedef aldı. Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Fukakis köyüne Ramallah yakınlarındaki Abu Felah köyü gaspçı İsraillilerin hedefi oldu. Görgü tanıklarına göre silahlı yerleşimciler buğday tarlalarını ve tarım arazilerini ateşe verdi. Alevler kısa sürede yayıldı, dönümlerce ekini alan küle döndü. Saldırılar sadece tarlalarla sınırlı kalmadı. Bölgede çalışan Filistinli çiftçilerin de doğrudan hedef alındığı, hatta bazılarının yakılmaya çalışıldığı gelen bilgiler arasında. Abu Felah köyünde çıkan yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri İsrail askerleri tarafından engellendi. Köylüler alevleri battaniyelerle söndürmeye çalıştı. Birleşmiş Milletler verileri Batı Şeria'da yerleşimci şiddetinin son aylarda daha da tırmandığını ortaya koyuyor. Birleşmiş Milletler'e göre sadece bu yıl Filistinlilere ait can ve mal varlığını hedef alan yüzlerce saldırı kayda geçti.
1: Heidelberg, Almanya'nın en romantik şehri olarak biliniyor. İkinci Dünya Savaşı'nda bombalanmayan ender şehirlerden biri olması sebebiyle de şehir mimari yapısını çok iyi bir şekilde korumuş. A Haber ekibinden Fatih Yılmaz, ziyaretçilere adeta bir ortaçağ masalında gibi hissettiren bu şehri bizler için anlatacak.
4: Merve Tepe, teşekkürler. Evet, bayramın son günündeyiz. Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıkta, biraz önce ifade ettiniz. Baden-Württemberg eyaletinin değil sadece, aslında Almanya'nın en güzel şehirlerinden bir tanesi Heidelberg'deyiz. Romantik bir şehir olarak tanımlanan Heidelberg burası. Hemen arkamda görmüş olduğunuz gibi meşhur Heidelberg Kalesi sağ tarafımda, sol tarafımda ise Taş Köprü var. Ve Heidelberg'de çok ilginç, bayramı burada geçiren bir Türk turist kafilesiyle karşılaştık. Onlara da hemen bir mikrofon uzatmak istiyoruz. Öncelikle hoş geldiniz. İyi bayram.

0: bayramlar.
1: Bayramlar diliyorum herkese.
0: Nereden geldiniz?
1: İzmir'den geldim.
0: İlk defa geldiniz
1: evet,
0: herhalde.
1: İlk defa
0: nasıl
1: geldim.
0: Buldunuz Heidelberg'i?
1: Çok güzel, doğası, manzarası, her şey çok güzel. Çok etkilendim. Büyüleyici bir güzelliği var.
0: Ziyarete geldiniz, yakınlarınız
1: evet,
0: burada herhalde.
1: Kuzenlerimi görmeye geldim, dayımı
0: burada
1: görmeye geldim.
0: Burada kamerayı bir gösterelim aileye. Hep beraber kuzenlerini gezdiriyorlar. Kaç gün buradasınız?
1: 4 gün buradayım.
0: 4 gün?
1: Evet.
0: Ama Heidelberg artık tekrar gelmek isteyeceğiniz
1: kesinlikle,
0: bir şehir.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Çok güzel.
0: Bir mesajınız var mı Türkiye'ye?
1: İyi bayramlar
2: hepinize
1: demek
2: istedim. Hepinize iyi bayramlar.
3: İyi bayramlar.
2: Hayırlı bayramlar cümlemi.
0: Evet, bu sevimli ailemizi geride bırakarak hemen köprüye sizi götürmek istiyorum. Zamanımız çok az. Kameraman arkadaşımdan rica edeyim. Meşhur taş köprü bu. Heidelberg'in bir anlamda da tarihi bir simgesi. Heidelberg her yıl on binlerce turist ağırlıyor. Hemen bu şehrin nüfusunun yaklaşık 155 bin olduğunu söyleyelim. Şimdi Almanya'da biliyorsunuz her şehirde, her kasabada çok sayıda Türk vatandaşı yaşıyor. Tabii ki Heidelberg'de de bu sayının 5000 olduğunu söyleyelim. Şimdi sizi hızlıca köprüye götürüyorum ki mutlaka görmeniz gereken bir yapı burası. Çünkü aynı zamanda turistler için de bir uğrak noktası. Taş köprü yaklaşık 200 metre uzunluğunda, sağlı sollu heykellerle çevrili, turistler için fotoğraf çekim mekanı aynı zamanda. Hemen sağ tarafımızda Neckar Gölü'nü görüyorsunuz. Heidelberg'in adeta can damarı burası. Yazın insanlar bu göl kenarına geliyorlar. Adeta bir sayfiye yerine dönüyor burası. Tekrar kameraman arkadaşımdan rica edeyim size köprüyü göstersin. Görmüş olduğunuz gibi yılın her vakti çok sayıda turist tarafından ziyaret edilen bir mekan burası. Hemen karşıda yine tüm görkemiyle Heidelberg Kalesi'ni görüyorsunuz. Bu taş köprü 1776 yıllarında inşa edilmiş. Şehrin simgesi, her yıl yüz binlerce turist geliyor.
4: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
8: Reklam.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
10: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağıma günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
9: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi?

0: boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: Opet doldur kazan.

0: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
1: Aygaz.
2: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
1: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
4: Futbol heyecanı Teknosa'da. Grundig 165 ekran, 4K Ultra HD Google Smart QLED TV Tekno Club'a özel 43.999 lira. Yanında Grundig Bluetooth kablosuz kulaklık hediye.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
10: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
11: Sağlam bankacılık.
12: Reklam.
13: A Haber Radyo.
12: Reklam.
14: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank. Daima seninle.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar

0: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
1: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
2: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
6: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
5: Bir reklam.
7: A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Reklam.
8: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya...

0: olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor 600 Lite 256 GB akıllı telefon Tekno Club'a özel 29.999 lira. Yanında Honor X10 Lite kulaklık hediye.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Reklam. A Haber Radyo.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo'yu
1: bayram tatilinde kimi Karadeniz'e, kimi doğuya gitti ve tatilciler için dönüş yolculuğu başladı. Otogarlar doldu taştı.
2: Bayram tatilimi Mardin'de geçirdim. Sabah 9'da geldim. Şu anda Edremit'e yolculuk yapacağım tekrardan. Bayram tatilim devam ediyor. Daha bitmedi.
1: 9 günlük bayram tatilinde memleketlerine gidenler geri döndü. Tatil için İstanbul'a gelenlerse memleketlerinin yolunu tuttu. Özellikle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı oldukça hareketliydi.
2: İstanbul'daydım, Adana'ya gittim. Adana'dan tekrar İstanbul'a geldim. İstanbul'umu özlemişim. Ben gerçekten İstanbul'da hani çocukluktan beri burada olduğum için çok özlemişim.
3: Erzurum'a gittim. Memnunum, bir gece kaldım. Değer yani. Memleketim benim, özüm benim.
1: Artan yolcu talebini karşılamak için otobüs firmaları ek seferler düzenledi.
4: Efendim, Kurban Bayramı'nın son gününde trafikteki yoğunluğa bakacağız. Çamlıca gişelerindeki yoğunluğu bize A Haber muhabiri Hasan Zahit Ezim aktaracak. Aynı zamanda Kocaeli'de Bekirdere rampasında da İstanbul istikametinde bir yoğunluk olduğu söyleniyor. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktaracak. Bir başka noktaysa Kırıkkale ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında bulunuyor malum. Kilit noktalardan biri. Peki bölgede dönüş yoğunluğu yaşanıyor mu? O sorunun cevabını da bize A Haber muhabiri Yağmur Aksu aktaracak. Önce Hasan Zahit Ezim'e gidelim. Hasan Zahit, nedir yoğunluk? Neler aktaracaksın bize?
5: Sümeyye Gafaroğlu, teşekkür ediyoruz ve iyi bayramlar dileyelim. Tabii Çamlıca gişelerinde yoğunluk devam ediyor İstanbul'un girişinde. Yoğunluğun başladığını an itibariyle söyleyebilirim. Ancak şu anda kameraman arkadaşım Ahmet Işık ve drone kullanan arkadaşım Burak Keskinci ile birlikte bu yayınımızı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden gerçekleştirdiğimizi ifade etmek istiyorum. Bir yanda drone görüntüleri ekranlarınıza geliyordur ve bir yanda ben de şu anda yola baktığım zaman ciddi bir yoğunluğun artık başladığını an itibariyle söyleyebilirim. Geride bıraktığımız günlerde İstanbul'da aslında özellikle Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde dönüş yoğunluğu başlamıştı. Dönüş trafiği başlamıştı ve gün geçtikçe artık tatilin sonlarına geldikçe bu yoğunluğun giderek arttığını ifade etmek istiyorum. Şu anda İstanbul'da trafik yoğunluğu %40'a dayanmış bir şekilde olduğunu söylemem lazım. Bayramın birinci günü ve ikinci günündeki trafik yoğunluğu İstanbul'da %1 iken artık 3 ve 4. günlerinde trafik yoğunluğu %40'a başladı. Merdiven dayadı. Zira bu %40 nedir? Bayram trafiğidir. Tatilcilerin dönüş trafiğidir ve özellikle İstanbul'da köprü hatlarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluğun oldukça fazla olduğunu söylemem lazım. Bir yandan da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamasını da kontrol ettiğimiz zaman

0: Aslında yayın öncesinde bir kontrol etmiştim. Bizim bulunduğumuz yerden Anadolu gişelerine kadar bir yoğunluk olduğunu söylemek istiyorum. Aynı zamanda özellikle Osman Gazi Köprüsü'nü kullanan vatandaşlar Osman Gazi Köprüsü'nden Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldiklerinde, yani artık E5 güzergahına, Anadolu Otoyolu'na girmeye başladıklarında artık trafiğin yavaş yavaş başladığını, trafiğin hissettirdiğini ifade etmem lazım. Biz yayınlarda mütemadiyen yapıyoruz. Bulunduğumuz lokasyonlar İstanbul'un en çok gidilen alanlarına Biz Çamlıca gişelerindeydik. Çamlıca gişelerinden bulunduğumuz yere Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne tam 1 saat 10 dakikada geldik ve bu oldukça yoğun trafik olduğu anlamına geliyor. Zira trafik kilometre olarak hesap baktığımız zaman 14 kilometrelik bir yoldan, güzergahtan bahsediyoruz ve 1 saat 10 dakikada 10 dakikada geldik. Bizim bulunduğumuz yerden Alibeyköy'e gitmek ise şu anda 40 dakika olduğunu ifade etmek istiyorum. Yayın öncesi kontrol ettiğimiz zamanlarda. Bir yandan kameraman arkadaşım da aslında Ahmet Işık da şu anda benim bulunduğum yolu da göstersin istiyorum. Zira bu noktalara baktığımız zaman da bir yandan drone'la gösteriyoruz, ancak aktüel kamerada da yine aynı şekilde benzer bir yoğunluk var. Bakın, Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde herhangi bir şekilde yoğunluk yokken, Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde artık yoğunluğun gitgide arttığını ifade etmem lazım ki genelde tatilciler akşam saatlerinde yola çıkmaya başlar. Ancak bulunduğumuz lokasyonda yaklaşık 1,5 saattir trafiğin artık başladığını ifade etmek istiyorum ve akşam saatlerinde şunu biliyoruz ki bu trafik gitgide daha da fazla artacak gibi gözüküyor. Çünkü her bayram biz bu yayınları gerçekleştiriyoruz ve bayramlarda genellikle dönüş saatlerinde, dönüş zamanı akşamları daha fazla yoğun olduğunu söylemem lazım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü şu anda uygulama üzerinden kontrol ettiğim zaman Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde Çamlıca, Altunizade ve köprü üzerinde ciddi bir yoğunluk olduğunu söylemem lazım. Ancak Küçükyalı, Bostancı ve Uzunçayır'da trafiğin aktığını ifade etmek gerekiyor. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlere baktığımız zamansa her yerin hemen hemen açık olduğunu söylemek istiyorum. Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da her zaman olduğu gibi yine bir yoğunluk hakim. Toparlayacak olursak İstanbul'da artık dönüş yoğunluğu başladı ki arabaların da, hani şu anda ben işlerine bakıyorum, genellikle ailelerin olduğunu görüyorum. Yastıkların ve valizlerin olduğunu söylemem lazım. Evet, tatilcilerin artık tatilleri bitti. Önümüzdeki pazartesi günü hem okullar açılacak hem işbaşı yapılacak ve İstanbul'da tekrardan o trafikli, sıkışıklı günlerine geri dönecek diyelim. Sözü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden size bırakalım.
1: Hasan Zahit Ezim'e çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Bir başka noktamız Kocaeli Bekirdere rampasında bir Ahmet Nazif Vural bekliyor. İstanbul istikametinde yoğunluk yaşanıyor. Ahmet, nedir oradaki son durum?
2: Teşekkür ediyorum. Karabük, Çankırı, Bolu ve Kocaeli İstanbul'a geliş rotası üzerinde en yoğun trafiğe sahip iller an itibariyle ve bizim bulunmuş olduğumuz Kocaeli, İzmit, Bekirdere rampası aslında bu trafiğiyle ünlü. Öyle ki her yıl bu trafiği gözler önüne seriliyor Bekirdere rampasının, Bekirdere viyadüğünün. Şu an görmüş olduğunuz gibi kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak sizlere o görüntüleri aktarıyor. Bekirdere viyadüğünün üzerinde çok ciddi sıkışık bir trafik olmasa da karşı şerite oranına baktığımız zaman araç sayısının bir hayli arttığını ve araçların hızlarının da özellikle viyadük üzerinde ve viyadük çıkışında oldukça azalmış olduğunu söyleyebiliriz. Sabah saatleri itibariyle saat 11'den bu yana ele aldığımız takdirde, saat 10 ile 11'den bu saate kadar ele aldığımız takdirde viyadük üzerinde çok yoğun bir trafik görmedik. Görmeye alışkın olduğumuz o trafiği bizler burada yaşamadık. Elbette sadece bu noktayı değil, D100 karayolunu kullanan ve aynı zamanda Kuzey Marmara Otoyolu'nda kullanan çok sayıda kişi var ve bu sebeple trafiğin an itibariyle bu noktada, bu bölgede dağılmış olduğunu söylemek mümkün. Elbette tabii ki bu trafik dağılsa dahi viyadüğün üzerinde, yani o trafiğiyle meşhur olan viyadüğün üzerinde hala o trafiğin belli bir noktasını görmek mümkün. Şu an için gördüğüm, yapmış olduğum izlenim şu yönde: şu an viyadüğün giriş kısmında, Bekirdere rampasının başlangıç kısmında trafik akışı gayet normal. Viyadük üzerinde kısmı bir sıkışma söz konusu. Devamındaysa yine peyderpey bu trafik yoğunluğunun açıldığını belirtebiliriz. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu an Bekirdere rampasında özellikle ağır tonajlı araçlar, yani Elbette zaman zaman bu noktadan tanker, tır gibi araçlar da geçiyor. Onların da bir yasağı söz konusu. Bu yasağa rağmen özellikle hemen yakındaki dinlenme tesisine gitmek isteyen ağır tonajlı araçlar da bu noktayı zaman zaman kullanıyor. Ancak onun haricinde ağırlıklı olarak büyük araç sıfatında şu an için özellikle otobüsler yer alıyor burada. Otobüs

0: geçiş güzergahının olan noktalardan birisi burası. Öyle ki İzmit Otogarı da bu noktaya çok yakın. Otogardan çıkan otobüslerin bazılarını bu noktaya kullandığını söylemek mümkün ve bu sebeple de özellikle sağ şerit üzerinde bir yoğunluk yaşanabiliyor ağırlıklı olarak. Bu yoğunluğun yaşandığı noktada da elbette diğer şeritlere de sirayet edebiliyor. Bu sebepledir ki İstanbul trafiğinde az önce bahsettik. Peyderpey artan ve azalan çeşitli faktörlere bağlı olarak artan ve azalan o trafik İstanbul'a giriş noktasına tıkanıyor. Bolu güzergahı, Bolu'dan İstanbul güzergahı üzerinde hem bayram başlangıcında İstanbul'dan çıkan birçok İstanbullu, çok sevdiği İstanbullu Bolu civarında çok yoğun bir trafik oluşturmuştu. Nitekim aynı şekilde dönüş istikametinde de Bolu civarında çok yoğun bir trafik söz konusu. Karadeniz yol ayrımından itibaren bu trafiği, İstanbulluların oluşturmuş olduğu bu trafiği çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ve bu trafik Kocaeli-İzmit noktasında da birçok farklı lokasyonda aynen devam ediyor. Nitekim sadece Bikirdere rampası değil, devam eden noktada Hereke bölgesinde de bu trafiğin emarelerini görmek mümkün. Bunun da altına çizelim. İstanbul elbette bayram süresi boyunca çok sayıda aslında güzel hikaye eşlik etti. Çünkü İstanbul'da trafik yoktu ve İstanbulluların özlediği bir şeydi bu. Ancak artık bayramın gelmesiyle birlikte hemen arkamızdaki trafik an itibariyle artık İstanbul'a doğru aktarılmaya başlandı. Bu trafiğin gideceği son nokta İstanbul ve o İstanbulluların oluşturmuş olduğu trafik Kocaeli'nden Bolu'dan da görülebiliyor. Oralarda da izlenim oluşturulabiliyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif Ural'a da çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Şimdi bir başka noktaya uzanacağız değerli izleyenler. Kırıkkale ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında bulunuyor. Kilit noktalardan biri. Bölgedeki dönüş yoğunluğuna bakacağız şimdi. Bu sorunun cevabını bize Yağmur Aksu aktaracak. Yağmur, nedir o noktadaki yoğunluk?
2: Sümeyye Gafaroğlu, bayram tatilinin ardından dönüş yolculuğu başladı. Yoğunluğun hissedildiği noktalardan biri de Kırıkkale'de bulunan 43 ile birbirine bağlayan Kilit Kavşak oluyor. Tabii Kilit Kavşak'ta da araçlar kilometrelerce boyunca kuyruk oluşturdu. Tabii her saatte de burada yoğunluk oluşmaya devam ediyor. Tabii bayramı memleketlerinde akrabalarının yanında ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşlarsa dönüşe geçince bu güzergahta da yoğunluk kaçınılmaz oluyor. Özellikle Ankara istikametine doğru araç sayısını da belirgin bir artış da yaşanıyor. Şu anda ekranlara da geliyor. İbrahim Türkmen ekranlara getiriyor. Trafik zaman zaman yavaşlıyor. Bazı noktalardaysa uzun araç kuyrukları da oluşuyor. Sürücüler kontrollü şekilde ilerlemeye çalışırken yoğunluk kilometreler boyunca devam ediyor. Tabii şu anda ekranda yoğun bir kalabalığın olduğunu da görüyorsunuz. Tabii bayram boyunca nispeten sakin olan karayolları dönüş hareketleriyle birlikte yeniden en yoğun günlerinden birini yaşıyor. Kırıkkale ise her bayram olduğu gibi bu süreçte yine en kritik noktalarından biri haline geldi. Çünkü Karadeniz'den İç Anadolu'ya, Doğu Anadolu'dan Ege ve Akdeniz'e kadar çok sayıda güzergah bu noktada birleşiyor. Tabii trafik ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemleri almış durumda. Özellikle kavşaklarda, bağlantı yollarında ve ana arterlerde görev yapan ekipler hem trafik akışını düzenliyor hem de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Özellikle takip mesafesi, aşırı hız ve hatalı şerit değişikliği konusunda sık sık anonslar yapılıyor. Uzmanlar da bayram dönüşlerinde yaşanan kazaların büyük bölümünün yorgunluk ve dikkatsizlikten kaynaklandığına dikkat çekiyor. Bu nedenle uzun yolculuk yapan sürücülerin belirli aralıklarla mola vermesi, hız limitlerine uyması ve trafik işaretlerine dikkate alması büyük önem taşıyor. Şu anda bulunduğumuz noktada araç trafiği aralıksız devam ediyor. Özellikle dediğimiz gibi Ankara yönünde yoğunluk daha belirgin şekilde hissediliyor. Trafik akışında zaman zaman yavaşlamalar da oluyor. Özellikle saatlerce burası böyle biz takipteyiz. Tabii Samsun'dan Adana'ya, Sivas'tan İstanbul'a, Doğu Anadolu'dan Ege'ye uzanan karayolu ağının merkezindeki Kırıkkale'de yoğunluğun adresi oldu. Türkiye'nin en önemli ulaşım noktalarından birisi burası. Çünkü 43 ilin geçiş güzergahında bulunan Kilit Kavşak bayram dönüşünün başlamasıyla yeniden yoğunluğun merkezi haline geldi. Tabii araç trafiğinin arttığı bölgede de sürücüler kontrol ilerlerken dediğimiz gibi ekiplerde ulaşımın kesintisiz sürmesi için görev başında olduğunu belirtelim. Tabii Türkiye'nin doğusunda, batısına, kuzeyine, güneyine bağlayan en kritik geçiş noktalarından birisi burası. Yoğunluk da devam ediyor. Tabii bayram dönüşüyle birlikte de vatandaşlar hem yurtlarına dönmek için de işte bu güzergahı kullanmaya devam ediyorlar. Tabii Türkiye'nin doğusunu, batısına bağlayan Kilit Kavşak'ta sadece sadece otomobiller değil, ağır tonajlı araçlar da yoğunluk oluşturuyor. Lojistik taşımacılığının önemli güzergahlarından biri olan Kırıkkale'de tırlar, kamyonlar ve şehirler arası yolcu otobüsleri de trafik akışına dahil olunca araç yoğunluğu daha da belirgin.

0: hali geldiğini belirtelim tabii. Özellikle yoğunluk günden itibaren devam ediyor. Cuma günden itibaren bu yoğunluk başladı ve yarın akşama kadar da devam etmesi bekleniyor. Tabii Türkiye'nin dediğimiz gibi sanayi bölgelerini, limanları ve büyük şehirleri birbirine bağlayan bu hatta ağır vasıtalarında hareketliliği hiç durmadan devam ediyor. Tabii 43 ilden bahsediyoruz ve 43 ilin tamamen geçiş noktasında da özellikle hem bayram dönüşünde burada Ankara istikametinde yoğun bir kalabalık olduğunu ekranlara getiriyor. İbrahim Türkmen'in ekranlara getiriyor. Tabii Kırıkkale'yi diğer güzergahlardan ayıran önemli detaylardan biri de görmüş olduğunuz gibi 43 ile birleştiren güzergahta bayram dönüşüyle birlikte yoğunluk oluşmaya da devam ediyor. Tabii her zaman olduğu gibi bu kilit kavşakta güvenlik önlemleri de artılmış durumda diyelim. Sözü tekrar sizlere bırakalım. Sümeyye Gaffaroğlu.
1: Evet, Yağmur Aksu'ya da çok teşekkür ediyoruz. Kırıkkale'deki son durumda böyle 3 ayrı noktadan ilerleyen saatlerde de yayınlarımızı gerçekleştireceğiz ve yoğunluğu ekranlara taşıyacağız. Şimdi siyasetteki gelişmelerle devam edelim efendim. Bugün CHP için tarihi bir gündü. 2 ayrı noktada 2 ayrı bayramlaşma programı vardı. Peki neler yaşandı? 2,5 yıl sonra CHP genel başkanı olarak yeniden kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu bugün partililere hitap etti ve CHP'yi pavyon masasına meze ettiler. CHP içindeki FETÖ artıklarını fark edemedim dedi.
2: FETÖ terör örgütü başta olmak üzere hiçbir terör örgütüyle ve hiçbir yurt dışı odaklı yapıyla en ufak bağlantısı, en ufak teması olmamış alnı ak, başı dik bir adam duruyor karşınızda. FETÖ artıklarıyla bir olup milletimizi kışkırtarak bizlere hain damgası vurma çabaları nafiledir. Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sizce sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. O nasırlı ellerinize helal lokmalarınızdan artırarak bu partiye verdiğiniz emekleri kendi kurdukları o haram sofralarına meze yapanları, o hortumları zamanında kesmediğim için sizlerden özür diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şerefli delegelerini pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların, Mustafa Kemal'in partisini mahkeme kapılarına düşürüp itibarımızı ayaklar altına almaya çalışanların maskesini vaktinde indiremediğim için sizlerden özür diliyorum. Halkın belediyesinden, halkın belediyesinde yetimin hakkına göz dikip rüşvete talana bulaşan o rüşvetli belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım, onları tek tek ayıklayamadığım için sizlerden, örgütümden ve tarih önünde hak deryasından özür diliyorum. Benim temiz niyetimi, bu ülkeye olan sevdamı sırtımdan hançerlenmek için kullananları göremedim. Hakkınızı helal edin ve beni affedin.
1: Ve ayrıca hesap soracağım, tertemiz bir kurultay yapacağız da dedi. Daha fazla ayrıntıyı alacağız. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş takip etti. Detayları aktaracak bize. Öncelikle kolaylıklar dileyelim ve sözü İlter Yeşiltaş'a bırakalım.
3: Teşekkürler Sümeyye Gaffaroğlu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldukça çarpıcı açıklamalara imza attı. Daha önce de Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde özellikle 2023 kurultayı ve sonrasında yaşanan sürece dair önemli mesajlar vermesi bekleniyordu. Ve nihayetinde Kemal Kılıçdaroğlu da o mesajları burada tek tek sıraladı. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarına dair de Kemal Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu mesajları oldukça dikkat çekiciydi. Tabii ki burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle FETÖ vurgusu önemliydi. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir FETÖ yapılanması olduğunu ifade etti. Bu şekilde çok net ifadeler kullandı Kemal Kılıçdaroğlu ve bu konuyla ilgili de hamle yapacağını, bir arınma sürecinin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, kendisi tarafından başlatılacağını mesajını verdi. Peki şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde durum ne? Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasını tamamladıktan sonra beyaz güvercinler uçurdu ve burada partililere barış mesajı, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Parti tabanına özellikle birlik ve beraberlik mesajları verdi ve şu sıralarda da edindiğimiz bilgilere göre Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde makam katındaki İlk fotoğraflarını da bu ekranlarda paylaşmıştık. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu makamında çalışmalarını sürdürüyor, daha doğrusu sürdürecek. Çünkü şu anda genel başkanlık makamının kalabalık olduğu ifade ediliyor. Çünkü bayramlaşmaya gelen farklı illerden, 81 ilden bayramlaşmaya gelen partililer vardı. Onlar da şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'yla bayramlaşıyorlar. Tabii ki bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada verdiği mesajlara dair de bir değerlendirme yapıldığını söyleyebiliriz. Makam katında bu yönde partililerin de şüphesiz değerlendirmeleri olacaktır veya oluyordur. Ve nihayetinde Güven Park'ta da Özgür Özel partililere seslendi ve daha sonra da Anıtkabir'e geçti Özgür Özel. Özgür Özel'in yaptığı açıklamalarda tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yankı uyandırdı haliyle. Özgür Özel'in açıklamaları da yine Cumhuriyet Halk Partisi tarafından, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları tarafından değerlendirilecektir. Tabii şu açıklama, şu ayrıntıları da paylaşalım. Burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen 12 milletvekili vardı genel merkezde. Ve tabii ki bu sayı daha da artabilir. Bayramlaşmaya gelen milletvekili sayısı 12. Diğer yandan Özgür Özel dediğimiz gibi Ankara İl Başkanlığı'nın önünde bayramlaşma programında konuştu. Özgür Özel'in yanında da yine ilk edindiğimiz rakamlar şu şekilde: 45 milletvekili, Özgür Özel'i destekleyen 45 milletvekili de Güven Park'ta Özgür Özel'in yanındaydı. Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonra ne yapacak? Tabii ki arınma çağrısı yapmıştı. Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklarda Kemal Kılıçdaroğlu bu arınma çağrısının gereklerini en kısa sürede yerine getirecektir şeklinde değerlendirmelerde bulunuyorlardı ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ilk kürsüye çıktığında yaptığı açıklama "hesaplaşacağız" dedi. Buradan çok net önceki yönetime yönelik sert eleştirilerde bulundu. Adrese teslim mesajlar gönderdi aslında siyasi anlamda değerlendirdiğimizde. Tabii ki FETÖ vurgusu da oldukça önemliydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık bundan sonraki süreçte arınma çağrısıyla birlikte, arınma mesajlarıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ vurgusu da çok da tartışılacak ve konuşulacaktır. Biz de takip ediyor olacağız.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz İlter Yeşiltaş'a. Kolaylıklar diliyoruz. Gün boyu da süreci takip etti kendisi ve tüm detayları da paylaştı bizlerle. Şimdi önemli bir analiz haber paylaşacağız efendim sizlerle. Kullandığımız sosyal medya platformları ve yapay zeka uygulamaları algoritmalar aracılığıyla İsrail çıkarlarını gözeterek bilgiyi ve insan psikolojisini açıkça manipüle ediyor. Peki bu platformlar kimler tarafından yönetiliyor? Analiz haberimizle birlikte izleyelim.
4: Yahudileri, Siyonizmi ön plana çıkartan içerikleri, mesajları ön plana çıkarttı.
5: Bulunduğumuz mücadeleye uygun silahlarla savaşmalıyız. En önemlileri sosyal medya.
6: Yaptırdığımız dış denetimler, en azından yaptırdıklarımız, X'te en az düzeyde antisemitizm olduğunu gösteriyor.
7: Dünya medyasını kim yönetiyor? Sosyal medya, yapay zeka, çeşitli uygulamalar. Hayatın her alanını kuşatan bu sistemler her adımımızı veriye, verileri de küresel bir güce dönüştürüyor. Peki insan psikolojisini algoritmalara hapseden bu küresel sermaye hangi aklın kontrolü altında? Küresel medya kimler tarafından yönetiliyor? İlk olarak her birimizin cep telefonlarında en az bir tane uygulaması bulunan Meta'dan başlayalım. Facebook, Instagram, WhatsApp. Meta çatısı altındaki bu uygulamaların her biri bir isme ait. Milyarder Mark Zuckerberg. Öyle ki Meta'da İsrail'in çıkarlarını gözeten bir birim dahi bulunuyor. O birimin başındaysa Jordana Cutler yer alıyor. 2016'dan bu yana Meta Platforms'ta İsrail Kamu Politikaları Direktörü olarak görev yapıyor.

0: yapan Katdır'ın 2020'de bu görevi Yahudi diasporasını da kapsayacak şekilde genişletildi. Ekim 2023'te başlayan İsrail soykırımı ise yine bu ekip tarafından sosyal medya platformlarında sansüre uğratılmıştı. Zuckerberg'ün de bir Yahudi olduğu gerçeğini gözümüzün önüne koyarsak alınan kararlar pek de şaşırtmıyor. Amerikalı milyarder Elon Musk da diğer yandan eski adı Twitter olan X uygulamasını satın alırken sosyal medya platformunu ifade özgürlüğü ve sansür konusunda eleştiriyordu. Peki kendisi satın aldıktan sonra platformun tutumu değişti mi dersiniz?
1: Yaptırdığımız dış denetimler, en azından yaptırdıklarımız X'te en az düzeyde antisemitizm olduğunu gösteriyor. Diğer tüm sosyal medya uygulamalarına bakarsanız sıfır olması asla mümkün değil. Platformlarda 600 milyon insan varken sıfır olması son derece düşük bir ihtimal. Çünkü bir platformda 600 milyon insan var.
2: Elon Musk, Yahudi lobisini daha aktif hale getirdiği Siyonist düşünce, Siyonist ideolojiyi şu an X'te baş köşeye koydu diyebiliriz. Ne yaptı? Öncelikle algoritmik yönlendirmelerle belli düşünce ve ideoloji kalıplarını, Amerikan ideolojisini yaymaya başladı ve aynı zamanda da Yahudileri, Siyonizmi ön plana çıkartan, algoritmik yönlendirme sağlayan ve o sana özel dediğimiz kısımda sürekli Netanyahu'nun paylaşımları, İsrail'i ön plana çıkartan, İsrail'in lehine hareket eden içerikleri, mesajları ön plana çıkarttı.
1: Arkadaşlarımın 3'te 2'si Yahudi. Yahudi olmayan arkadaşlarımdan 2 kat daha fazla Yahudi arkadaşım var. Yahudiliği sadece bağlantı yoluyla ediniyorum. Yahudi olmayı arzuluyorum.
0: Listedeki bir diğer çatı kuruluşsa Alphabet. Google, YouTube, Android, Gmail, Chrome, Gemini yapay zeka modeli ve daha birçok platform Alphabet çatısı altında hizmet sunuyor. Alphabet ise her ikisi de Yahudi olan Larry Page ve Sergey Brin tarafından yönetiliyor.
2: Alphabet biliyorsunuz Google'ın çatı şirketi. Ve dikkat ederseniz şu an dünyanın verisi burada. Neden? Çünkü biz arama motoru kullanırken ki genelde Chrome tarayıcısını kullanıyoruz. Artık ilk açılan ekranımız Google oluyor. Yani her şeyi oraya soruyoruz. Google işte bugün hava nasıl olacak? Yarın nereye gitmem daha iyi olur? Ya da işte dediğim gibi bilmediğiniz bilgileri hep oraya sorardınız. Arama motoru olarak Google'ı kullanırız. Ama Google sadece bir arama motoru değil. Aynı zamanda navigasyon olarak da kullandığınız uydu sistemini elinde bulunduran bir şirketten bahsediyorum. Bütün dünya reklamlarını şu an Google'ın yönettiğini söyleyebiliriz. Neden? Ara motorlarını sponsorlu reklamlar kullanıyorlar. Aynı zamanda kendi mecraları üzerinden ciddi bir şekilde manipülasyon sağlayabiliyorlar. Görsel ve içerikleri istedikleri gibi sıraya koyabiliyorlar. İstedikleri içerikleri birinci sıraya koyabiliyorlar, istedikleri içeriği bertaraf edebiliyorlar. Ve reklam pastasından milyarlarca dolar gelir elde ediyorlar.
0: Gelelim yapay zeka uygulamalarına. Yapay zeka dendiğinde her birimizin aklına ilk olarak ChatGPT ve Gemini geliyor. Bugün yapay zekaya yemekten sağlığa, seyahatten mesleki pratiklere kadar birçok konuda sorular soruluyor. Peki bizden alınan bu bilgiler kimlerin eline geçiyor?
2: Geçmişte yine Musk'ın ortaklarından biri olan, daha sonra CEO'su Sam Altman olan OpenAI firması. Yani ChatGPT'nin çatı şirketi. Soru soracaksınız, cevabı alacaksınız. Bugün Amerika aleyhine bir soru sorduğunuzda, İsrail aleyhine bir soru sorduğunuzda yapay zekadan aleyhte bir cevap alma şansınız söz konusu değil. Çünkü algoritma ona göre programmıştır, ona göre yönlendirilmiştir. Ve bu durum her geçen gün kanayan bir yara halini alıyor, insanları yanlış yönlendiren, insanların verilerini alıp, veri emperyalizmini sağlayıp, bir de bunun üzerinden kar elde eden şirketler gelirlerini büyütüyor ama daha fazla insan üzerinde tahakküm kuruyor ve maalesef hep bunların altında da Yahudilerin, Siyonizmin imzasını görüyoruz.
0: Instagram, YouTube, X, WhatsApp, ChatGPT. Şu ana kadar anlattığımız bu dijital platformların her biri ABD merkezliydi. Gelelim Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'a. Tüm dünyada algoritmaları ve kullanıcı alışkanlıklarını baştan aşağı değiştiren, hatta küresel dijital dengeleri sarsan bir güç oldu. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze katliamı sırasında TikTok'un öneminden bahsetmesinin nedeni de buradan geliyordu. Çünkü küresel anlamda dijital platformları tekelleştirmenin bir yolu da

0: TikTok'un satın alınmasından geçiyordu.
1: Savaşın araçlarını kullanmak zorundayız, bilirsiniz. Silahlar zamanla değişir. Bugün kılıçlarla savaşamazsınız, bu pek işe yaramaz, tamam mı? Ve süvarilerle savaşamazsınız, o da pek işe yaramaz. Ve bu yeni şeyler var, bilirsiniz. Mesela dronlar gibi, onlara da değineceğiz. Bulunduğumuz mücadeleye uygun silahlarla savaşmalıyız. En önemlileri sosyal medya. Şu anda devam eden en önemli satın alma TikTok. TikTok bir numara, bir numara ve umarım gerçekleşir. Çünkü çok önemli olabilir. Ve diğer en önemlisi nedir? X. Çok iyi. Ve biliyorsunuz, Elon'la konuşmalıyız. O bir düşman değil, o bir dost. Onunla şimdi konuşmalıyız. Eğer bu iki şeyi elde edebilirsek çok şey kazanırız. Ve diğer konulara da devam edebilirim. Ama şu anki konu bu değil. Savaşta savaşmak zorundayız, tamam mı?
2: TikTok, Çin menşeili bir sosyal medya mecrası olarak ortaya çıktı. Ve bu mecra Amerika'da sanıldığından çok daha fazla ses getirdi. İlk defa Amerikan menşeili bir şirket dışında Çin menşeili bir şirket Facebook'un, Meta'nın, X'in, YouTube'un hegemonyasını kırdı. Netanyahu'nun bu tip bir açıklama yapması, yani TikTok'u da almamız lazım, ele geçirmemiz lazım düşüncesi ve bunu açık aleni bir şekilde kamuoyu önünde bir toplantıda aktarması tehlikenin boyutlarını gözler önüne sermiştir. Yani Netanyahu aslına bakarsanız kendi kendini ifşa etmiştir demesiyle şu ortaya çıkmıştır. Biz diğer mecraları elimize geçirdik. İstediğimiz gibi yönlendirme sağlayabiliyoruz. Fakat TikTok'u sağlayamıyoruz.
0: Bugün yeni nesil bir sömürgecilik düzeniyle karşı karşıyayız. Veri sömürgeciliği ve bu küresel hegemonyanın İsrail'den başka bir şeye hizmet etmemesi için tüm adımların atıldığını görüyoruz.

0: Devam ediyoruz akşam ajansına dünya gündemiyle. Amerikan Başkanı Donald Trump İran hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu sevgili izleyenler. İran'da olası bir ateşkes için Beyaz Saray'da toplantı yaptığını söyledi. Trump Hürmüz Boğazı mayın temizliği ve zenginleştirilmiş uranyumun imhasından bahsetti. Ancak ABD basınında yer alan haberlere göre toplantıda herhangi bir sonuca ulaşılamadı. İran'da ABD ile henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığını açıkladı.
1: İran krizine dair son kapılar aralanıyor. ABD Başkanı Donald Trump olası bir anlaşmaya ilişkin kararını vermek üzere Beyaz Saray'da danışmanlarıyla görüştü. Trump açıklamaları sosyal medya hesabından yaptı. Gündeminde Hürmüz Boğazı'ndan ateşkes ve mayın temizliğine kadar birçok konu vardı.
2: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etmelidir. Hürmüz Boğazı derhal açılmalı, her iki yönde de sınırsız deniz taşımacılığı için hiçbir geçiş ücreti alınmamalıdır. Tüm deniz mayınları etkisiz hale getirilecektir. Şu anda kaldırılacak olan muazzam ve benzeri görülmemiş deniz ablukamız nedeniyle boğazda mahsur kalan gemiler artık evlerine dönme sürecine başlayabilir. Bazen nükleer toz olarak adlandırılan 11 ay önce gerçekleştirdiğimiz güçlü B-2 bombardıman uçağı saldırısının neden olduğu neredeyse çökmüş dağların altına gömülü zenginleştirilmiş materyal ABD tarafından ve Çin'le birlikte gün yüzüne çıkarılacak ve yok edilecektir. Yeni bir duyuruya kadar hiçbir para transferi yapılmayacaktır. Daha az önemli olan diğer maddeler üzerinde de anlaşmaya varılmıştır. Şimdi nihai karar vermek üzere durum odasında toplantıya gidiyorum.
1: Beyaz Saray'dan da İran toplantısına ilişkin açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın yalnızca ABD için iyi olan ve ABD'nin kırmızı çizgilerini karşılayan bir anlaşma yapacağı ifade edildi. Ancak ABD basınına göre kritik toplantıdan bir sonuç çıkmadı. ABD merkezli The New York Times gazetesinin üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Trump, Beyaz Saray'daki durum odasında yaklaşık 2 saat süren görüşmeden, İran'la üzerinde mutabakata varılması beklenen anlaşma taslağına ilişkin herhangi bir karar almadan ayrıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de ABD ile devam eden müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bekai, ABD ile henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığını ve iki ülke arasındaki mesaj alışverişinin sürdüğünü söyledi. Bekai, İran'ın uranyum zenginleştirmesi veya zenginleştirilmiş uranyumuna ilişkin detayların görüşülmediğini belirtti. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ihtimaline ilişkin de konuşan Bekai, Boğaz'ın gelecekteki yönetimi sadece İran ve Umman'ı ilgilendiren bir konudur dedi.
0: Sevgili izleyenler, Avrupa'nın en büyüğü bu akşam Budapeşte'de belli olacak. İngiliz devi Arsenal ile Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi finalini takip eden A Haber muhabiri Dündar Keşaplı detayları aktarıyor.
3: Bu akşam Avrupa futbolunun kalbi Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de atacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile İngiltere'nin köklü kulübü Arsenal Avrupa'nın en prestijli kupasını kaldırmak için Puskas Arena'da karşı karşıya gelecek. Ancak bu gece yalnız bir futbol finali değil, aynı zamanda tarihe geçecek birçok ilkin de yaşanacağı özel bir gece olacak. Paris Saint-Germain geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmış ve Şampiyonlar Ligi finali tarihinde ilk kez futbol finali Budapeşte'de oynanıyor. UEFA'nın son yıllarda Avrupa Ligi finali ve Süper Kupa gibi organizasyonlarına test ettiği Macaristan şimdi Avrupa futbolunun en büyük sahnesine ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 67 bin seyircinin tribünlerde yerini alacağını, Puskas Arena'da günlerdir final heyecanı yaşandığını söyleyebiliriz. Şehrin dört bir yanı İngiliz ve Fransız taraftarlar dolarken Budapeşte adeta dev bir futbol festivaline dönüşmüş durumda. Sahada ise iki farklı futbol anlayışı karşı karşıya gelecek. Avrupa'nın en etkili hücum ekiplerinden biri haline gelen iki takım da kozlarını paylaşacak, sahaya yıldız oyuncularını sürecek. PSG kupayı kazanması halinde üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olacak. Luis Erik için bu da final ayrı bir önem taşıyor. Çünkü İspanyol teknik adam kariyerinde yeni bir Avrupa zaferiyle adını bir kez daha futbol tarihine yazdırmak istiyor. Diğer tarafta ise yıllardır bu anı bekleyen Arsenal bulunuyor ki 20 yıl aradan sonra bir kez daha Londra temsilcisi finale çıkmış durumda ki önemli bir sınava çıkan Arsenal'da teknik direktör Mikel Arteta, diğer İspanyol teknik direktör yönetiminde büyük bir değişim yaşayan Arsenal bu sezon Avrupa'nın en istikrarlı ve en disiplinli takımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Kısaca toparlamak gerekirse bir yanda İngiliz ekibi, diğer yanda Fransa bir ilklere imza atıyor ve özellikle savunma performansıyla futbol otoritelerinden tam not alan iki takımın sezon boyunca başarıları, bakalım bu akşam Budapeşte'de Puskas Arena Stadyumunda nasıl bir son bulacak? Bakalım sezonun son, en son ve en önemli kupasını kim kaldıracak? Şampiyonlar Ligi finaliyle birlikte bu kupadan sonra tabii artık rota Dünya Kupası'na çevrilmiş olacak. Evet, Budapeşte'den kısaca aktaracağımız notları bunlar. Son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde en heyecanlı ve en güzel maçlardan birini bu akşam spor severler izleyecek diyoruz ve sözü İstanbul'a size bırakıyoruz.
0: Dündar Keşaplı'ya çok teşekkür ediyoruz. Yeniden yurttayız efendim. Malatya'ya gideceğiz. Malatya'nın Kale ilçesinde Çilek Festivali düzenleniyor. A Haber muhabiri Mehmet Türel festivalde bizi bekliyor. Sözü hemen kolaylıklar dileyerek kendisine bırakalım.
4: Evet, Malatya'dan tüm Türkiye'ye selamlarımızı iletiyoruz. Malatya bereketli topraklar, 13 ilçesinde ayrı ayrı farklı meyvelerin yetiştiği bereketli topraklar. Malatya'da bugün Kale ilçesinde 3. geleneksel çilek festivali düzenleniyor. Yoğun bir kalabalık var. Biraz sonra sanatçılar sahneye çıkacak, çocuklar için eğlenceler var ve en önemlisi en iyi çilek yarışması yapılacak. Ve arkamda görmüş olduğunuz şu anda ilçe halkı da kendilerine ayrılan bölümü doldurmuş durumda. Kale bu festivale çok büyük önem veriyor. Hakikaten Kale'nin çileğini yemeyen çilek yedim demesin. Aromasıyla, görüntüsüyle bambaşka bir çilek, bambaşka bir tat. Evet, yanımızda çilek yetiştiricisi Mustafa Bey var. Hemen Mustafa Bey'e mikrofon uzatalım. Elinizdeki çileğin türünü hemen bize anlatır mısınız?
5: Albion bir çeşit. Yedeveren ilçemizde kar yağana kadar bu ürünü yetiştiriyoruz. Çileğin Kalesi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı olarak bu ürünü Mayıs ayının ortasında başlıyoruz. Kasım ayının sonuna kadar üretiyoruz. Herkes gelip bu güzel tadı tadabilir.
4: Mustafa Bey, Kayseri alternatif olarak çilek ürününün yetiştirilmesi tabii dikkatleri buraya çekiyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?
5: Son zamanlarda bir 4-5 yıla yakındır ilçemizde bu don olayları ve iklim değişikliğinden dolayı Kayseri'ye karşılık, yani bir ikinci, bir üçüncü bir çeşit ürün olarak çileği denemek istedik. Bir 4-5 yıldır da bunu yapıyoruz. Yaklaşık bir 100 dönüme yakın bir alana sahip ilçemizde ve bunu her zaman çoğaltmaya çalışacağız inşallah.
4: Nasıl program düşünürüz bugün? Neler var içerikte?
5: Bugün bir sanatçımız gelecek. Çilek ikramımız var, satışlarımız var. Herkesi bekliyoruz.

0: ortasında evet. Devam edeceğiz inşallah.
1: Evet, canlı yayınımız devam ediyor. İşte görüyorsunuz şu anda Kale İlçe Stadyumundayız.
2: Evet Mehmet.
1: Yoğun bir katılım var.
3: Evet Mehmet.
1: Çilek Festivali'nde biraz sonra sanatçılar sahneye çıkacak. En iyi çilek seçilecek. Buradan canlı olarak sizinle görüntüleri paylaşıyoruz. Kameraman arkadaşım Turgut Yaman şu anda Kale ilçe sakinleri ekranlara taşıyor. Biraz sonra sahneye sanatçılar çıkacak ve bu renkli festival başlayacak. Kale ilçe stadyumunda canlı bağlantı yaptık. En iyi çilek yarışmasından bahsettik. Buranın en bilinen çileği Albion. Az önce Mustafa Bey de bahsetti. Diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
2: Efendim, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı dün. Kutlu Zafer Anısı'nı akşam saatlerinde havai fişek ve drone gösterisi düzenlendi. İzleyelim.

0: İstanbul'un fethinin 573. yılı anısına düzenlenen gösteriler akşam saatlerinde de devam etti. Üsküdar sahilinde düzenlenen havai fişek gösterisi drone'la havadan görüntülendi. Boğaz üzerinde oluşan renkli görüntüler izleyenlere görsel şölen sundu.
1: Hep beraber ay ay ay.
0: İkinci Ordu Komutanlığı Bandosu tarafından düzenlenen konserde marşlar ve çeşitli eserler seslendirildi. Kentin farklı noktalarındaki simge tarihi yapılar üzerine lazerle yansıtılan İstanbul'un fethini anlatan ışıklı haritalama gösterisi yoğun ilgi gördü.
2: Zaferin üzerinden 573 yıl geçti. Fatih Sultan Mehmet Han ve ordusunun anısına Boğaz'da çeşitli etkinlikler yapıldı.
3: Fatih Sultan'ın açmış olduğu bu yol daha sonra diğer büyükler, devlet büyüklerimizle devam ederek bugün de Cumhurbaşkanımızın Türkiye yüzyılı hedefiyle devam eden bir meşale. Bu meşale Türkiye'nin daha güçlü, daha müreffeh, daha özgür bir ülke olarak dünyada kendi varlığını gösterebilmesi çerçevesinde bir yürüyüştür.
0: Galata Kulesi'nde de ışık gösterisi düzenlendi.
4: Ya harikaydı, çok görkemli bir kutlamaydı. Galata Kulemizi de görüyorsunuz zaten. Harikaydı her şey, çok güzel, çok muazzam.
0: Kule üzerine İstanbul'un fethinin 573. yılı kutlu olsun 1453 yazısı ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın atı üzerinde resmedildiği tablo yansıtıldı.
5: Sevgili izleyenler, Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Yaygın Mahallesi doğayla iç içe yaşamı ve üretken insanlarıyla dikkat çekiyor. Selçuklu dönemine ait kervansarayın izlerini taşıyan mahallede kayısı ve hayvancılık en önemli geçim kaynakları arasında, şehre yakında izliyoruz.

haberin en çok izlenen programlarından olan şehre yakın programı. Bugün nerede? Malatya merkeze yaklaşık 20 kilometrelik bir mesafede bulunan tatlı mı tatlı bir kasabada, köyde, beldede. Aslında üç hüviyeti de bünyesinde barındıran bir yer. Hayvancılık var, tarih var, her şey var. Çok kadim bir toprak üzerindeyiz şu anda. Ve az önce de söylediğim gibi bu yol dünyanın yedi harikasından birisi olan Nemrut'a giden yol. Ve Yaygın'da o yolun tam üzerinde. Biraz sonra öyle görüntüler sizlerle paylaşacağız ki hakikaten buraya aşık olacaksınız. O zaman fazla beklemeyelim. Hadi hep birlikte gezelim burayı. Yaygın çok çok farklı bir coğrafya içerisinde cıvıl cıvıl kuş seslerinin arasında yemyeşil bir alan. Gerçekten burada olup da kendini huzurlu hissetmemek mümkün.

0: Gün değil. Arıcılık, hayvancılık, Nemrut'a yol üzerinden ulaşım, birçok avantajı var. Yaklaşık 20 kilometrelik bir mesafe ama yaygın Malatya'nın önemli lokasyonlarından birisi. Bu konuları konuşacağımız çok etkin ve yetkili bir isim. Buranın eski belediye başkanı Sayın İrfan Karataş yanımızda. İrfan Başkanım, selamünaleyküm, merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız, iyi misiniz?
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bizi çok iyi karşıladınız.
1: Mutlu oldum. Gelişinizle.
0: Ne güzel.
1: Var olun, eksik olmayın.
0: Şimdi tabii yaygın çok önemli bir konu. Lokasyon. Bunu söyledik zaten, paylaştık. Şöyle kafamı çevirip yüksek dağlara baktım. Her yer yemyeşil. Ormanlar. Evet. Maşallah. Çok güzel bir yer. Siz burayla ilgili bize neler anlatacaksınız? Yaygının ne tür özellikleri var?
1: Vallahi o kadar güzel bir giriş yaptınız ki bizi özetlediniz aslında. Biz burada merkeze çok yakın bir lokasyon. Yaklaşık 16-17 kilometre bir mesafedeyiz. Evet. Tabii yakın olmasının, ondan sonra bir de ayrıca doğayla iç içe olmamızın artı şeyini beraber yaşıyoruz. Burada insanlarımız mutlu. Evet. Çünkü çok şükür burada şehir merkezinde alabilecekleri hizmetlerin tamamını, fazlasını buradan alıyorlar.
0: Burada bize neler göstereceksin bugün başkanım? Burada, bize neler anlatacaksın?
1: Burada biz şu anda bulunduğumuz mekan bizim eski belediyemiz. Eski belediye binamız.
0: Evet.
1: Battal Gazi Belediye'miz tarafından bura bir belde şeyi olarak, müzesi olarak şu anda düzenlendi.
0: Burası şu, müze olarak kullanılıyor.
1: Alt kısmı da şey olarak kültür merkezi olarak kullanılıyor. Ondan sonra beldedeki dikiş nakit kursları veriliyor. Ondan sonra kütüphane olarak kullanılıyor. Evet.
0: Belediye başkanlığı binasından müzeye çevrilen binanın içerisindeyiz. Burada çok ilginç eski kullanılmış aletlerden paralara birçok şey var. Tarımsal alanda yine kullanılan malzemeler, aletler, edevatlar, birçok şey var. Hakikaten kim düşünmüşse iyi düşünmüş burayı müze yapmayı.
1: Cumhuriyet döneminde ilk kullanılan radyolar var. Şu üstteki radyo 1940'lı yıllarda. 1940, evet, 40 tarihli. Şu santral da belediyede ilk işte bu bölgede telefonlar yokken tek hat üzerinde şu fişler takılıp evlere 20 tane abonesi vardı buranın. Şu yan tarafta şey var, kol var.
0: Bunun, çeviriyorsunuz.
1: Bunu çeviriyorsun. Bu şekilde fişi takıp hangi aboneye bağlanacaksa o şekilde bağlanıyordu. Biz onu gördük o yıllarda.
0: Ne zahmetmiş, ne zahmetmiş.
1: Evet. İşte daktilo o zaman elektronik şeyler falan yoktu. Bütün bütün yazışmalar onunla yapılıyordu.
0: Şimdi bu şey adet kalktı mı artık? Yani yerde yemek
1: yani yer sofrası. Yani hala var. Hala bizde kullanılıyor da fakat genelde şu anda masa sandalye kültürü yaygınlaştığı için ona geçildi ama hala yer sofrası kullanılıyor bizde. Evet. Yer sofrası kullanılıyor.
0: Duvarda asıl olan baston.
1: Asıl olanlar bunlar da ev köyde genelde kullanılan objeler. Şeydir işte
0: namaz
1: kuzu, mı? Kuzu postundan. Evet. Bu da yayık.
0: Yanındaki yayık değil mi muhtarım?
1: Yayık. İşte 10 elem eleği. Evet. Ondan sonra işte buğday şeyi falan yapılırken kullanılan.
0: Balkonun bir anlamı var mı? Ya, bir özelliği.
1: Onunla buğday biçerken ayına geçiriyorlar o şeyi, objeyi. Ondan sonra onunla tırpanla şey biçiyorlar. Buğday biçiyorlar.

0: buradan kadınları el sanatı ortaya koyuyorlar, icra ediyorlar. El emeği, göz nuru, ürünler ortaya koyuyorlar. Şu anda görüyorsunuz işte bu alışkanlık, bu o belde dönemindeki olay bitmemiş. Şimdi tabii burayı tanıtacağız. Birçok güzel el emeği, göz nuru, ürün var.
1: Siz burada hocalık yapıyorsunuz.
2: Evet, evet hocalık. El sanatları işte, makine nakışı, el nakışları, pikeler yapıyoruz. Birçok şeyler yapıyoruz el teknikleri olarak.
0: Kaç öğrenciniz var kursiyer?
2: 13.
0: 13.
2: 13 öğrencimiz var.
0: Yaygın'ın en meşhur mekanlarından birisindeyiz. Girişte size anlattım. Buranın meşhur bir fırını var. Tamamen organik tohumlardan elde edilen

0: unla yapılan mısır ekmeği ve odun ateşinde pişiriliyor. Burası o kadar meşhur ki çevre illerden bile tanınıyor. Malatya'dan geliyorlar ekmek almaya buraya. Şimdi buranın o meşhur dokusunun neden olduğunu, burayı meşhur kılan özellikleri neler olduğunu işletmeci Mehmet Bey'den öğreneceğiz. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Ustam, buranın işletmecisi sizsiniz.
1: Evet.
0: Mis gibi kokan mısır ekmekleri değil mi?
1: Bizim ekmekte katkı kesinlikle yok.
0: Organik?
1: Organik. Bir de taş, hakiki taş.
0: Öyle
1: yani
0: mi?
1: Kara fırın. Ta atalarımızın, dedelerimizin yediği ekmek budur. Çok çok güzel bir ekmek. Bir de odunla taş.
0: Odun,
1: ben
0: taş.
1: Fırın tanımam.
0: Vallahi evet. Bravo. Şimdi bunun içinde hiçbir katkı maddesi yok mu?
1: Hiç yok. Bu organik.
0: Mis gibi.
1: Mısır ekmeği. Evet.
0: Bu ne böyle içinde? Yağ mı var?
1: Fethiye köylerinden getiriyorum. Yağı biz tavanın altına sürük ki yapışmasın.

0: kadim kültürümüzün içerisinde olan bir iş yapıyorsunuz. Gerçekten öyle. Hele bir de böyle yapaylığın, suniliğin arttığı bir dönemde bu tohumların organik olarak elde edilmesi çok çok daha başka bir önem arz ediyor. Yaygın bereketli dedik. Yaygında her şey var. Toprağa ne ekseniz oluyor. Hakikaten öyle. Şimdi tabii yaygın özelinden biraz daha genele çıkıyoruz. Malatya dendim aklına geliyor, kayısı geliyor. Kayısı denildim aklına geliyor, Malatya geliyor. İşte uçsuz bucaksız ağaçların olduğu, kayısı ağaçlarının olduğu bir bahçedeyiz. Maşallah bereketli bir yıl yaşıyoruz. Hem yağış noktasında güzel bir yağış aldı bu kayısı ağaçları tabiat. Hem de geçen sene soğuktan yanan kayısı ağaçları bu sene nispeten daha az zararla yılı atlatmak üzere. Tabi bölüm bölüm dolunun vurduğu ağaçları görüyoruz. Kayısı ağaçlarını görüyoruz. Kameraman arkadaşım Turgut Yaman ekranlara taşıyor. Malatya'nın her noktasında var ama yaygında bir başka var. Burada uçsuz bucaksız kayısı bahçeleri var. Şu anda onlardan birindeyiz. Evet, yaygında hayvancılık da var dedik. Bölgenin belki de en büyük canlı hayvan tesislerinden birindeyiz. Burada görmüş olduğunuz şu an ekrana geldiği üzere büyükbaş hayvanlar besleniyor, bakılıyor ve kesim için il dışına gönderiliyor sevgili A Haber izleyicileri. Yanımızda buranın emektarı Muhammed var. Aslında hayvanların bakımı tamamen makinalarla yapılıyor ama Muhammed de yine burada o makinalarla ilgileniyor. Bazen hayvanlara yine bu şekilde yabayla saman veriyor. Muhammed Bey merhabalar, şöyle bir sizi tanıyalım.
1: Merhaba abi. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Sen nasılsın, iyi misin?
1: Sağ olasın, şükür.
0: Nerelisin Muhammed?
1: Afganistanlıyım abi.
0: Afganistanlısın. Evet. Kaç yıldır Türkiye'desin?
1: 6 senedir burada çalışıyorum abi.
0: 6 yıldır burada çalışıyorsun.
1: Evet.
0: Bu hayvanlara sen mi bakıyorsun?
1: Evet, bu hayvanlara mı bakıyorum abi?
0: Mesela neler yapıyorsun burada? Bu hayvanların bakımının da esnasında neler yapıyorsun?
1: Makine bu, aslında temizleyeyim, yem karıştırayım, akşam yem bir yem vereyim, sabah bir yem vereyim, suyuna bakayım.
0: Bunlar etlik hayvanlar değil mi? Sütlük değil.
1: Etlik, sütlük değil abi.
0: Evet, evet, etlik hayvanlar. Evet.
2: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 125.410 megawatt oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre toplam elektrik kurulu gücünün %62,5'ine karşılık gelen 78.377 megawattlık kısmı yenilenebilir enerji oluşturdu. Yerli kaynakların payı ise %71,7 oldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sadece güneşte son 13 yılda sıfırdan 26.769 megawattlık bir kurulu güce eriştik. Güneş bu yıl sonunda hidrolik gücü geçerek toplam kurulu güçte zirveye çıkacak ifadelerini kullandı. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra
3: bankayız, Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.

0: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Üreticilerin elinde kalan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nda üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların 28 Mayıs'la 7 Haziran tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını bildirdi. Bakanlık ekiplerinin kurban satış ve kesim noktalarındaki denetimlerinin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Yumaklı, üreticiler tarafından kurban pazarlarına getirilen ancak satılamayan hayvanların önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını bildirdi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Haber Radyo. Haberin radyosu.
1: Akşam Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 18 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz sevgili izleyenler. Siyasetteki gelişmelerle başlayacağız. Bugün CHP'de tarihi bir günde efendim. İki ayrı noktada iki ayrı bayramlaşma programı vardı. Peki neler yaşandı? 2,5 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi'ne giden Kemal Kılıçdaroğlu bugün dikkat çeken açıklamalarda da bulundu. Hesap soracağım, tertemiz bir kurultay yapacağız dedi. Tüm süreci A Haber adına A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş takip etti. Detaylar aktaracak bize. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde tarihi bir gün yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aranın ardından mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlığa geldi, döndü. Ve Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasını tamamladıktan sonra 12. kata, makam katına çıktı. Ve şu anda da Kemal Kılıçdaroğlu'nu 81 ilden, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen vatandaşlar, partililer Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramını tebrik ediyorlar. Gaziantep'ten, Diyarbakır'dan, İstanbul'dan, yine Malatya'dan, Aydın'dan gelen bazı partililer vardı. Onlar da şu anda makam katında Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramını tebrik ediyorlar. Gaziantep'ten gelen partililer Kemal Kılıçdaroğlu'na Gaziantep baklavası ikram ettiler. Ve Kemal Kılıçdaroğlu da yine dediğimiz gibi şu anda tebrikleri kabul ediyor. Tabii önemli mesajları da oldu Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Özellikle burada yaptığı konuşmada FETÖ vurgusu önemliydi. Türk siyasetinde önemli yankı uyandıracak bir açıklamaydı. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki yönetimine yönelik açıklamaları oldukça sertti. Kirli sloganları duydum, hain diye bağıranları duydum dedi meydanlarda. O sloganları attıran kirli zihniyete sesleniyorum. FETÖ artıklarıyla bir olup bize hain yaftası vurmaları nafiledir. Ruhunu satmış FETÖ elemanlarını fark edemediğim için sizlerden özür dilerim dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Yine dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için özür dilerim. Haram sofralarına meze olanları zamanında ayıklayamadığım için özür dilerim dedi. CHP delegelerini pavyon masalarına meze yapanların maskesini indiremediğim için özür dilerim. Rüşvetçi başkanları temizleyemediğim için özür dilerim ifadesini kullandı Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yeni parti, acaba Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nden kurmaylarıyla birlikte ayrılıp bir yeni partiyle yoluna devam eder mi sorusunun yanıtı da aranıyor. Ve Kemal Kılıçdaroğlu bu konuya dair de konuştu. Kapatma olursa yedek parti hazır diyenler şunu bilsin, CHP ahlakın ve erdemin partisidir. Hiçbir CHP'li çift ajandalı değildir ifadesini kullandı. Tabii sadece burada bayramlaşma yoktu. Aynı zamanda Ankara İl Başkanlığı'nın önünde de Özgür Özel partililerle bayramlaştı. Ve Özgür Özel bayramlaşmanın ardından da Anıtkabir'e gitti. Partililerle birlikte Anıtkabir'e yürüdü. Orada da yine bir genel merkeze yönelik bir gövde gösterisi yaptı Özgür Özel. Tabii Özgür Özel'in bayramlaşma programında ilk etapta edindiğimiz bilgi 45 milletvekili vardı. 45 milletvekili Özgür Özel'in yanındaydı. Yine başından beri burada Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldılar. Konuşma yaptığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu'nu alkışlayanlar arasında haliyle bu milletvekilleri de vardı. Mahir Polat buradaydı. Gamze Akkuş İlgezdi, İnan Akgün Alp, Hüseyin Yıldız, Rıfat Nalbantoğlu, Mustafa Adıgüzel, Hasan Öztürkmen, Ali Karaoba, Sevda Erdoğan Kılıç, Deniz Demir, Ali Fazıl Kasap, Orhan Sarıbal burada olan milletvekilleriydi. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeki tablo ne? Partililer genel merkezden ayrıldılar. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı platform toplanıyor. Genel merkezin çevresinde de bir temizlik söz konusu ve Kemal Kılıçdaroğlu da daha birkaç saat burada mesaisini sürdürmesi bekleniyor. Önümüzdeki gün ve daha sonrasına dair henüz bir programı paylaşılmadı, ancak yeni yönetimi oluşturacak malum Kemal Kılıçdaroğlu. Yeni yönetiminde 6 veya 7 kişiden oluşabileceği ifade ediliyor. Yeni yönetimde kimler yer alacak? Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımına kimler girecek? Tabii ki kulislerde bazı isimler dillendiriliyor, ancak nihai açıklamayı Kemal Kılıçdaroğlu yapacak bu anlamda. Bize takip ediyor ve en sıcak kulis bilgilerini A Haber'de paylaşmayı sürdüreceğiz.
1: İlter Yeşiltaş'a çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sevgili izleyenler. Bugün bayramın artık son günü ve tatilciler, memleketine gidenler de dönüş yolculuğuna başladılar. Yollardaki yoğunluğa bakacağız şimdi. Öncelikle Kırıkkale diyeceğiz. Kırıkkale ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında bulunan kilit noktalardan biri. Bölgede gün içinde yoğun bir trafik yaşandı ama son durumu öğrenelim. A Haber muhabiri Yağmur Aksu o noktada bizi bekliyor. Yağmur, kolaylıklar dileyelim öncelikle. Nedir yoğunluk, aktarır mısın bize?
3: Sümeyye Gaffaroğlu, tabii bayram tatilinin ardından dönüşlerde de yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. Kırıkkale'de özellikle kilit kavşak olarak bilinen 43 ile birleştiren güzergahta cuma günlerinden itibaren yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. Şu anda İbrahim Türkmen de ekranlara getiriyor. Tabii önemli bir nokta burası. Aslında bayram dönüşlerinin nabzının attığı noktalardan birindeyiz. Tabii kara yolu ulaşımında kilit kavşak olarak adlandırılan bu güzergah Türkiye'nin dört bir yanından gelen araçların ortak buluşma noktası konumunda. Tabii Karadeniz'den İç Anadolu'ya, Doğu Anadolu'dan Ege ve Akdeniz uzanan ulaşım hatlarının kesiştiği bu noktada bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte dönüş hareketliliği de belirgin şekilde artmış durumda. Memleket ziyaretlerini tamamlayanlar, tatil bölgelerinden ayrılanlar ve uzun yolculuğa çıkan vatandaşlar aynı güzergahta buluşunca trafikte de yoğunluk oluştu. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştuğunu belirtelim. Kırıkkale'nin önemli yalnızca hani bayram dönemlerinde ortaya çıkmıyor. Yılın her günü Türkiye'nin en yoğun karayolu geçişlerinden birine ev sahipliği yapan bu nokta aynı zamanda şehirler arası yolcu taşımacılığının ve ticari sevkiyatın da önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle güzergahtaki araç hareketliliği günün hemen her saatinde devam ediyor. Cuma günden itibaren yoğunluk başladı işte bu noktada ve gün boyu da devam ediyor. Her saatte araç kuyruğu oluşmaya da sürdürüyor. Tabii bayram dönüşleri ise bu hareketliliğinin en yoğun yaşandığı dönemlerden biri. Özellikle aynı zaman diliminde yola çıkan binlerce sürücü güzergahtaki araç sayısını önemli ölçüde arttırdığını belirtelim. Tabii trafik zaman zaman yavaşlasa da ekiplerin aldığı tedbirlerle ulaşım kontrollü şekilde sürdürülmeye devam ediyor. Ekipler yalnızca trafik akışını sağlamak için değil, olası kazaların önüne geçebilmek için de sahada görev yapıyor. Çünkü bayram dönüşlerinde yaşanan yoğunluk kadar sürücü kaynaklı hatalar da risk oluşturuyor. Uzun süredir direksiyon başında kalmak, dikkatin azalmasına ve yorgunluğun artmasına neden olabiliyor. Uzmanlar özellikle sabahın erken saatlerinde ya da gece boyunca araç kullanan sürücülerin yorgunluk belirtilerini dikkate alması gerektiğini de belirtiyor. Tabii özellikle kısa süreli bir dikkat kaybının bile ciddi sonuçlar doğurabileceği hatırlatılıyor. Bu nedenle belirli aralıklarla mola verilmesi, araç içinde havalandırmanın sağlanması ve sürüş süresinin mümkün olduğunca planlanması tavsiye ediliyor. Bir başka önemli konu ise trafik yoğunluğunun sürücüler üzerinde oluşturduğu psikolojik baskı da aynı zamanda. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Tabii Kırıkkale'de yaşanan bu yoğunluk aslında bayramın sona erdiğinin de en somut göstergelerinden biri. Günlerdir süren ziyaretlerin ardından vatandaşlar yeniden yaşadıkları şehirlere dönüş yapıyorlar. Bu nedenle kilit kavşakta da araç trafiği

0: Trafiğinin gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Tabii Kırıkkale'nin kilit kavşak olarak adlandırılmasının nedeni Türkiye'nin en önemli karayolu bağlantılarından birine ev sahipliği yapması. Doğu Anadolu'dan, Karadeniz'den ve İç Anadolu'dan gelen araçlar burada aynı ulaşım koridorunda birleşiyorlar. Samsun, Çorum, Yozgat, Sivas ve Doğu Anadolu hattında gelen sürücüler batı illerine ulaşmak için bu güzergahı kullanırken Akdeniz ve Güneydoğu yönüne giden araçlar da yine bu noktadan geçiyor. Bu nedenle Kırıkkale Türkiye'nin kuzey ile güney doğusu ile batısı arasında adeta bir geçiş kapısı görevi görüyor. Özellikle bayramlar, resmi tatiller ve yaz sezonunda bu önemin etkisi daha da net görülüyor. Çünkü milyonlarca kişinin kullandığı karayolu ağının önemli bir bölümü bu noktada kesişiyor. Ulaşımda yaşanabilecek en küçük aksama bile çok geniş bir bölgeyi etkileyebiliyor. Bir başka önemli detay ise aslında ticari taşımacılık, Türkiye'nin farklı bölgelerine ürün taşıyan ağır vasıtalar da bu güzergahı yoğun şekilde kullandığı için bayram dönüşlerinde olabildiğince kuyruklar oluşabiliyor tabii ki. Şimdi Kırıkkale'de belirttiğimiz gibi Türkiye'nin aslında en önemli nabzın tutulduğu noktalardan birisi burası. Tabii trafik uzmanları da tarafından zaman zaman burası, bu nokta Türkiye'nin trafik termometresi benzetmesi de yapılıyor. Çünkü ülkenin farklı bölgelerinden buralara gelen insanlar, ticaret için gelen insanlarsa bu noktalardan biri kavşaktan, kilit kavşaktan geçtiği için yoğunluk olabildiğince artış gösterebiliyor. Tabii bir yandan da özellikle bayramı memleketlerinde geçiren vatandaşlar, akrabaların yanında ya da tatil bölgelerinden geçiren vatandaşlar dönüşe geçince bu güzergahta da yoğunluk kaçınılmaz oluyor. Özellikle Ankara istikametine doğru araç sayısında belirgin bir artış da yaşanıyor. Kameraman arkadaşım İbrahim Türkmen de ekranlara getiriyor. Zaman zaman trafik durma noktasına geliyor ama trafik ekiplerinin sayesinde kontrollü bir şekilde ilerleme sağlandığını belirtelim. Tabii sürücüler kontrollü şekilde ilerlemeye de çalışıyor bu noktada. Uzun kuyruklar da oluştuğu ekranlara geliyor. Dediğimiz gibi bayram boyunca nispeten sakin olan karayolları dönüş hareketleriyle birlikte yeniden en yoğun günlerinden birini yaşıyor. Kırıkkale ise her bayram olduğu gibi bu süreçte yine en kritik noktalarından biri haline geldi. Tabii 43 ili birleştiren bir noktadan bahsediyoruz. Aslında trafiğin nabzının tutulduğu yerlerden birisi de burası ve trafik kontrollü şekilde ilerliyor. Bayram dönüşü başladı ve yoğunluk devam ediyor. Diyelim size tekrar sizlere bırakalım.
1: Yağmur, çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz sevgili izleyenler. Evet, Anadolu'dan İstanbul'a dönüşler sürüyor. Kocaeli'deki Bekirdere rampasında İstanbul istikametinde de zaman zaman trafik durma noktasına geliyor. Yoğunluğa bakacağız. Detayları bize bu kez A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktarıyor olacak. Ahmet, söz sende.
2: Teşekkür ediyorum. Bayramın son günü, elbette bayram bizlere çok şeyi gösterdi. Bayram her şeyi döneti bizlere neşeyi, duyguyu ve o aile sevgisini bir kez daha hatırlattı ve bu sebeple de özellikle sılayı masreti çekenler ve aynı zamanda bayram tatilini fırsat bilip tatil beldelerine gitmek isteyenler İstanbul'dan yola düşmüştü, yola koyulmuştu. Şimdi de o yola koyulan kişiler aynı şekilde İstanbul'a geri dönmeye başladı. Hemen kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'tan rica edeceğim sizlere Bekirdere rampasını göstersin. Evet, Bekirdere rampası Kocaeli İzmit bölgesinde yer alıyor. Peki neden önemli Bekirdere rampası? Her yıl aslında bu viyadükte, bu rampada yoğun trafik oluşuyor. Yoğun trafik oluşmasıyla birlikte buradan başlayan trafik aslında İstanbul'un içine kadar seyrediyordu. Geride bıraktığımız yıllardaki görüntü hep bu şekildeydi. Nitekim bu yılda buna benzer bir görüntü söz konusu. Hatta bir kıyas yapacak olursak şu an Bekirdere rampasında İstanbul istikametinde giden araç sayısı oranla söyleyecek olursak 100 oran bu taraftaysa, İstanbul istikametinde ise Ankara istikametindeki oran buna nazaran 1 veya 5 arası değişecek halde. Öyle ki yan taraftan 100 araba geçiyorken Ankara istikametinden zamanla 5 araba bazen geçebiliyor. Ancak durum bu şekilde anlatılabilirdi diye düşünüyorum. İşte görmüş olduğunuz gibi şu an Bekirdere rampasından çok sayıda hem otobüs hem de aynı zamanda binek araçların arka arkaya oluşturmuş olduğu bir trafikten bahsediyoruz. Bu trafik tabii ki İstanbul'a kadar devam ediyor. Her zaman bu şekilde mi? Yani yolun tamamında bu şekilde mi? Hayır. Özellikle burada şu an viyadüğün başlangıç kısmına kadar trafiğin daha rahat, daha akıcı olduğunu söylemek mümkünken viyadük itibariyle başlayan kısmı bir trafik var. Bu trafik yoğunluğu özellikle yolun ilerleyen safhalarında daha rahat hale gelse de yine daha ileride İstanbul'a daha da yaklaştıkça, yani İstanbul yola 60-70 kilometre kala aslında bu yoğunluğun çok daha artmış olduğunu söylemek mümkün. Elbette İstanbul trafiği deyince aslında ve bu bayram dönüşü trafiği deyince rotayı Bolu'dan itibaren almamız gerekiyor. Karadeniz yol ayrımından itibaren almamız gerekiyor.

0: Öyle ki hem Ankara hem de aynı zamanda Karadeniz istikametinden, Anadolu istikametinden gelenlerin ağırlığı Bolu istikametinde birleşiyor ve o otoban itibariyle bu noktaya İstanbul'a doğru hareket ediyorlar. Şu anda da Kocaeli'nde, İzmit'te bu toplu hareketin aslında bir sonucunu görüyoruz. Öyle ki görmüş olduğunuz gibi trafikte de yüzlerce araç olduğunu söylemek mümkün. Artık tabii ki güneş batmaya yakın, güneşin batmasıyla birlikte gece saati yola çıkacaklar da yine aynı şekilde bu rotayı kullanacaklardır. Bu sebeple de gece saatlerinde de yine burada bir yoğunluk olması bekleniyor. Bayramın son günü bugün. Elbette bayramın son gününü de yine ailesiyle, sevdikleriyle veya tatilde geçirmek isteyenler yine o tatil beldelerinde ve Anadolu'nun dört bir farklı coğrafyasında kalmaya devam ediyor. Ancak bulunmuş olduğumuz gün itibariyle artık dönüşler de iyiden iyiye başladı ve özellikle dönüşlerin bugün itibariyle yarın en pik noktasına ulaşması bekleniyor. Bekirdere rampasındaki son durumda bu şekilde diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet'e çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Şimdi bir başka noktaya uzanacağız. İstanbul'daki giriş noktasına bakacağız. Giriş noktasında yoğunluk var mı yok mu? Ne durumda? Haber muhabir Merve İzci Özmen Çamlıca gişelerinde bizi bekliyor. Merve, kolaylıklar dileyelim. Nedir? Nasıl trafik yoğunluğu?
2: Teşekkürler Sümeyye Gafaroğlu. İyi yayınlar dileyelim. Evet, aslında sabah saatlerine nazaran bulunduğumuz noktada trafiğin ilerleyen saatlerde daha da artacağını söyleyebiliriz. Öyle ki şu an aslında bir önceki yayınlara nazaran daha da arttı. Tabii bugün artık bayramın son gününe yaklaştık diyebiliriz. Yarın itibariyle ise bulunduğumuz noktada trafik yoğunluğu daha da artacaktır. Tabii bununla birlikte 9 günlük bir tatilden bahsediyoruz. Uzun bir süreydi ve bu tatili de İstanbul'dan ayrılan milyonlarca vatandaş vardı ve kimi memleketine gitti, kimi ise bu süreyi, 9 günlük uzun tatili tatil beldelerinde geçirmek istemişlerdi ve İstanbul'dan bu noktadan ayrılmışlardı. Şimdi ise yavaş yavaş dönüş yolculukları başladı. O trafiğin yoğunluğunu da, aslında İstanbulluların alışkın olduğu o trafik yoğunluğunu da hissetmeye başladık elbette. Ama gecenin ilerleyen saatlerinde ve özellikle yarın hafta sonu daha da yoğunlaşacağını söyleyebiliriz. Tabii şu an İstanbul genelinde trafik yoğunluğunun %35 olduğunu söyleyelim. Normal şartlarda şu an iş çıkış saati %80'leri, 90'ları buluyordu. Bugün ise şu an %35 olduğunu söyleyelim. Avrupa yakasında ise bu yoğunluk %31. Anadolu'da ise yine 38 olduğunu belirtelim. Tabii uzmanların da birçok uyarısı vardı. Uzun yoldan gelen vatandaşlarımız için sürücülerin de dikkat etmesi gereken bazı noktalar var elbette. Onlar da trafikte kurallara uyarak dikkatli bir şekilde gelmeleri gerektiğini bizler de bir kez bu noktadan belirtelim. Tabii aslında yol boyunca bizlerin de bazı gözlemleri vardı. Uzun yoldan gelen vatandaşlar yoruldukları için aslında araçları uygun bir yere çekip orada uyumayı, dinlenmeyi tercih etmişlerdi ki uzmanların da uyarıları aslında bu yönde. Yorulduğunuzda, gözleriniz hatta kapanmaya başladığında aracı çekip dinlenip daha sağlıklı bir şekilde yola devam etmelerinde de fayda olduğunu söyleyelim. Tabii artık bayramın son gününe yaklaştık. 9 günlük uzun bir süreydi. Kimi memleketine gitti, kimi ise bu 9 günlük süreyi tatil beldelerinde değerlendirmişti. Şimdi ise dönüş yolculukları başladı. Milyonlarca vatandaşın aslında İstanbul'u terk ettikten, İstanbul'dan ayrıldıktan sonra ise İstanbul'da kalan vatandaşlar boş caddelerin, boş gezme alanlarının tadını çıkardılar. Öyle ki İstanbul'da alışılmışın dışında bir boşluk vardı. Tabii bayram günlerinde 9 günde olunca bu sakinliği daha da çok hissettik diyebiliriz. Şimdi ise artık önümüzdeki hafta tekrar İstanbul eski haline dönecek. Yollar yine eski trafik yoğunluğuna kavuşacak diyebiliriz. Bununla birlikte tabii dönüş yolculukları bir önceki saate göre daha da arttı. İlerleyen saatlerde bu yoğunluğun daha da artacağını söyleyebiliriz. Tabii özellikle yarın son günü, yarın da birçok vatandaş yine dönmeyi tercih edecektir. Ki son günün bugüne nazaran biraz daha yoğun ve kalabalık olacağını da bizler söyleyebiliriz. Bu noktada sürücülerimizi bir kez daha uyaralım. uzun yoldan gelen vatandaşlar, tatilden, memleketlerinden dönen vatandaşların dikkatli bir şekilde trafik kurallarına uyarak bayramın son gününü aslında bitirirken de evlerine sağlıklı bir şekilde dönmelerini söyleyelim ve bu noktadan da sözü yine size bırakalım.
1: Devam ediyoruz akşam ajansına sevgili izleyenler. Mecliste bayram sonrasının en sıcak ve en kritik mesaisi başlıyor. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısı için düğmeye basıldı. AK Parti kurmayları dev bir yasa paketiyle konuyu meclis gündemine taşıyacak.
3: İnşallah bu kutlu yolda menzile vasıl olana kadar sabırla, samimiyetle ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.
4: Kadi meclisimizde gerekli yasama faaliyetleri hız kazanacaktır. Teklifler değerlendirilecek, her partiden madde önerileri alınacak, kanunlaştırma sürecinin çerçevesi millet iradesiyle oluşturulacaktır.
5: Kurban Bayramı tatili sonrası meclisin bir numaralı gündem maddesi terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan yasal düzenlemeler olacak. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sunduğu kritik raporun ardından süreç resmen hız kazandı. Önümüzdeki haftalarda terörsüz Türkiye yasaları için mecliste ilk etap mesaisi başlayacak. Edinilen bilgiye göre süreç iki aşamalı bir hukuki çerçeveyle yürütülecek. İlk olarak sürecin genel işleyişini ve yönetimini sağlamak amacıyla geçici nitelikte bir ilk yasa çıkarılacak. İkinci aşamadaysa örgüt bağlantılı kişilerin hukuki durumlarını düzenleyen kapsamlı bir yasal çerçevenin oluşturulması planlanıyor. Örgüt mensuplarının işlenen suçun niteliğine göre ayrı ayrı değerlendirilmesi öngörülüyor. Bu değerlendirmeler sonucunda bazı durumlar için ceza indirimi, denetimli serbestlik ya da şartlı tahliye gibi formüller masada olacak.
1: Irak'ın kuzeyindeki ve doğu illerindeki aşiretler Şanlıurfa'da bayramlaştı. Kanaat önderi birlik ve beraberlik mesajları verdi. Terörsüz Türkiye sürecini desteklediklerini belirtti.
5: Irak'taki ve doğudaki aşiretler Siverek'te buluştu. Terörsüz Türkiye mesajı verdiler. Türkiye'yi yıllardır mücadele ettiği terörden kurtarmak için başlatılan süreç kararlılıkla sürüyor. Sürecin başlamasıyla Doğu ve Güneydoğu'da sağlanan huzur sayesinde bölgeye yatırımlar arttı, turizm daha da hareketlendi. Irak'ın kuzeyi ve Türkiye'deki aşiretler Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir araya geldi.
6: Çok değerli akrabalarımız var, dostlarımız var. Onlar da bu güzel topluluğu, bu güzel danışmayı, bu güzel birlikteliği, onlar da bizleri yalnız bırakmadıkları için ayrıca huzurunuzda onlara da bu gelen dostlara, akrabalara teşekkür ediyorum.
7: Orta Doğu'nun en büyük iki kadim aşireti Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bayramlaştı. Bayramlaşma töreninde birlik ve beraberlik mesajı verildi.
8: Birlik, beraberlik her zaman güzel bir şeydir. Ama akraba olunca bambaşka oluyor. Daha da güzel oluyor. İnsanlar biliyorsun daha pekişiyor. Abdülkerim Ağa da gerçekten bölgede sayılan, sevilen bir insan.
5: Aşiretler terörsüz Türkiye sürecine destek verdiklerini belirtti. Süreç sayesinde bölgede huzurun hakim olduğunu vurguladı.
9: Bölgede şu an huzur ve kardeşlik hakim. Buradan toplanan aşiretler de yürütülen süreci destekliyor. Herkese birlik ve beraberlik mesajı veriyoruz.
1: İstanbul Şişli'deki silahlı kavgada 28 yaşındaki genç 12 kurşunla hayatını kaybetti. Olayla ilgili 6 şüpheli tutuklandı. Öte yandan kavga anına ait görüntüler ortaya çıktı.
5: Kız meselesi tartışmasında kan aktı. 12 kurşunla öldürüldü. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Şişli'de yaşandı.
0: Gece saatlerinde Doğuş Cebeci iddiaya göre husumetlisi olduğu kişiyle bir iş yerinde bir masada oturuyorlardı. Orada o masada bir tartışma çıktı. Bu tartışma büyüdü, kavgaya dönüştü.
5: O tartışmaya tarafların arkadaşları da dahil olunca silahlar çekildi. Doğuş Cebeci başına 2 kurşun, vücuduna ise isabet eden 10 kurşunla hayatını kaybetti.
0: Asay Şube Müdürlüğü ekipleri oldukça titiz bir çalışma sonucu

0: olayla alakalı olduğu tespit edilen toplamda bir yaşı küçük 8 kişiyi gözaltına aldı. O tartışmaların başladığı anlarsa ilk defa A Haber ekranlarında.
1: Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.
2: İstanbul Avcılar'da satılmak üzere iş yeri önünde bekletilen teknenin aküsü çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.
3: Kapının önündeki teknenin aküsünü çalıp götürüyor.
1: İş yeri önündeki teknenin yanına geldi. Önce iç kısmını kontrol etti, ardından aküsünü söküp götürdü.
3: Bak motor açıyor, bakıyor. İçine acaba olan bir şey var mı?
1: Görüntüler Avcılar'da kayda geçti. Esnaf akünün çalındığını fark edince hemen güvenlik kameralarını inceledi.
3: 2000 liralık, 3000 liralık şey için değer mi hırsızlık yapmaya be?
4: Burada geçen bir arkadaş etki koymadığımız için teknenin aküsünü çaldı.
1: Teknenin aküsünün çalındığını gören iş yeri sahibi polise haber verdi. Polis şimdi her yerde el arabasına koyduğu aküyle kaçan o hırsızı arıyor.
4: Tabii ki artık teknemiz karada olduğu için hareket edemeyecek halde. Aküsü de yok, elektriği de yok. İnşallah bunu tamamlayıp denize çıkartacağız.
2: Almanya'nın Solingen kentinde genç ailesinden 5 Türk'ü hayattan koparan ırkçı saldırı aradan geçen 33 yıla rağmen hafızalardaki tazeliğini koruyor. Kaybedilen canlar düzenlenen törenle bir kez daha anıldı. Törende ırkçılığa karşı ortak mücadele çağrısı yapıldı. Katliamı faillerinin bugün özgür olması ise ölenlerin yakınlarının yüreğindeki yarayı daha da derinleştiriyor.
5: Yangın duyduğumda o geceki kendi yangınımız. Ben devamlı beynimde o geçmişi hatırlıyorum.
1: Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 gecesi yaşanan ırkçı vahşetin üzerinden 33 yıl geçti. Ancak Türk toplumunun hafızasına kazınan acı ilk günkü gibi tazeliğini koruyor. 4 Alman etçi tarafından kundaklanan evde Gürsün İnce, Gülistan Öztürk, Hülya Genç, Saime Genç ve Hatice Genç alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan bu katliam Almanya tarihinin en karanlık ırkçı saldırılarından biri olarak kayıtlara geçti.
6: 33 yıl geçmiş olan süre içerisinde maalesef ırkçı terörün dışlamaya yönelik, ayrımcılığa yönelik, İslam düşmanlığına yönelik bu anlayışın halen çok geniş anlamda varlığını sürdürdüğüne şahit oluyoruz.
1: Solingen'de düzenlenen 33. yıl anma töreninde unutmadık, unutturmayacağız mesajı verildi. Törene AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Kuzey Ren-Vestfalia Eyaleti Aile ve Gençlik Bakanı Verena Schaefer, Solingen Belediye Başkanı Daniel Flem, genç ailesinin yakınları, sivil toplum kuruluşları ve yüzlerce Türk ve Alman katıldı.
6: Gerçekleşmiş olan bu saldırıya karşı duruşumuzu ifade etmek, anlayışımızı, bakışımızı ifade etmek üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlandırılması çerçevesi içerisinde bugün buradaydık. Hem varlığımızla hem konuşmamızla birlikte bu anlayışa karşı mücadelenin mütemadiyen devam etmesi gerektiği konusundaki hassasiyetimizi vurguladık.
1: Konuşmalarda ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve aşırı sağ tehdidine karşı ortak mücadele çağrısı yapıldı.
5: Kimsenin başına Allah vermesin, bu acı çok acı. Yani yükü kaldıracak durumda değiliz ama yapacak bir şey yok, hayat devam ediyor.
1: En büyük tartışma ise saldırıyı düzenleyen 4 failin durumu. Katliamdan sorumlu tutulan saldırganlar aldıkları hapis cezalarını tamamladıktan sonra serbest kaldı. Bugün farklı isimler ve kimliklerle toplumun içinde yaşamlarını sürdürmeleri genç ailesinin yakınlarının acısını daha da derinleştiriyor.
2: Sevgili izleyenler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Osmanlı'dan miras kalan pek çok esere ev sahipliği yapıyor. Onlardan biri de adanın Osmanlı tarafından fethedilmesinin hemen ardından Kıbrıs'a atanan ilk Beylerbeyi Muzaffer Paşa tarafından 1572'de yaptırılan tarihi Büyük Han. Başkent Lefkoşa'da yer alan ve ülkedeki en büyük han olma özelliğini taşıyan Büyük Han çok sayıda turistin de ilgi odağı oluyor. A Haber muhabiri Rıza Açık Gözde tarihi hana gitti, tarihini ve önemini anlattı.
7: Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Sizlere bugün Lefkoşa'nın göbeğinde

0: olan büyük anı anlatmaya çalışacağız. Hani dünyaya var olan, dünyada ünlü miraslar vardır. Dünya mirası olarak geçer bunlar ve Kıbrıs Adası'nın en önemli miraslarından bir tanesi olan Büyükhan'dayız şimdi. Büyükhan, Lefkoşa'nın kuzey kesiminde yer alan bir handır. Tarihsel olarak Kıbrıs'ın en büyük hanı olup kendisi Asmalı Meydanı'nda yer alan Kumarcılar Hanı ile birlikte Lefkoşa'da Osmanlı döneminden günümüze ulaşan iki handan biridir. 1570 senesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Kıbrıs'ı ele geçirmesi sırasında inşa edilen Büyükhan, bu dönemde yeni han, Han-ı Cedid veya Alanya'dan gelen tüccarların burada konaklamasıyla birlikte Alayiler Hanı olarak da anılır. 1878 yılında Kıbrıs'ın Britanya dönemine geçmesiyle birlikte hapishaneye çevrilir. 1903'ten dek bu şekilde kullanılır. 1903-1947 arasında özgün maksatıyla uygun bir han olarak kullanımı görüldükten sonra her odada bir ailenin kalacağı şekilde dar gelirli kesimlere de kiralanmaya başlar. 1962 yılında gerek statik sorunlar gerekse hijyenik olmaması şartlarıyla boşaltılır. İlk olarak 1963'te başlayan restorasyon çalışmaları toplum arası çatışmalarla dolayısıyla devam edemez. 1982'de tekrar başlayan çalışmalar 2002'de tamamlanır. Büyükhan'ın tam meydanında bir mescit bulunur. Bu mescit köşk mescidi olarak geçer. Ve bu köşk mescidinde günümüzde de halen daha ibadet etmek isteyenler gelir. Osmanlı hanlarının tipik olarak tek bir giriş kapısı olmasına rağmen Büyükhan'da iki kapı bulunur. Günümüze gelindiğinde Büyükhan'da dükkanlar bulunmaktadır. Bu dükkanlarda genelde ev hanımları el işlerini sergiler ve buraya gün içerisinde mutlaka insanlarımız gelir ve kahve içer, çay içer ve burada sohbetini yapar. Büyükhan'ın en önemli görüntülerinden bir tanesi insanların buradaki olan samimiyetidir. Her yıl yüzlerce turistin gelip burayı ziyaret ettiğini ve burada yine Büyükhan'ı, Kıbrıs'ı anlattığını biliyoruz. Evet, dünya mirasına bırakılan en önemli eserlerden bir tanesidir demiştim. Büyükhan Kıbrıs'tır. Kıbrıs'a gelenler mutlaka Büyükhan'a gelir ve Büyükhan'ı ziyaret ederek burada bu anları ölümsüzleştirmek için fotoğraflar, videolar çekerek Büyükhan'daki anılarını ölümsüzleştirirler. Evet, Kıbrıs'ın merkezinde başkent Lefkoşa'da Büyükhan'ı gezdik. Sizlerin beğenisine sunduk.
1: Efendim, çok kısa bir reklam arası için müsaade isteyelim. Az sonra Akşam Ajansı'nda yeni gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye, çeşitlendirilmiş tedarik yapısıyla Hürmüz kaynaklı risklere karşı enerji arz güvenliğini korudu. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıklar, alternatif enerji rotalarının önemini artırırken, Türkiye sahip olduğu boru hattı altyapısı ve çeşitlendirilmiş tedarik yapısıyla doğalgaz ve petrolde arz güvenliğini korudu. Küresel enerji ticaretinin yaklaşık %20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki aksamaların arz güvenliği endişelerini artırdığı dönemde Türkiye, çeşitlendirilmiş tedarik yapısıyla doğalgaz ve ham petrol arzında önemli bir sorun yaşamazken bölgesel enerji akışlarında alternatif güzergah işlevi görüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
5: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
8: Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
9: Şansa kalmaz işimiz umran.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
10: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Avrupa Birliği'nin 6 büyük ekonomisinden Sermaye Piyasaları Birliği için ortak hamle. Avrupa Birliği'nin en büyük 6 ekonomisinin sermaye piyasalarında entegrasyonu ve işbirliğini derinleştirmek amacıyla ortak tutum üzerinde anlaştığı bildirildi. Açıklamada, entegre sermaye piyasalarının Avrupa'nın büyüme potansiyelini harekete geçirmek için kritik önemde olduğu ve yenilikçi finansal teknolojilerin desteklenerek rekabet gücünün artırılacağı aktarıldı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.

Bir Türk'ün Hikayesi programından merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyen kıymetli dostlar. Anadolu'da bazı türküler vardır, söylenmez, yaşanır. Dinlenmez, içe düşer. Köprüden geçti gelin türküsü de işte onlardan biri. Bu türkü bir düğünün değil, yarım kalan bir hayatın hikayesi.

1835'lü yıllarda Kırşehir'in Toklumen köyünde yaşayan bir halk ozanı vardı. Aşık Said. Sözü sazdan, sazı yürekten dökülürdü. Tanıklık ettiği o acı olayı da bugüne kadar bize unutturmadı. O tarihlerde Koçhisar'ın Kaçarlı köyünden bir kafile yola çıktı. Amaçları Köprü köyünden gelin almaktı. Yolda sevinç vardı, umut vardı, yeni bir hayatın hayali vardı. Ama acı kader onları köprünün tam ortasında bekliyordu.

0: söz anlamaz.
1: Dönüş yolunda köprü çöker. Bir çığlık, bir anlık sessizlik ve Kızılırmak allı gelini bağrına alır. Olaya tanık olan insanlar donup kalır. O gün orada olanlardan biri de Aşık Sait'tir ve gördüğünü unutmaz, unutturmaz. Bu adı kaleme alır. Türkünün son kıtasında bunu kendi diliyle söyler. Sait'im ben orada olsaydım, ölü yüzlü gelini hiç görmeseydim.

Bir gün denir ki bu olay Samsun'un Bafra ilçesinde yaşanmıştır. Ama türkü kökünü inkar etmez. Bu ağıt, bu türkü kır

Ve yıllar sonra Bozkır'ın tezenesi bu türküye kendi yanığını katar. Neşet Ertaş söylerken gelin yalnızca Kızılırmak'a değil hepimizin yüreğine düşer.

0: Köprüden geçti gelin bir düğün türküsü değildir. O yarım kalan bir yolculuğun, bozkırda yankılanan bir ahın ve unutulmayan bir acının adıdır.
1: Ben senden geçemiyorum.
2: O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene hele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşça kalın.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Reklamların ardından akşam ajansına kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili izleyenler. Türkiye'yi karış karış gezip memleketlerin hikayelerini ekranlarınıza getirmeye de devam ediyoruz. Ekibimiz Mardin'e gitti, şehri dolaştı. İşte sizin için çektiğimiz o görüntüler.

Ülkemizin gerdanlığı, diliyle, özüyle, mert insanıyla Mezopotamya'nın kadim şehri Mardin'deyiz. Dillerin, dinlerin bir arada yaşadığı bir şehir burası. Kameram arkadaşım Muhammed Enes Özgürtekin'le beraber Mardin'i dolaşacağız. Yemeğini yiyeceğiz, tarihi yerlerini gezeceğiz, insanlarla konuşacağız ve yatırımları ekranlara taşıyacağız. Hazırsanız Memleket Hikayeleri Mardin programı

0: Mardin'i nasıl buldunuz?
1: Güzel bir yerdir. Eski tarihi var. Yani gezmeye güzel bir yerdir.
0: Nasıl buldunuz Mardin'i? Şuraya gelir misiniz?
2: Yani arada bir geliyorum. Gayet güzel. Seviyoruz burayı. Otantik olması, tarihi bir yer olması.
3: Fotoğraf çekmek için Yenişehir'den buraya geldik. Buranın tarihini, tarihi dokusunu falan şey yapmak için, görmek için, hem bir de anı kalsın diye resim çekmek için buraya geldik.
4: Güzel, oturma alanı güzel, her şey güzel yani.
0: Yemeği?

0: turistler mutlaka şal ve uşi takıyor.
1: Bizim şu anda yaptığımız bu Mardin'in esprisi dediğimiz şal bağlama yapıyoruz. Bir de bayanlara şal bağlıyoruz. Artı bizde de erkeklerde gelen omuza şal bağlayıp bu tarihi sokaklarda, tarihi mekanlarda hem fotoğraf çekmede hem gezmede hem de bir ambiyans, ayrı bir hava katıyor bunlar. Şöyle, bu tamamen pamuktur efendim. Bu gördüğünüz puşi dediğimiz pamuktan yapmadır. Bu omzuna veya başa bağladığında bunlar hem güneşten hem terden hem nemden koruyan bir korumalı bir üründür. Bu sıcak zamanlarda çok kullandığımız bir üründür efendim. Tabii bu daha şey olsun diye gelen misafirlere, gelen yabancı yerli turist misafirlerimize başlarına bağlıyoruz, omuzlarına atıyoruz. Bir nevi de burada biz bu hareketlemi yaptığımızda bir turizme bir canlılık katıyoruz. Gelen misafirlerimiz de bu şalı bağlamadığında sanki Mardin'e gelmediğini hissediyor. Bu şalı gelen bütün misafirlere bağlıyor efendim.

0: Tabii Mardin'imizin en önemli kültürlerinden biri kefi. Yakışmış mı?
1: Vallahi çok yakıştı. Hocam bunlara kefi diyoruz Kürtçe'de. Normalde aldığı puşidir. Bunlar mesela kafaya taktığın zaman sıcakta terletme yapmıyor, yakma yapmıyor. Bunun böyle bir özelliği var mesela. Ya mesela bizim dedelerimiz, babalarımız burada hani Mezopotamya doğru Samanlık'ta çalıştığı için bunları kafalarına atıyorlar mesela. Hani terlermemeler için, sıcak hani vurmaması için, rahatsız olmamaları için.

0: Kadim Mardin'i gezmeye devam ediyoruz. Şimdi bir yöresel kültürü ekranlara taşıyacağız ve Mardin'e gelen insanlar mutlaka bu kültürü öğrenmeye çalışıyor, elinde yapıyor ya da yaptırıyor. Şimdi bu kültürün ismi Dak kültürü, Kürtçe Dek, Kürtçe Dak olarak biliniyor ve bölgenin yüzyıllardır devam eden bir kültüründen bahsediyoruz. Anne kız burada bu işi yapıyor. Kolay gelsin. Bu Dak'ı bize anlatabilir misiniz? Nasıl bir kültür? Ne zamandan beri bölgemizde var?
1: Bu Dek sanatı, yani burada Dak diyoruz. Yıllar önce Kürt ve Yezidi kadınlarının yüzüne işlenmiş Dek sanatı bu. Ve biz bunu burada Hint kınası olarak icra ediyoruz. Gelen burada turistlerimize yapıyoruz. Çok da beğeniyorlar. Bu Dek sanatı. Yani burada biz tanıtım yapıyoruz.

0: Şöyle, burada yaşam üçgenimiz var. Doğum, yaşam ve ölümü temsil ediyor. Taçlandırmak anlamında taç motifimiz, Mezopotamya güneşimiz, yarım güneş, yeniden doğuş anlamını ifade eder. Şifa, bolluk, bereket. Papatya aynı zamanda yıldızlar ve evreni temsil eder. Bu bizim ağaç motifimiz, aileyi temsil ediyor. Noktalarımız da birer yıldız.
1: Mardin'e gelen misafirler dönüş yolculuğuna geçtikten sonra bazı hediyelik ürünler alıyorlar. İşte onlardan biri de badem şekeri. Şu anda ekranlara taşıyoruz. Çeşit çeşit rengarenk badem çeşitleri satışa sunuldu. Kolay gelsin, hayırlı işler.
2: Sağ olun. Öncelikle Mardin'e hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Badem şekerlerimizin rengi doğaldır. Özelliği doğal olmasıdır. Buraya ait olmasının sebebi renginin doğal olmasıdır. Mesela mavi badem şekerimiz hayalet badem şekeri olarak adlandırılmaktadır.
1: Hangisi?
2: Mavi badem şekerimiz. Hayalet denmesinin sebebi şudur. Bu badem şekerimizin rengi doğal, ilk başta koyu renkli olur. Taze olduğu zaman koyudur. Kaldıkça rengi açılmaya başlar. Bundan dolayı da hayalet badem şekeri denir buna. Şekeri tamamen doğaldır. İşlenmemiş, rafine edilmemiş şekerden yapılır. Mardin'e ait olan tescilli bir üründür. Şeker pancarından yapılan yine serpme badem şekerimiz. Diyabet hastaları için, diyette olanlar için tavsiye edeceğimiz, günlük tüketebilecekleri, gayet hafif, çayın yanında, kahvenin yanında tüketebilecekleri çok hafif bir tatlıdır. Tarçın, zencefil ve mahlepten yaparız bu badem şekerinde. İçeriğinde yine yerli Mardin bademini kullanır. Şerbetine çok hafif süt bırakırız tarçının yoğunluğundan dolayı.

0: Antep ısı aromalı badem şekerimiz son zamanların trend ürünüdür. Bunu da çok tavsiye ediyoruz bizi gelen misafirlerimize. Arka tarafta meyveli badem şekerlerimiz var. Muzlu, portakallı, elmalı, çilekli.
1: Bunlar reçinedir, damladır. Bunlar Litvanya, Polonya'dan çıkıyor. Bu Osmanlı'dır mesela. Bu damla Osmanlı olmuş. Bu beyaz renk şu renge geliyor. Şu renge geldi mi bu Osmanlı oluyor.
2: Beyaz renk şu renge mi geliyor?
1: Aynen, aynen. Şöyle Osmanlı oluyor. Sonra hadi rengi budur. Bunlar çektikçe çok güzel koku veriyor. Bu reçinedir. Bunlar milyonca sene yerin dibinde kalıyor. Bak görüyorsun. İçinde ne kalsa, sinek kalsa, ne kalsa içinde kalıyor. Ne kadar kalsa da o kadar kıymetleniyor. Değeri çok, kıymeti çok. Dünyanın en kıymetli taşı damla kerim vardır.

0: Buna kaldıkça çok kıymetleniyor. Bu ne kadar kalsa o kadar güzel olur, kızarır. Rengi güzel olur, kıymetli olur.
1: Yani bu duvarda süs amaçlı değil mi tercih ediliyor?
0: Duvarda evet, duvarda süs amacı ama ileride çok güzel para ediyor. Yani bunun eski olduğu zaman bunun bir gramı 2 gram altın olur.
1: 2 gram altın oluyor.
0: Evet, pahalı.
1: Bunun özeli odur.
0: Evet, evet.
1: Peki
0: evet.
1: Fiyatı ne kadar? Şu an mesela bu tespihin fiyatı ne kadar?
0: Şu an 30 bin lira bunu yaptırmışım.
1: 30 bin yaptırmışsınız. Evet. Kaç kilo? Yaklaşık herhalde bir...
0: 3 kilo var.
1: 3-4 kilo var değil mi?
0: Var, var.
1: Evet, şu anda gerçekten ağır. Efendim, Mardin'de birçok sahabenin türbesi bulunuyor. İşte o türbelerden biri de Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in habercisi Abdullah bin Enes.
2: Peygamber Efendimizin zamanında yaşamış, Peygamber Efendimizin hizmetini görmüş, beraber yaşamışlar Mekke'de, Medine'de ve gittiği yerlerde ve beraber İslamiyet için çalışmışlar ve daha sonra Uhud savaşlarına katılmış, kazanmış. Daha sonra postacılık görev vermiş, gönderdiği yerlere hızlı bir şekilde haber getirmiş, götürmüş ve daha sonra Hazreti Ömer dönemlerinde hicret ediyor, Mardin'e geliyor, burada İslamiyet'in fethini kuruyor, Allah için çok cihad ediyor ve burada çok kazalara gidiyor, İslamiyet'i burada anlatıyor. Güzel bir ahlakla ve daha sonra burada vefat ediyor. Burada Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in bir verdiği asasıyla birlikte onun vasiyetiyle yanında defnediliyor. Sonra burayı camiye dönüştürüyorlar.
3: Mardin şu ana kadar çok geç kaldığımı düşünüyorum gelmemekle. Gerçekten çok başarılı ve kadim bir şehir. Bu kadar medeniyetin bir arada bu şekilde yaşıyor olması beni gerçekten derinden çok etkiledi. Ve çok başarılı bir halk, topluluk ve çok başarılı bir şehir olduğunu düşünüyorum.
4: Mezopotamya muhteşem bir yer ve bütün insanlığın, bütün varlığın buradan çıktığını

0: Eski Mardin'de çok sayıda tarihi konak ve taş evler bulunuyor. Ev ve konaklarının pencere ve kapıları mavi. Peki bunun sebebi nedir?
1: Tabii ki bunun sebebi akrepten korunma. Çünkü Mardin evleri taş olduğu için taş evlerde akrepler çok olur. Akrebin de mavi rengi ateş gibi gördüğüne inanıldığı için akrepten korunma amacıyla mavi renk kullanılıyor.
0: Efendim şu anda Eski Mardin'de bir atölyenin içerisindeyiz. Bu atölyede çok sayıda tablo var. Bu işin ustası da Mehmet Selim Gökçe, kendisi UNESCO sanatçısı ve şu anda tahtayı yakarak resim çizmeye çalışıyor.
2: Benden başka bu sanatı icra eden yok. Benim şu gördüğünüz eserlerin çoğu da Kuzey Mezopotamya kültürünü izah eden

0: Kameraman arkadaşım Muhammed Enes Özgür Tekin'le beraber Mardin'i gezdik, dolaştık. Görüntüleri çektik. Karnımız acıktı ve Dilek Hanım'ın yanına geldik. Birçok lezzet şu anda masada. Kaç çeşit ürün var şu anda masada?
1: Mardin'de masada şu anda 20'ye yakın ürün var. Ama Mardin'in o kadar çeşitli ürünleri var ki. Yani ben şu anda kitabımda 85 tarifim var. Ama onu herhalde 185'e bile çıkarabilirim. O kadar. Çünkü çok medeniyetlerin bir arada olduğu bir şehirdeyiz. Arap, Kürt, Süryani. Bunların hepsi birleştiği zaman çok güzel yemekler ortaya çıktı.

0: İncası.
1: İncası. İnan ki yabancı turistler bile bayılıyor buna. İlk defa yiyenler bile.
0: İçinde ne var?
1: Mürdüm eriği ama Mardin'e özel bir eriktir. İçinde pekmez var, mürdüm eriği var. Erik de ilk önce et haşlanıyor. Var mı? Et tabii et var. Var. Birebir et var. Pekmez var, şeker var, soğan var. Mürdüm eriği de önce haşlanıyor, soyuluyor. Ondan sonra da kurutularak bu yemek yapılıyor.
0: Şimdi kadınların en çok sevdiği sarma, değil mi?
1: Asma yaprağından yapılan bir sarmamız.
0: Ne yaprağı?
1: Asma yaprağından ve sumak ekşisiyle. Dobo süryani yemeği de.
0: Dobo.
1: Kuzu butu 8 saat bakır tencerede kaynatılarak yapılan bir yemek.
0: Çok güzel.
1: Olmaz.
0: Hepsi Mardin'e özgü yemek değil mi?
1: Bu da içli köfte, içli köfte ayrı. Bu da coğrafi işaret.

0: Şu anda Hasan Ammar çarşısındayız.
1: Bıttım sabunumuz var. Saç dökülmesine ve kepeye karşı faydalı bir sabun. Böyle. Evet. Yabani fıstıktan elde ediliyor. Mardin'in yabani fıstığı. Ayrıca defne sabunumuz var. Defne sabunu yüzdeki, vücuttaki enfeksiyonlu sivilceleri kurutur. Çok faydalı bir sabun. Çok eski bir çarşı. İşte biz doğma büyüme Mardinliyiz. Yani biz kendimizi bildik bileli burası var. Ve büyüklerimiz de zaten buradaydı. Kayınbabam işte yıllardır bu işletmeyi yapıyor.
0: Bu çarşıda dikkatimizi çeken en önemli noktalardan biri de bazı kadın esnafların olması. İşte onlardan biri şu anda yanımızda. Kolay gelsin.
2: Ben kum boncuk ve kristalden çalışıyorum genellikle. Tasarımlarım o şekilde. Özel tasarımlar da alıyoruz. Yurt içi yurt dışı kargolatabiliyoruz bu şekilde. 5 yıldan beri de böyle bir işletmeyi sürdürüyoruz ve çok da

0: KOSGEB Mardin'de birçok işletme sahiplerine destek veriyor. Makine desteğinde bulunuyor. İşte o desteği alan esnaflardan biri şu anda yanımızda. Kolay gelsin.
1: Sağ olun, teşekkürler, hoş geldiniz. Evet. Yaklaşık bir 8-9 ay önce ben Mardin'e taşındım. KOSGEB'ten bir ekipman desteği projesi hazırladık biz. Bu atölyeyi kurmak için mülakata girdik, mülakattan geçtik. KOSGEB mülakatımız neticesinde destek bize çıktı. Bardak üretiyoruz, dekoratif ürünler üretiyoruz. Bu Mardin'e has şeyler, motifler üretmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince biraz da sanatsal şeyler yapmaya çalışıyoruz burada.
2: Gümüş kemer.
0: Şimdi de ahşap atölyesindeyiz. Burada çok sayıda ürün var, hediyelik eşyalar var. Kolay gelsin.
3: Yani yaklaşık 6 yıldır buradayım, esnaflık yapıyorum. Mesleğimi çok seviyorum.
0: Neler var şu anda burada?
3: Şu an burada ahşap oymacılığı, tablolarımız var, koltuklarımız var, tamamıyla oyma. Duvar dekorasyonlarımız var.

0: Kurban Bayramı'nın son gününde İstanbul'a dönüşler yoğunlaştı. Özellikle TEM Otoyolu ve D100 Karayolu'nun Bolu geçişinde İstanbul yönüne doğru araç trafiği sabah saatlerinde yer yer durma noktasına geldi. Tatilcilerin dönüş yolunda kullandığı güzergahlardan olan Köroğlu rampaları mevkiinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sürücüler yavaş ilerleyen trafik nedeniyle zor anlar yaşadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki ayrı bayramlaşma programı düzenlendi. Biri CHP Genel Merkezi'nde, diğeri CHP Ankara İl Başkanlığı'nda. Partililer ikiye bölündü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi'ne gitti, makamına oturdu. Karanfillerle ve halkın umudu Kılıçdaroğlu sloganlarıyla karşılanan Kılıçdaroğlu, partililerin bayramını kutladı. Özgür Özel de Güven Park'ta partililerle bayramlaştı. İran'dan istediğini alamayan Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu'da tansiyonun düşmesiyle gözünü Asya'ya çevirdi. Savaş Bakanı Pete Hexit, Çin'in artan askeri gücüne karşı Asya'daki müttefiklerine savunma harcamalarını artırma çağrısı yaptı. Konuşmasında Tahran'ı da tehdit eden Hexit, "Müzakereler çökerse yeniden vururuz," dedi. Bursa'da 14 yıldır aynı fabrikada çalışan işçi sosyal medyada öfkesine yenik düştü. Bağlı olduğu sendika başkanına kızıp patronun kölesi yazdı. İşveren bu sözleri affetmedi, işçiyi tazminatsız kapının önüne koydu. Ancak son sözü Yargıtay söyledi. İşçiye haklarının ödenmesine hükmetti. Karar milyonlarca işçi için de emsal olacak.
1: Akşam Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 19'u gösteriyor. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Sevgili izleyenler, Tokat, Kahramanmaraş ve Kayseri'de suda kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kerkitçayı, Ceyhan Nehri ve Kızılırmak'ta ekipler seferber oldu.

0: Tokat, Kayseri ve Kahramanmaraş'ta suya düşen 4 kişi aranıyor. Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşen 2 genç için 169 kişilik ekip seferber oldu. Olay 28 Mayıs'ta Tokat'ın Erek Mahallesi Kelkit Çayı kenarında meydana geldi. Amca çocukları Atakan Kale, Furkan Kale, Oğuz Kale ile İlker Parlak, 3 tekerlekli elektrikli motorlu araçla çay kenarındaki sette gezintiye çıktı. Bir süre sonra fotoğraf çekmek için su kenarına yaklaşan 4 kişi motorlu araçla birlikte çaya düştü. Atakan ve Furkan Kale kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken İlker Parlak'la Oğuz Kale ise çayda gözden kayboldu.
1: Kaybolan iki kişi arama çalışmaları yeni günde de devam etti. Günün aydınlanmasıyla birlikte AFAD, UMKE, SAK timleri, jandarmaya bağlı sualtı arama timleri bölgede çalışmalarını sürdürdü.
0: AFAD koordinesinde 169 personel, 6 drone, 7 bot ve 33 araç çalışmalara katılıyor. Bir aramada Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde yapılıyor. Savruk Şelalesi mevkiinde suya düşerek kaybolan 62 yaşındaki Sekman Aktaş'ı arama çalışmaları devam ediyor. Ekip botla nehir yüzeyinde tarama yaparken dalgıçlar da su altında arama faaliyetlerini sürdürüyor. Kıyı şeridinde ise güvenlik güçleri destek çalışması yürüttü. Bir kayıp haberi de Kayseri'den geldi. Felahiye ilçesinde viyadükten Kızılırmak'a düşen 29 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor.
2: Havanın notlarıyla devam edelim. Efendim, yurdun birçok bölgesinde Mayıs ayının sonunda kar yağdı. Bazı bölgelerde ise sağanak nedeniyle sel meydana geldi.

0: Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle Osmanlı Yaylası'na kar yağdı. Yaylanın geniş merası kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.
1: Hava sıcaklıkları birden düşünce şu anda Osmanlı Yaylası'na, yaylalarımıza 1800 rakımlı Somun Tepesi'ne kar yağıyor arkadaşlar.
0: Karabük, Rize ve Trabzon'un yüksek rakımlı bölgeleri beyaz örtüyle kaplandı. Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi Ardahan-Şavşat Karayolu'nun Sahara geçidinde de ulaşımı aksattı. Türkiye'nin en soğuk kentlerinden biri olan Kars'ta yaz mevsimini bekleyen köy sakinleri sabah saatlerinde evlerinden çıktıklarında beyaza bürünen manzarayla karşılaştı. Yurdun bazı noktalarında ise sağanak etkili oldu. Artvin'in Boçka ilçesinde sağanak nedeniyle Camili Köyü deresi taştı. Taşkın sonucu 5 köyün ulaşımını sağlayan karayolunda hasar meydana geldi. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle alt geçitte minibüste mahsur kalan aynı aileden 4 kişiyi itfaiye ekibi kurtardı. Osmaniye'nin Düzici ve Bahçe ilçelerinde sağanak sonrası toprak kaymaları yaşandı. Bahçe ilçesinde bir prefabrik ev devrilirken çok sayıda ev ve araç zarar gördü. Düzici ilçesinde ise Heylan köy yollarını ulaşıma kapattı. Bölgede ulaşımda aksamalar yaşandı.
2: Evet efendim, bugün artık bayramın son günü. Tatilciler ve memleketine gidenler dönüş yolculuğuna başladılar. Anadolu'dan İstanbul'a dönüşler sürüyor. Kocaeli'deki Bekirdere rampasında İstanbul istikametinde de zaman zaman trafik durma noktasına geliyor. Peki yoğunluk şu an ne durumda, detayları alalım. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural o noktada bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
3: İstanbul'a dönüşler artık başladı ve bu başlayan dönüşlerde en kritik rol oynayan ve bu trafiğin oluşmasındaki en yoğun noktalardan, en yoğun hatlardan birisi Kocaeli, İzmit, Bekirdere rampası. Hemen arkamızda o viyadüğü, o rampayı sizlere gösterelim. Kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak sizlere o görüntüleri aktarıyor. Şu an itibariyle viyadük üzerine yoğun akıcı seyreden bir trafik var ve elbette buradan şunu anlayabiliriz aslında. Yolun şu an Ankara istikameti oldukça sakin. Hatta tek tük araba geçerken, tek tük otomobil geçerken yolun tam karşı istikametine, yani İstanbul Edirne istikametine baktığımız zamansa yol tamamıyla dolmuş halde. Elbette sadece bu nokta değil, hem Kuzey Marmara Otoyolu'nda hem bulunmuş olduğumuz Bekirdere rampasını içeren otobanda ve bunun yanı sıra yine şu an itibariyle D100 karayolunda da ciddi bir yoğunluk yaşanıyor Kocaeli bölgesinde. Elbette her 3 lokasyona da farklı noktalardan, farklı alternatif rotalardan ulaşan İstanbullular bu rotalarda ciddi yoğunluklarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Bunun da altını çizelim. Bekirdere rampası özellikle sabah saatlerinde yoğunluğu fazla olmayan bir noktaydı. Şu an bulunduğumuz saat dilimi itibariyle ise artık güneşin de batmasına yakın olduğunu hesaba katarsak trafik yoğunluğunun artmış olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki güneşi tepedeyken değil, daha battığı noktalarda, battığı saatlerde yola çıkmak isteyen kişiler bu saat itibariyle ağırlıklı artık yola çıkıyorlar Anadolu'nun dört bir yanından ve yola çıkmalarının devamında da artık bu saatleri itibariyle ya İstanbul'a ulaşanlar var ya da bu saatleri itibariyle yola çıkanlar var. Bu sebeple bu noktadan şunu anlayabiliyoruz ki Büyükdere rampası sadece şu an itibariyle değil, önümüzdeki saatler ve önümüzdeki günler boyunca da bu trafiğe ev sahipliği yapacak gibi görünüyor. Sadece bu nokta değil, Bolu'dan itibaren aslında peyderpey bu trafik yoğunluklarını görebiliyoruz. İstanbul girişlerinde bu yoğunluk artık durma noktasına kadar ilerliyor. Zaman zaman burada da Bekirdere rampasında da o trafiğin durma noktasına gelmiş olduğunu görebiliyoruz. Ancak ağırlıklı olarak yoğun akıcı şekilde seyreden ve viyadüğün girişinde başlayıp çıkışında hafifleyen bir trafik yoğunluğu izlenimi var şu an bizlerde. Özellikle viyadükten çıktıktan 1 kilometre sonrasına kadar yoğun akıcı seyreden trafik 1 kilometre 2 kilometre sonrasında rahatlıyor. Bunun da altını çizelim. Bizi şu an bu noktada dinleyen radyodan dinleyen dinleyicilerimiz varsa veya bu noktayı kullanan seyircilerimizin aileleri içinde yine belirtmiş olalım. Elbette Bolu'dan gelişlerde,

0: noktasından gelişlerde Karadeniz gelişinde ve yine İç Anadolu noktası bağlantı noktalarında yoğunluklar yaşanıyor zaman zaman. A Haber ekipleri ülkenin dört bir yanından bu yoğunlukları ekrana taşıyor. Bizler de şu an Kocaeli İzmit Bekirdere rampasındayız. Burası artık İstanbul'a ulaşmadan önceki son noktalardan birisi. Burayı geçtikten sonra yoğunluğun oluştuğu noktalardan bir diğeri Hereke bölgesi. Hereke'yi geçmesinin ardından da yine farklı noktalarda da o trafik yoğunluğu oluşuyor. Dilovası bunlardan birisi. Ve beraberinde de İstanbul girişlerinde özellikle Sultanbeyli Samandıra noktasında trafiğin yoğunlaştığını söylemek mümkün. Bunun da altını çizelim. Elbette bayram trafiği bugün devam ediyor ancak yarınsa artık pik noktasına ulaşması yani en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor, tahmin ediliyor, öngörülüyor. Bunun sebebi ise özellikle artık bayram gününün son gününün bugün olması ve bayram gününün son günü yola çıkacaklar da özellikle Anadolu, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinden yola çıkacakların pazar günü yani önümüzdeki günü itibariyle geceden bir sonraki pazartesiye bağlayan gece saatlerine kadar yani neredeyse 24 saatlik bir zaman dilimi içerisinde İstanbul'un dört bir farklı noktasından İstanbul'a girmeye çalışacaklar. Bu sebeple de trafik yoğunluğu oldukça artacak gibi duruyor diyelim. Kocaeli İzmit'ten Bekirdere rampasından sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif Ural'a çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Efendim bir de İstanbul'a giriş noktasına bakalım. Yoğunluk var mı? Ne durumda? Haber muhabir Merve İzci Özmen Çamlıca gişelerinde bizi bekliyor. Merve kolaylıklar dileyelim. Nasıl bir yoğunluk var?
2: Teşekkürler Sümeyye, iyi yayınlar dileyelim. Evet, 9 günlük uzun bir tatilin ardından artık Türkiye'nin dört bir yanından da İstanbul'a dönüşler gerçekleşmeye başladı. Öyle ki bizler şu an İstanbul için önemli bir noktadayız. Çamlıca gişelerindeyiz. Burada da yine sabahın erken saatlerinden itibaren yavaş yavaş trafik yoğunluğu artmaya başladı. Tabii bir önceki yayınımıza göre şu an trafiğin biraz daha arttığını söyleyebiliriz. Öyle ki zaman zaman yine durma noktasına da bu noktada geldiğini belirtelim. Tabii bunun yanı sıra İstanbul 9 gün boyunca aslında biraz yolların rahat olduğunu da belirtelim. Trafik yok denecek kadar azdı. Öyle ki zaman zaman trafik yoğunluğu %4'lere 5'lere kadar düşmüştü. İstanbulluların alışkın olmadığı bir tabloydu elbette ama şimdi artık yolu da gösterecek olursak yavaş yavaş o trafik, o aslında alıştığımız trafik yoğunluğu da oluşmaya başladı diyebiliriz. Tabii bununla birlikte dönüş yolculuğu aslında dünden başlamıştı. Bugün biraz daha fazla olduğunu söyleyelim ancak yarın itibariyle bu trafik yoğunluğunun daha da artacağını belirtelim. Dönüş yolculukları başladı. Tatilin son günleri aslında İstanbul'a dönüşler hızlandı diyebiliriz. Bununla birlikte özellikle öğle saatlerinden itibaren kentin giriş noktalarında ve ana arterlerde de yoğunluklar yaşandı. Başladı. Çamlıca gişeleri de o önemli noktalardan bir tanesiydi. Bu noktada yetkililerin de tabii önemli uyarıları vardı. Akşam saatleriyle birlikte yoğunluğun daha da artabileceğine dikkat çekmişlerdi. Buradan da yine hem radyodan hem de televizyonları başından bizi izleyen izleyicilerimize de bir uyarıda bulunalım. Trafiğe çıkacak olan vatandaşlarımız yolda yorulduklarını hissettiklerinde aslında durup dinlenmelerinin onlar için de faydalı olacağını belirtelim ve sözü bu noktadan size bırakalım.
1: Evet, Merve İzci Özmen'e çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz ve siyasetteki gelişmelerle devam ediyoruz akşam ajansına. Efendim CHP Genel Başkanlığı görevi iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yılın ardından CHP Genel Merkezi'nde halkla buluşma programı düzenledi. Özgür Özel ve yönetimini topa tutan Kılıçdaroğlu, atamızın emaneti olan partiyi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştıysa hesap soracağım dedi. Ayrıca kurultayla ilgili de dikkat çeken mesajlar verdi.
3: Soruyorum size, atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Kişisel ikbal telaşıyla ihanet etti. Bize çamur atmaya kalkanların çamurları kendi ellerinde kalmıştır.
4: Özgür Özel yönetimini topa tuttu. Hesap soracağım dedi.
3: Şimdi bana soruyorlar. Ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım. Hesap. Herkes bunu bilsin. Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, en temiz bir kurultay.

0: yapacağız.
1: 2,5 yıl aradan sonra Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Merkezi'nde liderlik koltuğuna oturdu. Kendisini bekleyen kalabalığa seslenen Kılıçdaroğlu'nun hedefinde kurultay sürecindeki şaibeler ve Özgür Özel yönetimi vardı.
0: Yaşadığımız mesele yalnızca bir kurultay tartışması değildir. Bu mesele Türkiye'de siyasetin ahlakla mı, parayla mı, aparatlar üzerinden mi şekilleneceği meselesidir. Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
1: Kılıçdaroğlu geçmiş süreçte yaşananlardan dolayı partililerden ve kamuoyundan özür diledi.
0: FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. Sırtımdan hançerlenmek için kullananları göremedim. Hakkınızı helal edin ve beni affedin. Bana 78 yıllık ömrünü bu vatana adamış bu adama hain diye bağıranları duydum. Onlara o sloganları attıran kirli zihniyete tarih önünde sesleniyorum. Bu vatanda ihanet ile vatan kahramanlığı arasındaki çizgi kılıçtan ince, kıldan ince, kılıçtan keskindir.
1: Arınacağız vurgusunu konuşmasında sık sık dile getiren Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin yolsuzluk soruşturmaları kapsamında ortaya çıkanlara da atıfta bulundu.
0: Uşak Belediyesi'nde rüşvete, talana göz yummak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Kemal Kılıçdaroğlu hayatta olduğu müddetçe, bu can bu bedende kaldığı müddetçe sizde asla ve asla geçit vermeyeceğiz.
2: Bu arada aynı saatlerde CHP Grup Başkanı Özgür Özel Güven Park'taki Ankara İl Başkanlığı'nın önünde partililerle bayramlaştı. Otobüsün üzerinden Kılıçdaroğlu'na seslenen Özgür Özel derhal kurultay yapın dedi. Özel daha sonra partililerle birlikte Anıtkabir'e yürüdü.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ne mazbatasız bir genel başkan olmaz, yakışmaz, oturamaz.
1: Mahkeme kararıyla göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Bir kez daha kurultay çağrısında bulundu.
3: 2 milyon üyeyi çağıralım. Genel başkanlığın kim olacağına 2 milyon Cumhuriyet Halk Partili karar versin. O sandıktan kim çıkarsa resmi kurultaya o kişinin genel başkan adaylığında gidelim. Yani hem kurultaydan korkmuyorum ama gerçek bir enerji için bütün üyelerle birlikte genel başkanlık için öz seçim istiyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi aynı gün aynı saatte iki ayrı adreste iki ayrı bayramlaşmaya sahne oldu. Mutlak putlan kararıyla görevden alınan Özgür Özel, Ankara Güven Park'ta partililerle bayramlaştı. Özgür Özel'e destek için Güven Park'ta yerini alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kurultay çağrısı yaptı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi en kısa zamanda yeniden kurultaya gitmelidir.
1: Kürsüye çıkan Özgür Özel ise bir kez daha erken kurultay kartını masaya açtı.
3: Hangi delegeyle istiyorsanız, son delegeyle, önceki delegeyle, daha önceki delegeyle, hangi delegeyle istiyorsanız derhal bir kurultay yapın, partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun.
1: Konuşmanın ardından Özgür Özel kalabalık bir grupla Anıtkabir'e yürüdü.
2: Dünyada neler yaşandığına bakalım bir de efendim. İran'dan istediğini alamayan Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da tansiyonun düşmesiyle gözünü Asya'ya çevirdi. Savaş Bakanı Pete Hegseth, Çin'in artan askeri gücüne karşı Asya'daki müttefiklerine savunma harcamalarını artırma çağrısı yaptı. Konuşmasında Tahran'ı da tehdit eden Hegseth, müzakereler çökerse yeniden vururuz dedi.

0: The mutual understanding.
1: Gerekirse yeniden harekete geçme kapasitemiz var. Bundan fazlasıyla eminiz.
2: Diplomasi suya düşerse İran'a yeniden saldırırız dedi. Asyalı müttefiklerine Çin tehdidine karşı daha fazla silahlanma çağrısı yaptı.
1: Bugün bölgeye baktığımızda Çin'in tarihi boyuttaki askeri yığına ve faaliyetlerinin bölgede ve ötesinde genişlemesi konusunda haklı bir endişe var.
2: ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Singapur'da düzenlenen Shangri-La Güvenlik Forumu'na katıldı. Tahran yönetimini bir kez daha tehdit eden Hegseth, Washington'ın gözünü İran'a çevirse de Asya Pasifik'ten dikkatini çekmediğini söyledi.
1: Hala küresel yükümlülüklerimiz var. Örneğin İran'ın nükleer silah edinmemesini sağlamaya odaklanmış durumdayız. Ama aynı anda iki şey yapabiliriz.
2: Bölgedeki güç dengesini korumanın önemine dikkat çeken Hegseth, Asya'daki müttefiklerinden savunma harcamalarının artırılmasını istedi.
1: Başkan Trump bu yıl savunmaya 1,5 trilyon dolarlık nesiller boyu sürecek bir yatırım yapmayı planlıyor. Müttefiklerimizden ve ortaklarımızdan da %3,5 talep ediyoruz.
2: Konuşmasında Çin tehdidini açık açık dile getirse de Pekin'e karşı ifadeleri temkinliydi.
1: Çinli muhataplarımızla daha sık görüşüyoruz ve askeri iletişim kanallarını açık tutuyoruz.
3: Sevgili izleyenler, denizlerde yapay zeka dönemi başladı. Türk savunma sanayisinin öncü ismi Havelsan, denizcilikte radarların tespit edemediği tehditleri yapay zeka ile anında bulan yerli sistem Blue Vision'ı geliştirdi. İşte o sistemin detayları.
2: Denizlerde güvenliği en üst seviyeye çıkaracak dijital gözcü göreve hazır. Havelsan, yapay zeka destekli yeni nesil durumsal farkındalık sistemi Blue Vision'ı geliştirdi. Bu sistem sıradan bir kameradan çok daha fazlası. Blue Vision, büyük ticari gemilerden lüks yatlara, askeri platformlardan insansız deniz araçlarına kadar her yere kolayca entegre edilebiliyor. En büyük özelliği ise radarın kör kaldığı anlarda ortaya çıkıyor. Radarların görmekte zorlandığı küçük botlar, şamandıralar ve hatta su üstündeki insanlar yapay zeka sayesinde anlık olarak tespit ediliyor. Gece veya gündüz fark etmeksizin termal kameralarla deniz üzerindeki her risk saniyeler içinde belirleniyor. Herhangi bir çarpışma tehlikesinde ise sistem devreye giriyor. Operatörü hem sesli hem de görsel olarak uyarıp kazaların önüne geçiyor. Bu kritik teknoloji rüştünü ilk olarak askeri sahada kanıtladı. Türk Deniz Kuvvetleri envanterine giren Sancar Silahlı insansız Deniz Aracı, otonom navigasyon yeteneğini Blue Vision'a emanet etti. Sistem, Havelsan'ın Advent Savaş Yönetim Sistemi ile de tam entegre çalışıyor. Yazılım ve yapay zekanın gücüyle Mavi Vatan ve Dünya Denizleri artık çok daha güvenli.
3: Efendim, Isparta'da iki katlı evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün binayı sardı. Evde bulunan 6 kişi güçlükle kurtarıldı. Bir kişi ise yangın anında pencereden atlayarak yaralandı.
2: Alevler kısa sürede evi sardı. İçeridekiler yangın merdiveniyle kurtarıldı. Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki katlı ahşap binada yangın çıktı. Bir süre sonra alevler bütün binayı kapladı. Evde bulunan 7 kişi alevlerden kaçarak birinci kata sığındı. Bir kişi panikle pencereden atladı ve yaralandı. Binada bulunan ikisi çocuk 4 kişi ise mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye atlayarak yaşama tutundu. Yaşlı bir çift ise evde mahsur kaldı. Olay yerine giden itfaiye alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için önlem aldı. Yaşlı çiftin kurtarılması için evin birinci katına merdiven uzatıldı. İki yaşlı binadan yangın merdiveniyle tahliye edildi. Alevler itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
3: Bursa'da 14 yıldır aynı fabrikada çalışan işçi sosyal medyada öfkeli.

0: öfkesine yenik düştü. Bağlı olduğu sendika başkanına kızıp patronun kölesi yazdı. İşveren bu sözleri affetmedi. İşçiyi tazminatsız kapının önüne koydu. Ancak son sözü Yargıtay söyledi. İşçiye haklarının ödenmesine hükmetti. Karar milyonlarca işçi için de emsal olacak.
1: Bursa'da bir fabrikada 14 yıldır çalışan işçi bağlı olduğu sendika başkanına kızdı, öfkesini klavyeye döktü. Patronun kölesi dedi. Ortalık karıştı. İşveren işçiyi tazminatsız kapının önüne koydu. İşçi hakkını aramak için soluğu mahkemede aldı. Davaya bakan Bursa 2. İş Mahkemesi, işçiye kıdemle ihbar tazminatı ödenmesine karar verdi. İşverenin itirazı üzerine dosyayı inceleyen İstinaf Mahkemesi ise tam tersi bir karara imza attı. Kararı bozdu. Bu paylaşım sadakat borcuna aykırıdır, tazminat ödenemez diyerek işvereni haklı buldu. Yıllarca süren hukuk mücadelesinde son sözü Yargıtay 9. Hukuk Dairesi söyledi. Yüksek Mahkeme işçinin ifadelerinin doğrudan işverene, yöneticilere ya da mesai arkadaşlarına yönelik olmadığını vurguladı. Yargıtay istinaf kararını iptal etti. İşçinin 14 yıllık emeği olan kıdem ve ihbar tazminatını güvenceye aldı. Bu karar milyonlarca işçi için sosyal medya paylaşımlarında emsal teşkil edecek.
0: Ve Gazze, dünyanın gözü önünde insanlık tarihindeki en büyük soykırımlardan birine sahne oluyor. Katil İsrail ordusu Kurban Bayramı'nda da durmadı. Gazze'ye ard arda saldırı düzenledi. Onlarca Filistinli katledildi. Ateşkese rağmen işgalini de sürdüren İsrail ordusu şimdi Gazze şeridindeki işgali %70'e çıkarmayı planlıyor. Bölgeye uzanacağız efendim. Ziyad Ebu bekliyor bizi son durumu anlatmak için. Gazze'den karşımızda. Öncelikle bayramınız mübarek olsun. Son durumu çok merak ediyoruz. Paylaşır mısınız bizimle?
2: Evet, öncelikle Kurban Bayramı mübarek olsun ve bu kanala ve bu programa ayrıldığınız için çok teşekkür ederim. Evet, herkes bildiği gibi tüm İslam ümmeti Kurban Bayramı'nın sizin gibi umutluğunu yaşarken Gazze'de İzgaci İsrail'in saldırıları ve bombardımanları bitmedi. Ve herkes bildiği gibi Gazze'de ateşkes anlaşması ortaya getirildi. Ama maalesef getirildiğine rağmen İzgaci İsrail hala ateşkes anlaşmasını ihlal ediyor ve istediği yeri, istediği kişiyi istediği zamanda saldırıp katlayan yapıyor. Ve belki duyduğunuz haberlerde yaklaşık 4 gündür Gazze'de saldırı durmadı. Birçok şehidimiz ve yaralılarımız oldu. Salim.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Evet, az önce de ifade ettiğiniz üzere ne yazık ki katil İsrail ordusu saldırılarına işgaline devam ediyor. Kurban Bayramı'nda da enkazın ortasında bayram namazı kıldı Gazze'liler. Yine bayram sevincini yaşamaya gayret gösterdiler. Şu an için son durumu da paylaştınız bizlerle. Nasıl geçiyor orada günler, son gelişmeler, son durumu tekrar detaylandırır mısınız?
2: Evet, yani son durumlar öyle oluyor. İnsanlar kurban namazını enkaz ve hekim ortasından kıldı. Ve kurban bayramını dediğim gibi umutluğunu yaşamaya çalışıyorlar. Ama maalesef İzgâci İsrail işte iptal ediyor, ihlal ediyor ve buradaki Gazze'deki insanların mutluluğunu bozuyor maalesef. Ve son durum yaklaşık 3 yıldır Gazze'liler Kabe'ye gidemedi, hac farizini yapamadı ve 3 yıldır Gazze halkı huzurla, bir mutlulukla kurban bayramları ve kurban bayramını ve Ramazan bayramlarını da kutlayamadı, huzurla geçiremedi maalesef. Çünkü İzgâci İsrail 2 yılın aşkın süreye kadar tarih boyunca görülmemiş bir soykırıma maruz kalmışlar Gazze'deki kardeşlerimiz. Ve gerçekten bu kurban bayramı çok zor mutlularla geçiyor. Çok özgün bir bayram geçiyor. Çünkü hala saldırılar, bombardıman da durmadı. Ve Gazze'deki kardeşlerimiz ve Gazze halkı hala çok ağır insani koşulların ortasından hayata tutunmaya çalışıyorlar.

0: Gaz gibi savaş bitmedi, açlık bitmedi, susuzluk bitmedi. İşgal İsrail eğer savaş, bombalarla, füzelerle durdursa hala farklı şekillerde devam ediyor. Çünkü hala İşgal İsrail yardım tırları ve ilaç ve tedavi tırları hala Gazze'ye sokmuyor ve girişine mani olmaya devam ediyor.
1: Evet. Evet, umudumuz soykırımın son bulduğu, açlığın son bulduğu bir bayram geçirmesi artık Gazze'nin. Çok teşekkür ediyoruz son durumu bizlerle paylaştığınız için. Ziyad Ebu Gazze'den aktardı. Çok sağ olun efendim yayınımıza katıldığınız için.
0: Allah razı olsun. Teşekkür ederim.
1: Evet, devam edeceğiz akşam ajansına. Amerikan New York Times gazetesi Filistinlilerle yaptığı röportajlarda İsrail'in cinsel şiddet uyguladığını gündeme taşımıştı, hatırlayacaksınız. Söz konusu tecavüz vakaları Birleşmiş Milletler tarafından da doğrulandı. Birleşmiş Milletler İsrail ordusunu tecavüzcü ilan ederek kara listeye aldı.
2: Listeye iki yeni devlet aktörü eklendi. Birincisi İsrail ordusu, diğeri İsrail cezaevi servisi.
3: İsrail, Filistinlilere yönelik tecavüz ve ağır cinsel saldırılar nedeniyle Birleşmiş Milletler'in kara listesine girdi. 31 vaka resmen tespit edildi.
2: Tecavüz ve diğer cinsel şiddet biçimlerinin devam ettiğine dair güvenilir bilgilere dayanarak listeye alındı. Bu yıl doğrulanmış vaka sayısında da artış görüldü.
3: İsrail, Filistinlilere yönelik her türlü şiddet eylemine başvuruyor. Bunların arasında cinsel saldırı da var. New York Times'ın saha araştırmasına yansıyan iddialar bu kez Birleşmiş Milletler tarafından doğrulanarak raporlaştırıldı.
2: 2025 yılında Birleşmiş Milletler çoğunlukla gözaltı merkezlerinde ancak aynı zamanda kontrol noktalarında ve askeri operasyonlar sırasında da olmak üzere 31 vakayı doğrulayabildi.
3: Rapor sonucu İsrail ordusu DEAŞ'ın da bulunduğu Birleşmiş Milletler'in kara listesine alındı.
2: Gazze Şeridi ve Batı Şeria'dan 14 erkek, 7 kadın, 9 erkek çocuğu ve bir kız çocuğuna karşı işlenen bu şiddet, Filistinlilere karşı cinsel şiddetin bir örneğidir ve işkence biçimi olarak da kullanılmaktadır.
3: İsrail'in de söz konusu suçlulara sağladığı cezasızlık iklimine raporda dikkat çekildi. Öte yandan Birleşmiş Milletler temsilcilerine İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'nin %70'ini işgal planı soruldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Gazze'nin tamamı Filistinlilere aittir diyerek tepki gösterdi.
4: Gazze'nin %100'ü Filistin halkına ait olmalı. Bunu görmek istiyoruz ve İsrail'i sözde sarı hattan, işgalinden geri çekilmeye çağırıyoruz. Ve bu bizim pozisyonumuz olmaya devam edecek.
1: Amerika Birleşik Devletleri Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği bir tekneye daha saldırdı. Olayda 3 kişi öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nin son saldırısı ülkede yargısız infaz yaptığı suçlamalarını yeniden gündeme taşıdı.
5: Bir kez daha uyuşturucu taşıdığı iddia edilen gemi hedef alındı. Saldırıda 3 kişi öldürüldü. Görüntüler Doğu Pasifik'ten. ABD ordusu uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen tekneleri vurmaya devam ediyor. Saldırının detaylarını ABD Güney Komutanlığı Southcom sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Güney Mızrağı operasyonunu yürüten ortak görev gücünün Southcom komutanı talimatıyla narko terörist olarak belirlenmiş organizasyonlar tarafından kullanılan bir tekneye saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırıda 3 kişinin öldürüldüğü açıklandı. Bölgede uyuşturucu trafiğine karşı askeri operasyonların artarak devam edeceği mesajı da verildi. ABD'nin son zamanlarda Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı tekne ve gemileri doğrudan hedef alması uluslararası kamuoyunda yargısız infaz tartışmalarına yol açıyor.
1: Afganistan'ın doğusundaki Lankman vilayetinde Pakistan'dan ülkeye geri dönen mültecileri taşıyan araç devrildi. Kazada 22 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi ise yaralandı. Görüntüler Afganistan'dan. Pakistan'dan ülkeye dönen Afgan mültecileri taşıyan bir araç Afganistan'ın doğusunda

0: Kars'taki bir otoyolda devrildi. Kazada 10 çocuk, 22 kişi hayatını kaybetti. Çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 36 kişi ise yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken yetkililer kazanın sürücünün uyuyakalması sonucu meydana geldiğini açıkladı. İstanbul Beylikdüzü'nde freni arızalanan İETT otobüsü park halindeki tıra çarptı. Otobüs şoförünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Tıra çarpan İETT otobüsü dehşet saçtı. Şoför canını son anda kurtardı. Görüntüler İstanbul Beylikdüzü'nde kayda geçti. Öğle saatleriydi. Seyir halindeki İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün rampadan inerken freni arızalandı. Bir anda direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför park halindeki tıra çarptı. Kazada otobüs şoförü yaralandı. Park halindeki bir otomobilde de hasar oluştu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralı şoförün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
0: Sevgili izleyenler, trafikte makas atarak ilerleyen ehliyetsiz sürücüyle araç sahibine toplam 176 bin lira ceza kesildi. Görüntüler İstanbul Küçükçekmece'de kayda geçti. Bir sürücü trafikte seyir halinde ilerlediği sırada diğer araçlara makas atarak şerit değiştirdi ve trafiği tehlikeye attı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen ekipler sürücüyü kısa sürede gözaltına aldı. Yakalanan sürücüye 176 bin lira idari para cezası kesildi. Aracı ise 60 gün trafikten men edildi. Sürücünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Ve efendim, dün akşam saatlerinde İstanbul semalarında dolunay vardı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Süleymaniye Camii ile birlikte görüntülendi. Şimdi sizleri o karelerle baş başa bırakıyoruz.

0: Efendim, kurban etinden yapılan yemekler ve tatlılar nedeniyle bayram tatilinde beslenme alışkanlıkları biraz değişti. Peki bayram sonrası beslenme nasıl olmalı? Nelere dikkat edilmeli? Sorunun cevabı haberimizde.
1: Bedenin ihtiyaçlarını bilerek, fark ederek, yeterli ve dengeli beslenerek geçişi sağlamak.
2: Kurban etinden yapılan yemekler yendi. Peşi sıra tatlılar tüketildi. Beslenme alışkanlığı bayramda değişti.
3: Kurban bayramında ister istemez vücudumuzda, beslenmemizde değişiklikler oldu ikramlıklardan dolayı. Şimdi ise kurban bayramı sonrasında vücudumuzu nasıl dinlendirmeliyiz? Hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz?
1: Öncelikle kahvaltı çok önemli. Kahvaltıda mutlaka yumurta bulunmalı. Kahvaltı atlanmamalı. Yumurta gibi kaliteli bir protein kasların korunmasını, metabolik hızın güçlenerek devam etmesine destek olacaktır. Onun dışında mutlaka öğlen ya da akşam yemeğinizde detoks çorbası gibi ev yapımı bir çorbadan faydalanabilirsiniz.
2: Uzmanlar bayram sonrası beslenmenin vücudun ihtiyacına göre şekillenmesi gerektiğini söyledi.
1: Ara öğünlerinizde mevsim meyvelerinden daha az şekerli olanları, erik gibi, kiraz gibi ödem atan bir meyveyi ya da kivi gibi, dediğim gibi C vitamini açısından zengin, metabolizmayı hızlandıran bir meyveyi tercih edebilirsiniz. Onun dışında yine ara öğününüzde ya da yemeklerinizden sonra bir şişkinliğim var, atmak istiyorum diyorsanız bitki çayından, metabolizmayı çalıştıran bir bitki çayından faydalanabilirsiniz. Bunun içerisinde yine elma, tarçın, karanfil, karabiber, zencefil gibi yine metabolizmayı canlandıran besinlerden faydalandığımız, hazırladığımız bir bitki çayını kullanarak birkaç kilo olan fazlalığınızı atmaya destek sağlayabilirsiniz.
2: Diyetisyen Derya Zümbülcan, aç kalarak kilo vermeye çalışmanın doğru olmadığını belirtti.
1: Sağlıklı bir beslenme planı içerisine bu detoks çayı, detoks çorbası, detoks suyu gibi tarifleri eklemektir. Kilo vermek istiyorum derken sağlığımızdan olmamak için bu kurallara dikkat etmekte fayda var.

0: Haber'de bu akşam.
1: Gündemin sıcak başlıkları.
2: Nasıl bir Cumhuriyet Halk Partisi tabanı oluşacak? Parti yönetimi nasıl şekillenecek? Kurultay süreci nasıl şekillenecek? Bunların hepsi bir soru işareti. Sürecin nereye evrileceğini soruyoruz.
1: Merve Tepe'nin sunduğu satır arasının konukları gazeteciler Ekrem Kızıltaş, Abdülkadir Selvi, Doktor Murat Özer, Orta Doğu uzmanı Mete Softaoğlu. Satır arası bu akşam 20.50'de A Haber'de.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Üreticilerin elinde kalan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nda üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların 28 Mayıs'la 7 Haziran tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını bildirdi. Bakanlık ekiplerinin kurban satış ve kesim noktalarındaki denetimlerinin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Yumaklı, üreticiler tarafından kurban pazarlarına getirilen ancak satılamayan hayvanların önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını bildirdi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
5: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. Bir reklam.
5: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Bir reklam.
6: A Haber Radyo 24 saat haber.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
10: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: Bayramda yolları denetlemiyor, sizleri koruyoruz.
12: Yollarda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı. İçişleri Bakanlığı bu bayramda denetim anlayışını tamamen değiştirdi. Öncelik ceza yazmak değil, canları korumak.
11: Bayram dönemleri sadece trafik yoğunluğunun arttığı zamanlar değildir. Bayram, aile, özlem, memlekete dönüş, çocuk ve kavuşma duygusudur. Ve bütün bu duygular bu ülkenin yollarında taşınmaktadır. Bundan dolayı yeni güvenlik yaklaşımımızda asıl meselemiz ceza yazmak değil, insanların sevdiklerine eksiksiz ulaşmasını sağlamaktır.
12: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bayram dönemi trafik yoğunluğu ve alınan güvenlik önlemleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
11: Bayramda yolları sadece denetlemiyor, koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı bayramın hiçbir hanede hüzne dönüşmemesidir. Bir aile sofrasında eksik sandalye kalmaması için bütün güvenlik güçleri görev başındadır. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz, onun yolunu korur. Çünkü bizim önceliğimiz korku, baskı ve ceza değil, huzur içinde kavuşmaktır.
10: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
13: Bakar kör oluyor insan.
12: Bayram tatilcilerinin dönüş yolculuğu

0: hafif yemeklerle, malum Kurban Bayramı'nda yağlı ağır yemekler
1: çok
0: yemeklerini,
1: ağır yağlı yiyeceklerden evet,
0: bunun
1: kaçınmak
0: yerine hafif
1: gerekiyor.
0: Bir yemekle yola çıkılması tavsiye ediliyor.
2: Uzun yolculuklarda herhangi bir noktaya odaklanılması sonucu ortaya çıkan, sürücünün zaman algısını kaybettiği zihinsel bir dalgınlığın adı yol hipnozu. Peki neler yol hipnozunu tetikler?
0: Sürücülerin o yol halinde, seyir halinde kesinlikle sabit bir noktaya bakmamaları tavsiye ediliyor. Bu nedir? Sadece şeritlere odaklı bir yolculuk yapmayın deniliyor. Yani araçların ilerlediği o yol şerit değiştirmek için olan çizgilere sabit odaklanmamaları tavsiye ediliyor. Bunun yerine dikiz aynalarını kontrol ederek, aracın sağından solundan gelebilecek araç var mı? Aynaları kontrol ederek o dikkatinizi toplamanız tavsiye ediliyor. Yol boyunca devam eden sıra sıra dizilmiş ağaçlar. Yani gözünüzü o noktaya bile kaptırsanız orada da bir monoton tek düze bir görüntü algılama evet. sürecine girdiğinizde bu da aracın kontrolünü kaybetmenize neden olabiliyor.
2: A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır bu gizli tehlikeden korunma yollarını tek tek anlattı.
0: Eğer tek kişi halinde bir sürüş yapıyorsanız, yanınızda kimse yoksa belli aralıklarla farklı ritimlerde müzikler açmanız öneriliyor. Yani çok kafanızı ağrıtacak yüksek tonda değil ama çok slow bir şekilde ya da ritmi
1: uykumuzu
0: çok...
1: Uykumuzu getirecek evet, müzikler değil de getirecek, daha hareketli canlı.
0: Daha hareketli müzik açarak bununla yolculuğa ilerleyebilirsiniz deniliyor. En önemlisi de 2 saatte bir mola tavsiye ediliyor. 5 ya da 10 dakika kesinlikle dinlenilmesi tavsiye ediliyor. Araç içerisinde sayı olarak sürücüden fazla birileri de varsa sürücünün dikkatinin dağılmayacağı şekilde sohbet edilmesi tavsiye ediliyor.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Reklamların ardından akşam ajansına devam ediyoruz. Ne yazık ki acı bir haberle başlayacağız efendim. Adıyaman'da serinlemek için gölete giren iki çocuktan acı haber geldi. 12 ve 14 yaşlarındaki çocukların cansız bedenine ulaşıldı.
2: Serinlemek isterken canlarından oldular. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sıcaktan bunalan Suriye uyruklu 12 yaşındaki Abdullah Elsaç da 14 yaşındaki Talal El Sincar Örenli köyü yakınlarındaki gölete girdi. Bir süre suyun içinde vakit geçiren çocuklar daha sonra gözden kayboldu. Çevredeki yakınları çocukları su yüzeyinde göremeyince 112 acil yardım hattına haber verdi. Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri su yüzeyinde ve dipte yoğun bir çalışma yaptı. Saatler sonra acı haber geldi. Abdullah El Saç ve Talal El Sincar'ın cansız bedenleri bulundu.
1: Efendim Hatay'da madde bağımlısı bir baba 3 yaşındaki oğlunu önce boğarak öldürdü. Sonra da cansız bedenini parçaladı. İddiaya bu katliamı boşanmak üzere olduğu eşinden intikam almak için yaptı. İddiaya göre böyle. Ocani baba yakalandı, tutuklandı. Şimdi adalete hesap vereceği günü bekliyor. Minik Poyraz ise gözyaşları arasında toprağa verildi.
2: Eşine kızdı, 3 yaşındaki oğlunu katletti. Kan donduran vahşetin adresi Hatay'ın Yayladağ ilçesi. Madde bağımlısı Muhammed Emin Tortuk, boşanma aşamasındaki eşi Cansu Tortuk evi terk ettikten sonra 3 yaşındaki oğlu Poyraz Yetkin'le yaşamaya başladı. Tortuk Kurban Bayramı'nın birinci günü küçük Poyraz'ı önce boğarak öldürdü, ardından parçalara ayırdı. Sonra da babasının evine kaçtı. Oğlunun hareketlerinden şüphelenen büyük baba Tortuk polise haber verdi. Eve giden polis 3 yaşındaki Poyraz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Cani baba Muhammed Emin Tortuk saklandığı evde yakalandı. Sevk edildiği mahkemede tutuklanan Tortuk'un oğlunu eşinden intikam almak için öldürdüğü iddia edildi. Minik Poyraz'ın cenazesi kılınan namazının ardından toprağa verildi. Evladını kaybetmenin acısını yaşayan anne Cansu Tortuk gözyaşlarına boğuldu.

0: Efendim, Ankara Beypazarı'nda yürekleri ısıtan bir kurtarma operasyonu yaşandı. Maden işçileri çakalların saldırısına uğrayan yavru bir ceylanı son anda kurtardı. Bakımı tamamlanan minik ceylan yeniden özgürlüğe kavuştu. İşte o anlar.
1: Hadi.
2: Görüntüler Ankara'nın Beypazarı ilçesinden.
1: Sesler hadi. Annen orada bak hadi.
2: Bir maden sahasında çalışan işçiler arazi taraması yaptıkları sırada doğanın vahşi yüzüne tanık oldu. Bir grup çakal savunmasız bir yavru ceylanın etrafını sarmıştı. İşçiler hiç tereddüt etmeden duruma müdahale etti. Çakalları bölgeden uzaklaştıran maden çalışanları korku içindeki yavru ceylanı güvenli bir alana aldı. İlk bakımı ve gözetimi titizlikle yapılan minik ceylanın doğada tek başına yaşayabilecek güçte olduğu belirlendi. Beklenen an geldi ve yavru ceylan Beypazarı Sekli Mahallesi kırsalında özgürlüğe bırakıldı. Doğaya salındığı ilk saniyelerde ürkek gözlerle çevresini inceleyen ceylan daha sonra hızla koşarak gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşlar da yavru ceylanın doğal ortamına salındığı sıcak anlara şahitlik etti.
0: İtalya'da bayram kutlamalarına katılacak süvari alayındaki atlar firar etti. Atlar Roma sokaklarında dört nala koşturdu. Atları yakalamak için atlı polislerin görevlendirilmesi Roma sokaklarında ilginç görüntüler oluşmasına neden oldu.
2: İtalyan polisini peşlerine takıp araçların arasında sağa sola koştular. Roma sokaklarında kargaşaya neden oldular. 2 Haziran 1946'da yapılan referandumla monarşiden cumhuriyete geçen İtalya'da bayram kutlamaları için resmi geçit töreni hazırlıkları yapıldı. Ancak o hazırlıklardan biri planlandığı gibi gitmedi. Resmi geçit törenine katılacak süvari birliği alayına ait atlar gece yarısına doğru tutulduğu alandan kaçtı. Roma sokaklarında koşturarak ortalığı birbirine katan atlar, başkentin yollarında kendilerini kovalayan ekiplerden kaçtı. Özellikle Kristof Kolomb Caddesi'nde eğerleri ve dizginleri üstünde olan birçok at dört nala koşturdu. Onları da yine atlı polisler kovaladı. İtalyanların şaşkınlıkla izlediği o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Atların kaçışı sırasında bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi. İlk belirlemelere göre atların kaçışına havai fişeklerden korkmalarının neden olduğu değerlendiriliyor. Öte yandan hayvanların nasıl firar ettiğinin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.
0: Efendim, Batı Şeria'da Filistinlilere ait tarım arazileri bir kez daha saldırıların hedefi oldu. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Fukaykis ve Abu Felah köylerine baskın düzenleyen silahlı İsrailli gaspçılar Filistinli çiftçilerin hasat dönemindeki buğday tarlalarını ve tarım arazilerini ateşe vererek dönümlerce ekili alanı küle çevirdi.
3: İşgal altındaki Batı Şeria'da bir kez daha alevler yükseldi. İsrailli yerleşimciler Filistinli çiftçilerin ekmeğini, toprağını ve geleceğini hedef aldı. Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Fukaykis köyüne Ramallah yakınlarındaki Abu Felah köyü gaspçı İsraillilerin hedefi oldu. Görgü tanıklarına göre silahlı yerleşimciler buğday tarlalarını ve tarım arazilerini ateşe verdi. Alevler kısa sürede yayıldı, dönümlerce ekini alan küle döndü. Saldırılar sadece tarlalarla sınırlı kalmadı. Bölgede çalışan Filistinli çiftçilerin de doğrudan hedef alındığı, hatta bazılarının yakılmaya çalışıldığı gelen bilgiler arasında. Abu Felah köyünde çıkan yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri İsrail askerleri tarafından engellendi. Köylüler alevleri battaniyelerle söndürmeye çalıştı. Birleşmiş Milletler verileri Batı Şeria'da yerleşimci şiddetinin son aylarda daha da tırmandığını ortaya koyuyor. Birleşmiş Milletler'e göre sadece bu yıl Filistinlilere ait can ve mal varlığını hedef alan yüzlerce saldırı kayda geçti.
0: Beyaz Saray'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın ismini kamuya dahil etme girişimi mahkemeden onay alamadı. ABD bölge yargıcı geçtiğimiz yıl adına Trump ifadesi eklenen

0: Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'nden ABD Başkanı'nın isminin kaldırılmasına hükmetti.
1: ABD'de kamu kurumlarına Trump damgası yargıya takıldı. Beyaz Saray geçtiğimiz yılın Aralık ayında Washington'ın sembolik binalarından biri olan Kennedy Center'ın adına Trump ibaresini ekledi. Ancak değişiklik sanat camiasının tepkisine neden oldu. Trump ise binayı tadilata soktu.
2: Buna şaşırdım. Bundan onur duydum. Biliyorsunuz binayı kurtarıyoruz. Bina hem fiziksel hem mali hem de her açıdan çok kötü durumdaydı. Ve Kennedy Merkezi gerçekten çok güçlü bir şekilde geri döndü. Fiziksel olarak çok kötü durumdaydı. Yani Kennedy Merkezi'ni kurtardık.
1: Geçen bir senenin ardından Beyaz Saray'ın kararı ABD bölge yargıcı Christopher Cooper tarafından iptal edildi. Yargıç Cooper gerekçesinde Kennedy Center'ın adının Senato kararıyla verildiğini ve bu ismin ancak Kongre tarafından değiştirilebileceğini belirtti. Kararla birlikte bina eski adıyla anılmaya devam edilecek. Mahkeme daha önce duyurulan ve tadilat gerekçesiyle merkezin Temmuz'dan itibaren 2 yıl süreyle kapatılmasını öngören kararında durdurulmasına hükmetti. Gelişmelere Trump'tan da tepki gecikmedi. Eleştirilerinin merkezine yargıç Cooper'ı koyan ABD Başkanı, binanın kendi yönetiminden önce yılda 100 milyon doları aşan kayıplar yaşadığını öne sürdü. Yargıç Cooper, merkezin gurur duyulacak bir yere dönüşmesi yerine ölmesini tercih ediyor, kendinden utanmalı ifadelerini kullandı.
0: Efendim sırada yurttan derlediğimiz haber turu var.
1: Şırnak'ın Silopi ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavgada 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken çevrede güvenlik önlemleri alındı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde trafikte çıkan tartışma büyüdü. Kırmızı ışıkta araçtan inenler diğer araçtakilere saldırdı. Kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis taraflara toplam 540 bin lira para cezası yazdı. Sürücülerden birinin ehliyetine 60 gün el konularak aracı 2 ay süreyle trafikten men edildi. Artvin'in Hopa ilçesinde etkili olan yağışların ardından heyelanlar oldu. Yamaçtan kopan dev kaya parçaları gürültüyle sokağın ortasına düştü. Yaralanının olmadığı olayda çevrede güvenlik önlemleri alındı. Van'ın Gebaş ilçesinde göl kenarında mahsur kalan 3 kişinin yardımına deniz polisi ve AFAD ekibi koştu. İkisi yürüyemez halde olan 3 kişi yürütülen çalışmalar sonucunda kurtarıldı. Bursa Çanakkale otoyolunda bir çocuk akan trafiğe aldırmadan yolun ortasında yürüdü. Çevredekilerin uyarılarını aldırış etmeyen çocuk bir süre sonra gözden kayboldu. Kastamonu'nun Dada ilçesinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Bağlıdağ mevkiinde de Mayıs ayının sonunda yağan kar cep telefonuyla görüntülendi.
0: Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda bulunan nilüferler görsel bir şölen sunuyor. Doğa harikası bölge bayram tatilinde yoğun ilgi görüyor.
3: Türkiye'nin en büyük nilüfer topluluğu bildiğiniz üzere. Burada hem beyaz çiçeklerimiz var hem de sarı çiçeklerimiz var, sarı nilüferler var.
1: Eşsiz güzelliğe sahip nilüferler suda görsel şölen sunuyor. Dünyanın birçok yerinde koruma altında tutulan nilüferler Konya'daki Beyşehir Gölü'nü kaplıyor. Yaklaşık 8 bin dekar alana yayılan nilüfer bahçesi Türkiye'nin en büyüğü konumunda. Mayıs ayında açmaya başlayan nilüferler Ağustos ayının ortasında en olgun haline ulaşıyor. Uzak doğuda lotus olarak da tanınan bitki sabahları güneşle birlikte açıp öğle saatlerinde ise kapanıp suyun altına giriyor.
3: Bu çiçekler Mayıs ayının başları gibi su yüzeyine ulaşıyor ve açıyor. 3-4 ay boyunca da burada açık şekilde kalıyor. Bizler de tekne turu olarak misafirlerimize hizmet veriyoruz.
1: Nilüfer bahçesi bayram tatilinde misafirlerini ağırlıyor.
4: Yaklaşık olarak bu güzellik 4-5 ay sürüyor. Buraya gelmek isteyenler Beyşehir ilçesine ulaşıyor ve oradan teknelerle buraya geliyorlar.

0: piyasada iki renk nilüfer var. Bir sarı, bir beyaz. Birçok dünyada, birçok yerde yok. Burada ikisini de görmek mümkün.
1: İkisini de yan yana gördüğümüz Türkiye'deki nadir yerlerden birisi.
2: Yaprakları ayrı, çiçekleri ayrı. Çok güzel yani.
0: Burayı da özel giyinmişsiniz.
2: Evet, öyle oldu
0: bol
2: biraz.
0: Bol fotoğraf mı çekiyorsun?
2: Çok severim zaten. Fotoğrafı da, çiçekleri de. Çok güzel oldu benim için. Hiç burada ayrılmak istemiyorum. Saatlerce kalabilirim. Evet.
3: Tekne turuyla bahçede gezinti yapanlar eşsiz bir deneyim yaşıyor.
4: Özellikle de hani Türkiye'de ismi olması ve büyük olması açısından da tabii merak uyandırdı bize de. Şu an için çok güzel. Zaten bol bol fotoğraf çekindik. Paylaşacağız.
1: Kendi en büyük nilüfer toplu olarak kayıt altına alındı. Beyşehir'e de yakınız yani. Gelmek isteyen misafirlerimiz kendi özel araçlarıyla buraya ulaşabilirler.
5: Akşam Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 20'yi gösteriyor. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Sevgili izleyenler, yeni saate başlarken günün öne çıkan başlıklarına bakacağız birlikte. İlk başlığımız elbette CHP. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde partililere hitap etti bugün. Tartışmalara ilişkin her şeyi anlatacağım diyen Kılıçdaroğlu, delegelere verilen rüşvet iddialarına ve belediyelere yönelik operasyonlara değindi. Hesap soracağım hesap dedi. Atamızın emaneti partilik, atamızın emaneti partiyi, kimler pavyon masalarına meze etti diye sordu. Daha fazla ayrıntıyı birazdan bültenimizin içerisinde paylaşıyor olacağız. Ve bugün Kurban Bayramı'nın artık son günü ve milyonlar dönüş yolunda efendim. 9 günlük bayram tatilinde artık sonuna yaklaştık malum. Geçtiğimiz hafta sonu yaşanan gidiş yoğunluğu bu kez yerini dönüş trafiğine bıraktı. Milyonlarca tatilci büyük şehirlere dönüşe geçti. Özellikle Marmara bölgesine gelen otoyollarda kilometrelerce kuyruklar oluştu. Araçlar saatlerce metre metre ilerlemek zorunda kaldı. Son durumu paylaşıyor olacağız. Ve son maddemiz dünya gündeminden efendim. Amerika Birleşik Devletleri polisinden sert bir müdahale var. ABD'de göçmen polisi ICE karşıtı protestocular bir kez daha sokağa çıktılar. Kalabalık barikat kurarak yolları kapattı ve polisin sert müdahalesi üzerine tansiyon oldukça yükseldi. ABD'de yaşandı. Hepsini ekrana taşıyacağız. Yeni saate başlıyoruz. Buyurun. Evet, Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde Ankara Türk siyasetinde örneğine az rastlanır bir güne şahit oldu sevgili izleyenler. CHP'liler CHP'lilere karşı meydanları doldurdu. Mutlak mutlağın kararı sonrasında liderliğe geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde, Özgür Özel ise Güven Park'ta partililerle buluştu. İki isim de aynı anda mesajlarını verdi ve belki de ilk kez parti içindeki ayrışma bu kadar net çıktı ortaya. Kılıçdaroğlu konuşmasında arınma çağrısını yineledi. İsmi rüşvet ve yolsuzluğa karışan partililere sert eleştiriler yöneltti. Özgür Özel ise kurultay talebi üzerinde kurdu konuşmasını. İşte mutlak mutlak kararının tam ortadan ikiye böldüğü iki CHP'nin bayramlaşmasında verilen o mesajlar.
6: Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap. Kimse putlan istemiyor, bir atanmışı istemiyor. Derhal kurultayını istiyor. Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
7: Bir mutlak mutlak kararı iki CHP ortaya çıkardı. Başkent Ankara aynı saatlerde tek bir partinin iki ayrı bayramlaşmasına şahit oldu. Bayramın son günü CHP'liler CHP'lilerle karşı karşıya geldi. Halef Selef iki genel başkan aynı anda farklı adreslerde kürsüye çıktı.
6: Bu mesele Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu meselesi değildir. Bu mesele Türkiye'de siyasetin ahlakla mı, parayla mı, hukukla mı, operasyonla mı, millet iradesiyle mi,
8: aparatlar üzerinden mi şekilleneceği meselesidir.
7: Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu da satır aralarında birbirlerine hedef aldı.
8: Bizim kitabımızda mertçe helalleşme vardır, hesaplaşma vardır. Ama bu hesaplaşma kişisel değil, ahlakidir. Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Kaybeden kaybetmeye alışmış CHP değil, kazanan CHP'yiz. Biz atanmış değiliz, biz seçilmiş CHP'yiz.
7: Kemal Kılıçdaroğlu CHP içindeki yolsuzluklardan şikayet ederken Özel'in gündeminde ise yalnızca kurultay vardı.
8: Soruyorum size, biz bu partiyi mahkeme salonlarında itibarımız çiğnensiz diye mi büyüttük? Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü? Bir tarafta ele geçirilmiş binalar, bir tarafta partisine, ülkesine sahip çıkan milyonlar var. Eğer bu ön seçimde %85'in altında oy alırsam göreve talip olmayacağım.
7: Arınma çağrısıyla sürecin işaret fişeğini yakan Kılıçdaroğlu, o çağrısının arkasında olduğunu bu kez öz eleştiri yaparak gösterdi.
8: Sizin o nasırlı ellerinize helal lokmalarınızdan artırarak bu partiye verdiğiniz emekleri kendi kurdukları o haram sofralarına meze yapanları, o hortumları zamanında kesmediğim için sizlerden özür diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şerefli delegelerini pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların, Mustafa Kemal'in partisini mahkeme kapılarına düşürüp itibarımızı ayaklar altına almaya çalışanların maskesini vaktinde indiremediğim için sizlerden özür diliyorum.
7: Kul hakkı yemedim, yedirmeyeceğim diye devam etti sözlerine. FETÖ vurgusuysa dikkat çekti.
8: Arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Halkın belediyesinde yetimin hakkına göz dikip rüşvete talana bulaşan o rüşvetli belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım, onları tek tek ayıklayamadığım için sizlerden, örgütümden ve tarihi önünde hak deryasından özür diliyorum. Hakkınızı helal edin ve beni affedin.
7: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve yönetiminin sık sık kullandığı baba ocağı söylemine de ateş püskürdü.
8: Baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu? Baba ocağında kutuların içinde rüşvet verilir mi? Baba ocağında FETÖ'cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur mu? Bu lekeyi Gazi Meclisimize ve Cumhuriyet Halk Partimize düşürenlerle nasıl yol yürüyeceğiz? Biz değil, siz karar vereceksiniz. Parti meclisi toplanacak, çoğunluk sizde yok. Vicdan hakim, partililik hakim, toplayamıyorsunuz, vazgeçiyorsunuz. Masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız. Ama kirliye bulaşana da göz yummayacağız. Arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
9: Barış güvercinlerini uçuracağız Sayın Genel Başkanım.
5: Evet, mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yılın ardından CHP Genel Merkezi'ne gitti bugün. Kılıçdaroğlu büyük bir coşku ve çiçeklerle karşılandı. Partililerle bayramlaştı Kılıçdaroğlu ve 12. katta bulunan makam odasında çalışmalara başladı. İşte CHP Genel Merkezi'nde yaşananlar.
10: Necle Fırat bir kolu, Gediz Meriç bir kolu, fikri bereket dolu Kılıçdaroğlu.
3: Karanfiller atıldı, alkışlarla karşılandı. Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra baba ocağı dediği CHP Genel Merkezi'ne geri döndü.
8: Baba ocağına hoş geldiniz, şeref verdiniz.
3: Türkiye'nin dört bir yanından CHP'liler genel merkeze akın etti. Hazırlıklar sabahın erken saatlerinde tamamlanmıştı.
11: Cumhuriyet Cumhuriyet Halk Partisi'nin bahçesinde adeta seçim havası var. Dört bir yanı CHP bayraklarıyla donatıldı.
3: Saat 14'te başlayacak bayramlaşma töreni için genel merkez binası ve çevresine CHP flamaları asıldı.
11: Cumhuriyet Halk Partisi'nin etrafı adalet ve liyakat afişleriyle donatıldı. Bahçesinde ise en dikkat çeken şey dağlar ne kadar yüksek olursa olsun güneşin doğuşu engellenemez afişi oldu. Hemen CHP binasına baktığımızda ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının altında şimdi arınma zamanı yazısıyla birlikte o afiş binaya asıldı.
3: Alana bir platform kuruldu. Ekranlar ve ses sistemi hazırlandı.
11: Program için otobüsler de giydirildi. Özellikle üzerinde ise Türkiye için tertemiz bir başlangıç ifadesi yer aldı.
3: CHP Genel Merkezi'nde toplanan partililer coşkuluydu. Kılıçdaroğlu'nu beklerken halay çekip sloganlar attılar.
12: Hak, hukuk, adalet!
3: Kılıçdaroğlu saat 12.40'ı gösterirken Çukur Ambar'daki evinden çıktı. Evinin önünde bekleyen partililerle selamlaştı. Sonra makam aracına binerek genel merkezin yolunu tuttu. Kılıçdaroğlu'nun makam aracı göründüğünde genel merkez önünde coşku arttı. Partililer tarafından sloganlarla karşılanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam aracına güller ve karanfiller atıldı. Kılıçdaroğlu genel merkezin otoparkından binaya giriş yaptı ve doğrudan 12. katta bulunan genel başkanlık makamına çıktı. Makam odasından ilk karede geldi. Kılıçdaroğlu objektiflere böyle poz verdi. Saatler 14'ü gösterdiğinde Kılıçdaroğlu genel merkezin önünde partililere seslendi.
8: Sizlerle omuz omuza helalleşerek, kucaklaşarak ülkenin geleceği için buradasınız, beraber mücadele edeceğiz.
3: Merakla beklenen konuşmasının ardından beyaz güvercin uçurdu.
13: Biz güvercinlerle uçuruyoruz.
3: Makam katına geçen Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı. Bazı partililer Kılıçdaroğlu'na baklava ikram etti. Hatıra fotoğrafı çektirdi.
5: Ve efendim 9 günlük bayram tatilinin artık sonuna yaklaştık. Geçtiğimiz hafta sonu yaşanan gidiş yoğunluğu bu kez yerini dönüş trafiğine bıraktı. Milyonlarca tatilci büyük şehirlere dönüşe geçti. Özellikle Marmara bölgesine gelen otoyollarda kilometrelerce kuyruklar oluştu. Araçlar saatlerce metre metre ilerlemek zorunda kaldı.
14: Bayramın 3. gününden sonra 4. günü de inişler başladı.
7: Kimi geceden, kimi gündüzden çıktı yola. Bayram tatili biterken tatilciler yollara düştü, binlerce sürücü otoyollarda saatlerce metre metre ilerledi.
15: Başlamasıyla birlikte İstanbul'dan yolculuklar da başlamış ve mega kentte trafik bayram öncesine göre oldukça azalmıştı. Bayramın 3. günü itibarıyla ise İstanbul'a dönüşler başladı. Hal böyle olunca mega kentte trafik manzaraları eski haline dönmeye başladı.
7: Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde sürücüler adeta kontak kapattı. Yoğunluğun en çok hissedildiği yerlerden biri de Marmara bölgesiyle İç Anadolu ve Karadeniz'i bağlayan Bolu Dağı geçişi oldu. Cuma gününden başlayan trafik bayramın 4. günü daha da uzadı. Neredeyse Gerede'den Düzce'ye kadar kuyruk oluştu. Ege yollarındaki manzara da benzerdi. Tatilciler Muğla'da Menteşe ve Yatağan arasında kilometrelerce uzayan trafik kuyruğunda sıkışıp kaldı.
16: Yoğunluğun en çok hissedildiği noktalardan biri ise 43 ili birbirine bağlayan kilit kavşağın bulunduğu Kırıkkale oldu. Kilit kavşakta araç sayısı her geçen saat artarken bazı noktalarda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
11: İstanbul'da
15: İstanbul'a dönüşler başlayınca otogarlarda yeniden doldu taştı. Saatler süren yolculuktan gelen şoförler bayramın 3. günü başlayan trafiğin 4. günün sonunda da devam etmesini öngörüyor.

0: bugün daha yoğun olur yani.
1: Benzinlikler de çok dolu. Her taraf çok dolu ya. Çok yoğunluk var.
2: Nasıl bir trafikte?
3: Acayip. Duruyoruz zaten. Zaten inim kapalı.
2: Gidemiyorsun.
3: Gidemiyorum. Bir de bana sinyal veriyor. Ha, selektör yap diye.
4: Efendim, Ankara'da yaşayan 30 yaşındaki Türkan Biçer 25 Mart'ta nişanlısıyla birlikte yaşadığı apartmanın 7. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Nişanlısı olayın intihar olduğunu savundu ancak ortaya çıkan son görüntü cinayet şüphelerini artırdı.
5: Darp edildiğini söylüyor, beni kurtar diyor, gecesinde ablam ölüyor. Bu sizce intihar mıdır?
6: Saçından tuttu, boğazını sıktı, asansöre iterek zorla bindirdi. İşte bu görüntülerden dakikalar sonra genç kızın ölüm haberi geldi.
5: Bu bir intihar değildir, bu bir cinayettir.
4: İddiaya göre 30 yaşındaki Türkan Biçer nişanlısıyla beraber bu binada yaşıyordu genç kadın. 7. katta bulunan evinin balkonundan işte bu noktaya düşerek hayatını kaybetti. Ardındaysa cevapsız sorular bıraktı.
5: Olay gecesinin sabahında ablam yanıma geldi. Ablam bana hediyeler almıştı, yanımdan ayrılırken çok pozitifti. Benden yardım istedi. Beni kurtar, beni o evden çıkart dedi. Bu cümleyi söyledikten sonra benim ablam gecesinde öldü.
6: Tarih 25 Mart. Metrelerce yükseklikten çıplak halde düşerek hayatını kaybeden Türkan Biçer'in nişanlısı da o anlarda evdeydi. Biçer'in ölümü için intihar dedi. Ancak kameralara yansıyan görüntülerde dehşetin hemen ardından elinde çarşafla apartmandan çıktığı görüldü. Büyük bir soğukkanlılıkla genç kadının üzerine örttüğü oklar bir anda ona çevrildi.
7: Şu anda kendisi tutuklu, kuvvetli bir cinayet şüphesi olduğu için tutuklu kalmaya devam edeceğine inanıyoruz. Kendi içerisinde çelişen birçok nokta var.
4: Türkan Biçer, iddiaya göre nişanlısından şiddet görüyordu. Hatta olaydan birkaç gün önce yine nişanlısı tarafından darp edilmişti. Komşuları ise olay günü Türkan Biçer'in yardım çığlığını duyduklarını öne sürdüler.
5: Defalarca kez ayrılmak istedi. Nikah kıymayı istediler. İşte başvurdular. Sonra ablam tekrardan iptal ettirdi. İstemedi. Çünkü sürekli ortada bir tartışma vardı.
4: Türkan Biçer'in kardeşi Rabia Biçer ablasının intihar etmediğini, bir cinayete kurban gittiğini iddia ediyor. Ve yaşananların ardındaki sır perdesinin bir an önce aydınlatılmasını istiyor.
5: Ablam için adalet istiyorum. Türkan Biçer'in kanı yerde kalmasını istiyorum. Benim ablam intihar etmedi. Kasten adam öldürme suçundan ceza almasını istiyorum.
4: Abdülbaki Demirel daha hayatının baharında iki şehir eşkıyasına sigara vermediği gerekçesiyle hayatını kaybetmişti. Yaşasaydı bugün 16 yaşına girecekti. Onu yitiren ailesi biricik evlatları için yaş günü pastasını mezarı başında kesti. Dualarla ve gözyaşlarıyla andılar oğullarını.
6: Yerinden bıçaklandı, bir sigara uğruna hayatını kaybetti, 16. yaş gününü kutlaması gerekirken mezara girdi.
8: Bu şekilde ölmeyi hak etmedi.
6: Takvimler 11 Mayıs'ı gösteriyordu. 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel lise 1. sınıf öğrencisiydi.
9: Bir yetişkin gibi çalışıyordu, kendi parasını kazanıyordu, hayalleri vardı.
6: Büyükçekmece'deki bir parkta sigara vermediği gerekçesiyle iki şehir eşkıyasının saldırısına uğramıştı. Talihsiz gencin trajik ölümü ailesini paramparça etti.
10: Oğlumun yatağına gitmiyorum. Çünkü içim daralıyor. Bir iki saatimizi mezarlıkta geçiriyoruz.
8: Abdülbaki Demirel eğer yaşasaydı bugün 16 yaşına girecekti. Arkadaşlarıyla, ailesiyle birlikte belki piknik yapıp pasta kesecekti. Ancak şimdi mezarlığında arkadaşları ise onun mezarını ziyaret ederek doğum gününü kutluyor.
10: Baki olsaydı 16 yaşına girmişti. beraber bayramımızı yapardık, sevinirdik, pikniğe giderdik, gezmeye giderdik.
6: Bayramı ilk kez Abdülbaki'siz geçiren ailesi doğum günü anmasını da dualarla yaptı. Arkadaşları Abdülbaki'nin mezarını suladı, ailesi de kurumuş otları topladı.
10: Bizim bayramımız buruk geçti.
2: Hepimizin içinde bir boşluk. Yakın arkadaşımdı. Gerçekten çok iyi bir insandı. Kimseye zararı yoktu.
9: Ölmeseydi, yanımızda olsaydı, dediğim gibi şu an odası hazırdı. Pastası hazırdı, hediyeler hazırdı. Başta biz de kutlardı, biz kutlardık. Ondan sonra arkadaşlar da kutlamaya giderdi.
2: Baki kardeşimiz çok iyi bir çocuktu. Kimseye zararı yoktu, kimseyi kırmazdı. Böyle ölmeyi hiçbir zaman hak etmedi. İnşallah katiller en büyük cezayı alır. Hakimize rahat uyur.
6: 18 yaşından küçük olan iki saldırgan hala tutuklu. Duruşma tarihi ise henüz belli değil.
9: Bu olay inşallah bizimle beraber son bulur. Yani bizden başka aileleri de ağlamasın.
4: Dünyadan haberlerle devam ediyoruz. Rusya'da tarihin belki de en ilgi çekici araştırmalarından biri yapılıyor. Rus bilim insanları 26 milyar dolarlık ölümsüzlük projesi üzerinde çalışıyorlar. Peki bu projeyle Rusya lideri Putin neyi hedefliyor olabilir? Projenin içeriği ne? Detaylara birlikte bakalım.
11: İnsan ömrünü uzatmak ve hasar gören organları yenileriyle değiştirmek istiyor. Üstelik bunu başarabilmek için projelere 26 milyar dolarlık dev bir bütçe ayırıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu kez ölüme meydan okuyor. ABD basını Kremlin'in uzun ömür programını hayata geçirdiğini öne sürdü. İddialara göre Putin insan ömrünü uzatmayı ve hasar gören organların yenileriyle değiştirilebilmesini hedefliyor. Gen terapilerinden laboratuvarda organ üretimine kadar uzanan projenin başındaysa Putin'in kızı Maria Vorontsova'nın bulunduğu belirtiliyor. Rus hükümeti ise hücresel yaşlanmayı yavaşlatacak tedaviler üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Programın en iddialı hedefi ise 2030 yılına kadar laboratuvar ortamında üretilen doku ve organlarla insan vücudunun onarılmasını sağlamak. Rus bilim insanları bunu başarabilmek için 3 boyutlu biyobaskı teknolojileri ve genetik olarak uyumlu organ üretimi üzerinde yoğunlaşıyor. Ancak proje bilim dünyasında tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bazı uzmanlar Kremlin'in açıkladığı sonuçların bağımsız bilimsel çalışmalarla yeterince doğrulanmadığını savunuyor.
4: Evet efendim, ABD Başkanı Donald Trump İran hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. İran'da olası bir ateşkes için Beyaz Saray'da toplantı yaptığını söyledi Trump. Hürmüz Boğazı, mayın temizliği ve zenginleştirilmiş uranyumun imhasından bahsetti. Ancak ABD basınında yer alan haberlere göre toplantıda herhangi bir sonuca ulaşılamadı. İran'da ABD ile henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığını açıkladı.
12: İran krizine dair son kapılar aralanıyor. ABD Başkanı Donald Trump olası bir anlaşmaya ilişkin kararını vermek üzere Beyaz Saray'da danışmanlarıyla görüştü. Trump açıklamaları sosyal medya hesabından yaptı. Gündeminde Hürmüz Boğazı'ndan ateşkes ve mayın temizliğine kadar birçok konu vardı.
13: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etmelidir. Hürmüz Boğazı derhal açılmalı, her iki yönde de sınırsız deniz taşımacılığı için hiçbir geçiş ücreti alınmamalıdır. Tüm deniz mayınları etkisiz hale getirilecektir. Şu anda kaldırılacak olan muazzam ve benzeri görünmemiş deniz ablukamız nedeniyle boğaza mahsur kalan gemiler artık evlerine dönme sürecine başlayabilir. Bazen nükleer toz olarak adlandırılan 11 ay önce gerçekleştirdiğimiz güçlü B-2 bombardıman uçağı saldırısının neden olduğu neredeyse çökmüş dağların altına gömülü zenginleştirilmiş materyal ABD tarafından ve Çin'le birlikte gün yüzüne çıkarılacak ve yok edilecektir. Yeni bir duyuruya kadar hiçbir para transferi yapılmayacaktır. Daha az önemli olan diğer maddeler üzerinde de anlaşmaya varılmıştır. Şimdi nihai karar vermek üzere durum odasında toplantıya gidiyorum.
12: Beyaz Saray'dan da İran toplantısına ilişkin açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın yalnızca ABD için iyi olan ve ABD'nin kırmızı çizgilerini karşılayan bir anlaşma yapacağı ifade edildi. Ancak ABD basınına göre kritik toplantıdan bir sonuç çıkmadı. ABD merkezli The New York Times gazetesinin üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Trump, Beyaz Saray'daki durum odasında yaklaşık 2 saat süren görüşmeden, İran'la üzerinde mutabakata varılması beklenen anlaşma taslağına ilişkin herhangi bir karar almadan ayrıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de ABD ile devam eden müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bekai, ABD ile henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığını ve iki ülke arasındaki mesaj alışverişinin sürdüğünü söyledi. Bekai, İran'ın uranyum zenginleştirmesi veya zenginleştirilmiş uranyumuna ilişkin detayların görüşülmediğini belirtti. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ihtimaline ilişkin de konuşan Bekai, Boğaz'ın gelecekteki yönetimi sadece İran ve Umman'ı ilgilendiren bir konudur dedi.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nde göçmen polisi ICE karşıtı protestocular bir kez daha sokağa çıktı. Gözaltı merkezi önünde toplanan kalabalık barikat kurarak yolları kapattı. Polisin müdahalesi üzerine tansiyon yükseldi ve arbede yaşandı.
12: Göz yaşartıcı gaz attılar. Atlarını protestocuların üzerine sürdüler. ABD'de göçmen polisi ICE karşıtı gösteriler yeniden alevlendi. Yüzlerce kişi New Jersey eyaletine bağlı Newark kentindeki göçmen gözaltı merkezi önünde toplandı. Protestocular göçmen polisi karşıtı sloganlar attı, pankartlar taşıdı. Polis araçlarının geçişini engellemek için kendilerini otomobillerin önüne attı. Ancak güvenlik görevlileri protestocuların ezilme tehlikesine rağmen durmadı. Gösteri sırasında protestocular barikat kurmaya da çalıştı. Bunun üzerine ABD polisi şiddetin dozunu arttırdı, arbede yaşandı. Polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Ayrıca protestocular polisin kalkanlarla kurduğu barikatı da aşmaya çalıştı. Taraflar arasında yaşanan gerilim kameralara böyle yansıdı. Göçmen polisi ICE ekiplerine olan öfke bir Amerikalı kadının aracının içinde kaçmaya çalıştığı iddiasıyla vurulmasının ardından had safhaya ulaşmıştı. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'a hedef alan krallara yer yok protestolarının da tetiklenmesine neden olmuştu.
4: Amerikan polisi itfaiyeden önce ulaştığı yangında alev kapanında mahsur kalan bir bebek olduğunu öğrendi. Üst kattaki bebeği zaman kaybetmeden çıkarmaları gerekiyordu ve anne yavrusu yaşasın diye onu ikinci kattan kahraman polisin kucağına bakın nasıl bıraktı.
14: Evet, yakaladım.
6: Annesinin son çare camdan attığı bebeği kahraman polis yakaladı.
14: Bebek nerede?
15: Üst katta.
14: Üst katın neresinde?
15: Üst kat işte.
6: Michigan'da güpegündüz çıkan yangına polis itfaiyeden önce ulaştı.
14: Hey, çocuğu göster bana. Sinekliği tekmele.
6: Alev kapanı yüzünden zaman yoktu.
14: Çocuğu camdan atmaya çalışacak.
6: Kahraman polis kadını yönlendirdi ve bebeği havada yakalamayı başardı.
14: Evet, yakaladım. Hanımefendi hemen çıkın.
6: Bebeği yaşama tutunabilsin diye onu camdan polise bırakan annenin yardımına merdiven yetişti.
14: Bekleyin, size merdiven getirelim.
4: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan bir kişi evine giren yılanı av tüfeğiyle vurdu. Ancak seken saçmalar 3'ü çocuk 5 kişiye isabet etti. Yılan ölürken 5 kişi de hastaneye kaldırıldı.
12: Yılanı öldürmek için tetiğe bastı. 5 kişiyi yaraladı. Olay Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Üstüntaş köyünde yaşandı. 56 yaşındaki adam evine giren yılanı vurmak için av tüfeğini aldı. Köy sakini yılanı vurmak için ateş etti. Adam yılanı öldürdü ancak seken saçmalar 3'ü çocuk 5 kişiye isabet etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
4: Thank you. Peki yurtta başka neler yaşandı? Hızlı bir haber turuyla birlikte bakalım.
6: Tokat'ta Kurban Bayramı için memleketlerinde buluşan dört kuzen fotoğraf çektirmek isterken elektrikli bisikletle Kerkit Çayı'na düşmüş, ikisi akıntıya kapılarak kaybolmuştu. İlker Parlak ve Oğuz Kaleli iki koldan aranıyor.
15: 170 personel, 7 bot ve 5 drone kaybolan iki kuzeni aramak için çalışmalarını sürdürüyor. Kerkit Çayı'nın üzerinde arama faaliyetleri devam ederken

0: Gelen bir nesneyle temas halinde oldukları zaman yine dalgıçlar hemen botlardan iniyor ve suyun içerisinde arama çalışmalarını sürdürüyor.
1: Kurtarma görevlileri Samsun'daki Hasan Uğurlu Barajı'na kadar olan 60 kilometrelik alanı titizlikle kontrol ediyor. Tekirdağ'da Çanakkale Otoyolu Malkara gişelerinde kontrolden çıkan otomobil beton bariyere çarptı. Güvenlik kamerasına an be an yansıyan kazada sürücü ağır yaralanırken eşi hayatını kaybetti. Marmaris'te akvaryum koyunda batan gezi teknesinden yolcuların tahliye görüntüsü ortaya çıktı.
2: Hangisi?
1: 20'si çocuk 140 yolcu başka bir tekneye nakledilirken amatör kamera kayıttaydı.
3: Aşağı kimseyi düşürmesinler de vallahi arasında kalır. Yavaş yavaş dibe çekmeye başladı.
4: Sıcağından emin olmuşlar.
3: Evet bana. Evet yavaş yavaş çekmeye başladı.
2: Tamam.
5: Geliyoruz.
1: Antalya'da 30 metrelik falezlerde mahsur kalan kediyi mahalleli fark edip itfaiyeden yardım istedi.
6: İçeride mi? Mamayı çıkar mı? Mamayla dene bir gelecek mi?
1: Korktuğu için kayalıklara gizlenen kedi bir saat süren operasyonla kurtarıldı.
7: Üç ay durduk. Üç ay sonra evimiz yıkıldı.
8: Çeyiz yapmışsın, emek etmişsin ama bir anda hepsi gitmiş. İşte ona üzülüyorsun.
1: Kahramanmaraş'taki deprem konutlarında bayram heyecanı bir başka yaşandı. 3 aylık evliyken asrın felaketinde evleri yıkılan, canlarını zor kurtaran Ufuk Neslihan Uzungündeş çifti bir bayrama daha depreme dayanıklı yuvalarında girmenin mutluluğunu paylaştı.
7: 1,5 yaşında oğlum var. Yani onun evine birlikte koşmaz, eylemce o bize yutuyor.
8: Bir mucize olur ya hayatında, her şeyi baştan sararsın. Onun gibi oldu bu ev bize.
9: Efendim, bir yanda şiddetli yağış, heyelan, sel. Diğer yanda Mayıs ayının son günlerinde bastıran kar. Türkiye Kurban Bayramı'nda 4 mevsimi bir arada yaşadı.
1: Artvin Borçka'da etkili yağışla birlikte Camili Deresi taştı. Birçok noktada toprak kayması meydana geldi.
10: Uzak durun.
1: Beşköy'ün ulaşımını sağlayan yol heyelanda zarar görünce trafiğe kapandı.
11: Camili'den öte yol kapalı. Uğur, Maral yolları kapalı.
1: Burası Kahramanmaraş Andır'ın. Şiddetli sağanağın ardından taşkın meydana geldi. Sel önüne çıkana sürükledi, mahalleler su altında kaldı. Osmaniye'de kuvvetli sağanak toprak kaymasına yol açtı. Yamaç'ta bulunan prefabrik ev dakikalar içinde yerle bir oldu. Erzurum'a ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Doluya yolda yakalananlar dehşete kapıldı.
12: Ya biz erken yaylaya geldik. Daha kış bitmemiş. Ya da yaz gelmeyi unuttuk.
1: Sıcaklık sıfırın altına düştü. Rize yaylalarına lapa lapa kar yağdı.
13: Başçiftlik ilçesi Osmanlı Yaylası Somun Tepesi'ndeyiz.
1: Tokat'ın en yüksek noktası olan 1600 rakımlı Osmanlı Yaylası da beyaz

0: örtüyle kaplandı. Mayıs ayı biterken etkili olan kar yağışı herkesi şaşırttı.
1: Bu mevsimde böyle güzellikleri görmek...
2: Avrupa'ya gitmek isteyenleri büyük bir vize duvarı bekliyor. Ret oranlarının giderek artması iş adamlarını, öğrencileri ve turistleri mağdur ediyor. Ama son dönemde bir de bu duruma randevu krizi eklendi. Schengen vizesi almak isteyenler daha konsolosluğa gitmek için gereken vize randevusunu bile alamıyor. İddialara göre bazı fırsatçılar bot yazılım kullanarak internetten açılan randevuları saniyeler içinde topluyor. Sonra da fahiş fiyatlara satışa çıkarıyor.
3: Tüm vize merkezlerinde maalesef el altından randevu satımı var. Bunu bir kişi değil kişiler yapıyor. 500 euroya, 1000 euroya fahiş fiyatlara ücret alıyorlar.
0: Avrupa'ya vize almak zor ama artık randevu bile bulunmuyor. Schengen vizesi almak isteyenlerin umudu daha ilk adımda hüsrana uğruyor.
3: Randevular açıldığında SMS gelmiyor, mail gelmiyor ama buna rağmen de randevular bitiyor.
0: Schengen ülkelerine geçen yıl yaklaşık 12 milyon vize başvurusu yapıldı. Türkiye yaklaşık 1 milyon 268 bin başvuruyla Çin'in ardından ikinci sırada geliyor. Ret oranı %14,6.
2: Ancak bugün konuşulan sorun vize ret oranları değil. Asıl sorun vize sonucundan çok daha önce başlıyor. Çünkü birçok kişi vize almak için başvuru yapmak istiyor ama randevu bulamıyor.
0: Peki randevu bulunmamasının sebebi ne? İşte burada verilen ilk cevap bot yazılımlar. İddialara göre bilgisayar yazılımı kullanan bazı fırsatçılar randevu sayfalarını sürekli takip ediyor. Açılan veya iptal edilen tarihler anında tespit ediliyor ve randevular saniyeler içerisinde tükeniyor. Daha da çarpıcı olanı bu randevular yüksek bedellerle yeniden satılıyor.
3: Randevu çok açılmıyor artık çoğu ülkede. Bir önceki bayramdan beri. Çünkü el altından randevu satıyorlar. 500 euroya, 1000 euroya bazen daha yüksek fiyatlara fahiş şekilde kara borsadan randevu temini yapabiliyorlar.
0: Turizm sektörü vizeler konusunda büyük sıkıntı yaşıyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği vizeler üzerinden bot yazılımı kullananlar hakkında suç duyurusunda bulunacak.
2: İşte bu randevu krizinden dolayı turizm sektörü de haliyle olumsuz etkileniyor. İşte bu yüzden sektör temsilcileri diyor ki bu bot uygulamalarına karşı gerekli önlemler alınmalı.
3: Mesela gece 12-1 arası İspanya, İstanbul randevuları açıldı. Yani bu saatte kim için açıldı bu randevular? Randevuyu açan kişiler bazı kesimin alabileceği randevuyu açıyor ve randevular anında yine bitiyor.
2: İstanbul'un en önemli su havzalarından biri olan Küçükçekmece Gölü bugünlerde bir çevre felaketiyle karşı karşıya. Bir dönem pırıl pırıl olan gölün rengi bile değişti sevgili izleyenler. İddialara göre fabrika atıkları yüzünden, kokudan gölün kenarında bile rahat nefes almak oldukça zor. Belediye ise sessiz.
4: Biz burada balık tutuyorduk. Ama şimdi baksana. Çamur. Bildiğimiz resmen çamur.
0: Ölü balıklar, kirli bir tabaka, berbat bir koku. İstanbul'un incisi Küçükçekmece Gölü'nde yaşanan kirlilik alarm veriyor.
5: İstanbul'da bulunan Küçükçekmece Gölü. Bu bölgede yaşayanlar bir dönem bu gölde yüzmeyi öğrendiklerini ve berraklıktan dolayı gölün dibini bile gördüklerini söylüyor.
6: Çok eskiden pırıl pırıldı. Fakat şimdi imkansız, denize girdiğiniz zaman hani mikrop kaparsınız.
5: Ancak bir süredir göldeki o güzel mavilik yerini kahverengi ve kırmızı renklerine bırakmış durumda.
7: Kırmızılı 15 günden beri böyle.
8: Renk tabii ki korkutuyor. Herkes korkutur. Sonuçta normal bir şey değil.
9: İyi şeyler düşünmüyoruz. Gölün kötü olması semtin havasını da kaçırıyor.
0: Göl maviliğini kaybetmiş durumda. Kötü kokuda dayanılmaz hale geldi. Şikayetlere rağmen belediye sessiz.
10: Küçükçekmece'den Kanarya Mahallesi'ne kadar genel anlamda göl kokuyor. Hatta sadece Çekmece Kanarya Mahallesi değil, E5 tarafında da Avcılar istikametine giderken ister istemez arabayla orada da bir koku gelebiliyor.
11: Gider kokusuna yakın.
8: Rüzgarda genelde hissediyoruz kokuyu.
5: Kötü renk ve koku tekneyle gezintiye çıkmak isteyenleri de korkutuyor. Bunun yanı sıra rengin ve kokunun bu denli değişmesiyle ilgili çeşitli iddialar da var. İddialardan en çarpıcısı ise bu bölgeye yakın fabrika atıklarının bu göle boşaltılıyor olması iddiası.
6: Kadınköy'ün oradaki fabrikalar

0: işte kot fabrikaları, bilmem neleri, onların suları, atık sular göle karıştığı için göl böyle kahverengi oldu.
1: Yetkililer örnekler aldılar, henüz hiçbir çözümü olmadı.
2: Şimdi sırada dünyadan haber turu var.
3: Anlaşma çıkması uzadıkça Hürmüz'de kuyruk uzuyor. Haberciler bu bekleyişi fırsata çevirip tablo gibi görüntüleri ölümsüzleştiriyor. Washington'dan nihai karar çıkmadı ama petrol fiyatı 90 doları gördü. İranlılarsa Trump'a karşı rejimin yanında duruyor. Amerikan güçleri enerjilerini Doğu Pasifik'e kaydırdı. Narko terör operasyonunda 3 şüpheli böyle öldürüldü. Kış boyu hız kesmeyen kuvvetli yağış barajları doldurdu. Fırat Nehri havzasında seviyeler yükseldi. Suriye'de dev dalgaların ortasında bir baraj kapağı açma girişimi böyle görüntülendi. Yetkililer kısıtlı imkanlar sebebiyle canlarını tehlikeye attı. Avrupa'da kuvvetli sıcak havanın etkisinde, ancak haberin asıl konusu bu değil. Kolombiyalı bir kadın aşk çeşmesine girip yüzmeye kalktı. Eşi de onu görüntüledi. İkili hem ceza yedi hem de tarihi esere zarar vermekten ömür boyu kara listeye girdi. Londra'daki King's College Üniversite Hastanesi sıra dışı bir uygulama başlattı. Yataktan kalkamayan hastalar terasa gelerek hasret kaldıkları manzaranın tadını çıkarıyor. Araştırmalar hastaların tedavi süreçlerinin iyiye gittiğini gösteriyor. Şampiyonlar Ligi finali öncesi Eyfel Kulesi Paris Saint Germain renkleriyle aydınlandı. Yetkililerse çıkacak olaylara karşı iş yerlerinin vitrinlerini kapattı. Kurban Bayramı sonrası tersine göç sadece Türkiye'de yaşanmıyor. Bangladeş trenlerinde tablo çok daha vahim. Himalayalarda 30 kilometreye ulaşan kuyruklar var. Trafiğin, park etmek zorunda kalan araçların ucu bucağı görünmüyor. Tura Pakistan'dan bir kurban telaşıyla devam edelim. Sahibini bağlı olduğu iple sürükleyen kurbanlık ortalığı birbirine kattı. Arkadaşları ve ortaklar onu ölümden kurtarmaya çalıştı. Son konuğumuz bahçeye saklanmış dev bir kedicik. Ev sahibi onun bir dağ aslanı olduğunu neyse ki dışarı çıkmadan önce fark etti.
2: Son dönemde hayatımıza giren teknolojik ürünlerden biri de akıllı gözlükler. Hem gözlük, hem kamera, hem de internet bağlantısı sunan akıllı gözlüklerin mahremiyeti ihlal ettiği ortaya çıktı. Haberimizi de izleyelim ve akşam ajansını da burada noktalayacağız. İyi akşamlar diliyoruz.
4: Akıllı gözlükler hayatımıza girdi ve bu da birçok güvenlik açığını da beraberinde getirmiş durumda. Sadece akıllı gözlükler değil, giyilebilir teknolojilerde bu güvenlik açıklarını görmek mümkün.
3: Bir gözlük ama sadece görmek için değil, kaydeden, dinleyen, analiz eden bir teknoloji. Hayatı kolaylaştırması beklenen akıllı gözlükler şimdi gizlilik tartışmalarının merkezinde.
4: Özellikle veri güvenliği anlamında bu gözlüklerin sürekli kayıt altında olduğu, ses kaydı, video kaydı, görüntü kaydı aldığını unutmamak gerekiyor.
5: Sokakta yürürken, bir restoranda yemek yerken ya da arkadaşlarınızla sohbet ederken farkında bile olmadan bir akıllı gözlüğün kamerasına yakalanmış olabilirsiniz. Çünkü bu cihazlar kullanıcının gördüğü her şeyi kayıt altına alıyor.
4: Bu cihazlar internete bağlı cihazlar olduğu için veriyi anlık olarak internette işleyebiliyor ve daha sonra bu veriler kullanılabiliyor.
3: İşte tehlike de burada başlıyor. Hazırlanan son raporlara göre akıllı gözlüklerin kaydettiği görüntüler yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesi amacıyla inceleniyor.

0: Bulunuyor.
1: Özellikle kullanıcıların güvenlik ayarlarında gizlilik ayarlarının kontrol edilmesi, ses ayarının mutlaka kapalı durumda olması ve özellikle bu tarz mahrem yerlerde görüntü alınmaması gerekiyor. Gözlüğün hangi mobil uygulaması varsa o uygulamanın kullanılması gerekiyor.
2: Üstelik tüm bunlar onaylanan sözleşmelerle yasal hale geliyor.
3: Bunu hukukumuz açısından değerlendirdiğimizde doğrudan bizim verilerimize yönelik, doğrudan özel hayatımıza yönelik girişimlerle ilgili çok net bir şekilde anlayabileceğimiz şekilde metinler üzerinden bizim ancak bunlara onay vermemiz lazım ki hukuk uygun olsun. Bu haliyle Meta'nın önümüze sürdüğü sözleşme bizim hukukumuz açısından aykırılık teşkil etmektedir.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Avrupa Birliği'nin 6 büyük ekonomisinden Sermaye Piyasaları Birliği için ortak hamle. Avrupa Birliği'nin en büyük 6 ekonomisinin sermaye piyasalarında entegrasyonu ve işbirliğini derinleştirmek amacıyla ortak tutum üzerinde anlaştığı bildirildi. Açıklamada, entegre sermaye piyasalarının Avrupa'nın büyüme potansiyelini harekete geçirmek için kritik önemde olduğu ve yenilikçi finansal teknolojilerin desteklenerek rekabet gücünün artırılacağı aktarıldı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. Konya 92.6, Kayseri 102.9, Eskişehir 91.8, Sivas 90. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, engelli ve eski hükümlülerin istihdama katılımını artırmak için dev adımlar atmaya devam ediyor. 2025 yılındaki yönetmelik değişiklikleriyle süreçler sadeleştirildi, desteklerin kapsamı genişletildi. Rakamlar projenin başarısını gözler önüne seriyor. 2026 yılının sadece ilk iki döneminde 792 projeye yaklaşık 420 milyon liralık rekor destek sağlandı. Bu tutar 2024 yılının tamamında verilen desteğin 3 katını aşmış durumda. Yeni dönemin en dikkat çeken adımı ise destekli istihdam projesi. Otizmli, Down sendromlu, serebral palsili, zihinsel veya ruhsal engeli bulunan bireyler artık iş hayatında yalnız değil. Model kapsamında her iş yerine bir iş koçu görevlendiriliyor. Bir koç en fazla 4 engelli çalışana birebir mentörlük yapıyor. Üstelik bu koçların maliyetleri ve iş yerlerinin engellilere uygun hale getirilmesi için işverenlere ilave finansman sağlanıyor. Peki bu dev bütçenin kaynağı nereden geliyor? Finansman yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenlerden kesilen idari para cezalarından karşılanıyor. Yani kurallara uymayanların cezaları dezavantajlı gruplara istihdam kapısı oluyor. Bakanlık bürokrasiyi de azalttı. Yılda 2 kez yapılan proje çağrıları 6 döneme çıkarıldı. İl istihdam kurullarına başvuru zorunluluğu kaldırıldı. Artık projeler daha hızlı değerlendiriliyor, destekler anında ulaştırılıyor.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: İnşallah bu kutlu yolda menzile vasıl olana kadar sabırla, samimiyetle ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.
6: Gazi meclisimizde gerekli yasama faaliyetleri hız kazanacaktır. Teklifler değerlendirilecek, her partiden madde önerileri alınacak, kanunlaştırma sürecinin çerçevesi millet iradesiyle oluşturulacaktır.
4: Kurban Bayramı tatili sonrası meclisin bir numaralı gündem maddesi terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan yasal düzenlemeler olacak. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sunduğu kritik raporun ardından süreç resmen hız kazandı. Önümüzdeki haftalarda terörsüz Türkiye yasaları için mecliste ilk etap mesaisi başlayacak. Edinilen bilgiye göre süreç iki aşamalı bir hukuki çerçeveyle yürütülecek. İlk olarak sürecin genel işleyişini ve yönetimini sağlamak amacıyla geçici nitelikte bir ilk yasa çıkarılacak. İkinci aşamadaysa örgüt bağlantılı kişilerin hukuki durumlarını düzenleyen kapsamlı bir yasal çerçevenin oluşturulması planlanıyor. Örgüt mensuplarının işlenen suçun niteliğine göre ayrı ayrı değerlendirilmesi öngörülüyor. Bu değerlendirmeler sonucunda bazı durumlar için ceza indirimi, denetimli serbestlik ya da şartlı tahliye

0: gibi formüller masada olacak.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Bursa'da bir fabrikada 14 yıldır çalışan işçi bağlı olduğu sendika başkanına kızdı, öfkesini klavyeye döktü. Patronun kölesi dedi. Ortalık karıştı. İşveren işçiyi tazminatsız kapının önüne koydu. İşçi hakkını aramak için soluğu mahkemede aldı. Davaya bakan Bursa 2. İş Mahkemesi, işçiye kıdemle ihbar tazminatı ödenmesine karar verdi. İşverenin itirazı üzerine dosyayı inceleyen İstinaf Mahkemesi ise tam tersi bir karara imza attı. Kararı bozdu. Bu paylaşım sadakat borcuna aykırıdır, tazminat ödenemez diyerek işvereni haklı buldu. Yıllarca süren hukuk mücadelesinde son sözü Yargıtay 9. Hukuk Dairesi söyledi. Yüksek Mahkeme işçinin ifadelerinin doğrudan işverene, yöneticilere ya da mesai arkadaşlarına yönelik olmadığını vurguladı. Yargıtay istinaf kararını iptal etti. İşçinin 14 yıllık emeği olan kıdem ve ihbar tazminatını güvenceye aldı. Bu karar milyonlarca işçi için sosyal medya paylaşımlarında emsal teşkil edecek.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Kapının önündeki teknenin aküsünü çalıp götürüyor.
0: İş yeri önündeki teknenin yanına geldi. Önce iç kısmını kontrol etti, ardından aküsünü söküp götürdü.
2: Bak, motor açıyor, bakıyor, işine yarayacak olan bir şey var mı?
0: Görüntüler Avcılar'da kayda geçti. Esnaf akünün çalındığını fark edince hemen güvenlik kameralarını inceledi.
2: 2000 liralık, 3000 liralık şey için değer mi hırsızlık yapmaya be?
3: Burada geçen bir arkadaş bekçi koymadığımız için teknenin aküsünü çalmış.
0: Teknenin aküsünün çalındığını gören iş yeri sahibi polise haber verdi. Polis şimdi her yerde el arabasına koyduğu aküyle kaçan o hırsızı arıyor.
2: Bak,

0: akşamlar. Hoş geldiniz Satır Arası'na. Saatlerimiz 20.50'yi gösteriyor. Her cumartesi akşamı olduğu gibi gündemin öne çıkan başlıklarını konuşacağız. Bu arada iyi bayramlar. Bayramın artık son günündeyiz. Bayram sabahı olarak başlamıştı ama bugün Türkiye siyasetinde bayramlaşma beklenirken Cumhuriyet Halk Partisi'nde bayramlaşma programı kapsamında bir ayrışma gördük. İki ayrı kanatta. Bugün neler yaşandı hepsini enine boyuna konuşacağız. Cumhurbaşkanlığı tarafında tabii ki bir yarış vardı ve o süreçten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde gelen kurultay ve kurultaydan bugüne kadar yaşanan süreçte artık bugün gelinen noktada iki ayrı başlık, iki ayrı yönetim imajı çiziyor Cumhuriyet Halk Partisi. Neler olacak konuşacağız. Bugün önemli itirafları da vardı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Kameralar karşısına çıktı ve tekrar genel merkeze geldikten sonra helallik istedi. Özür diliyorum bugüne kadar fark etmediğim her şey için dedi. Özgür Özel de ona cevap verdi. Hepsinin ayrıntılarını konuşacağız. Önce müsaadelerinizle bu akşam konuklarımı takdim edeyim. Gazeteci Sayın Abdülkadir Selvi bizlerle. Hoş geldiniz Sayın Selvi.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Ekrem Kızıltaş. Ekrem Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Sayın Mete Sohtoğlu. Mete Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Sağ olun.
0: Çok teşekkürler. Ve gazeteci doktor Sayın Murat Özer. Murat Bey hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. İyi bayramlar.
0: İyi bayramlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi tabii bugünü bekliyorduk. Şöyle hem bayramın son günü olması hasebiyle hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu geçen pazar yaşananlardan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde biraz ortalık sakinleşsin sonra genel merkeze gideceğim görüşüyle birlikte bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldi Kemal Kılıçdaroğlu. Çiçeklerle de karşılandı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Sonra önce makamına çıktı, oradan bir fotoğraf paylaştı, aşağı indi, konuşma başladı derken olanlar oldu. O konuşmada bir kumpas kurdular Cumhuriyet Halk Partisi'ne de bana da dedi. Neler söyledi ve bugün neler yaşandı? Önce bir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gidelim. İlter Yeşiltaş bugün gün boyu yaşananları takip etti. İlter hoş geldin yayına.
5: Hoş bulduk Merve Tepe, iyi yayınlar.
0: Evet, yine hareketli bir günün ardından sakinlik sanıyorum. Yine bir tek sen kaldın orada. Yavaş yavaş bayrakları da...
5: Şu an
0: da...
5: oldukça sakin Merve. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi oldukça sakin.
0: Bayrakları
5: ve hatta senin de
0: galiba
5: söylediğin gibi bayraklar da indirilmeye başlandı. Bugüne özel hazırlanmıştı zaten burada. CHP bayraklarıyla donatılmıştı. Dün akşam da yine ekranlara getirmiştik. Şimdi bu bayraklar toplatılıyor. Böyle bir manzara da var. Yayına da denk geldi.
0: Evet. Şimdi tabii çok başlık var ama bugün bu FETÖ çıkışı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok

0: dikkat çekti. Partiyi ele geçirmişler dedi. Bugüne kadar hep şunu konuştuk. İhraç mı edecek, üyelikleri askıya mı alacak, ne olacak derken en sert perdeden dedi ki ben hesap soracağım. Göreceksiniz, bir kurultay yapacağım. Bunu da çok temiz bir kurultay yapacağım dedi. İstersen öğle saatlerinden bu yana neler yaşandı bir dinleyelim senden.
1: Şöyle, saatler tam 13'ü gösterdiğinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Kemal Kılıçdaroğlu senin de ifade ettiğin gibi çiçeklerle, karanfillerle karşılandı. Daha önceden yapılan bir hazırlıktı. Ankara Milletvekili Deniz Demir tarafından buradaki organizasyon gerçekleştirildi. Buradaki organizasyonu Deniz Demir başkanlığında bir grup gerçekleştirdi. Tabii saat 13'te karanfillerle karşılandı Kemal Kılıçdaroğlu. Daha sonra makamına geçti. Makamından ilk fotoğraf bekleniyordu. Daha sonra birkaç dakika sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk kez makamından 2,5 yıl aranın ardından fotoğraf paylaşıldı. Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla kısa bir değerlendirme yaptı. Hani nihayetinde ilk kez 2,5 yıl aranın ardından genel merkeze gelmişti. Genel merkezin binasında bazı içeride odalarda haliyle değişiklikler yapıldı. Burada polisle birlikte tahliye edildi. Önceki yönetim polis tarafından tahliye gerçekleşmişti. Buna dair bir değerlendirmeler yapıldığı ifade ediliyor. Ve daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu hemen arkamızda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi merdivenlerinin hemen üstünde bir platform oluşturulmuştu. O platform kurulmuştu. O platforma çıktı. Açıklamasını yaptı, konuşmasını yaptı ve tabii ki konuşmasında en önemli vurgusu şüphesiz yaptığı açıklamada manşet FETÖ konusuydu. Kimse bu şekilde bir açıklama beklemiyordu açıkçası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Tabii ki belediyelere yönelik yapılan soruşturmalar, operasyonlar, ki zaten bu nedenle arınma çağrısı yapmıştı Kemal Kılıçdaroğlu, bu yönde mesajlar vermesi bekleniyordu. Diğer yandan parti içine dönük de tabii ki önceki yönetime yönelik de bazı mesajları olur diye herkes zaten bunu ifade ediyordu. Ancak FETÖ konusu, açıkçası herkes FETÖ ifadesini kullandığında Kemal Kılıçdaroğlu bir şaşkınlık oldu. Beklenmiyordu çünkü. Peki bu FETÖ eleştirisini kime yaptı? Herhangi bir isim vermedi. Önceki yönetimi tabii ki işaret ediyor Kemal Kılıçdaroğlu ama kimleri işaret ediyor? Buna dair bir isim vermedi. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu'na şimdi yakın isimlere sorduğumuzda isim bilmiyoruz yani. Kemal Bey böyle bir değerlendirme yaptı. Önceki yönetim mutlaka işaret ediliyor ama doğrudan kimi işaret etti sorusunun yanıtını alamadık açıkçası.
0: İlter, şimdi bunu konuşalım. Önce bir hatırlatalım. Çünkü biraz tabii bugünün manşetinde bu var. Bir helalleşme, bayramlaşma programı Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden bir helalleşme programına dönüştü. Ve dedi ki bana ve partimiz, aslında bana değil partimize dedi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine sızan FETÖ ajanları var. FETÖ talimatıyla kumpas kurdular. Ben bunu fark edemediğim için sizlerden helallik istiyorum, af diliyorum dedi partililere. O açıklamayı bir verelim ekrana.
2: Şimdi beni iyi dinleyin. Tüm dünya dinlesin. Altını çizerek ve haykırarak söylüyorum. FETÖ terör örgütü başta olmak üzere hiçbir terör örgütüyle ve hiçbir yurt dışı odaklı yapıyla en ufak bağlantısı, en ufak teması olmamış alnı ak, başı dik bir adam duruyor karşınızda. Bu çaba sadece ve sadece kendi acizliklerinin, kendi korkularının tecellisidir. Şimdi müsaade edin, ömrünün en zor yürüyüşünü yapan bu kardeşiniz, bu yaşlı adam sizinle tam bu noktada tarih önünde açıkça helalleşsin. Benim bu millete, bu aziz millete, bu cefakar örgüte bir özür borcum var. Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz

0: vatan dedikçe, biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe, kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.
1: Evet, kim bu dış odaklardan medet uman o gafiller, ruhunu satmış FETÖ ajanlarını fark edemediğim için özür diliyorum diyor Abdülkadir Selvi. Kim bu CHP'ye sızan FETÖ'cüler?
2: Şöyle, Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir öz eleştiride bulunması, hatta özür dilemesi çok önemliydi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi şu ana kadar benim saydığım 70'i aşkın olağan ve olağanüstü kurultay yaşadı. Ama içlerinde en tuhaf ve ilginç olanı, mutlak buttan kararına neden olan 38. kurultaydı. Anormal bir kurultaydı. Çünkü ben kurultay salonundaydım. Kurultay salonunda araya indiğimde, daha oylama devam ederken, nasıl para döndü, nasıl delegelerin satın alındığı konuşulurdu. Konuşuluyordu. CHP kurultaylarında her şey konuşulur. Hizipçilik konuşulur. Açık söyleyeyim, mezhepçilik konuşulur, ekipçilik konuşulur. Ama bu kadar para döndüğü işi konuşulmazdı. Bu kurultayda onlar konuşuluyordu. Ve bu FETÖ yöntemleri ve CHP'yi o şekliyle ele geçirdiler. Tabii burada Kılıçdaroğlu'nun kimi kastettiğini, bu sözü kim üstüne alınırsa zannediyorum onları kastetti. Çünkü Kılıçdaroğlu daha bunu söylediğinde Güven Park'tan Anıtkabir'e doğru yürürken ilk açıklamayı Özgür Özel yaptı. Belli ki alınmış bu konuda. Manisa'dan bir FETÖ itirafçısının da bu konuda itirafları var. FETÖ'nün Manisa'da Özgür Özel'e destek olduğu yolunda. Şimdi belli ki sadece bu süreç Manisa'yla sınırlı kalmamış ve 38. kurultaya da damgasını vurmuş. Şimdi o kadar ilginç bir şey yaşıyoruz ki, bir Kılıçdaroğlu'ndan önceki CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı bir kaset darbesiyle FETÖ tasfiye etti. Şimdi daha iyi anlıyoruz ki Kemal Bey'in bu sözlerinden, kurultayda Kılıçdaroğlu'nun tasfiyesinde de yine FETÖ etkili olmuş. Bunu nasıl etkili olmuş? Şimdi ilk bir başka iddia daha, bunu da Cumhuriyet Halk Partililer yine gündeme getirdi. Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ'nün kanalı olan STV'de uzun süre program yapmasını gündeme getirdiler. Yani birisi kongrenin divan başkanı, kongreyi satın almakla, yani pavyon köşelerinde pazarlık yapıp satın almakla, delege iradesini sakatlamakla suçlanan birisi divan başkanı olarak Ekrem İmamoğlu, diğeri de arkasından gözyaşı döktüğü Ekrem İmamoğlu'nu, Ekrem İmamoğlu ile işbirliği yapıp Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviren Özgür Özel. Burada zannediyorum bundan sonra bu tartışma biraz daha büyüyecek. Belki Kemal Bey bir isim vermese de bir eşkal tarifi yapacak, ama benim ilk anladığım, bu işi ilk üzerine alınan Özgür Özel oldu. Daha Güven Park'tan adım atmadan bu konuda değerlendirmeler yaptı. İkincisi de Ekrem İmamoğlu oldu, anlaşılıyor. Çünkü Kılıçdaroğlu'nu deviren, sırtından hançerleyen onlardı.
1: İki kişi var. Zaten açık açık diyorsunuz ki Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel bunu. Üzerine alınanlar da onlar. Evet. Kastettiği kişiler de onlar.
2: FETÖ itirafçılarının da bu konuda özellikle Manisa'da Özgür Özel ile ilgili itirafları var.
1: Sizce Ekrem Bey kimi kastetti?
3: Yani Abdülkadir Bey'in kanaatine katılıyorum. Yarası olan gocunur derler. Ya da biz 40 kişiyiz, birbirimizi biliriz sözü de vardır. İsim vermesine gerek olmadan burada Abdülkadir Selvi de altını çizdi. Bir, bu kurultayı sakatlayan zihniyetin arka planındaki en önemli ismin İmamoğlu olduğunu biliyoruz. Yani delegelere para, market kartı, daire, işte belediye başkanlığı, belediye müsiyeliği falan dağıtarak orada delegelerin iradelerini ipotek altına alan ve birisini arzu ettiği, muhtemelen kukla olarak kullanabileceği birisini seçtiren isim İmamoğlu. İmamoğlu FETÖ bağlantısıyla alakalı Samanyolu TV'de spor yorumculuğunun da ötesinde. Hı hı. Daha sonraki olaylarda ki Kılıçdaroğlu'nun özür dilemesi burada anlam kazanıyor. Hatırlayın 17-25 Aralık olaylarında, hemen arkasından dershaneler meselesinde, yine arkasından değişik dönemlerde, bu arada FETÖ medyasına yönelik operasyonlarda falan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu, Özel hepsi aşağı yukarı bir arada, nöbetleşe bir aradaydılar. Burada Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden o dönemde kandırıldığını, tam aksi bir şeye ikna edildiğini anlamak belki mümkün. Dolayısıyla aramıza karıştırılan ve bizi belli bir noktada kanalize eden FETÖ mensupları derken, burada ayan beyan belli olan İmamoğlu, çünkü o yapı içerisinde görevli birisiydi, futbol yorumcusu olarak da olsa. Özgür Özel ile alakalı bugünlerde alttan alta dolaşan bir başka konu var. Kızının yapıya ait kolejde okuması, orada dönem dönem gerek var ya da yok bilinmeden ödüller verilmesi, işte Manisa milletvekili olarak gidip o ödülleri kendine vermesi ve bunun yanında başka bir takım ilişkiler de oldu. Dolayısıyla o dönemki ilişkiler üzerinden FETÖ ile bağlantı sebebiyle Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunulabileceğine dair bir takım rivayetler var. Hı hı. Ne kadar doğru, ne kadar gerçek bilmiyoruz ama burada çok açık Sayın Kılıçdaroğlu artık belki çok şey anlatacağını düşündüğümüz bugün büyük ihtimalle anlatabileceklerinin sadece bir kısmını anlatarak, bir kısmını da ima ederek hı hı. bazı şeylerin kapağını açtı. Evet. Söylediklerinden zaten her birimiz kimi kastettiğini de rahatlıkla biliyoruz. Şimdi, onun için herhalde isim vermeye ihtiyacı hissetmedi.
1: Şimdi yani hem tabii kimi kastetti diye sorayım, hem de insanın aklına da şu soru geliyor. 13 yıl genel başkanlık yaptınız, değil mi? Hani şimdi Abdülkadir Selvi varken bu soruyu benim sormam çok doğru değil ama doğal olarak insan sorguluyor. Nasıl sızdınız? Yani bu FETÖ ajanları diyor, çünkü hani sadece iki isim söylüyorsunuz şimdi, iki isim göz önünde olduğu için ve hani bu olayın ana öznesi iki kişi olduğu için, ama muhtemelen kastettiği iki kişi değil. Bütün bir ekip ve ajanlar diyor. Yani görünen var, görünmeyen var herhalde, değil mi? Siz çok daha iyi bilirsiniz önceki yapılanmalarından. Dolayısıyla kimler bu isimler? Nasıl bir yapılanma ve siz 13 yıl boyunca CHP'nin genel başkanlığını ve Türkiye'nin ana muhalefet partisinin başındaydınız. Bunu hiç mi fark etmediniz? Nasıl sızdı bu isimler Cumhuriyet Halk Partisi'ne?
4: Yani Kemal Kılıçdaroğlu bugün yaptığı helalleşme çağrısı ve özür beyanı aslında ben bu yapının tamamını olmasa da çok önemli bir kısmını zaten biliyordum. Çok net biliyordum. Benim adaylık sürecimde de zaten bunlar çok net bir şekilde etkili oldular. Şunu söylememiz lazım, bakın Fethullahçı terör örgütü, Fethullah Gülen isimli bir iblisin kurduğu bir örgütten bahsetmiyoruz. Bu başka bir şey. Yani bu Türkiye'de İslami cemaat görünümlü, kendisini Risale-i Nur'a nispet eden bir yapı. Ama öyle olmadığını biliyoruz. FETÖ ne demek? FETÖ CIA'nin Türkiye şubesi demek. FETÖ CIA adına, hatta bazen Mossad adına, bazen de İngiliz istihbaratı adına, bazen Alman istihbaratı adına Türkiye'deki iktidarı Batı'nın istediği şekilde hareket ettirmek için gayret eden yapının adı. O FETÖ bazen İslami görünümlü olabilir, bazen 60 darbesinde, 80 darbesinde olduğu gibi çok Kemalist görünümlü olabilir. Fark etmez. Bu Batı ile alakalı, Batı'nın Türkiye'deki çalışmalarını yürüten, onun Batı'nın iradesinin Türkiye'deki iktidar üzerinde bir tasalluduna biz FETÖ diyoruz. FETÖ bir marka. O açıdan Ekrem İmamoğlu mu FETÖ'cü? Yoksa Özgür Özel mi FETÖ'cü? Onların dershanesinde yetişmiş. Bunlar çok önemli şeyler değil. Bunlar artık detay. Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'nün, yani daha doğrusu Batı'nın kendisinin adaylık sürecinde dahi nasıl müdahil olduğunu en birinci dereceden kendisi yaşamış bir kişi. O açıdan bu özür beyanı ve helalleşmenin ardından Amerika ziyaretinde, o hamburgercide geçen vakti de, orada kimlerle görüştüğünü de beyan edecek ki, anlatacak, detaylarını verecek. Benim adaylık sürecimde kimler bu şekilde Recep Tayyip Erdoğan iktidarını devirip bir yanına Ali Babacan'ı, bir yanına Davutoğlu'nu, Karamollaoğlu'nu alarak Refah Partisi, Saadet Partisi'nin önünde Mücahit Kılıçdaroğlu sloganı attıracak kadar bir akıl tutulması yaşatacak bir provokasyonu, yani bu kadar inanılmaz örgütlü bir çabayı hangi yapının ve ne amaçla yaptığını da izah edecek. O zaman diyeceğiz ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun tövbesi sahih bir tövbedir, nasuh bir tövbedir. Gerçekleri görmüştür. Gerçekleri ne zaman gördü Kemal Kılıçdaroğlu?

0: kendisine de aynı şekilde darbe yaptıklarında döndüler, dediler ki ey Kemal Kılıçdaroğlu, sen %48'e kadar bizim işimize yaradın. Ama bizim ihtiyacımız olan şey Recep Tayyip Erdoğan iktidarını bütünüyle silip atmandı. Bunda muvaffak olamadın. Yanına bir Saadet'i koyduk, yanına Davutoğlu'nu koyduk, yanına Babacan'ı koyduk, FETÖ'sünü koyduk, PKK'sını koyduk, DEM'ini koyduk. Sen bu kadar becerebildin ey Kılıçdaroğlu. O açıdan seni biz deviriyoruz dediler. O zaman dank etti Kemal Bey'in kafasına. Şimdi diyor ki evet, CHP 3 yıldır yolsuzluklar yapan, hırsızlıklar yapanların tasallutu altında, işgali altında, FETÖ'cülerin işgali altında. 3 yıldır değil Kemal Bey, çok uzun süredir işgali altında ve size dokununcaya kadar da siz avazınız çıktığı kadar bağırmadınız. Evet, bundan dolayı Bizar diyor ki evet çok rahatsız oldum, keşke zamanında söyleseydim. Evet. Ben inanıyorum Kemal Kılıçdaroğlu bugün söylediği, o FETÖ ile beraber söylediği şey ne diyor? Ben yaşlı bir adam olarak diyor, ne FETÖ'ye bulaşmış ne de FETÖ ile beraber yabancı istihbarat örgütlerine bulaşmış bir insan, bulaşmamış bir insan olarak karşınızdayım diyor. Samimi olarak gerçekten yabancı istihbarat örgütlerinin yönlendirmesiyle hareket etmemiş bir adam olabilir. Ben buna inanırım. Bir Türk vatandaşı olarak da inanmak isterim. Ama o zaman bu çarpık ilişkiler esnasında, kendisinin Cumhurbaşkanlığı adaylığı esnasındaki süreci çok net bir şekilde çıkacak, çıksın, anlatacak ki diyeceğiz ki bu çirkin kumpasın içinde Özgür Özel bu noktada duruyor, İmamoğlu bu noktada duruyor diye çok daha net bir şekilde söyleyeceğiz.
1: Şimdi bunun nasıl yankılandığını genel merkezde sorayım. İlter, kimi kastettiğine dair genel merkezde nasıl bir yorum var? Bir de tabii az önce de söyledim. Şimdi direkt olarak isim evet ama daha fazlasını söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ajanlar var diyor. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle konuştun mu bugün? Ne konuşuluyor genel merkezde bu açıklamalar sonrası?
2: Konuştum Merve Tepe, sordum tabii ki. Yani burada bir FETÖ vurgusu önemliydi. Sizin de aktardığınız gibi, konuklarımızın da aktardığı gibi. Tabii burada kim işaret ediliyor? Bunu Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlere sorduğumuzda tabii ki haliyle Kemal Bey şu şu isimleri kastetti veya şu şu isimleri işaret etti demiyorlar. Ancak şöyle yorum yapılıyor. Önceki yönetime yönelik bir eleştirisi oldu Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bunu bu şekilde yorumluyoruz şeklinde değerlendirme yapıyorlar. Tabii net olarak hani şu ismi, şu kişiyi işaret etti demek doğru olmaz şeklinde bir değerlendirme söz konusu. Aslında burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun ajanlar olarak kimi kastettiğini burada kendisinin de açıklaması gerekiyor nihayetinde. Herkes şu anda bu sorunun peşine düşmüş durumda. Bu sorunun cevabı aranıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklara, yakın isimlere sorup biz de bu sorunun yanıtını, cevabını bulmaya çalışıyoruz. Ancak nihayetinde hali hazırda yapılan değerlendirme şu ki Kemal Bey önceki yönetimi işaret etti, önceki yönetimi kastediyor şeklinde bir değerlendirme yaptılar. İsim vermeden tabii ki.
1: Buyurun Mete Bey.
3: Neticede 2016-2017'den sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin hangi görevde olursa olsun yetkililerinin yurt dışı ziyaretlerine bakıp orada kimlerle görüştükleri ya da yıllar sonra ortaya çıkan fotoğraflarına baktığımız zaman aslında bir isimden ziyade daha başka devasa bir yapı çıkıyor. Yabancı dış kaynaklı bir takım kuruluşlar çıkıyor, siyasetçiler çıkıyor. Neticede izleyicilerimiz de buna vakit ayırmalı. Neticede Türkiye'nin kaderini etkileyecek bir şey. 2016-2017'den sonra Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin ya da Avrupa Teşkilatı'nda görevli kişilerin kimlerle temasta olduğuna bakarlarsa Google mecrasını kastederek söylüyorum, rahatlıkla bu isimlere ulaşabilirler. Fakat burada bu helalleşme içerisinde haksızlığa girebilen bir insan değilim. Burada araştırarak geldiğimde bir mesele var. Bu helalleşme içerisinde özür dilemesi gereken bir kurumunda şu an benim bulunduğum ekrandan yayın yaptığımız A Haber'den bir özür dilenmesi gerekiyor. Tek tek tarih olarak içeriklerine girmeyeceğim. Ama ben biraz böyle derin araştırmayı seven biri olduğum için. Bakın, içeriklerini söylemeden Ağustos 2018'de, Kasım Aralık 2020'de, Ekim-Kasım 2021'de ve 12-13 Ekim 2019'da, hadi bunu söyleyeyim, Barış Pınarı Harekatı öncesi ve sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye yönelik operasyon öncesi, hem operasyon anında hem de operasyon sonrasında Kemal Bey

0: liderliğindeki, Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki siyasilerin yaptığı açıklamaları buradan bir kez daha tekrar etmek istemiyorum. İftiralarla dolu, ithamlar, suçlamalarla dolu ama hepsinin kanıtlarıyla gerek devlet kanadının gerekse bölgeyi takip eden tüm uzmanların yahu böyle bir şey yok, gerçeği bu dediğimiz halde bu sistematik olarak hem bazı medya kuruluşları ki bunların içerisinde A Haber başı çekiyor. 2018-2017 var. Bakın bu gördüğünüz tablo Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Haber'e, Turkuaz Medya bünyesindeki A Haber'e yönelik sadece kişisel söylemlerinden oluşturduğu asılsız çıkan ithamları, iftiraları 1,5 milyon tane Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın medya ağından tweet atılmış ve bunun 1 milyon 200 bin tanesi asılsız sahte hesaplar, bir ağ kurulmuş. Bu ağın CHP'nin kaçıncı katında olduğunu Kemal Kılıçdaroğlu bir Türk vatandaşı ve aynı zamanda gazetecilikte de uğraşan bir kişi olarak çok affedersiniz düzelteyim bir daha göstereyim. Çünkü bu yayına benim hazırladığım, emek verdiğim bir şey. Bakın bu gördüğünüz tablo Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Haber'e yönelik asılsız iddiaları ve sosyal medya yayılım haritası. Bu CHP'ye yakın ve daha sonradan fonlandığını öğrendiğimiz kişi ya da gruplar Sayıştay raporları bağımsız sosyal medyada haberlerin doğruluğunu kontrol edenler tarafından yalanlanan 1,5 milyon tane tweetin, sosyal medya mesajının yalanlanma ağı. Bu ağın kaçıncı katta olduğu, kimler tarafından yönetildiği, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, aynı zamanda diğer medya kuruluşlarında da isim isim hedef gösterilerek itibarları yerle bir edilen, onurları kırılan, onurları çiğnenen, sadece işini yapmak olan, belki de tek suçları arafta kalmak olan insanların günahı vebali boynunadır. Helalleşmekse açıp tek tek özür dilemesi gerekir. Eğer bir normalleşme adımından bahsedeceksek ileride, şu tablonun hesabını CHP Genel Merkezi kaçıncı kattan vermek istiyorsa versin. 1,5 milyon tane şu an benim bulunduğum kanaldan, bu kanal hakkında 2016-2017'den itibaren asılsız haber yapılmış. Bu işten, sosyal medya analizinden anlayanlar da bunun tek tek hesaplarla ilgili daha büyük, benim ekranım küçük mütevazi, daha büyük bir ekrandan hangi hesaptan ilk yayınlandığı, kimin tarafından paylaşıldığı, burada hukuki bir duruma sorumluluk almamak adına CHP milletvekillerinin nasıl bazılarının özenle bu yalanları yaydığını ve gündeme getirip Türkiye kamuoyunu meşgul ettiğini ben de bir şikayet olarak ve talep olarak buradan Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek soruyorum. Sadece helalleşme parti içinde değil, arınma değil. Bu yapılan muamelelerin de hesabını soracak madem öyle bir mekanizma kurulsun.
1: Onları saydığınız tarihlerden bugüne kadar zaten sosyal medyada değil canlı canlı her yerde de yaşadık bu çatı altında çalışanlar olarak. Ve hepsine de cevabını verdik. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ama zaten bugün gelinen noktada da birçok şey ortaya çıktığı için bunu özellikle tekrar savunma ihtiyacı hissediyorum. En azından ben 10 yıldır burada çalışan biri olarak bu süreçleri çok yakından biliyoruz zaten.
2: Galiba altını en çok kuvvetlice çizmemiz gereken konu Sayın Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'un hemen ardından çeşitli defalar 15 Temmuz tiyatrodur, 15 Temmuz şeydir, kontrollü darbedir, 15 Temmuz bir senaryodur ve benzeri sözlerle 15 Temmuz sonrasında
0: onlar da var.
2: Yeni kapı ruhuna belli ölçüde ikircikli bir şekilde katılmış olsa da zannediyorum siyasi sebeplerle ve herhalde daha çok FETÖ tarafından ya da FETÖ'nün Cumhuriyet Halk Partisi içindeki ajanları vasıtasıyla doldurularak Sayın Kılıçdaroğlu sıklıkla işte kontrollü darbe, senaryo, tiyatro falan şeklinde çok yoğun bir şekilde o işin propagandasını yaptı. Özür dilenmesi gereken konulardan birisi de bu zannediyorum.
1: Peki. Şimdi CHP'lilerin eski FETÖ'ye ilişkin açıklamaları var Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki isimlerin. Onları bir derledik, bir dinleyelim.
3: 2003 yılından bu yana Amerika, evet, 1 Mart tezgahı kademe kademe kademe CHP'yi işgal etti.
4: Bu CHP'ye oy verirseniz FETÖ'ye oy verirsiniz. Bu kadar net.
5: Her ne kadar parti yönetimimiz inkar etse de çok açık olarak

0: 30 Mart seçimlerinde bir ittifak yaptı. Cemaatle ittifak yaptı. İllerde ve ilçelerde cemaatin çeşitli unsurlarının Cumhuriyet Halk Partisi ile yürüdüğünü hepimiz gördük.
1: Evet Abdülkadir Selvi, şimdi tabii az önce dikkat çektiğim, altını çizdiğim nokta bu açıklamalar, bugüne kadar gelen açıklamalar ve siz 13 yıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını yaptınız. Bir yerde şimdi Murat Özer'in söylediği yere geliyor konu. Bugün açıklamasında hatta Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde demokrasi vardır dedik. O kurultaydan sonra çıktık dedi. Siz de diyorsunuz ki kurultayda biz oradaydık. Bunlar aralarda hep konuşuldu. Yani bunu sonradan Kemal Kılıçdaroğlu duyma ihtimali yok. İlla ki sonradan delillenmiştir ama şimdi ne oldu da sonra mesela herkes FETÖ'cü oldu ya da bu kurultayı yapanlar FETÖ ajanı oldu? Bugüne kadar neredeydiniz?
2: Şöyle, şimdi orada fark etmemek çok büyük bir zaaf. O zaaf zaten genel başkanlığına mal oldu. Ama bugün fark edip özür dilemek de bir erdemdir. Cumhuriyet Halk Partisi sadece Kılıçdaroğlu'nun söylediği dönemde değil, uzun bir süredir FETÖ operasyonlarına sahne oluyor. Düşünsenize, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Deniz Baykal bir kaset darbesiyle tasfiye edildi. Ve ondan önce başka bir operasyon daha vardı. Deniz Baykal, Mustafa Sarıgül'le yarıştığı kurultayda ne dedi? Kara para Cumhuriyet Halk Partisi'ne hakim olamayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'de olanlar partiyi satamayacak, partiyi alamayacak. Ama dediği olmadı. Kara para değil, kirli para hakim oldu. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın aldılar para gücüyle. Önce İstanbul İl Teşkilatı'nı satın aldılar. Sonra genel merkezi satın aldılar. Ekrem İmamoğlu'nun bir numaralı adamlarından Fatih Keleş ne diyor? Cumhuriyet Halk Partisi'ni aldık. Şimdi baba Cumhurbaşkanı olacak. Yani Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin kaynakları bize akacak diyor. Yani önce İstanbul İl Kongresi'ni aldılar. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni aldılar. Sonra o para gücüyle Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığını almaya kalkıştılar. İşte orada yargı duvarına kafalarını vurdular. Burada elbette ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda çok büyük eksikliği ve zaafı var. Ama şunu da unutmamak lazım. Yani bu FETÖ dediğimiz yapı bu ülkede savaş uçaklarını kaldırdı. Tankları yürüttü.
1: Çok da zor değil CHP'ye sızması diyorsun.
2: Yani onu kimse göremedi. Ve FETÖ denilen yapı Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir cemaat görünümlü bir darbe girişiminde bulundu. Eğer Recep Tayyip Erdoğan diye yürekli bir insan ve onun arkasında yer alan bu millet olmasaydı o darbe önlenemezdi. Yani bu güç 40 yıl içerisinde öyle sirayet etmiş ki kılcal damarlara kadar, 28 Şubat sürecinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki dindar subayları, as subayları bunların ihbar ettiği ortaya çıktı. Onları attırıp kendileri yerlerine yerleşmiş. Daha sonra Yarsav'a Atatürkçü kılıfıyla sızıp yargıyı oradan ele geçirmiş. Sonra Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde Atatürkçülük yarışına girmiş, en büyük Atatürkçü görünümüyle general seviyesine gelmişler. Arkadaşlar, bu darbeyi yapanlar tuğgeneral ve tümgenerallerdi. Şimdi buraya kadar gelmiş. Burada elbette ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir eksiği var ve o eksiğinin bedelini de ödemiş bir adam. Hani Nasrettin Hoca damdan düşmüş, gelmiş millete akıl verilmiş, bana bir tane damdan düşeni getirin demiş. Damdan düşmüş birisi olarak Kemal Bey'in bu itirafı gerçekten çok kıymetli. Bunun üzerinde durmak gerekiyor. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü ve dirayetli liderliği olmasaydı bugün Türkiye başka bir Türkiye olacaktı. Hümeyni'nin Fransa'dan getirildiği gibi Amerika'dan FETÖ'yü getirip Ankara'da alternatif Çankaya Köşkü olarak hazırladıkları makama yerleştireceklerdi ve Türkiye Cumhuriyeti'nde yasalar çıktıktan sonra aynı İran'da olduğu gibi dini lider onaylamadan yürürlüğe girmeyecekti. Çünkü FETÖ 79 İran devrimi olduktan sonra biz niye yapamıyoruz diye bunu kendine örnek alan bir yapıydı. İşte ben sormuştum, bu yapı Afrika'da, Amerika'da, Avrupa'da bu kadar yaygınlaşıyor, CIA'den bu kadar etkin destek mi alıyor diye. Demişlerdi ki evet, çok ciddi destek alıyor Mossad'dan ve CIA'den, çünkü zaten onlar şimdi koruyor, ama bazı yerlerde bunların yapılanmasını CIA örnek alıyor. Öyle bir yapılanmaya giriyorlar ki Balkanlar'da ve Afrika'da CIA bunları örnek alıyor. Böyle bir yapıyla karşı karşıyayız. Kılıçdaroğlu'nun bu sözü bence CHP tarihinde bir milattır.
1: Peki bundan sonra ne olabilir Sayın Selvi? Yani şimdi bunu daha önce, hatta bayramın ilk günü Kemal Kılıçdaroğlu bankta oturarak gazetecilerin sorularını yanıtladı ya, orada dedi ki hiç bilinmeyen şeyler açıklayacağım. Evet. Muhtemelen bunu kastetti. Şimdi bunun arkasında da bu ilk konuşmaydı. Muhtemelen bir adım gelecek, gelmek zorunda. Yani FETÖ'ye dair biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde ne görebiliriz?
2: Şunu da size kulis bilgisi olarak paylaşayım. Kılıçdaroğlu diyor ki ilk parti meclisi toplantısında bazı şeyler kamuoyu önünde açıklayacağım ama partiyle ilgili her konu kamuoyunun önünde açıklanmaz. İlk parti meclisi toplantısında yüzlerine karşı söyleyeceğim. CHP'yi nasıl kirlettiklerini anlatacağım. Onlarla hesaplaşacağım, yüzleşeceğim diyor. Bu açıdan partinin kapalı toplantılarında neler söyleyecek ben şimdiden
3: yani
2: merak
3: FETÖ
2: ediyorum.
3: Yani FETÖ ajanı olarak itham ettiği kişiler aslında parti meclisinde bulunan
1: partinin
3: kişiler.
1: Partinin içinde olan
2: yani
1: kişiler.
2: Söylediği şeyler tabii ki parti içerisinde olan şeyler, partide operasyon yapanlar ve Kılıçdaroğlu'nun devrildiği 2023 kongresinde Kılıçdaroğlu'nun devrilmesini sağlayanlar. Ama ondan sonra da partiyi kirletmeye devam edenler diyor ki evet konuşmamda bazı şeyler söyleyeceğim ama her şey halkın huzurunda söylenmez. Bazı şeyleri de parti meclisi toplantısında yüzlerine karşı söyleyeceğim, hesaplaşacağım, yüzleşeceğim onlarla diyor. Şimdi bunlar çok önemli şeyler. Çok. Eğer bu partide genel başkanlık yapmış 13 yıl sonra devrilmiş ve geri gelmiş birisi bunu söylüyorsa bu bir tecrübe birikimidir. Bunu bir intikam alma olarak görmemek gerekir.
1: Bir de delilli ispatlıdır
2: tabii,
1: muhtemelen.
2: Yani bence bu şeyden sonra, yani bu açıklamadan sonra bunun üzerinde dikkatli bir şekilde durmak lazım. Kurultaya evet biz parayla alındı, parayla satıldı, pavyon köşelerinde pazarlıklar yapıldı diye baktık ama bu boyutuna bakmadık işin doğrusu. Şimdi bundan sonra CHP'nin nasıl kurultayda FETÖ ajanları aracılığıyla ele geçirildiğini, nasıl en yakınına kadar sızdıklarını genel başkanın onu görmemiz lazım. Dedi ki bağrımda bunları beslemişim dedi.
3: Evet.
2: Ya bu da çok önemli.
1: Tabii.
2: Bağrında beslemesi için en yakında olması lazım. Gerekir. Bunu da ifade etti. O açıdan evet bir zaaf vardır. Bunu da söyleyebilecek hakka sahip bir insanım. Ben çünkü kendisiyle görüştüğüm zamanlarda şunu söylemiştim. Kontrollü darbe diyorsunuz. Bu FETÖ söylemi. FETÖ dilini kullanıyorsunuz. Bu doğru değil demiştim. Daha sonra da bunu yazımlarımda da bu FETÖ dilidir, bu yanlıştır diye ifade etmiştim. Ama o zamanlar tabii ki o tür uyarılara kapalıydı. Ama bunu anlamak için herhalde
1: biraz daha zaman geçmesi gerekiyormuş. Evet. İlter, Özgür Özel cephesiyle hiç konuşabildin mi? Yani bu açıklamalar o tarafta nasıl yankılandı? FETÖ açıklaması.
4: Özgür Özel bu konuyla ilgili bir değerlendirme yaptı ancak çok fazla hani her cümleye birebir yanıt verdi diyemeyiz Merve Tepe. Daha farklı, daha derinlikli değerlendirmeleri muhakkak Özgür Özel daha sonra yapacaktır. Özgür Özel malum bugün Ankara İl Başkanlığı önündeki toplantının ardından, halk buluşmasının ardından Anıtkabir'e geçti. Yoğun bir günü geride bıraktı kurmaylarıyla birlikte. Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar karşı tarafta da geniş yankı uyandırmış durumda. Önemli iddialar, FETÖ iddiasını Kemal Kılıçdaroğlu gündeme getirdi. Ve aynı zamanda yolsuzluk ve rüşvet iddialarına dair de çok sert açıklamalarda bulundu. Ayaküstü bazı değerlendirmeleri oldu Özgür Özel'in ancak kapsamlı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada

0: Türk siyaset, yakın siyasi tarihi ilgilendiren önemli açıklamalarıyla ilgili çok kapsamlı bir değerlendirmesi olmadı. Tabii şu durum da ortaya çıktı aslında. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu 13 yıllık dönemde Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine, daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik FETÖ eleştirileri oluyordu. Parti içinden de sesler yükseliyordu. İşte FETÖ ile yerel seçimlerde ve genel seçimlerde işbirliği yapıldığına dair itiraf niteliğinde açıklamalar yapılıyordu. Ancak o dönemde Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi bu iddiaları reddediyordu. FETÖ yapılanması asla yoktur şeklinde değerlendirmeler oluyordu. Ancak anlıyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu 13-15 yılın ardından bu yapılan eleştirilerin haklı olduğunu kabul etmiş oldu aslında. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada 15,5 yıl aranın ardından bu şekilde bir değerlendirme yapması da hakikaten çok önemliydi. Dediğimiz gibi daha önce parti yönetimine, kendisine yönelik FETÖ eleştirileri yapılırken, partide bir FETÖ yapılanması iddiası dillendirilirken Ankara'da ve aynı zamanda milletvekillerinden, eski ve yeni milletvekillerinden bu yönde değerlendirmeler gelirken, itiraflar gelirken Abdülkadir Selvi'nin de ifade ettiği gibi Kemal Kılıçdaroğlu asla ve kata böyle bir durumun partide olmadığını ifade ediyordu ve nihayetinde o dönem CHP'ye bu yönde eleştiri yapanların haklı olduğunu da, en azından Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü yaptığı açıklamadan o günkü eleştirilerin haklı olduğu da gözler önüne serilmiş oldu.
1: Evet.
0: Bu şekilde değerlendirebiliriz.
1: Evet, alnımız ak çıkışlarından sonra bugün tabii o diğer mesajları da konuşacağız. Bir reklam arası için müsaade isteyeyim. Aranın ardından devam edeceğiz.
2: Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 125.410 megawatt oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre toplam elektrik kurulu gücünün %62,5'ine karşılık gelen 78.377 megawattlık kısmı yenilenebilir enerji oluşturdu. Yerli kaynakların payı ise %71,7 oldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sadece güneşte son 13 yılda sıfırdan 26.769 megawattlık bir kurulu güce eriştik. Güneş bu yıl sonunda hidrolik gücü geçerek toplam kurulu güçte zirveye çıkacak ifadelerini kullandı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Halk, A Haber Radyo, haberin radyosu. Erzurum 98, Malatya 104.3, Elazığ 99.4, Ağrı 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Yangın duyduğunda o geceki kendi yangınımız. Ben devamlı beynimde o geçmişi hatırlıyorum.
7: Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 gecesi yaşanan ırkçı vahşetin üzerinden 33 yıl geçti. Ancak Türk toplumunun hafızasına kazınan acı ilk günkü gibi tazeliğini koruyor. 4 Alman ırkçı tarafından kundaklanan evde Gürsün İnce, Gülistan Öztürk, Hülya Genç, Saime Genç ve Hatice Genç alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan bu katliam Almanya tarihinin en karanlık ırkçı saldırılarından biri olarak kayıtlara geçti.
8: 33 yıl geçmiş olan süre içerisinde maalesef ırkçı terörün dışlamaya yönelik, ayrımcılığa yönelik, İslam düşmanlığına yönelik bu anlayışın halen çok geniş anlamda varlığını sürdürdüğüne şahit oluyoruz.
7: Solingen'de düzenlenen 33. yıl anma töreninde unutmadık, unutturmayacağız mesajı verildi. Törene AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Kuzey Ren-Vestfalia Eyaleti Aile ve Gençlik Bakanı Verena Schaefer, Solingen Belediye Başkanı Daniel Flem, genç ailesinin yakınları, sivil toplum kuruluşları ve yüzlerce Türk ve Alman katıldı.
8: Gerçekleşmiş olan bu saldırıya karşı duruşumuzu ifade etmek, anlayışımızı, bakışımızı ifade etmek üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlandırılması çerçevesi içerisinde bugün

0: Odaydık. Hem varlığımızla hem konuşmamızla birlikte bu anlayışa karşı mücadelenin mütemadiyen devam etmesi gerektiği konusundaki hassasiyetimizi vurguladık.
1: Konuşmalarda ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve aşırı sağ tehdidine karşı ortak mücadele çağrısı yapıldı.
2: Kimsenin başına Allah vermesin, bu acı çok acı. Yani yükü kaldıracak durumda değiliz ama yapacak bir şey yok, hayat devam ediyor.
1: En büyük tartışma ise saldırıyı düzenleyen 4 failin durumu. Katliamdan sorumlu tutulan saldırganlar aldıkları hapis cezalarını tamamladıktan sonra serbest kaldı. Bugün farklı isimler ve kimliklerle toplumun içinde yaşamlarını sürdürmeleri genç ailesinin yakınlarının acısını daha da derinleştiriyor.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Gerekirse yeniden harekete geçme kapasitemiz var. Bundan fazlasıyla eminiz.
5: Diplomasi suya düşerse İran'a yeniden saldırırız dedi. Asyalı müttefiklerine Çin tehdidine karşı daha fazla silahlanma çağrısı yaptı.
4: Bugün bölgeye baktığımızda Çin'in tarihi boyuttaki askeri yığınağı ve faaliyetlerinin bölgede ve ötesinde genişlemesi konusunda haklı bir endişe var.
5: ABD Savaş Bakanı Pete Hexit, Singapur'da düzenlenen Shangri-La Güvenlik Forumu'na katıldı. Tahran yönetimini bir kez daha tehdit eden Hexit, Washington'ın gözünü İran'a çevirse de Asya Pasifik'ten dikkatini çekmediğini söyledi.
4: Hala küresel yükümlülüklerimiz var. Örneğin İran'ın nükleer silah edinmemesini sağlamaya odaklanmış durumdayız. Ama aynı anda iki şey yapabiliriz.
5: Bölgedeki güç dengesini korumanın önemine dikkat çeken Hexit, Asya'daki müttefiklerinden savunma harcamalarının artırılmasını istedi.
4: Başkan Trump bu yıl savunmaya 1,5 trilyon dolarlık nesiller boyu sürecek bir yatırım yapmayı planlıyor. Müttefiklerimizden ve ortaklarımızdan da %3,5 talep ediyoruz.
5: Konuşmasında Çin tehdidini açık açık dile getirse de Pekin'e karşı ifadeleri temkinliydi.
4: Çinli muhataplarımızla daha sık görüşüyoruz ve askeri iletişim kanallarını açık tutuyoruz.
6: Devam ediyoruz satır arasında kısa bir aranın ardından. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde bayramlaşma etkinliği altında iki farklı mekan, aynı adres ve iki farklı adres ve aynı tarihte, aynı saatte gelen açıklamalar sonrası Kılıçdaroğlu'nun FETÖ açıklaması, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki FETÖ yapılanması açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Burada kimi kastediyor bunu konuşuyoruz. Birazdan bu yolsuzluğa dair itirafları da paylaşacağım. Çünkü orada da aslında yolsuzluğa dair söylediği şeyler de önemli. Çünkü bugüne kadar bu yolsuzluk soruşturmaları da hep yine tıpkı bu mutlak putlan davası gibi işte iktidarın yaptığı şeyler olarak söyleniyordu, yorumlanıyordu ama bir yerde lider de, yani CHP'nin lideri de artık bunu açık açık itiraf etmiş oldu, isim vererek de orada belediyeleri de eleştirdi. Ama bu FETÖ konusunu biraz daha konuşalım isterim çünkü bu bugünden itibaren ayrı bir tartışma konusu haline gelecek. Şimdi bugüne kadar tabii nasıl bu yapılanma görülmedi ya da ortak kanı sanıyorum şu, Kemal Kılıçdaroğlu kendisine dokunulunca bunu söyledi diyorsunuz değil mi Murat Bey?
7: Evet, ben tabii şunu söyleyelim, Abdülkadir abinin söylediği şey kıymetli. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kadar tecrübe sonunda 78 yaşında bir büyüğünüz olarak konuşuyorum dedi. Bir dede olarak konuşuyorum dedi. Yani herhangi bir bu bir makam, mevki, başka bir şey beklentisi olmayan bir adam olarak söylüyorum. Yani bunun için söylüyorum. Türkiye'nin hayrına bir şey söylüyorum. Beni o sebeple dinleyin. Yoksa ben CHP'nin başında kalmak, cumhurbaşkanı olmak, iktidar olmak falan böyle bir niyetle söylemiyorum. Yani yaşını sürekli vurgulamasındaki arka plandaki şey aslında buydu. Ben Türkiye'nin hayrına olan bir şey söylüyorum artık dedi. O açıdan bu itiraf çok önemliydi, çok kıymetliydi. Bugüne kadar fark edememiş olsa da eminim muhakkak bir takım şeyleri fark etmeye başlamıştır ama tam olarak algılayamamış olabilir. Kendisinin hangi noktaya sevk edildiğini anlayamamış olabilir. Ama bugün çok net bir şekilde anladığını görüyoruz. En azından 2023'ten bugüne kadar geçen sürede, yani Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun partiyi tamamen ele geçirdiği, bütün belediye başkan, CHP'li bütün belediye başkanlarının üzerinde inanılmaz bir tasallut kurduğu bu süreçten sonra artık gerçek çok daha ayan beyan ortaya çıkmış durumda ve doğal olarak bu itirafı ve bu helalleşme çağrısı, bu çok kıymetli bir şey. Şunu gösteriyor, bugüne kadar pek çok insan, Türkiye'de hepimiz gazetecilerde, siyasilerde, medya kuruluşları da bunu sürekli ısrarla söyledi.

0: dedik ki burada Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağan olmayan bir şey var. Olağan dışı bir şey var. Ve burada bir takım müdahaleler var. Yabancı istihbarat örgütlerinin müdahalesi var. Yabancı devletlerin müdahalesi var. Hatırlayın 2023 seçimleri öncesinde Ekonomist Dergisi diye bir dergi her hafta Erdoğan'ın gidişine 3 hafta kaldı, 2 hafta kaldı, işte 1 hafta kaldı, sayılı günler kaldı diye bambaşka bir ülkedeki bir ekonomi dergisi, dünyanın en önemli ekonomi dergilerinden bir tanesi, dünyanın en önemli sermaye gruplarının sahip, en önemli sermaye gruplarından, yani bildiğimiz Siyonist bir sermaye var ve o sermaye grubunun satın aldığı bir medya kuruluşu Ekonomist ve bu seçimi manipüle etmek için apaçık bir şekilde Cumhurbaşkanımızın aleyhinde bir kampanya yürütüyor. Kemal Bey o esnada bunu fark etmemiş olabilir. O yani
1: rüzgar.
0: O rüzgar esnasında kimlerin aslında kendisini değil Erdoğan'ı devirmek için Kemal Bey olmasaydı başka bir figür olabilirdi. Çünkü o esnada biz Kemal Bey'i tartışmadık. İmamoğlu mu olsun, Mansur Yavaş mı olsun, başka adaylar, çeşitli adaylar konuşuldu hatırlayacak olursanız. Bütün bu süreçler esnasında Kemal Bey o esnada bu rüzgarda fark etmemiş olabilir ama biraz olaylar, meseleler durulmaya başladığında ve partinin 2023 sonrasında neredeyse tüm teşkilatlarının içerisinde her yerde yani tamamıyla örgütlendiğini fark ettikten sonra Fethullahçı terör örgütünün bu yapılanmanın artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun da söyleyecek bir şeyi kalmamış durumda. Şimdi biz mesela İstanbul'da yürütülen bir soruşturma var. Hı hı. Hangi soruşturma? İstanbul'un tüm dijital varlığının CIA terör yani CIA'ye bir takım kanallar vasıtasıyla gönderildiği ile alakalı çok önemli bir soruşturma yürütüyor. Bir casusluk davası var. Ekrem İmamoğlu burada en önemli sanıklardan birisi. Peki burada kimler var başka? İşte bu kampanya yürüten Necati Özkan var, değil mi? Bu yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğrudan müdahalede bulunmadığı figürlerden bahsediyorum. Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve işte orada bir takım figürler doğrudan CIA ile doğrudan faaliyet yürütmüşler. İstanbul'un bilgilerini bütün dijital varlığını götürüp teslim etmişler. Bunun karşılığında da seçimi manipüle edecek bir takım faaliyetler içerisinde bulunmuşlar. İstanbul halkının 16-17 milyon insanın bütün dijital bilgileri gönderilmiş. Şimdi bu apaçık bir istihbarat çalışması olduğunu görüyor. Peki biz bunu ne zaman gördük? 2023 sonrasında gördük. Kemal Bey'in bunu görebilme ihtimali yoktu. Çünkü o esnada artık genel başkan da değildi. Gerçekten de genel başkanlıktan düştükten sonra Kemal Bey köşesine çekilip siyaseti dışarıdan takip edebilir. Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki Türkiye'deki siyaseti daha bir akil adam rolüyle devam edebilirdi. Üstelik bir süre boyunca da bunu yapmaya gayret etti. Ama ne zaman harekete geçmek durumunda kaldı? Bütün bu olaylar teker teker patlak verdi. Son 1,5 yıldır biz bunu konuşuyoruz. Biz bunu konuşuyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu bunu görmüyor mu? En yakınındaki adamların yabancı istihbarat örgütleriyle nasıl ilişkiler kurmuş olduğunu gördüğünde artık buna dur demek durumunda kaldı. Yeter demek durumunda kaldı. Şunu anlayalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü konuşması bir öfke konuşması, bir intikam konuşması değildi. Bir gerçeğin izharı konuşmasıydı. Dedi ki evet, bir takım özellikle AK Parti, hükümet ve pek çok medya organı söyle bugün benim ifade ettiğim şeyin pek çoğunu zaten söylemişti. Zımnen söylüyorum. Ben bunu bana söylediklerinde bunun bu kadar büyük bir tehlike olduğunu fark etmemiştim. Ama sadece ülkenin yönetimine talip olmakla kalmayıp partiyi de ele geçirdiklerini fark ettiğimde, belediyeleri ele geçirdiklerini fark ettiğimde, bu belediyelerin tüm varlığının, milletin cebindeki bütün paraların bir takım yerlere akıtıldığını ben de gözümle artık gördükten sonra ben artık çıkarak bunu ifade etmek durumunda kalıyorum diyor. Yani bu, ben Cumhuriyet Halk Partisi koltuğuna oturmuş durumda şu anda zaten. Hukuken makam onda, mühür onda. Yani bunların hiçbirisini söylemeyebilirdi. Bunları biz kamuoyuyla paylaşmadan teker teker hesabını sorardı. Biz de bu hesaplaşmanın kişisel bir şey olduğunu zannıyla hareketle böyle düşünebilirdik.
1: Ya da kamuoyu, iktidara yürüyoruz gibi bir şeydi.
0: Evet, bütün bunları söyleyebilirdi. Ve bu tartışma bu noktada devam etmeyebilirdi. Yani Fethullahçılar ya da yabancı istihbarat örgütleri falan ajanlar böyle bir şey söylemek durumunda değildi. Buna ihtiyacı yoktu. Ama o kadar karşı tarafta şerli bir yapı olduğunu görüyor ki bunu ben halkımla paylaşmak istiyorum. Bakın ne dedi? Ben bunu CHP seçmeniyle paylaştım.

0: doğrunun, hakikatin yanında durmuşuz. Tüm kamuoyu baskısına rağmen, tüm sokakları, meydanları ateşe vermeye gayret eden, gezi benzeri eylemler yapmaya gayret eden, işte İmamoğlu eylemlerini hatırlayın, yani Saraçhane'den başlayan eylemler, bütün bu Türkiye'yi tehdit eden tüm bu yapılanmalara rağmen biz hakikati savunmaya, doğruları anlatmaya gayret ettik. Türk yargısı en önemlisi doğru bir yerde durmaya gayret etti. Ve bugün aslında Kemal Kılıçdaroğlu Türk yargısının da bağımsız, siyasetten bağımsız bir şekilde hareket ettiğini de itiraf etmiş oldu. Evet. Türk yargısı bağımsız bir harekette bulunuyor. Soruşturmaları bağımsız bir şekilde sürdürüyor, adil bir şekilde sürdürülüyor dedi. Bu yüzden bakın bu saatten sonra, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkezinden yürütülen bu algı manipülasyonu çökmesiyle beraber aslında yargının işi de kolaylaşacak. Hı hı. Pek çok soruşturma çok daha hızlı derinleşecek. İtirafçıların sayısı artacak. Bunu sağlamış oldu. Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'ye bunu kazandırmış oldu. Hı hı. Bu yönüyle de ben kendisine teşekkür etmek istiyorum.
1: Şimdi bugünkü konuşmasından sonra ben de aynı şeyi söyledim. Özellikle bu rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin yaptığı açıklamalar. Biliyorsunuz Özgür Özel tarafında hep bu işin en başından beri, yani geçen hafta çıkan mutlak kutlan kararı sonrası sürekli bir baba ocağı vurgusu vardı. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu diye sordu açık açık Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde kürsüden tüm Türkiye'ye. Bir dinleyelim o yolsuzlukla ilgili yaptığı açıklamaları.
2: Sizin o nasırlı ellerinize helal lokmalarınızdan artırarak bu partiye verdiğiniz emekleri, kendi kurdukları o haram sofralarına meze yapanları, o hortumları zamanında kesmediğim için sizlerden özür diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şerefli delegelerini pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların, Mustafa Kemal'in partisini mahkeme kapılarına düşürüp itibarımızı ayaklar altına almaya çalışanların maskesini vaktinde indiremediğim için sizlerden özür diliyorum. Halkın belediyesinde yetimin hakkına göz dikip rüşvete talana bulaşan o rüşvetli belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım, onları tek tek ayıklayamadığım için sizlerden, örgütümden ve tarih önünde hak deryasından özür diliyorum. Benim temiz niyetimi, bu ülkeye olan sevdamı sırtımdan hançerlenmek için kullananları göremedim. 2 yıldır çıkıp kürsülerde ne dediler? 2 yıl boyunca bu yönetim her sıkıştığında neyin arkasına sığındı? Baba ocağı değil dediler mi, değil mi? Ağızlarından bir kutsal kavramı hiç düşürmediler. Şimdi o 2 yıllık büyük yalanlarla yüzleşmek için tam da bu binanın önünde sizlere açık açık soruyorum. Cevap verin bana. Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu? Uşak Belediyesi'nde rüşvete, talana göz yummak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? Size soruyorum değerli kardeşlerim, baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu? Baba ocağında kutuların içinde rüşvet verilir mi? Baba ocağında FETÖ'cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur mu?
1: Evet, derler ya zehir zemberek. Hakikaten öyle dinledik bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını. İşte yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni pavyon masalarına meze ettiler dedi. Atatürk'ün partisini mahkemelere düşürdüler dedi. Bir de bu süreci de biliyorsunuz yine aynı şekilde hani kurultay içinde böyle bir işte iktidar baskısı, işte yalan söylemler, yalancı şahitler, bu belediye başkanlarının yargılandığı davalara, rüşvet, yolsuzluk davalarına ilişkin hep Cumhuriyet Halk Partisi tabanı da böyle anlatıyordu Özgür Özel yönetimi. Bir yerde de aslında tüm bunları kabul etmiş oldu. Öyle değil mi Sayın Abdülkadir Selvi? Açık açık.
3: Şöyle.

0: Yani zehir zemberek bölümüne şundan itirazım olacak. Bunlar gerçek olan şeyler değil mi? Bugün mahkemede yargılanırken CHP'nin kurultay delegeleri bize pavyon köşesinde dolar verildi, ben aldım, bu almadı demedi mi?
1: Evet.
0: Bunlar Uşak'ta Uşak Belediye Başkanı belinde havluyla belediye çalışanıyla otelde yakalanmadı mı? Manavgat'ta baklava kutusu içerisindeki eurolar çıkmadı mı? Ve ondan dolayı yargılandılar, hapis cezası aldılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde özel lüks jetlerle, eskortlarla kumar oynamaya gitmediler mi? Yine İstanbul'da para kuleleriyle CHP İstanbul İl Başkanı'na satın almadı mı? Bunlar yargılanma konusu olmadı mı? Hala bundan dolayı ifade vermiyorlar mı? Bunların iddia edenler CHP'li. Tanıklar CHP'li. Kurultay davasında 34 Büyük Kurultay delegesi bundan dolayı tanık ya da sanık durumunda. Bunların hepsi de CHP'li. Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir yüzleşmeyi sağlıyor burada. O ne? Gerçeklerle yüzleşmeyi. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçeği bunlar oldu. Ve bir arınma diye yola çıktığında Cumhuriyet Halk Partisi tabanında, yani şimdiye kadar bu iktidarın siyasi operasyonu diye kitleleri uyutmaya çalıştılar ama adamın birisi çıktı, karanlıkta bir mum yaktı. Dedi ki hayır, bu bizim gerçeğimiz ama baba ocağına yakışmayan gerçek. Şimdi bir ailede baba ocağının üzerine en ufak bir leke düşmemesi için ne yapar? Öncelikli olarak o baba ocağında oturanlar ona sahip çıkar. O baba ocağının rakipleri o baba ocağına leke düşmesin diye uğraşmaz. Ama asıl o baba ocağının mukimleri, babaları, anneleri, çocukları, akrabaları uğraşır. Burada baba ocağını kirletenler, baba ocağının arkasına saklananlar. Yani burada Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği konudan hepsi yargı konusu, operasyon konusu. Yargılananlar var, hapis cezası alanlar var, daha duruşmaları devam edenler var. O nedenle burada bir CHP'yi kirleten bir yapıyla bir yüzleşme söz konusu ama bir hesaplaşma değil daha. Bu bir yüzleşme. Bunun ardından arınmanın olması için bir de hesaplaşmanın olması lazım. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki numaralı koltuk nedir? Teşkilat başkanlığıdır. Üç numaralı koltuk idari mali işlerdir. Genel başkana dahi bağlı olmayan koltuk nedir? İşte yüksek disiplin kuruludur. Genel başkana bile bağlı değildir. Çünkü genel başkan da gerekirse onların orada yargılaması gerekir. Şimdi bu koltukların hepsinde oturanlar haklarında yolsuzluktan dolayı fezlekeler düzenlenmiş insanlar. Basından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'tan, Özgür Karabat'a, Turan Taşkın Özer'e,
1: hepsinin dosyası
0: Gökhan
1: var.
0: Zeybek'e kadar hepsi yolsuzluktan dolayı mecliste fezlekeleri gelmiş. Fezlekesi kaldırılsa yargılanacak şeyler. Şimdi CHP'nin bir numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara koltuklarında bunlar oturuyorsa ve bunlar hakkında bu iddialar varsa elbette ki burada artık alarm zilleri çalıyor demektir. Kılıçdaroğlu sadece olanı burada dile getirdi ve içlerinde ilk kez yalana başvurmadan, bu bir operasyon, siyasi operasyon demeden kendi yüzlerine ayna tuttu. Bu bizim gerçeğimiz ve bundan dolayı ben de hatalıyım, bunları zamanında fark etmediğim için dedi, bir özür diledi. Erdemli bir adım attı. Özür dilemek de bir adımdır. Bak ne dedi Özgür Özel? Benim okuldan arasalar kızın hırsızlık yaptı deseler reddederim dedi. Tamam, senin kızın, bir baba olarak şey yapabilirsin ama sorman lazım, kızım niye hırsızlık yaptın? Bunu ne yapacaktın? Bu bizim ailemize leke düşürür, senin ahlakını bozar. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili de hırsızlık yapıldı dese kabul etmem dedi. Sen eğer Atatürk'ün koltuğunda oturuyorsan Atatürk'ün koltuğunu kirletenlerden hesap soracaksın. Orada sen bir aile reisi değilsin. Bir partinin genel başkanısın. Senin bunu görmezden gelme gibi bir lüksün yoktur. Senin onu görmek görevin. Orayı temiz tutmak vazifen. Temiz tutmazsan hukuk karşısında bunun hesabını verirsin. Yani böyle bir modern devletlerde ben görmedim olmadı olmaz. Sen emanet olarak aldığın koltuk, madem Atatürk'ün koltuğu diyorsun, madem Cumhuriyeti Kur'an Parti diyorsun, herkesten daha çok dikkat etmen gerekiyor. Ama sen burada mahkemelere düşmüş, yargılanıyor, bir kısmı tutuklanmış, bir kısmı itirafçı olmuş, bir kısmı iddia makamında bulunan bir partide, parti çürümüş, gayri ahlaki ilişkilerin içerisine girmiş, senin belediye başkanın, sen hediye kol saati istediğin, hediye kadınlara çanta istediğin, hediye olarak VIP aracını içini yaptırdığın, babanla aldığın arabanın parasının masraflarını ödettiğin, partiye helikopter alması için araştırma yaptırdığın adam, gayri ahlaki ilişki, kendi emrinde çalışan, kendi namusunun şerefini koruması gerektiği belediye çalışanıyla bir otel odasında belinde havluyla basılmış, sen bunları savunuyorsun. Şimdi burada bir eski genel başkan ve şu anda yeni tekrar göreve gelen genel başkan olarak diyor ki bunlar baba ocağına yakışmıyor arkadaş diyor. Ben size bıraktığımda bunlar yoktu ama ben sizi zamanında fark edememişim. Yani bakın zamanında fark edemediğine bugün Özgür Özel Türk siyasetinde varsa bunun müsebbibi Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Özgür Özel her zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun prensi oldu. Pamuklara sardı onu.
1: Doğru.
0: Grup başkan vekili yaptı
1: meclis
0: onu.
1: Meclis zamanını hatırlayın.
0: Grup başkanı yaptı onu. Doğru. Kendi yerine. Ekrem İmamoğlu bugün varsa Türk siyasetinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun icadıdır. Ekrem İmamoğlu'nun aday göstereceği zaman CHP'nin deve dişi gibi adamlar isyan ettiler. Muharrem İnce ben aday olacağım dedi. Gürsel Tekin ben aday olacağım dedi. Bu ıssız adam dedi. İstanbul sokağında geçse kimse tanımaz dedi. Onlara direnerek bunu aday yaptı. Mansur Yavaş 2014'te aday olup bir gün sonra partiden istifa ettiği için CHP'liler ayaklandı. Bu bizim partimizden istifa etmişti. Aday gösteremesin dedi. Ona direndi. 18 saat direndi parti meclisinde. Aday gösterdi. Şimdi bu insanlara karşı siz partiyi kirlettiniz deme hakkı birinci derecede Ekrem İmamoğlu'nun. Çünkü bunların elinden tutup siyasete kazandıran zaten ve koruyan o oldu.
1: Kendisi. O yüzden zaten bugün de özür diliyor ya.
2: Evet.
1: Evet. Evet. Şimdi bu tabii kim kiminle meselesi de önemli. Yani bugün değişik fotoğraflar verildi. Birazdan konuşuruz ayrıca ama Özgür Özel'e destek verenler ve Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verenler. Toplam vekil sayısı şu an 138. Bugün Özgür Özel'e destek veren milletvekili sayısı 45. Genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinleyen vekil sayısı da 12. Ortada olan tırnak içinde vekil sayısı da 81. İlter, kim kiminle bu ortadaki vekiller ya da Özgür Özel'in yanındaki vekiller de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına geçebilir mi? Bu hafta biliyorsun şu CHP direniş grubunu da konuşmuştuk. Oradan da ayrılanlar olur mu? Diğer tarafa geçenler olur mu? Artık Kemal Kılıçdaroğlu ben buradayım dedikten sonra nasıl bir tablo olabilir? Nedir sendeki bilgiler?
3: Artık bu saatten sonra yavaş yavaş taşlar yerine oturacaktır. Milletvekilleri ve hatta belediye başkanları da konumlarını netleştirecektir. Ama bu kısa vadede olabilecek bir durum değil tabii ki. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde en son edindiğim bilgi 12-14 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezindeydi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu zaten destekleyen milletvekilleriydi bunlar. Örneğin Mahir Polat, Gamze Akkuş İlgezdi, İnan Akgün Alp Kars milletvekili, Hüseyin Yıldız, Rıfat Nalbantoğlu, Mustafa Adıgüzel, Hasan Öztürkmen, Ali Karaoba, Sevda Erdan Kılıç, Deniz Demir, Ali Fazıl Kasap, Orhan Sarıbal, Rahmi Aşkın Türeli ve Cevdet Akay ilk etapta gördüğüm milletvekilleri bunlardı. Zaten başından beri Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte hareket eden 38. olağan kurultaydan bu yana ve hatta öncesinden bu yana Kemal Kılıçdaroğlu'yla hareket eden, arınma çağrısını yapan, parti için muhalefeti oluşturan milletvekilleriydi bu isimler. Ve beklendiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldılar. Diğer taraftan Özgür Özel'le birlikte hareket eden, Özgür Özel'i destekleyen milletvekillerinin en son yine edindiğim bilgi 40

0: 8 milletvekili, 45 milletvekiliydi, 3 milletvekili daha yine bizde Özgür Özel'i destekliyoruz şeklinde bir paylaşımda bulundular. Biz de oradaydık dediler daha doğrusu. 48 milletvekili, tabii bazı milletvekilleri de katılamadı. Buradaki, hem buradaki hem de Özgür Özel'in düzenlediği mitinge. Örneğin Sibel Su İçmez, Trabzon milletvekili, Özgür Özel'i ve Ekrem İmamoğlu'na da yakın bir isim. O da Trabzon'daydı. İşte zaruri sebepler dolayısıyla buradaki mitinge katılamadığı ifade edildi. Bir de o da mitinge katılamadı. Tabii bu şekilde bir gerçeklik de var. Ancak önümüzdeki süreçte şöyle bir tablo da var. Özgür Özel hariç 137 milletvekili bulunuyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ortada olan, yani ne Kılıçdaroğlu ne de Özgür Özel diyen milletvekilleri de var haliyle. Temkinli yaklaşan milletvekilleri var. Mesela Oğuz Kağan Salıcı, tabii ki bir arınma olmalı diyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. En azından yapmış olduğu paylaşımda bunu ortaya koydu. Ancak bölünme olmamalı diyen milletvekiller arasında. Engin Altay da bu şekilde yine sağduyu çağrısı yapmıştı. Tabii bu milletvekilleri önümüzdeki süreçte saflarını netleştirir mi veya yeni bir yol oluşturup, üçüncü bir yol oluşturup bu yoldan yürürler mi? Tabii onu da önümüzdeki süreçte göreceğiz. Bir yandan da belediye başkanları konusu var. Bazı ilçe belediye başkanları ve Mansur Yavaş dahil buradaydı. Bazı farklı kentlerin ilçe belediye başkanları da yine Özgür Özel'in yanındaydı daha doğrusu. Bu tablo nasıl olur? Belediye başkanlarından Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları gelir mi sorusunun yanıtını aradık tabii ki haliyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri önümüzdeki süreçte artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleri daha çok anlatmasıyla birlikte CHP'de, genel merkezde, partide taşlar yerine oturacaktır şeklinde değerlendirmelerde bulundular. Ve şu anda parti yönetimine yönelik eleştirilerde bulunan ancak sesini yükseltmeyen bazı belediye başkanlarının olduğunu ifade ettiler. Bu belediye başkanlarının kendilerini aradıklarını dile getirdiler Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri. Ve işte dediğim gibi bu taşlar yerine oturduktan sonra bu belediye başkanları da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındayız şeklinde açıklamalar yapabilir. Bu şekilde tavır ortaya koyabilirler şeklinde değerlendirmeler yapıyor Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri. Tabii önümüzdeki süreçte artık netleşecek kim kimden yana, nasıl bir yol haritası ortaya konulacak. Özgür Özel ve ekibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıp kendi ifadeleriyle direnmeye devam edecekler mi? Yoksa yeni bir partiyle mi yollarına devam edecekler? Tabii bu da önümüzdeki süreçte netleşecek bir durum.
1: Bu tabii ayrı bir soru işareti. Yani ne demek mesela milletvekilinin genel başkanı desteklememesi? Ne demek üçüncü bir yol? Ne demek bir belediye başkanının finansmanını sağladığı, finansmanı da aldığı ve danıştığı belediye partinin başkanına karşı olması? Türk siyasal tarihinde yakın dönemde herhalde siz böyle bir şey görmemişsinizdir değil mi Ekrem Bey? Yani bu ayrılık mı getirir ya da ayrılmak, hadi biz buraya gidiyoruz, tüm vekiller burada böyle, siz de burada kalın. Öyle bir niyet de yok baktığınızda, çünkü kimse Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altından çıkmak istemiyor biraz gerçekleri konuşmak gerekirse. Onun hesabı muhtemelen yapıldı ve bunun olmayacağına karar verildi gibi görülüyor şu an en azından. Nereye kadar gidebilir bu ayrılık?
2: Bu havadaki dumanın dağılmasına kadar zannediyorum bu sıkıntılar devam eder. Bir türlü emin olamamak, karar verememek. Mesela
1: neye
2: işte,
1: karar veremiyorsunuz? Efendim? Neye karar veremeyebilirler?
2: Şimdi bakın, mesela Mansur Yavaş'la alakalı şöyle bir yorum vardı. Mansur Yavaş niçin Özgür Özel'in yanında yer aldı? Şu anda Mansur Yavaş'ın başkanı bulunduğu belediyedeki belediye meclis üyelerinin çoğu CHP'li ve bunların çoğu Özgür Özel ve İmamoğlu ile bağlantılı isimler. Dolayısıyla Mansur Yavaş'a bak, burada yanlış bir adım atarsan belediye meclisi kanalıyla seni çalıştırmayız denildiğine dair bir rivayet var. Doğru mu bilmem. Mümkün mü? Olabilir. Dolayısıyla diğer belediye başkanları açısından benzer şey olabilir. Bir ikincisi, milletvekilleriyle alakalı da henüz bu iş perşembe günü akşam saatlerinde ortaya çıktı. Mutlak butlan kararı. Şu anda daha işin şeyi dağılmadı. Yani şu anda hala ciddi bir netlik yok. Mesela
1: hava hala dumanlı diyorsunuz.
2: Hava hala dumanlı. İşte cuma, perşembe akşamı oldu. Cuma zaten

0: işte tatil öncesi, 9 gün tatil öncesi, harala göreli herkesin kendi derdiyle uğraştığı bir şey. Ve şu anda da mesela Yargıtay süreci diyelim 15 günde bitecek mi, bir itiraz var mı, bu itiraz sebebiyle uzayacak mı bilmiyoruz. Karar 15-20 günde kesinleşirse ne yapılacak, kesinleşmezse ne olacak, ne kadar sürecek, karar bir müracaat varsa geri alınacak mı bilmiyoruz. Bunun gibi birçok belirsizlik var ama net olan şu, şu anda bir takım bağlantılarla net bir tavır almaktansa, mesela düşünün böyle bir pozisyonda, bugünkü pozisyonda 76-77 milletvekili ortada yok. Hadi birkaç tanesi mazur diyelim. Niçin ortada yok? Şu anda ciddi bir, net bir tavır almanın pek de menfaatlerin olmadığının farkında bu isimler. Bu Özgür Özel'in yanında yer aldığı söylenen 48 milletvekili muhtemelen o akış içerisinde bir şekilde bağlantılı olan, bir şekilde belki biraz önce konuşuldu, içlerinde yolsuzluk konusuyla bağlantılı olup haklarında fezleke falan bekletilen isimler bunların arasındaydı muhtemelen. Kader birliği yapmış isimler ağırlıklı olarak ve ikna edebildikleri orada. Ama önümüzdeki haftadan itibaren artık tatil bitip şartlar normale dönmeye ve neler olup biteceğine dair algılar biraz daha netleşmeye başladığında büyük ihtimalle konsolide olmak çok daha netleşecek. Şunu unutmamak gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi genelde Deniz Baykal döneminde genel başkanın yetkilerinin olabileceği kadar yukarıya çıkarıldığı bir parti. Hı hı. Dolayısıyla önümüzdeki hafta işte parti meclisi, MYK gibi kurumlar ortaya çıktığında Kılıçdaroğlu'nun tam olarak ne yapacağı? Ben hala şunu söylüyorum. Bugün söyledikleri hakikaten önemli şeyler, altı çizilmesi gereken şeyler. Ama belki söyleyebileceklerinin onda biri bile değil. Neden? Kılıçdaroğlu'nun belki söylemediği, ima ettiği, işte mesela FETÖ'cüler falan gibi şey kim? Hepimiz merak ediyoruz. Bir takım varsayımlarda bulunuyoruz ama burada hepimizin söylediği gibi siz de altını çizdiniz. Yani iki isimden ibaret değil bu yönde
1: sonunda. Ya da neye dayanarak bunu söylüyorsunuz?
0: Dolayısıyla söylenecek, konuşulacak çok şey var. Bir süre sonra zaman geçip Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu'nun en azından belli bir süre kökleşmiş bir şekilde kalacağı anlaşıldığında gelecek seçimde milletvekili olmak isteyenler, gene gelecek seçimde belediye başkanı olmak isteyenler büyük ihtimalle yerlerini, eğer akçalı işlerle, yolsuzlukla doğrudan bir bağlantıları yoksa, eğer tehdit edilemiyorlarsa, şantaja maruz kalmıyorlarsa herhalde hür iradeleriyle olmaları gereken yeri rahatlıkla bulacaklardır. Ama birileri tehdit ediliyorsa, şantaja maruz kalıyorsa, şimdi bakın burada çok açık bir şey var. Hı hı. Ne oldu? Bir mutlak butlan kararı çıktı. Neden çıktı? İşte delegelerin bir kısmının iradelerinin para vererek, soğuk cüzdan vererek, ev vererek, işte belediye meclis üyelikleri, belediye başkanlıkları falan vaat edilip verilerek, bir takım yakınlar işe alınarak ifsat edildiğine dair bir beyan var. Şimdi bakın burada mutlak butlanla alakalı son önemli gelişme neydi? Görevden alınan Uşak Belediye Başkanı'nın tahmin ediyorum arabayla ilgili o arkadaki süslemesini yaptı, arabayla alakalı Özgür Özel'in yaptığı, ya bana kendi yaptıracağına dair söz vermişti ama belediyeden yapmış, beni bizi kandırdı lafından sonra bir takım itiraflar geldi. 1 milyon 200 bin lira itirafı geldi, başka bir takım itiraflar geldi. Bu itiraflar belki mutlak butlan davasında sonu hızlandıran şeyler arasına girdi. Şimdi çok net bir şey var. Bir genel başkan, Özgür Özel hala genel başkan olduğunu düşünüyor. Ama görevden alınan ve artık yani kimsenin sahip çıkamayacağı bir belediye başkanına karşı ihraç mekanizmasını bile düzgün çalıştıramadı bu adam. Şu anda ihraç ettik diyorlar ama bildiğimiz kadarıyla savunması alınmadan ihraç edildiği için hala yarın niye müracaat ettiğinde parti üyeliğine geri dönecek bir isimden bahsediyoruz. Belli ki Özgür Özel iradesini belli ölçüde o adama teslim etmiş durumda. Neden? Adam diyor ki konuşursam yanarsın. Asıl problem ne? 14 ay İmamoğlu tutuklanalı 14 ay oldu. Bu 14 ayda bir genel başkan, genel başkan olduğunu söyleyen bir kişi, yolsuzluk, rüşvet, bir sürü suçlamalarla tutuklanan belediye başkanına 14 ayda 41 kere ziyarete gidiyor. Ve kamuoyunda ben de dahil herkesin söylediğine talimat almaya gidiyor diyor. Buna rağmen 14 ayda 41 ziyaret var. Tespit edilebilen bu. Bu bence çok tuhaf bir durum. Niye? Ya arkadaş sen gitme, birileri gitsin, hadi gizliden bir şey al en azından. Hayır, mecburen gidiyor. Neden? Muhatap diyor ki geleceksin. Uşak Belediye Başkanı da diyor ki bak bir takım şeyler elimde. Şunu şöyle yapmazsan bak bunu söylerim, bunu söylerim. Şu anda daha önümüzdeki günlerde neler çıkacak bilmiyoruz. Bu yüzden Özgür Özel kendini değişik yerlerde görmeye devam edebilir. Önümüzdeki hafta mesela Sayın Kılıçdaroğlu genel başkan olarak, evet grup başkanı bana rağmen, genel başkana rağmen kendini seçtirmiştir, kabul etmiyorum diyebilir. Meclise müracaat edip, bunlar varsayımlar, müracaat edip grup başkanı benim tanımadığım bir isim, genel başkan benim. Dolayısıyla grup odasının şunun bunun kontrolünün bende olması lazım diyebilir ve haklı olur.
1: Dedi de bu arada. Meclise.
0: Tabii. Evet. Yani bütün bunlara baktığımızda şu anki bugünkü tablo bence aldatıcı bir tablo. Hı-hı. Ama asıl mesele ne? 70 küsür milletvekilinin orada gözükmesi.
2: 76.
0: Ve düşünün 76 ve Türkiye genelinden isimli önemli isim olarak Mansur Yavaş orada. Evet. Hangi sebeple bilmem ama orada belki yakın vilayetlerden şuradan buradan gelebilecek başkanlar nerede? Herkes kurban kesmekle mi uğraşıyordu? Özgür Özel onların da orada olmasını istemez miydi? Ya da Kemal Kılıçdaroğlu istemez miydi?
1: Bekle tabii ki gör ister. Politikası diyorsunuz. Efendim? Bekle gör politikası.
0: Bekle gör ondan sonra ama pozisyon hiç, al politikası.
1: Ama
0: bence.
1: Pozisyonu da şu durumdayken almanız lazım ki.
0: Bu size göre böyle ama bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyoruz. Bakın evet. Çok basit bir şey hatırlatayım. Uşak Belediye Başkanı'nın araba meselesinde söylediklerinden sonra hala CHP'de önemli pozisyonda bulunan biri diyor ki bir dakika diyor bunlar da mübalağalı şeyler, o araçların CHP'ye ait olduğu biliniyor. Doğru. De, diyoruz ki bak sen o arabalardan birisin. Uşak Belediye Başkanı diyor ki belediye kuruluşlarından biri üzerinden 170 bin avro ben bu arabanın işte lüks dizaynı için para ödedim diyor. Fatura ortada. Sen ne diyorsun? Ya o arabalar bir şey genel merkezin. Genel merkezin değil diyen yok. Ama ortada fatura var. Böyle bir itiraf da var. Bununla ilgili sözün var mı? Yok.
1: Yok.
0: Buradaki konu Cumhuriyet Halk Partililerin bazıları açısından dün dündür, bugün bugündür. Ya hay Allah o gün biz geçerken uğramıştık. Aslında orada olmayı düşünmüyorduk falan demeyeceklerinin de garantisi yok.
1: Şimdi aslında Mansur Yavaş meselesini de isterseniz bir paylaşayım, ondan sonra üzerine konuşayım. Bu sadece milletvekili tartışmasıyla sınırlı kalmasın isterim. Çünkü Mansur Yavaş'ı neden bugün mesela ben Mansur Bey'i otobüsün üzerinde gördüğüm anda da aa dedim Mansur Yavaş geldi. Neden şaşırdık? Bunu şundan dolayı şaşırdık. Şimdi bir haftadır burada konuşuyoruz ve şöyle bir kulis bilgisi ya da arkada Kemal Kılıçdaroğlu'nun atacağı adımlarda hep şu söyleniyordu. Kemal Bey 8-9 ay bir seneye kadar yani 2028 seçimlerine gidene kadar bu delegelerle birlikte süreci temizleyecek partiyi, sonra bir kurultay yapacak. Kendisi başkan adayı, cumhurbaşkanı adayı olmayacak. Mansur Yavaş'ı aday gösterecek gibi bir bakış açısı vardı ki Mansur Yavaş'ı biliyorsunuz son seçimlerde zaten kendisi Ekrem İmamoğlu ile birlikte cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak seçime girdi. Aslında altılı masa diyorsunuz ama o cumhurbaşkanı koltuğunda oturacak isimle birlikte iki yardımcısı da adaydı. O yüzden Mansur Bey ne yapacak diye merak ediliyordu. Şimdi bugün Güven Park'ta o otobüsün üzerine çıktı. Orada da bir umut mesajı verdi. Bir dinleyelim.
3: Bu insanların değişim umudu, geleceğe bakma isteği ve ülkenin yeniden ayağa kalkacağına dair inancı, daha güzel bir ülkede yaşama umudu, gençler için, emekliler için daha güzel bir ülkede yaşama umudu, benim kişisel vefa duygumun çok çok üzerindedir. Ben daha önce de bu konudaki fikrimi açık açık söylemiştim. İnsanların umudunu tüketecek bir durumda bulunmaktansa siyaseti dahi bırakacağımı söyledim. Bizi insanların umudunu bizim insanların umudunu yeşertmemiz gerekir. Onların umudunu tüketmemiz değil. Çünkü önemli olan bu toplumun geleceğidir. Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kırdığı 100 yıllık bir partinin birlik ve bütünlüğünü savunduk.
1: Şimdi neresinden bakarsanız bakın her yönüyle konuşulabilecek bir konuşma. Çünkü bir orada olması zaten Mansur Bey'in başlı başına bir haber. İkincisi vefa vurgusu yapıyor Kemal.

0: Kılıçdaroğlu'nu kastederek ve kendisi konuşurken de hain Kemal sloganı atılıyor.
1: Evet, bundan dolayı hiç rahatsızlık hissetmiyor. Bugün bakın Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitinginde sadece bazı yerlerde yuh sesi yükseldi ve Kemal Bey ısrarla hayır, hayır yuh demeyin dedi. Şimdi bu asgari nezaketle alakalı.
2: Bir de okulla ilgili bir parantez açabilir miyim?
0: Lütfen, lütfen İlter.
2: Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gelmeden önce buradaki partilere milletvekilleri tarafından aman ha incitici sloganlar atmayın şeklinde uyarılar yapıldı. Karşı tarafı yani Özgür Özel cephesine yönelik herhangi bir olumsuz veya incitici veya aşağılayıcı şekilde sloganlar atılmaması noktasında milletvekilleri ve burada bulunan partili büyükler tarafından diyelim buradaki toplanan partilere uyarılar yapıldı ve bu doğrultuda da yine buradaki toplanan partilerde Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yaparken en azından Güven Park'taki gibi o şekilde bir slogan atmadılar. Daha önceden yapılan bir uyarı vardı.
1: Evet, yani arada bir fark var. Bakın şimdi bir de kitlenin psikolojisiyle de alakalı bir şey bu. Yani kitleye uyarı yapmasanız bile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde toplanan kalabalık orada zaten bu slogan atabilecek bir psikolojiye sahip değildi. Çünkü bir öfkeyle hareket etmiyor. Şunla hareket ediyor. Diyor ki partimiz yolsuzlukla, hırsızlıkla, irtikapla, rüşvetle anılır hale geldi. Bundan rahatsızlık duyuyoruz diyen bir kitle var ve o sebeple Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında duruyor. Diğer kitle bir şeyi kaybetmenin verdiği öfkeye sahip. Çünkü genel merkezde parti meclisi oluştu, teşekkül ettikten sonra arınacağız, bu kirden arınacağız diyen bir genel başkan var. Ve o genel başkan arınmaya önce yolsuzluk yaptığı açıkça söylenen belediye başkanlarından başlayacak. Peki bu belediye başkanlarının içerisinde töhmet altında olan, mahkemede yargılanmasa dahi henüz töhmet altında olan Mansur Yavaş yok mu? Onca konser parasını milletin cebinden milyonlarca lirayı harcadığı apaçık belgeleriyle ortaya çıkmış olan Mansur Yavaş yok mu? Şimdi vefa duygusu diyor. Ekrem İmamoğlu'nun bir tarafına, Mansur Bey'i bir tarafına almıştı. Ve bu şekilde biz Cumhurbaşkanlık seçimine gidiyoruz demişti Kemal Kılıçdaroğlu. Ya vefa cümlesinin ifade edildiği yerde, ya kendin vefa gösteremiyorsun madem, bari millete dönüp de kardeşim böyle bir şey atmayın. Hain Kemal nerede ihanet etmiş? Kime ihanet etmiş Kemal Kılıçdaroğlu şu anda, kime ihanet etmiş diye sorabilecek kadar dahi bir şeyi yok Mansur Yavaş'ın. Vefa duygusu yok. O açıdan vefa duygusunun falan olmadığı çok açık, çok net bir şekilde. Çünkü kendi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi tarafından gelecek, yeni yönetimi tarafından gelecek olan o disiplin soruşturmalarının hepsinin farkında. Muhtemelen yani Mansur Yavaş'la Kemal Kılıçdaroğlu'yla mı yürüyeyim? Yoksa Silivri cephesiyle beraber yürüyeyim diye düşünmüş, tasarlamıştır ama Silivri cephesine karşı Ankara cephesinden henüz gerçek anlamıyla biz sizi koruma altına alacağız Mansur Bey, merak etmeyin, bu yolsuzluk yapanlar, bütün bunların hepsini bir kenarda tutacağız, sizi ayrı bir yerde tutuyoruz diye bir mesaj almış olsaydı, o zaman Silivri cephesini terk edip koşa koşa Ankara cephesinin Kemal Bey'in yanında yer alırdı. O açıdan olmadı.
3: Murat Bey affedersin, bir katkıda bulunmak istiyorum ve bir soru sormak istiyorum. Şimdi bakın, Sayın Mansur Yavaş konuşurken elindeki metinle ilgili konuşuyor. Dolayısıyla o hain Kemal sloganlarını duyduğu zaman irticali konuşma kapasitesi ve kabiliyeti olsaydı belki diyebilirdi. Ama bu arkadaşım bu konudaki ciddi zaaf sahibi olduğunu biliyorum.
0: Ama biliyorum. Oradaki kalabalığa da dur deseniz size de saldırırlar
3: yani
0: gibi bir
3: problem şu.
0: Var.
3: Elindeki kağıtla alakalı insicamı kaybederdi o zaman. Metni okuyamazdı bir. İkincisi de şu. Mansur Yavaş'la alakalı, konserlerle alakalı iddialar. İddiaların kaynağı olarak neresi görülüyordu? Hatırlıyor musunuz bu süreci? İstanbul. Yani İBB, yani İmamoğlu gözüküyordu. Neden? Bir dönem Mansur Yavaş'ın ismi Cumhurbaşkanlığı falan filan gibi konularda ön planda çıkmaya başladığı günlerde birden Ankara'da konserlerde çok ciddi akçalı işlerin döndüğü, büyük miktarda şeylerin ortada döndüğüne dair söylentiler yine CHP merkezlerinden ortaya atıldı ve biz aylarca onu tartıştık. Burada belki birileri şunu diyor olabilir. Belediyemin üyeleri kanalıyla seni çalıştırmayacağız falanın yanında da o varan birdi falan diyenler de olabilir bence.
1: Evet. Bu çok önemli. Yani bir şantajla alakalı açık yani Ekrem abinin söylediği şeyden Mansur Yavaş'la alakalı bir şantajın yürütüldüğünü görüyoruz. Ama şantaj sadece burada değil. Şu andaki yani Özgür Özel İmamoğlu cephesinin bütünüyle şantajla iş yaptığına dair o kadar net veriler var ki, o kadar net. Bütün belediyelerle alakalı.
0: Özgür Özel'in de o şantajla iş yaptığını söyleyenler de var.
1: Var. Bir şey daha ilave etmek istiyorum. Hani bu milletvekili sayılarıyla alakalı. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde bir şey var mıydı? Yok, çok yakın tarihinde var. Bugün Özgür Özel bu kalabalığı, kendi etrafındaki kalabalığı gördüğünde gözleri kamaştı. Ve o gözleri kamaştığı esnada şunu aklına getirmiş olmalı. Biz yeni bir partiyle yola devam ederiz. Cumhuriyet Halk Partisi tabela bir partisi haline kalır. O zaman Kemal Kılıçdaroğlu bütünüyle yapayalnız kalır diye düşünmüş olabilir. Neden? Çünkü bunu daha önce düşündüler. 136 milletvekili vardı Bülent Ecevit'in partisinde ve iktidar partisiydi. Birinci partiydi. Muhalefetteki parti değildi. İktidarı kaybetme, yani iktidar partisinden ayrılma gibi büyük bir riski üstlenerek Hüsamettin Özkan'la İsmail Cem 63 milletvekilini, yani partinin yarısını alıp götürdüler. Yeni Türkiye Partisi diye bir parti kurdular. Bir yıl sonra seçimlerde %1 oy aldılar. Siyaset sahnesinden tamamen silinip gittiler. Özgür Özel'i bekleyen akıbet bu.
0: Tarih tekerrürden ibarettir diyorsunuz. Doğru. Buyurun Abdülkadir Bey.
4: Hiç söylemem.
0: Mansur Yavaş'ı sormak istiyorum. Bunu şundan dolayı da sorayım aslında. Şimdi ilk başta tabii Mansur Bey'i orada görünce şöyle yorum yapanlar da olmuştu. Acaba arabuluculuğa mı gitti diyenler de var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu da göndermiş olabilir kendisini diyenler de olmuştu Ankara gazetecilerinden.
3: Çok iyi niyetli insanlar var hakikaten.
0: İsim vermeyeyim şimdi. Yok yani cevap hakkı doğacağı için bugünkü konuklarımdan biri söylerim ben kendisine, sorun değil. Ama burada tabii şunu da sormak istiyorum. Yani hem söylediği senaryo, vekilleri aldım gidiyorum, belediye başkanlarını aldım gidiyorum ya da Mansur Yavaş gibi bir ismin yani hem kendisine Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olmuş, hem kendisi sayesinde zaten bu partide yer bulmuş bir isim. Yani işin sadece 2023 seçimlerinden daha farklı bir boyutu da var biliyorsunuz.
4: Tabii. Siz. Şimdi daha Cumhuriyet Halk Partisi'nde henüz yolun başındayız. Burada çok önemli gelişmeler yaşanır. Bakın Özgür Özel ekibi mecliste bir direniş grubu oluşturdular WhatsApp üzerinden. Orada 138 milletvekilini almadılar, 95 milletvekilini aldılar. O da kendilerine en yakın olduğunu düşündükleri. Şimdi bugün kaç kişi katıldı?
3: 48.
4: 48. 47 nerede? Katılmadı. Yarı yarıya fire verdiler. Şimdi bu süreç devam ettiği takdirde ve yeni krizler ortaya çıktığında herkes yeniden rollerini belirleyecek ve burada yeniden Özgür Özelciler, Kılıçdaroğlu'cular, Ekrem İmamoğlu'cular
0: yeniden
4: buradan yeniden pozisyonlarını alacaklar. Mesela Kılıçdaroğlu'yla birlikte hareket edip, hatta Kılıçdaroğlu'nun belki biraz sonra açıklayacağı MYK listesinde yer alan milletvekillerinden bir kısmı CHP Genel Merkezi'nde yoktu. Ama onlar Kılıçdaroğlu'yla birlikte hareket ediyorlardı. En az 10 milletvekili Kılıçdaroğlu'yla birlikte hareket ettiği halde genel merkezin önünde değildi. Evet. Bu açıdan bu süreç çok çalkantılarla devam eder. Her krizde yeniden bir roller paylaşılır. Mansur Yavaş olayına gelince de Mansur Yavaş şimdiye kadar sıfır riskle her zaman en büyük pay alan siyasetçilerden oldu. Risk almadı ama işte belediye başkan adayı oldu. Kılıçdaroğlu arkasında durdu. Partiyi karşısına alma pahasına durdu ve belediye başkan adayı yaptı. Şimdi bir risk aldı. Ama bence yanlış ata oynadı. Neden yanlış ata oynadı? Çünkü onun tek hayali Cumhurbaşkanı adayı olmak.
0: O yüzden
4: herhalde burada kürsüye çıkıp Kılıçdaroğlu'nun aleyhine bu konuşmalar yaptıktan sonra Kılıçdaroğlu kendisini Cumhurbaşkanı adayı
0: olamaz,
4: göstermez. Böylece Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda siyasi finalini yapmış olabilir. Bir defa risk aldı, bir risk aldı. Sonucuna da elbette ki bakacağız, katlanacak.
0: Siz ne diyorsunuz Mete Bey? Yani Cumhuriyet Halk Partisi genelinde bu ayrımlar bir sonun başlangıcı da diyebilir miyiz aslında?
5: Yani neticede iki tane ayrı yerde miting yapılması psikolojik ya da sosyolojik olarak CHP tabanında

0: bir yarılmayı gösteriyor. Burada artık iki tane CHP var. Bir tanesi özellikle Kılıçdaroğlu cephesine daha doktriner, hatta ahlaki restorasyon söylemiyle CHP'yi kuruluş kodlarına döndüreceğini hem delegelere hem de tabana vaat eden bir Kılıçdaroğlu profili var. Ulusalcı, muhafazakar sol diyebileceğimiz bir kitle var. Burada İmamoğlu ya da Özel ikilisine baktığımız zaman da tam Kılıçdaroğlu'nun aksi genel merkezde finansı, bütçeyi elinde tutmasına rağmen karşı tarafta da Özgür Özel'in bir belediyeler ve belediyeler başkanlığı ve belediyelerin kasası meselesi var. Finans gücü yani oluşturmaya çalışacak ilk etapta. Neticede detay unutulmasın, bu karar çıktığının ertesi günü kendisini grup başkan vekili seçtirmesi. 92 ya da 95 grup başkanı tam olarak o. Grup başkanı seçtirmesi anında alınmış bir siyasi refleks değil. Neticede grubu elinde tutarak özellikle önümüzdeki dönem Kemal Bey'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içi disiplin mekanizmalarını ve ihraç sert adımlarına karşı farklı bir örgütlenmeye gidecek. Fakat burada tuhaf olan nokta, ben Mansur Yavaş'ın altın bir kafese, tuzağa çekildiğini düşünüyorum erkenden. Burada safını belli etmesi, neticede önümüzdeki dönem Ekrem İmamoğlu'nun ya da Özgür Özel ikilisinin, ki Ekrem'in ifade ettiği o 41 tane cezaevine yapılan ziyaret normal bir ziyaret değil, artık talimatla yönetilen bir genel başkanlık makamını işaret eder. Burada da kendisini Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı için bugün aslında tarihi bir gündü. Olumlu anlamda değil. Çünkü burada Yavaş'ın özellikle meydana çıkması en büyük kumarını oynadı. Çünkü burada göreceksiniz Yavaş Kılıçdaroğlu'nun tasfiye tehditlerine karşı şu an genel merkezin gücüne sığmış durumda, ama ilerleyen zamanlarda bu ikili Mansur Yavaş'ı beklediği gibi bir adayla muhtemelen oturtmayacak. Bu konuda erken bir taraf alma oldu. Ama önümüzdeki dönemde benim de duyduğum bilgilerde Kılıçdaroğlu tarafı bana bunu teklif ediyor, siz ne teklif ediyorsunuz gibi benzer konuşmaların yapıldığı gibi, işte bu boşlukta olan hem milletvekilleri hem delegelerin maalesef bu pazarlıkları yaptığına yönelik partinin üst düzey yönetiminden benim de aldığım bilgiler var. Neticede gene bir pazarlık ortamı olacak. Yani Kemal Bey bu konuda ihraç edecek, disipline verecek, muhtemelen Sayıştay raporlarında ya da mahkeme kararlarında iddia da olsa bunları partiden uzaklaştıracak. Ama burada tabii sizin işaret ettiğiniz Baykal döneminden itibaren genel başkanın kudretinin ve gücünün, yetkisinin çok yüksek olduğu bir koltuktan bahsediyoruz. Burada Kemal Bey mümkün olduğu kadar yasal tedbir kararları, işte mahkeme sonucunu
1: bence Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü konuşmasında bu arada hiç öyle pazarlık ve buna yer verecek bir tutum yoktu. Bence Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu an yanındaki isimler de buna müsaade etmezler.
0: Ben Özgür Özel tarafından bahsederek,
1: Özgür Özel kendisi söyledim. Acaba bundan sonra nerede, nasıl yer bulabilecek ki, neyin pazarlığı yapabilecek?
0: Yani benim neticede işim analiz. Siyasi tahmin olarak ben bakarsam önümüzdeki dönemde sonbahara doğru belki bir kurultay olma ihtimali olabilir, ama CHP içerisinden ulusalcı ya da muhafazakar sol kimlikli belki %4, %5, hani herkesin anlaması için söylüyorum, bir oy kopması, yani yeni bir parti kurulması gibi bir mesele gündeme gelebilir.
1: Yeni bir parti bekliyorsunuz.
0: Bir oluşum, partileşme imkanı olabilir, ama ben bu kadar televizyonda, tabii dava dosyaları da devam ettiği için detaylı konuşman da uygun olmaz, ama en azından davayı takip eden avukatlar olsun, Abdülkadir Selvi gibi olsun, büyüklerimize de, ağabeylerimize de danıştığımız zaman tahmin ettiğimizden daha devasa bir ahtapot ağının bir siyasi partiyi sarıp sarmaladığını düşündüğümüz zaman muhtemelen bunları tersine çevirmeye çalışacaktır. Evet. Grup başkanı olan kişi.
1: Çok teşekkür ederim. Peki şimdi ilerleyen dakikalarda bunu konuşacağız özellikle. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden yeni bir parti çıkabilir mi? Çıkarsa bunun akıbeti ne olur? Ya da Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesi bundan sonra nasıl devam edecek sürece diye. Çok kısa bir reklam için müsaade isteyelim. Aranın ardından devam edeceğiz.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Türkiye, çeşitlendirilmiş tedarik yapısıyla Hürmüz kaynaklı risklere karşı enerji arz güvenliğini korudu. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıklar, alternatif enerji rotalarının önemini artırırken, Türkiye sahip olduğu boru hattı altyapısı ve çeşitlendirilmiş tedarik yapısıyla doğalgaz ve petrolde arz güvenliğini korudu. Küresel enerji ticaretinin yaklaşık %20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki aksamaların arz güvenliği endişelerini artırdığı dönemde Türkiye çeşitlendirilmiş tedarik yapısıyla doğalgaz ve ham petrol arzında önemli bir sorun yaşamazken bölgesel enerji akışlarında alternatif güzergah işlevi görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. Erzurum 98, Malatya 104.3, Elazığ 99.4, Ağrı 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Karadeniz Gazı ve Gabar Petrolü. Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık vizyonunda stratejik eşikler.
1: Enerji arz güvenliğinin sağlanması hemen her devlet için bir beka meselesi haline dönüşmüştür.
0: Karadeniz'den çıkarılan doğalgazla 2 milyar dolarlık ekonomik değer sağlandı. Gabar'da rekor seviyelere çıkan petrol üretimi enerji arz güvenliğine güçlü katkı sağladı.
2: 2020'li yılların Türkiye'sinde inşallah Türkiye özellikle enerji aramacılığında petrol, doğalgaz, onshore offshore, denizde ve kara sevinçli ve mutlu haberler duyacak. Bundan en ufak bir şüphem yok.
0: Karadeniz gazı ilk kez Eylül 2023'te sisteme verilmeye başlandı. 2023 sonuna kadar 337 milyon metreküp, 2024'te 1 milyar 660 milyon metreküp, 2025'te ise 3 milyar metreküp gaz üretilirken Mayıs 2026 itibarıyla da bu yıl üretilen miktar 1 milyar metreküpe ulaştı. Böylece bugüne kadar toplamda 2 milyar dolar değerinde 6 milyar metreküp doğal gaz üretilmiş oldu. Gaz üretiminde birinci faz tamamlandı. Günlük 9,5 milyon metreküp doğal gaz üretiliyor. Böylece 4 milyon evin doğal gaz ihtiyacı şu an Karadeniz sahasından karşılanıyor. Faz 2 kapsamında ise 2026 ortasında Osman Gazi Yüzel Üretim Ünitesi devreye alınacak. Böylece günlük üretim 20 milyon metreküpe ulaşacak ve 8 milyon hanenin ihtiyacı yerli kaynaklarla karşılanacak. Faz 3 çalışmaları kapsamında üretilecek gazın da 2028'de devreye alınması beklenen ikinci yüzel üretim platformu tarafından işlenmesi planlanıyor. Yeni platformun devreye alınmasıyla Sakarya gaz sahasındaki üretim kapasitesi günlük 40 milyon metreküpe çıkarılacak. Böylece 17 milyon haneye yerli gaz ulaşmış olacak.
3: Satır arasına artık son saat dilimindeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün yaşananları ve bundan sonra yaşananları konuşacağız. Şimdi tabii biraz süreç 2023 seçimlerini de çok yakın zamanda yaşadığımız için insan şu soruyu soruyor. Pirom'dan buraya nasıl gelindi? Yani neden Kemal Kılıçdaroğlu hain, vatan haini ilan edildi CHP'liler tarafından? Bunu ister istemez tabii ki herkes soruyor. Bir parti konuşuluyor. Yani bir Cumhuriyet Halk Partisi kanadında Özgür Özel tarafının ayrılıp bir parti kurması. Bunlar ne kadar başarılı olabilir? Daha önce biliyorsunuz yine yakın tarihten hatırladığımız bir Muharrem İnce örneği var. Ki belki hatta yakın tarihte yaşadığımız şeyleri daha çabuk unutuyoruz ama Muharrem İnce'nin rüzgarı da çok büyüktü değil mi? Öyle evet, baktığınızda hatta 2023 seçimlerinden bence daha da büyüktü Muharrem İnce'nin o oluşturduğu rüzgar. Ama sonrasında Memleket Partisi'nin başına geçti ve sonrasında yaşananları biliyoruz. Şimdi bu hain Kemal sloganlarıyla başlayalım. Hakikaten 2 sene önce pirom olan Kemal Kılıçdaroğlu, dedem olan Kemal Kılıçdaroğlu neden şimdi CHP'liler tarafından hain ilan ediliyor? Bir dinleyelim o sloganları.
1: Sevgili dostlar.
3: Evet. Yani hain Kemal. Neden hain Kemal?
4: Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne ya

0: Türkiye'ye ihanet ettiğini falan düşünmüyorlar.
1: Sevgili dostlar.
0: Recep Tayyip Erdoğan'la kavgada süngüsünü düşürdüğünü düşünüyorlar. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'la yapılan savaşta her türlü melaneti yapabilirsiniz. Yani her türlü hileyi, hurdayı yapabilirsiniz. Yeter ki Türkiye'de iktidarı ele geçirin ve Recep Tayyip Erdoğan iktidarını yıkın. Bunun için ne gerekiyorsa yapabilirsiniz. Şimdi bu yürüyüş esnasında eğer birisi çıkıp da arınmamız lazım. Kardeşim, ilkelerimiz var, ideallerimiz var. Temiz olmamız lazım. Yoksa bu millet, şimdi siz anketlerle falan oynuyorsunuz. Gerçek dışı şeyler söylüyorsunuz ama ilk seçimlerde, her seçimde bize bu millet tokatını atıyor. O açıdan biraz gerçekçi olun. Hiç olmazsa biraz ahlaklı olun, biraz edepli olun, biraz ilkeler etrafında durun diyen adam doğal olarak bu şeyin içerisinde ihanet eden bir adamı dönmüş oluyor. Yani CHP'yi ihanet etmiyor. Ya da Türkiye'yi ihanet etmiyor. Hain Kemal diye slogan atan adamların tamamı aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun ihanet etmediğini, ne Türkiye'ye ne de CHP'ye ihanet etmediğinin farkında. Bu tezgaha ihanet ediyor.
2: Erdoğan karşıtlığı.
0: Evet, bu tezgah. Ya, diyor ki kardeşim, biz bu tezgahı yalan üzerine de kurduysak yalan tezgah olsun. Hırsızlıkla olsun, rüşvetle olsun, irtikaplı olsun, şantajlı olsun. Yani pavyonlarda olsun. Pavyonlardaki kadınları getirip belediyelerde SGK'lı olarak çalıştıralım, fark etmez, öyle de olsun. Şu anda açık ve net söyleyelim, yani o sloganı atan adamlara gidip tek tek sorduğunuzda, kardeşim Uşak Belediye Başkanı 3 gün öncesine kadar bu soruşturmadan önce çıktı Özgür Özel'le beraber miting meydanında, Silivri'ye selam olsun diye meydanda slogan attı. O esnaya kadar siz bu adamın hırsız olduğunuza, yani hırsız olduğuna inanmıyordunuz değil mi? 3 gün sonra çıktı, dedi ki itiraf ediyorum, hırsızım. Zaten yakalandım. Pavyonlarda çalışan kadınları getirip kendi pavyondaki kadınları belediyede işe koydum. Belediyede çalışıyormuş gibi gösterdim. Buradaki istihap haddi dolunca buradaki pavyon kadınlarını götürüp başka belediyelerde değil işe soktum. Ben 700 delegeyle teker teker rüşvet verdim, hırsızlık yaptım, hepsini kendisi itiraf etti. Bir anda dediler ki hayır dur, sen hırsız olamazsın, itiraf edemezsin dediler. İtiraf edemezsin, sen hırsız olamazsın demediler. Sen bu namussuzluğu, ahlaksızlığı yapamazsın demediler. Sen niye itiraf ediyorsun dediler. Sorun bu. Onlar da tam olarak biliyor. Bir de şunu söyleyeyim Allah aşkına. 110 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi falan. Cumhuriyet Halk Partisi 110 yaşında falan değil kardeşim. 1992'de kurulmuş bir parti. O zaman bir tane parti çıksın, İlerici Cumhuriyet Fırkası diye bir partisi, diye İlerici Cumhuriyet Partisi kurdum desin. Çünkü Türkiye'nin ilk partilerinden biri Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasıydı. Ben ilerici Cumhuriyet Fırkası kurdum, partisi kurdum diye bir tane tabela partisi kursun. Ben Kazım Karabekir'in, Rauf Orbay'ın mirasçısıyım desin. Hakkı var mı böyle bir şeye? Yani siz nasıl utanmadan 110 yıl önce kurulmuş, Atatürk o esnada kurmuş, onun üzerinden 50 defa bu partinin idealleri değişmiş, ilkeleri değişmiş, 1937'deki kongrenizde 6 ok diye bir şey icat edip getirip onu anayasaya da koymuşsunuz. Atatürk gördü mü görmedim, o da meçhul yani. Bütün bunlardan sonra siz hala biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz, Atatürk bizi kurdu. Atatürk'ün deterjanınız mı ya? Her şeyde gelip bütün habire kirlerinizi temizlesin. Böyle bir şey olabilir mi? Siz Atatürk'ün mirasçısı falan değilsiniz. Bu Cumhuriyet Halk Partisi 1990'lı yıllarda kuruldu. 1923'te kurulan partiyle de hiçbir alakası yok. Öyleyse bunu kabul ediyorsanız biz de Kazım Karabekir'in mirasçısız diyelim, ortalıkta dolanalım. Böyle bir şey var mı? Böyle bir hakkımız var mı? Hangi hakla bunu söylüyorsunuz? Bu jargonu değiştirelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu Atatürk falan değil. O parti çoktan öldü, bitti, gitti o. O gitti.
2: CHP'liler buna ne der Abdülkadir Selvi?
3: Ya şöyle, çok doğru bir tespit. Şimdi ne zaman bir yolsuzlukla, hırsızlıkla karşılaştıklarında Atatürk'ü hatırlıyorlar. Atatürk'ü bir şal gibi bu yaptıkları, yolsuzluğun, hırsızlığın üzerine örtüyorlar. Hiç demiyorlar ki biz Atatürk'ün emanet ettiği bir parti ise biz bunu niye kirlettik demiyorlar. Savaş meydanlarından geliyoruz diyorlar. Savaş meydanlarında gelen bir parti pavyon köşelerinde pazarlık yapmaz. O savaş meydanlarında gelenlerin kemiklerini sızlatıyorlar. sen o hatıraya saygı göstermen gerekiyor.

0: gerekiyor. Hı hı. Şimdi buradaki sorun şu. 3 yıl öncesine kadar Türkiye Cumhuriyeti'ne Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdikleri ve Türkiye'yi yönetmesini istedikleri, peşinden dedem, prom diye koştukları Kemal Kılıçdaroğlu şimdi hain oldu. Bu, böyle bir kültür var bunlarda. Bunların hırsızlıklarına, yolsuzluklarına karşı çıkınca hain oluyorsun. Şimdi Kadın Kolları Başkanı Asuka'ya Uşak'a gitti. Özkan Yalım gözaltına alındığı gün o belinde havluyla basıldığı otelde Kadın Kolları Başkanı gitti, dedi ki çalıştığı için, hizmet ettiği için Uşak'a bunu aldılar, biz arkasındayız dediler. Ya sen Kadın Kolları Başkanısın, orada belediye çalışanı, kadının hukukunu önce koruman lazım. Şimdi ne oluyor? Bunların işte Uşak Belediye Başkanı'nın yaptıklarına karşı çıkarsan, Ekrem İmamoğlu'nun yaptıklarına karşı çıkarsan, Özgür Özel'in yaptıklarına karşı çıkarsan, bu yaptıkları nelerdir? Bu
1: linçleniyorlar.
0: Bu yaptıkları işte koskoca genel başkan eşine, kızına çanta aldırmış, yetmemiş bir başka kadına da aldırmış. Bu genel başkan diyor ki bana hediye diyor saat getirdi, çok diyor pahalı değildi, kıymetli değildi, takmadım diyor, bir saat daha istemiş. Yani öyle şeylere tenezzül etmişler ki araba, ya koskoca Cumhuriyet Halk Partisi kasasında milyarlarca para olan bir parti aracın VIP düzenlemesini yaptırmış, bunlara tenezzül. Buna itiraz edince hain oluyorsun. Yani itiraz ettiğin Atatürk'e, Atatürk ilkelerine, Cumhuriyet'in altı okuna itiraz değil. Yolsuzluklara, hırsızlıklara, partinin kirletilmesine kim itiraz ederse hain oluyor bir gecede. Kim onların yanında yer alırsa kahraman oluyor. Kılıçdaroğlu bu gece şimdi çıksa dese ki arkadaşlar ben mutlak butlarını tanımıyorum, istifa ediyorum, görevi Özgür Özel'e devrediyorum dese kahraman olur.
1: Kahraman olur, vatan savunucusu
0: kahraman olur. Yani şimdi, böyle bir şey olmaz. Bir şey söyleyeyim, buyurun. Bakın. Şimdi AK Parti nereden geldi? Refah Partisi'nden ayrıldı geldi. Erbakan Hoca sadece bir parti lideri değildi. Erdoğan'ın da Abdullah Gül'ün de bu kadroların da hocasıydı. Hı hı. Şimdi ayrıldılar, bir parti kurdular Erbakan'ın sağlığında. Erbakan bunların aleyhine tek bir söz söylemedi. Erdoğan, Abdullah Gül, AK Parti kadrolar da Erbakan aleyhine tek bir cümle kullanmadı. Biz yurt dışı gezisindeydik. Merhum Erbakan'ın vefat ettiği haberi geldi. Cumhurbaşkanı bir Afrika ülkesindeydik. Gezisini yarıda kesti, geldi ve tabutunu o taşıdı. Siyasette eğer vefan yoksa, siyasette ahlakın yoksa, sen bir defa peşinden gittiğin, liderim dediğin kişiyi senin yanlışlarını gösterdiği için hain ilan ediyorsan, sana ülke teslim edilmez. Çünkü senin ahlakın yok demektir. Şimdi bunu söyleyenlerin hepsinde Kılıçdaroğlu'nun emeği var. Hani Gogol'un paltosundan çıktılar. Hepsi Kılıçdaroğlu'nun paltosundan çıktılar. Özgür Özel Manisa'da bir eczacıyken milletvekili, grup başkan vekili ve grup başkanı yaptı. Mansur Yavaş milliyetçi kökenli, ülkücü kökenli birisiydi. Belediye başkan adayı yaptı 2019 seçimlerinde. Kaybettiği gün CHP'den istifa etti. Tekrar aday göstermesi için parti meclisinde 18 saat direndi. Ekrem İmamoğlu'nun hakeza. Onlar o kalabalıklar hain Kemal diye slogan atarken şöyle ellerini kaldırıp sus işareti dahi yapmadı. Hatta bundan mutlu oldular. Ya bunlara devlet, bunlara parti, bunlara ülke falan teslim edilmez. Çünkü en önemli insani değerdir. İyilik gördüğüne vefa göstersin. Vefa diye bir şey yoktur bunlar.
1: Şimdi bu çok tartışılan bir isim. Ali Mahir Başarır, biliyorsunuz son günlerde. Ali Mahir Başarır'ın CHP Grup Başkan Vekili yapıyordu kendisi ve Kemal Kılıçdaroğlu'na dair yakın tarihte söylediği sözler şimdi çok konuşulmaya başlandı. Bir onu hatırlayalım.
2: Şunu onurla ve gururla söyleyebilirim. Evet, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkenin gerçek bir cumhurbaşkanı gibi konuştu. Bu ülkenin gerçekten hak eden 84 milyonu kucaklayan tüm

0: şimdi bu zıp zıp Mahir seslerini de verelim. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu konuşulurken bir de slogan atıldı zıp zıp Mahir diye, onu da bir dinleyelim.
1: Başkanım.
0: Evet. Şimdi bu Ali Mahir Başarır ismi son günlerde tabii bu CHP içinde de biraz Ekrem Bey, yani kendisini de bir konuma koyduğunu, işte Özgür Özel'in tırnak içinde genel başkanlığı yaptıktan sonra kendisini de oraya doğru çekebileceğini, hatta sosyal medyada böyle kendisiyle ilgili sanki genel başkanmış gibi bazı videolar da hazırlıyor Ali Mahir Bey, onları da paylaşıyor vesaire. Bugün ona tepki vardı, onu bir dinleyebilir miyiz? Zıp zıp Mahir hazır mı?
2: Kardeşlerim, teşekkür ederim. Arkadaşlar, hayır.
0: Durduruyor.
2: Hayır,
0: hemen.
2: Şimdi.
0: Evet. Hemen durduruyor Kemal Kılıçdaroğlu yine de. Ya tabii bunu Ali Mahir Başarı şu yüzden de biraz paylaşıyoruz ki, hani az önce paltosundan çıktı dedi ya, evet. Abdülkadir Selvi, hem Ekrem İmamoğlu hem Özgür Özel için. Ali Mahir Başarı da Kemal Kılıçdaroğlu'nun parlattığı bir isim tırnak içinde.
3: Evet, o ve zannediyorum benzeri. Önümüzdeki günlerde üzerinde çok daha fazla konuşacağımız Veli Ağbaba ve benzeri isimler. Yani eninde sonunda 2010'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023'e kadar 13 sene boyunca eninde sonunda birçok ismi öne çıkardı, birçok ismin önünü açtı, birçok ismi belki hak etmediği halde belli noktalara taşıdı aşikar. Ama taşıdığı insanların sırtımdan hançerlendim dediği andan itibaren tam olarak ne mal olduklarının, yeri geldiğinde neler yapabileceklerinin de işte bu tür görüntüler sayesinde farkına varan bir isim. Burada bakın, baştan beri konuştuklarımızdan, Murat Bey'in söyledikleri, Abdülkadir Bey'in söyledikleri, Mete Bey'in hep beraber konuştuklarımızdan sonra ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Umulur ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu konunun bir siyasi parti meselesi olmadığını, umulur ki meselenin memleket meselesi olduğunu, kendisini 2010'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na taşıyan olayların ve ardından yaşanan bir takım olayların, ardından mesela çeşitli dönemlerde yaptığı işbirliklerinin, bu işbirliği karşılığında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışı operasyonlar için gereken tezkerelere hayır demek durumunda kalmanın, işte FETÖ'nün 17-25 Aralık'ta gerekirse dershaneler konusunda 15 Temmuz'da değişik açılardan FETÖ ile yan yana duruyor olmanın, bu kendi hatası ya da etrafında bulunan insanların kendisine biçtiği bir roldü. Ama 2026 senesine geldiğimizde 2023'te kongrede yaşadığı, orada geçirdiği şok sonrası umulur ki neler olup bittiğinin gerçekten farkına varmıştır. Ve umulur ki bundan sonra başarılı olursa, Cumhuriyet Halk Partisi'ni tekrar konsolide edebilirse, Cumhuriyet Halk Partisi'nde esas olarak Türkiye'yi, Türkiye'nin gerçek ana muhalefet partisi olmayı ve Türkiye'nin gerçek meselelerine yönelik gerçek çözümler oluşturmayı düşünecek bir hale gelmiştir. Çünkü bütün bu manzaralar, arşivden görebildikleriniz ve göremediklerimize baktığında, insana dayanma çürür, kimseye güvenme, yani eninde sonunda yarın seni rahatlıkla satar sözünün canlı örneklerini görüyoruz. Sebep ne? Bakın, bu öne çıkan ve çıkmayan, şu anda konuştuğumuz ve konuşmadığımız isimlerin tamamının zannediyorum yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve benzeri suçlarla doğrudan ya da dolaylı bağlantıları var. Bir takım insanların şu ana kadar ortaya çıktığı kadarıyla genel merkeze getirilen paralara aracılık ettikleri, aldıkları, bir takım insanların bu süreç içerisinde gizli ya da açık daire sahip oldukları, lüks araba sahip oldukları, bir takım mallara sahip oldukları, bunların bazıları açık bazılarının kapalı olduğu açık. Burada büyük ihtimalle beraber hareket ettikleri ekibin büyük ihtimalle ellerinde yarın öbür gün dirsek çevirecek olurlarsa aleyhlerine kullanılabilecek bence bol miktarda argüman var. Onun için kimse şu an gelinen aşamada bile, geldiğimiz aşamayı özetleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı'nda para vererek, daire vererek, bir takım vaatlerde bulunularak çok sayıda delegenin iradesinin sakatlanarak bir genel başkan seçildiği belli. Adam ne diyor? Seçilmiş CHP genel başkanı. İyi de Hacı abi, seçtirilmişsin sen. Para verilerek, bir takım şeyler verilerek seçtirilmişsin. Ve şu anda en azından

0: yukarı çıkan açıklamalarda senin mesela Uşak Belediye Başkanı'nın, eski Uşak Belediye Başkanı'nın söylediklerine bakılırsa sen muhtemelen yargılanması gereken şeylerle muhatapsın. Neden? O arabayla ilgili söyledikler. Önce ne diyordu? CHP de kamu kuruluşu, belediye de kamu kuruluşu. Bir dakika ya. CHP kamu kuruluşu, belediye kamu kuruluşu olmaz. Sonra
1: bir
0: ne dedi?
1: Cepten bir cebe diyor.
0: Tabii tabii. Sonra bu cep sadece sonra. Sonra yaptığının hata olduğunu anlayınca dedi belediye başkanı bizi kandırmış. Belediye başkanı bunun üzerine ona karşı muğber olduğu için, belediye başkanının elinde aleyhinde kullanabileceği şeyler olduğu için belediye başkanı bazı şeyler açıkladı. 1 milyon 200 bin lira açıklaması ondan sonra geldi. O araçla ilgili fatura ondan sonra ortaya çıktı. Şu anda Özgür Özel'le beraber hareket etmek durumunda kalan, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik kinlerini kusan ve yaptıkları mitinglerde büyük ihtimalle stüdyo şefi olarak Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine hain Kemal sloganlarını bir stüdyo şefi edasıyla attıranların tamamı, süreç biraz ilerleyip bazı şeyler iyice netleştiğinde Kemal Bey bildiklerinin başka bölümlerinde açıkladığında büyük ihtimalle insanların yüzüne bakacak halleri kalmayacak. Neden? Akçalı işlere bulaştıkları, hak etmedikleri bir takım şeylere kavuştukları, bunun için kişiliklerinden, dürüstlüklerinden ciddi fedakarlıklarda bulunduklarını bütün Türkiye anlayacak. O zaman hain diye bağırttıkları kitle büyük ihtimalle onlara dönüp hain diye onları bence sıfatlandıracak. Bu iş böyle. Neden? Geldiği aşamada ya hazır bu durumu kurtaralım diye bir şey yapıyor. Özgür Özel işte Ankara'da alternatif bir miting düzenliyor bugün. Bir dakika. Bakın mitingde söylediği bir cümle var. Duyduğum kadarıyla. Diyor ki ses sisteminin kusuruna bakmayın. İmkanlarımızla ancak bu kadarını yapabildik. Bakın bu bundan sonra yaşanabilecek birçok şeyin işaretidir. Niye? Kurumsal olarak orada bir şey kullanamıyorsan ve belediyeler de sana yönelik yapacakları harcamalar konusunda çok dikkatli davranmak zorundaysa ki öyle. Bir sürü operasyon yapıldı. Bir sürü belediye başkanı tutuklu. Şimdi dolayısıyla her bir belediye ben miting yapacağım hadi Pamukeller cebe dediğinde bir dakika diyor herkes. Dolayısıyla bundan sonra mesela yeni parti kurmaya kalktıklarında İmamoğlu'nun İBB kaynaklarından yürüttüğü büyük paralar falan filan var ama o paraları yeni partinin kuruluşunda o partinin finansmanında kullanmaları son derece sıkıntılı, son derece zor bir şey. Yani şu anki baktıkları geleceğe yönelik projeksiyon sakat. Niye sakat? İstedikleri ya 81 vilayette partiyi kurar şak şak şak yürürüz. Hayır, bence o kadar kolay olmayacak. Niye? O paraları sisteme sokmaları, çaldıkları paraları, hortumladıkları paraları sisteme sokmakta ciddi şekilde zorlanacaklar. Ve bir süre sonra şu fezlekeler netleşince, suç duyuruları falan biraz daha netleşince muhtemelen mecliste yeter artık deyip bazı fezlekeleri kabul ettip bazı kişiler hukukun karşısına çıktığı zaman bugünkü o havaların falan filan söndüğüne bence şahit olacağız. Neden? Bakın bu konu memleket konusu, memleket meselesi. Burada anlaşıldığı kadarıyla Türkiye Cumhuriyeti devleti de yeter artık. Bu ülke Yağma Hasan'ın böreği değil, aklını esenin aklını estiği gibi hortumlayabileceği bir vasat yok. Biz tamam Cumhuriyet Halk Partisi içinden gelen ihbarlarla açılmış davalar şunlar bunlar var ama masak üzerinden falan yaptığımız tespitler son derece rezalet bir tabloyu ortaya seriyor. Madem ki Kılıçdaroğlu arınmadan bahsediyor, tekrar işte ahlakın, efendim liyakatın öne çıktığı bir şeyden bahsediyor. Bunun için adımlar atarken diğer taraftan da bence soruşturmalarla falan alakalı büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde hepimizi çok daha fazla şaşırtacak ayrıntıları öğrenebiliriz. Çünkü belli ki bu var ve bu olduğu için birileri hala kendilerine güvenle bugün genel merkeze alternatif bir program yapıyorlar. Orada bağırıp çağırıyorlar falan. Ama oradaki ses sistemine dahi parayı tabii ki bulabilirler ama onu izah etmeleri güç olduğu için bunu yapamayanlar yarın öbür gün artık adı Ekim mi olacak, Kasım mı olacak, Aralık mı olacak bilmiyorum. O parti kurma konusunda da ellerinin rahat olmadığını unutmayalım. Kaldı ki başlayan süreç, sorgulama, işte yargılama süreçlerinde falan geldiğimiz aşamada unutmayın Silivri'de 3 aya yakındır süren yargılamada 143 konuda 196 suçlamadan zannediyorum bir 20-30-40 tanesi gündeme geldi. Ve makul ve mantıklı tek bir cevap bile veremedi İmamoğlu. Şiir okudu, hikaye anlattı, masal anlattı, hava attı, gösteri yaptı ama o suçlamalara savunma adına veremediği cevaplar yarın mahkemenin kararıyla ceza olarak ona dönecektir. Ha burada nedir efendim, istinaf var, Yargıtay var, bilmem ne var diye ama evet. Zaman geçiyor. Evet. Zaman geçiyor ve şu anda belki bundan 14 ay önce canım olur mu bu kadar da diyen insanların çoğu da ha demek ki bir şey var noktasına geldiler. Evet. Antalya Belediye Başkanlığı'nın itirafları, arada bazı başkanların itirafları, bazı önemli bürokratların itirafları ve derken eski Uşak Belediye Başkanlığı'nın itiraflarıyla birileri konu bildiğimiz gibi değilmiş demeye başladılar.
1: Evet, yani tabanda da zaten mesela bu Uşak'ta ve son Antalya'da yaşanan olayların bir tepkisi olduğu, bu yüzden de zaten insanların bu kadar sokağa çıkmadığı ve tepki göstermediğine dair de Cumhuriyet Halk Partisi kanadında da bilinen bir şey bu aslında. Tabii. Baktığımızda. İlter, sana sorayım bu sloganları. Bu sloganlarla ilgili gözlemlerin nedir? Özellikle tabii hani bir yandan bu burada konuştuğumuz konu da önemli. Yani 14-13 yıl genel başkanlık yapmış bir isim. İçeride desteklediği ve parlattığı isimler şimdi kendisine karşı gibi bir durum var. Kılıçdaroğlu bu tarafından nasıl bakıyor işin?
2: Şöyle Merve Tepe, ben sonradan yayına dahil olduğum için slogan bölümünü kaçırdım, kusura bakma.
1: Bugün hem Kemal Bey'e atılan hain sloganlar hem de Ali Mahir Başarır için Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken sen oradaydın, duydun. Zıp zıp Mahir sloganları atıldı. Kemal Kılıçdaroğlu da biliyorsun durdurdu. Teşekkürler yapmayın vesaire diyerek.
2: Doğru. 38. olağan kurultaydan bu yana Ali Mahir Başarır özellikle Kemal Kılıçdaroğlu taraftarlarından, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekillerinden ve örgüt mensuplarından büyük bir tepki var. Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kaybettiğinde 38. olağan kurultayda, kurultayda Veli Ağbaba ile birlikte bir sevinç gösterisi yapmıştı Ali Mahir Başarır. Bu sevinç gösterisinin de çok da kabul edilebilir olmadığını zaten partililer ifade ediyorlardı. Tabii ki bir kurultay bir yarış oldu, bir nihayetinde kazanan olacak ama bu şekilde sanki bir düşman karşısında bir zafer elde etmiş edasıyla bir siyasi parti yetkilisi, daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte işte parlamentoda, genel merkezde görev yapan birisinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu kaybettiği bir kurultayda bu denli bir sevinç gösterisinde bulunması tabii ki haliyle özellikle Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde tepkiyle karşılanmıştı. O tarihten bu yana, yani 38. olağan kurultayın gerçekleştiği 2023 yılından bu yana Ali Mahir Başarır'a yönelik evet bir tepki var, bir öfke var Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da zaten Ali Mahir Başarır'a tepkili ve hatta öfkeli olduğu da ifade ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle yine konuştuğumuzda bu konuda zaman zaman açıkçası gündeme geliyor. Özellikle Ali Mahir Başarır'ın kurultay salonundaki sevinç gösterisinin hiçbir zaman hafızalardan silinmeyeceğini ifade ediyorlar. Siyasi etik açısından da çok da doğru olmadığını dile getiriyorlar. Tabii burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında bugün yaptığı konuşma da şu da önemliydi. Malum mutlak butlan kararının ardından hain Kemal sloganları atılıyor. Özgür Özel konuşma yaptığı sırada yine bu sloganlar sık sık atıldı. İzmir başta olmak üzere. İşte bugün Mansur Yavaş konuşurken aynı şekilde hain Kemal şeklinde sloganlar atıldı. Kemal Kılıçdaroğlu bugün çok önemli bir şey söyledi aslında. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bu sloganlara dair şöyle dedi. 78 yıllık ömrünü bu vatana adamış. Bu adama hain diye bağıranları duydum. Onlara o sloganlara attıran kirli zihniyete tarih önünde sesleniyorum. Bu vatanda ihanet ile vatan kahramanları arasındaki çizgi kılıçtan ince, kıldan ince, kılıçtan keskindir dedi. Devamındaki şu cümle çok çok önemliydi. FETÖ artıklarıyla bir olup milletimizi kışkırtarak bizlere hain damgasını vurma çabaları nafiledir. Bir FETÖ iddiasını gündeme getirdi malum Kemal Kılıçdaroğlu ve kendisine yönelik hain sloganları atılması nedeniyle de burada da bir tespitte bulunuyor. Diyor ki FETÖ artıklarıyla bir olup, yani kendisine yönelik şu andaki mevcut yönetimi işaret ediyor. Onlarla bir olduğunu dile getiriyor Kemal Kılıçdaroğlu. Mevcut yönetimden bazı isimlerin ve FETÖ artıklarıyla bir olup milletimizi kışkırtarak, bir de kışkırtma ifadesini kullanıyor. Bunun da özellikle altını çizmekte ve üzerinde durmakta fayda var. Ve bizlere hain damgasını vurma çabaları nafiledir. Bu çaba bizi yolumuzdan döndüremez. Bu çaba sadece ve sadece kendi acizliklerinin, kendi korkularının tecellisidir ifadesini kullandı. Burada FETÖ ile yine bir işbirliğine gönderme yapıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Şu anda da yine milletin kışkırtılmaya çalışıldığını ifade ediyor Kılıçdaroğlu bugün yaptığı konuşmada. Açıkçası bu ifadeleri de oldukça dikkat çekiciydi. Ben de notlarımın arasına almıştım Merve.
1: Evet, şimdi bu kurultay meselesini açalım. Kurultay meselesi ilk günden beri bir tartışma haline geldi. Özgür Özel dedi ki bir şartla görüşürüm, hemen kurultay kararı açıklanırsa. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu daha önce de söylemişti, ben kurultaydan kaçmıyorum diye, ama bugün açık açık dedi ki yapacağım o kurultayı, tertemiz bir kurultay yapacağım. Dinleyelim bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasını.
3: Biliyorsunuz 38. kurultayda bir bayrak değişimi olmuştu. Biz o gün dedik ki başımızın üstüne, Cumhuriyet Halk Partisi'nde demokrasi esastır dedik ve çekildik. Maalesef gördük ki kardeşlerim durum öyle değil. O kurultay Türkiye siyasetinde bir milattır. O gün yaşananlar, o günden sonra ortaya çıkan iddialar, yargıya taşınan dosyalar, kamuoyunda oluşan derin kuşkular ve bugün geldiğimiz nokta hepimize şunu göstermiştir. Bir siyasi partinin iç demokrasisi sakatlanırsa ülkenin de demokrasisi sakatlanır. Bunu herkesin hafızasının bir yerinde tutması lazım. Bir partinin delegesinin iradesi şaibeli hale gelirse milletin iradesine duyulan güven sarsılır ve derin bir yara alır. Bir partinin yönetimi ahlaki meşruiyet sorunu yaşarsa o partinin Türkiye'de demokrasi vaat etmesi de imkansız hale gelir. Soruyorum size, biz bu partiyi mahkeme salonlarında itimarımız çiğnensiz diye mi büyüttük? Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Yok yok arkadaşlar. Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü? Kimler kapalı kapılar ardındaki küçük hesaplarla kişisel ikbal telaşıyla ihanet etti?
1: Şimdi bir de Özgür Özel'in cevabını vereyim hemen arkasına, üzerine konuşalım. Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu'na diyor ki mazbatasız genel başkan olmaz. Kiminle gideceksen git, bir an önce kurultaya git ve seçilmiş bir genel başkanı olsun bu partinin diyor.
0: Merve Hanım,
1: dinleyelim, dinleyelim ondan sonra konuşalım.
0: Bu yolsuzluk usulüyle seçtirilmiş bir genel başkan taslağının sözü olarak çok değersiz değil mi ya?
1: Bir dinleyelim cevabı.
0: Eyvallah.
4: Bundan kararı kimseye genel başkanlık meşruiyeti vermez. Yargının butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne mazbatasız bir genel başkan olmaz, yakışmaz, oturamaz. Buradan bir kez daha dilimizde tüy bitene kadar söyledik. Son nefesime kadar da söyleyeceğim. Gerçekten bu ülkeyi seven, bu iktidarı değiştirme umuduna gönül veren hiç kimsenin bir gün dahi partinin kurultayını geciktirmeye hakkı yoktur. Derhal kurultay yapılmalıdır. Buradan açıkça sesleniyorum. Hangi delegeyle istiyorsanız, son delegeyle, önceki delegeyle, daha önceki delegeyle, hangi delegeyle istiyorsanız derhal bir kurultay yapın. Partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun. Cumhuriyet Halk Partisi atama kabul etmez.
1: Evet, meşruiyeti sorguluyor. Mete Bey, size söz vereyim burada, buyurun. Yani bir meşruiyet sorgulaması var.

0: Seviye sorgulaması bu aslında Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı verilmiş bir cevap. Çünkü arkasından da klasik CHP'de gördüğümüz Anıtkabir'e yürüme görüntüleri yansıdı. Yani burada aslında Kemal Kılıçdaroğlu eskinin ve yenilgilerin sorumlusu olarak kodlanıp bir çizgi çekilip kendisinin işte belediyeler dönemindeki tırnak içerisindeki başarılarıyla iktidar vaat eden eski ve yeni CHP'yi göstermeye çalışıyor. Fakat burada ben başından beri dikkatinizi çekmeye çalıştım. Bu delege meselesinde özellikle seçim döneminde 2023 yılında gene beraberdik, hatırlayacaksınız. Kemal Bey'e bağlı olan delege yapısı sistemini özellikle değiştirmeye çalışmışlardı. Hatta hiç unutmuyorum, Abdülkadir Selvi'yle beraberken özellikle Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkan adaylıklarına kadar müdahale ettiği, özellikle İstanbul'u yanlış hatırlamıyorsam 5 ilçesinde bizzat ya da 6 da olabilir, tam hatırlamıyorum abi, affedersiniz. Ama siz söylemiştiniz, bizzat kendi belirlediği ki sonra da zaten çıktı.
1: İlçe belediyelerinden bahsediyoruz.
0: İlçe belediyelerinden. Doğru. Sonra delegeler meselesi de çıkmıştı. Bu delegeler meselesi önümüzdeki dönem en çok konuşulacak mesele. Ama burada Özgür Özel'in söylediği, özellikle bu mutlak butlan kararının hemen arkasından kendisini grup başkanı olarak seçtirmesi ya da seçilmesi diyeyim. Arkasından bu belediye genel merkezin siyaset para işi Merve Hanım. Neticede finansman gerekiyor. Burada genel merkezin mühür ve kasanın anahtarı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde. Bu sebeple elindeki belediyeler gücünü nasıl kullanacaksa kullanmaya çalışacak. Ama bu delegeler üzerinden de mevcut, biraz önce anlattığım örnek gibi, Kemal Kılıçdaroğlu ekibi bunu teklif ediyor, siz ne teklif ediyorsunuz gibi siyasi menfaatlerin de yaşandığını geçmişte bildiğimiz için, örneğin ben şu görevdeydim ama siz bana bunu vaat ediyorsanız bu tarafa geçeyim gibi pazarlıkların olduğu mahkeme dosyalarına zaten yansımış durumda. Yani buradan %100 yıkanmış bir tertemiz bir çarşafın çıkmasını beklemek, tertemiz bembeyaz bir çarşafın çıkmasını beklemek kendi düşüncem saflık olur. Neticede Kemal Kılıçdaroğlu mücadele vereceği CHP genel merkezi içindeki bu yapı olacak. Yani CHP'nin esas rakibi, bir kez daha söyleyeyim, CHP'nin rakibi genel merkez. Yani bir başka siyasi parti değil.
1: CHP'ye karşı diyorsunuz.
0: Evet, iki CHP var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi şu an genel merkeze karşı, ya da iki tane CHP var. Burada tuhaf bir durum oldu. Ama ben şöyle tamamlamak isterim. Neticede hukuki olarak ve hukukun verdiği kararları ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun ihraçlar dahil görevine bakmaksızın sert bir şekilde uygulayacağını, ama şu nüansı ilk ben haberde söylemiş olayım. CHP'li belediyelerin en ufak bir açığını basına, kanuna yansımamış en ufak bir açığını Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki genel merkezden bir tespit edilirse, hukuktan meydandan önce CHP genel merkezinin resmen iğne ile kuyu kazarak bütün CHP'li belediyeleri elden geçirmeye çalışacağını ve direkt dışarı atacağını, kırmızı kartla oyun dışı bırakacağını rahatlıkla öngörebilir. Kemal Bey de bunu özellikle Özgür Özel'e karşı, bu belediyeler gücüne karşı bir koz olarak kullanıp CHP'li belediyeleri didik didik edecektir. Bir basına yansısın yansımasın,
1: daha fazla şey çıkacak ortaya.
0: Mutlaka kaşıyacaktır. Ve bizim bilmediğimiz ama siyasette Ankara'yı yakın takip eden büyüklerimizin bildiği ama belki de hiç medyaya yansımamış, dediğiniz gibi bizzat Kemal Bey'in X bir belediyede biz şunu tespit ettik, şu şu şu şu şu görevler alındı diyerek bir sürü arka arkaya kamuoyunu şok edecek şekilde karar çıkabilir Merve Hanım. Bu da Özgür Özel'e karşı Kemal Bey'in parti içerisini yeniden organize etme meselesi. Dediğim gibi siyaset finansman işi, kasa ve mühür şu an Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Ama şu anki yapıda ve Özgür Özel'in konuşmasına baktığımız zaman benim anladığım kadarıyla mevcut delege sisteminin siyasi parti takvimine göre yetişemeyeceği ya da olası 2028 seçimlerine kadar bu işin %99 Kemal Bey'in istediği gibi çevrilemeyeceğini hesap ederek bir takım gene delege meselesi üzerinden yarışta olacağını söylüyor Özgür Özel. Benim anladığım bu konuşması.
1: Şimdi Ankara'dan alalım bilgileri. İlter'e gitmeden önce size sorayım. Sizdeki kulis bilgiler nedir? Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem temizlenme, arınma çağrısı sonrası. Bugün evet Mete Bey'in söylediği doğru. Muhtemelen bu işin daha da çok üstüne gidecek CHP Genel Merkezi. Yani bu iş artık hani CHP tabanına anlatıldığı gibi bir iktidar darbesi. Belediyelere yolsuzluk için, yolsuzluk soruşturmaları için söylüyorum. Buradan çıkmış durumda ama Kemal Kılıçdaroğlu nasıl bir delege sistemi, nasıl bir temizlik? Bu temizlik ne kadar sürecek? Ankara'da ne konuşuluyor Sayın Selvi?
2: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'le de ilk telefon görüşmelerinde o derhal acil kurultaya gidelim dediğinde uygun bir zamanda gidileceğini ifade etmişti. Şimdi kurultay yapmak Cumhuriyet Halk Partisi'nde sorunu çözmüyor. Bakın 38. kurultaydan sonra Cumhuriyet Halk Partisi 39. olağan kurultayını yaptı.
1: Yine kurultay yaptı.
2: 21. olağanüstü kurultayını yaptı. 22. olağanüstü kurultayını yaptı. Buna rağmen mahkeme ya sen kurultay yaptın bu iş temizlendi demedi. 38. kurultayda delege iradesi sakatlanmıştır dedi ve kurultay mutlak buttan kararı verdi. Ama bir de tedbir koydu. Yani tedbir demek geçici olarak bu kararı verdi. Kılıçdaroğlu şu anda geçici olarak geldi. Yargıtay temize başvuruldu. Yargıtay bu mutlak buttan kararını bozarsa o zaman Kılıçdaroğlu gidecek, Özgür Özel gelecek. Onarsa o zaman Kılıçdaroğlu'nun yapacağı icraatlar için eli güçlenmiş, hukuki desteği artmış olacak. Bakın şimdi Özgür...
3: Yani 37. kurultayda alınmış olan karar geçerli olmuş olacak.
2: Tabii ki.
3: 38. kurultay iptal olduğu için iptal. hiç kabul edildiği için. O zaman Kemal Bey'in elinde mazbatası var. 37. Tabii. kurultayda aldı çünkü. %95 delegenin %95'inin oyunu alarak üstelik.
2: Şimdi o kadar bir algı operasyonu yürütüyorlar ki. Şimdi mutlak buttan kararı çıkınca Özgür Özel'in avukatlar ne yaptı? CHP avukatları gittiler Yargıtay'a temiz başvurusunda bulundular. Kılıçdaroğlu'nun avukatı da CHP'nin avukatıydı. O da gitti temiz başvurusunu aldı. İptal ettirdi. Sonra gittiler tekrar başvuruda bulundular. Şimdi o avukatların CHP avukatlarını Kemal Kılıçdaroğlu iptal etti. Peki sen Yargıtay'a gitmişsin temiz başvurusunda bulunmuşsun. Ömer Faruk Emin Ağaoğlu bunları uyardı. Dedi ki böyle yapmayın. Yaparsanız Yargıtay'daki temiz davası sonuçlanana kadar Kılıçdaroğlu kurultaya gitmez. Şimdi burada bir temiz davası var. Bu sonuçlanmadan kurultaya gitse kurultay yapmak marifet değil. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin en çok kurultay yapan partisi. 3 ayda bir kurultay yapıyorsun.
0: Olağanüstü de
2: yapıyorsun. Ne oldu? Olağan yaptın, olağanüstü yaptın ama buttanı engelleyemedin. Şimdi burada Yargıtay'da bir karar verilmesi lazım. Yargıtay ya bozacak ya onayacak. Kılıçdaroğlu'nun beklentisi şu. Bir, Yargıtay süreci tamamlansın. Yani akla kara belli olsun. Ne olacaksa ak koyun kara koyun ortaya çıksın. O sonuçlandıktan sonra yeni bir delege, yeni bir kurultay takvimi ilan edilecek. Niye? Çünkü mevcut delegelerin iradesi sakatlanmış. İradesi sakatlanmış. Bir kısmı Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş. Bir kısmı cezaevinde. Bir kısmı yargılanıyor, bir kısmı itirafçı, bir kısmı müşteki, irade sakatlanmış. O yüzden Kılıçdaroğlu Yargıtay süreci tamamlanınca kongre takvimi ilan edecek. Mahallelerden başlayacak kongre süreci, ilçelere, ilçelerden illere, illerden büyük kongre delegeleri ortaya çıkacak ve yenilenmiş iradeyle, yeni delegelerle bir kurultay yapılacak. Kılıçdaroğlu aday olacak mı olmayacak mı? Özgür Özel yarışa girecek mi girmeyecek mi? O kendi takdirleri. Hı hı. Ama yeni delegelerle yapılacak ki bu da ben bir yıl önceden olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Yargıtay süreci var. Temmuz ayında adli tatil başlayacak 1 Eylül'e kadar. Bu süre içerisinde de bir zaman kaybı olacak. O açıdan ben bir yıl önceden Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni bir kurultaya gitmesini beklemiyorum.
1: Bir yıldan önce çok mümkün
2: bunu
1: değil.
2: Bunu benden daha iyi bilen de Özgür Özel. Hı hı. Özgür Özel bunu bildiği halde, kendi eliyle kendini bağladığı halde kalkıyor, kamuoyuna karşı diyor ki derhal kurultaya. Kardeşim gitmeseydin o zaman Yargıtay'a. Çok istiyorsan, değil mi? Kılıçdaroğlu'yla ikinci telefon görüşmesini yapsaydın ya da otursaydın konuşsaydın, gel deseydin ben Yargıtay'a gitmeyeyim, sen kurultay takvimini belirle, 6 ay içerisinde gidelim,

0: yarışalım deseydin. Bunları yapmıyorsun, sonra dönüyorsun diyorsun. Ya yani olmadık yolsuzluğu, hırsızlığı, gayri ahlaki işleri yapıyorsunuz. Ondan sonra dönüyorsunuz, iktidarı suçluyorsunuz. Partide Yargıtay'a müracaat ediyorsun. Kurultay sürecinin önündeki en önemli engel şu anda Yargıtay'a yapılan başvuru. Bu sonuçlanmadan kurultay yapılamaz. Sonra dönüyorsun, derhal kurultaya gidelim diyorsun. Bu nedir?
1: Bile bile neden diyorsun?
0: Bu nedir? İnsanların aklıyla alay ediyorlar.
2: Peki, Yargıtay hep öncelikle görüşemez mi bunu Abdülkadir abi? Yani?
0: Tabii görüşür ama bir Yargıtay'da tetkik hakimleri bu başvuruyla ilgili bir ön hazırlık yapmaları lazım. Elbette ki bu normal Yargıtay'daki sıraya konulmaz. Aciliyet arz ediyor. Nezaketen konulmaz. Yoksa yasal olarak konulabilir. 2 sene, 3 sene sonra da sıra gelir. Ama bir tetkik hakimleri dosyayı inceleyecek. Bir ön rapor hazırlayacak. Üyeler bunu okuyacaklar, değerlendirecekler. Sonra toplanacak.
3: En az 3-4 ay.
0: Bu da en az 3-4 ay. Bu boyacı küpü değil ki batır çık. Hemen bu o rengi alsın.
1: Yani zaten 40 gün söylemi de ilk başta böyle 40 gün 40 gün diyordu Özgür Özel. Evet. Geçen hafta birkaç gün aynı şeyi söyledi. Şu an herhalde artık hukuki olarak da Merve muhtemelen Hanım, çalıştıkları hukukçular da bunun çok mümkün olmadığını, olmayacağını söylemişlerdi.
3: Buyurun efendim. Şöyle de bakabilirim.
1: Buyurun.
3: Ne oldu? Perşembe akşamı mutlak mutlak kararı geldiğinde tanımıyorum, kabul etmiyorum falan dedi. Ama aynı saatlerde kabul ettiğini gösterir bir biçimde Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat ettiğini, ardından Yargıtay'a müracaat ettiğini gördük. Ertesi gün ne dedi? Genel merkezdeyim, buradan çıkmıyorum dedi. 3 dakika sonra çıktığını gördük. Dolayısıyla arkadaşın şu anda kendi kitlesine, en azından kendi ikna edebildiği kitlesine karşı bu tür şeyleri söylediğini, bundan sonra da söyleyeceğini, bu söylediklerinin gerçekle pek alakası olmadığını, olmayacağını biliriz. Abdülkadir ne güzel bir şey söyledi. Anlattığı şeyler, bunları benden iyi Özgür Özel bilir diyor. Doğru. Şu anda işte kurultaya hızla gidilemeyeceğini, Yargıtay'dan o karar kesinleşmediği sürece bu sürecin başlamayacağını ve delegelerin, iradeleri sakatlanan delegeler, tutuklanan delegeler, itirafçı delegeler falan filan denildiğinde mevcut yapıyla bir kurultaya gidilemeyeceğini çok iyi biliyor ama şu anda bağırıp çağırması lazım. Şeyler söylemesi lazım. Hain Kemal sloganları atması lazım. Ha bu arada Temmuz ayının 11'inde yanlış hatırlamıyorsam ceza davası var. Kurultayla alakalı ceza davasının sonuçlanma ihtimali var. Evet. Ceza davası sonuçlandığında galiba ortalık biraz daha karışacaktır. Evet. Neden? Orada çok açık ve net yapılan ispatlardan sonra kurultayda Akçalı işlerin döndüğü bir takım ispatlarla, delillerle, kurultayda o WhatsApp kayıtları şunlar bunlar orada ortaya çıktı ki var bence büyük ihtimalle, ortalık daha da şenlenecek. Burada Özgür Özel hani olur da, olmayacağını bile bile, olur da 40 gün içinde falan bir şey olursa mevcut yapıyla gidersek ben belki gene genel başkan olabilirim hayali kuruyor.
1: Ben
3: ama
1: zaten genel başkanım diyor.
3: Vallahi o diyebilir de onun dışında kimse söylemiyor bunu.
4: Ya ben
1: buyurun Murat Bey.
4: Yani Abdülkadir Bey tabii çok hüsnü niyetle dedi ki Özgür Özel benden daha iyi biliyor bu meseleyi dedi. Ama ben Özgür Özel'in bir şey bildiği kanaatinde değilim. Yani bütün bu sürece baktığımızda Özgür Özel'in yalpalamasının arka planında başka şeyler olduğu kanaatindeyim.
1: Nedir o?
4: Bence şimdi normalde bir genel başkan kendi partisinden istifa etmeyi düşünen bir kadın belediye başkanını ısrarla arayıp kocandan boşan gerekirse diye konuşur mu? Normal akıl sahibi olan bir siyasi lider böyle bir şey yapabilir. Bir erkek, normal bir erkek başka bir bir erkeğin hanımına böyle bir şey zaten söyleyemez.
3: Murat, hele araya girmek kabul etme ama şişede durduğu gibi durmuyor.
4: Şimdi onu söylemek istemiyordum ama şöyle bir gerçeği var. Yani bir genel başkan, bakın Ali Mahir Başarır niçin konuştu? Niçin zıp zıp Mahir? Neden mesela o kitle en çok Ali Mahir Başarır'dan nefret etti?
1: Neden?
4: Cumhuriyet Halk Partisi, yani Kemal Kılıçdaroğlu devrildiği gün zıpladığından dolayı değil. O zıp zıp Mahir onun üzerine yapıştı. Neden biliyor musunuz? O Özgür Özel'li CHP'nin bir prototipi Ali Mahir Başarır. Öyle bir kimlik ki bu. Siz Antalya'da teleferik faciası oluyor. Ha. Cumhuriyet Halk Partisi olarak milletvekillerini görevlendiriyorsunuz. Bu facia ile alakalı yerinde tespitler yapın. Hükümetin, belediyenin, valiliğin, şunun bunun bir eksiği varsa not edin. Bunu kamuoyuyla duyurun. Halkın avukatı olun yani. Neden? Çünkü muhalefet partisi, ana muhalefet partisi halkın vekilidir. Halkın avukatlığını yapar. Siz oraya adam gönderiyorsunuz. O adam

0: Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır genel başkanlarını alıp teknede demlenmeye gidiyorlar. Bir de sarhoş halleriyle video çekiyorlar. Sarhoş halleriyle. Bunu söylemekten ben hicap duyuyorum. Ama Ali Mahir Başarır'ın kendi videosunda o çekilen Veli Ağbaba. Kim çekiyor videoyu peki? O teknedesindeki o otellerin sahibi olan kişi. O teknenin de sahibi olan kişi. Ali Mahir Başarır'ın sürekli otelinde artık rezidans gibi, evi gibi kullandığı otelin sahibi olan kişi çekiyor. Çünkü adam söylüyor. Adıyla hitap ediyor. Şimdi Ali Mahir Başarır, Özgür Özel'li CHP'nin bir profili. Ondan dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alan kitle bundan dolayı zıp zıp Mahir adını koymuş. Ondan dolayı nefret ediyor. Yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı o gün orada sergilediği tavrın bir önemi yok. Hı hı. Veli Ağbaba bile şaşırıyor. Hatırlarsanız omzuna zıpladığında diyor ki bu çocukça şeyi niye yapıyorsun gibi.
1: Biraz bakıyor, önce adamcağız o bile.
0: Veli Ağbaba ama bile yani rahatsız olmuş.
2: Şimdi hatırlayalım mı bir? Diyorum ya bazen yakın tarihi daha çabuk unutuyoruz. Şimdi bir hatırlayalım. Bakın unuttuğunuz şeyler var, göreceksiniz şimdi. Bir izleyelim o 2023 seçimleri, sonra kurultay, sonrasında neler yaşanmış. Şöyle bir kısaca hatırlayalım.
3: Türkiye'yi tek adam rejiminden kurtaracak olan ilk toplantının yapılmasından bu yana siyasi partilerin, siyasi rakiplerimizin anlaşamazlar, dağılırlar iddia ve umutlarına karşın 6 siyasi partiyi ortak bir hedefte bir araya getirerek 2300 maddeyi aşan ortak politikalar metnini tüm kamuoyuna ilan eden, kamuda israfa son verecek, kamuda liyakati tesis edecek, torpile son verecek, Türkiye'mizi yeniden bir huzur, refah toplumuna dönüştürecek olan Millet İttifakı'nın fikir babası, hepimizin değerli yol arkadaşı, adalet yürüyüşçüsü Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım.
4: Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak. Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar. Ben Kemal, geliyorum.
5: Çok geniş listelerimiz var.
6: Bu listelerde mutabakat var mı?
5: Mutabakat konusu da şöyle. Bir mutabakata varılma konusunda mutabakat var.
7: Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tıkır tıkır çalışıyor. Onlar çalışacak ve bütün Türkiye görecek.
8: Geç abi, geç. Geç.
9: Çankaya bizi bekliyor. Çankaya sizi bekliyor Sayın Genel Başkan.
7: Sayın Jeremy Rifkin ile tanışacaksınız.
10: Türkiye 3 kıtanın ortasında bir merkez.
11: Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır. Hesap verecektir. Andolsun, andolsun, andolsun.
12: CHP'nin ev sahipliğinde 7. kez buluştu. Altılı Masa 8. toplantısını Deva Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Altılı Masa'da trafik hızlandı. Genel başkanlar 8. toplantıdan 2 hafta sonra Demokrat Parti'de 9. kez buluştu. Altılı Masa 10. kez toplandı. Altılı Masa 11. kez İyi Parti Genel Merkezi'nde toplandı. Ortak aday belirleme konusunda mutabık kalındı. Altılı Masa 12. kez aday gündemiyle Saadet Partisi'nde toplandı.
13: Her Cumhuriyet Halk Partili'nin adayı genel başkanıdır. Benim de adayım genel başkandır.
14: Genel başkanımız aday olursa arkasındayız.
7: Biz her şekilde Erdoğan'ı da, Erdoğan'ın propaganda makinesini de yeneriz, yeneceğiz. Emir olun, yeneceğiz.
15: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim Cumhurbaşkanı adayımız olarak kardeşlerim, sayın genel başkanlarıma hepinizin huzurunda teker teker yürekten teşekkür ediyorum.
16: Başlıyoruz. 13.
7: Cumhurbaşkanı. Evladım Ekrem İmamoğlu.
17: Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Teşekkürler Ekrem Başkan.

0: Başkanım.
1: Çok sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım.
0: Hadi başkanlarım, bismillah diyoruz.
1: Sağ olun.
2: Teşekkür ederiz.
3: Bu yıl içerisinde inşallah buranın açılışında hep birlikte yaparız. Temennimiz Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz.
4: O zaman kriz çıkar diyor. Doğru. Yanlış mı?
5: Ya hani anketler diyor ya %40, %45, %39 falan. Yani %20'lerde bir AK Parti görürsek şaşmayalım. Ya atıyorsun. Ve olur mu ya? Hayır. Atmıyorum.
6: Göreceksiniz. 10 milyonlarca fark yiyecektir. O kadar söyleyeyim size.
7: Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buyurun.

0: yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız.
1: Değişmeyen tek şey değişimdir.
2: 100 üzerinden 48 aldık. Biz böyle okumak lazım. Parti içinde Kemal Kılıçdaroğlu istifa etsin diyen yok ama Twitter'da, sosyal medyada var. Bunun şunun için söylüyorum. Alınan sonuç genel başkanımızı rencide edecek, genel başkanımızı böyle işte istifa çağrıları yapılacak bir soruş değil.
3: Bir giriş yapalım mı? Yavaş yavaş başlayalım aslında.
0: Değişim söylemini dillendirenler, ilk işim onları değiştirmek.
4: Bu kurultay sadece Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı değil, Türkiye muhalefetinin toptan şekilleneceği bir kurultaydır.
0: Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan Bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin.
5: Hiç üstüme almadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hançer yok, hançerleyecek de kimse yok.
0: Yüzüme karşı söyleseydin.
5: Bizim partide hançer olmaz. Atadığınız danışmanlar şöyle paylaşmış. Kılıçlar çekildi. Kılıç çekecek olanın alnını karışlarım, alnını karışlarım. 39 milletvekili verilirken biz yoktuk. Oğuz Kağan Salıcı vardı. Gizli protokol yapılırken vallahi biz yoktuk. Danışmanınız vardı.
0: Oraya bir soru işareti koymak zorundayım. Keşke burada anlattıklarını uzun süredir beraber çalışıyor yüzüme karşı söyleseydi. Belediye başkanı adayı olacağım dedi, belediye başkanı adayı oldu. Milletvekili olacağım dedi, milletvekili adayı oldu. Orada evet diyeceksin, buraya gelince hayır diyeceksin. Günü gelecek, güçlü bir sosyal demokrat arkadaşımıza devredeceğim görevi. Vay efendim, bunlar nerede saklanıyor? Bunun sağla solla ne ilgisi var? Genel başkan olacak kişinin olayları çarpıtmadan sizin önünüze sağduyuyla çıkmalı.
6: Daha önce de bu konudaki fikrimi açık açık söylemiştim. İnsanların umudunu tüketecek bir durumda bulunmaktansa siyaseti dahi bırakacağımı söyledim.
0: Kardeşlerim, teşekkür ederim. Arkadaşlar, hayır, hayır, şimdi.
7: Abdülkadir Bey, nereden nereye mi diyeyim, yoksa neler yaşamışız mı diyeyim?
8: Osman Bölükbaşı'na ait bir söz vardır. Dermiş ki, gönlüm Karacaahmet mezarlığına döndü. Şimdi burada o kadar yüksek seviyeden uçuyorlardı ki %55'ten aşağıyı söyleyeni hain ilan ediyorlardı. O zaman Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanım diyorlardı ve koşu arkadaşları olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş yanında yer almışlardı. Hatta seçimden sonra o sesi verdi arkadaşlar. Onun devamında bir cümlesi var Özgür Özel'in. Diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet eden hesapların altını kazıyın, altından FETÖ çıkar diyordu. Sonra kendisi istifaya davet etti.
9: Doğruyu söylemiş o zaman.
8: Kendisi doğruyu söyledi. Yani karakolda doğruyu söyler, mahkemede şaşar hesabı. Şimdi burada Türkiye'ye umut olarak gösterdikleri, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına layık gördükleri insanı sonra ne dediler? Yüzüne tükürür dediler.

0: elektrik direğini asmaktan söz ettiler. Şimdi de arkasından hain Kemal diye slogan atıyor. Demek ki siz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bir haini aday göstermişsiniz. Ona milletin oy vermesini istemişsiniz. Böyle bir tutarsızlıkla karşı karşıyayız. Bu bize şaşırtıcı mı? Gerçekten şaşırtıcı değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Atatürk vefat etmiş. Peki İsmet İnönü Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olarak öldü mü?
1: Hayır.
0: İstifa etti. Bülent Ecevit Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olarak öldü mü? İstifa etti.
1: Ecevit'e geri dönmedi.
0: Ecevit'e ne dediler? Bir bölen dediler. Bir bölen dediler. Karga burunlu dediler. Yapmadıkları hakaret kalmadı. Ecevit bir gün röportaj yapıyordum. Orandaki evinde 12 Mart muhtırasına dedi. Karşı çıktığım için dedi. Ankara'da Rahşan'la sokağa çıkamıyorduk dedi. Aydınlar dedi 12 Mart muhtırasını devrim olarak görüyorlardı. Destekliyorlardı. Ben karşı çıktığım için dedi. Rahşan'la Ankara'da sokağa çıkamıyorduk. Böyle bir kültür var burada. Şimdi bu sergiledikleri tablo kendilerine vefası olmayan insanların ülkeye de vefası olmaz.
1: Asla.
0: Kendilerini yönetemeyenlere ülke teslim edilmez. Kendilerinin krizlerini çözemeyenler Türkiye'nin hangi krizini çözebilirler? Bölgesel hangi krizi çözebilirler? Uluslararası hangi krizi çözebilirler? Bunlar iyice kriz üretirler ve birbirlerine sırtından hançerler. Ama bir şeyi de söyleyeyim. Hı hı. Hadi bu da biz buradaki hazurunun hakkı olsun. Biz o süreçlerde bunları söylerken, yani bunlar birbirine ihanet ediyor, birbirini sırtından hançerliyor, birbirini satıyorlar, bunlar çıkar ortaklığı yapıyor, bunlar samimi değil derken bize saldırıyorlardı. Sonra en ağırlarını kendileri yaptılar. Meral Akşener ne dedi? Ben dedi sırtımdan hançerleme, boğazını keserim. Kılıçdaroğlu dedi sırtımda hançerlerle dolaştım. Seni hançerleyenler senin evlatlarındı. Biz de onu söylüyorduk o zaman işte.
2: Meral Akşener'in yüzünü biliyorsun zaten, günlerce Meral Akşener'in yüzü paylaşılmıştı. Tabii. O adaylık ilanından sonra. Tam da burada Abdülkadir Bey devam edin. Siz zaten bu süreci çok iyi biliyorsunuz. Özgür Özel ve ekibi ne yapacak? Şimdi ilk sanıyorum bu hafta salı günüydü. O gün dedi ki biz ayrılırsak CHP'den, CHP'nin o %3 ya da %5 dedi. Şimdi bu mesela çok konuşulmadı ama bu çok büyük bir cümleydi bu. Hele ki Cumhuriyet Halk Partisi tabanına bilmiyorum. Yani siz daha iyi bilirsiniz tabii ama yani nasıl böyle bir ithamda bulunabilirsiniz Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine? Neye dayanarak mesela hangi kamuoyu araştırmasıyla bunu söylediniz? Bu çok konuşulmadı, tartışılmadı benim de gördüğüm
0: bir
2: yerde ama.
0: Bence de kesinlikle hak ettiği şekliyle tartışılmadı.
2: Değil mi? Yani bu Ekim Partisi deniliyor. Bugün Kılıçdaroğlu da yeni parti kuranlara sesleniyorum diye de cevap verdi. Sonra herhalde bilmiyorum, tahmini söylüyorum ben, siz daha iyi bilirsiniz ama bir tabana bakıldı. Bakıldı ki bu yeni partinin çok bir karşılığı yok, şimdi ayrılmayacağız diyorlar.
0: Şöyle bir kulis bilgisini paylaşayım. Buyurun. İsterseniz. Dün Ekrem İmamoğlu'yla 3 saat süren bir görüşme yaptı.
2: Evet.
0: 7 saat sürdü görüşmenin. 3 saati Ekrem İmamoğlu'yla yaptığı görüşmeydi. Ondan önce de Ekrem İmamoğlu'ndan bir bilgi bir gün önce sızdırılmıştı. Avukatlar aracılığıyla Özgür Özel'e bir mesaj göndermişti. Diyor ki eğer parti kurarsan seninle birlikte varız. Ama kalırsan Cumhuriyet Halk Partisi'nde mücadele edersen seni de destekleriz. Yani sen, sorumluluk sende diye topu atmıştı. Dünkü görüşmede de Ekrem İmamoğlu'nun şunu söylediği ifade ediliyor. Tam saha pres yapalım. Tam saha pres yapalım. Teşkilatlarda, sokakta ve mecliste Kemal Kılıçdaroğlu'yla mücadele edelim. Kemal Kılıçdaroğlu dayanamaz, kaçar. Ama bundan başarısız olursak o zaman CHP içinde şimdi kalalım, mücadele edelim. Başarısız olursak yeni parti o zaman düşünürüz diye. O kararı, o talimatı verdiği için daha doğrusu Ekrem İmamoğlu Özgür Özel

0: Şimdi yeniden parti içi mücadeleye döndü ve parti kurmayı biraz daha ertelediler.
1: Kemal Kılıçdaroğlu mu kaçıracaklar?
0: Kemal Kılıçdaroğlu baskıya dayanamaz.
2: Kitleyecekler.
0: Ve kaçar diye. Kaçar. Bence yanlış bir hesap yapmışlar ama şimdi şu var. Meclis grubunda çoğunluk ellerinde, oradan sıkıştıracaklar. Mesela grup toplantılarında salı günü çok önemli olacak. Konuşturmak istemeyecekler. Meclis başkanlığının pazartesi
1: salı
0: günü
1: son
0: bir...
1: grup var mı yok mu? O da bir muammaydı.
0: Tabii,
1: ya.
0: Pazartesi günü meclis başkanlığı bu konuda bir karar açıklayacak. Hı hı. Şimdi mecliste Ali Babacan milletvekili değil, Yeni Yol grubuna geliyor, konuşuyor. Ahmet Davutoğlu da milletvekili değil, geliyor Yeni Yol grubunda konuşuyor.
1: Tabii.
0: Bu ilk kez icat edilmek. Sayın Cumhurbaşkanı da milletvekili değil, Sayın Abdullah Güler grup başkanı. Geliyor Sayın Cumhurbaşkanı konuşuyor. Ondan önce de Meral Akşener milletvekili değilken grup başkanları vardı ama Meral Akşener gelip konuşuyordu. Bu Özgür Özel'le icat edilmiş bir şey değil ki. Yani 100 yılı aşkın olan parlamentonun bir geleneği var, iş tüzüğü var. Burada var. Şimdi salı günü mesela mecliste diyor sıkıştıracağız. Milletvekili sayısı ellerinde fazla. Sokakta sıkıştıracağız. İşte bugün başladılar, miting yaptılar, Anıtkabir'e yürüdüler. Bunu devam ettirecekler. Sonra teşkilatlarda sıkıştıracaklar. Çünkü il başkanları ellerinde, 40 il başkanına Özgür Özel milletvekili adayı olma sözü vermiş. Aday olma sözünün ötesinde birinci sırada milletvekili olma sözü vermiş. Buralardan Kılıçdaroğlu'na tam saha pres yapacaklar.
1: İl başkanlarına,
0: evet,
1: milletvekili sözü
0: il
1: vermiş.
0: Başkanına, 40 il başkanı. Ama bir yandan da bayramdan bir gün önce mecliste bir kendi yakın ekibiyle toplantı yaptı. Üç görüş ortaya çıktı. Bir, CHP içinde kalıp mücadele edelim. Hı hı. İki, zaman kaybetmeyelim. Ayrılıp parti kuralım. Üç, seçimlere girme yeterliliği olan bir partiyi satın alalım.
1: Satın alalım.
0: Satın alalım. Şimdi bir yandan da yani bu Kılıçdaroğlu'na sahada, mecliste mücadele ederken diğer taraftan da bir partiyi yedekleyecekler. Çünkü bu parti hani önceden 20 milletvekilin varsa, grup kuruyorsan seçimlere girme hakkına kavuşuyordun. İyi Parti öyle girdi. Hı hı. CHP'den aldı. Ama o hüküm iptal edildi. Şimdi seçimlere girecekse Türkiye'nin %50'sinde örgütlenme şartı var. Yani 41 ilde örgütlenmiş olacak. Hı hı. İllerde de merkez ilçeler dahil en az 3 ilçede örgütlenmiş olacak. Ve bunu da seçimlerden 6 ay önce tamamlamış olacak.
1: Size bir şey sorabilir
0: miyim? Bu açıdan seçimlere girecek bir partiyi satın alma şeyi önemli.
1: Size bir şey sorayım. Hani ben bunu satın alma diye duymadım ama yani konuşuluyor, o yüzden size sormak istedim. Hani İyi Parti'den aday olabileceklerine dair de bir şey konuşuluyor mu Ankara'da? Yani bilmiyorum. İyi Parti kanadından
0: ya, Müsavat Dervişoğlu, Müsavat Dervişoğlu çok yakınlaştı. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç işlerine müdahale edecek kadar yakınlaştı. Böyle bir şey konuşuluyor ama İyi Parti içerisinde bir grup Müsavat Dervişoğlu'yla özellikle bu bayramda görüştüler. Yaptığının yanlış olduğunu, CHP'deki bu olayın kirli bir parti içi kavga olduğunu, bu kirli parti içi kavgadan İyi Parti'nin uzak durması gerektiğini savundular. Bunlar da İyi Parti içerisinde özgür ağırlığı olan isimler. Ben o açıdan İyi Parti olayına çok ihtimal vermiyorum bu aşamada. Tabii. Mesela tipi düşünebilirler. O bayraklarını sallayan Halkın EKP. Kurtuluş Partisi var. EMEP var. Çünkü bunlar çok marjinal, solla birlikte çalışmayı seven bir ekip. Onlar düşünebilirler.
3: Ama buna ihtiyaç duymalarına gerek yok. Yani bir parti şu anda kurulabilir, bir tabela partisi ve
0: tabii şimdiden kurar ve örgütlenirlerse
3: yani.
0: Tabii şimdiden kurar ve örgütlenirlerse
1: ama
0: buna ihtiyaçları
1: olmaz.
0: Yani
1: tabii orada muhtemelen finansal hesaplar da değil mi Sayın Selvi işin içine giriyordur. Hani yeni partiyi kurduk, ne kadar finansman, ne kadar açılacak vesaire, ya da olan partinin üzerinden devam etmek.
0: Artık ha, evet.
1: Onlar o muhtemelen kendi hesaplarıdır.
0: Yapacak.
1: Şimdi bir de şeyi hatırlayalım. Bu CHP'nin içinden çıkan partiler, bu hafta konuklarımızla da çok konuştuk farklı zamanlarda. Daha önce çıkan partiler ne kadar başarılı oldu, ne kadar başarısız oldu. Hani yakın tarihte zaten bildiğimiz bir Ecevit örneği var. Ecevit örneği dışında da başka bir süreç yok. Yani tek başına iktidarlık ve seçimlerin sonucu noktasında. Ekrem Bey, siz iyi bilirsiniz tabii. Bir... 85 öncesini bilerek almadık. Biraz daha yakın tarihten aldık ki biraz yorumlamanızı rica edeyim. Buyurun.
0: İsterseniz ben iddia terakkiden başlayayım.
1: Aslında, bilerek almadık işte o zamandan ki çünkü.
2: Abdülkadir'in söylediği gibi zannediyorum çok daha eskiden başlamak gerekiyor. Tabii. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin
1: biraz daha güncele gelelim diye.
2: Kuruluşundan sonra terakkiperver, serbest Cumhuriyet Partisi bilmem ne bilmem. Demokrat Parti 46'da 45'te biliyorsunuz Cumhuriyet buradan ayrılarak kuruldu falan. Sonraki dönemde yanlış hatırlamıyorsam Cumhuriyetçi Güven Partisi ve benzeri başka 70. partiler kuruldu. İkide. Her neyse biz 12 Eylül'ü milat kabul ederek ondan sonrasına baktığımızda...
1: Ben biliyordum çünkü konunun buraya geleceğini.
2: Çeşitli münazalarla Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopanların kurdukları partilerden herhalde en çok adını edebileceğimiz Ecevit'in Demokratik Sol Partisi. Onun dışındaki partilerin hiçbirinin esamisi okunmadı. Hiçbirinin bir anlamı olmadı. Hatta belki öncesinde çok büyük medyanın da gazıyla zannediyorum TÜSİAD'ın falan da gazıyla çok havalara girmiş olsalar da seçimlerde en babası işte %1 civarında falan oy aldı. Aynen. Dolayısıyla net olan şu, Cumhuriyet Halk Partisi isim olarak bulunduğunda marka değeri olarak herhalde kafadan %20-%25 civarında bir şey var. Burada herhalde Özgür Özel'in olması, Kemal Kılıçdaroğlu'nun olması falan filan fazla bir şey değiştirmeyecek gibi. Çok büyük bir kırılma olmadığı müddetçe. Geçmişteki SHP, daha sonra DSP falan dönemlerinde olduğu gibi. Şu anda konu bu yolsuzluk meseleleri falan çok iyi anlatıldığında, hı hı, büyük ihtimalle Özgür Özel'in ve arkadaşlarının, tabii ki İmamoğlu'nun işaretiyle kuracakları bir parti, geçecekleri bir partinin son günlerde, az önce siz bu konuyu başladığınızda biliyorsunuz, bir kamuoyu yoklaması yapıldı hızlıca. Hı hı. Mutlak butlan kararın hemen ardından sipariş üzerine Özgür Özel başkanlığında kurulacak yeni partinin %30 küsür aldığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin %3'e düştüğü falan şeklinde hemen bir sipariş, kamuoyu araştırması yani falan da yayınlandı.
3: Ama o anketlerde rakamları üst üste koyduğunda 200 falan çıkıyor, 100 üzerinden
2: neyse,
3: değil.
2: En düzgünü %103,5 çıkıyordu o tür anketlerin. Ha, dolayısıyla şu anda geçmişte yaşanan tecrübeler bize gösteriyor ki şu anda bu toz duman ortamında herkes aklına eseni söyleyebilir. Özgür Özel çok büyük hesaplar yapabilir, çok büyük laflar edebilir. Ama eninde sonunda Kılıçdaroğlu sakin ve sessiz, yani sakin güç modunda gördüm ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu. Sakin güç modunda arınma, ahlaki yapı, liyakat ve benzeri sözlerle, bir takım başka açıklamalarla. Bu arada zaten Özgür Özel ile ilgili falan da diğer isimlerle alakalı suç duyuruları, belki o fezlekeler, şunlar bunlar da ortaya çıktığında büyük ihtimalle bir süre sonra evde yapılan hesabın sahaya hiç uymadığını, geçmişe bakıldığında da ana bünyeden ayrılarak kurulan partilerin zannedildiği gibi başarılı olamayacağını, az önce bir şey söylemeye çalıştım. Hı-hı. Bakın şu anda belediyelerin bu konularda çeşitli şekillerde destek olmalarıyla alakalı problem ciddi seviyede. Bugün Özgür Özel'in yaptığı mitinge desteğin az olmasının arkasındaki sebeplerden biri de bu. Ses sistemi bile kuramadın. Neden? O harcamalar falan kontrol altında. Bu arada büyük paralar götürmüş olabilirler ama o paraların yeni kurulacak bir partiye siyasetin finansmanı olarak aktarılmasının ben artık kolay olmayacağını, burada bir takım iş adamlarını falan filan ikna ederek, hani onlar yapmış gibi gösterebilecekleri şeylerin de şansının çok fazla olmayacağını öngörüyorum. Hı hı. Neden? Bakın konu artık bir siyasi konu olmaktan çıktı. Konu bir milli güvenlik meselesi. Basitçe bir şey söyleyeyim. Hortumladıkları paralarla bir partiyi çalanların, çalmaya çalışanların, Kemal Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle parayla bir partiyi satın alamazsınız denilen insanların yaptıkları akla şunu getiriyor. Demek ki birileri yurt dışından bir takım mihrakların sağlayacağı desteklerle Türkiye'de ana muhalefet partisi olması şart değil, bir başka partiyi satın alabilirler. Bu bence devletin reflekslerini, milli güvenlik problemi olarak devletin reflekslerini harekete geçirip bu konudaki açıkları kapatma konusunda herhalde ciddi şeyler yapılacağına delalet ediyor. Hı hı. Bu yüzden Özgür Özel kendine göre hesaplar yapıyor. Üst perdeden laflar söylüyor. Tanımıyorum deyip tanıdığını gösteriyor falan. Evet. Ve bundan sonrasıyla alakalı biraz önce o gösterilen

0: Bence %3 bile değil.
1: Bu ayrılıkların tamamı ideolojik gerekçe. Doğru, bunlar çok ideolojik yani.
0: Gerekçelerdir.
1: Evet.
2: Başka bir şeyden değil. Çok kısa son cümlelerinizi alayım. Sizin önümüzdeki sürece dair beklentiniz nedir Mete Bey?
3: Neticede artık önümüzdeki dönem muhalefet enerjisini iktidara yönelik zaten söyleyecek bir şey kalmadı. Artık koltuk hesapları, kim emanetçi, kim FETÖ'cü, kim hain, kim Brutus kendi içerisinde kavgalarla geçirecek. Bu da maalesef CHP'ye gönül vermiş ya da vermekte olan ya da vermeyi düşünen herkesin üzerinde derin bir hayal kırıklığı olacak. Neticede kararsız seçmenlerin bir bölümü sandık vakti geldiği zaman eğer son anda belki karar verecek değilse bile Cumhuriyet Halk Partisi şu an o şansı da doğuruyor, heba ediyor. Neticede seçmenin gözünde gerçekçi olmak gerekirse üç koltuğu güdemeyecek bir iki başlı yönetim var.
2: Peki.
1: Yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde gerçek anlamıyla bir ahlaki inkıraz olduğunu aylardır, yıllardır bu stüdyolarda söylüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu bugün çıktı dedi ki eyvallah hepiniz doğru söylüyormuşsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi hırsızlarla, yolsuzluk yapanlar, talancılarla işgal altındadır. Ben bu işgali sonlandırmaya geliyorum dedi. O açıdan yıllardır bu stüdyolarda gerçeği haykıranların hakkını teslim ettiği için de Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyorum.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkürle kapattı. Buyurun Abdülkadir Bey. Son sözlerinizi alayım.
4: Ya şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nden doğan partiler, bunlar ideolojik olarak ters düşükler için doğmuşlardı. Bir kısmı da operasyona maruz kaldı. Demokratik Sol Parti'den özellikle İsmail Cemler'in kurduğu parti, ama netice itibariyle yaşayamadı. Bu sefer hangi gerekçeyle ayrılacaklar? Ya biz yolsuzluk, hırsızlık yaptık, partiyi kirlettik. Mutlak buttan kararı çıktı. Tutulamadık. Biz ayrıldık. Bir parti mi kuracağız diyecekler. Tabelasına ne koyacaklar? Hani haram
1: baklava
4: araçlar vardı ya. Güzel olur. Yani ne koyacaklar? Yani haram partisi mi yapacaklar?
1: Haram partisi.
4: O açıdan bu sefer ideolojik bir ayrılık yoktur. Ayrılabilirler. Çok ses getirebilirler. Ama netice itibariyle köprülerin altından sular akar. Yine muhalif seçmen Cumhuriyet Halk Partisi'nde toplanır. Onlar da kendilerini dev aynasında gördüklerini fark ederler. Çünkü daha arada 1,5 yıl var. 1,5 yıl içerisinde çok şeyler olur.
2: Yani diyorsunuz ki ayrılmayacaklar.
4: Şöyle, eğer burada parti için mücadelede sonuç alamazlarsa ayrılırlar. Hı-hı. Ayrı parti kurarlar.
2: Ama önce
4: çünkü
2: mücadele edecekler.
4: Mücadele edecekler. Ekrem İmamoğlu kendi kontrolünde bir partiste.
2: Evet. Çok teşekkür ederim Sayın Abdülkadir Selvi. Geldiğiniz çok için, bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz için. Sayın Ekrem Kızıltaş, çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz için. Sayın Murat Özer, çok teşekkür ediyorum bu akşam bizlere eşlik ettiğiniz için. Sayın Mete Softoğlu, çok teşekkür ederim bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz için. Değerli izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Satır arasını noktalıyoruz. Bayramı da artık noktalıyoruz. Nice bayramlara inşallah diyelim. Yeniden görüşmek üzere. İyi geceler. Hoşça kalın efendim. Sağ olun.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'na hoş geldiniz. Canlı yayındayız. Saatlerimiz 23.49, 23.50. Türkiye'nin ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri ilerleyen dakikalarda değerli konuklarımızla konuşacağız. Siyasete önemli gündem şu anda. Ankara, Türk siyasetinde örneğine az rastlanır bir güne şahit oldu. CHP'liler, CHP'lilere karşı meydanları doldurdu. Mutlak butlan kararı sonrasında liderliğe geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde Özgür Özel Güven Park'ta partililerle buluştu. İki isim de aynı anda mesajlarını verdi ve belki de ilk kez parti içindeki ayrışma bu kadar net çıktı ortaya. Kılıçdaroğlu konuşmasında arınma çağrısını yineledi. İsmi rüşvet ve yolsuzluğa karışan partililere sert eleştiriler yöneltti. Özgür Özel ise kurultay talebi üzerine kurdu konuşmasını. İşte mutlak butlan kararının tam ortadan ikiye böldüğü iki CHP'nin bayramlaşmasında verilen o mesajlar.

0: Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap.
1: Kimse butlan istemiyor, bir atanmışı istemiyor. Derhal kurultayını istiyor.
0: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
2: Bir mutlak butlan kararı iki CHP ortaya çıkardı. Başkent Ankara aynı saatlerde tek bir partinin iki ayrı bayramlaşmasına şahit oldu. Bayramın son günü CHP'liler CHP'lilerle karşı karşıya geldi. Halef selef iki genel başkan aynı anda farklı adreslerde kürsüye çıktı.
1: Bu mesele Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu meselesi değildir.
0: Bu mesele Türkiye'de siyasetin ahlakla mı, parayla mı, hukukla mı, operasyonla mı, millet iradesiyle mi, aparatlar üzerinden mi şekilleneceği meselesidir.
2: Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu da satır aralarında birbirlerine hedef aldı.
0: Bizim kitabımızda mertçe helalleşme vardır, hesaplaşma vardır. Ama bu hesaplaşma kişisel değil, ahlakidir. Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma.
1: Kaybeden kaybetmeye alışmış CHP değil, kazanan CHP'yiz. Biz atanmış değiliz, biz seçilmiş CHP'yiz.
2: Kemal Kılıçdaroğlu CHP içindeki yolsuzluklardan şikayet ederken Özel'in gündeminde ise yalnızca kurultay vardı.
0: Soruyorum size, biz bu partiyi mahkeme salonlarında itibarımız çiğnensiz diye mi büyüttük? Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü?
1: Bir tarafta ele geçirilmiş binalar, bir tarafta partisine, ülkesine sahip çıkan milyonlar var. Eğer bu ön seçimde %85'in altında oy alırsam göreve talip olmayacağım.
2: Arınma çağrısıyla sürecin işaret fişeğini yakan Kılıçdaroğlu, o çağrısının arkasında olduğunu bu kez öz eleştiri yaparak gösterdi.
0: Sizin o nasırlı ellerinize helal lokmalarınızdan artırarak bu partiye verdiğiniz emekleri, kendi kurdukları o haram sofralarına meze yapanları, o hortumları zamanında kesmediğim için sizlerden özür diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şerefli delegelerini pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların, Mustafa Kemal'in partisini mahkeme kapılarına düşürüp itibarımızı ayaklar altına almaya çalışanların maskesini vaktinde indiremediğim için sizlerden özür diliyorum.
2: Kul hakkı yemedim, yedirmeyeceğim diye devam etti sözlerine. FETÖ vurgusuysa dikkat çekti.
0: Arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Halkın belediyesinde yetimin hakkına göz dikip rüşvete talana bulaşan o rüşvetli belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım, onları tek tek ayıklayamadığım için sizlerden, örgütümden ve tarihi önünde hak deryasından özür diliyorum. Hakkınızı helal edin ve beni affedin.
2: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve yönetiminin sık sık kullandığı baba ocağı söylemine de ateş püskürdü.
0: Baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu? Baba ocağında kutuların içinde rüşvet verilir mi? Baba ocağında FETÖ'cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur mu? Bu lekeyi Gazi Meclisimize ve Cumhuriyet Halk Partimize düşürenlerle nasıl yol yürüyeceğiz? Biz değil, siz karar vereceksiniz.
1: Parti meclisi toplanacak, çoğunluk sizde yok. Vicdan hakim, partililik hakim, toplayamıyorsunuz, vazgeçiyorsunuz.
0: Masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız ama kirliye bulaşana da göz yummayacağız, arınacağız.

0: rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
1: Barış güvercinlerini uçuracağız Sayın Genel Başkanım.
2: CHP Genel Merkezi sabahın erken saatlerinden itibaren Kemal Kılıçdaroğlu için hazırdı. Binanın üzerine asılan "Şimdi arınma zamanı" yazılı dev Kılıçdaroğlu posteri dikkat çekti. İşte Kılıçdaroğlu'nun 2,5 yılın ardından yeniden genel başkan olarak döndüğü genel merkezden izlenimler.
3: İzmir'den geldik. Sabah saat 6.30-7'den beri buradayız.
4: Çok sevinçliyiz. Biz temiz siyaseti benimsemiş insanlarız.
1: Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer.
5: Bayramdan hemen önce taş taş üstünde kalmamıştı. CHP Genel Merkezi'nin bahçesinde bu kez coşku ve heyecan vardı. Genel Merkez'in kapıları 2,5 yıl aranın ardından bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu için açıldı.
6: Çok heyecanlıyım, çok mutluyum öncelikle. Sevgili Genel Başkanımızla birlikte tekrar partiye temiz, özgür, düzgün siyaset gelecek.
7: Kılıçdaroğlu'nun dönüşü için CHP Genel Merkezi'de hazırlıklar tamamlandı. Bina ve çevresi dikkat çeken pankartlarla donatıldı. İşte onlardan biri ana cepheye asıldı. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının altına şimdi arınma zamanı yazıldı.
8: Arındırmış, tertemiz, yeniden siyasete kavuşmak bizler için onurdur.
7: Genel merkezin önü de büyük buluşma için hazırlandı. Dev ekranlar ve ses sistemleri yerleştirildi. Partililer de genel merkezin önünde sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başladı.
9: Kendisine sonuna kadar güveniyoruz. Lekesiz, tertemiz bir insan.
7: Partililerin kendi imkanlarıyla hazırlattığı otobüsler de alanda yerini aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı otobüslerde Türkiye için tertemiz bir başlangıç yazısı dikkat çekti.
5: Saatler 12.45'i gösterirken Kılıçdaroğlu konutundan ayrıldı. Genel merkezdeki büyük buluşma için yola çıktı. Kılıçdaroğlu parti binasına girdikten dakikalar sonra 12. kattaki makam odasından ilk fotoğraflar geldi. Masada bulunan tüzük dikkat çekti.
10: Hukuken de partimizin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu.
7: Kemal Kılıçdaroğlu bayramlaşma programı için CHP Genel Merkezi'nde şu dakikalarda partililerle bir araya geldi. Kritik mesajlar vereceği kürsüye çıktı.
5: Kılıçdaroğlu 30 dakika kaldı kürsüde. Konuşması bitince beyaz güvercinleri gökyüzüne böyle bıraktı. Aralarında Mahir Polat, Gamze Akkuş İlgezli, Mustafa Adıgüzel gibi isimlerin de olduğu pek çok CHP'li milletvekilleri de genel merkezdeydi. Peki Kemal Kılıçdaroğlu A takımını ne zaman açıklayacak?
11: Pazartesi günü belli olur. Kemal Bey'in o milletvekili arkadaşlarımızdan o çoğunlukla olur diye düşünüyorum. Kurban bayramınızı.
2: Türk siyasetinde örneğine az rastlanır bir gün yaşadık. O günü konuşacağız değerli konuklarımızla. Fazlası da var konuşacaklarımız arasında. Hemen değerli konuklarımı takdim edeyim. Hukukçu Kadriye Güçlü Sakarya. Hocam hoş geldiniz.
12: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkürler, iyi bayramlar hocam
12: teşekkür
2: bu arada.
12: Teşekkür
2: noktalıyoruz artık. İzleyicilerimizin de bayramını tebrik ederim. Artık bir dakika kalmış, bitecek de. Sosyolog İsmail Öz. İsmail Hocam hoş geldiniz.
13: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum hocam. Sabah gazetesi haber koordinatörü Kenan Kıran. Kenan abi hoş geldin.
14: Hoş bulduk Sinan abi.
2: Ve hukukçu Hadi Dündar. Hadi hocam hoş geldiniz.
15: Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar.
2: Çok teşekkür ediyorum. Önce Ankara'ya gidelim. Merkeze gidelim. 2,5 yıl aradan sonra CHP'de genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel cephesine FETÖ'cü suçlamasında bulundu. Rüşvetçilerden arınacağız dedi. Gün boyu CHP genel merkezinde olan haber muhabiri İlter Yeşiltaş bizi bekliyor. Hemen sözü İlter'e bırakalım.
16: Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde baş döndürücü bir hareketlik vardı. Saatler 13'ü gösterdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıllık aranın ardından yeniden Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine geldi. Yanında tabii ki kurmayları da vardı. 12. katta çıktı ve ilk kez 2,5 yıl aranın ardından yine makamda daha doğrusu fotoğraf paylaştı. Ve herkes Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne açıklayacağını merak ediyordu haliyle. Kürsüye geldi.

0: Kürsü'ye yine önceki yayınlarda aktardığımız gibi Nazım Hikmet'in Yürümek adlı şiiri eşliğinde çıktı kürsüye ve beklenen mesajlarını verdi. Özellikle FETÖ'ye dönük, önceki yönetime yönelik eleştirileri ve mesajları ve göndermeleri çok çok önemliydi. Bir yandan arınma çağrısı yapmıştı tabii ki. Özellikle yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarına ve soruşturmalarına dair mesajları da önemliydi. Ve bu mesajları verdikten sonra da Kemal Kılıçdaroğlu beyaz güvercinler uçurdu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Parti tabanına da birlik ve beraberlik mesajları verdi. Ancak tabii ki parti tabanında yine bir kırılma olduğunu söyleyebiliriz. Parti şu anda hali hazırda milletvekillerinde yaptığı değerlendirme şöyle ki parti ikiye bölünmüş durumda. Nasıl toparlanacak veya toparlanabilecek mi? Yeni bir partiyle Özgür Özel yoluna devam eder mi? Şu anda Ankara'da bunlar konuşuluyor. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu 6,5 saat Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde kaldı. Konuşmasını tamamladıktan sonra yeniden 12. kattaki makamına geçti. Farklı kentlerden gelen partililer Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramını tebrik etmek için makama çıktılar, 12. kata çıktılar ve bu şekilde Kemal Kılıçdaroğlu 6,5 saat süren mesaisinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden saat 19.21 civarında ayrıldı. Şu anda evinde, yarın da yine evinde dinlenerek geçirecek günü, edindiğimiz bilgi bu şekilde ve MHK'yı ne zaman açıklayacağı da merak ediliyor. Yani A takımını da önümüzdeki hafta açıklaması bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın açıklanacağı yönünde bazı iddialar vardı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre önümüzdeki hafta MHK'yı kamuoyuyla paylaşacak. Hangi isimler Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımında yer alacak? Kimlerle bu yeni yola çıkacak Kemal Kılıçdaroğlu? Bunları kamuoyuyla paylaşacak. Özgür Özel de yine Ankara İl Başkanlığı'nın önünde malum bir miting gerçekleştirdi ve orada da Kemal Kılıçdaroğlu'na ve mahkemenin kararına yönelik bazı eleştirileri vardı. Daha sonra miting tamamlandıktan sonra da Özgür Özel Anıtkabir'e gitti. Yine o yürüyüş esnasında da Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada yaptığı açıklamalara dair bazı değerlendirmeler oldu. Cevap verdi Kemal Kılıçdaroğlu'na. Hareketliydi Ankara, hem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi hem de Ankara İl Örgütü oldukça hareketliydi. Peş peşe verilen mesajlar vardı. Bir düelloya dönüştü adeta Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gelişmeler ve nihayetinde karşılıklı olan yapılan açıklamalar bir düello niteliğindeydi. Biz de gün boyu takip ettik ve tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmada şüphesiz en önemli başlık FETÖ başlığıydı. Manşet başlık buydu. FETÖ'ye dair değerlendirmeleri çok çok önemliydi. Bu da zaten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde ve tabii ki Özgür Özel cephesinde de konuşuldu gün içerisinde. Geniş yankı uyandıran açıklamalardı açıkçası.
1: İlter Yeşiltaş'a teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Tabii bu eşine az rastlanır günü konuşacağız. CHP'liler CHP'lilere karşı meydanları doldurdu. Kadri Hocam, sizinle başlayalım dilerseniz. Önce ilk izleniminizi merak ediyorum. Şimdi gün içerisinde aynı anda hem Kemal Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel konuştu. Nasıl başlamak istersin?
2: Esasında tabii ikisini aynı anda, aynı gün, aynı saatler içerisinde kalabalık toplamaları ve bayramlaşma konuşmalarını ve işte kendilerini destekleyici olduğunu iddia ettikleri kişileri bir hep birlikte toplamaları tabii manidar. Bu ikisinin arasında bir güç göstergesiydi. Bir kere bundan başlamak lazım. Neden aynı anda, aynı gün, aynı saatte, yani bayram 4 gün. Hadi birinci günü diyelim ki aileleriyle geçirdi. 3., 4. gün ve arkasından da tabii çok yakın da mesafeler Ankara için, yani çok uzak mesafeler de sayılmaz. Ve tabii ilk etapta özellikle de sanal medyada da iki tarafın birden kalabalıklılığı bir tartıldı. Sanki genel merkezdeki, CHP genel merkezindeki kalabalığın daha az ama Özgür Özel taraftarlarının bulunduğu kalabalığın daha fazla olduğu yönünde. Tabii doğrudur, yani görüntülerde esasında onu gösteriyordu. Fakat orada şunun altını çizmekte fayda var. Bir kere her şeyden önce Özgür Özel'in mitingi diyebiliriz, neredeyse bir miting tadındaydı. Gelen oradaki partililerin bir kere teşkilat mensupları olduğu ihtimali çok yüksek oldu ve zaten bununla ilişkinde duyum alındı. Yani sonuç itibariyle 81 ilin teşkilatını en son Özgür Özel değiştirmişti. İlçe başkanlarından teşkilat mensuplarına, il başkanlığındaki teşkilat mensuplarına kadar. Dolayısıyla da bu bir hani teşkilatın da getirilmesiyle birlikte oluşan büyük bir ciddi bir kalabalık olduğunu bir kere altını çizmekte fayda var birincisi. İkincisi diğer taraftan CHP Genel Merkez'deki, hatırlatalım daha birkaç gün öncesindeki Kılıçdaroğlu'nun genel merkezi artık boşaltılması tebligatını avukatın sunduktan sonra genel merkez boşaltılırken neredeyse bir savaş alanına dönülmüştü, bir harabeye dönülmüştü. CHP'nin kendi demirbaşlarına zarar verilecek bir hale gelinmişti. Hatta en son Özgür Özel çıkarken havluyla kendisini sarmıştı. Çünkü orada atılan gazlardan, biber gazlarından sıkılan yangın söndürme aletlerinin o dumanlarına kadar hepsi Özgür Özel'i bile zarara uğratmıştı. Onun için de tabii geniş güvenlik önlemleri alındı. Çünkü bir de diğer taraftan yani Özgür Özel cephesinden özellikle de sanal medyada da gördüğümüz çok daha tehditvari de açıklamalar vardı. Onun için de genel merkezin etrafında daha korunaklı, daha güvenlik önlemlerinin üst düzey seviyeye çıkartıldığı bir ortam vardı. Bunun içerisinde ikisinin arasında şu an itibariyle kıyaslamak bence çok da mantıklı bir durum değil. Kıyaslayacaksak illa neyi kıyaslayabiliriz? Hemen bununla başlayalım. 98 milletvekili grup başkanı olması için imza vermişti. Hatta 138 milletvekilinden ilk 11 kişi mektup yazmış. Sonra 22 milletvekili Kılıçdaroğlu mutlak mutlak kararının hemen öncesinde desteğini açıklamıştı. Grup başkanlık seçiminde 45'e düşmüştü. Bakın 45 milletvekili hiçbir şekilde grup başkanlığında işte çeşitli mazeretlerle katılmamış ve Özgür Özel'e oy kullanmamışlardı. Bugün baktığımızda Özgür Özel'in topladığı kalabalıkta 45 milletvekilinin orada hazır olduğunu görüyoruz. Hadi 50 diyelim. 50 milletvekili. Yani daha bakın kaç gün oldu? Herhalde şurada bir hafta oldu. 7 gün oldu. 7 günde sadece 50 milletvekili şu an itibariyle Özgür Özel'in yanında gibi gözüküyor. 138 milletvekilinden. Ben daha ilk gün mutlak mutlak kararı açıklandığında burada da söylemiştim. Gün be gün, gün be gün Özgür Özel'e destek olan vekillerin, hatta il başkanlarının, ilçe başkanlarının sayılarının gittikçe düşeceğini, işte bunun da bugün bir göstergesidir açıkçası. Orada sadece 50'ye yakın milletvekilinin hali hazırda olması. Çünkü çok önemli bir toplantıydı bu. Her ne olursa olsun çok ağır hastalık dışında herhalde orada hazır olmak lazımdı. Onun için de bu manidardı. Bence bu dikkat çekilmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesiydi. Tabii Kılıçdaroğlu'nun Nazım Hikmet'in şiiriyle birlikte başlaması, şiirin özellikle de çok önemli yerleri var. Acaba neden Nazım Hikmet'in şiiriyle başladı diye belki akıllara bir soru işareti gelebilir. Orada da işte sırtından bıçaklanırcasına, sırtından bıçaklansan da yürü, ihanetler içindeyken bile yürümek, daha umut temalı bir şiirdir o. Edebi metinlere baktığınızda, edebi yorumlara baktığınızda umudu, heyecanı, vazgeçmemeyi öğütleyen bir şiir. Ve arkasından da tabii bu maddeler, mısraları önemli. Onun için de burada vermiş olduğu mesaj ilk etapta buydu. Ama tabii konuşma metninin içerisine daha detaylı gireriz. Ben açıkçası ilk daha konuşmasını ilk başladığında, ilk kalabalığa seslenişinde bu kadar çarpıcı açıklamalar yapacağını düşünmemiştim birçok kişi gibi. Ama daha sözlerine başlar başlamaz haramzadeler, belediyelerde dönen milyon dolarlar bunlarla başladı. Daha sonrasında da FETÖ dedi. Tam 4 paragrafta, 4 başlıkta FETÖ vurgusu yaptı. Ve dış mihraklardan bahsetti. Dış güçlerin oyunuyla birlikte bize pusu kuranlar dedi. Bize hain damgasını vuranlar, algı yapanlar dedi. O yüzden bunlar gerçekten önemliydi. Ve hesap soracağım dedi. Hesap Hocam, sormaya da devam edeceğim dedi.
1: Şunu sorayım size. Buyurun. Sayın Kılıçdaroğlu birkaç gün önce dedi ki açıklayacaklarım var.
2: Evet.
1: Herkes merak etti. Acaba elinde bazı belgeler mi var? Onları mı kamuoyuyla paylaşacak? FETÖ konusu muydu acaba?
2: Yani FETÖ konusu tabii ki bizim yakın tarihimizin en berbat hadiselerinden bir tanesidir. Yani ihanet anlamında söylüyoruz. Arkasından da çok kutlu bir milletin devletine sahip çıkması için de son derecede efsane de bir durumdur. O yüzden de FETÖ vurgusunu yapması gerçekten de birçok kişiyi çok ciddi manada bu muymuş dedi dediğiniz gibi. Ama tabii daha açıklayacakları bu kadar mıdır? Asla değildir. Bu sadece bir başlıktı bana sorarsanız. Bu başlığın

0: arkasında.
1: Merhabaydı.
0: Merhabaydı. FETÖ ile ilgili bildiklerim var. FETÖ ile ilgili elime dosyalar geldi ve bunları koyacağım dedi. Şu soru akıllara gelebilir, izleyicilerimizin de aklına gelebilir. Madem elinde bir FETÖ dosyası vardı, neden bu zamana kadar beklendi diye de sorulabilir. Ama onun cevabını da yine konuşma metninin içinde verdi. Dedi ki özür diliyorum, daha önce bunları fark edemediğim için özür diliyorum. Sizlerle bunları birleştiren ben olduğum için, çünkü biliyorsunuz ki siyaset sahnesine Ekrem İmamoğlu'nu getiren, Ali Mahir Başarır'ı getiren, yine birçok siyasetçiyi getiren Özgür Özel'in partinin içerisinde bu kadar yükselmesi, genel başkanlığa kadar çıkmasının müsebbibi Kemal Kılıçdaroğlu'dur. O yüzden de orada özürlerini iletti ve şunu söyledi. Biz ilk etapta kurultay bittikten sonra hiçbir şey olmamışçasına tebrik ettik. Aferin, helal olsun, kazandılar dedik. Fakat sonradan öğrendik ki o kadar kirli oyunlar arkadan dönmüş ki dış odakların yardımıyla. Bakın bu çok önemli. Sadece FETÖ terör örgütünden de bahsetmiyor. Dış odaklardan da bahsediyor. Detaylarına gireriz. Bu dış odakları nelerdir, kimlerdir? Özgür Özel'in ya da Ekrem İmamoğlu'nun her başa sıkıştığında koştuğu Avrupa ülkeleri midir? Neresidir? Bunları da konuşarız.
1: Tabii bu çok detaylı konuşacağız. Tabii. Bu konuyu. Devam edelim. İsmail Hocam, evet. Sizinle devam edelim. Tabii önce ilk izleniminizi merak ediyorum. Bugünkü manzara ile ilgili bir bölünmüşlük hissiyatı verdi mi size?
2: Açıkçası tabii ki bugün yani izledim ben, bütün süreci takip ettim. İlk insanın kafasında uyanan şey ya da insanın kafasında uyanan ilk şey hakikaten bir bölünme havasının berraklaşıyor gibi olduğu. Çünkü ortaya çıkan tablo tölere edilebilir bir durumun ötesine geçiyor gibi. Tabii burada aslında belki hakikaten işin konuşmanın en şaşırtıcı tarafı bana göre de bir FETÖ bağlantısıyla konunun ilişkilendirilmesi durumudur. Bu Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar bu konuyla ilgili böyle berrak bir açıklama yaptığını ben daha önce hiç duymadım. Dolayısıyla da bana sorarsanız en öne çıkan şey bir FETÖ bağlantısıyla bu konunun ilişkilendirilmesidir. Bir de burada tabii açıkçası süreci yani bir şekilde ben zaten bu 15 Temmuz süreçlerindeki Kenan Bey de o günlerde hep beraber değil mi? Günlerce evet. Evimize gitmeden yaptığımız o yayınları hatırlıyorum. Ve naçizane tabii ki bir zihin gözü olarak benim gördüğüm şey biraz da şuydu ve o günlerde şunu söylediğimi çok net hatırlıyorum. Yani aradan zaman geçtiğinde, zaman bu işin üzerini küllendirmeye veya manipülasyonlarla toplumsal hafızada bunun efendim hani gaz kaçağı gibi yanlış bilgilerin doğruların içerisine sızmaya çalıştığı dönemlerde acaba biz FETÖ'nün izini her yerde takip edebilecek miyiz? Kabuk değiştirdiğinde, yani tabiri caizse hani biliyorsunuz bu grip virüsüyle ilgili öyle söylerler. Yani her yıl başka bir kılıfa, başka bir kaftana yürünerek geldiği için immün sistem onu tanımıyormuş ve insan yeniden grip oluyormuş mesela. Şimdi FETÖ mantığını irdelediğinizde ve onun yol yöntem olarak ortaya koyduğunu gördüğünüzde bunu çok net görüyorsunuz. Yani çok çabuk kılıf değiştirebilen, çok farklı kılıflara girebilen, çok farklı şekiller alabilen ki komünizminden efendim en marjinal milliyetçisine kadar her kılıfa, her kalıba girebilip ve onun içerisinde oradanmış gibi görünen ki ordunun içerisine de bu şekilde sızdıklarını çok net gördük değil mi? Şimdi dolayısıyla bu süreçte mesela acaba hangi kılıklara daha girip karşımıza çıkabilir? Bu izi takip edebilecek miyiz? Bu izi görebilecek miyiz? Benim en büyük endişelerimden birisi o zaman buydu. Eğer burada Kılıçdaroğlu'nun dediği şey bir hakikatse, doğruysa, gerçeklikse gerçekten bizim bundan sonra da çok daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Hocam, bu kılık değiştirmelere.
1: Çok önemli iddialar.
2: Tabii ki.
1: Belgelemek
2: tabii.
1: De lazım.
2: Yani burada mesela biliyorsunuz 15 Temmuz'la ilgili Sayın Kılıçdaroğlu'nun o günlere gittiğinizde kontrollü darbe, FETÖ'nün ağzından satın alarak kullandığı kontrollü darbe laflarını unutmayalım yani.
1: Evet.
2: Anlatabiliyor muyum? Fakat burada Kılıçdaroğlu'nun o hatanın içerisine düşmesinin bana göre sebebi ne biliyor musunuz? Burada aslında gerçek Türkiye vardı. Onun karşısına Kılıçdaroğlu Metaverse. Hani gençlerin tabiriyle biraz anlayacağı da çağın koşullarından bir dille söyleyeyim. Yani sanal bir dünya üretti. O sanal dünya içerisine çünkü gerçek Türkiye efendim bir şeyler yapan bir Türkiye'ydi. Gerçek Türkiye'de dikkat.

0: Senatörlük yoktu. Ama o kendi tabanını konsolide edebilmek adına bir sanal Türkiye üretti. Anlatabiliyor muyum? O sanal Türkiye'nin başına diktatör dediği bir Tayyip Erdoğan figürü oturttu. Ki gerçek Sayın Erdoğan'la hiçbir alakası olmayan bir figürdü bu. Ve ondan sonra hep şunu yaptı. Efendim Tayyip Erdoğan'ın yargısı, Tayyip Erdoğan'ın TÜİK'i. Hatırlayın o devletin kurumlarının önüne giderek oraların itibarını itibar suikasti yapan, oraların itibarına saldıran, devlet kurumlarına yürüyen bir Kılıçdaroğlu'nu hatırladığınızda benim ne demek istediğim çok daha net olarak ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla onun sanal bir Türkiye'si vardı. O sanal Türkiye'ye kendisini öyle kaptırdı ki gerçek Türkiye'nin ne olduğunu da bir yerden sonra kaybetti ve izini süremedi. Ve bugün aynı şeyle kendisi yüzleştiğinde gerçek Türkiye ile de yüzleşmiş oldu. O FETÖ'nün kendisiyle ilgili de bu hamleyi ortaya koyabildiğini, kendince muhakkak farklı delilleri vardır. Bunları belki ileride daha net ve açık bir şekilde konuşur. O gerçek Türkiye, o sanaldan kurtuldu. Gerçek Türkiye ile bugün yüzleşiyor şu anda.
1: Bunları ortaya koyacaktır mutlaka.
0: Tabii ki koyması gerekiyor. Açıkçası hepimizin buna ihtiyacı var. Bu arınmaya onun değil, Türkiye siyasetinin de bu arınmaya ihtiyacı var. Neden Türkiye bugün yolsuzluklarla konuşulan, Türkiye siyaseti, Türk siyaseti gençlere umut vermek dururken neden insanların umutlarını sarsan, işte siyasetin sicilini karalayan, ya işte her siyasetçiler böyle kardeşim, yani dedirten, yani her sanki siyaset yapan insan böyleymiş gibi, her halbuki siyaset dediğiniz şey olmazsa olmazdır yani insan hayatında. Var olması gereken bir şeydir ama siz onun itibarını sarstığınız zaman o zaman bu dünyada Türkiye kendisini nasıl ifade edecek? Hangi yöntemlerle ifade edecek? O yüzden açıkçası ben bu anlamda söylenenlerin, ortaya çıkan tablonun, evet ben de düşünüyorum yani bugün Özgür Özel'in daha fazla bir kalabalığa hitap ettiğini ben de gördüm. Ama aynı gerekçelerle ben de çok anlam yüklemiyorum. Dolayısıyla bunun zaman içerisinde nereye oturacağını hep beraber göreceğiz. Başka bir taraftan iki konuşmanın, bayramlaşmanın aynı saate denk getirilmesinin şöyle bir anlamı da olabilir. Çünkü farklı saatlerde olmuş olsaydı belki bazıları oraya da gitme durumunda olmasın diye hani kim bizimle bir görelim yani. Dolayısıyla da orada onu belki ayrıştırabilirdi ama bunun şöyle bir tarafı da var. Bekle gör durumunda olacaklar da şu anda muhtemelen de vardır ve mutlaka bu durumu takip edeceklerdir. Onun berraklaştığını gördüklerinde kendi saflarını daha netleştirmek üzere de sahaya çıkacak olanlar da vardır ama ben açıkçası bu sürecin eğer konuşulanlar, eğer mahkemelerdeki iddialar bizim takibimiz üzerine belli noktaya ulaşırsa bana göre şu anda bu kadar hırçın davranmalarının, bu kadar agresif davranmalarının en temel sebeplerinden bir tanesi bana göre de zaten son çırpınışlarını yapıyor olmalarıdır yani CHP siyasetinde. Bunu zaman gösterecek tabii ama bana göre kendinden emin, yaptığından emin insanların bu kadar hırçın olmasına da gerek yoktu. Tarih bir şekilde onlara mutlaka döner ve yardım ederdi. Dolayısıyla onların böyle bir sabrı yok, böyle bir duruş sergilemek için ellerindeki gücü kontrol edecek bir durumları söz konusu değil. Ve her şey bu anlamda onların aleyhine ilerlemeye devam ediyor. O yüzden de bana göre son limitlerini sonuna kadar nasıl isyankarlık yapmak gerekiyorsa, nasıl efendim sokakta farklı anlamlar üretmek gerekiyorsa onu yapmaya çalışarak bugüne kadar da geldiler. Ama dediğim gibi herhalde bu saatten sonra o ayrışmayı, o berraklığı hep beraber göreceğiz. Diliyorum Kılıçdaroğlu çok net bir ve berrak bir liderlik örneği artık sergiler. Ve bundan sonra öyle öyle miydi, böyle miydi? Hem o hem bu anlamına gelecek bir takım ifadelerden kaçınarak çok daha net ve çok daha sembolleri açık bir dille kitlesine seslenerek onları çevresine toparlayabilir diye ümit etmek istiyorum yani.
1: İsmail Hocam teşekkür ediyorum. Evet. Satır aralarını birazdan konuşmaya başlarız. Eyvallah. Ama ilk izlenimleri alıyorum önce.
0: Eyvallah.
1: Kenan Hocam bir gazeteci gözüyle bugünü nasıl değerlendireceksiniz?
2: Ya ben kendim açımdan, kurumum açısından Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının Sabah A Haber, ATV'nin yayınlarının hem FETÖ konusunda hem de bu kurultay sürecindeki haberlerinin doğru olduğunu, teyit edildiğini açıkça gördüm. Biz 15 Temmuz darbe girişimine gelmeden önce FETÖ dershaneler üzerinden devlete baş

0: kaldırdığında Cumhurbaşkanımız, o dönem başbakandı, dershaneleri kapatma sürecine başladı. Biz FETÖ'nün tehlikesine o dönemde Sabah Gazetesi, A Haber, ATV dikkat çekti. Ve 15 Temmuz darbe girişimini gördük. Yayınlarımızın haklı olduğunu ifade etmiştik. Bugün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da FETÖ tehlikesinden bahsetti. Partisinin FETÖ tarafından, FETÖ ajanları tarafından ele geçirildiğini ifade etti. Ve biz yayınlarımızda şunları söylemiştik. FETÖ 40 yıllık bir proje. CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek döneminde dahi Fethullah Gülen'le ilişkisi vardır dedik. Kasım Gülek'in Amerika'da vefat etti. Cenazesini Fethullah Gülen kıldırmıştı. Kasım Gülek'in CHP Genel Sekreterini baldızı üzerinden Amerika ile irtibat kurduğunu, dinler arası diyalog noktasında adımlar attığını defalarca söyledik. Ve bu yayınlarda Bülent Ecevit'in 96'lı yıllarda, 97 yıllarında Bülent Ecevit tarafından Fethullah Gülen'in Amerika'ya kaçırıldığını söylemiştik resmi evraklarda. Ve Bülent Ecevit de Fethullah Gülen CHP arasındaki ilişkiyi ifade etmiştik. Ve 2010 yılında da CHP'nin ele geçirildiğini, kaset üzerinden dizayn edildiğini ve genel başkan değişikliği olduğunu ve partide FETÖ'nün hakim olduğunu ifade etmiştik. Kemal Bey de bu sürecin başlıca aktörlerinden biriydi ve bu ifadeleriyle partisini FETÖ tarafından ele geçirildiğini de açıkça söylüyor. Biz dershane sürecinde 17-25'te MİT tırlarında 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'nün ne kadar tehlikeli örgüt olduğunu kamuoyuna açıklamıştık. Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü açıklamasıyla yayınlarımızın, haberlerimizin doğru olduğunu altını çizdi. Örneklerini hocam, de vereceğiz.
1: Şimdi Özgür Özel'in dershanelerle ilgili o güne döneceğiz. Şimdi siz hatırlattınız. Tabii. Arkadaşlarımız da hemen hazırladılar. Tabii. Teşekkür ediyorum reji ekibine. Paylaşabilirseniz o tabii görüntüleri de, Özgür Özel'in o görüntülerini paylaşırsanız hem üzerine konuşuruz. Buyurun, bir, buyurun Kenan abi.
0: Bakın yani Kasım Gülek, Bülent Ecevit, işte Deniz Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan oldular. FETÖ ile FETÖ her devletin kurumuna sızmış. Ana muhalefet partisine sızmayacak mı? Bakın 9 Mayıs 2005 tarihinde meclise bir önerge vermişler. CHP. Kamuoyunda Fethullah Gülen okulları olarak bilinen, yurt içinde ve dışında her aşamada öğretim yapan okulların sayısını 500 bin, bu okullarda çalışan öğretmenlerin sayısında 10 bin olduğu ifade edilmektedir. Fethullah Gülen grubunun buralarda militan yetiştirerek devlette kadrolaşmayı amaçladığı ifade edilmiştir. Bakın 2005'te diyorlar ki dershaneler, Fethullah Gülen'in dershaneleri okulları militan yetiştiriyor 2005'te. Doğru bir tavır mı? Doğru bir tavır. 2010'da Cumhurbaşkanımız FETÖ ile mücadeleye başladı. Ve dedi ki dershaneler FETÖ'nün insan kaynağıdır. Bu yapıyı ben bitireceğim. CHP'nin yapması gereken nedir? Militan yetiştirildiği iddia edilen, ifade edilen, belgenin
2: arkasında durmak,
0: bu belgenin, bu soru önergesinin arkasında arkasında durması gerekir.
2: Yani ama nerede?
0: 2005'te açıkça FETÖ okullarında, dershanelerinde militan yetiştiriliyor. Ve milletvekilleri, 69 milletvekilinin imzası var, genel başkanında dahil. Şimdi Cumhurbaşkanımız başbakan olduğu dönemde ilk FETÖ ile mücadele dershane süreciyle başlıyor. Bakın ekrana kalkalım mı, okuyalım mı?
1: Hadi kalkalım, kalkalım. Arkadaşlarımdan da rica edeyim.
0: Bakın militan yetiştirildiği iddia edilen dershanelerle FETÖ'nün okullarıyla Cumhurbaşkanımız mücadeleye başlıyor. CHP'nin yanında durması gerekmez mi ana muhalefet partisi?
1: Hocam okuyayım mı?
0: Tabii ki.
1: Şimdi A Haber Radyo'dan da bizi dinliyorlar, görmüyorlar. Dolayısıyla tabii seslendirmiş olayım. Vatandaş zarar görür başlığını taşıyor, evet, bu gazete kupürünün. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel dershaneler hakkında açıklamada bulundu diyor haberde. Özel dershane ve eğitim merkezlerinin kapatılmasıyla ilgili halkın veryansını ettiğini kaydeden Özel şöyle devam etti. Verilen karar başbakanın intikam duygularının ve otoriter tavrının bir eseridir. AK Parti adeta bu yolla birbirine ayar vermeye çalışmaktadır. Birilerine ayar vermeye çalışmaktadır. Kendisine az da olsa muhalefet eden her kimse ondan mutlaka intikam alan bir başbakan vardır ve bu sefer intikam oklarını cemaate saplamıştır.
0: Cemaat dedi, FETÖ.
1: FETÖ. Oysa dershanelerin kapatılması bir cemaat hükümet çatışması sorunu değil, bir

0: Milli eğitim sorunudur. Olan yine öğrenciye, veliyle öğretmene, yani vatandaşa olacaktır. Bu işten bir tek zarar görecek olan kitle vardır. O da vatandaştır demiş.
1: Ya FETÖ'nün dershane ve okullarının kapatılmasına Özgür Özel karşı çıkıyor. 2005'te militan yetiştiriyor şeklinde soru önergesi veriyorlar. Cumhurbaşkanımız dershanelerin kapatılmasına yönelik düğmeye basıyor. Ana muhalefet partisi bir anda dershaneler kapatılmasın, FETÖ'nün militan yetiştiren yuvaları kapatılmasın diyor ve Özgür Özel vatandaş zarar görür. FETÖ bundan en büyük zarar görecek. Savundular.
2: Yani gazeteyi de savundukları gibi değil mi? Tabii yani. Savundukları tabii, gibi Zaman yani, gazetesini vesaire.
1: FETÖ'nün dershane ve okullarını kapatılması.
0: Sadece bu değil. 17-25'te
1: 17-25'te var. Mitter'ları var. Yani bu Özgür Özel'i işte bugün FETÖ Özgür Özel arasında bir ilişki var mı? Biz kimseyi suçlamıyoruz. Ama FETÖ'nün FETÖ'ye yönelik en büyük operasyonlarında, yani 17-25 Aralık FETÖ Cumhurbaşkanımız başbakanken bakanlara, bürokratlara, MİT müsteşarını tutuklamak istediler. Cumhurbaşkanımızın oğlu Bilal Erdoğan'ı tutuklamak istediler. Yasa dışı ses kayıtları ve teknik takip tutanakları üzerinden 17-25 Aralık darbe girişiminde, 17-25 Aralık darbe girişimine de Özgür Özel destek verdi. Cadavı diyor ya.
0: Cadavı diyordu.
1: Evet, cadavı diyor.
0: Ya şimdi hızlı hızlı geçiyorum ben buraları tabii, ama. Tabii. Mitter'ları daha var.
1: Mitter'ları var. Mitter'ları,
0: var mı arkadaşlar?
1: Tabii. Mitter'larında Türkmenlere Milli İstihbarat Teşkilatı yardım götürüyor. Herkes alkışlaması gerek. FETÖ'nün polisleri, yargı mensupları bu tırları durduruyor ve Türkiye'nin terör örgütüyle bağlantısı olduğunu iddia ediyor. Bu sanıklar tutuklanıyor. Ya normalde siz kimi ziyaret etmeniz gerek? 15 Temmuz'da şehit olan aileleri, gazi olan kardeşlerimizi, devlete destek olan, 15 Temmuz'da devletin yanında yer alan, bu ülkemizi kurtaran insanları ziyaret etmeniz gerek. Bu kişiler MİT tırları kumpasında da bu kumpası kuranlara destek için gidiyorlar. Özgür Özel'in açıklaması Twitter hesabında duruyor. MİT tırları davasında tutuklu sanıkları CHP heyetine konuştu. İçinde de kendisi var, Zaman Gazetesi.
2: Referans Zaman Gazetesi.
1: Referans da Zaman Gazetesi. Yani MİT tırları ihanetine Özgür Özel destek veriyor. Dershanelerin kapatılmasına karşı çıkıyor FETÖ'nün okul ve dershanelerinin. 17-25 Aralık darbe girişimine destek oluyor. E daha ne olsun?
3: Şimdi Sayın Sabah Kavisleroğlu gazetesi kapatıldığında günlerce kapısında.
1: Tabii ya, yani şimdi burada Kemal Bey diyor ki ben
4: açıklama yaptırdım.
1: Evet. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki aramıza ajanlar çıktı. Kendisinin de hata yaptığını bir bakıma kabulleniyor. Biz dedik ki CHP FETÖ tarafından işgal edildi. Birçok unsuru var. Genel başkan değişikliğiyle başlayan ve bu terör örgütünün eylemlerine destek verdiler. Ve Kemal Bey ilk kez ajanlar geldi, FETÖ ajanları bizim partimizi ele geçirmeye çalıştı. Bu açıklamalar da şimdi Özgür Özel de FETÖ'nün bir projesi mi? Onu mu ima ediyor? Şimdi
0: hocam Kemal Kılıçdaroğlu bir isim vermedi.
1: Tabii vermedi.
0: Özgür Özel de demedi.
1: Tabii demedi.
0: Ama birilerini işaret etti. Tahmin etmek durumunda kalıyoruz biz.
2: İşte çok güzel yani bir soru işareti. Geldiniz. Mesela bakın Kenan Bey mesela bu konularda en önemli fikri takip yapan, hep belgeyle konuşan çok kıymetli bir gazetecimiz. Ben her zaman saygıyla da takip ederim. Bu açıdan mesela şimdi sizin dediğiniz gibi, bilmiyorum kendisi de nasıl değerlendirir. Hala isim vermiyor, hala böyle öyle de anlaşılır, böyle de anlaşılır gibi konuşmalar. Artık bir isim vermen lazım. Tabii. Ortada bir suç var, ortada bir ahlaksız var ama ahlaksızın kim olduğu belli değil. Öyle bir şey olabilir mi?
1: Ve şimdi, Özgür Özel'in ismi...
0: Şöyle, sadece isim vermek de yetmez.
1: Tabii.
0: Ortaya belki
1: delillendirmek lazım. Şimdi
0: birilerini suçlamak öyle kolay olmamalı.
2: Mahkemede yani bunun hakkını arayacak mısın? Yani devam ettirecek misin bunu?
1: Mesela bunlar Özgür Özel bu eylemleri neden yaptı? Kemal Bey bunun hesabını soracak mı? Ya da kendisi hata yaptı, biz bu eylemlerden dolayı partimizin grup başkanı, grup başkan vekili Özgür Özel bu eylemlerde öne çıktı. Neden bu açıklamaları, neden bu eylemleri yaptı? FETÖ ile ilişkisi var mı? Belki gözden kaçırmıştır. Yani bu irtibatları açıklamak zorunda Kemal Bey de. Yani FETÖ nasıl partinize sızdıysa ajanlarıyla, iddia ettiği gibi isim vermiyor. Ama şu an hedef aldığı isim Özgür Özel. Özgür Özel'in kara parayla işte Ekrem İmamoğlu üzerinden parti işgal ettiği söyleniyor. FETÖ bağlantısı diyor. Özgür Özel işte bu kritik günlerde, olaylarda kimin yanında yer almış? Bakıldığında bu gerçekler ortaya çıkıyor. Ama biz kendisini Fethullahçı terör örgütüyle ilişkili, bağlantılı olarak kesinlikle söyleyemeyiz. Buna yargı karar verir. Ama muhtemelen CHP içinde bir FETÖ iltisaklı, bağlantılı isimler bir gözden geçirilecektir Kemal Kılıçdaroğlu tarafından.
0: Hocam şunu sorayım o zaman. Yani bu kurultaya bir müdahale mi var? Kemal Bey'in anlattıklarına göre durum buna çıkıyor.
1: Ya Kemal Bey, biz kaç gündür yayın yapıyoruz. Diyoruz ki tanıklar pavyonda işte $1000, $1500 aldık. Kemal Bey'e oy verecektik. Özgür Özel'e oy verdik. İmza attık. Oy pusulasını çektik. Bizi paraya veren kişiye ilettik diyorlar. Ondan sonra Özgür Karabat 100 bin lirayı aldığını söylüyor. Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık ve bunları söyledi diyor. Delegeler parayla satın alınmıştır ifadesini kullandı bir bakıma.
0: Bu FETÖ mevzusuna girmişken bunu tamamen konuşalım o zaman. Çünkü masaya yatıralım komple. Öyle geçelim. Çünkü çok önemli bir başlık. Bugünü artık ezdi geçti bu konu.
1: Tabii tabii, yani
0: tamamen manşet oldu.
1: Bir genel başkan,
0: Kemal Bey'in söylediği.
1: Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün kasetiyle genel başkan olduğunu olduğu süreci herkes biliyor. Ama Kemal Bey bugünkü açıklamasıyla hatalar yapıldığını, partisinin FETÖ tarafından ele geçirildiği iddiasında bulunuyor. Çok Kerem büyük abi, bir iddia.
0: Bir hafızayı zorlayalım o zaman. Arkadaşlarımdan tabii yardım isteyeyim bu konuda. Buraya da paylaşalım, ekrana da verelim. Eski CHP'lilerin konuşmaları var. Arkadaşlarımdan evet, başlatmalarını rica evet edeyim.
4: Çok tam denk geliyor. 3 yılından bu yana Amerika, evet 1 Mart tezgahı kademe kademe kademe CHP'yi işgal etti.
5: Bu CHP'ye oy verirseniz FETÖ'ye oy verirsiniz. Bu kadar net.
6: Her ne kadar parti yönetimimiz inkar etse de çok açık olarak 30 Mart seçimlerinde bir ittifak yaptı. Cemaatle ittifak yaptı. İllerde ve ilçelerde cemaatin çeşitli unsurlarının Cumhuriyet Halk Partisi ile yürüdüğünü hepimiz gördük.
0: Kerem abi, buyur lütfen.
1: Ya biz zaten A Haber Televizyonu, ATV, Sabah Gazetesi, ana muhalefet partisinin FETÖ tarafından ele geçirilmek istendiğini, operasyon yaptığını belgeleriyle, delilleriyle sunduk. Zaten bizim bu haberlerimiz iddianamelerle, açılan davalarla ortaya çıktı. Kemal Bey de ilk kez partisinin FETÖ tarafından kuşatıldığını söylüyor. Ve bunlar, bu kişiler hep CHP'nin üst düzey isimleri.
0: Hocam biz bunların haberini yaptığımızda haberi topa tuttular.
1: Ya siz çok abartıyorsunuz.
0: Çok, çok özür dilerim ama neler söylediler. Tabii. Arkadaşlarıma küfür ettiler. Kameramanları böyle kovaladılar.
1: Tabii tabii.
2: Hayır bakın, bir de mesela Kenan Bey, siz hepiniz daha iyi biliyorsunuz. O aynı şey aklımıza geliyor işte. Bakın hep ne diyorlardı? Ya her şeyde FETÖ'ye bağlanıyor ya. Her şeyin altında FETÖ var. E bak neymiş? Buyurun yani.
1: Evet yani Kemal Bey bir bakıma öz eleştiri yaptı. FETÖ CHP bağlantısını gündeme getirdi ve partisinin ele geçirilmek istendiğini, ya belki de bundan sonraki süreçte Kemal Bey elinde delil varsa, belki devletin elinde delil varsa, bu ilişki ağının yolsuzluk, rüşvet soruşturması dışında bu terör örgütüyle partisinin ele geçirildiği iddialarının da gündeme geleceği açıkça görülüyor. Ve Baylok yazışmalarında da ben o dönemde haberler yapmıştık. FETÖ'nün gizli haberleşme ağı Baylok'ta o konuşmalarda da, yani o Baylok konuşmaların dökümleri de vardı. Mesela yazışmalarda kimler konuşuyor? Hemen isimlerine bakayım. Fethullah Gülen'in terörist başının onursal genel başkanı olduğu Gazeteciler Yazarlar Vakfı'nın iki yöneticisi arasında Baylok yazışmaları var. Gazeteciler Yazarlar Vakfı Başkan Yardımcısı Erkam Tufan Aytav ve Genel Sekreteri Salih Yaylacı. Soma ile ilgili bir Baylok yazışması var. Manisa CHP Milletvekili Özgür Özel'le diyaloğumuz nasıl diyor. Baylok yazışmalı. FETÖ'nün kendi aralarında yazdığı gizli haberleşme ağını yargı çözmüştü. Manisa CHP milletvekili Özgür Özel'le diyaloğumuz nasıl? İkinci konuşma, Soma maden kazasıyla ilgili bilgi notları var. Ayrıca Mahmut Tanal bazen çok itici oluyor. Başka doğru düzgün isimler de topa girmedi. Yani burada irtibatlı, bağlantılı olduklarını Baylok yazışmalarında da görebiliyoruz. Buradaki, devamları da var.
3: Bu Soma'yı unutmamak gerekiyor. Evet. Burada çok ciddi anlamda bir Soma üzerinden hükümeti eleştirme, daha doğrusu bir kaos ortamı oluşturmak isteniliyordu. FETÖ'nün projesiydi tabii ki bu. Ve mümkün mertebe dikkat ederseniz Baylok yazışmalarında da bir organize olabilecek şekilde, ancak bunu dile getiren şahsın da toplum önünde çok görünmemiş olması gerekiyor. Mesela Mahmut Tanal'ın ismi geçiyor. Diyor ki Mahmut Tanal'ın olmaması lazım.
7: Bu yıpranmış çünkü bir isim diyor.
3: Yıpranmış sen daha, ve yani, insanlar buna inanmıyor. Tabii. İnanmayan biri üzerinden evet, bizim bunu yapmamız gerekiyor. Yani evet, bu biz şunu görüyoruz orada. FETÖ'nün aynı zamanda siyasiler üzerinde de bir hedeflerinin olduğu ve siyasiler eliyle ve ister burada bilinçli olsun ister bilinçsiz olsun bir şekilde yönlendirmelerin söz konusu olduğunu o yazışmada net bir şekilde görüyoruz ki zamanda zaten bununla ilgili çokça haber de yapıldı. Tabii
1: Baylok yani, yazışmaları yargı iddianameleri konu oldu. Soma notlarında Manisa CHP vekili Özgür Özel'le diyaloğumuz nasıl? Soma maden kazasıyla ilgili bilgi notlarımız var.
3: 2014 yılı.
1: Tabii tabii. Mayıs. Ayrıca Mahmut Tanal bazen çok itici oluyor. Başka doğru düzgün isimlerde topa girmedi. Yani yazışmalarda da kendisi ismi yer alıyor.
0: Hocam şimdi arkadaşlarım bir yandan arşivi tarıyorlar. Evet. Reji ekibine tekrar teşekkür evet, ediyorum.
8: Çok
0: Özgür
8: şey
0: Özel'in açıklamaları vardı. Şimdi onu ekranlara getirmek istiyoruz. Paylaşalım hemen.
9: Kamuoyunda çeşitli isimlerle anılan işte FETÖ terör örgütü diye yetkililerin ifade ettikleri Manisa'daki bir inanç grubuna, bir cemaate kendilerine hizmet hareketi olarak ifade eden kişilere karşı yapılmış bir operasyondan sonra bugün Emniyet Müdürlüğü'nde bu tutukluları, gözaltında olanları ziyaret ediyoruz. 4 tanesiyle görüştüm yukarıda.
1: Evet. Bu militan
3: Kenan abi. Çok izninle kusuruma bakma lütfen. Estağfurullah. Şimdi Manisa'dan bahsediyor ya Sayın Özgür Özel. Bizim o dönem 2016 yılında Enis Olu Demir diye biri FETÖ üyesi olan, FETÖ üyeliğini kabul eden bir şahıs, Masiyat Yönetim Kurulu üyesi ifade veriyor 2016 yılında. 2016 yılında ifade verirken Sayın Özel'in o zaman Salihli'de eczanesinin olduğu, eczacı olduğu, bunun üzerinden bir siyasete hazırlama durumunun olduğu, 2007 yılından itibaren Sayın Özgür Özel'in onlar eliyle siyasete dahil edildiği ve hazırlandığı. Ve geliyoruz 2010 yılındaki o kaset skandalından sonra genel başkanlığın değiştiği 2011 yılında da ilk seçimde Sayın Özgür Özel'in de seçildiğini dönemi görüyoruz. Tabi burada Manisa konusu olunca dikkat ederseniz kendisi çok yakından ilgilenmiş ve gidip gözaltındaki şahıslarla da görüşüyor. FETÖ diye anılan grubun bir cemaat grubu olduğunu İnanç ifade grubu ediyor.
0: Bu da nedir? Hizmet hareketi
3: bir,
0: oldu.
3: Bir vefa gösterisi, bir vefa göstermeye çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. Tabii bu kendisinin direkt FETÖ'cü olup olmadığını gösterir mi göstermez mi o ayrı bir konu. Fakat FETÖ ile çok yakın ilişkiler içerisinde olduğu, mümkün mertebe onların bir cemaat olduğunu ve iyi bir hizmet yaptığıyla ilgili özellikle 2010 yılından sonra her fırsatta dile getirdiğini görüyoruz yani.
0: Kadri Hocam, şimdi konunun başında artık ilk izlenimleri sormuştum. FETÖ başlığını açarken de satır aralarını biraz konuşuruz demiştim. Şimdi tabii, birkaç görüntü paylaştık arkadaşlarımla birlikte. Neler söyleyeceksiniz hocam?
8: Şimdi bu biraz önce siz rejideki arkadaşlarım arıyorlar dediğinizde ben dedim çok şey bulurlar. Çünkü hakikaten de FETÖ bir koronavirüsü hepimiz yaşadık yani bütün dünyaca yaşadık. Hani nereden, kimden, nasıl çıkacak, nasıl bulaşacak, nereye dahil olmuş? Hiç günü, saati, dakikası, hiçbir şeysi, kişisi, yaşlısı, genci olmadan her yeri sardığı gibi bu hain terör örgütü FETÖ de her yeri sarmış durumdaydı. Çok şükür ki temizleyebildiğimiz kadarın maksimum şeklinde çok büyük uğraşlarla, çok büyük bedellerle temizledik. Ama hala tabii ki temizleyemediğimiz, hala gizli olan ve hala bir şekilde ortaya çıkacak olan, çok uzun sürede çıkmaya devam edecek olan bunun tabii ki artıkları olacak. tabii ki burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ben bir kere kesinlikle şöyle düşünüyorum. Artık bu bombayı patlattıktan sonra o kürsüye çıkıp tabii ki 20 dakikalık konuşmasında işte şu isim şöyledir, elimde şöyle bir belge var, işte burada da detaylar var, delilleri şöyledir diyebilecek bir durum değildi. Ama çok yakın bir tarihte, çok yakın bir zamanda, zaten ifadelerinde de vardı basınla paylaşacağım diye, bunun artıklığından acayip şeylerin geleceğini, elindeki donelerin hepsini, delillerin hepsini sunacağına dair de açıkçası bir Ankara kulis bilgim de var. Ve hatta buna ilişkin olarak da büyük bir kısmının yine Ankara'daki başsavcılıklarda toparlanıyor olduğunu ve dolayısıyla da bazı isimler üzerinden de bu, hatta gerekirse de fezleke, tabii gerekecek çünkü vekille olanlar var, fezlekelerin düzenlenerek, dokunulmazlıkların bile kaldırılarak FETÖ'yle bağlantısı olması gerekçesiyle yargılanacak siyasetçileri çok yakın tarihte göreceğiz. Bir kere onu bir söyleyelim. İkincisi, buradaki sadece bahsettiği Özgür Özel midir değil midir, Özgür Özel'in arşiviyle alakalı böyle şeyler bulabilirsiniz. Bir ara şöyle bir...
7: Akla ilk gelen isim hocam, o yüzden konuş.
8: Tabii ki. Bir de bir ara şöyle bir moda vardı yani. Hani iktidarın karşısında olalım ve iktidara muhalefet olalım diye her önüne gelenin bu işte yok bu işte aslında bir terör örgütü değildir de bu bir hizmet hareketidir de vesaire gibi işi çok daha sevimli hale getirme. Sanki aslında... Bunu sadece iktidar kendisine karşı yapılan bir saldırıymış da o yüzden onu def etmeye çalışıyormuş gibi işte o algı manipülasyon olaylarına girmeye çalışan da bir kitle vardı. Şimdi o kitleler açsın bunları izlesinler işte. İşte o zaman devlet demenin ne kadar ciddi bir şey olduğunu, devlet yönetmenin de ne kadar ciddiyet istediğini bir kere kendileri de anlamış olurlar. Çünkü orada sadece iktidara karşı yapılan kumpaslar ya da iktidara karşı yapılan şeylerden dolayı değil. Bakın ana muhalefet partisini de sarmış durumda olduğunu kendi 13,5 yıllık genel başkanları söylüyor. 11 yıl, 11 farklı seçime girmiş olan genel başkanları. Bir önceki seçimde cumhurbaşkanı olan genel başkanları söylüyor. Yani dün rozetini takmış da CHP'nin başına gelmiş de CHP'nin içine bir ajan gibi başka partiden girmiş bir adam değil ki Kemal Kılıçdaroğlu. O yüzden de onun ifadesi bugün ilk daha merhaba der demez FETÖ'den bahsediyor olması bir kere birincisi altı asla boş değildir. İkincisi bunu tabii ki hukukla paylaşmak zorundadır. Sadece CHP'li seçmen için değil 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hepsi için paylaşmak zorundadır. Üç, bu iddiaların da aslı astarının ne kadar olup olduğunu da açıkçası bir göstergesidir diye düşünüyorum.
7: Şimdi isim vermediği için herkes töhmet altında.
8: Şimdi bir şey daha orada hemen söyleyeceğim. Ben burada sadece Özgür Özel değil derken Ekrem İmamoğlu soruşturmasına da burada bir top atmak istiyorum. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun bu kişisel verilerle ilgili siyasi casusluk soruşturması diye bir ayrı bir soruşturması var. Bakın izleyicilerimize de bunu hatırlatalım. Yani ihaleye fesat karıştırma, kara para aklama, rüşvet, irtikap gibi suçların dışında bir de siyasal casusluk diye de bir soruşturma dosyası var.
7: Seçmen bilgilerinin verilmesi.
8: Ve seçmen bilgilerin o İBB masa üzerinden seçmen bilgilerinin verilmesi. Ve orada çok kritik bir detay var. Orada Hüseyin Gün diye bir isim var. Hı hı. Hüseyin Gün ismini de çok konuştuk. Hüseyin Gün, FETÖ'nün üst düzey adamlarından bir tanesi olduğunun ortaya çıktığı bir durum. Ve bu FETÖ'yle Ekrem İmamoğlu'nun danışmanının yazışmaları sırasında da bir kriptolu bir mesaj hattını kullandıkları da bir gerçek. Bu soruşturma dosyasının içinde yazıyor. Bu Sayın Adalet Bakanı Akın Gürley'in o zaman başsavcıyken düzenlediği iddianamede. Ve arkasından MIT, bakın o yazışmanın kullanıldığı programı, yani Baylok benzeri kullanılan programı başka bir sistem çözemiyor. MIT Baylok'u kırarken ki kullanmış olduğu materyalleri ve artık oradaki IT'leri kullanarak o kriptoyu çözüyor. Yani esasında o da bir Baylok'un başka bir versiyonu olduğu da ortaya çıkıyor. O yüzden sadece Özgür Özel ya da acaba başka kimler olabilir diye bir soru işareti olduğunda ben İmamoğlu'nun da Özgür Özel'le birlikte eşit seviyede burada ima edildiğini düşünüyorum. Yine bunun altından çok çok çok önemli isimler de çıkacak. Ama şimdi tabii ki paylaşmak da çok doğru değil. Hem
7: Savcılık polis boyutunda bilgisi dediniz ama evet, bir soruşturma mı olacak bununla ilgili?
8: Soruşturma hazırlığının olduğunu, soruşturma dosyasıyla savcılık içerisinde şu an bir değerlendirme olduğunun bilgisini edindim. Tabii ki bu henüz bir iddia boyutunda olduğu için tabii ki paylaşmam çok doğru olmaz. Hangi isimler, kimler ya da soruşturma dosyasının içerisinde neler var gibi ama...

0: kurulmuş. Bakın şimdi tutup da sokaktaki vatandaş bir şeyler söyleyebilir, konuşabilir yani. Hani bizim vardı ya öyle sohbetler, kafede şurada burada konuşulur. Ama siz bir partinin grup başkan vekiliyseniz, genel başkan yardımcısıysanız, önemli bir görevindeyseniz, ağzınızdan çıkan her kelimenin bir kere bir manası vardır. Boşuna söylenmemiştir.
1: Sorumluluğu vardır.
0: Bir sorumluluğu vardır. Bir de ya size söyletilmiştir ya da sizin 3-5 hamle sonranızda onu söylemeniz gerektiği için söylemişsinizdir. Yani siyasi iletişimde hiçbir şey boşuna değildir. Onun için de orada 5-6 ay önceki ifadeler, MİT tırlarının arkasından gidilmesi, sonra işte FETÖ terör örgütü diye lanse edilen fakat hizmet hareketi olduğu düşünülen diyor mesela. Yani bunu FETÖ terör, bakın orada demek ki darbe gerçekleşmiş, FETÖ'nün terör örgütü olduğu artık soruşturma dosyalarıyla girmiş, ondan sonra koyuyor. O biraz önceki video darbe sonrası bir video olma ihtimali çok yüksek. Tarihini bilmiyorum ama çünkü FETÖ terör örgütü ifadesini kullanıyor. FETÖ terör örgütü ifadesi 15 Temmuz'dan sonra gelen bir söylemdir. Evet. Ve o kadar insan köprüde şurada burada şehit olmuş, hala hizmet hareketi diyor. Yani tabii bunu da, bakın bunu da kimin huzurunda, kimin takdirlerini sunalım? CHP'nin kendi o saf, temiz, Atatürkçü, milliyetçi, işte o devletçi, o CHP'nin altı okundaki ilkelere inanan, güvenen kendi seçmenine bunu sunalım, gösterelim. Yani öyle hiçbir şey zannedildiği gibi, sanal medyada sunulduğu gibi, yapılan algı manipülasyonlar gibi değil. Biraz oturup düşünüp, aklı selim davranıp, ben acaba bu izlediklerimin ne kadarı doğru, ne kadarı değil diye konuşması lazım. Dediğiniz gibi A Haber'e hala bugünkü konuşmasında da söylüyor. Yani biz A Haber'de, burada konuşmacıları da söylüyor aynı şekilde. Biz mi ya da sizler mi yani herhangi bir bir şekilde?
2: Hocam bu açıklamaları ben yapmadım.
0: Onu söyleyeceğim. Kurultay davasını biz mi açtık? İBB soruşturma dosyalarında biz mi itirafçı olduk? Oradaki delilleri biz mi topladık? Onu bunu delege olarak şikayet eden, delegeye, o delegeye 7.000 dolar veren, o delegeye araba alan, o delegeye telefon alıp da fotoğrafını çek, oy kabininde bize at deyip parayı teslim eden biz miyiz? Yani hani A Haber'deki yorumcular ve A Haber diye bugün de söylüyor ya. Yani hem hiçbir şey yani yapmaktan, bir şekilde kendilerini ifade etmekten neredeyse aciz duruma gelmiş durumdalar. Bakın gelinen noktada bütün rütbeleri ellerinden alınmış durumda. Hala ona buna saldırma derdindeler. Ya elinizdeki bilgi, belge, delil, evrak, kayıt, kürek neyse onları sunun. Burası bir hukuk devleti. Mutlak butlan dosyasında da öyle. Sunsaydınız o zaman karşılıklı. Hayır bu böyle değildi. Bu bir photoshop'tur. Biz böyle yazışmadık. Bu tanık yalan söylüyor. Tanığın yalan beyanını şöyle ispatlayabilirim. Yok mu hukukçularınız? En alası var. Niye yapmadınız? Demek o delillere karşı elinizde bir sağlam karşı deliliniz yoktur. Onun için de daha biz bu FETÖ dosyalarında çok konuşuruz. Kemal Kılıçdaroğlu da ne açıklayacaksa artık basınla da, kamuoyuyla da bunu paylaşmak, tekrar söylüyorum, mecburiyetindedir.
2: Hocam teşekkür ediyorum. İsmail Hocam tabii bu görüntüleri değerlendiriyoruz, konuşuyoruz ama ne ekleyeceksiniz hocam?
1: Burada benim ekleyeceğim şey şu. Yani az önce de aklıma gelen tarafıyla bakın şimdi burada FETÖ terör örgütü biliyorsunuz askeri bir darbe kalkışmasıyla aslında iktidarı devirmek falan değil, tamamen devleti ele geçirmek üzere bir operasyon yaptı. Çünkü bu hareketin arka tarafında Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu, onlarla simbiyotik kurulmuş bir ilişki içerisinden tamamen onların maşası olarak aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ele geçirmek üzere yapılmış bir hareket, bir operasyon olduğunu artık herhalde çok yani ne bileyim zihni, fikri bir şekilde işgal edilmemiş her insanın kabul ettiği bir hakikat bu değil mi? Yani bunu üstü örtülebilecek, manipüle edilebilecek bir durumda olmadığını her birimiz çok net biliyoruz. Şimdi burada öyle anlaşılıyor ki benim anladığım ve algıladığım şekliyle. Şimdi cemaat olarak siyasette bir varlık göstermek ve siyasetin içerisine dahil olmak, arka taraftan kendi çıkarlarını yürütmek, yönetmek için ta eski dönemlerden beri değil mi? Demirel'le, Ecevit'le vesaire giriştikleri, o ilişkileri, onlarla kurdukları bağları, hatta şefaat edecek olsam bir Ecevit'e şefaatten bahsettiği evet. meseleleri hep hatırlayalım bakın. Yani bu cümleler durup dururken söylenmedi. Daha sonra bütün

0: kurulan okullar ve onlar üzerinden yürütülen bir ilişki ağı ve oralara ulaşma biçimi ve burada Türkçemizi kullanma, onu bile manipüle etme, değil mi? Sanki böyle bunlar böyle bütün canla başla, gönülle sanki Türkçemizi oralara götürmek, oralarda işte efendim böyle vatan millet Sakarya şeyiyle bir şey yürütmek için bize bunu böyle sundular, değil mi? Ama gördük ki bunların her birleri aslında oralara ulaşmak için bir yol ve yöntem. Anlatabiliyor muyum? Ve Türkiye'de de bu toplumda da bir meşruiyet kazanmanın bir aracı. Çünkü bu toplumda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin toplumunda, yani Türkçemizi oralara götürmek, değil mi? Kültürümüzü sanki oralara götürüyormuş gibi, bu aslında alacağınız akreditasyon için büyük bir şey ve Türkiye toplumundan bu anlamda çok da büyük de destek de, değil mi? Yani ya ne güzel, bak işte gidiyorlar oralara falan. Hatta hiç aklınızın uca gelmeyecek sol tandanslı gazetecilerin bile belki bazen takdir ettikleri şeylere dönüşmüştü bu hadiseler, değil mi? Heh. Şimdi dolayısıyla bakın, bir cemaat olarak siyasetin içerisinde bir yer alma ve onu dizayn etme şanslarının ancak arka tarafta böyle olabileceğini varsayarsanız, bir parlamenter sistemde, partili bir demokrasinin içerisinde nasıl kendilerini kapatarak ilerleyebilirlerdi? Ancak bir siyasi parti görünümünde bunu yapabilirlerdi, değil mi? Yani eğer bir CHP'ye operasyon varsa, eğer CHP'nin ele geçirilmesiyle ilgili bir durum söz konusuysa, gerçekten içine sızılmış bir CHP varsa, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği gibi, aynen mantık ve mantalite budur. Dolayısıyla o darbeyle olmadı. O zaman biz bir siyasi partiyi ele geçirip onun üzerinden yine toplumun manipülasyonunu sağlayarak, onun efendim sinyal dağıtımını yaparak, dağıtıcılığını yaparak bir o parti görünümünde biz buradan gidersek, o zaman kimse bizi yine hissetmez ve biz oraya ulaşırız. İsmail ama hocam, şimdi toplumun eleklerinden geçemediler yani.
1: Bu konu çok konuşacağız herhalde. Yok, tabii önümüzdeki günlerde yani çok konuşacağız. Evet. Belki de ortaya belgeler çıktıkça
0: İnşallah çıksın.
1: Ilgili.
0: Ben çıksın de bekliyorum tabii. Yani.
1: Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir grafiği vardı, arkadaşlarımdan rica edeyim açıklamalarını, grafiği. Rüşvetçilerden arınacağız. Ben de böyle geleyim, kalkayım. Atamızın emanetini kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Kimler kişisel ikbal telaşıyla ihanet etti? Bize çamur atmaya kalkanların çamurları ellerinde kalmıştır. Hesap soracağım, herkes bunu bilsin. Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Tertemiz bir kurultay yapacağız. Bir sayfa daha vardı herhalde. FETÖ ajanlarını fark edemedim. Özür diliyorum. Dış odaklardan medet uman gafilleri koynumda besledim. Özür diliyorum dedi ki çok konuştuk bu konuyu. Daha da konuşacağız. Bana hain diye bağıranları duydum. Onlara sesleniyorum. İhanetle kahramanlık arasındaki çizgi kıldan ince, kılıçtan keskindir. Uşak Belediyesi'nde rüşvete göz yummak baba ocağının kitabında yazar mı? Rüşvetçilerden arınacağız dedi. Aslında ilk günden beri bu açıklamaları yapıyor. Arının çağrısı vardı. Kenan abi, size döneyim isterseniz. Bu açıklamaları değerlendirelim. Atamızın emanetini kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Ne diyor hocam?
2: Bu zaten hatırlarsanız dünkü yayında da ifade etmiştik. CHP delegesi Uğur Bey'in ifadesiydi. Kurultay iddianamesinde tanık olarak ifade verdi ve pavyonda biz Erzurum İl Başkanı'yla buluştuk. Kemal Bey'e oy veriyorduk. Özgür Özel'e oy vermemiz için Erzurum İl Başkanı $1000 teklif etti. Ben kabul ettim. Parayı aldım. Diğer delege arkadaşım 1500 lira teklif etti. O da aldı ve oyumuzu Özgür Özel'e verdik dedi. Yani Kemal Bey bu iddianamenin arkasında kurultay davasının şaibeli olduğunu, tanıklarla belgelendiğini açık açık söylüyor. Ve tertemiz kurultay yapacağız diyor, arınacağız diyor. Uşak Belediye Başkanı'ndan bahsediyor. Ve muhtemelen Kemal Bey bugünkü açıklamasıyla partide rüşvete, yolsuzluğa karışan isimleri tek tek partiden tasfiye edecek. Ve o yönetim dağıtıldıktan sonra mahalle delegeleri, ilçe delegeleri, il delegeleri, kurultay delegeleri belirlenecek. Mahalle kongreleri, ilçe kongreleri, İstanbul kongresi ve kurultay yapılacak. Sıfırdan başlıyor. Yargı zaten o tasfiyeyi yaptı. 9 tane tutuklama.

0: gerçekleştirdi. Aralarında delegelerin de bulunduğu 9 kişi tutukladı. Bakıyorsunuz delegeler sanık. İstanbul İl Kongresi iddianamesinde delegeler sanık olmuş. Kurultay iddianamesine bakıyorsunuz. Bu organizasyonda yer alan isimler sanık. Kemal Bey kendisine kumpas kuran, kendisini hançerleyen, parayla delegeyi satın alan bu organizasyonu, bu yapıyı dağıtacaktır. Ekrem İmamoğlu ve ekibinin partiyi ele geçirmesi üzerinden yapmış olduğu kuşatmayı yargı kırdı. Kemal Bey de siyaseten bu hareketi başlatacaktır. Ve yarın Merkez Karar Yürütme Kurulu herhalde toplanacak deniliyor Kemal Bey tarafından. İsimler belirlendikten sonra bu süreci başlatacak. Partide bu kirli para trafiğine, yolsuzluğa ve rüşvete karışan belediye başkanları ve açıkça söyledi, biz rüşvete bulaşan isimleri tasfiye edeceğiz dedi. Masum insanları ayırt ederek. Belediye başkanlarının ihraç yolu açılacak, partiden uzaklaştırılma, belki savunmaları alınacak. O partiyi yöneten Ekrem İmamoğlu ve ekibinin savunmaları istenecek, muhtemelen verilecek cevapları yok. Partiden tasfiye edilecek ve Kemal Bey tertemiz kendi ifadesiyle yeni bir yolun adımını atacak.
1: Kenan abi bir virgül koyalım. Bu tasfiye kelimesi nasıl olacak merak ediyorum. Hukuki boyutunu bir öğrenelim. Hadi hocam şimdi Kılıçdaroğlu kimleri ihraç edecek sorusu gündemde. Birkaç isim sosyal medyada paylaşıldı. Bizler de o isimleri duyurmuştuk. Özgür Özel CHP'den ihraç edilecek mi sorusu var. Nasıl mümkün olacak bu, hukuken nasıl olur?
2: Şöyle, şimdi ilk etapta belki Sayın Özel'i ihraç etme durumu söz konusu olmaz. Biliyoruz ki Sayın Kılıçdaroğlu 13-14 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminde yer alırken mümkün mertebe biraz böyle yumuşak davranma durumu söz konusuydu. Hatta çoğu olayları biraz daha böyle irdeleme yoluna başvuruyordu. Fakat burada Sayın Özel'i direkt ihraç edip bir keskin çizgi ortaya koymayabilir ancak.
1: Şunu ilave edeyim mi? Sayın Özgür Özel değil, bir milletvekili ya da delegeyi de ihraç etmek aynı prosedürü mü gerektiriyor?
2: Aynen, yani Yüksek Disiplin Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi'nde üyeliklerin askıya alınması, kesin ihraç ya da keskin ihraç talebiyle disipline sevk etme durumlarını inceler. Evet. Burada da bir milletvekili de olsa, bir parti meclisi üyesi de olsa, yine aynı zamanda bir il ve ilçe başkanı da olsa, belediye başkanları da olsa, yani bir siyasi partiyle illiyet bağı, üyelikten kasıtla oluşan bir şahsın disipline sevk etme süreci hepsi için aynıdır. Yeter ki orada disiplini gerektirebilecek bir durum söz konusu olsun. Tabii bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu arınma kelimesinde birden fazla disiplin konusunu oluşturan konular var. Onlardan bir tanesini tutuklu olan belediye başkanları var. Tutuklu olan belediye başkanları niye burada önemli? Çünkü kendileriyle ilgili bir isnat var ve bu isnat da özellikle yolsuzluk, şaibe ya da etik dışı hareketler olarak karşımıza çıkıyor. Böyle bir durumda siyasi parti kendi bünyesinde bunları bulundurmayacaktır. Üyeliklerini askıya alacaktır ki daha sonra, yani Yüksek Disiplin Kurulu bununla ilgili bir karar verecektir. Daha sonra temizlendikten sonra eğer mahkeme sonucunda bir ceza almazlarsa, eğer bir beraat alma durumları söz konusu olursa, o zaman tekrar siyasi partiye dönme durumları oluşabilir. Fakat biz Manavgat dosyasında şunu gördük. 40 yılın üzerinde bir ceza çıktı ve bu şahsı siz eğer üyeliğini askıya almamış olsaydınız, ki almamışlardı biliyorsunuz, almamış olsaydınız o zaman ne olacak? Ceza alan bir şahsın siyasi parti üyeliği durumu söz konusu olacaktı. Onun için siyasi parti de devlet gibi hareket eder. Devlet de kendi memuruyla ilgili bir yolsuzluk, bir şaibe ya da etik dışı bir hareket ya da ağır bir suçlama durumu söz konusu olduğunda ne yapar? Uzaklaştırır. Hatta maaşının 1/3'ünü de kendisine verir. Ve yeri ve zamanı geldiğinde eğer aklanma durumu söz konusu olursa tekrar kendi görevine döner. Hatta ödemediği maaşların faiziyle birlikte de kendisine ödemesi yapılır. Ancak ilk başta ne yapılır? Uzaklaştırılır, temizlenip gelinceye kadar. Burada da belediye başkanlarıyla ilgili böyle bir yol izleyecektir. Fakat belediye başkanlarının dışında şu an etik kurulu kurulacak. Bu etik kurulu içerisinde Özellikle kurultay

0: sürecinde delegelerin iradesinin sakatlanması ile ilgili kim aktif rol almış, bununla ilgili de bir çalışma yürütülecek. Burada hem iradesini satan delege de çok önemli Cumhuriyet Halk Partisi için, hem o iradeyi satın almak isteyen kişi de çok önemli. Çünkü biliyoruz ki bu İBB yönelik soruşturma dosyası.
1: Bu milletvekillerine dosyası uzanacak o zaman.
0: Tabii ki.
2: Şöyle, Özgür Karabat,
0: çok fazla
2: Burak Taşkın Özer.
0: Çok fazla kişiye uzanacak. Çünkü o soruşturmalar, yani belediyelere yönelik soruşturmalar, bu da İBB de dahil olmak üzere, o soruşturmaların içerisinde ifade veren şahıslar o delegelerin işleminin nasıl olduğunu, o kurultaya nasıl şaibe karıştırıldığı ile ilgili somut veriler söylüyor. Örneğin Özkan Yalım. Hangi şahsın iradesinin sakatlandığını, hangi şahsın akrabasının hangi belediyede işe girdiği ile ilgili bir ifadesi var. Bu çok değerli bir ifade yani. Ancak işte Sayın Kılıçdaroğlu Etik Kurulu bunu alacak. Bu şahıslar gerçekten böyle bir eylem içerisine girmiş mi girmemiş mi savunmasını da belki alabilir. Belki almadan da bir disipline sevk etme durumları söz konusu olabilir. Fakat bu üyelerle il ve ilçe başkanları ya da işte tutuklu olan belediye başkanları ile ilgili süreç zaten büyük ihtimal yolsuzluk üzerinden devam edecek. Yani bir kişisel menfaat ilişkisi içerisine girmiş mi? Kamunun harcamalarını kendi kişisel harcaması için yapmış mı? Ya da kendi kişisel servetini artırmak için ihaleye fesat karıştırma durumu söz konusu olmuş mu? Ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ni dizayn etmek için bir girişimde bulunmuş mu? Burası da çok daha önemli. Böyle bir durumda zaten şahısları uzaklaştırdık. Burada önemli olan şey milletvekilleriyle ilgili olan işlem. Niye bu çok önemli? Çünkü milletvekili de az önce dediğimiz gibi bir siyasi parti kurumsal kimliği, yani siyasi partinin rozetini taşıması için o siyasi partinin üyeliği, aidiyeti gerektiriyor. Eğer o aidiyete aykırı hareket etmişse, örneğin arkadaşların ekrana verdiği Ali Mahir Başarır, Muhittin Böcek dosyasında ismi geçiyor. Aynı zamanda Sayın Kılıçdaroğlu'na Allah belanı versin diye beddua eden ve her fırsatta Sayın Kılıçdaroğlu ve genel merkeze yönelik ağır hakaretleri olan biri. Bu artık disipline aykırı hareket ettiğinden dolayı bir disipline sevk etme üyeliğini askıya alma durumu söz konusu olacak mı olmayacak mı? İleriki günlerde göreceğiz. Veli Ağbaba, Özkan Yalım dosyasındaki mesajlaşmaları burada kimseyi suçlamak için söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Sadece siyasi partinin kuralları çerçevesinde diğer siyasi partiler nasıl hareket ediyor? Cumhuriyet Halk Partisi de diğer siyasi partiler gibi hareket edecek mi, etmeyecek mi? Onu görme fırsatımız olacak ileriki günlerde. Veli Ağbaba ile ilgili biliyorsunuz ki Özkan Yalım dosyasında bir sürü mesajlaşmalar çıktı. Kargoyla paraların gönderildiği, alındığı durumlar ortaya çıktı. Hatta bugün Sayın Kılıçdaroğlu poşetler içerisinde mecliste ya da genel merkezde rüşvetin alındığı ile ilgili bir açıklaması vardı. Veli Ağbaba'yı kastediyordu ki biliyorsunuz ki orada Veli Ağbaba'ya yönelik öyle ithamlar vardı. Ve
2: Özgür Karabat da var mecliste para dağıtan.
0: Sırayla gidiyorum diye ona geliyorum. Yani Veli Ağbaba ile ilgili böyle bir durum söz konusu. Üyeliğini askıya alacak mı, almayacak mı? İleriki günlerde onu da göreceğiz. Mahmut Tanal her fırsatta kaos ortamı oluşturmak istiyor ve Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibine yönelik ağır hakaretler ediyor. Buradaki en önemli hakaret nedir? Sayın Kılıçdaroğlu'nun hükümetin adamı olduğunu, saraydan atandığını ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkarları için hareket etmediğini ifade ediyor. Şimdi siz böyle bir merkeze, böyle bir siyasi partiye neden üyesiniz, neden rozetini taşırsınız? Bunu Sayın Kılıçdaroğlu tabii ki sorgulatacaktır. Özgür Karabat, İETT dosyasında ismi geçiyor. Rüşvet alma, ihaleye fesat karıştırma ve kişisel menfaatleri için ihalenin kendi kişisel servetini arttırmak için nasıl kullanıldı? İBB dosyasında şoförü aracılığıyla nasıl rüşvet alıp verdiğiyle ilgili durumlar söz konusu. Tabii bunlar hepsi iddia hali hazırda, bir kesinleşme durumu söz konusu değil.
1: Yargı,
0: fakat
1: yargı devam ediyor.
0: Özgür Karabat'la ilgili dosya ayrıldı, meclise gönderildi. Fezlekesi bekliyor. Bununla ilgili Sayın Kılıçdaroğlu eğer arınma diyorsa, eğer herkes için bu arınma eşitse, eğer buradaki temel amaç yolsuzluğa bulaşanlar uzaklaştırılacaksa, o zaman milletvekilinin de eğer o yolsuzluğun içerisinde ismi geçiyorsa onların da uzaklaştırılması gerekir. Murat Emir, biliyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü gibi şu an hareket ediyor ve mümkün mertebe Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır ithamları var, ağır ifadeler kullanıyor. Hatta yeri ve zamanı geldiğinde manipülatif eylemlere de imza atıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kendilerini kitledikleri gün Şunu

0: söylüyordu kendisi. Bize daha tebligat yapılmadı. Neden içeri girilmek isteniyor? Ancak tebligat yapılmadı diyor, fakat aynı karara karşı bir itiraz durumu söz konusu. Yine aynı karara karşı YSK'ya başvurma durumu söz konusu. Tebliğ edilmeyen kararı nasıl itirazı söz konusu olabilir? Kendisi öyle garip garip açıklamaları vardı. Umut Akdoğan'ın yine aynı şekilde. Olaş Karasu, Turan Taşkın Özer çok önemli bir isim burada. İBB'de İmamoğlu'yla, İmamoğlu'nun avukatı İmamoğlu da Beylikdüzü'nde beraber çalışmışlar. Aynı zamanda İBB'de beraber çalışmışlar. Daha sonra milletvekili yapılıp Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na getirilmiş. Fakat kendisiyle ilgili bir dosya var. Dosya İBB dosyasından ayrıldı. Oradaki iddia neydi? Bu soruşturma İmamoğlu ve arkadaşlarının tutuklanmayı gerektiren soruşturmanın başlatıldığını öğrendikleri andan itibaren bütün paraları toplayıp Turan Taşkın'a verdiği iddiası var. Özellikle Adem Soytekin mahkeme huzurunda bunu söyledi. Hatta dedi ki İmamoğlu beni de çağırdı. Eğer bir saklanması gereken, kaldırılması gereken param varsa Turan Taşkın Özer'e ver, o saklayacaktır diye kendisinin beyanı var. Onunla ilgili de dosya ayrıldı ve şu an mecliste. Şimdi böyle bir durumda...
1: Hatta o sahte diploma meselesini de biliyorsunuz yani. Bu bayağı bir böyle bir manipülatif şeyler yapmıştı zannediyorum, değil mi?
0: Evet.
1: Kenan Bey.
0: Evet. Çok çok fazla, ancak şöyle bir durum söz konusu. Yani o arınma kelimesinin içerisinde siz eşit ve adaletli bir şekilde davranıp bu soruşturmaların içerisinde ismi geçenlerin hepsine aynı muameleyi yapacaksanız o zaman doğru bir hareket olarak karşımıza çıkabilir. Fakat bazılarını ayırıp bazılarıyla ilgili işlem yaparsanız bu da sadece göstermelik olur. Onu ileriki günlerde Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinin nasıl hareket ettiğini görerek bakacağız. Peki Sayın Özgür Özel'i niye ayırıyoruz burada? Sayın Özgür Özel paralel bir bayramlaşma yaptı mı bugün? Yaptı. Genel merkeze aykırı, genel merkezin politikalarına aykırı, genel başkanın politikalarına aykırı hareket etti mi? Etti. Zaten bu başlı başına bir disiplin suçu. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu bunu ilk günler olduğundan dolayı belki sineye çekebilir. Fakat eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde paralel bir grup toplantısı yapma yoluna başvurursa ya da Sayın Kılıçdaroğlu'nun grup başkanım bu değil, ben daha seçim yapmadım deyip meclise gönderdiği yazıya karşı yine de ısrarla ben grup başkanıyım derse ve az önce dediğim gibi paralel bir grup toplantısı yapmaya çalışırsa, Cumhuriyet Halk Partisi adına kalkıp açıklama yapma yoluna başvurursa, genel merkezde istemediği bir şahsı, istemediği bir politikayı kendi adına kurumsal kimliğini kullanan birine neden bunu yaptırsın? O zaman da Sayın Özgür Özel'i ihraç etme durumu söz konusu olabilir. Üyeliğini askıya alabilir. Fakat Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarının bunların hepsini bilinçli bir şekilde yaptığını, çünkü ileriki günlerde eğer bir mağdur durum söz konusu olursa, ki biz bunu kendilerini Cumhuriyet Halk Partisi'ne kilitlediklerinde bunu gördük. Herhangi bir amaç var mıydı? Herhangi bir şekilde mahkeme kararını kabul etmemeyi siz kendinizi bir yere kilitlediğinizde ortadan kaldırabiliyor musunuz? Kaldıramıyorsunuz. Bunu bilmelerine rağmen bunu yaptılar mı? Yaptılar. İzlenim neydi? Sayın Kılıçdaroğlu'nun meşru bir genel başkan olmadığını göstermek adına. Diğer taraftan aynı gün içerisinde yağmurun altında yürüyüp orada bir hikaye yazma çabası içerisine girdiler. Bugün yapılan bayramlaşmadaki konuşmanın olduğunu gördük. Aynı zamanda yürüyerek Anıtkabir'e gidip Anıtkabir'i bir miting alanına çevirip onu da geçiyoruz. Kendi genel başkan yazısını atanın huzurunda açıp kendi cebinden açıp oraya takma durumunu ne yazık ki izledik. Böyle bir durumda bir mağduriyet oluşturma, bir hikaye oluşturma ve yeni bir siyasi parti kurulduğunda seçmeni ve milletvekillerini kendi etrafında konsolide etmeye çalışıyor. Son cümle Kadriye Hanım az önce söyledi. Bakın ilk gün neydi? Karar çıktıktan bir gün sonra 95 milletvekilinin imzasıyla kendisini grup başkanı olarak ilan etti. Biz bugün bakıyoruz 45 tane milletvekili, ki Kadriye Hanım 50 dedi, yani 50 tane milletvekili olsun. Daha aradan bir hafta geçmesine rağmen yarı yarıya inen bir milletvekili sayısını görürüz. Biz ileriki günlerde eğer keskin bir ayrışma ya da genel merkeze aykırı hareket etme durumu söz konusu olursa büyük ihtimalle Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki milletvekillerin aklı selim olarak davranarak siyasi partiyi bölmeme yolunda hareket edeceklerdi ve genel merkez çatısı altında, o kurumsal kimlik altında siyaset etme durumları söz konusu olacaktır. Yani giderek yalnızlaşmayı kendileri göreceklerdi.
2: Hocam teşekkür ediyorum. Kenan abi bir şey ekleyeceksiniz.
3: Sinan Bey, şimdi şunu söyleyeyim. Deniliyor ya,
2: Kemal

0: Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i ihraç edecek mi, görevden alacak mı? Kemal Bey'in 2010 yılındaki dönemlerine, yani 2010 yılında genel başkan olduğu, böyle uygulamaları var mı? Baktım ben. Mesela 2010 yılında genel başkan seçildi. Kendisine en büyük desteği veren isim genel sekreter
1: Önder Sav.
0: Önder Sav. 37 yıl aralıksız CHP'de görev yapan Önder Sav kendisini genel başkanlık yolunu açtı. 5 ay sonra görevden aldı. Görevden almasına yönelik Önder Sav'ın açıklaması şöyle. CHP şimdiye kadar yaşamadığı bir genel başkan tasallutuyla yürütülüyor. Görevden aldı. Özgür Özel'i alamaz mı? Özgür Özel'in bundan daha ağır sözleri var. Yerine kim geldi? Süheyl Batum. Önder Sav'ı görevden aldı. Partinin 2 numaralı makamıydı o dönemde genel sekreterlik. Genel başkan ve genel sekreterlik. Süheyl Batum geldi. Süheyl Batum CHP genel sekreteri şu ifadeyi kullandı. Herkesin gönlü olsun da oy alalım, iktidara gelelim anlayışıyla iktidara gelen bir parti görülmemiştir. Rüzgarın önünde savrulmamak gerekir. Süheyl Batum'u CHP genel sekreterini ihraç etti. İki genel sekreter. Birini görevden aldı, birini ihraç etti. Birgül Ayman Güler, CHP genel başkan yardımcısı, parti sözcüsü, ihraç etti. Öztürk Yılmaz, CHP genel başkan yardımcısı, ihraç etti. Yılmaz Ateş, ihraç etti, genel başkan yardımcısı. Aylin Nazlı Aka, kadın kolları başkanı. Yani bu hakkı demek ki var. Görevden alabiliyor, ihraç edebiliyor.
1: Edebilir.
0: Ama Yüksek Disiplin Kurulu kararı, parti meclisi kararıyla.
1: Daha önce
0: ve görevden de alıyor.
1: Görebiliriz.
0: Yani şimdi dese ki ben Özgür Özel'i görevden aldım. Neden? Arınma çağrısı yapıyorum. Rüşvet ve yolsuzluktan tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu bu çağrımın ardından sonra tekrar gitti. Silivri'de ziyaret etti. Sayı 41'e ulaştı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'deki ziyaret sayısı. Benim çizdiğim kırmızı çizgiye uymadığı gerekçesiyle yaptığı açıklamalar genel başkanı hedef alıyor. Kemal Bey'i genel başkan olduğunu gösteren mahkeme evranı yırtıyor. Az önce Hadi Bey dedi, genel başkan partide bir bayramlaşma programı yapıyor. Halkla kucaklaşma programı yapıyor. Sen genel başkanın açıkladığı programın dışında alternatif bir program yapıyorsun. Anıtkabir'e yürüyorsun. Partiyi ikiye bölmeye çalışıyorsun. İhraç ya da görevden alma uygulamaları geçmişte oldu. Şu anda muhtemelen yapabilir.
1: Açıkçası bugün bir bölünmüşlük izlenimi verdi
0: bitti,
1: herkese.
0: Bitti yani tabii.
1: Haber kanalları bile ikiye böldüler. Bir tarafta Sayın Özgür Özel, bir tarafta Sayın Kılıçdaroğlu konuşuyordu. Şimdi Özgür Özel'in bazı açıklamaları var. Arkadaşlarımdan rica edeyim. O açıklamaları ekrana verelim, üzerine konuşacağız.
2: Bu plan kararı kimseye genel başkanlık meşruiyeti vermez. Yargının bu plan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne mazbatasız bir genel başkan olmaz, yakışmaz, oturamaz. Buradan bir kez daha dilimizde tüy bitene kadar söyledik. Son nefesime kadar da söyleyeceğim. Gerçekten bu ülkeyi seven, bu iktidarı değiştirme umuduna gönül veren hiç kimsenin bir gün dahi partinin kurultayını geciktirmeye hakkı yoktur. Derhal kurultay yapılmalıdır. Buradan açıkça sesleniyorum. Hangi delegeyle istiyorsanız, son delegeyle, önceki delegeyle, daha önceki delegeyle, hangi delegeyle istiyorsanız derhal bir kurultay yapın. Partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun. Cumhuriyet Halk Partisi atama kabul etmez.
1: Özgür Özel kurultay diyor, bir an önce kurultayı yapın diyor. Orada toplananlar da kurultay kurultay diye bağırdılar bugün. Şimdi bu yasal süreç nasıl ilerleyecek? Hadi hocam onu sorayım. Yargı süreci devam ederken bir kurultay yapılabilir mi? Bazı açıklamalar var, not almıştım. Kılıçdaroğlu istesek de hemen kurultay olmaz diyor. Gürsel Tekin CHP'de 45 gün içinde olağanüstü kurultay yapılamayacağını söylüyor. Mevcut

0: delege yapısındaki hukuki engellere dikkat çekiyor bir yandan. Açıklamasında diyor ki İstanbul'daki delegelerin durumunu özetliyor. 196 delegenin tedbirli, 163 delegenin soruşturma dosyası kapsamında olduğunu söylüyor. Ve 43 delegenin tutuklu bulunduğunu belirtiyor. Bir şey değişir mi? Kurultay
1: tutuklu
0: yapılabilir
1: delege
0: mi?
1: Oy kullanabilir mi kurultayda?
0: Evet hocam.
2: Hayır, tabii ki kullanamaz. Şöyle zaten yani eğer tutuklanmasıyla birlikte bir sonuçta tutuklu ve cezaevinde ve iddia zaten delegenin usulsüzlük yaptığına dair, yani delege o yüzden tutuklanıyor. Başka
1: kaç,
2: bir sebepten
1: kaç delege
2: dolayı
1: tutuklu
2: değil.
1: Dediniz?
2: 43 delege tutuklu dedi.
1: Evet. 43 delege. 198 delegenin 43 delegesi tutuklu. Rakam yüksek.
2: Yani rakam
0: 163 delegenin de soruşturma dosyası kapsamında olduğunu söylüyor.
2: Yani şimdi baktığınız zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu an itibariyle, yani bu mutlak karar verildikten sonraki ben yarın bu pazar günü kurultaya gidiyorum deme hakkı var mıydı hukuken? Şimdi buna ilişkin bazı hukukçular farklı fikirleri var ama benim fikrim şu. Evet, o pazar gidebilirdi. Çünkü artık 3 Kasım tarihine geri dönmüş olduk. 3 Kasım 2023 tarihine. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir, yani tabii bu pazar derken orada belli bir kurultay için ön süre koymak zorunda kendi tüzüğüne göre, ama yani istediği tarihte mesela 45 gün sonra, evet 45 gün sonra kurultay yapacağım diye bir karar alabilirdi. Fakat
0: ama diyor ki tertemiz bir
1: teknik
0: kurultay.
1: Olarak
2: hayır, bir kere şöyle, sadece tertemizlikten ziyade elbette ki bütün zaten satır başlıkları ahlak ahlak ahlak dedi bakın Sinan Bey. Yani ahlak ahlak ahlak istiyoruz. Ahlak istiyoruz ve ahlak yapacağız derken ne demek istiyor? Diğer taraf ahlaksız demek istiyor. Şimdi söyleyince kulağa biraz ürpertici geliyor ama ahlaklı olmanın karşılığı ahlaksız olmaktır. Biz ahlaklı siyaseti getireceğiz dedi de iddia ettiği delege yapısından dolayı da ahlaksız bir siyasetin gerçekleştiğini söylemiş oluyor. Dolayısıyla da bu delegeler varken, bu delegelerin içinde tabii ki soruşturma dosyaları varken, şunu da hemen söyleyelim. Belki izleyenlerimiz nasıl soruşturma dosyası olabilir denilebilir. Bu bir suç da teşkil ettiği için aynı zamanda bu kişilerin hakkında sadece mutlak kararı verilip de arkasında işte mahkemenin şu anda Yargıtay'da gidecek olan dosyayla dışında bir de bu kişilerin ceza dosyaları var. Savcılık soruşturmaları dosyaları var. Bu savcılık soruşturma dosyaları da mesela 163 dosya dediniz. Kaç adet dosya var bilmiyorum. Yani bir dosyada 163 kişi mi var yoksa her bir kişi için ayrı ayrı dosya mı var? Dolayısıyla da şu an hangi delege ne için nasıl oy kullanacak? Tutuklu olanlar, o tutuklu olanların oy kullanıp kullanmama hali nasıl söz konusu olacak? Yani iddialar çok vahim olduğu için ve İstinaf Mahkemesi de bu mutlak kararının İddia edilen boyuttaki işte o delegelerin satın alınması, çeşitli vaatlerle kandırılması gibi durumlardan dolayı gerçekleştiğini kabul ettiği için bir taraftan da. Onun için şu andaki bu delege yapısıyla yapılmasının mümkünatı yok.
0: Şimdi kimilerine diyor ki bir de temyiz süreci var. Dolayısıyla
2: tabii o da önemli.
0: Herhangi bir kurultay yapılamaz diyor.
2: Şöyle aslında yapılabilir yani. Mahkeme kararında
0: yeni bir yasal süreç olduğunu
2: dolayı
0: hocam.
2: Ama şöyle bir durum olur. Ne olur? Şimdi kesin bir karar olmadığı için istinaf mahkemesi kararı. Yargıtay aşaması son kararı söyleyeceği için. Yargıtay da eğer mesela Yargıtay şunu da diyebilir. Hayır, bu dosya dava dosyasının içerisinde mutlak kararıyla alakalı olan ben kuvvetli suç ve şüpheye edinemedim. Dosya kapsamındaki delilleri değerlendirdiğimde istinaf mahkemesi kararı hatalı verilmiştir diyebilir.
1: Özgür Özel iki defa kurultay zaman, yaptı. Ne oldu mesela?
2: O zaman tabii,
1: yani aynı
2: tabii,
1: şey burada da yaşanır
2: orada da
1: yani.
2: Konusuz kaldı. Yani, şimdi öyle bir şey olduğu zaman da temiz mahkemesinden sonra hadi bir başka bir tane daha kurultay yapılmış olur. Bu sefer o kurultay mı, bu kurultay mı, şu kurultay mı derken 3 kurultaya geçirmiş oluruz. Bu da sıkıntı olur. Yani artık vatandaşa da yeter, yani ülkeye de yeter. Onun için de bunun çünkü hem ekonomik, hem siyasi, hem sosyoloji işte bir sürü sebepler yani getirdiği daha doğuruyor ya, hakikaten öyle bir hale söz konusu oluyor. Onun için de temiz dosyasının, bana sorarsanız hukukçu vasfıyla temiz dosyasının kararının beklenilmesi en usule uygun olacaktır. Bu arada da tabii savcılık soruşturma dosyaları şunlar bunlar geldikten sonraki durum ortaya çıkacak. Çünkü bakın Mesela bu ihraç meselesindeki...
0: Şimdi şu sorayım araya gir.
2: Tabii buyurun.
0: Temyiz süreci de bir süreç ya. Evet. O ne kadar sürecek?
2: Şimdi tabii ki o temyiz sürecine kadar parti kendi içerisinde o delegeleri, yani mesela bu iddia edilen delegelerde kuvvetli deliller dosyalarda olanları belki askıya almak suretiyle, biraz önce Adi meslektaşımın anlattığı gibi belki bir askıya alarak onları bir disiplin kuruluna sevk ederek bir onların üyelikleriyle ve delegeli durumlarıyla alakalı olarak bir askı süreci yapıp diğer delegelerle bir kurultay yapabilir mi? Onu yapabilir işte. Şimdi bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun tertemiz bir delegelerle tertemiz bir kurultay çok kısa sürede yapacağız dediği de esasında o. Ha, bana soracak olursanız yine bence temyizin bir an önce karar vermesi lazım. Bu kaostan ülkeyi de çıkartmak aynen için.
0: Hocam bence. Seçime kadar karar vermedi. Ne olacak?
2: O zaman
0: da kaos.
2: O zaman eğer işte biraz önce onun cevabını verdim. Eğer seçime kadar temyiz kararını vermezse, temyiz kararını bana göre, benim hukuki görüşüme göre beklemek zorunda değil. Beklese en doğru olanı ama beklemek zorunda değil. O zaman kendi içerisindeki bu delegelerle ilgili ayıklamayı yapacak, disipline sevk edeceği sevk edecek. Kalan delegelerle, temiz delegelerle, adı hiç bu tarz şaibeli olaylara bulaşmamış delegelerle o zaman bir kurultay yapmak yapacak. Zorunda kalacak. Yoksa dediğiniz gibi işin içinden çıkılamayacak hale gelir. Diyelim ki şu an itibariyle bir erken seçim takvimimiz yok. Ama diyelim ki bir sene sonra, bir buçuk sene sonra bir seçim yapılması kararı verildi. O seçim yapılması kararı verildikte ama temizde de dosya hala. Hangi milletvekiliyle, hangi il başkanıyla, hangi teşkilatla, hangi delegeyle nasıl bir seçime girecek CHP? Kaos kuası doğuruyor
1: bir soru sorabilir miyim?
3: Sadece şöyle bir sorum
0: şimdi
3: var.
0: Bir şey daha soracağım. Tamam. Ondan sonra devam edelim. Şimdi yok öyle bir şey ama ben yine söyleyeyim. Erken seçim oldu ülkede.
2: İşte erken seçim tarihini, eğer erken seçimle alakalı. Tabii bu senaryoların hepsini tahmin ediyorum ki kendileri de hesaplamıştır. Yani hesaplamamış olmaları zaten bir facia olur. O durumda da yine söylediğim gibi çok hızlı bir şekilde zaten açıkçası ellerindeki o delegelerde, yani bu delege diye bahsettiğimiz kişi de 1 milyon kişi değil yani. İşte biraz önce söyledik, kaç tane delege?
3: 1200.
2: 1368.
3: Doğal olanlarla 1300.
2: 1368. 1300 delege. Evet. 1300 delegenin zaten hangisinin şaibeye karıştı, hangisinin şaibeye karışmadı? Bir kere bu mutlak butlan davası dünkü dava değil ki. Zaten 1,5 senedir devam eden dava. Orada zaten tanık ifadeleri var, anlatımlar var, dosyanın içerisinde konulan deliller var, itirafçılar var. İşte ben itiraf ediyorum artık bundan vicdani olarak rahatsız oluyorum diyenler oldu. Ya da işte menfaati onu gerektirdiği için.
3: Burada mesela bugün özellikle Berhan Şimşek, benim aynı zamanda hemşerim tabii. Bugün açıklamasını dinledim. Onun söylediği gibi gerçekleşirse şayet durum. O diyor ki mevcut delege yapısının, İnsanların içini rahatlatan, her şeyin kuşkudan arınmış bir şekilde ortaya çıkabilmesi için ve o 1300 küsür delegenin arınmış bir zeminden gelebilmesi için bizim önce ilçe, il teşkilatlarımızdaki yapılanmalarımızı tamamlayarak buraya tertemiz gelmemiz
2: çünkü
3: lazım.
2: Çünkü genel merkez zaman, delegesi de ilçeden evet, ilden geçerek geliyor.
3: Dolayısıyla onun söylediği hakikaten bir yere de oturuyor, doğru bir yere de oturuyor. Yani temiz bir zeminde bu işe gidebilmenin yolu oraları da alttan temizleyerek, tabii, fırsat tabii. Eşitliğini tekrar vererek, hani benim 1 milyon dolarım vardı, ben aday oldum, ona bilmem ne kadar verdik, bilmem ne geldik aldık filan gibi, yani bütün bunların temizlenebilmesi için gerçekten de bu işin sıfırdan ilçelerden itibaren başlatılarak yukarıya doğru gelip tertemiz bir delege yapısıyla CHP'nin bunu başarması gerekiyor.
2: Tabii Özgür
3: o zaman
2: şimdi,
3: da tabii onların
2: Özgür
3: en büyük
2: tabii ister şimdi hemen bir an önce kurultay olsun, 40 gün sonra kurultay olsun, çünkü daha burada dediğiniz gibi ilçelerden, illerden, tabii. Teşkilatlardan, oradaki delegelerden seçilip gerçekten de temiz olduğu, dürüst olduğu, böyle akçeli işlere, şaibeli işlere, para pul işlerine, vaat işlerine, seni belediyede işi sokacağım, senin oğlunu bilmem nereye sokacağım, işte al sana şu kadar para, herkese artık ne istiyorsa verilmesi iddiasının olduğunu söylüyoruz. Tabii bu sadece iddia değil, yani bugün mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarında gerçekten çok çarpıcı başlıklar vardı. Şimdi ben bunu söyleyince işte yani hani ne diyor bu denilebilir, zira öyle de şeyler yazıyorlar ama ya çaldığınız milyon dolarları milletin kasasına geri getireceğiz. Korkmuyorum, korkmuyorum. Haramzadelere maşa kullanan uluslararası grupların destekleriyle yönlendirilen kirliye bulaşan belediye başkanları için

0: göz yummayacağız diyor. Ben demiyorum bunu. Bunu 13,5 yıl genel başkanlığınızı yapmış, bir önceki seçimde sırtınıza taşıdığınız Cumhurbaşkanı adayınız söylüyor. O yüzden de bu iddialar, bu kadar vahim iddialar belediyeler boyutunda, belediye başkanları, ilçe belediye başkanlarına varana kadar. Yani Manavgat örneğini hatırlatalım. Onun görüntülerini de izledik. Hepsini izledik. Muhittin Böcek'in iddialarını da izledik. Muhittin Böcek, yine söyledik, daha dün rozetini takmış adam mı? Yani 14 yıl CHP'den Antalya gibi bir yerde belediye başkanlığı yapmış. Bakın, mahalle muhtarı değil ki.
1: Muhittin çuvala Böcek sığmayınca da zaten orada arkasına duramadılar.
0: İşte herhalde çıktı da poşetlerle diyor. Bakın, poşetlerle, milyon eurolarla, milyon dolarlarla partimizin ismini yan yana koyduğumuz için özür diliyorum diyor. Yani bir taraftan kendisi de diyor Atatürk'ün partisi diye. Öbür taraftan öbürü de diyor ki Anıtkabir'e yürüyelim, biz Atatürk'ün evlatlarıyız. Yani iki tarafta Atatürk'ün evlatları aynı ideolojik çizgideyse o zaman burada bir mantık hatası var demektir. Bir oturup da bir düşünmek lazım yani. Bir konuşmalarını da genel başkanın, yani şu andaki genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını da bir oturup satır satır acaba burada ne demek istiyor diye de düşünmek lazım.
2: Ben hukukçularımıza şunu sormak istiyorum. Şimdi ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Lütfü Savaş, işte Hatay Büyükşehir Belediye Başkanıydı, avukatlarına sordum. Dedim ki tedbir kararına itiraz, yani tedbire itiraz edecek misiniz? Temize götürecek misiniz? Kemal Bey ve Lütfü Savaş'ın avukatları, biz neden tedbire gidelim, tedbir kararına itiraz edelim, temiz başvurusunda bulunalım şeklinde ifadeleri var.
0: Ama Lütfü Savaş yönünden reddedildi dosya.
2: Yani söyledikleri, biz bu karar lehimize.
1: Altını doldurmadım.
2: Kemal Kılıçdaroğlu ve Lütfü Savaş. Neden itiraz edelim, neden temiz başvurusunda bulunalım diyorlar. Bu süreçte yargı süreci nasıl devam eder? Diyelim ki itirazlar olmasaydı, diyelim ki 3 tane avukat vardı, Özgür Özel, Kemal Bey avukatları azletmeden önce tedbir kararına itiraz etti, temiz başvurusunda bulundu. Etmeseydi nasıl olurdu? Ettikten sonra süreç uzar mı? Yani bu Özgür Özel tarafından kasıtlı olarak sürecin uzatılması için bir itiraz mı yapıldı?
3: Hadi hocama soralım bu soruyu. Temiz başvurusu
2: diyelim yapmadı.
3: Yeni bir süreç mi başladı? Yani onun da üzerine mi koydu?
4: Şöyle, şimdi bir tedbir kararı vardı. Tedbir kararına karşı bir itiraz yapılmıştı. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu...
2: Yapılmasa?
4: Zaten davayı açanlar, dava olanların lehine olduğu için az önce
2: CHP Genel Başkanı
4: gibi
2: başkanlığı.
4: Davayı açanlar, evet. Lütfü Savaş ve diğerleri, yaklaşık 40 tane de feri müdahil var. Onların hepsi bu davayı kazandıkları için, yani talep ettikleri şeyi mahkeme onayladığı için bir itiraz yoluna gitmeyecekler. Çünkü kazandığın dava itiraz etmezse
1: getiresin yani.
2: Evet. Ne zaman sonuçlanır? Fakat, itiraz etmezse.
4: Yapayım, bitireyim abim. Fakat davalı olan neresiydi? Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi iki türlü başvuruda bulundu. Birincisi ihtiyadi tedbir kararına karşı bir itiraz, onun hızlı sonuçlanması adına, kaldırılması için. İkincisi dosyanın temize götürülmesi, Yargıtay'a götürülmesi. İki başvurusu vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu avukatları azletti. Aynı zamanda yeni avukatları aracılığıyla da tedbir itirazını geri çekti. Ancak temiz itirazını beklettirdi.
3: Yani niye dosya, bu hamleyi yaptı?
4: Sayın Kılıçdaroğlu yaptı. Yani şunu söyledi. Aslında onu da geri çekebilir. Ancak büyük ihtimalle orada işte hak yerini bulsun diye temiz tekrar bu dosyayı görsün.
2: Temiz de çekebilirdi aslında.
4: Çekebilir. Niye çekmesin? Cumhuriyet Halk Partisi adına onu çekebiliyorsa onu niye çekemesin? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği kendisinde. Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsilen kendileri bulunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adına o işlemi yapabilirler. Fakat öyle bir yola başvurmadı. Hem bir ihtilaf durumu söz konusu olmasın, hem diğerlerinin de hakları ortadan kaybolmasın diye o başvuruyu geri çekmedi. Şu an dosya temizdi. Dosya mahkemedeyken Sayın Kılıçdaroğlu şunu söyledi. Dedi ki mahkeme...
3: Şimdi temiz başvurusunu geri çekebilecek bir unsur da kalmadı o zaman.
4: Nasıl?
3: Kalmadı. Sayın Kılıçdaroğlu geri çekmiyorsa temiz başvurusunu, kim çekecek? Geriye kim kalıyor?
4: Hayır, Sayın Kılıçdaroğlu Özgür Özel ve arkadaşlarının taleplerini geri çekmedi. Yani şu an
2: sadece tedbiri çekti diyorsun.
4: Tedbiri sadece çekti. Dosya hali hazırda Yargıtay'a gidecek. Yargıtay'a gittiğinde de Yargıtay yeri ve zamanı geldiğinde bu dosyayı görüşecek. Dosyanın aynı zamanda esasına girecek. Tedbirle ilgili de kararını verecek. Sonuç itibariyle de bir karar verecek.

0: edecek. Eğer onaylarsa zaten dosya tamamen kapanmış olacak.
1: Şöyle sorayım o zaman. Sayın Özgür Özel temyiz başvurusunu geri çekebilir mi?
0: Geri çekemez yani şu an, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi adına bir başvuru yapıldı. Hı-hı. Cumhuriyet Halk Partisi adına bir başvuru geri çekilebilir yani. Sayın Özgür Özel'in kişisel ismi orada geçmiyor. Sayın güzel Özgür Özel'in ismi niye burada geçiyor? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıydı ve genel başkanlık adına bir başvuru yapıldığı için öyle konuşuluyor. Fakat kendisinin kişisel
2: artık ismi o görevde olmadığı için
0: taraf olarak bulunmuyor. Bulunmadığından dolayı da belki şöyle, dosyanın sonucundan, karardan ben etkileniyorum diye bir başvuru yaparsa, ki Yargıtay'da böyle dosyalar da var mı? Var. Yargıtay'ın bu konuyla ilgili verdiği kararlar, emsal kararlara bakıldığında biz şunu görüyoruz. Genelde istinaf aşamasında ve ilk derece mahkemesine bir başvuru, taraf olarak eklenme başvurusunda bulunulmadığından dolayı temyiz de diyor ki ya ben burada bir araştırma mekanizması değil, bir kontrol mekanizmasıyım. Onun için bu başvuruyu kabul etmiyorum diyebiliyor. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu bunu da ortadan kaldırdı. Dedi ki onlar başvuru yapmış, ben bu başvuruyu geri çekmiyorum. Ve geri çekmediği için de şu an dosya Yargıtay'da. Yargıtay bu dosyayla ilgili karar verecek. Karar verene kadar Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki dosya sonuçlanıncaya kadar ben herhangi ne olağan kurultay ne de olağanüstü kurultay yapmayacağım diyor. En mantıklı olan işte bu. Çünkü Yargıtay'da bir karar çıktığında, az önce meslektaşım da anlattığı gibi, nasıl 3 tane 4 tane kurultay iptal edilmişse, Yargıtay Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği kararı ortadan kaldırırsa, yanlış karar verdin derse, farklı bir yorum yaparsa, o zaman ne olacak? O yapılan kurultay da iptal edilmiş olacak. Boşa zaman kaybıdır. Ondan dolayı ya, Sayın Kılıçdaroğlu herhangi bir kurultaya gitmeyeceğini seçiyor.
1: Süreçte kilitleniyor böyle.
0: Hayır, niye süreç kilitlensin? Biz şimdi
2: o
0: önümüzde
2: zaman yargı kararını bekleyerekten. Yargı kararını beklemek.
0: Önümüzde bir seçim var. Seçim olduğundan dolayı siz süreç kilitleniyor diyorsunuz.
1: Diyorum,
0: değil mi?
1: Tabii.
0: Peki seçim için delegenin bir etkisi var mı? Yok ki. Siz seçime neyle gidersiniz? İlle gidersiniz. İl başkanıyla gidersiniz, ilçeyle gidersiniz, bir örgütle gidersiniz.
1: Efendim? Seçim için bir aday belirleyeceksiniz. Partiden birini Cumhurbaşkanı adayı yapacaksınız.
0: Ama delegeyle ne ilgisi var bunun? Parti meclisi seçiyor.
2: Şu anda
0: parti meclisi
2: CHP,
0: var.
2: CHP şu yüksek anki yapıyla gitse Özgür Özel'in
0: aynı zamanda hangi il ya da ilçe başkanı değiştirmek yani istiyorsa elinde bir yetki var.
2: Riski alır mı yani?
0: MYK'sını oluşturacak. Hocam, parti meclisi var, disiplin kurulu var.
2: Yargı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı hamlelere bir şey yapamayacak.
0: Hayır canım, ne yapsın yani? Şimdi yarın öbür gün bir il başkanını, bir ilçe başkanını değiştirmek istediğinde ya da işte farklı bir yola başvurmak istediğinde ya da parti meclisine bir karar almak istediğinde buna kim karışabilir yani? Hiçbir şekilde bir karışma durumu söz konusu değil. Çünkü bu bir kurultay davası. Onun için Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki ben bir kurultaya gitmeyeceğim. Kurultaya mahkemenin sonucunu bekleyeceğim. Eğer seçim de gelirse gelsin. Bu kadroyla isterse gider, isterse yarın bütün kadroları da değiştirebilir.
3: Şunu sormak istiyorum. Temyiz başvurusu sonuçlanmadı. CHP bu haliyle Kemal Bey parti yönetimini değiştirdi. Milletvekili adaylarını gösterdi. Cumhurbaşkanı adayını gösterdi. Seçime girebilir.
0: Girebilir, niye girmesin?
3: O zaman sıkıntı
0: bunun
3: yok.
0: Bunun önünde bir engel mi var?
3: Erken partinin, ya da genel seçim.
0: Tabii canım, partinin bir parti meclisi var mı? Var. Üyeleri belli mi? Belli. Partinin bir disiplin kurulu var mı?
3: Eskiye de zaten döndük.
0: Meslektaşım ne dedi? 3 Kasım 2023 tarihi. Biz zaman makinesine koyduk Cumhuriyet Halk Partisi'ni. 3 Kasım 2023 tarihine bıraktık. O günde parti meclisi kimlerden oluşuyorsa, yüksek disiplin kurulu kimlerden oluşuyorsa, yine aynı zamanda bir kurul vardı biliyorsunuz, bilim kurulu 8 kişiden oluşuyordu. Kimlerden oluşuyorsa, yedek üyeler kimlerse, bunlar hepsi şu an siyasi partinin zaten yargı organı. Karar verme mekanizması. Ya bu, onun için
2: hadi hocam, bu, mesela sizin,
0: bu organlar her türlü kararı verebilir.
2: Şimdi şöyle bir şey. Bu mesela eğer burada tabii ki seçime gitme durumu, yani ben tabii ki daha önümüzde en az 1,5 yıllık bir zamanımız olduğunu düşünenlerdenim şey olarak da. Yani evet, bir miktar öne çekme durumu olabilir ama bunun yani daha erken olma ihtimalini çok şey görmüyorum. Açıkçası çünkü Türkiye'nin şu anda çözmesi gereken çok temel meseleleri daha var. Bunların belli bir yere erişmesi de gerekiyor ve bunun bir seçim satım halinde olmayacak kadar da kıymetli boyutları var. Bunun bu çerçevede değerlendirilmesi gerekiyor. Bir milli birlik kardeşlik gibi bir sürecimiz var vesaire. Yani bunlar kıymetli şeyler diye düşünüyorum. Ben de iktidarın bu süreyi bu anlamda çok kıymetli bularak kullandığını da düşünüyorum. Çünkü ülkemiz için çok kıymetli bunlar.
0: Evet.
2: Bunları başarmamız gerekiyor. Bu işin bir tarafı. Velev ki oldu. Hani seçim oldu. Şimdi bu sefer dönüp CHP'nin içerisinde

0: İçerisindeki bu tartışma o zaman bitemeyecek, başka bir tarafı daha ortaya çıkarmayacak mı? Yani
1: nasıl
0: diyecek ki mesela düşün, tam Özgür Özel'lerin lehine karar verdi diyelim mahkeme. Şimdi Kılıçdaroğlu bu tarafta bütün yapıları değiştirdi, ilçeleri değiştirdi. Diyecek ki sen mahkeme yetkisiz bir başkan olarak sen bütün teşkilatları değiştirdin. Dolayısıyla ben senin yaptığın hiçbir şeyi kabul etmiyorum deyip başka bir CHP'nin içerisinde bir tartışmayı da beraberinde yine getirecek şey olduğu için
1: yani CHP'liler en azından CHP'den bahsediyormuşuz
0: yok,
1: gibi
0: CHP'liler
1: oluyor.
0: Aslında burada kendilerini böyle bir tartışmanın içine sokar mı bir daha?
1: Sokmaz, niye
0: yani,
1: soksun
0: işte
1: yani?
0: Onu diyorum yani.
1: Şu an,
0: bu değil mi?
1: Şu an bütün böyle illerde, ilçelerde evet, yine Cumhuriyet Halk Partili üyeler var.
0: Muhakkak ama
1: mesela Sayın
0: öyle olmuyor işte
1: o. Geldiğinden beridir şunu söylüyorum.
0: Öyle olmuyor işte.
1: Ben bütün illeri değiştireceğim, bütün ilçeleri değiştireceğim diye bir
0: keşke,
1: yol
0: keşke izlemiyor. Öyle olsa bak şu anda mesela kafalar ayrışmış ya, bölünmüş ya, yarılmış ya.
2: İl başkanı için söylüyor. Şöyle.
1: Evet, şöyle bir durum söz konusu. Bir, disiplin mekanizması var. Bu disiplin mekanizmasına aykırı hareket edebilecek il ve ilçe başkanları varsa, genel merkezi dinlemeyip, genel merkez politikalarını uygulamayan, genel merkezin talimatları doğrultusunda politikalarını uygulamayan bir il yönetimi ya da ilçe yönetimi varsa, genel merkez ne yapar? Onu değiştirme yoluna gider. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu şunu söylemedi. Geldiğim gibi bütün illeri, ilçeleri değiştireceğim. Zaten bunu söylemiyor. Hatta
0: yok,
1: şunu
0: tabii ki,
1: bugün konuşmasında yani şunu bile kullandı. Çok tehlikeliydi aslında. Belediye başkanlarımızı ayıracağız. Yani masum olanla masum olmayanları birbirinden ayıracağız. Ancak belediye başkanı zaten tutukluysa İçişleri Bakanlığı tutuklamayı gerektirecek delillere dayanarak o belediyeyi başkanını uzaklaştırıyorsa görevden, bir siyasi partinin de aynı olgunlukla hareket etmesi gerekir ve o belediye başkanının üyeliğini askıya alması lazım ki temizlenene kadar, yani bu tedbirdir. Bu kesin bir karar değildir bu arada yani. Ancak böyle bir konuşma gerçekleşti.
3: Bir virgül koyalım. Kadri Hocam, ekleyecekleriniz vardır mutlaka ama şunu da sorayım. Özgür Özel Salı günü geniş katılımlı bir grup toplantısı yapacaklarını aktardı. Kemal Kılıçdaroğlu CHP milletvekillerine gönderdiği yazıda grup toplantısının bir talimat verene kadar yapılmayacağını bildirmişti. Bunun olabilirliği ne?
2: Çok önemli bir soru. Neden çok önemli bir soru? Çünkü şu an itibariyle grup başkanlığı Özgür Özel'in gerçek bir grup başkanlığı mıdır? Yoksa o da paralel bir grup başkanlığı mıdır? Bu da mesela hukuki tartışmalar yapıyoruz. O yüzden bazen vatandaş dinlediği zaman bu hukuki tartışmaları mantık zeminine oturtamayabilir. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu şu an itibariyle tabii Cumhurbaşkanı adayı olduğu için milletvekili olmadığından, eğer milletvekili olmuş olsaydı grup başkanı otomatikman Kemal Kılıçdaroğlu olacaktı. Fakat meclis iç tüzüğüne göre de Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığından grup üyeleri, meclisteki partiyi temsilen bulunan üyeler kendileri bir başkan seçme durumu oluyor. Özgür Özel'in orada kullandığı grup başkanlığı oydu. Fakat bana sorarsanız onda da hukuki bir ciddi manada bir sıkıntı var. Neden? Çünkü grup başkanı aday gösterme yetkisi de genel başkanda. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i o grup başkanlığı seçiminde bir aday gösterme durumu söz konusu olmadığı için, bir de her şekilde de o duyuruyu da yapılması gerektiği için ve buna ilişkin de itirazlarını meclise de yapacakları için biz yakın zamanda Özgür Özel'in grup başkanlığının düşüp düşmeme ihtimalini de konuşuyor olacağız bir taraftan baktığımızda. O yüzden de Kemal Kılıçdaroğlu'nun duyuruya kadar o grup toplantısının yapılmaması talimat vermesi de işte tam da söylediğim şeye denk bir şeydir. Yani ben bu grubu kabul etmiyorum çünkü bu gruptaki bu grup başkanlığını kabul etmiyorum. Her ne kadar ilk etapta söylediği yeni görevi hayırlı olsun Özgür Özel'e demiş olsa da sonradan, çünkü başka bir basın toplantısında dedi ki partinin içindeki hukukçu arkadaşlarla konuştuğumuzda aslında bunun da mümkün olmayacağının söyleminde gerçekleştirdiler dedi. Zaten bizim her zamanda medeni kanunumuz, bakın medeni kanun çok önemli bir kanundur. Anayasadan sonra birkaç kanunumuz vardır böyle, ceza kanunu, medeni, diğerleri biraz daha olaylara ve küçük şeylere, yani şahsi şeylere gider. Ama medeni kanunun ikinci maddesi iyi niyeti ifade eder. MK2'ye göre de esasında grup başkanı olarak orada yer alması da çok da hukuka da uygun değildi. Birçok hukukçu arkadaşımızın da zaten görüşleri bu kapsamda. Onun için sadece şeyi söyleyeceğim. Bakın Kurultay mutlak mutlak kararında, İstinaf Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararda son cümle şu. Bak,

0: ki mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay ile göreve gelen Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, yani burada parti meclisçi, MYK gibi, parti meclis üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin görevlerinden uzaklaştırılmalarına, 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesinde 3 Kasım'da görevde bulunan Genel Başkan, parti meclis üyesi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevlerine dönülmesine. Yani esasında şu anda 3 Kasım tarihi itibariyle bir Yüksek Disiplin Kurulu üyesi, bir parti meclisi, onlar zaten otomatikman gelmiş oldular. İl başkanlarını ve ilçe başkanlarını, Kılıçdaroğlu tamamını esasında değiştirebilir. Çünkü o da mutlak planla sakat oldu. Niye? Çünkü 5 Kasım'dan sonraki verilen her karar artık yok hükmünde olduğu için her atamada, her il başkanlığı, ilçe başkanlığı ataması da, belediye başkan seçimleri dışında onlar da sakat hale geldiği için, ama Kılıçdaroğlu burada il ve ilçe başkanlarında görevden alacakları ya da almayacakları var. O yüzden de delege yapısının şu an itibariyle değişmesi ya da mevcut delegeyle, yani 3 Kasım tarihli delegelerin arasında da bu delege dosyasında, kurultay dosyasındaki şaibe iddiasına bulaşanlar olduğu için çok da mümkün olmayacak diye düşünüyorum.
1: Peki hocam, mesela burada şimdi meclis iç tüzüğü var değil mi? Bir de grup başkan vekillerinin seçilmesi. Evet. Şimdi bunlar bir şekilde bir meclise bir başvuru yaptılar.
0: Evet.
1: Meclis iç tüzüğünde bu nereye oturuyor? Bir şekilde orada bir grup başkanlığı oluştu. Yani böyle bir hukuka uygun bir dilekçe değilse meclis bunu nasıl kabul etti? Bu süreç şöyle, nasıl ortaya çıktı yani?
0: Meclis iç tüzüğünde,
1: öyle bir boyutu var yani.
0: Meclis iç tüzüğünde şunu söylüyor. Meclisin içerisindeki vekiller kendi aralarından bir kişiyi seçebilir diye. Onun için de meclis sadece bu kısma bakıyor. Ama parti genel başkanı işte. Evet, buna itiraz eder ve meclise buna ilişkin bir itiraz sunar ve bu beni temsilen grup başkanı olamaz derse, işte o zaman işin rengi
1: işte
0: değişmiş oluyor.
1: O geçenki
0: oluyor.
1: Yaptığınız yorum gibi değil mi mesela? İşte
2: o
1: orada
2: zaman grup başkanlığı düşecek.
1: Bir iç tüzük tarafı var.
0: Tabii çok yüksek. Bence bir, sadece
1: yani o, grup bir de siyasi tarafı var işin.
0: Tabii
1: yani,
0: çok evet, affedersiniz. Evet. Sadece grup başkanlığı düşürülmesi değil. Bakın biz bu ihraçları falan çok uzun daha konuşacağız. Ve bence bugünkü satır aralarında önce ihraç ve önce disipline sevki söylediği için Kemal Kılıçdaroğlu, bana göre biz çok yakında en başta birinci Ekrem İmamoğlu'nun ihracıyla ilgili olan durumu çok yakın bir tarihte konuşacağız gibi gözüküyor. Çünkü hakkında soruşturma dosyaları ve bu tarz yani iddia edilen dosyalardaki tabii kavuşturma olduğunu ve hala iddia olduğunu da hukukçu olarak altını çizmekle beraber görevden uzaklaştırması, pardon,
1: masumiyet karinesini işleterek
0: askıya almalarını, evet, ve arkasından belki de kesin ihraç sebebiyle de disiplin kuruluna sevkini de çok kısa bir sürede de konuşacağız gibi gözüküyor.
3: Bence ilk görevden alınacak kişi parti grup başkanı olarak gözüken Özgür Özel'in o yetkisini yani grup başkanlığı görevinden alacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bir genel başkan meclisteki parti grubunda kendisine ve partisine, yani kuruluş ilkelerine aykırı konuşturma yaptırmayacaktır. Yani Özgür Özel'in grup başkanlığı görevinden ilk yapacağı hamle görevden almak olacaktır diye düşünüyorum.
1: Burada
3: ben
1: mesela naçizane benim şeyim, yani hani bir lider vasfıyla baktığınızda, işin hakikatine, işin özüne baktığınızda, yani şöyle hayatın bir olağan seyrine bir bakın. Şimdi eğer Kılıçdaroğlu bu kadar hani asilik üretmiş, bayrak açmış bir yapıyı hala bir tölere ederim de bunlarla nasıl yol yürürüz diye bir liderlik vasfını ortaya koyup bir dikotomi oluşmuş burada. Bir çatallanma var. Bu çatalı teke düşürme adına bir net seyir izleyemezse bence Kılıçdaroğlu yine kendisini anlatamayacaktır yani. Burada Gürsel Tekin'in bir ifadesi vardı. Ben onu yani bu anlamda önemsiyorum. Dedi ki gerekirse küçüleceğiz, sonra tekrar büyüyeceğiz. Yani bunu yapmadan, bu bir tarafta siz bir şeyden bahsediyorsunuz ama failini göstermiyorsanız ya da o faile bir şey yapmıyorsanız, hala onu içeride tölere etmenin bir takım yollarını arıyorsanız, ki İmamoğlu uzun bir dönem bence bunu yaptı. O efendim Zoom toplantılarının açık görüntülerini görmesine rağmen göre göre, göstere göstere gelen tehlike.

0: görevlerinden alınacak ya da ihraç işlemi başlatılacaktır.
1: Bakın burada
0: hançerleme olayı bu toplantıyla başladı. Ya
1: Kenan Bey, bakın bir de burada bir siyasi partinin hiyerarşisini alt üst ederek, bir çok başlılık oluşturarak, çünkü burada siz bir kitleye hitap ediyorsunuz. Şimdi kitle psikolojisini düşündüğünüz zaman, yani ortada birkaç tane lider varsa kitle hangisinin ağzına bakacak? Şimdi burada aslında Kılıçdaroğlu öyle bir yolu açtı ki oradaki iradesizliğiyle, efendim göz yumma haliyle, yani İmamoğlu'nun artık işte o sosyal medya veya işte bir takım hesaplar vesaire, işte artık bir sürü şeyi konuşuyoruz. O imkanlarla ürettiği o algıyla öyle bir rüzgar arkasına aldı ki dolayısıyla Kılıçdaroğlu o dalgaya karşı koymayı seçmedi. Onunla savaşmayı düşünmedi. Ha, nasıl olsa bu bizim içimizdeki bir enerji falan diye düşündü. Ama o rüzgarın o kendisini de önüne katıp götüreceğinin hesabını yapmadı. Zannediyorum.
0: Aslında o
1: hani benim oğullarım falan deyip böyle şemsiyesinin altına almaya çalıştı ama o hikaye öyle bir hikaye. O kadar masum bir hikaye değildi o yani.
2: Hocam şimdi. Ha,
1: dolayısıyla bunları görmemiz gerekiyor.
2: Son bölüme kaldı. Daha belki de erkeni almam gerekiyordu bu konu. Mansur Yavaş konusu.
1: İşte tabii. Yani bugün tarihin çok ters bir yerinde yer aldı yani. Onu da söyleyeyim.
2: Bundan sonra nasıl etkileyecek bunu da konuşmak lazım. Bir sosyolog olarak değerlendirmenizi rica edeceğim bu konuyu.
1: Evet. Yani ben naçizane en başından yani Özgür Özel'in yanında olduğunu duyduğum anda yani ben açıkçası yani en içimdeki hani şey vardır ya, ben bunu çok önemserim. Yani içinde yaşadığınız kültür, içinde yaşadığınız ortam, toplum size refleksif bir kültür kazandırır, anlatabiliyor muyum? Refleksif bir kültür.
3: Ne demek hocam?
1: Ne demek biliyor musunuz? Refleksif kültür. Bir olaya, bir hadiseye verdiğiniz hiç manipüle edilmemiş, hiç kotarılmamış, hiç düşünülmemiş o 10 saniyelik, 5 saniyelik kanaatinizdir. Böyle pat diye bir şeyi gördüğünüzde pat diye zihninizde beliren duygudur o, biliyor musunuz? Sonrası kotarılır, yönlendirilir, bir şekilde bir yere konur, tamam mı? Yani ondan sonra bir şeyler başka türlü işlemeye başlar, dengeler vesaire vesaire. Ama o ilk 5-10 saniyelik tepkiniz, refleksif kültürünüz birçok şey söyler size. Ben ona çok bakarım. Çünkü o benim yaşadığım toplumun, inanç dünyamın, hissiyatımın benim hayatımda belirlediği kocaman bir çizgidir o, biliyor musunuz?
2: Mesela nereye bağlayacaksınız hocam?
1: Nereye bağlayacağım? Mansur Yavaş'ın adını orada duyduğum anda refleksif kültürün bana şunu söyledi. Tarihin çok yanlış yerinde yer alıyorsun. Bir milliyetçi tabandan geldiğini söyleyen, milliyetçi tandansta olduğunu söyleyen, sağ kanattan geldiğini ifade eden bir siyasetçi, bir figür olarak, anlatabiliyor muyum? Bugün tabii birçok şeyi de konuşuyoruz. O Ankara Belediyesi ile ilgili vesaire, ama hakikaten arkanızda bıraktığınız siyasi geçmişinizle asla uyum sağlamayacak. Bugün adı pek çok şaibeyle, yani iddia vesaire, ama arınmaları gereken bir süreçten birileri bahsederken, bu kadar ciddi şeyler ortadayken, devletin kurumlarının ortaya koyduğu bu kadar ciddi raporlar varken, anlatabiliyor muyum? Bütün bunlara rağmen bunları yok sayarak birilerinin temizlenmesine ve arınmasına zemin fırsat verip onun temizlendiğini gördüğünde onun yanında yer almak ayrı bir şeydir. Ben şuna inanıyorum. Yani insanlar hata yapabilirler. İnsanlar efendim yanlış yerlerde yer alabilirler tabii ki, yani zaman içerisinde. Ama yanınızdaki insanlar, değil mi? Şimdi bu dostlarınız da olabilir bunlar. Ama burada mesele nedir biliyor musunuz? O dostunuzdur. Yanlış yaptığı zamanlarda sizin bilginiz olmamış olabilir. Ama o ortaya çıktığında sizin nasıl tavır aldığınız bana göre çok kıymetli.
2: Bu bölünme oy oranlarını da etkileyecek mi?
1: Bana göre şöyle söyleyeyim. Bakın, yani burada bir bölünme söz konusu olacak gibi görünüyor. Çünkü işin başka bir sebebi de şu. İşin doğası gereği şöyle bir tablo söz konusu. Ben biraz da bunun böyle kotarılmaya çalışıldığı kanaatindeyim. Şu anda bence Özgür Özel bir şekilde bu işin gidişatını, gideceği yeri gördüğü için, anlatabiliyor muyum? Şu anda kendisi en azından bir parti sürecine gidebilmenin yolunu, az önce Hadi Bey de bu tarafına değindi, çok da katılıyorum. Bak bize başka şans bırakmadılar kardeşim. Biz bunu yapmak zorunda kaldık. Bakın bu hamleler boşuna değil. Hani onlar bizi gönderecekti, biz kendimiz gidiyoruz. Bu başka bir çaremiz kalmadı. Ama ben şunu biliyorum ki bu mevzunun doğasında, bu işin ilerleyen o iddialar çerçevesinde baktığında

0: zaten başka şansları kalmadı. Son ellerindeki limitleri değerlendiriyorlar şu anda. Son limitleri değerlendiriyorlar ve burada da bu fırsatı ellerinden kaçırdıkları zaman CHP'nin içerisinde de bir yerleri olmayacağını, hukuken de işlerinin çok kolay olmayacağını onlar çok iyi biliyorlar. O yüzden bu kadar efendim İBB'nin önünde işte marjinal grupları o sahaya çekerek, orada efendim hani biliyorsunuz İBB başkanının değil mi? Benim arkamda milyonlar var, işte beni asla şey yapmazlar falan gibi bir takım güvencelerle arkasına bu kadar rüzgara almanın getirdiği bir şeyle, ama karşısında bir devlet olduğunu, bir yargı olduğunu hesaba katmadan yürüyen bir anlayışla bugünlere kadar geldiler. Ama hala o kerte kerte ilerledikleri yerde elindeki son limitleri de değerlendirmek üzere hala bir dil üretiyorlar. Hala direnin, hala ayakta kalın mesajları veriyorlar. Fakat hala bazı gerçekleri çok görmek istemiyorlar gibi geliyor bana. Bunun da zorunlu, onlar açısından zorunlu sebepleri var. Onu da ben çok açmayayım yani. Çünkü bu sefer yargı süreçleri var vesaire. Onlar zamanla bize gösterecek bunu zaten. Hocam, yani.
1: Teşekkür ediyorum. Evet. Kenan abi, nasıl değerlendireceksin Mansur Bey'in katılımını bir gazeteci gözlüğüyle? Kısaca.
2: Mansur Bey hep sessiz kalıyordu. Bence ilk kez yanlış yerde yer aldı.
0: Keşke sessiz kalsaydı.
2: Keşke sessiz kalsaydı.
0: Çok güzel ya.
2: Ne etliye ne sütliye karışıyordu. Keşke. İlk kez tavır aldı ama yanlış yerde tavır aldı. Yani,
0: çok güzel.
2: Hep güçten yana yer alıyordu. Kemal Bey genel başkanlık sıfatını aldıktan sonra, o partiyi dizayn ettikten sonra belki ileride Cumhurbaşkanı adayı olacaktı. Belki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na devam edecekti.
1: Artık olamayacak.
2: Artık olamaz. Yani Kemal Bey kendisine ağır eleştiride bulunan partinin üst düzey yöneticilerini görevden alan, ihraç eden bir genel başkan. Olması gereken de bu. Ya biz Sayın Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı, parti politikalarına aykırı davranan Cemal Engelyurt'u partiden ihraç etti. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız yolsuzluğa bulaşan isimleri görevden alıyor. Şimdi siz yıllardır sessiz kaldınız, tavır almadınız ama ilk tavrınız yani Mansur Yavaş için hatalı bir tavır oldu diye
1: belki
2: düşünüyorum.
1: Belki taraf seçmek zorundaydı.
2: Tabii taraf seçmek zorundaydı.
1: Hocam teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür
1: hocam,
2: ederiz.
1: 2,5 dakikam var. Kadri Hocam'la beraber paylaşalım. İzleniminiz ne olur Mansur Bey'in katılımı?
3: Şöyle yani çok bilmiyorum, çok bir şey söylemeye gerek yok. Sayın Yavaş'ın elindeki metne çok sadık kalarak bir konuşma gerçekleştirdiğini görüyoruz. Kendisi uzun süredir siyasetçi, ikinci dönemdir Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapıyor. Binlerce insana hitap edeceksiniz.
1: Biraz fakat, sanki uzak kalmak istedi ama evet, mecbur kalmış.
3: İşte orada dahi binlerce insana hitap ederken dahi yanlış yapmamaya özen gösterdi. Siz böyle olduğunuzda lider vasfınız ortadan kalkıyor yani. Siz etliye sütliye karışmayayım, hiç yanlış yapmayayım, hiç konuşmayayım. Sonuçta orada insan var karşınızda ve insanlara ikna etmeniz gerekiyor. Kiminin aklına hitap edeceksiniz, kiminin gönlüne hitap edeceksiniz, kiminin zekasına hitap edeceksiniz ki onları ikna edebilirsiniz. Fakat insanların gözünün içine bakmadan, onlara temas kurmadan, onlara gönül bağıyla bağlanmadan yaptığınız her konuşmanın sadece bir metin okumanın dışına geçemeyeceğini gördük yani. Ve Sayın Yavaş da böyle bir profil çizdi bugün. O da ileriki dönemlerde Cumhurbaşkanlığı adaylığı ortaya çıksa dahi toplantılarda, mitinglerde insanları ikna edebilecek bir profilini ne yazık ki biz bugün görmedik. Ve ilk defa belediyenin dışında
2: evet,
3: genel bir hitabet görmemiz gerekiyordu. Fakat Sayın Yavaş bu hitabeti gerçekleşmedi kanaatindeyim, kişisel görüşüm.
1: Son bir dakikam kaldı.
4: Bir cümle söyleyeyim o zaman. Yani sanki Mansur Yavaş bedenen oradaydı da ruhen çok orada değildi gibiydi. Bir taraftan da söylemek lazım. Ve Kılıçdaroğlu ile ilgili tek bir olumsuz ifadede de bulunmadığını da altına çizmek lazım. Kırgınlıklar bitsin, dayanışma olsun, ben demokrasiden yanayım gibi söylemleri oldu. Bir kurultay araya gelinmeli diyor. Bir an önce kurultaya gidelim dedi. Yani işte diğerleri kadar coşkulu, işte bize böyle bir kumpas kurdular, darbe yaptılar, böyle bir söylemler içerisinde değildi. Onun için diyorum fiziken oradaydı ama sanki ruhen ya da aklı Diğer tarafta
0: ama o gün

0: olmaması gereken yerdeydi bence.
1: İşte yani hayatta seçimlerimizden ibarettir ya.
2: Hain Kemal karşı da tepkisiz kaldı yani.
1: Evet.
2: Onu unutmamak lazım. Çok önemli.
1: Tabii yani. O çok önemli.
3: Bakalım gelecek günler ne gösterecek. Aynen, evet. Bu stüdyolarda konuşmaya devam edeceğiz. Değerli hocam,
1: İnşallah
3: çok teşekkür ediyorum.
1: Kadri
3: hocam.
1: İnşallah,
3: evet. İsmail hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ağzına
3: sağlık,
0: ayağınıza
3: sağlık. Hadi hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
3: Genel abi çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Artık gece ajansını noktalama vakti değerli izleyenler. Bir sonraki yayınımız yarın gece olacak. Sizi tekrar bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyorum.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Gece Ajansı'nı noktaladık, konuklarımızı uğurladık. Gündemde önemli gelişmeler var, sizlerle paylaşacağız. 9 günlük bayram tatilinin sonuna doğru memleketine ya da tatile giden vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Durum böyle olunca da otoyollarda trafik yer yer durma noktasına geldi.
1: Dokuz günlük bayram tatilinin sonuna gelindi. Tatil yerlerinden ve memleketlerden dönüş başladı. Anadolu otoyolunda İstanbul istikametinde trafik durma noktasına geldi.
2: Kurban Bayramı öncesinde İstanbul'dan yüz binlerce otomobil, bunun yanı sıra bir o kadar da şehirler arası yolculuk yapan otobüs yola çıktı ve bayram dönüşü o yola çıkan araç ve otobüsler aynı şekilde geri dönüşe başladı ve Kocaeli İzmit'te bulunan Büyükdere rampasında ciddi yoğunluklar oluşturuyorlar.
1: Kuzey Marmara Otoyolu'nda da zaman zaman yoğunluk gözlendi. Yoğunluğun en çok gözlendiği yerlerden biri de Bolu Dağı geçidi oldu. Uzun araç kuyruğu zaman zaman Düzce sınırlarına ulaştı. Karabük'te yoğunluğun yaşandığı bir diğer il oldu. Bu görüntüler de Trabzon'dan. Bayramı memleketlerinde geçirenler dönüş yollarına düşünce ana arterlerde yoğun trafik dikkat çekti.
3: Yoğunluğun en çok hissedildiği noktalardan biri ise 43 ili birbirine bağlayan kilit kavşağın bulunduğu Kırıkkale oldu. Kilit kavşakta araç sayısı her geçen saat artarken bazı noktalarda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
1: Ege yollarında da manzara aynıydı. Muğla'da kilometrelerce uzayan araç konvoyu vardı. Tekirdağ-İstanbul yolu da bayram tatilinden dönüş yoğunluğunun yaşandığı bir diğer güzergah oldu. Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürüş emniyeti için yollarda görevdeydi.
0: Maalesef iki kaza haberi paylaşacağız. Burdur'da zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Bir yanında da Diyarbakır'da kaza vardı. Burada da otobüsle otomobil çarpıştı. Önce Burdur'la ilgili bilgileri paylaşalım. Kaza akşam saatlerinde Burdur'un Bucak ilçesi Antalya Karayolu El Sazı köyünde yaşandı. Dört aracın karıştığı kazada dört kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 11 kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Karayolu bir süre trafiğe kapandı.
4: Sizlik bir şey yok değil mi abla?
0: Diyarbakır'da akşam saatlerinde belediye otobüsüyle otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 3'ü ağır, 7 kişi ise yaralandı. Kaza Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Oğlaklı mahallesinde yaşandı. Akşam saatlerinde belediye otobüsüyle otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 9 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İkisi tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 3'ü ağır, 7 yaralının tedavisi ise sürüyor.

0: Afganistan'ın doğusundaki Lagman vilayetinde Pakistan'dan ülkeye geri dönen mültecileri taşıyan araç devrildi. Kazada 22 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi ise yaralandı. Görüntüler Afganistan'dan. Pakistan'dan ülkeye dönen Afgan mültecileri taşıyan bir araç Afganistan'ın doğusundaki bir otoyolda devrildi. Kazada 13 çocuk, 22 kişi hayatını kaybetti. Çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 36 kişi ise yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken yetkililer kazanın sürücünün uyuyakalması sonucu meydana geldiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde göçmen polisi ICE karşıtı protestocular bir kez daha sokağa çıktı. Gözaltı merkezi önünde toplanan kalabalık barikat kurarak yolları kapattı. Polisin müdahalesi üzerine tansiyon yükseldi, arbede yaşandı.
1: Göz yaşartıcı gaz attılar. Atlarını protestocuların üzerine sürdüler. ABD'de göçmen polisi ICE karşıtı gösteriler yeniden alevlendi. Yüzlerce kişi New Jersey eyaletine bağlı Newark kentindeki göçmen gözaltı merkezi önünde toplandı. Protestocular göçmen polisi karşıtı sloganlar attı, pankartlar taşıdı. Polis araçlarının geçişini engellemek için kendilerini otomobillerin önüne attı. Ancak güvenlik görevlileri protestocuların ezilme tehlikesine rağmen durmadı. Gösteri sırasında protestocular barikat kurmaya da çalıştı. Bunun üzerine ABD polisi şiddetin dozunu arttırdı, arbede yaşandı. Polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Ayrıca protestocular polisin kalkanlarla kurduğu barikatı da aşmaya çalıştı. Taraflar arasında yaşanan gerilim kameralara böyle yansıdı. Göçmen polisi ICE ekiplerine olan öfke bir Amerikalı kadının aracının içinde kaçmaya çalıştığı iddiasıyla vurulmasının ardından had safhaya ulaşmıştı. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'a hedef alan krallara yer yok protestolarının da tetiklenmesine neden olmuştu.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump İran hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. İran'da olası bir ateşkes için Beyaz Saray'da toplantı yaptığını söyledi Trump. Hürmüz Boğazı, mayın temizliği ve zenginleştirilmiş uranyumun imhasından bahsetti. Ancak Amerikan basınında yer alan haberlere göre toplantıda herhangi bir sonuca ulaşılmadı. İran'da ABD ile henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığını açıkladı.
1: İran krizine dair son kapılar aralanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, olası bir anlaşmaya ilişkin kararını vermek üzere Beyaz Saray'da danışmanlarıyla görüştü. Trump açıklamaları sosyal medya hesabından yaptı. Gündeminde Hürmüz Boğazı'ndan ateşkes ve mayın temizliğine kadar birçok konu vardı.
2: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etmelidir. Hürmüz Boğazı derhal açılmalı, her iki yönde de sınırsız deniz taşımacılığı için hiçbir geçiş ücreti alınmamalıdır. Tüm deniz mayınları etkisiz hale getirilecektir. Şu anda kaldırılacak olan muazzam ve benzeri görünmemiş deniz ablukamız nedeniyle boğaza mahsur kalan gemiler artık evlerine dönme sürecine başlayabilir. Bazen nükleer toz olarak adlandırılan 11 ay önce gerçekleştirdiğimiz güçlü B-2 bombardıman uçağı saldırısının neden olduğu neredeyse çökmüş dağların altına gömülü zenginleştirilmiş materyal ABD tarafından ve Çin'le birlikte gün yüzüne çıkarılacak ve yok edilecektir. Yeni bir duyuruya kadar hiçbir para transferi yapılmayacaktır. Daha az önemli olan diğer maddeler üzerine de anlaşmaya varılmıştır. Şimdi nihai karar vermek üzere durum odasında toplantıya gidiyorum.
1: Beyaz Saray'dan da İran toplantısına ilişkin açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın yalnızca ABD için iyi olan ve ABD'nin kırmızı çizgilerini karşılayan bir anlaşma yapacağı ifade edildi. Ancak ABD basınına göre kritik toplantıdan bir sonuç çıkmadı. ABD merkezli The New York Times gazetesinin üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Trump, Beyaz Saray'daki durum odasında yaklaşık 2 saat süren görüşmeden, İran'la üzerinde mutabakata varılması beklenen anlaşma taslağına ilişkin herhangi bir karar almadan ayrıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de ABD ile devam eden müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bekai, ABD ile henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığını ve iki ülke arasındaki mesaj alışverişinin sürdüğünü söyledi. Bekai, İran'ın uranyum zenginleştirmesi veya zenginleştirilmiş uranyumuna ilişkin detayların görüşülmediğini belirtti. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ihtimaline ilişkin de konuşan Bekai, boğazın gelecekteki

0: denetimi sadece İran ve Umman'ı ilgilendiren bir konudur dedi.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın girdiği sağlık testinin sonuçları açıklandı. Raporda Trump'ın kalp yaşının gerçek yaşından 14 yaş daha genç olduğu, bilişsel testtense tam puan aldığı belirtildi.
2: 79 yaşındaki ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık raporu kamuoyuyla paylaşıldı. Ellerinde sık sık görülen morlukların yol açtığı tartışmalara rağmen sağlık durumunun oldukça iyi olduğu açıklandı. Beyaz Saray, Trump'ın Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık sağlık kontrolüne ilişkin raporun ayrıntılarını duyurdu. Başkanın doktoru Yüzbaşı Sean Barbabella'nın imzasını taşıyan raporda Trump'ın kalp sağlığının kronolojik yaşından yaklaşık 14 yıl daha genç bir görünüm sergilediği belirtildi. Raporda bilişsel yetilerin değerlendirilmesinde kullanılan Montreal Bilişsel Değerlendirme Testi'nden Trump'ın 30 üzerinden 30 puan aldığı vurgulandı. Nörolojik muayene sonuçlarında herhangi bir anormalliğe rastlanmadığı da kaydedildi. Ellerinde görülen morluklarınsa yoğun el sıkışma trafiğinden kaynaklandığı, ayrıca aspirin tedavisinin yaygın ve zararsız bir yan etkisi olarak değerlendirildiği aktarıldı. Raporda Trump'ın yaklaşık 108 kilogram olduğu, kalp damar sağlığını korumak amacıyla aspirinin yanı sıra kolesterol kontrolüne yönelik iki ilaç kullandığı bilgisine de yer verildi.
1: Rusya'da tarihin belki de en ilgi çekici araştırmalarından biri yapılıyor. Rus bilim insanları 26 milyar dolarlık ölümsüzlük projesi üzerinde çalışıyor. Peki bu projeyle Rusya lideri Putin neyi hedefliyor? Projenin içeriği ne? Detaylara birlikte bakalım.
2: İnsan ömrünü uzatmak ve hasar gören organları yenileriyle değiştirmek istiyor. Üstelik bunu başarabilmek için projelere 26 milyar dolarlık dev bir bütçe ayırıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu kez ölüme meydan okuyor. ABD basını Kremlin'in uzun ömür programını hayata geçirdiğini öne sürdü. İddialara göre Putin insan ömrünü uzatmayı ve hasar gören organların yenileriyle değiştirilebilmesini hedefliyor. Gen terapilerinden laboratuvarda organ üretimine kadar uzanan projenin başındaysa Putin'in kızı Maria Vorontsova'nın bulunduğu belirtiliyor. Rus hükümeti ise hücresel yaşlanmayı yavaşlatacak tedaviler üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Programın en iddialı hedefi ise 2030 yılına kadar laboratuvar ortamında üretilen doku ve organlarla insan vücudunun onarılmasını sağlamak. Rus bilim insanları bunu başarabilmek için 3 boyutlu biyobaskı teknolojileri ve genetik olarak uyumlu organ üretimi üzerinde yoğunlaşıyor. Ancak proje bilim dünyasında tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bazı uzmanlar Kremlin'in açıkladığı sonuçların bağımsız bilimsel çalışmalarla yeterince doğrulanmadığını savunuyor.
1: Amerikan New York Times gazetesi Filistinlilerle yaptığı röportajlarda İsrail'in cinsel şiddet uyguladığını gündeme taşımıştı. Söz konusu tecavüz vakaları Birleşmiş Milletler tarafından da doğrulandı. Birleşmiş Milletler İsrail ordusunu tecavüzcü ilan ederek kara listeye aldı.
3: Listeye iki yeni devlet aktörü eklendi. Birincisi İsrail ordusu, diğeri İsrail Cezaevi Servisi.
0: İsrail, Filistinlilere yönelik tecavüz ve ağır cinsel saldırılar nedeniyle Birleşmiş Milletler'in kara listesine girdi. 31 vaka resmen tespit edildi.
3: Tecavüz ve diğer cinsel şiddet biçimlerinin devam ettiğine dair güvenilir bilgilere dayanarak listeye alındı. Bu yıl doğrulanmış vaka sayısında da artış görüldü.
0: İsrail, Filistinlilere yönelik her türlü şiddet eylemine başvuruyor. Bunların arasında cinsel saldırı da var. New York Times'ın saha araştırmasına yansıyan iddialar bu kez Birleşmiş Milletler tarafından doğrulanarak raporlaştırıldı.
3: 2025 yılında Birleşmiş Milletler çoğunlukla gözaltı merkezlerinde ancak aynı zamanda kontrol noktalarında ve askeri operasyonlar sırasında da olmak üzere 31 vakayı doğrulayabildi.
0: Rapor sonucu İsrail ordusu DEAŞ'ın da bulunduğu Birleşmiş Milletler'in kara listesine alındı.
3: Gazze Şeridi ve Batı Şeria'dan 14 erkek, 7 kadın, 9 erkek çocuğu ve 1 kız çocuğuna karşı işlenen bu şiddet, Filistinlilere karşı cinsel şiddetin bir örneğidir ve işkence

0: seçimi olarak da kullanılmaktadır.
1: İsrail'in de söz konusu suçlulara sağladığı cezasızlık iklimine raporda dikkat çekildi. Öte yandan Birleşmiş Milletler temsilcilerine İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'nin %70'ini işgal planı soruldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Gazze'nin tamamı Filistinlilere aittir diyerek tepki gösterdi.
2: Gazze'nin %100'ü Filistin halkına ait olmalı. Bunu görmek istiyoruz ve İsrail'i sözde sarı hattan, işgalinden geri çekilmeye çağırıyoruz. Ve bu bizim pozisyonumuz olmaya devam edecek.
3: Siyasetin gündemiyle devam edelim. Mutlak mutlan kararıyla genel başkanlık görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yılın ardından CHP Genel Merkezi'ne gitti. Partililerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve yönetimini topa tuttu. Atamızın emaneti olan partiyi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştıysa hesap soracağım dedi. Kurultayla ilgili de dikkat çeken mesajlar verdi.
4: Soruyorum size, atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Kişisel ikbal telaşıyla ihanet etti. Bize çamur atmaya kalkanların çamurları kendi ellerinde kalmıştır.
1: Özgür Özel yönetimini topa tuttu. Hesap soracağım dedi.
4: Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin. Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
1: 2,5 yıl aradan sonra Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Merkezi'nde liderlik koltuğuna oturdu. Kendisini bekleyen kalabalığa seslenen Kılıçdaroğlu'nun hedefinde kurultay sürecindeki şaibeler ve Özgür Özel yönetimi vardı.
4: Yaşadığımız mesele yalnızca bir kurultay tartışması değildir. Bu mesele Türkiye'de siyasetin ahlakla mı, parayla mı, aparatlar üzerinden mi şekilleneceği meselesidir. Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
1: Kılıçdaroğlu geçmiş süreçte yaşananlardan dolayı partililerden ve kamuoyundan özür diledi.
4: FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. Sırtımdan hançerlenmek için kullananları göremedim. Hakkınızı helal edin ve beni affedin. Bana 78 yıllık ömrünü bu vatana adamış bu adama hain diye bağıranları duydum. Onlara o sloganları attıran kirli zihniyete tarih önünde sesleniyorum. Bu vatanda ihanet ile vatan kahramanlığı arasındaki çizgi kılıçtan ince, kıldan ince, kılıçtan keskindir.
1: Arınacağız vurgusunu konuşmasında sık sık dile getiren Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin yolsuzluk soruşturmaları kapsamında ortaya çıkanlara da atıfta bulundu.
4: Uşak Belediyesi'nde rüşvete, talana göz yumak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Kemal Kılıçdaroğlu hayatta olduğu müddetçe, bu can, bu bedende kaldığı müddetçe sizde asla ve asla geçit vermeyeceğiz.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Güven Park'taki Ankara İl Başkanlığı'nın önünde partililerle bayramlaştı. Otobüsün üzerinden Kılıçdaroğlu'na seslenen Özgür Özel, derhal kurultay yapın dedi. Özel daha sonra partililerle birlikte Anıtkabir'e yürüdü.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'ne mazbatasız bir genel başkan olmaz, yakışmaz, oturamaz.
1: Mahkeme kararıyla göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Bir kez daha kurultay çağrısında bulundu.
5: 2 milyon üyeyi çağıralım. Genel başkanlığın kim olacağına 2 milyon Cumhuriyet Halk Partili karar versin. O sandıktan kim çıkarsa resmi kurultaya o kişinin

0: genel başkan adaylığında gidelim. Yani hem kurultaydan korkmuyorum ama gerçek bir enerji için bütün üyelerle birlikte genel başkanlık için özdeşim istiyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi aynı gün aynı saatte iki ayrı adreste iki ayrı bayramlaşmaya sahne oldu. Mutlak putlan kararıyla görevden alınan Özgür Özel, Ankara Güven Park'ta partililerle bayramlaştı. Özgür Özel'e destek için Güven Park'ta yerini alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kurultay çağrısı yaptı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi en kısa zamanda yeniden kurultaya gitmelidir.
1: Kürsüye çıkan Özgür Özel ise bir kez daha erken kurultay kartını masaya açtı.
0: Hangi delegeyle istiyorsanız, son delegeyle, önceki delegeyle, daha önceki delegeyle, hangi delegeyle istiyorsanız derhal bir kurultay yapın, partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun.
3: Bayramlaşma programında konuşmasını yapan Özgür Özel, partililerle birlikte Güven Park'tan Anıtkabir'e doğru yürüyor.
1: Özgür Özel yanında Mansur Yavaş ve diğer partililerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmak üzere Aslanlı Yol'da kol kola yürüdü. Mozoleye sunulmak üzere hazırlatılan çelengin üzerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ibaresinin yer alması Anıtkabir görevlilerinin itirazıyla karşılaştı. Bu sırada görevli personelle partililer arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Özel ve beraberindekiler daha sonra Anıtkabir'in merdivenlerinde fotoğraf çektirerek buradan ayrıldı.
4: Mecliste bayram sonrasının en sıcak ve en kritik mesaisi başlıyor. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısı için düğmeye basıldı. AK Parti kurmayları dev bir yasa paketiyle konuyu meclis gündemine taşıyacak.
5: İnşallah bu kutlu yolda menzile vasıl olana kadar sabırla, samimiyetle ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.
6: Gazi meclisimizde gerekli yasama faaliyetleri hız kazanacaktır. Teklifler değerlendirilecek, her partiden madde önerileri alınacak, kanunlaştırma sürecinin çerçevesi millet iradesiyle oluşturulacaktır.
1: Kurban Bayramı tatili sonrası meclisin bir numaralı gündem maddesi terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan yasal düzenlemeler olacak. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sunduğu kritik raporun ardından süreç resmen hız kazandı. Önümüzdeki haftalarda terörsüz Türkiye yasaları için mecliste ilk etap mesaisi başlayacak. Edinilen bilgiye göre süreç iki aşamalı bir hukuki çerçeveyle yürütülecek. İlk olarak sürecin genel işleyişini ve yönetimini sağlamak amacıyla geçici nitelikte bir ilk yasa çıkarılacak. İkinci aşamadaysa örgüt bağlantılı kişilerin hukuki durumlarını düzenleyen kapsamlı bir yasal çerçevenin oluşturulması planlanıyor. Örgüt mensuplarının işlenen suçun niteliğine göre ayrı ayrı değerlendirilmesi öngörülüyor. Bu değerlendirmeler sonucunda bazı durumlar için ceza indirimi, denetimli serbestlik ya da şartlı tahliye gibi formüller masada olacak.
4: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Yenikapı etkinlik alanında 1453 drone'la ışık gösterisi yapıldı. Birçok noktadan görünen drone'lar İstanbul'un fethini gökyüzünde oluşturdukları görsel şölenle anlattı.
7: Takvimler 29 Mayıs 1453'ü gösterdiğinde dünya tarihinin akışı sonsuza dek değişecekti.
8: İstanbul'un fethi gökyüzüne yansıtıldı.
7: Fatih Sultan Mehmet devasa ordusuyla birlikte İstanbul'a girdi. O gün sadece bir şehir fethedilmedi. Bir çağ kapandı. Yeni bir çağ başladı.
8: Valilik tarafından İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kapsamında drone ve ışık gösterisi yapıldı.
7: Peygamber Efendimizin hadisi şerifinde buyurduğu gibi İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan. Onu fetheden ordu ne güzel oldu.
8: Yenikapı sahilinde düzenlenen etkinlikte 1453 drone kullanılarak fetih teması işlendi.
7: Gemiler karadan yürütüldü. Dağlar aşıldı. Haliç'in zincirleri kırıldı.
8: Mega kentin birçok noktasından görünen dronelar İstanbul'un fethini gökyüzünde oluşturdukları görsel şölenle anlattı.
7: Kubbesinden yükselen ışık İstanbul'un yeni ruhunu müjdeliyordu.
8: Drone ve ışık koreografisi arasında Fatih Sultan Mehmet'in dehası ve fetihle ilgili önemli fotoğraflar yer aldı. Gösteri Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türk bayrağı görselleriyle son buldu.
7: Yıldızlı bayrağımızın gölgesinde.
4: Yurdun birçok bölgesinde Mayıs ayının sonunda kar yağdı. Bazı bölgelerde ise sağanak nedeniyle sel meydana geldi.

0: yüksek kesimler beyaza büründü. Şiddetli yağış sel ve taşkına neden oldu. Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle Osmanlı Yaylası'na kar yağdı. Yaylanın geniş merası kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.
1: Hava sıcaklıkları birden düşünce şu anda Osmanlı Yaylası'na, yaylalarımıza 1800 rakımız Somun Tepesi'ne kar yağıyor arkadaşlar.
0: Karabük, Rize ve Trabzon'un yüksek rakımlı bölgeleri beyaz örtüyle kaplandı. Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi Ardahan-Şavşat Karayolu'nun Sahara geçidinde de ulaşımı aksattı. Türkiye'nin en soğuk kentlerinden biri olan Kars'ta yaz mevsimini bekleyen köy sakinleri sabah saatlerinde evlerinden çıktıklarında beyaza bürünen manzarayla karşılaştı. Yurdun bazı noktalarında ise sağanak etkili oldu. Artvin'in Boçka ilçesinde sağanak nedeniyle Camili Köyü deresi taştı. Taşkın sonucu 5 köyün ulaşımını sağlayan karayolunda hasar meydana geldi. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle alt geçitte minibüste mahsur kalan aynı aileden 4 kişiyi itfaiye ekibi kurtardı. Osmaniye'nin Düzici ve Bahçe ilçelerinde sağanak sonrası toprak kaymaları yaşandı. Bahçe ilçesinde bir prefabrik ev devrilirken çok sayıda ev ve araç zarar gördü. Düzici ilçesinde ise Heylan köy yollarını ulaşıma kapattı. Bölgede ulaşımda aksamalar yaşandı.
2: İstanbul'da bahar yağmurları barajlara yaradı. Megakent'te barajlardaki doluluk oranı %70'in üzerinde seyrediyor.

0: bahar yağmurları İstanbul barajlarına adeta nefes oldu. Ocak ayında barajlardaki doluluk oranı %17 seviyelerine kadar gerilemişti. Ancak baharla birlikte gelen yağmurlar barajlara can suyu oldu. Kente su sağlayan 10 barajdan 3'ünde doluluk oranı %90'ın üzerine çıktı. İstanbul'un en dolu barajı %96 oranla Ömerli oldu. En düşük su seviyesi ise %32 ile Israncalar Barajı'nda ölçüldü. İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranları ise şöyle. Ömerli %96,33, Elmalı %95,62, Darlık %91,65, Ali Bey %65,89, Terkos %59,61, Kazandere %57,55, Pabuçdere %55,75, Büyükçekmece %54,66, Sazlıdere %43,88, Israncalar %32,51. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı %71,63 olarak ölçüldü.
1: İstanbul'un en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan Ortaköy sahili son günlerde kirlilik haberleriyle gündemde. Deniz yüzeyinde biriken çöpler boğaz manzarasını gölgelerken vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
2: Ortaköy bu kez manzarasıyla değil, biriken çöp yığınlarıyla gündemde.
3: İstanbul milletin göz bebeği bir İstanbul ama şu

0: Bu hale bak, şu denizin haline bak.
1: Kirlilik sebebiyle oluşan görüntüler isyan ettirdi.
2: Kirli, pis görünüyor. Güzel değil ya.
1: İstanbul Boğazı'nın gözde turistik noktalarından olan ve her yıl yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği Ortaköy sahilinde atıklar deniz yüzeyine çıktı. Pet şişeler, poşetler ve balonlar sahilde kötü görüntülere sebep oldu.
0: Bunlar patladığı zaman direkt denize düşüyor, ondan sonra denizi kirletiyorlar. Ki dünyanın her yerinin bir metropol şehir burası. Ama yazık ki.
2: Konya'dan geliyorum. Az önce temizlemeye başladım.
1: Duruma isyan eden vatandaşlar denizin bir an önce temizlenmesini istiyor.
3: Beylikdüzü açıklarında makine arızası veren ve bir süre sürüklenen teknedeki ikisi çocuk 9 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Ailelerin o anlarda yaşadığı panik de cep telefonu kamerasına yansıdı.
4: Tam şu an Celalli'yle Sloro Marina'nın ortasında uzaktayım.
1: Arıza sebebiyle sürüklendi. Teknedeki yolcular son anda kurtarıldı. 10 metre uzunluğundaki tekne makine arızası verince Beylikdüzü açıklarında sürüklenmeye başladı. Teknedeki panik anları cep telefonu kamerasına da yansıdı.
5: Güzelce Marina'nın tam bordamızda, iskele bordamızda 2000 açıktayız.
1: Telsizden yapılan çağrı ve yardım talebi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
4: Celalli'yle Sloro Marina'nın ortasında 3 metre uzaktayım.
1: Kısa sürede bölgeye giden ekipler mahsur kalan ikisi çocuk 9 kişiyi kurtardı. Sürüklenen tekne ise Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince demirletildi.
3: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan bir kişi evine giren yılanı av tüfeğiyle vurdu. Ancak seken saçmalar 3'ü çocuk 5 kişiye isabet etti. Yılan ölürken 5 kişi de hastaneye kaldırıldı.
6: Yılanı öldürmek için tetiğe bastı. 5 kişiyi yaraladı. Olay Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Üstüntaş köyünde yaşandı. 56 yaşındaki adam evine giren yılanı vurmak için av tüfeğini aldı. Köy sakini yılanı vurmak için ateş etti. Adam yılanı öldürdü ancak seken saçmalar 3'ü çocuk 5 kişiye isabet etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
3: İstanbul Avcılar'da satılmak üzere iş yeri önünde bekletilen teknenin aküsü çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.
7: Kapının önündeki teknenin aküsünü çalıp götürüyor.
6: İş yeri önündeki teknenin yanına geldi. Önce iç kısmını kontrol etti, ardından aküsünü söküp götürdü.
7: Bak, motor açıyor, bakıyor, içine yarayacak olan bir şey var mı?
6: Görüntüler Avcılar'da kayda geçti. Esnaf akünün çalındığını fark edince hemen güvenlik kameralarını inceledi.
7: 2000 liralık, 3000 liralık şey için değer mi hırsızlık yapmaya be?
8: Burada geçen bir arkadaş bekçi koymadığımız için teknenin aküsünü çalmış.
6: Teknenin aküsünün çalındığını gören iş yeri sahibi polise haber verdi. Polis şimdi her yerde el arabasına koyduğu aküyle kaçan o hırsızı arıyor.
8: Tabii ki artık teknemiz karada olduğu için hareket edemeyecek halde. Aküsü de yok, elektriği de yok. İnşallah bunu tamamlayıp denize çıkartacağız.
3: Ankara'da akşam saatlerinde beliren dolunay güzel görüntü oluşturdu. O anları izleyelim şimdi.

0: Spordaki gelişmelere bakalım. Avrupa'nın en büyüğü bir kez daha Paris Saint-Germain oldu. Fransa ekibi Şampiyonlar Ligi finalinde penaltılarda Arsenal'ı yenerek üst üste ikinci defa kupayı kazandı.
1: Paris Saint-Germain Avrupa'nın zirvesindeki yerini koruyor. Fransız ekibi geçen sezon kazandığı Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Arsenal'la Budapeşte de karşı karşıya geldi. 6. dakikada Kai Havertz'in golüyle 1-0 öne geçen İngilizler, 65. dakikada Dembele'nin penaltıdan attığı gole engel olamadı. Mücadelenin normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 beraberlikle sona erince seri penaltı vuruşlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük kuran Paris Saint-Germain mutlu sona ulaşan takım oldu. Paris ekibi tarihinde 3. kez mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi finalinde 2. zaferini yaşadı. Luis Enrique'nin takımı ilk Devler Ligi kupasını geçen sezon finalde Inter'i 5-0 yenerek kazanmıştı. Premier Lig'de 22 yıllık hasreti sonlandıran Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal ise Kupa 1'de ilk şampiyonluk şansını yine değerlendiremedi. Londra temsilcisi daha önceki finalinde 2006'da Barcelona'ya 2-1 mağlup olmuştu. Bu karşılaşmayla birlikte Avrupa'da futbol sezonu sona erdi. Avrupa Ligi'ni Aston Villa, Konferans Ligi'ni ise Crystal Palace kazanmıştı.
0: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım 6-7 Haziran'daki kongre öncesi A-Spor'un konuğu oldu. Hesaplaşmaya değil çözüm üretmeye geldiklerini söyledi. İki forvetle prensipte anlaştıklarını belirten Aziz Yıldırım iki de stoper alacaklarını açıkladı.
2: Bir kere biz hesaplaşmaya değil çözüme geliyoruz. Bunu herkes bilsin. Yani geçmişte hesaplaşma falan yapmayacağız. Bugünden itibaren de geçmişte şunları yaptık, bunları yaptık anlatmayacağım. Geleceği anlatacağım. Gelecekle ilgili konuşacağım. Biz neyin yapılması gerektiğini tecrübe, akıl ve maddi kaynaklarla bir araya getirerek bunları çözümü üreteceğimize inandığım için buraya geldim, aday oldum Fenerbahçe'ye. Yoksa buna inanmasam, bak samimi konuşuyorum, samimi söylüyorum, aday olmazdım. Ama bir dur demenin zamanı. Yani bu başarıları, diğer takımın yakaladığı başarıları durdurmamız lazım. 2001'de yaptığımız gibi, 2000-2001 yılında yaptığımız mücadeleyle. Onu yine sağlarsak, yaparsak, birlik, beraberlik olursak bizim takım kötü değil. Bizim takım iyi takım ama takviyeler lazım.
3: Birleşme çağrınız hala geçerli,
2: geçerli
3: mi o zaman?
2: Geçerli, her zaman geçerli. Şeyden seçimden sonra da geçerli. Yani ya bu hepimizin Fenerbahçesi, benim şahsımın değil ki. Tamam mı? Hepimizin Fenerbahçesi. O zaman hepimiz bir yerinde tutacağız. Geçmişte kırgınlıklar, şunlar bunlar hepsini unutalım. Ya ben şey, ben liderim, ben başkan değilim yani. Başkanlığa gelmiyorum yani, liderliğe geliyorum. Herkes bir arada toplanacağız ve sorunları hep beraber çözeceğiz. Hoca mevzusu yönetimde daha oturup konuşulmadı. Konuşacağız. Aykut Hoca da bunlardan biridir. 3 tane daha ayrıca yabancı görüşmeler yapılıyor diyeyim. Şimdi bunları yaparken biz yönetim olarak bu sene şampiyon olmak için yola çıkıyoruz. Burada hocanın da bizimle beraber olması lazım. Yıldız oyuncu alalım. Karşı tarafı propagandayı yapıyor. Gençler bunu istiyor. Biz de 2 tane santforla ben istesem yarın gelirler. Ama tamamen bitirmeden gelmelerini istemiyorum.
3: Ama prensipte anlaştık galiba.
2: Prensipte anlaştık. Anla, prensip onlar istiyor. Çocuklar istiyor. Hatta bir tanesi pazartesi günü geleyim dedi. Hayır dedim. Biz kulüplerinizle de anlaşmayı yapalım, bitirelim. Ondan sonra gelin dedim. Benim görüşüm, ben konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Herkes de duysun madem ki dediniz. Biz 2 tane stoper alacağız.
3: Evet.
2: Ha, 2 yani stoper. Biz de öyle düşünüyoruz. Sol ayaklı olacak. Biri benim gibi sağ ayak. Normalde kaleciye kızıyoruz.
3: Ederson'a.
2: Ben değil yani. Herkes kızıyor. Evet. Herkes yanlış gol yedi. Bu bizi şöyle yaptı. Tenkit ediyorlar değil mi?
3: Milli onu kazanmak lazım.
2: Olacak. Onu kazanmak lazım. Konuşup onu varsa

0: Evet, onu çözüp ikna etmek lazım ve kalmasını sağlamak lazım. Biz seçilelim önce. Sonra oturalım, herkesle konuşacağız. Yani seni istemiyoruz, yok. Hı. Oturacağız beraber şartları, giderse nasıl gider, kalırsa nasıl kalabilir. Bunları tartışacağız, sonunda da karar vereceğiz. Yani şimdi beni ezbere, onu göndereceğiz, bunu göndereceğiz dersem yanlış olur. TPP ile ilişkiler, iyi ilişkiler yapacağız. Biz kavgaya gelmiyoruz. Çözüm üretmeye, camiamıza umut vermeye geliyoruz. O zaman bunun içerisinde ben onlarla neden kavga edeyim eğer iyi yapıyorlarsa?
1: Dünya Kupası'nda mücadele edecek İran milli futbol takımı vize işlemleri için FIFA'dan gelecek yanıtı bekliyor.
2: İran milli futbol takımı Dünya Kupası hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Hazırlık maçında Gambiya'yı 3-1 yenen İran 4 Haziran'da Mali ile karşılaştıktan sonra şehirden ayrılacak. Dünya Kupası'nda G grubunda yer alan İran milli takımı Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır'la karşılaşacak. İran maçlarını savaş halinde olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles ve Seattle şehirlerinde oynayacak. Kamp merkezi ise FIFA'nın onayıyla Meksika'nın Tijuana kentine taşındı. Ancak kafilenin vize sorunu henüz çözülmüş değil. İran Futbol Federasyonu 1. Başkan Yardımcısı Mehdi Muhammed Nabi, hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Meksika için çok girişli vizelere sahip olmaları gerektiğini belirterek, FIFA'nın kendilerine vereceği yanıtı beklediklerini söyledi. FIFA'ya vize durumu hakkında bir e-posta gönderdiklerini belirten Nabi, yaşanan süreçle ilgili insanlar ve medya bunun adil olup olmadığını biliyor. Teknik ekibimiz ve oyuncular teknik konulara odaklanıyor. Biz yönetim olarak bunun üzerine çalışacağız ve antrenör, oyuncular ve tüm teknik ekip sadece antrenmanlara odaklanacak diye konuştu.
1: Tarihi, turistik ve doğa harikası mekanlar Kurban Bayramı tatilinde yoğun ilgi gördü. En çok ziyaret edilen noktalardan derlediğimiz haber turumuz var sırada.
3: Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler tarihi ve turistik alanlara akın etti. Gaziantep'te bulunan Zeugma Müzesi de yoğunluğun yaşandığı noktalardan biriydi.
4: Gaziantep sadece gastronomi turizmiyle ön plana çıkmıyor, kültür turizmiyle de ön plana çıkıyor. Zeugma Mozaik Müzesi dünyanın önde gelen müzeleri arasında yer alıyor. Buraya gelen ziyaretçiler buradaki eserlerin mitolojik hikayelerini yakından inceliyor. Şu ana kadar 50 binden fazla ziyaretçi Kurban Bayramı tatilinde Zeugma Mozaik Müzesi'ni ziyaret etti.
5: Bence atalarımızdan kalan Anadolu'nun Mezopotamya'nın en güzel mirası.
6: İzmir'den geldik, burayı çok beğendik. Buraya geldik Gaziantep'e.
7: Müzeyi çok beğendim. Buranın çok güzel tarihi yerleri var.
3: Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan ve Yedi Uyurlar Mağarası olarak da bilinen Ashab-ı Kehf Mağarası ziyaretçilerle doldu taştı.
8: Kurban Bayramı tatilinde Türkiye'nin dört bir yanından Mersin'in Tarsus ilçesindeki Ashab-ı Kehf Mağarası'na görmüş olduğunuz gibi insanlar yoğun ilgi gösterdi.
3: Kehf suresinde Ashab-ı Kehf olarak ifade edilen yedi genç yanlarındaki köpekle dönemin imparatorunun zulmünden kurtulmak için mağaraya sığınırlar ve 309 yıl boyunca mağarada uyuyakalırlar. Öyle ki Ashab-ı Kehf yedi uyurlar olarak da anılmaktadır.
8: Yedi genç krala karşı çıktı ve putlara tapmayacağını söyledi. Ardından da işte buradaki mağaraya geldi. Allah'a dua ettiler, Allah'a inancından vazgeçmeyeceklerini söylediler. Ve bu mağara içerisinde yaklaşık 309 yıl boyunca yaşadılar.
9: Güzel bir duygu. Herkese tavsiye ederim. Gerçekten de kutsal bir duygu. Yani şu anda da tüylerim diken diken oluyor.
3: Balıkesir Kaz Dağları'ndaki doğa harikası noktalarda yoğun ilgi gördü.
10: Burası Bin Pınarlı Kaz Dağı'nın eteklerindeki yoğun akan şelalelerden sadece bir tanesi. Kaz Dağları oldukça çok sayıda şelale ve kanyon barındırıyor. Bir taraftan dağ turizmi, bir taraftan deniz turizmi, bir taraftan da termal turizmi yapılabilen özel noktadan birisi olan bu bölge Kurban Bayramı tatilinde görüldüğü gibi vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor.
11: Vallahi çok güzeldi ya. Daha önce de gelmiştik ama bu kadar yürümemiştik.
12: Buradan abi Çarkızköy'den geldik. Tekirdağ Çarkızköy'den geldik. Güzeller, tavsiye üzerine geldik.
13: Çok güzel. 5 senedir geliyoruz. Her zaman geliyoruz. Memnun kalıyoruz.
11: Burta'dan geldik eşimizle beraber. Çok beğendim yani. Uludağ'ı anımsatıyor. Şahsen suyu da çok güzel.
3: Ve Konya'da

0: 2 Kelebekler Vadisi.
1: Bayramda Kelebekler Bahçesi oldukça yoğun. Günde 7 bin kişi burayı ziyaret ediyor.
2: Mükemmel bir yer. Yapanların eline kollarına sağlık, emeklerine sağlık.
3: Harika, böyle bir şey görmedim, ilk defa görüyorum.
1: Hatırayı da bıraktınız.
3: Bırakmam mı? Bol bol da resim çektim. Tekirdağ hatıramı da bıraktım.
1: Arkamdaki yoğunluğun sebebi ise burada bir hatıra bırakabilmek için. Gördüğünüz gibi ziyaretçiler burayı nereden geldiklerini işaretliyorlar.
4: Avrupa'ya gitmek isteyenleri büyük bir vize duvarı bekliyor. Ret oranlarının giderek artması iş adamlarını, öğrencileri ve turistleri mağdur ediyor. Ama son dönemde bir de bu duruma randevu krizi eklendi. Schengen vizesi almak isteyenler daha konsolosluğa gitmek için gereken vize randevusunu bile alamıyor. İddialara göre bazı fırsatçılar bot yazılım kullanarak internetten açılan randevuları saniyeler içinde topluyor, sonra da fahiş fiyatlara satışa çıkarıyor.
5: Vize merkezlerinde maalesef el altından randevu satımı var. Bunu bir kişi değil kişiler yapıyor. 500 euroya, 1000 euroya fahiş fiyatlara ücret alıyorlar.
6: Avrupa'ya vize almak zor ama artık randevu bile bulunmuyor. Schengen vizesi almak isteyenlerin umudu daha ilk adımda hüsrana uğruyor.
5: Randevular açıldığında SMS gelmiyor, mail gelmiyor ama buna rağmen de randevular bitiyor.
6: Schengen ülkelerine geçen yıl yaklaşık 12 milyon vize başvurusu yapıldı. Türkiye yaklaşık 1 milyon 268 bin başvuruyla Çin'in ardından ikinci sırada geliyor. Ret oranı %14,6.
7: Ancak bugün konuşulan sorun vize ret oranları değil. Asıl sorun vize sonucundan çok daha önce başlıyor. Çünkü birçok kişi vize almak için başvuru yapmak istiyor ama randevu bulamıyor.
6: Peki randevu bulunmamasının sebebi ne? İşte burada verilen ilk cevap bot yazılımlar. İddialara göre bilgisayar yazılımı kullanan bazı fırsatçılar randevu sayfalarını sürekli takip ediyor. Açılan veya iptal edilen tarihler anında tespit ediliyor ve randevular saniyeler içerisinde tükeniyor. Daha da çarpıcı olanı bu randevular yüksek bedellerle yeniden satılıyor.
5: Randevu çok açılmıyor artık çoğu ülkede. Bir önceki bayramdan beri. Çünkü el altından randevu satıyorlar. 500 euroya, 1000 euroya bazen daha yüksek fiyatlara fahiş şekilde kara borsadan randevu temini yapabiliyorlar.
6: Turizm sektörü vizeler konusunda büyük sıkıntı yaşıyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği vizeler üzerinden bot yazılımı kullananlar hakkında suç duyurusunda bulunacak.
7: İşte bu randevu krizinden dolayı turizm sektörü de haliyle olumsuz etkileniyor. İşte bu yüzden sektör temsilcileri diyor ki bu bot uygulamalarına karşı gerekli önlemler alınmalı.
5: Mesela gece 12-1 arası İspanya, İstanbul randevuları açıldı. Yani bu saatte kim için açıldı bu randevular? Randevuyu açan kişiler bazı kesimin alabileceği randevuyu açıyor ve randevular anında yine bitiyor.
4: Ankara Beypazarı'nda yürekleri ısıtan bir kurtarma operasyonu yaşandı. Maden işçileri çakalların saldırısına uğrayan yavru bir ceylanı son anda kurtardı. Bakımı tamamlanan minik ceylan yeniden özgürlüğe koştu. İşte o anlar. Hadi.
8: Görüntüler Ankara'nın Beypazarı ilçesinden.
9: Sesler hadi. Annen orada bak hadi.
8: Bir maden sahasında çalışan işçiler arazi taraması yaptıkları sırada doğanın vahşi yüzüne tanık oldu. Bir grup çakal savunmasız bir yavru ceylanın etrafını sarmıştı. İşçiler hiç tereddüt etmeden duruma müdahale etti. Çakalları bölgeden uzaklaştıran maden çalışanları korku içindeki yavru ceylanı güvenli bir alana aldı. İlk bakımı ve gözetimi titizlikle yapılan minik ceylanın doğada tek başına yaşayabilecek güçte olduğu belirlendi. Beklenen an geldi ve yavru ceylan Beypazarı Sekli Mahallesi kırsalında özgürlüğe bırakıldı. Doğaya salındığı ilk saniyelerde ürkek gözlerle çevresini inceleyen ceylan daha sonra hızla koşarak gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşlar da yavru ceylanın doğal ortamına salındığı sıcak anlara şahitlik etti.
4: Çin'in teknoloji üssü Hanko'da trafiği artık yapay zekalı robot polisler yönetiyor. Haber ekibi sokaklardaki bu dikkat çeken mesaiyi yerinde görüntüledi.

0: Karakoluna rapor ediyor.
1: Tanju sokaklarında trafiği artık hareket edebilen robot polisler yönetiyor. Ülkede bir ilk olan 15 robotluk bu özel filo şehrin en yoğun kavşaklarında ve turistik bölgelerinde göreve başladı. Bu robotlar yalnızca trafiği yönlendirmekle kalmıyor. Kask takmayan, durma çizgisini geçen veya kurallara uymayan sürücüleri anında tespit edip sesli olarak uyarıyorlar. Sadece kısa bir tatil döneminde tam 25 bin kural ihlaline müdahale ettiler. Ayrıca kaybolanlara yol tarif ederek günde 500'den fazla kişiye canlı rehberlik yapıyorlar. Asıl amaçsa polislerin iş yükünü hafifletmek ve sokakları herkes için daha güvenli hale getirmek.
2: Asıl amaç sadece sokakları güvenli hale getirmek değil. İnsan iş gücünün yerini alan robotlar artık en pratik yardımcılarımız. Hatta mahallemizin yeni sakinleri olmaya hazırlanıyorlar.
3: Trafik robotları aslında ülke genelinde bazı pilot şehirlerde uygulanmaya başlandı. Hem yerli hem de yabancı turistler bu anları merakla izliyor ve kayıt alıyor.
4: Hangzhou'da havalar epey sıcak olacak. Bu robotun varlığı trafik polislerimizin üzerindeki yükü oldukça hafifletecektir. Bu yüzden gelecekteki bu yapay zeka çağında robotların giderek daha iyi olacağını ve Çin yapımı olanların çok daha harika hale geleceğini düşünüyorum.
1: Yapay zeka çağının gerçekten de pratik uygulamaya geçtiği bu dönemde bu işlek caddede yapay zekanın kullanıma sunulmasının önemine ilk kez tanık oluyorum. En azından yaklaşmakta olan bu sıcak mevsimde trafik polislerimizin üzerindeki yükü epey azaltacaktır. Ayrıca bence bu yoğun kavşakta trafiği gerçekten de gerçek bir polis gibi yönetecek.
5: Son yıllar sıkça duyduğumuz bir kavram var, Z kuşağı. Seçimlerde, sosyal hayatta, gelecek senaryolarında en sık bahsedilen kuşak. Peki Y kuşağından neden çok fazla söz edilmiyor, hiç düşündünüz mü? Perspektif'in yeni bölümünde eski ve yeni dünya arasında sıkışan Y kuşağını getireceğiz ekranlara, bülteni noktalayacağız.

0: kuşağı artık farklı bir boyuta taşındı. İlk küresel bilinçli kuşak diyorum ben onlar için. Bir geçiş kuşağı olarak ben adlandırıyorum Y kuşağını.
1: Oldukça popüler olan bir kavram var. Z kuşağı. Z kuşağını anlamak dünyanın geleceğini, siyasi seçimleri ve daha birçok şeyi anlamak gibi lanse ediliyor. Ancak nüfusu en az Z kuşağı kadar kalabalık ve halen genç sayılabilecek bir kuşak daha var. Y kuşağı. Bugün anne babalarının onlara hazırladığı dünya yok oldu. Ne tamamen eskiye aitler ne de yeni dünyaya. Bu bölümde iki dünya arasında sıkışmış bir nesle Y kuşağına yakından bakacağız. Ben Kübra Orhan, Perspektif başlıyor.
0: İlk küresel bilinçli kuşak diyorum ben onlar için. Ne demek bu? İşte çevre olabilir, adalet olabilir, hayvan hakları, insan hakları olabilir. Bu konularda kitlesel olarak ses veren, bu konuları günlük hayatlarının içerisine alan ve bunları ilk defa gençlerin meselesi haline, tırnak içerisinde söylüyorum, gençlerin meselesi haline getiren bir kuşak oldu. Mesela anlam arayışı çok önemli bir kavram ve Y'lerle biz bunu daha çok ses getirdiğini gördük, daha çok dile getirildiğini gördük. Dolayısıyla Y'ler hayatımıza ve sonraki kuşaklara aslında çok büyük bir zenginlik kattı diyebilirim.

0: benzer tarihsel, toplumsal ve kültürel koşullarda büyüyen insan topluluğunu ifade ediyor. Baby Boomer'lar 2. Dünya Savaşı sonrası yaşanan bebek patlamasını temsilen 1946'dan 1964'e kadar doğan insanlardan oluşuyordu. 1965 ve 1980 yıllarında doğanlar X kuşağı, 1981 ve 1996 yılları arasında doğanlarsa Y kuşağı olarak sınıflandırılıyor. 1990'lı yılların ortalarından 2012 yılına kadar doğanlarsa şimdilerde sıkça duyduğumuz bir kavram olan Z kuşağı olarak adlandırılıyor.
1: Bu çalışmalara baktığımızda Amerikan menşeliydi çoğu ilk başta çıkış noktası olarak. Çünkü Amerikalılar isim koymayı, etiket koymayı çok seviyorlar. Dolayısıyla bunun sadece Amerika menşeli bir şey olup olmadığı da çok sık tartışıldı ama biz biliyoruz ki Mısır ve Yunan gibi kadim uygarlıklara bile indiğinde, yani kökeninin, bu kavramların kökeninin bu kadim uygarlıklara kadar uzanabildiğini biliyoruz.
0: Dünya nüfusuna baktığımızda Z jenerasyonu 1,9 milyarken bu oran Y kuşağında 1,7 milyar olarak gözleniyor. Ancak buna rağmen Y kuşağından pek fazla söz edilmiyor.
1: Y kuşağı artık farklı bir boyuta taşındı. Yaş olarak da, konum olarak da. Belki şöyle açıklamak mümkün. Sistemi taşıyan, göğüsleyen, omuzlayan kuşak artık. Yani iş dünyasını çeviren, işte faturaları ödeyen, çocuklarını yetiştiren, kimi zaman anne babasına destek olan farklı bir kuşak oldu. Dolayısıyla ciddi işlerle ilgileniyor. Ama arkadan gelen Z kuşağı her zaman için zaten gençler daha fazla ilgi çeker. Hemen onları anlamak isteriz, çözmek isteriz. Z kuşağı zaten çok doneler verdi bize. Yeni şeyler kattı hayatımıza. Onların hızı, onların dili bambaşkaydı. Bu yüzden belki Y jenerasyonu biraz daha az görünür gibi oldu.
0: Şimdi gelin önce Y kuşağının gözünden dünyaya bakalım. Onlar televizyonun üzerine konan danteli de ilk dokunmatik telefonların heyecanını da hatırlayan ilk internet nesli. Bilgisayarlar öyle her evde olmazdı. Olan da aile bilgisayarıydı. MSN'de şu an dinliyor yazısını koymak en büyük heyecandı. CD'ler doldurulur, her birinin üstüne de CD kalemiyle içinde ne olduğu yazılırdı. 2006 tatil karışık, hareketli pop gibi isimler verilirdi bu CD'lere. MP3 çalar vardı, depolaması o kadar azdı ki en sevdikleri müziklere yer ayırabilirlerdi. 2000'lerde çocuk olmak, televizyonun hala sihirli bir kutu olduğuna inanılan bir döneme denk gelmek demekti. Evin ortasına kurulmuş kocaman kutunun önünde büyülü bir dünyaya adım atılırdı. Hafta sonları erkenden uyanıp sessizce televizyonun karşısına geçmek bir ritüeldi.
1: Bir geçiş kuşağı olarak ben adlandırıyorum Y kuşağını. Ne tamamen analog bir dünyada gözlerini açtılar, ne de dijital bir dünyada, tamamen dijital bir dünyaya gözünü açma gerçekleşti. Dolayısıyla sokak da vardı onların hayatında ama internet de vardı. Sokakta önceki jenerasyonlar kadar olmasa da sokakta da oynadılar ama eve gidince e-posta, MSN, Google gibi teknolojiyi kullandılar. Dolayısıyla yine dijital dünya diyelim ama daha yavaş akan bir dijital dünyada kendilerini ortaya koydular.
0: Tamamen bir önceki nesillerin şekillendirdiği dünyada yaşamak zorunda kaldılar. Ancak boomerların onlar için hazırladığı dünya yok oldu. Teknoloji ve özellikle de sosyal medyanın başrol olduğu bir dünyanın içinde buluverdiler kendilerini. Çocukken kurdukları hayaller, gençken adım atmak istedikleri yollar artık bildikleri yollardan arşınlanmıyordu. Her şey biraz daha askıda kaldı onlar için. Anlaşılamamak Y kuşağına ait insanların en büyük sorunlarından biri oldu. Üniversite okumak, yabancı dili öğrenmek, kendini geliştirmek, eskiden bunlar bir adım öne geçmek için yeterli görülürken artık tek başına başarıya ulaşmak için yetmiyor.
1: Eğitimin tek başına yeterli olmadığını gördüler. Şunu kastediyorum. Y kuşağı çoğu işte okudular, yüksek lisanslar yaptılar, yabancı diller öğrendiler. Ama bunun bir karşılığını her zaman iş hayatında hayal ettikleri gibi alamadılar. Dolayısıyla bu şaşkınlıkla da şunu fark ettiler ki artık eğitim, artık okumak otomatik bir güvence değildi. Buna belki başka bir şeyler katmak gerekiyordu yanında.
0: Y kuşağı aslında sadece kendi yaşamını inşa etmekle kalmadı. Aynı zamanda geçmişin değerlerini

0: ve beklentilerini de sorgulayarak kendi doğrularını bulmaya çalıştı. Bu arayış onları hem kendilerini hem de kuşaklar arası ilişkileri daha derin düşünmeye yöneltti.
1: George Orwell'in bir sözü var. Her kuşak kendi bir önceki kuşaktan daha zeki, bir sonraki kuşaktan daha erdemli zanneder der. Aslında bugün yaşadığımız kuşak çatışmalarının yeni olmadığını bize hatırlatıyor bu söz tekrardan. Mesele hangi kuşağın daha iyi olduğu değil. Mesele hangi kuşağın hangi koşullarla yorulduğunu daha iyi anlayabilmek. Dolayısıyla kuşakları yargılamak yerine onları anlamaya çalıştığımızda mesele kimin haklı olduğundan çıkıyor. Mesele birlikte nasıl daha iyi oluruz sorusuna doğru ilerliyor ki bence en büyük kazanımımız bu olacak.
0: Y kuşağı değişimin ortasında büyüyen, kuralları başkaları tarafından yazılmış bir oyunda yeniden yol bulmak zorunda kaldı. Belki de bu yüzden en çok yorulan, en çok sorgulayan ve en çok anlaşılmayı bekleyen bir nesil oldu.

0: İyi akşamlar, hoş geldiniz Satır Arası'na. Saatlerimiz 20.50'yi gösteriyor. Her cumartesi akşamı olduğu gibi gündemin öne çıkan başlıklarını konuşacağız. Bu arada iyi bayramlar, bayramın artık son günündeyiz. Bayram sabahı olarak başlamıştı ama bugün Türkiye siyasetinde bayramlaşma beklenirken Cumhuriyet Halk Partisi'nde bayramlaşma programı kapsamında bir ayrışma gördük. İki ayrı kanatta. Bugün neler yaşandı hepsini enine boyuna konuşacağız. Cumhurbaşkanlığı tarafında tabii ki bir yarış var. Ve o süreçten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde gelen kurultay ve kurultaydan bugüne kadar yaşanan süreçte artık bugün gelinen noktada iki ayrı başlık, iki ayrı yönetim imajı çiziyor Cumhuriyet Halk Partisi. Neler olacak konuşacağız. Bugün önemli itirafları da vardı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Kameralar karşısına çıktı ve tekrar genel merkeze geldikten sonra helallik istedi. Özür diliyorum bugüne kadar fark etmediğim her şey için dedi. Özgür Özel de ona cevap verdi. Hepsinin ayrıntılarını konuşacağız. Önce müsaadelerinizle bu akşam konuklarımı takdim edeyim. Gazeteci Sayın Abdülkadir Selvi bizlerle, hoş geldiniz Sayın
1: hoş
0: Selvi.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sayın Ekrem Kızıltaş, Ekrem Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Sayın Mete Sohtoğlu, Mete Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Çok teşekkürler ve gazeteci doktor Sayın Murat Özer, Murat Bey hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, iyi bayramlar.
0: İyi bayramlar, teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi tabii bugünü bekliyorduk. Şöyle hem bayramın son günü olması hasebiyle hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu geçen pazar yaşananlardan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde biraz ortalık sakinleşsin sonra genel merkeze gideceğim görüşüyle birlikte bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldi Kemal Kılıçdaroğlu. Çiçeklerle de karşılandı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Sonra önce makamına çıktı, oradan bir fotoğraf paylaştı, aşağı indi, konuşma başladı derken olanlar oldu. O konuşmada bir kumpas kurdular Cumhuriyet Halk Partisi'ne de bana da dedi. Neler söyledi ve bugün neler yaşandı? Önce bir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gidelim. İlter Yeşiltaş bugün gün boyu yaşananları takip etti. İlter hoş geldin yayına.
5: Hoş bulduk Merve Tepe, iyi yayınlar.
0: Evet, yine hareketli bir günün ardından sakinlik sanıyorum. Yine bir tek sen kaldın orada. Yavaş yavaş bayrakları da...
5: Şu an
0: da...
5: oldukça sakin Merve. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi oldukça sakin.
0: Bayrakları
5: ve
0: da
5: hatta
0: indiriyorlar
5: senin de
0: galiba.
5: Söylediğin gibi bayraklar da indirilmeye başlandı. Bugüne özel hazırlanmıştı zaten burada. CHP bayraklarıyla donatılmıştı. Dün akşam da yine ekranlara getirmiştik. Şimdi bu bayraklar toplatılıyor. Böyle bir manzara da var. Yayına da denk geldi.
0: Evet. Şimdi tabii çok başlık var ama bugün bu FETÖ çıkışı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok dikkat çekti. Partiyi ele geçirmişler dedi. Bugüne kadar hep şunu konuştuk. İhraç mı edecek, üyelikleri askıya mı alacak, ne olacak derken en sert perdeden dedi ki ben hesap soracağım. Göreceksiniz, bir kurultay yapacağım. Bunu da çok temiz bir kurultay yapacağım dedi. İstersen öğle saatlerinden bu yana neler yaşandı bir dinleyelim senden.
5: Şöyle, saatler tam 13'ü gösterdiğinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldi Kemal Kılıçdaroğlu. Senin de ifade ettiğin gibi çiçeklerle, karanfiller.